0: Mesela şeyle Dusan Taşis'te ve baktığın zaman Ceko'yla ciddi
1: bir de sıkıntılar yaşanıyor. Şöyle bir şey var. Bu nokta önemli. Sayın Başkan yine kongre sürecinde söylediği konuşmalarda birinde yanılmıyorsam, tam emin değilim, bir Alex mevzu, Alex krizi yaşamak istemiyorum diye ifadeleri vardı. Yani çünkü biliyorsunuz o zaman bir şey yaşandı. Çok ciddi hocayla moca bir sürü sorunlar oldu. Şimdi bu Asensio sorunu, yani yeni bir sayfaya başlaması.
2: Sakınan göze çok yeni batar
1: bir,
2: gibi olmuş.
1: Yeni bir şey. Şimdi bu Asensio da sıradan bir adam değil ki kardeşim. Değil mi yani? Adam böyle tabii. Tepede dünya önemli hocalarıyla çalışmış, değil mi? Büyük hocalarla çalışmış.
0: Real Madrid'in oyuncusu.
1: Ya. Yani kaptan, Real Madrid, büyük kupalar. Yani bakıldığında
0: PSG, değil mi? Tabii ki. PSG.
1: Yani winner'ın winner'ı bir adam yani. Yani
2: Şampiyonlar Ligi kazanmış üst üste. Bu kadroda yer alan oynayan.
1: Şimdi
0: tamam mı yani?
1: Sen bu süreci iyi yöneteceksin. Bak hocam, Levent abi çok önemli bir şey söyledi. Tribünlerin sana şeyi çok fazla değil. Kırılma ince noktasındasın. Zaten
0: pamuk ipliği gibi bağlantı var.
1: Yani zaten yıllardır şampiyon olamıyorsun. İlk maçına kötü başlamışsın. Sana yüklenmişler. Bütün Fenerbahçe şeyi, medyası, efendime söyleyeyim yorumcuları, vay böyle neler söylüyor. Şimdi kitleler bundan etkileniyor bakıldığı zaman. Bugün dediğim gibi, bak umarım ki olmaz. Lyon Şampiyonlar Ligi'ne kalınmazsa hoca daha çok tartışılmaya başlanır. Yani zaten kredin az. Niye? Bu takım, bu camianın tek bir şeyi var. Kazanmak, kazanmak, kazanmak, kazanmak kardeşim. Yani artık o limitte. Her maçı kazanacaksın. Her maçta iyi futbol oynayacaksın ve hiçbir krizin olmayacak. Kimseyle de bir kriz yaşamayacaksın. Evet, haklı olabilirsin. Asensio hazır değil. Ama bu süreçleri farklı bir şekilde yöneteceksin. Yönetmeye çalışacaksın. Ve burada yalnız kalmayacaksın. Ben dün biraz yalnız kaldığını düşünüyorum. Bu erteleme olayı gerçekten başlı başına. Sen basın toplantısında böyle diyorsun. Arkandan çıkıyor. Futbol direktörü diyor ki ne yok diyor. Erteleme falan olmayacak diyor.
2: 5 dakika sonra.
1: Biz bu takımla diyor. Bundan sonra bu kadroyla diyor çıkacağız, her maçımızı oynayacağız diyor. Evet. Bu hocayı zor durumda bırakır.
0: Tabii canım.
1: Mesela ters köşeye getiriyorsun hocayı.
0: Ben şimdi buraya bir şey hesap ettim. 6 yılın son 3 yılında İsmail Kartal var ya. 3 yılında İsmail Kartal aldı, ikinci yaptı. Trabzon'un şampiyonu. Jesus geldi. Değil mi? Gitti, İsmail Kartal geldi. İkinci oldu. Gitti, Mourinho geldi. Tedesco geldi. Mourinho'nun ikinci senesine Tedesco devam etti. Yine İsmail Kartal. Yani bu büyük bir fırsat bir teknik direktör için. Ama işte kendi öyle şimdi burada belki o zaman çalışıyorlar ama burada Aziz Bey'le çalışmak kolay bir şey değil. Aziz Bey futboldan iyi anladığı için oyuncular konusunda da çok yakından takip eder ve müdahale eder. Mesela ben hala da şunu söylemeye çalışıyorum. Kazanan 4 maç üst üste kazan, 4 maç bir maç berabere kaldı Fenerbahçe. 3 maç kazanan, yenilmeyen Fenerbahçe'nin o 4 maçında golleri atan Talisca eğer aynı yerde başlamayıp Vedat Muriç'le olup bütün düzeni bozuyorsan Ederson'u kabul ederim, Mert sakattı diye. Ben şunu söylüyorum. O zaman sıkıntı yaşarsın. Bence hiç kazanan takım bozmayacaktın. Tur atlayan takımları bozmayacaktın diye düşünüyorum. Vedat sonra gelebilirdi.
1: Mecbur kalıyor abi oynatmaya.
0: Aa, olur mu?
1: Öyle hissediyor.
0: Tamam, Vedat Muriç ne yaptı sana? Hazır olmadığı için.
1: Hazır
0: bir kafa vuruşun yani. Dışında, iki kafa vuruşun dışında yok.
1: Yok.
0: Ama Talisca'da belki o bölgede tek oynasaydın, cezalın içerisinde çok daha fazla olsaydı.
1: Bir takımın bu kadar hücum gücü bu kadar yüksek olan bir takımı bitiricilik sorunu olur mu ya bu kadar? Yani pozisyona giremiyorsun. Hücum şeyinde bu kadar önemli hücum oyuncuların var. Hepsi senin tabirine gövdeli adamlar. Ama bir sorun yaşıyorsun. Kerem bugün yazmış Fransız'a, hayalet gibiydi diye. Yani
0: ama
1: mesela,
0: ben sana söyleyeyim mi?
1: Ya nene, bir Greenwood kurtardı
0: seni. Ben olsam neneyle oynarım orada. O nene çok tehlikeli bir adam. Çok slalom yapan bir adam. Bak içeri iki hamlede yaptı, top direkten döndü. Üste ağlara gitse kacı kurtaramadı.
2: Geçen sen çok konuştun neneyle ilgili. Burada nene savunucusu oldum. Bir şey demek evet. istemiyorum.
0: Ya bence, ben söyledim yani. Ben onun nerede olduğunu bilmiyordum. İlk kez maça soktu. Çok etkili bir adam ya.
2: Sezon,
0: bak söylüyorum.
2: Bitince midesinden bir ameliyat geçirdi, operasyon
0: ama,
2: geçirdi.
0: Ama ben biraz söyleyeyim mi? O yüzden. Çok slalom atan bir oyuncu ya. Dar alanda falan. Bak başına iş açar şeyin. Bak Lyon'daki Greenwood kadar Çok önemlidir Greenwood. Ama

0: Burada bir gerçek var. Nerede önemli bir oyuncu?
1: Gereken en önemli soru, taraftar şunu soruyor. Bu kadroyu İsmail Kartal yönetip şampiyonluğa taşıyabilecek mi? Bak bu çok şey bir soru. Şu anda benim çevrendeki, ben bakıyorum Fenerbahçelilere falan, daha hemen bir şey oldular. Yani zaten hemen bir demoralize olabilecek bir durum oluyor. Kırılma noktaları o kadar hassas ki. Yani hocaya güven duygusu o kadar hassas ki. E şimdi bu böyle olursa nasıl başarı gelecek? Nasıl olacak
2: şöyle
1: bu?
2: Şöyle söyleyeyim abi. Sen dedin ya, Fenerbahçe'nin çok yetenekli oyuncusu var.
1: Çok.
2: Ama neden bitiricilik sorunu yaşıyor ya da topu niye ileriye taşıyamıyor? Dün çünkü çok az pozisyon buldu Fenerbahçe.
1: Evet.
2: Hatta bir tane Vedat'ın pozisyonu var. Son benim
1: Greenwood'un muhteşem golü var. O golü bireysel yetenek. Fransız basını.
2: O da bireysel yetenek abi. Yani çekti, vurdu, girdi içeriye.
0: Hani o baskıyla kazanılan bir top.
2: Tabii tabii. Şimdi İsmail Hoca bir önceki döneminde, ki az önce Levent abi çok değerli bir yere vurgu yaptı bence. İsmail, Fred, Szymanski ile oynadı merkezde. Evet. Szymanski bir 10 numara profili değildi. Safkan bir 10 değildi zaten. 8 numaraydı. İki tarafında rolünü yapıyordu. Yani savunmaya da yardımını yapıyordu. Hücuma da yapıyordu. Evet. Hatta ben anlatırken 2023-24 Fenerbahçe'sinin şunu dedim. Kanatlarda Tadiç ve İrfan Can Kahveci ile oyun kurucu kanatlarla beklerine, yani Osayi'ye ve Ferdi'ye yer açan bir Fenerbahçe vardı. Çünkü bu oyuncular bu beklerle müthiş uyumluydu. Buralardan doğan boşluğa da merkezden girip skor yapan, tabela yapan bir Szymanski vardı. Buydu Fenerbahçe'nin oyunu 2023-24'te. Peki dün ne oldu Murat abi? Kante 7-4-4 ikili mücadele kazandı Fenerbahçe adına. Ama merkezdeki diğer oyunculara bakalım. Kante, Guendouzi, Talisca Fenerbahçe'nin merkezi.
0: Guendouzi çok içeri girdi.
2: Guendouzi 11'de 2. Tabii, sadece 2 ikili mücadele.
0: Bak, önemli bir ayrıntı. Bunu söyleyince mesela eleştiriyor insanlar. Yani Guendouzi'nin top ayağına geldiği zaman ki hareketine bakacaksın bunu. Yani top ayağındayken oynamak kolay ama bence, kazandı ikili mücadele yok.
2: Bak bu arada bence abi sezona çok iyi başladı ama dünkü merkez üçlüsü, evet, Fenerbahçe'nin yani geneli sorunluydu. Guendouzi'ye yansıdı. Talisca 1'de 0. Bir tane ikili mücadeleye giriyor. Onu da kazanamıyor. Peki Lyon ne yapıyor merkezde? Tesman 4'te 4. Morton 6'da 4. Tolisso 11'de 7. Fenerbahçe'yi ezmiş Lyon merkezde. Evet. Zaten abi böyle bir takımın da ileriye top taşıması, pozisyon bulması mümkün değil. Yapamazdı. Fiziken ezildi
0: tamam
2: Fenerbahçe.
0: Dünya futbolunda zaten orta sahası iyiysen kazanıyorsun. İspanya'nın orta sahası inanılmaz bir orta sahadı. Gördün neler yaptığını değil mi? Öyle bir orta sahan varsa sorun yaşamazsın. İsmail Hoca'nın ille Guendouzi'ye de İsmail de koysaydı belki oraya daha farklı olurdu. Yani bir birlik skorla gitmek, ama ben şunu söyleyeyim, maça baktığım zaman Lyon takım çok rahat pas yaptı ya. Çok rahat oynadılar. Yani tempo olarak
1: pozisyona bile girdiler
0: ona
1: yani.
0: Ona karşılık veremedi Fenerbahçe. Sorun burada. Bu tür oyuncular bak, Nene geldi. Yani. Nene bir anda hareketlilik getirdi.
2: Evet.
0: Nene bir tarafa hareketlilik getirdi. Rakibin dengesini bozdu.
1: Asensio da getirdi bence biraz.
0: Tamam, doğrudur. Ama yani şu bir gerçek. Asensio da son oyuna girdiği zaman taraftar istiyor diye söylüyordur ama onun kendi içinde de fırtınalar esiyordur. Ben niye 11 başlamıyorum diyebilir. Çünkü sen dedin ya Twitter'da ben hazırım diye.
2: Peki.
0: O zaman şimdi bu dengeleri yönetirken dikkat etmesi lazım. Çok zor bir takım bu.
1: Valla bu dengeleri
0: çok zor. Yani bu söylüyorum. Bu dengeleri, kolay bir takım değil.
1: %100 kolay bir takım değil.
0: Bak söyleyeyim sana.
1: Ama yani ben olmasını istemem böyle ama yani hocanın işi çok zor. Yani önümüzdeki günler hoca için kritik
2: zor
1: günler.
2: Ama
1: açık konuşayım yani.
2: Fransa'da tur gelirse Fenerbahçe için her şey bir anda.
1: Tabii ki 17 yıllık bir şey bir anda yani bitiyor. Biraz önce dediğim gibi yani artısı eksisi mutluluğu inanılmaz bir şey.
2: Konuşmak
1: yani
2: istediğim iki transfer
1: İnşallah
2: var.
1: İnşallah da gelir.
2: Buna tabi Luke Bakio ile başlayalım, sonra bir de şu Benzema iddiasını bir konuşalım istiyorum ama Luke Bakio ile devam edeceğiz. Benfica'nın Beşiktaş'tan 32 milyon euroluk bir talebi olduğu konuşuluyor. Benfica da çok acayip bir satıcı. Yani gidiyorsun 50 diyor işte Pavlidis'e. Luke Bakio 32 diyor. Tamam Pavlidis 50 edebilir şu anki değerleriyle ama yani Luke Bakio da çok kullandığı bir oyuncu değil. Orada da kapıyı minimum 30'dan açıyor.
0: Abi tok satıcıysan paraya dönüp bakmazsın. Affedersin.
2: Öyle.
0: Öyle bir şey. Yani senin elindeki, senin bankada mesela ekonomik olarak ben öğrendiğim kadar Bayern Münih'in 1 milyar euro varmış abi kasasında. Bu oyuncu senden ikna etmek için masaya ne oturursa oturmaz. Orada söz sahibi Bayern'dir. Vermek isterse senin istediğin fiyata verir. Vermek istemiyorsa kapısında, kapında yazsan rakibin, vermez abi. Kural bu. Vermez. Ömerciğim. Yani Benfica satarım ben diyor bunu. Patron benim diyor. Çok net.
1: Ya orada

0: Beşiktaş bir işte 3 milyon euro kiralama bedeli artı sonra işte 17 milyon euro
1: satın alma.
0: Satın alma ve 20 milyon euroluk bir paket üzerinde teklif götürmüştü. Kabul etmediler adamlar. Yani senin konuştuğun rakamla ifade ediliyor ama bir işte 25 milyon euroya falan da bu işi nasıl bağlarız diye de Beşiktaş'ın bir şeyi var. Düşüncesi var ama tabii burada işte Napoli'deki Nenes'ti yanılmıyorsam. O da yine gündemdeki oyunculardan bir tanesi. Yani Beşiktaş oraya ciddi şekilde bir arayış içerisinde.
1: Çok sakatlık geçirdi son yıllarda.
0: Evet,
1: Son
0: yani
1: 4 yılda ortalama 14 maç kaçırdı sezonda.
2: Avrupa'da kulüplerin son listeyi verme tarihleri nedir?
1: 2 Eylül abi.
2: 2 Eylül. Şampiyonlar Ligi'ne öyle mi? Şampiyonlar Ligi kaç?
1: Şampiyonlar Ligi 2 Eylül bildiğim kadarıyla
2: Hayır, kendi ülkelerini mesela
1: gibi.
2: Londra'da İngiltere'de ne zaman transfer bitiyor onu soruyorum. 1
1: Eylül
2: bitiyor.
1: Premier Lig için soruyorsun.
2: İtalya, İspanya, Almanya.
1: Major liglerin
2: bakarsan mesela buradan dışarıda bitiyor. Kalacak oyuncular vardır. O zaman bu pazar farklı olur. Bir gecede otururlar, anlaşmaya çalışırlar. Öğrenirsen önceden.
0: Beşiktaş oraya alacak. Oyuncu %100 alacak ama yani
2: oyuncu mu alacak, o oyuncuyu mu alacak?
0: O oyuncuyu biraz zor alır ya. Ya başka isimlere de bakıyorlar. Yani orada 4 3 4 5 tane alternatif isim üzerinde çalışıyorlar. Yani bir tanesi olacak ya da başka isimlere de arayışları içerisinde olacaklar. Artı orta sahaya bugün hoca da söyledi. Yani orta sahada bir arayış içerisinde olduklarını hatta şeyi bile anlattı. Yani işte iki yönlü oynayabilen, koşucu özelliği olan, kendini ceza sahasına atabilen, büyük alanları kapatan bir futbolcu istiyorum diye de bir tanımlama yaptı orta saha için. 6-8 için herhalde.
1: Kim istiyor bilmiyorum ama en dediği istemediği net yani. Onu tarif etmediği
0: Evet,
1: net yani.
0: evet yani onu tarif etmediği dediğin gibi net. Yani Beşiktaş özellikle öncelikle sağ kanat için şu anda ciddi bir arayışta işte senin söylediğin isimler üzerinde çalışmalarını yapıyor. Orta saha için o kadar böyle somut bir masada bir isim yok. Bir stoper almaktan bahsediyorlar ama orada çok şu an somut bir şey yok. Birinci öncelik sağ kanat, ikincisi de orta saha. Yani o hocanın özellikle iki tane mevki için oyuncu baktığı da bir gerçek.
2: Çanının yerine mi?
1: Evet.
0: Çanlık duruyor. Çanlı ile beraber. Evet.
1: Yani Raşit'in ayrılığı bekleniyor. Çerni ile birlikte rotasyonda olacak. Tabii Luka Bakio falan gelirse Çerni. Luka Bakio'nun rotasyonu olur.
0: Yani Çerni de tabii oynamak ister mi? Yedek kalırsa sorun çıkartır mı?
2: Beşiktaş'ın
0: Biraz
2: yabancı kontenjanı kurtarıyor mu bunları?
1: Abi bir kişilik
0: sınırda
1: sanıyorum.
0: diyebiliyorum şu
1: Ben de
0: anda.
1: bir kişilik yer var
0: Sınırda
1: diyebiliyorum.
0: diyebiliyorum. Yani onların da tabii göndermek istediği Rashica'yı gönderebilir. Ndidi aynı şekilde gönderebilir. O bir stoperi pazarlık halindeydi. Son durumu
1: Udokai imza atmadan atacak. O da
0: atacak.
1: bayağıdır o
0: Ona
1: şekilde
0: böyle
1: devam
0: bir
1: ediyor
0: var ya
1: yani.
0: böyle 3 kişi falan bir anda gidebilir. 2 tane zaten oyuncu
2: Görözen
0: alacak.
2: Udokai ile anlaştık demişti ya gidecek gitme
1: Gidecek
2: konusunda.
1: demişler abi daha gitmedi. Gitmesini bekliyor Beşiktaş. Şimdi Karim Benzema transferine konuşalım isterim. Çünkü Trabzonspor'da rota bir anda Karim Benzema'ya döndü. Levent abi yani Benzema tamam yaş olaraktan hani baktığımızda bugün 38 yaşında 87 doğumlu 39 olacak birkaç ay sonra ama yani çok çok büyük bir isimden bahsediyoruz. Bugün futbol dünyasında süperstarların 41'i 42'yi gördüğü noktada
0: Yalnız
1: Trabzonspor Benzema'yı alırsa
0: burada bir
1: önemli bir
0: noktayı
1: transfere imza
0: altını çizeyim.
1: atar.
0: Önerilmiş.
1: Ama Trabzonspor'da düşünüyor.
0: Yani önerilmiş derken orada bitiyor mu? Anlaşması mı bitiyor? Böyle bir durum mu var? Yani
1: Yok
0: nasıl
1: şöyle
0: öneriliyor?
1: abi Benzema Simone Inzaghi ile bir kriz yaşadı El Hilal'de. Anlaşamadılar. Takımdan ayrılmak istiyor.
0: Ha.
1: Çok mutlu değil. Burada da Trabzonspor sanıyorum bunu kullanmak istiyor. Bu şekilde hani Benzema'yı almak istiyor. Çünkü El
0: Doğru.
1: Hilal yönetimi de hani daha genç bir santrofor oraya transfer etmek istiyor. Böyle iki
2: Bazı
1: tarafında farklı
2: oyuncuların
1: fikirleri var.
2: Yaşı yoktur denir. Karim Benzema için ben bu sözü kullanabilirim. Real Madrid'deki serüveninde müthiş gollerini izledim. Sonra biliyorsun oradan ayrılıp şeye gitti. Arabistan'a gitti.
1: Çok da acayip
2: Müthiş
1: oynadı
2: müthiş
1: orada.
2: maçlar oynadı ve mükemmel bir golcü. Eğer fiziksel bir problemi yoksa ceza alanı içerisinde bu kadar çabuk düşünen bu kadar oyun görüşü olan ve vuruş becerisi olan bir golcü transfer edecek Trabzonspor. Yani burada Benzema farklı bir oyuncu. Bak söylüyorum. Hani yaşa bakmasın. Hala daha oynayabilecek çapta bir oyuncu. Tabii ki Onaçu kalacak mı? Merak ediyorum. Kalacaksa eğer burada ikisinden faydalanması bence çok değerli olur ama Benzema yani yaşına bakarak ya
0: oradaki
2: olmaz,
0: performansı ile istatistikleri nasıl Ömer şu an?
1: Şöyle bu sene ilk maçta golünü attı penaltıdan.
2: Evet.
1: Geçen yıl 13 maçta 9 gol 5 asist yaptı. Yani 13 maç 14 tabela yaptı. Ondan önce 21 maç 16 gol, 33 maç 25 gol, 33 maç 16 gol bu şekilde gidiyor.
2: Müthiş bir golcü ya. Ben hiç bak bir şey sana söyleyeyim. Müthiş bir golcü. Yani bu gol asla yani refleksi olan, gol refleksi olan bir oyuncu. Müthiş ya. Onu izlerken yani belki de tabii ki her şey bak ben Fransa milli takımının bu süreç içerisinde Deschamps'ın iki tane hata yaptığını düşünüyorum. Bir tanesi Atletico Madrid'de sezonu başarıyla geçiren değil mi? Neydi o oyuncuları?
1: Julian Alvarez mi?
2: Hayır hayır hayır. Fransız ya golcü. 35 yaşında ayrıldı şimdi.
1: Griezmann.
2: Orlando'ya
1: gitti.
2: Bir de, tamam ama Griezmann sırtı dönük oynayabilen duvar olan bir oyuncuydu son şampiyon oldukları dönemde. İnanılmaz 10 numara gibi oynadı. Bugün onu yapabilecek bir oyuncuyu yaratamadılar. Griezmann o maçı oynayıp gidebilirdi. Griezmann 35 yaşında bir oyuncu galiba. 35, doğru, 36 doğru. Falan bilemedin. Şimdi bu süreçlerde mesela Benzema tabii milli takımda olmaz ama Benzema da milli takımda oynarken çok başarılıydı.
1: Tabii tabii.
2: Ben abi söylüyorum şimdi, sana bir de geç aldılar adamı ceza verdiler.
1: Milli takımda evet o yani çok bir enteresan yani şeyler yaşadı.
2: Bir de Fransa orada zaman kaybetti.
1: Albuena ile falan.
2: Biliyorum ondan dolayı.
1: Fakat şunu konuşmak istiyorum şimdi son iki dakikamızın içerisindeyiz ama şurada enteresan bir durum var. Tabii Benzema böyle maaş talepleri olmayacaklar olsa zaten bence hani Trabzonspor'la Benzema'nın diyaloğu çok uzun sürmez ama El Hilal'deki maaşını söyleyeyim ben yine de bilgi olarak. Yıllık net 122.4 milyon euro bonuslarla 153 milyon euro.
0: Tamam neyi konuşuyoruz?
2: Kim? Benzema mı?
1: Evet. Öyle 25-30'lar falan yazılıyor öyle değil.
2: Ben rakamsal ürünü ben bilmiyorum. Bak şimdi gelebilecek gibi konuştunuz. Trabzonspor'un bu işe sıcak baktığını öğrendik. Ben sadece Benzema ile fikrimi söyledim. Trabzon'da iş yapar mı sorusuna gelince çok şey yapar Trabzon'da. Benim görüşüm bu.
1: Şundan
2: ben parasını bilmem.
1: Rakamları. Şundan söyledim. Şimdi Benzema zaten orada kazanacağını yıllardan beri evet. Kazandı. İlk gittiğinde El Ittihad'a yıllık 200 milyon net kazanıyordu. 200 milyon euro net kazanç. Artık herhalde yani Benzema da bu futbol ortamını bilen bir oyuncu olarak da buradan o maaşı
2: önermişler deyince,
1: yani.
2: Önermişler o deyince bir de buraya Muhammed Salah gibi bir dünya yıldızı geldi ya.
1: Evet Salah Benzema olur mu? Olursa
2: olmaz mı ya? Olursa çok
1: olur,
2: büyük fark
1: olur,
2: yaratır
1: olur.
2: Yani.
1: Peki,
2: ya ben lige damgasını vurdu.
1: Son cümleyi alayım kapatıyoruz
0: ya,
1: abi.
0: Çok olacağını düşünmüyorum yani bu rakamlar falan inanılmaz. Evet önerilmiş Trabzon'da herhalde şartlarını sormuştur. Ama olma ihtimalini
1: olursa da
0: açıkçası
1: ligde bir süperstar daha izleriz
0: olma,
1: diyelim.
0: Ya olursa tabii güzel bir şey olur ligimiz için futbol
1: acayip
0: severler için ama olma ihtimalini
1: peki.
0: Çok çok çok zayıf görüyorum.
1: Levent Tüzemen, Murat Özbostan çok teşekkürler. 2 saatlik bu keyifli sohbet için
2: biz
1: tamamlıyoruz
2: ederiz,
1: programı. Transfer raporunun sonuna geldik. Mutlu akşamlar hoşça kalın.

0: A Milli Futbol Takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
1: Ceza alanı Semih!
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATV, A-Spor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
2: Güzel bir pas Arda'dan Barış Alper!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda A-Spor, A-Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
2: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Saatlerimiz 18'i gösteriyor ve ana haber bülteniyle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca buradayız. Gündemdeki tüm spor gelişmelerini haberlerimizde bağlantılarımızla ekranlarınıza getireceğiz. Avrupa haftasındayız demiştik. Fenerbahçe dün karşılaşmasını oynadı ve sırada yarın oynanacak olan hem Trabzonspor'un hem de Beşiktaş'ın karşılaşmaları var. Şimdi isterseniz Trabzonspor'la bir başlangıcımızı yapalım. Birazdan da canlı bağlantımız olacak. Trabzonspor çünkü yarın oynanacak karşılaşma öncesi bugün antrenman gerçekleştirecek. O noktaya da gideceğiz ama önce bir maça bakalım. Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde Papara Park'ta Trabzonspor Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek ve bu karşılaşmayı da ATV ekranlarından izleyebileceksiniz.
1: Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu başlıyor.
2: Pina orta şansı yaptı ortasını. Oh!
1: Bordo Mavililer UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek Kupa 2'ye son eleme turundan itibaren katılma hakkı elde eden Bordo Mavililer ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Yaklaşık 3 aylık aradan sonra taraftarıyla buluşacak Trabzonspor'da Mısırlı Yıldız Muhammed Salah da yeni evindeki ilk maçına çıkacak. Tecrübeli oyuncunun karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de Ferencvaros karşılaşmasıyla birlikte teknik adamlık kariyerinde ilk kez bir Avrupa Kupası maçında takımının başında yer alacak. Bordo Mavililer'de Okay Yokuşlu ve Batagov'un yanı sıra tedavileri devam eden Folcarelli ve Muçi ise mücadelede oynayamayacak. Macar ekibi Ferencvaros birinci eleme turundan başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde Vojvodina'yı yenildikten sonra Twente'yi saf dışı bıraktı. Ferencvaros son olarak Gornik Jabze'yi geçerek Trabzonspor'un rakibi oldu. Transfer döneminde bonservisli futbolculardan uzak duran ve sadece 50 bin euro harcayan Ferencvaros, Macar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 3 maçta 4 puan topladı. Papara Park'ta saat 20'de başlayacak Trabzonspor-Ferencvaros maçını Hırvat hakem Igor Payac yönetecek. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Rövanş ise 27 Ağustos'ta Macaristan'da oynanacak.
0: Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu yarın itibariyle başlamış olacak. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi antrenman gerçekleştiriliyor demiştim. Şöyle kameralarımızı hemen Trabzon şehrine çevirelim değerli izleyenler. Yunus Emre Sel orada bizleri bekliyor ve yarın oynanacak karşılaşmaya dair son bilgileri, Muhammed Salah'la ilgili son bilgileri kendisinden alacağız ki kuşkusuz yarın tüm gözler onun üzerinde olacak. Yunus Emre Sel, sözü sana bırakıyorum. Kolay gelsin.
3: Teşekkürler Mehmet. İyi yayınlar dilerim. Trabzonspor için gerçekten çok önemli bir karşılaşma. Avrupa Ligi macerası bu sezon start alıyor Trabzonspor adına yeniden ve az önce aslında haberlerde de ekrana getirdiğim üzere Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke futbolculuk kariyerinde kazandığı UEFA Kupası'nı bu kez teknik adamlı olarak kazanmak istiyor ve Avrupa'daki ilk macerasını da Trabzonspor'la birlikte çıkıyor. Biz de kameraman arkadaşımla birlikte şu an Mehmet Ali Yılmaz sesleniyor. Aslında futbolcular biraz önce sahaya giriş yaptı ama şu an sahada bir sulama açıldığı için onlar içeri geçti. Ben hemen takımla birlikte detayları aktarayım. Biraz önce teknik direktör Fatih Tekke ve futbolculardan Noah Sabiola basın toplantısı düzenledi. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros'un güçlü bir takım olduğunu ama kendilerinin de Trabzonspor olduğunu ve bu maçı kazanmak için mücadele edeceklerini vurguladı. Bu eşleşmeleri tek maçtan ziyade çift maç olarak düşünmemiz gerekiyor. Bütün duygumuzla heyecanlıyız.

Canlımızda yarınki karşılaşmaya hazırız ifadelerini kullandı Fatih Tekke. Noah Saviola da büyük bir maç olacak. Bizim adımıza iyi bir test olacak. Avrupa Ligi'nde oynayacağımız ilk maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Neler olacağını sahada göreceğiz dedi. Ayrıca Noah Saviola'nın da futbolculuk kariyerindeki ilk Avrupa maçı olacağının da altını çizmek gerekiyor. Aslında antrenmana dün yapılan duyuruda takım kaptanı Stefan Savic'in çıkacağı duyurulmuştu ama bugün yapılan son değişiklikle birlikte Noah Saviola basın toplantısına katıldı ve bu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'da Ernest Muçi, Arseni Batakov, Tim Jabol, Folcarelli ve Okay Yokuşlu sakatlıkların nedeniyle Ferencvaros maçında forma giymeyecek. Batista Mendy, Lundstram ve Draguj da UEFA listesine isimleri yazdırılmadığı için bu karşılaşmada oynayamayacaklar ve teknik direktör Fatih Tekke bu isimlerle ilgili olarak da aslında UEFA kriterleri göre geri antrenmanlara çıktığını çok net bir şekilde ifade etti. İlk Kasımpaşa maçı vardı Trabzonspor'un ligde başlayan ve bu karşılaşmaya oranla ilk 11'de bazı değişiklikler yapacağını da sinyallerini verdi Fatih Hoca. Aslında sadece bu maç özelinde değil, sezon boyunca birçok maçta değişiklik yapabileceğini, 55-60 maçlık bir sezon olduğunu ve bu nedenle kadroyu planlayarak doğru bir şekilde kullanacağını da ifade etti. Biz yarınki karşılaşmada nasıl bir 11 planlıyor Fatih Tekke ve nasıl değişiklikler yapabilir sorusuna ise şöyle bir yanıt verebiliriz. Kalede İnandri Onana'yı bekliyoruz ki savunmanın sağında da yine Wagner Pina. Stoper ikilisinde Vivu'yu göreceğiz. Sol stoper pozisyonunda bir değişiklik yapabilir. Savic, Cenk Özkaçar arasında bir tercih yapabilir Fatih Hoca. Yine sol stoper pozisyonunda bu maçta Mustafa Eskeyleci bekliyoruz. Orta sahada son Kasımpaşa maçına oyuna sonradan giren Melih Kabasakal'ın ilk 11'de başlama ihtimali yüksek gözüküyor. O maçtaki performansı da oldukça beğenilmişti. Bu maçta da yine ilk 11'de başlama ihtimali oldukça yüksek. Onun yanında Benjamin Bouchard'ı bekliyoruz. İki tane defansif diyebileceğimiz aslında defansif merkez orta saha karışımı bir sistem. Hemen sağ kanatta Muhammed Salah. İlk Kasımpaşa maçıyla birlikte 30 dakika süre almıştı yıldız oyuncu. Bu maçta daha fazla süre alacak ve bizim ilk 11'de başlamasını bekliyoruz. Belki maçın gidişatına göre 90 dakikayı tamamlama ihtimali de bulunuyor. Fiziksel olarak çünkü herhangi bir eksikliği yok Muhammed Salah'ın. Ofansif orta saha pozisyonunda biz Malinovski'yi tercih edeceğini düşünüyoruz ama burada tabii ki Aral ihtimali de yine söz konusu. Sol kanatta da Noah Saviola'yı bekliyoruz. En uç noktada ise Paul Onaçı'yı göreceğiz. Eğer saydığımız değişiklikler yaşanırsa yani savunma bölgesinde Cenk Özkaçar, orta sahada Melih'i ve ilerleyen pozisyonda yani sağ kanatta da Muhammed Salah'a denerse ilk maça göre ilk 11'de 3 değişiklik yapma ihtimali yüksek gözüküyor Fatih Hoca'nın. Onu ifade edelim. Tabi bu sadece oyuncu değişikliği. Oyun planı anlamında da bazı değişiklikler bekliyoruz Trabzonspor'da. Çünkü ilk maçta biraz daha temkinli bir Trabzonspor vardı. Pozisyon üretti ama skor etmekte zorlanıyordu. Bu maç özelinde biraz daha agresif bir Trabzonspor görebilir. Çünkü ilk maçta skor avantajını alıp Macaristan Budapeşte deplasmanına daha avantajlı bir şekilde gitmeye çalışacak teknik direktör Fatih Tekke. Tribünlerin de taraftarların da kendisine yönelik fazlasıyla bir sevgisi var. Aynı zamanda takıma yönelik de böyle bir coşku olacak. Çünkü zaten 27 bin civarında, 26 bin civarında bir kombine satışı var. Kalan biletler de neredeyse tükenmek üzere. Onlar da maç saatine kadar muhtemelen tükenecek ve tamamen dolu tribünler önünde bir karşılaşma oynanmasını bekliyoruz. Aynı zamanda şu detayları da verelim. Stadyumda çok önemli düzenlemeler de yaptı Trabzonspor Kulübü. Tribün kapasitesini belli bir oranda artırdı. Stadyum giriş noktalarını, oturma gruplarını ve seyir alanlarını, loca sayılarını da artırdı. Dolayısıyla stadyumda geniş kapsamlı bir yenileme çalışmaları da yapıldı. Bu sezon ilk kez evinde maça çıkacağı için Trabzonspor oradaki detayları da tribüne girecek olan taraftarlar önemli oranda fark edecek gibi gözüküyor. Ayrıca stadyuma kurulan iki dev ekranda da yine aynı anda o maç içerisinde yaşanan pozisyonları izlenmeme, gözlemleme şansları olacak Bordo Mavili taraftarların. Böyle bir bu kadar bu derecede de değişiklikler yapıldığını ifade etmekte fayda var. Trabzonspor'da özellikle bu maç özelinde hem taraftarların hem takımın çok fazlasıyla kenetlendiğini ve Trabzon'dan avantajlı skor alma noktasında beklentinin oldukça yüksek olduğunu ifade edebiliriz. Yine yurt dışından sayısı çok olmasa da bazı basın mensuplarının da bu maça
özel akreditasyon taleplerinde bulunduğunu ifade edelim. Belki maç gününe kadar da sarkan bir durum.

0: olabilir ama bu maça yurt dışından da bazı basın mensuplarının geleceğini yine hem Trabzon'dan hem de Türkiye içerisinden çok sayıda basın mensubunun bu maça ilgi gösterdiğini de ifade edelim. Muhammed Salah'tan biraz bahsetmek gerekirse Muhammed Salah ilk karşılaşmada 30 dakikalık bir süre almıştı. İkinci maç bu maç üzerinde ilk 11'de sahaya çıkacak ama Fatih Hoca onu biraz da sağ kanat ve orta sahaya da güçlendirecek şekilde kullanmayı düşünüyor. Biraz önce hem Noah Saviola ile onunla ilgili görüşme fırsatı bulduk hem de diğer oyunculara onu sorduğumuzda gerçekten Muhammed Salah'ın hem sağ dışındaki o yıldız oyuncu grafiğinin yanı sıra hem de sağda oldukça mütevazi ve takım oyunu adaptesi oldukça yüksek bir oyuncu olduğunu ifade ediyor. Bunu sadece futbolcu grubundan değil kulüp personelinden de teyit etme şansımız oldu. Gerçekten Muhammed Salah'ın sağ dışındaki tavırları da davranışları da fazlasıyla şu ana kadarki durumda takdir gören durumlar olarak dikkat çekiyor. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke'nin bir detayı çok önemliydi Demet ve şu ifadeyi kullanmıştı. Bir takviye daha yani Ernest Muçi, Folcarelli, Batagov aramıza katılacak ama bir transfer daha bekliyoruz dedi. Neden bir transfer vurgusu yaptı Fatih Hoca? Çünkü yabancı kontenjanı nedeniyle Trabzonspor'un şu anda Renault Mitengo'yu gönderdiği takdirde, kiralık olarak gönderdiği takdirde ekstra bir kontenjan boşluğu oluşacak ve oraya bir transfer düşünüyor Trabzonspor. Forvet hattına bir transfer düşünüyor. Orta saha pozisyonuna da yani defansif orta saha pozisyonu için de Trabzonspor'un hali hazırda bir oyuncu arayışı var ama yabancı kontenjanı nedeniyle özellikle burada bir boşluk oluşturulamadığını, şu an itibariyle bu sorunun çözülemediğini söyleyelim. Forvet hattında da özellikle arayışların devam ettiğini ifade edelim. Tabii normalde saat 18'de başlamasını bekliyorduk antrenman ama futbolcular şu anda kondisyon salonuna geçtiler. Onlar birazdan çıkacak. Onlar sahaya çıktığında belki biz yine tekrar bağlanıp buradaki gelişmeleri de aktarmaya devam ederiz demek.
1: Yunus Emre Sel'e çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Yunus Emre Sel'in de dediği gibi antrenman henüz başlamadı. Şu anda salonda çalışmalar gerçekleştiriliyor. Zaten başladığında tekrar canlı görüntüleri ekranlarınıza getirmiş oluruz. Şimdi düne götüreceğiz sizleri. Daha doğrusu dünden bahsedeceğiz. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda dün Olympique Lyon'la karşı karşıya gelmişti. Mücadele bir birlik beraberlikle sonuçlandı. Sarı lacivertliler tur umutlarını 26 Ağustos'ta oynanacak olan ikinci maça bıraktı.
2: Şampiyonlar Ligi playoff turunda Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Temsilcimiz Çoban İstadı'nda oynanan ilk maçta tur için avantajlı skoru alamadı. Amirli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın da takip ettiği maça etkili başlayan sarı lacivertliler ilk 15 dakikada rakip kalede birçok tehlike oluşturdu. Oyunun sık sık durmasıyla temposu düşen Fenerbahçe ilerleyen dakikalarda topu Lyon'a bıraktı. Fransız ekibi 40. dakikada kaleye gelen ilk ciddi atağında Luis Openda ile öne geçti. İlk yarı Lyon'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. 47. dakikada sahneye çıkan Mason Greenwood, Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi elemelerindeki ikinci golünü kaydetti ve durumu 1-1 yaptı. Dengeli bir şekilde geçen son bölümün ardından karşılaşma bu skorla sona erdi. Turun kaderini belirleyecek rövanş 26 Ağustos'ta Fransa'da oynanacak. Karşılaşma öncesi formu en çok merak edilen isimlerden Marco Asensio, taraftarların tezahüratları sonrasında 73. dakikada Talisca'nın yerine oyuna girdi. Dorge Lezneni bu sezon ilk resmi maçına çıkarken yeni transfer Romelu Lukaku da sarı lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Belçikalı golcü 82. dakikada Vedat Muriç'in yerine oyuna dahil oldu.
1: Fenerbahçe Lyon karşılaşmasının ardından teknik direktörler İsmail Kartal ve Fonseca açıklamalarda bulundu.
3: Bu akşamki maça çok fazla hazırlanma şansımız yoktu. Bir tek dün bir ufak bir taktik antrenmanı yapabildik. Sonuçta oyuncularımla bugünkü maç öncesine kadar tesislerde çok iyi statik bir şekilde, görsel bir şekilde teorik anlamda çalıştık. Herkese rakibin ne olduğunu, neler yapabildiğini ve bizim rakibe karşı neler yapmamız gerektiğiyle ilgili çalışmalarımız oldu. Yani dersimize hep beraber iyi çalıştık oyuncularımıza beraber. Sonuçta bugün Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımda sürekli oynayan Lyon'a karşı. Onlar da çok iyi bugün mücadele ettiler. Çok güzel bir maç oldu bugün. Şampiyonlar Ligi seviyesinde güzel bir maç oldu. Maçı kazanabilirdik.

0: Maç 1-1 berabere bitti. Sonuçta bugün maç başından sonuna kadar bizi, oyuncularımızı destekleyen muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir atmosfer, bir ambiyans burada ortaya çıkardılar. İkinci maça kazanarak, kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımıza mutlu etmek istiyoruz. Maçın favorisi yok bence. Maçın favorisi bu akşam Fenerbahçe'nin taraftarıydı. Favori olduklarını gösterdiler. Sonuçta Asensio da bizim oyuncumuz. Biz bütün olarak, bütün oyuncularımız çok değerli. Bu maçta biz sadece oynaması gereken rakibe göre oyuncularımızı oynattık. Asensio da oyun içerisinde zaten şans vermeyi düşünüyor. Planlarımız içinde bu vardı. Bu şekilde gelişti. Şimdi biz 2,5 gün önce bir maç oynadık. 6-7 tane oyuncumuz o maçta oynadı. Bu maçları böyle çok tempolu başlayıp çok tempolu bitirmeniz kolay değil. Sonuçta bu maçlarda Şampiyon Ligi mücadelesi veriyoruz. Onun için zaman zaman ikinci bölgede beklemesini kompakt bir şekilde bilmeniz gerekir. Sürekli her zaman ön alan baskısı yapamazsınız. Karşınızdaki takım da çok organize bir takım. Kanatları, atlet oyuncuları var. Onun için kompakt ve disiplinli bir şekilde taktiksel olarak biz maç başından sonuna kadar bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık. Ya bu tip maçlarda bu tip goller olabilir. Sonuçta yani karşınızdaki takım da iyi bir takım yani sonuçta. Organize bir takım. Tabii ki gol yemeseydik çok daha iyi olurdu. Ama yedik, güzel bir reaksiyon verdik. Takım olarak bugün, oyun olarak. İkinci yarının başında da oyuncuların içeride toplantı yaptık. Güzel bir reaksiyonla oyuna iyi başladık. Gol geldi. Sonuçta maçın sonuna doğru da Nene'nin güzel bir pozisyonu, o da gol olabilirdi. Olmadı. Sonuçta maç berabere bitti. Bu olabilir yani maçlar, maç içerisinde. Karşımızdaki takım da iyi bir takım sonuçta yani. Şimdi iki maç oynayabilecek fiziksel kapasiteye sahibiz. Sadece dediğim gibi bu fazlalaşırsa o zaman buna sahip olamamayı biliriz. Çünkü stoperde bugün Ake ile Milan 3 günde ikinci maçını oynuyorlar. Yani bugünkü saha da bizim göründüğü gibi değil. Ağır bir saha, sahamız. Sakatlık riski artabilir. Onun için bu çok fazla sürdürülebilir bir durum değil. Onun için biz de bu maçın seyredilmesi yönünde bakalım olacak mı olmayacak mı kulüpten haber bekliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz. Şimdi ön alan baskısını benim yaptığım bir şey yani normalde. Ancak tabii ki sizin yani takımınızda rakip takımı da düşünmeniz gerekiyor. Yani şimdi ben ön alan baskısı yapacağım diye arkada boş alanlar bırakırsanız rakip takımın öndeki üçlüsü ve orta sahası çok atlet oyuncular. Biz onlara o fırsatı vermemek için merkezde kompakt bir şekilde topun karşısında bekleyerek kazandığımız toplarla da rakibin üzerine giderek set hücumlarıyla onlara gol atmayı düşündük. Planlarımız bu şekildeydi. Arkada çok fazla onları alan bırakmamaktı. Zaman zaman ön alan baskılarını da yaptık ama yani her zaman ön alan baskısı yapacaksınız diye bir kural yok. Yani sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynuyorsunuz ve oradaki takımlarda üst düzey takımlarla mücadele ediyorsunuz.
1: Bana kalırsa çok çok pozitif bir maç çıkardık. Taktik açıdan mükemmele yakın bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. Fakat tabii ki çok büyük bir ekibe karşı oynuyorduk. Çok çok büyük oyuncuları olan bir ekip Fenerbahçe. Fenerbahçe gerçekten harikulade oyunculardan oluşan harikulade bir takım. Fakat biz de Olympique Lyon olarak maçı iyi bir şekilde kontrol etmeye çalıştık. Belli bir hakimiyet kurduk topta. Ve özellikle savunma noktasında mükemmel yakın bir performans. Evet, ideal skor tabii ki kazanmak olurdu. O mümkün olmadı. Fakat şunu anlamak önemli. Karşımızda tabii ki net bir şekilde favori olan bir ekip vardı. Hala da favori olmaya devam ediyor Fenerbahçe. Fakat ben oldukça memnunum. İyi bir oyun çıkarttığımızı düşünüyorum. Bizim stadyumumuz da dolu olacak. Umuyoruz ki biz de aynı canlı atmosferi yaratacağız. Taraftarlarımızın gerçekten bize destek vermesi çok çok önemli olacak. Stadyumumuz dolu olmalı. Bu şekilde gerçekten yoğun bir atmosfer yaratmamız gerekli. Aynen burada Fenerbahçe Stadyumu.

0: Buradaki atmosfer gibi bizim de yoğun bir atmosfer yaratmamız gerekiyor.
1: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Romelu Lukaku dün oynanan Lyon karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki golcü kendimi %75 hazır hissediyorum dedi.
2: Bana göre bugün maçı kazanabilirdik. Maçı kazanabileceğimiz şanslarda yarattığımızı düşünüyorum. Onlar ilk yarıda ilk girdikleri pozisyonda golü buldular. Sonrasında İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yaptık ve ikinci yarıya başlar başlamaz biz de golü bulduk. Söylemiş olduğum gibi yaratmış olduğumuz fırsatlar vardı. Bu fırsatları değerlendirebilseydik, golle taçlandırabilseydik bugün tabii ki de kazanabilirdik. Şimdi iyi bir şekilde dinleneceğiz. Çünkü hafta sonu oynayacağımız önemli bir karşılaşma olacak. O maçtan alacağımız olumlu neticeyle beraber özgüvenli bir şekilde Lyon maçına hazırlanacağız. Çok mükemmel bir ambiyans olduğunu söylemek istiyorum stadımızda. Taraftarlarımız gerçekten mükemmel bir ambiyans yaratıyorlar. Çok büyük bir şaşkınlık yaşadım ben de bu ambiyansı görünce. Ve taraftarlarımıza da bu anlamda aslında teşekkür etmek istiyorum. Göstermiş oldukları destekten ötürü. Zira onların göstermiş olduğu destekle beraber biz oyuncular daha da motive oluyoruz ve en iyisini ortaya koymak için tabii ki daha fazlasını gösteriyoruz. Çünkü bize itici güç oluyorlar. Tabii ki çalışacağız bu hafta sonu için. Antrenmanlarda yine çalışacağız. Ben kendimi %75 hazır hissediyorum. Söylemiş olduğum gibi en iyi şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Çünkü kendi pozisyonumu, yerimi, mevkimi kazanmak istiyorum ki Fenerbahçe'ye yardım edebileyim tıpkı diğer takım arkadaşlarım gibi. Gerçekten bugün harika bir performans ortaya koyduğunu söylemek istiyorum. Çok fazla şans yarattı, çok fazla aksiyona girdi ve rakip kalede çok fazla tehlike yarattı bugün Mason. Ben zaten onun yeteneklerini, kabiliyetlerini çok iyi bilen birisiyim. Kendisini de çok uzun süredir tanıyorum. 17 yaşından beri tanıyorum. Zaten 1,5 yıl beraber çalıştık onunla beraber. Umuyorum ki performansı katlanarak devam eder.
1: Ekranda bir sıcak gelişme var. Transfer gelişmesi değerli izleyenler. Fenerbahçe'den Anthony Musaba ile ilgili oyuncu biliyorsunuz Fenerbahçe'ye Ocak ayında katılmıştı. Ve Musaba'nın artık yeni adresi de belli oldu. Fenerbahçe Hollandalı futbolcunun Norwich City'ye kiralandığını açıkladı. Fenerbahçe formasıyla da 2 gol 6 asist üretmişti. Bunu da hatırlatmış olalım. 24 maçta Fenerbahçe forması giydi. Kariyerine artık Championship'te devam edecek. Şimdi tekrar Fenerbahçe ile devam etmiş olalım. Fenerbahçe Futbol Direktörü Olşet'in dün oynanan Lyon karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Bu açıklamayı da bir hatırlayalım.
3: Bu tip maçlarda skoru da elde etmek lazım. Ancak bugün hep birlikte şunu yaşadık. İçeride de oyuncularla beraberdik. Biz Lyon'a turu geçmek için gideceğiz. O inancımız çok yüksek. Gerçekten de oyuncularımız buna inanıyorlar. Bugün şunu gördük ki Fenerbahçe bu yolda her türlü zor şartlara rağmen kendi yolunda bildiği bu yolda yürümeye devam edecek. Biz bir kez bir şey talep ettik ve Futbol Federasyonu bu bizim önemli gerekçelerimize ret cevabı verdi. Dolayısıyla böyle bir ret cevabı verilen federasyondan bir şey talep etmek doğru bulmuyorum. Eş zamanlı olarak da Sayın Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'la da ilk günden itibaren bu talepleri hiçbir şekilde yapmayacağımızı beyan ediyorum. Bizim öyle bir talebimiz yok. Biz kendimize olan güvenimiz ve inancımızla Konya maçına da çıkıp o maçı kazanırız. Hemen arkasından Lyon'a da gideriz. Turumuzu geçeriz. Marco Asensio bizim en değerli oyuncumuz. Onun da bir süreye ihtiyacı var. O yüzden bizim büyük taraftarımız şunu bilmeli ki Marco Asensio bizim vazgeçemediğimiz bir oyuncu. İsmail Kartal Hoca'nın da aynı şekilde vazgeçmeyeceği bir oyuncu. Ancak her oyuncunun bir süreye ihtiyacı var. Marco'nun da form grafiğini yakalaması için halen bir süreye ihtiyacı var. Evet, her şey söz konusu. 2 Eylül'de transfer bitmeden biz her türlü çalışmalara devam ediyoruz. Sadece o bölge için değil, her bölge için çalışıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz neresi varsa bu çalışmalar sürdürülüyor. Önümüzdeki günlerde de neticesini alırız.
1: Fenerbahçe Gineli forvet oyuncusu Sıdiki Şerif'in takımdan ayrıldığını açıkladı. Son günlerde takımdan ayrılacak oyunculara yoğunlaşan sarı lacivertliler 19 yaşındaki forvetin Premier Lig'in yeni ekibi Coventry'ye transfer olduğunu duyurdu. Fenerbahçe Şerif'in transferinden 22 milyon euro artı bonuslarla birlikte 25 milyon euro kazanacak. Şerif Fenerbahçe'de 11'de olmak üzere 16 maça çıktı ve 3 gol 1 asist kaydetti. Şimdi de Galatasaray'a geçelim değerli izleyenler. Transfer gündemi hareketlenmeye başladı sarı kırmızılılarda ve Galatasaray yeni transferi Alexi Batrakov'a yakın bir zamanda kavuşuyor. Sarı kırmızılı ekibin yeni 10 numarası yarın sabah saatlerinde İstanbul'da olacak. Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile transferi için anlaştığı 21 yaşındaki Rus oyuncunun Erzurumspor'la deplasmanda oynanacak maçın kadrosunda yer alması bekleniyor. Lokomotiv Moskova formasıyla bu sezon 5 maça çıkan ve Rosso maçında oynamayan Batrakov 1 gol 1 asist katkısında bulundu. Galatasaray'ın yeni transferi Alexey Batrakov'un yarın sabah saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Hatta bu hafta oynanacak olan Erzurumspor Futbol Kulübü maçında da kadroda olabilir mi? Bunu da göreceğiz tabii ki. Şimdi bu oyuncudan bahsederken biraz rakamlarına bakalım. Sizler için güzel bir barko ekranı hazırladı editör arkadaşlarım. Alexey Batrakov Rus asıllı bir oyuncu ve oldukça genç. 21 yaşında, 1.73 boyunda, pozisyon olarak 10 numara mevkisinde görev alıyor ki Galatasaray'ında en çok ihtiyacı olan bölge geçtiğimiz yıl sonlandığı günden itibaren Galatasaray'ın en ihtiyaç bölgesi olarak bahsettiğimiz kısım da 10 numara bölgesi ve yeni transferde takıma katılacak sağ ayaklı bir 10 numara diyebiliriz. Şimdi biraz sezonlarına ve kaydettiği gol sayılarına bakalım. Çünkü oldukça skorer bir oyuncudan bahsediyoruz. 2021-22 sezonunda Lokomotiv Moskova altyapısında futbol kariyerine başladı ve 3 sezon Moskova'da altyapıda görev aldı. Rakamsal olarak çoğunlukla çift hanelere çıktığı sezonları da görüyoruz. İlk sezonunda altyapıda 24 maçta 11 gol 19 asist kaydetti. İkinci sezonunda 26 maçta 7 gol 13 asist. Üçüncü sezonunda da 27 maçta 12 gol 13 asist kaydetti Batrakov. Sonrasında altyapıdan A takıma yükseldi. 2024-25 sezonunda Lokomotiv Moskova formasıyla 37 maçta 14 gol 7 asist üretti. 2025-26 sezonunda 36 maçta 17 gol 9 asisti var ve son olarak bu yıl zaten transfer söylentileri çok sıklıkla konuşuluyordu oyuncu ile ilgili ama oynadığı 5 maçta yine 1 gol 1 asistlik katkısını da vermiş oldu. Hücum içerisinde sürekli çözüm arayan biri, zaten skor katkılarından da ne kadar skorer bir 10 numara olduğunu da görebiliyoruz. Tabii önemli olan bir başka nokta sakatlık geçmişi. Şöyle çok uzun bir geçmiş yok, zaten çok genç bir oyuncudan bahsediyoruz. 2024-25 sezonunda bir bilek sakatlığı yaşadı. 9 günlük bir sakatlık ve yalnızca bir maç kaçırdı. 2024-25 sezonunda ayak bileği burkulması yaşadı. Orada 6 günlük bir sakatlık, herhangi kaçırdığı bir mücadele yok. Son olarak 2025-26 sezonunda kas yaralanması yaşadı. 12 günlük süren bir sakatlıktı ve bu sakatlıkta da 2 karşılaşma kaçırdı. Geleceğe yatırım açısından da faydalı bir oyuncu olduğundan bahsetmek gerek. Yine yaşına döneceğim çünkü oldukça genç bir oyuncu. 2024 yılında da milli takıma seçilmişti. Orada da yine performansıyla göz dolduran isimlerden biriydi. Yarın sabah saatlerinde Batrakov'un İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Şimdi tekrar bu oyuncu üzerinden haberlerimize devam edelim. Çünkü yeni transfer Batrakov dün oynanan maçta Lokomotiv Moskova taraftarlarıyla vedalaştı.
4: Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Alexey Batrakov, Lokomotiv Moskova'ya veda etti. Rusya Kupası'nda Rostov'la oynanan karşılaşmada taraftar grubuna açıklamalarda bulunan genç futbolcu, sarı kırmızılı takıma transfer olacağını söylerken Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalinden de bahsetti.

0: öncesi gerçekleştirilen antrenmanla ilgili son bilgiler kendisinde.
1: Teşekkürler Demet. Bir kez daha yayınlar dileyelim. Kameraman arkadaşım Özgür Özdemir'le birlikte Mehmet Ali Yılmaz tesislerindeyiz. Trabzonspor şu sıralarda yaptığı antrenmanla Ferencvaros maçı hazırlıklarına başladı. Kameraman arkadaşımdan rica edeyim, bir sürpriz gelişme var. Tam önümüzde Muhammed Salah var ama yanında sürpriz bir isim var. Ernest Muçi. O uzun süredir sakatlığı nedeniyle antrenmanlara katılmıyordu. Hatta Ferencvaros maçında oynamasını biz beklemiyorduk ama Ernest Muçi şu anda antrenmanda ve takımla birlikte çalışmalara başladı Ernest Muçi şu an itibariyle. Onu da flash bir gelişme olarak aktaralım. Tabii maçta süre alıp almayacağı şu an itibariyle belirsiz ama sakatlık sürecinden dönmüş gibi gözüküyor Ernest Muçi şu an itibariyle. Tabii teknik direktör Fatih Tekke sağlık ekibiyle birlikte bir durum değerlendirmesi yapacak Ernest Muçi ile ilgili olarak. Aynı zamanda Tim Jabol, Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Arseni Batago sakatlıkları devam eden diğer isimler. Yine Cihan Çanak, Gökten Gürbüz, Lundstram, Batista Mendy ve Draguş da isimleri UEFA listesine bildirilmediği için antrenmanda, daha doğrusu yani karşılaşmada forma giymeyecekler. Ama Lundstram, Draguş ve Batista Mendy'nin takımla birlikte antrenmanda çalışmalarına devam ettiğini söyleyelim. Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah da şu anda kameraman arkadaşım Özgür Özdemir'in objektiflerinde. Yarınki maça ilk 11'de başlamasını bekliyoruz. Kasımpaşa maçında oyuna sonradan dahil olmuştu Muhammed Salah ama yarınki maça ilk 11'de başlama ihtimali oldukça yüksek, hatta süresinin de fazla olmasını bekliyoruz. Tabi teknik heyet maçın gidişatına göre bu noktadaki kararını da verecektir. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke'nin Ferencvaros maçı 11'inde bazı değişiklikler yapmasını bekliyoruz Kasımpaşa maçına oranla, ki zaten basın toplantısında bunun da sinyallerini verdi. Her maç 11'de bazı değişiklikler yapabileceğini vurgulamıştı. Biz Melih Kabasakal hamlesi bekliyoruz orta sahada. Özellikle son Kasımpaşa maçında oyuna sonradan girince etkili bir performans ortaya koymuştu Melih Kabasakal. Belki bu maça, Ferencvaros maçına ilk 11'de başlayabilir. Şöyle bir muhtemel 11 sayabiliriz Trabzonspor adına. Kalede Andre Onana'yı bekliyoruz. Savunmanın sağında Pina. Stoper ikilisinde Vivu, yanında Savic, ama burada bir parantez açalım. Belki gidişata göre, yani yarınki maç öncesinde bir sürpriz karar olarak Cenk Özkaçır'ı da değerlendirebilir Fatih Hoca. Sol bek pozisyonda da Mustafa Eskelleci bekliyoruz. Burada Cabral da formayı fazlasıyla zorluyor. Hemen önlerinde Melih Kabasakal, Benjamin Bouchard ikilisini bekliyoruz. İki nispeten defansif becerileri daha güçlü olan iki ismi burada bekliyoruz. Sağ kanat pozisyonunda Muhammed Salah'ı, ofansif orta sahada Malinovski veya Aralı, sol kanat pozisyonunda Saviola'yı, en üst noktada da Paolo Onaçı'yı beklediğimizi ifade edelim. Eğer bu saydığımız değişiklikler yaşanırsa, yani Savic yerine Cenk Özkaçar, orta sahada Aral yerine ilk 11'de Melih Kabasakal, yine sağ kanat pozisyonunda da Muhammed Salah isimlerini görsek, Kasımpaşa maçına oranla ilk 11'de 3 değişiklik yapılmış olacak. Aslında Trabzonspor'un Kasımpaşa maçında pozisyon bulma noktasındaki sorunları değil, sonuca çevirme noktasındaki sıkıntıları dikkat çekmişti. Aslında Fatih Hoca da basın toplantısında biraz buna nispeten değindi. Bir transfer daha bekliyoruz dedi Fatih Tekke. Bu transfer de çok yüksek ihtimalle forvet pozisyonuna olacak. Orada çok uzun zamandır görüşme halinde olunan Darwin Nunes transferi çıkmaza girdi Trabzonspor adına ve farklı alternatiflerle görüşüyor şu anda Trabzonspor kulübü. Önemli isimler de Trabzonspor'a öneriliyor ama henüz bu konuda net bir bilgi edinemedik. Belki önerilen isimlerden mi olacak yoksa farklı isimlere mi yönelecek Trabzonspor kulübü? Tabii Nunes transferinde çok yoğun bir mesai harcadığı için diğer isimlere yeni yeni görüşmeler, temasların başladığını da ifade edelim. Yine 6 numara pozisyonu içinde bir transfer beklentisi var Trabzonspor'da ama bu bölgede özellikle yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle transfer gerçekleşmeme ihtimalinde bulunduğunu belirtelim. Şu an bu arada antrenmanda belirlenen hareketleri istenilen gibi yapamayan oyunculara da şınav çekme cezası nasıl verildiğini de ifade edelim. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirecek. Tabi biz antrenmandan ayrıldıktan sonra teknik direktör Fatih Tekke, özellikle rakip Ferencvaros'un taktik disiplinle alakalı çalışmalarını da oyunculara aktaracak. Trabzonspor tribünlerinin

0: Yarın tamamen dolmasını bekliyoruz. Bu dolu tribünlerin de özellikle maçın başlangıcından itibaren takıma destek olma noktasında fazlasıyla sorumluluk almaya hazır bir görüntüsü var. En azından yapılan paylaşımlardan da bunu görebiliyoruz. Teknik direktör Fatih Tekke, futbolculuk kariyerinde UEFA Kupası'nı kazanan nadir Türk futbolculardan bir tanesi olarak şimdi teknik adamlık kariyerinde bir Avrupa maçına çıkıyor ve bu da tabii ki yetiştiği kulüp olan Trabzonspor'la gerçekleşiyor. Avrupa macerasını uzun soluklu bir şekilde devam ettirmek istiyor Trabzonspor. İlk etapta Ferencvaros maçından rakibini saf dışı bırakarak adını gruplara yazdırmak, daha sonrasında da çıkabileceği üst seviyeye kadar çıkmaya çalışacağını da ifade edelim. Trabzonspor'da özellikle teknik direktör Fatih Tekke'nin ısrarla üzerine durduğu konulardan bir tanesi de geçen sezona oranla daha geniş kapsamlı bir kadroya sahip olduklarını, ama bu sezon 3 kulvarda mücadele edecekleri için bu kadroyu güzel bir şekilde planlayarak ve sık sık değişiklikler yaparak kullanmaya çalışacağı konusu oluyor ve bunu da ilk maçta göreceğiz. Yani Kasımpaşa maçında oranla yarınki Ferencvaros maçında da önemli değişikliklerin beklendiğini tekrar belirtmekte fayda var. Muhtemel 11'i bir kez daha aktarmak gerekirse Trabzonspor adına kalede Andre Onana'yı bekliyoruz. Savunmanın sağında Pina, stoper de Vivu, yanında Cenk Özkaçar ve Asavic'i, sol bek pozisyonunda Kabralı, yine orta saha pozisyonunda Melih Kabasakal Buşari ikilisini, sağ kanatta Muhammed Salah'ı, ofansif orta sahada Malinovski, solda Saviola'yı, ileride de Paolo Nacho'yu beklediğimizi ifade edelim. Karşılaşmaya yurt dışından da bazı basın mensuplarının ilgisi var. Çok yoğun değil ama yurt dışından gelen basın mensuplarının da bu karşılaşmayı izleyeceğini söyleyin. Trabzonspor yarın saat 20'de Papara Park'ta oynayacağı karşılaşmayla Avrupa Ligi macerasına start veriyor ve ilk maçında avantajlı bir skor elde ederek deplasmana bunun moraliyle gitmeye çalışacak diyelim. Kameraman arkadaşımız Özgür Özdemir ile birlikte Mehmet Ali Yılmaz seslerinden gelişmeleri aktardık. Demet, eğer sorunuz yoksa yeniden sözü sine bırakalım.
1: Yunus Emre, sana çok teşekkür ediyoruz. İkinci kez sana da kolay gelsin. Tabii Trabzonspor ekibine de kolay gelsin. Tekrar ederim, yarın saat 20'de başlayacak Ferencvaros mücadelesi ve ATV ekranlarından bu karşılaşmayı naklen izleyebileceksiniz. Gün içerisinde de tabii ki özel bağlantılar konuklarımızla birlikte hem Trabzon'dan hem de burada konuklarımızla beraber canlı yayınlarımızı gerçekleştiriyor olacağız. Şimdi yarın oynanacak ikinci maça geçiyoruz. Sırada Beşiktaş var. Siyah beyazlarda yarın yine aynı saatte 20'de Litvanya'nın Kauno Žalgiris ekibine konuk olacak. Avrupa Ligi'nde playoff karşılaşması bu maçla başlayacak.
2: Beşiktaş Avrupa Ligi kapısını aralamak istiyor. Siyah beyazlar playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i ağırlayacak. Bu sezon oynadığı 5 resmi karşılaşmayı da gol yemeyerek kazanan Beşiktaş, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Beşiktaş'ın yeni yıldızı Dušan Vlahović, siyah beyazlı formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.
3: Hazır mısınız? Hazır mısınız? Başlıyoruz.
2: UEFA listesine eklenen Sırp golcü Vincenzo Italiano'dan şans bekleyecek. Kasum Outtaran'ın da cezası sona erdi. 21 yaşındaki sol bek Kauno Žalgiris'e karşı oynayabilecek. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Felix Udoka ise listede bulunmuyor. Litvanya ekibi Kauno Žalgiris, Klaksvik ve Drita'yı geçerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. tura kadar yükselmiş, ancak Dinamo Zagreb'e 5-0 ve 2-1 yenilerek Avrupa Ligi'ne geçiş yapmıştı. Yerel ligde oynadığı 24 maçta 44 puan toplayan Žalgiris 2. sırada yer alıyor. Transfer döneminde 9 oyuncuyu bedelsiz olarak renklerine bağlayan Litvanya ekibinin kadro değeri ise 10 milyon euro civarında. Tüpraş stadında oynanacak Beşiktaş Kauno Žalgiris karşılaşması saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stiller yönetecek. Rövanş mücadelesi ise 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak.
1: Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano ve oyunculardan Thiago Giallo yarın oynanacak olan karşılaşma öncesi bugün basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
4: cercano di recuperare questa palla, tutti insieme cercano di non subire gol.

0: savunmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz çünkü takım halinde savunuyoruz. Böyle de yapmak zorundayız. Çünkü hepimiz topu kazanmak için çalışıyoruz topu kaybettikten sonra. Gollemek istemiyoruz. Ve şu ana kadar da savunmamdan memnunum. Çünkü aldığımız sonuçlar gayet tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Gol yemedik. Pozisyon verdik mi? Evet verdik. Ama bunlar için de çalışıyoruz ve her geçen gün gelişiyoruz. Bunun tekrar altını çizmek istiyorum. Takım gerçekten çok istekli. Gol yemek asla istemiyor. Beni çok mutlu eden bir şey. Tabii ki de toplu oyun ne kadar önemlise topsuz oyun da bu kadar önemli. Ve burada bir balans yaratmak gerekiyor. Yarın bir final maçına çıkacağız aslında. Çünkü oynayabileceğimiz en yüksek turnuva Avrupa Ligi. Burada oynamak istiyoruz. O yüzden bu maçı kazanmamız gerekiyor. Buraya girmek istiyorsak, Avrupa Ligi'nde oynamak istiyorsak. Ve Avrupa'da hep söylüyorum bunu, favori yoktur. Her maç çok zordur. Her maç 50-50 50-50 olarak başlar. Tabii ki sonra kalitenizi gösterirsiniz. Maç değişebilir ama başlangıçta asla favori diye bir takım yoktur. Özellikle rakibimiz de Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir rakip. Önemli bir rakibe karşı oynuyoruz. Onun için iyi çalışmamız gerekiyor. Detaylara çok önem vermemiz gerekiyor. İlk maçımızı iç sahada oynayacağız. Toplam 180 dakikalık bir maç. Yani tek bir maç olarak görüyorum bunu. 180 dakikalık bir maç. Umarım iyi performans şu ana kadar gösterdiğimiz yarına devam ettirebiliriz.
1: No, allora Vlahović verrà in panchina.
0: Yarın Vlahović bench'te olacak. Şu anda ritim ve kondisyonunun temposu artıyor. Gitgide artıyor. Ve biliyorsunuz kendisi uzun süredir futbol sahalarından uzaktır. Uzakta, o yüzden umarım yarın süre alır. Hatta fazla süre alır. Bunu gerçekten olmasını istiyorum. Yarın onun ve takımın beraber yolculuğu başlayacak. Hep beraber göreceğiz. Çok değerli bir oyuncu aramıza kattık. Ama tabii ki de burada dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer dikkatli olmazsak sıkıntı yaşayabiliriz. Ve hepimiz de görmek istiyoruz sahada neler yapacağını, nasıl işler çıkartacağını görmek istiyoruz. Çünkü kendisi çok kaliteli bir oyuncu. Pozisyon üretiyoruz, şans yakalıyoruz. Rakip ceza sahasına giriyoruz. Fakat evet, bitiricilikte bir sıkıntı var. Daha fazla gol atmaya hak ettik. Ben bunu kesinlikle düşünüyorum. Ama işte bitiriciliğimizde sıkıntı vardı. Kale önünde, o yüzden daha bitirici olmamız gerekiyor. Bu maçları daha fazla gol atmamız gerekiyor. 1-0'dan daha fazla gol atmamız gerekiyor. Çünkü o zaman rakibe umut veriyorsunuz. Daha sonra bir gol yerseniz işiniz tekrar daha zorlaşıyor. Hatta o gösterdiğiniz güzel performansında bir hiç olabiliyor. O yüzden maçları daha erken bitirmeniz gerekiyor. Daha fazla gol atmanız gerekiyor. Ve bu bitiricilik için de her gün çalışıyoruz. Bizim için çok önemli bir konu.
1: In questo momento con Alex ho parlato con Dogan.
0: Takımda şu anda bir hiyerarşi var. 1 Alex, 2 Doğan, 3 Emir. Alex şu anda 1 numara. Doğan'la da konuştum. O da bu sezonda yer bulacak. Hatta fazlasıyla da oynayacak. Onunla konuştum. Şu anda Nübel'in performansından çok memnunum. Sonuçlardan çok memnunum. O yüzden şu anda onunla devam edeceğiz.
1: Debba cercare, avremo tre competizioni, campionato.
0: Bu sezon 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası. Ve bu takım en sonuna kadar zorlaması gerekiyor. Gidebildiği kadar her yere en sona kadar gitmesi gerekiyor. Bizim hedefimiz bu ve umarım da öyle olur. Umarım her yere en sonuna kadar gidebiliriz. Bunun için çalışıyoruz zaten. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Tamamen hedefimiz bu.
1: Nell'essere un box to box, nell'avere grande.
0: Aslında sır da değil. Bu yani bilinen bir şey aslında. Bir orta saha oyuncusu arıyoruz. Kaliteli bir orta saha oyuncusu, box to box bir oyuncu, koşucu, kendisini ceza sahasına atabilen, aynı zamanda büyük alanları kapatabilen bir oyuncu arıyoruz. Aynı zamanda U23 bir oyuncu da arıyoruz. Kaliteli bir oyuncu da arıyoruz. Bunun için de hep yönetimle konuşuyoruz zaten. Bu oyuncuları arayış içindeyiz. Biz rekabetçi bir takım olmak istiyoruz ve bu gelen oyuncular da bence bize yardımcı olacaklar bu rekabeti sağlamakta.
2: I hope we can do much better because there is many games and it's important to.
0: Bir savunma oyuncusu olarak gol yemek gerçekten çok önemli bir şey. Ama daha da iyi olabiliriz. Buna inanıyorum. Önümüzde çok fazla maç var. Aynı zamanda topla da kaliteli bir oyunculara sahibiz topla beraber. Ve tabii ki de fark yaratan oyunculara da sahibiz. Yeni bir sistemle oynuyoruz şu anda. Bence topsuz olarak da oyunumuz şu anda iyi. Ve takımın da daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Hoca yüzünden olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana hep kendimi önemli hissettirdi. Ne yapmam gerektiğimi hep bana anlatıyor, söylüyor. Benim gelişmemde yardımcı oluyor. Geldiğim ilk günden beri zaten hedefim takıma daha fazlasını verebilmek ve adım adım daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Şu anda çok mutluyum.
2: I can be also more careful.
0: Bence normal.

0: Normal bir faul oldu ama eğer topu almam gerekiyorsa ve bunun için de agresif olmam gerekiyorsa da ben bunu yapmak için hazırım.
1: Avrupa'dan gelişmelerle devam edelim değerli izleyenler haberlerimize. Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Jamal Musiala 3 günde çıktı. 2 hazırlık maçında da baygınlık geçirdi ve sahayı terk etmek zorunda kaldı.
2: Jamal Musiala yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarında üst üste yaşadığı sağlık sorunuyla izleyenleri korkuttu. 23 yaşındaki futbolcu cumartesi günü oynadıkları Leipzig maçında oyuna sonradan dahil olmuş, yüksek hava sıcaklığının da etkisiyle baygınlık geçirip 20 dakika sonra kenara gelmek zorunda kalmıştı. Musiala bu kez Heidenheim'la oynanan hazırlık maçı sırasında aynı sorunu yaşadı. Mücadeleye 61. dakikada dahil olan Alman orta saha oyuncusu 69. dakikada bir anda yere yığıldı. İki takım oyuncularının kurduğu çember arasında ilk tedavisi yapılan futbolcunun kısa süreliğine bilincini kaybettiği öğrenildi. Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan yıldız oyuncu yaşadığı sorunu şöyle anlattı. "Her şeyden önce iyiyim. Birçoğunuzun endişeli olduğunun farkındayım. Absans adı verilen kısa süreli ve geçici olarak ortaya çıkan bir problemim var. Tedavi edilebiliyor. Sahada yaşadıklarımın sebebi bu. Korkutucu göründüğünün farkındayım ama artık günlük hayatımın bir parçası. Bununla ilgili en iyi tedaviyi alıyorum ve genel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Kulübüm ve arkadaşlarım da her zaman yanımdalar. Hepinize desteğiniz ve anlayışınız için teşekkür ederim." Jamal Musiala geçtiğimiz sezon dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmış ve sezonun büyük bölümünü kaçırmıştı. Southampton ve Chelsea altyapılarında yetişen futbolcu, 16 yaşında geldiği Bayern Münih altyapısında bir yıl forma giydikten sonra A takıma geçiş yapmıştı.
1: NBA 2025-26 sezonunda reklam gelirlerinden elde edilen paralarda yüksek seviyeye ulaştı.
3: NBA reklam gelirinde dudak uçuklatan tarihi rekora imza attı. ...2025-26 sezonunda NBA maç yayınlarından elde edilen reklam geliri bir önceki yıla göre %38 artışla 2 milyar 110 milyon dolara ulaştı. Böylece yayın ortakları geçen sezonki 1 milyar 530 milyon dolarlık rakamın üzerine 580 milyon dolarlık ek gelir koydu. New York Knicks'in 1973'ten bu yana ilk şampiyonluğunu kazandığı NBA finalleri tek başına 206 milyon 100 bin dolarlık reklam geliri üretti. Bu yükselişte NBA'in 3 medya şirketiyle yaptığı yeni yayın hakları anlaşması önemli rol oynadı. Ligin ulusal kanallardaki görünürlüğü ciddi şekilde artarken izlenme sayıları da zirve yaptı. Normal sezonda maç başına ortalama izleyici sayısı %16 artışla 1 milyon 780 bine çıktı ve son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. En büyük sıçrama dijitalde yaşandı. Bir önceki sezon 10 milyon dolar olan dijital yayın reklam harcaması 874 milyon dolara fırladı.
1: Amelî kadın voleybol takımımızın 2026 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceği kadro duyuruldu.
4: Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu. Son Avrupa Şampiyonu Ay Yıldızlıların kadrosu videoyla açıklandı.

Millilerin kadrosu şu şekilde. Pasör Cansu Özbay, Elif Şahin. Pasör çaprazı Melisa Vargas. Smaçör Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek. Orta oyuncu Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Snetcek Kısal, Zehra Güneş. Libero Eylül Akarçeşme Yatkın, Gizem Örge. İstanbul'un ev sahiplerinden biri olduğu

Avrupa Şampiyonası 21 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Türkiye A grubunda Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan'la karşılaşacak. Turnuvada diğer grup maçları Çekya, Azerbaycan ve İsveç'te oynanacak. Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasından sonra oynanacak son 16 turu, çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final maçlarının heyecanı İstanbul'da yaşanacak.

0: Pompeo.
1: Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu gol.

0: Volkan'a doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı. Mallorca attı Vedat Muriç.
1: Vedat Muriç offside'da değil. Pas iyi noktaya. Vedat Muriç. Vedat Muriç ceza sahası için. Çaprazda gol! Muriç atmaya devam ediyor.
2: Mascarell ortaya gol.

olarak şimdi Mallorca adına. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol. Vedat Muriç attı yine.

Selçi Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol! Sahnede her zamanki gibi Vedat Muriç.

0: Şimdi Lovumbo. Lovumbo Vedat'tan koşuyor yine. Lovumbo çevirdi Vedat Muriç. Vedat Muriç. 40. dakika. Fark 2'ye çıkıyor.
1: Monika orta. Morlanes yükseltti topu. Tenas çıktı. Kaçırdı elinden Muriç.
2: İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı gibi.
3: Medyanın spor gündemi Aspor ekranında masaya yatırılıyor.
4: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
3: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
4: İlk kez Süper Kupa'na sahip oldu. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
3: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de Aspor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Sabahlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Son sayfa programıyla karşınızdayız. Ben Demet Yedik. Belki beni burada görmeye çok alışık değilsinizdir. Bugün denk geldik. Herkese öncelikle iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. 3 saat boyunca buradayız. Stüdyo konuklarım var. Gündemdeki her konu başlığını süremiz yettiğince konuşacağız. Kaya Temer ve Caner İşbeğendiren bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Sen de hoş geldin. Senin de ilk...
0: Asıl ben hoş geldin
1: evet.
0: galiba.
1: Evet. İlk son sayfan.
0: Evet.
1: Yepyeni bir heyecan.
0: Bir kere yapmıştım ama iki saatlik kısa bir programdı o zaman.
1: Biraz adapte olması herhalde.
0: Tam hissedememiştim ama bu saatlere çok alışkın değilim.
1: Zamanla ısınırsın.
0: Siz bazen sabaha geliyordunuz.
2: Tabii.
1: Ben bir defa geldim. Bir defa yaptık seninle sabah sporu. Daha sonra nasip olmadı. Bir defa daha gündüz yayınına gelmiştim.
0: Evet.
1: Genelde bu saatlere geliyorum. Ya son sayfa ya transfer.
0: Kaya gelirdi bir zamanlar.
2: Bir zamanlar evet. Sabah sporuna geliyordum ama şu an daha çok değişmiyor bizim için. Yani saatler uyduğunda tabii ki.
0: Ama evet. Sabah insanı değilsiniz ikiniz de. Değil mi?
1: Ya biraz zorunluluktan öyle oldu. İşin gerçeği. Eskiden sabah erken kalkardım tabii ki. Şimdi buradaki düzene adapte olduktan sonra eve git, ondan sonra sabah erken kalkması vesaire. Şimdi evet. icra ettiğimiz meslek de çok erken kalkmayı gerektirmiyor. Sonuçta hepimiz tabii. gazetecilik yaptığımız için seni tenzih ediyorum eski yaptığın programdan. Dolayısıyla

0: Dolayısıyla erken kalkmamız çok da gerekmiyordu. Biraz daha böyle uyuyabildiğimiz
1: peki,
0: kadar.
1: Peki ben de uyum sağlamaya çalışacağım artık. Ben normalde sabah insanıyımdır. Çok sabah insanıydım. Biraz değiştirmeye çalışıyorum. Şimdi isterseniz konu başlıklarımızla gidelim. Yarın tabii ki oynanacak olan Avrupa Ligi'nde playoff karşılaşmaları var. Hem Trabzonspor'un hem de Beşiktaş'ın. Ama genel şöyle sizin için nasıl gidiyor ligin başlangıcı, Avrupa kupalarında playoff karşılaşmaları, dün Fenerbahçe'nin beraberliği vardı. Genel bir gidişatla ilgili yorum alayım Can'a.
0: Ya şöyle, tabii ki Fenerbahçe'nin oyunu elbette birçok başta Fenerbahçeli futbol severleri çok da tatmin ettiğini düşünmüyorum. Çok fazla Fenerbahçe'nin aslında tartışılacak noktaları var. Gerek saha içi gerek saha dışı faktörler. Hı hı. Ama tabii ki hala daha bir transfer periyodu içerisindeyiz. Yani hala daha Fenerbahçeli taraftarların bir transfer beklentisi var. Bugün ayrılan isimler oldu. Diğer taraftan baktığımızda şimdi Galatasaray yine benzer şekilde ismi anılan oyuncular var ve yarın Batrakov transferi gerçekleşiyor. Yarın öğlen saatlerinde gelmesini bekliyoruz. Bir yandan onun heyecanı var ama hala daha Galatasaray tarafında da bazı eksikler var. Çünkü bir hafta sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli olacak Galatasaray'ın. Yani doğrudan, o yüzden orada da bir beklenti durumu söz konusu. Diğer tarafta Trabzonspor belki de bu transfer döneminin en öngörülemez takımıydı hiç kuşkusuz. Muhammed Salah transferi bambaşka bir etki yarattı tüm dünya genelinde. Şimdi orada da bambaşka bir heyecan var. Yarın Ferencvaros mücadelesi iç sahada Trabzonspor ve Muhammed Salah'ın süre almasını da bekliyoruz. İlk kez Bordo Mavili ekiple kendi evinde iç sahada ilk karşılaşmasına çıkmasını bekliyoruz Muhammed Salah'ın. Diğer taraftan da Beşiktaş bence iyi bir başlangıç yaptı. 5'te 5 ben çok uzun zamandır, yani çocukluğumdan bu yana düşünüyorum, böyle bir başlangıç hiç hatırlamıyorum Beşiktaş'tan. Evet, iyi başlayıp sonradan havlu attığı sezonları oldu ya da kötü başlayıp sonradan toparlayıp zirveye oynadığı sezonlarda yaşandı ama böyle bir başlangıç, hele ilk 5 maçta gol yemeyen bir Beşiktaş'ı hiç görmemiştik. Vincenzo Italiano da bize bambaşka şeyler izletiyor. Yani tabii her türlü daha neler göreceğiz tabii. Daha çok sular akacak. Sürprizlerle başladı sezon. Bakalım ilerleyen günler neler gösterecek bize.
1: Kaya, sende nasıl gidiyor şimdi? Galatasaraylılar birazdan bana yazacak ki sorularınızı da bekliyorum. Hem son sayfa etiketine hem de bana Instagram'dan da yazabilirsiniz. Batrakov'un yarın gelmesi bekleniyor. Orada da bir hareketlilik var artık değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet evet. Zaten bütün mecralar duyurdu. Sadece Galatasaray duyurmadı. Bu konuyla alakalı da artık yarın bir kap bildirimi Galatasaray'dan gelmesi bekleniyor. Tabii şöyle, yani Süper Lig'in aslında başlangıcı bu sezon biraz daha şaşırtıcı oldu. Yani büyük takımların performansları, Beşiktaş şu an hazır gibi görülüyor ama çok erken konuşmakta da hatalı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz sezonun başlangıcında da hatırlayalım, Beşiktaş'ın ilk 7-8 haftalık periyodunda çok iyi bir şekilde başlamıştı ama ligin devamını getirememişti. Fenerbahçe yine Galatasaray geçtiğimiz sezonun sanki dejavusu. Yani Galatasaray puan kaybetti, Fenerbahçe mağlubiyet aldı yine. Ligin daha birinci haftasında mutlaka kazanması gereken bir karşılaşmaydı. Detaylı bir şekilde konuşuruz Fenerbahçe ile alakalı durumları, İsmail Kartal'ın performansı, kadro tercihi tabii ki ama genel anlamda ligde büyükler sadece Beşiktaş 3 puan alabildi. Diğer takımlar puan kaybetti tabii. Avrupa serüvenine erken başlayan takımların performanslarını daha yüksek beklersiniz. Yani sahada bir varlık göstermeye de takımın oturdu artık dedirtebilecek bir ortam oluşması beklenirken bu ortam oluşmadı. Özellikle Fenerbahçe üzerinden. Yine Beşiktaş bu playoff mücadelelerinde aslında kalesini gole kapattı. Ligde de benzer sonuç elde etti.
1: Evet.
2: Tek skorlu galibiyetler. Genel anlamda lig biraz daha bu sezon şaşırtıcı bir şekilde başladı. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon üzerinde olan ölü toprağı hala takımın üzerinde. Pozitif bir yansıması bekleniyor. Ama en önemli konu da tabii transfer dönemindeyiz. Beşiktaş'la ilgili de Galatasaray'la ilgili de transfer haberleri var, paylaşırız ilerleyen.
1: Trendyol Süper Lig'in ilk haftası birçoğumuzu tabii şaşırttı diye düşünüyorum. Özellikle 4 büyükler üzerinde bu kadar yıldız transferi gerçekleşince böyle farklı galibiyetler beklemişizdir ama öyle olmadı. Bu sizi şaşırttı mı mesela?
2: Yani çok şaşırtıcı bir durum oldu mu olmadı mı? Playoff mücadelesi oynayan takımlar, az önce söyledim. Hı. Fenerbahçe'den mesela Gençlerbirliği karşısından ben farklı bir galibiyet beklerdim açıkçası.
1: Evet.
2: Çünkü kadro yapısının değişmesi, evet, yılda örnek veriyorum 12 yıldır net olarak şampiyon olamıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ne de uzun yıllardır katılamıyorsunuz. Bunu anlayabilirim. İki yerde de yarışçı bir Fenerbahçe oluşturmak istenilirken, hı hı, ilk mücadelede bu kadro rotasyonuna gitmesi beni burada şaşırttı.
1: Evet.
2: Beşiktaş zaten yine UEFA Avrupa Ligi'ndeki daha çok işte playoff mücadelelerinde oynadığı tarzda bir

0: ortaya oyun koydu. Bu konuda çok şaşırmadım Beşiktaş'ta ama Fenerbahçe ve Galatasaray bir şaşkınlık oluşturdu genel şeyde baktığımızda. Bu takımların, daha doğrusu dört büyüklerin sezona puanla başlamasını beklersiniz. Yani Trabzonspor'u da mesela unutmayalım. Kasımpaşa karşısında özellikle ikinci yarıda ciddi anlamda düşüşe geçti Trabzonspor'da. Üretkenlikte sıkıntı çekti. Salo oyuna girdikten sonra biraz da oyun hareketlendi. Hani çok şaşırtıcı sonuçlar oldu mu? Evet. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi, Galatasaray'ın yine takılması, Trabzonspor'un başlangıcı. O yüzden bir önümüzdeki 2-3 haftayı daha görmekte fayda var.
1: İlk haftalarda genelde uyum süreciyle ilgili bir problem oluyor zaman zaman.
2: Evet.
1: Buna bağlayabilir miyiz Caner?
2: Ya bence adaptasyon sorununu örnek verelim mesela. Bir Çorum FK gerçeği var şu anda. Hı-hı. Süper Lig'in bu sezon belki de en çok transfer yapan takımı. Evet. 17 transfer gerçekleştirdiler. Bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele ediyorlar. Bambaşka bir heyecan Uğur Uçar önderliğinde. Mesela Uğur Hoca'nın gerek oyun felsefesi, gerek işte yapılan transferlerin bu kadar kısa sürede uyum kaydetmesi. Yani tabii ki ilk hafta Galatasaray'la oynuyor olmaları belki en büyük motivasyonlarıydı hiç kuşkusuz. Mesela maçtan sonra ben basın toplantısına da girdim Uğur Hoca'nın. Uğur Hoca özellikle şunu söyledi Galatasaray'a karşı. İlk 20 dakika çok önemliydi dedi. Yani ilk 20 dakikada Galatasaray'a karşı gol yememeyi başarırsanız Galatasaray ikinci yarıda panikleyecek dedi ve kuşkusuz aslında uygulamaya çalıştığı planı da bir nevi tutmuş oldu Uğur Hoca'nın. Yani şimdi bir Çorum FK gerçeği var. Bunun haricinde tabii ki ilerleyen haftalar ne gösterir bilemeyiz tabii ki. Sadece sezonun ilk haftasını referans göstermek ne kadar doğru bir ölçüt olur bilmiyorum ama bir Samsunspor, bir Göztepe gibi takımlar da bence çok doğru yönetiliyor. Doğru planlama ile ilerliyorlar. Ya mesela Göztepe'den bu sezon bir atak bekliyorum çünkü her sezon mutlaka çok iyi transferler yapıyorlar ve evet, bu transferlerle birlikte iyi de bir sirkülasyon var ve iyi bir, yani oyuncu satışından da güzel paralar kazanıyorlar. Hı-hı. Ve bunun beraberinde bir fabrika gibi sürekli bir devir daim, yani oyuncu satıyorlar ve iyi bir gelir elde edip yerine bambaşka düşük maliyetlerle oyuncular alıyorlar. Şimdi az önce sürpriz noktasına gelirken tabii ki ilk hafta bu kadar puan kayıplarını belki birçok futbol sever beklemiyordu ama şöyle bir durum şundan kaynaklı aslında. Şimdi 2000'lerin başını hatırlayan birçok izleyenimiz iyi bilir. Mesela Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ciddi bir güç farkı, yani makası çok açtığı bir periyotta o yıllar. 2001-2002 mesela Galatasaray'ın Lucescu ile şampiyon olduğu sezon Galatasaray içeride 17-17 yapmıştı. Bir önceki sezon Mustafa Denizli ile Fenerbahçe şampiyon olduğunda 17-17 yapmıştı. Mesela o dönemlerde az puan kaybediyorlardı. 2010'ların ortasında nispeten biraz daha böyle Anadolu takımları makası biraz daha yaklaştırdı. Şimdi tekrardan son 3-4 yılda baktığımızda anormal transferler, işte Victor Osimhen'ler, Mason Greenwood'lar, artık Anadolu kulüpleri bütçe anlamında da yetişemez oldular.
1: Evet.
2: Yani şimdi 75 milyon eurolar, 50 milyon eurolar, 40 milyon euroların konuşulduğu bir ortamda bu adamlar küçük bütçelerle, 20-30 milyon euroluk bütçelerle takım oluşturmaya çalışıyorlar ki oyuncuların yani o bildiğimiz sitedeki değerlerine baktığımızda oyuncuların birçoğu 1,5-2 milyon euro bandında oluyor. Şimdi gerçekten mücadele etmesi çok güç. Yani makasın bu kadar açıldığı bir ortamda şimdi haliyle Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın bir puan kaybı yaşandığında da bu defa taraftar tabii ki haklı olarak da tepki gösteriyor normal tabii biçimde. Biraz aslında futbolun geldiği noktayla da alakalı bu.
1: Peki o zaman Trabzonspor'la bir girişi yapalım değerli izleyenler. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turunda yarın saatler 20'yi gösterdiğinde temsilcimiz Trabzonspor Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek ve bu karşılaşmayı da ATV ekranlarından canlı bir şekilde naklen izleyebileceksiniz. Yarın gün içerisinde de Aspor ekranlarında zaten canlı ve özel bağlantılarımız, yayınlarımız gerçekleştirilecek. Şimdi özellikle az önce Kaya'da bahsederken Trabzonspor'dan Kasımpaşa maçını örnek vermiştin. Orada bir birlik, evet, bir beraberlik var. Tabii birçok sakat oyuncunun da olması bence bu beraberliği de etkilemiş olabilir ama acaba Avrupa'ya yansıması nasıl olacak? Ligin ardından nasıl bir Trabzonspor bekliyorsun? Yani?
0: Ya öncelikle bence kolay bir mücadele olmayacak. Çünkü rakip takımı çok yakından biliyoruz. Zamanında Fenerbahçe'yle de, daha doğrusu geçtiğimiz sezonlarda oynadı. Nasıl bir oyun tarzı olduğu, daha çok takım oyunuyla hareket eden, savunma kurgusu, topla beraber dikine çıkabilen, mesafe kat edebilen bir takım. Yani Avrupa'daki takımlar net olarak, hani favori olarak kağıt üzerinde biz olsak bile günün sonunda şoka uğrayabiliyoruz. Hı hı. Ama Trabzonspor'un Süper Lig'e başladığı performans, hazırlık maçlarında tabii ki ortaya koyduğu mücadele, bunların hepsine baktığımızda Salah gibi bir transfer illaki Trabzonspor

0: Bunun da eksik yönleri var. Hala takviye yapmaya çalıştıkları noktalar var. Bu takım daha da iyi olacaktır. Fakat Kasımpaşa karşısında net favori bir Trabzonspor sahada göremedik. Zaman zaman evet mücadelenin böyle son 10-15 dakikasında Salah oyuna dahil olduktan sonra evet. hareketli bir Trabzonspor oldu. Burada hani hiç kimsenin bir itirazı olacağını düşünmüyorum ama onun öncesinde özellikle ilk yarıda ve ikinci yarının başlarında biraz daha oyunu Kasımpaşa'ya bırakmıştı. Ferenc Varoş'a karşı da net olarak sahada Trabzonspor'un takım halinde hareket etmesi lazım. Yani bir oyuncu üzerine oyun planı yaparsa Trabzonspor Fatih Tekke ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Burada da şöyle açayım bu konuyu. Salah gibi çok iyi bir oyuncu var evet sahada. Ama Salah'ı da anlayabilmek ve takım halinde bir hareket edebilmek burada çok önemli. Çünkü Trabzonspor bence kanatları çok iyi bir şekilde kullanıyor. Bekleri evet. öne çıkabiliyor. Çok fazla orta açabiliyorlar. Yani bu sayede Onana çok fazla iş düşebiliyor. Yine Salah'a gelen toplar. Hani rakip takımı bu şekilde Trabzonspor baskı altına alabilir. Fakat burada en önemli nokta bence kondisyon. Yani ne kadar sahada koşacağınız önemli Avrupa takımlarına. Çünkü en ufak bir aksamada 3 pasta kalenize gelebiliyorlar. Biz bunu geçtiğimiz sezonlarda çok gördük. Sadece bu takım üzerinden örnek vermiyorum. Yani Galatasaray'ın da işte zamanında oynadığı RFS'ye karşı hep böyle şeyler gördük. Dinamik bir takım gördük yani. Orta alanı etkisi altına alan ya da dikine çıkabilen. Evet. O yüzden boş alan bırakmayacaksınız. Kontrol oynayacaksınız daha çok. Tabii burada Trabzonspor'un net olarak kağıt üzerinde market değerine baktığımızda da favori Trabzonspor. Ama her şey burada bitmiyor. Sahada ön plana çıkan bir mücadele olması gerekiyor. Trabzonspor'dan umutluyuz. Umarım yarın güzel bir galibiyet alır.
1: Umarım. Bizim de öyle bir beklentimiz var.
2: Ve son yıllardaki en büyük taraftar desteklerinden birisi yaşanacak.
1: Evet,
2: çünkü
1: yarın
2: çok
1: kapalı
2: ciddi bir
1: şey olacak.
2: Çok ciddi bir kombine satışı gerçekleşti. Bu belki de Trabzonspor adına rekor denilebilecek bir seviye. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan duyurdu 25 bin kombine satışı olduğunu ve bunun 642 milyon TL'lik bir gelire tekabül ettiğini, aşağı yukarı euro olarak da 11,5 milyon euroya tekabül ediyor. Yani Salah'ın herhalde maaşının ciddi bir kısmını evet. da karşılıyordur bu.
1: Geçen yılda böyle en çok şikayet edilen konulardan biriydi. Taraftarlar neden stadyuma gelmiyor, neden karşılaşmaları yerinde izlemiyorlar diye. Salah etkisiyle bu konu tamamen kapandı.
2: Ya, kesinlikle öyle. O yüzden yarın kapalı gişe oynayacak Trabzonspor. Dolayısıyla taraftar en büyük itici gücü olacaktır. Yani aslında bir nevi böyle 12 kişi gibi mücadele edecek yarın Trabzonspor. Tabii ki temennimiz elbette galip gelmesinden yana. Sonuçta tüm temsilcilerimiz ümit ediyoruz. Turları geçmeyi başarırlar ama kolay bir mücadele olmayacak az önce Kaya'nın da ifade ettiği gibi. Ferenc Varoş sonuçta sadece yani Macaristan futbolunun en önemli değerlerinden bir tanesi. Zaten hep böyle istatistik parametrelerine baktığımızda gerçekten çok koşan bir takım.
1: Macaristan aslında ligini genellikle domine eden bir
2: evet,
1: takımdı.
2: Domine.
1: Geçen yıl ikinci olmuşlardı.
2: Ya zaman
0: genelde
2: zaman
0: evet. 35-36 tane şampiyonlukları var galiba.
2: Doğru.
0: O ligde yani çok dinamik bir takımlar. O yüzden hep böyle mücadele etmeniz lazım. Orta alanı kapatıp boşluklar vermemeniz
2: kesinlikle.
0: Lazım. Çünkü en ufak bir boşlukta kaleye gelebiliyorlar. Orta alanı çok etkili kullanan bir takım. Hani kanatları daha çok bekliyorsunuz. Evet bu tür takımların kanatları da etkili olabiliyor ama boş alan vermemesi lazım Trabzonspor'un.
2: Kasımpaşa maçı bence bu anlamda iyi bir antrenman oldu. Sebebini şöyle açıklayayım. Ben ligin ilk haftasındaki rakamlara baktım. Ligin ilk haftasında en çok koşan takım Kasımpaşa olmuş bu arada. Toplamda 120 kilometre koşmuşlar takım halinde.
1: Evet.
2: Bu bağlamda bence bu kadar çok koşan bir rakibe karşı bence iyi bir antrenman sınavı olmuştur diye düşünüyorum Trabzonspor adına. Temsilcimize başarılar dileyelim elbette.
1: Aynen öyle. Çok fazla hoş geldiniz mesajı gelmiş. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Tabii benim
0: ben kendim yabancı
1: çok
0: hissettim. Yani. Gerçekten yani.
1: Neden?
0: Hoş geldin mesajı geldi.
1: Hayır beni görmeye alışkın değiller. O yüzden.
0: Caner de öyle bir girdi. Dedim acaba ben ilk defa geldim herhalde programa.
1: Yok yok şimdi Kaya böyle dediyse Kaya'ya da hoş geldin yazın bari. Onları da okuyayım diyeyim şimdi. Trabzonspor'la ilgili tabii gelen sorular var. Muhammed Salah 11'de başlayacak mı sordunuz. Çoğu soru bununla ilgili aslında. Beklediğimiz konulardan biri de bu 58. dakikada Kasımpaşa maçında oyuna girmişti. Hazır da bir görüntü verdi aslında, ne dersin?
0: Başlar. Ya benim aslında ilk beklentim Kasımpaşa deplasmanında da başlama yönündeydi. Çünkü Salah'ın size sahada vereceği şeyler zaten bellidir. Şimdi evet hep şu tartışılıyor. Kondisyonu tartışılacak. Yaşı konuşuluyor, bunlar tartışılacak ama saha içerisinde bu oyuncunun tecrübesinden faydalanacaksınız. Yani 90 dakika boyunca Salah sahada kalsın, bir hareketiyle size 3 puanı kazandırır. yani bu profilde bir oyuncu. Şöyle örnek

0: Geçtiğimiz sezonlarda şimdi Galatasaray'da Icardi varken bütün takım Icardi için oynuyordu mesela.
1: Evet.
0: Örnek verecek olursam. Daha sonrasında işte Osimhen'in gelmesiyle beraber evet, Osimhen'in tek başına etki oluşturması, yine bütün takımın Osimhen'in üzerinde durması, Trabzonspor'da da benzer bir durumu ortaya koyabilir ama şu var. Trabzonspor'da işte Galatasaray'ın ilk 11'i kadar geniş bir ilk 11 yok. Yani ilk 11 düzeyinden bahsediyorum. Geniş cümlesi belki yanlış olabilir. Daha kemik bir ilk 11 diyelim.
1: Evet.
0: Yani o tarz oyuncular olsa, salı üzerine bir oyun planı kurulsa zaten sistem çok güzel şekilde işler. Burada en büyük artı Trabzonspor'un bekleri. Yani inanılmaz performans sergiliyorlar ve dinamikler.
1: Mustafa
0: o yüzden
1: çok iyiydi.
0: Evet, Salah da burada daha da çok performansa artabilir. İşte Pinan'ın oynadığı karşılaşmalarda örnek veriyorum.
1: Hı hı.
0: O bölgede kimi tercih ederse hem ortadaki hem de arkadaki oyuncunun performansı çok önemli olabiliyor. O yüzden Salah'ın ben yarın ilk 11 başlamasını bekliyorum. Zaten hazır bir görüntü çizdiğini söylüyoruz. Sağ içerisinde olması gereken böyle mücadelelerde deneyimiyle zaten bence puan kazandırabilecek bir oyuncu. Biraz daha böyle haftalara ihtiyacı olabilir tam tempo tutması için sahada. Ama şu beklenmesin tabii Salah'ta. Liverpool'daki son döneminde de evet teknik direktörüyle yaşadığı tartışmadan sonra ciddi anlamda geriye giden bir Salah profili vardı. Performansı vardı. Ama burada biraz daha haftalar geçtikten sonra takıma uyum sağladığında net olarak Trabzonspor'a saha içerisinde birçok şey katacak oyunculardan bir tanesi. Şu an evet Trabzonspor mesela transfer bekliyor. Nunez'in durumunu merak ediyorlar. Yine hani oyuncu oradan ayrılacak, maaşını alabilecek mi bunlar konuşuluyor ama Onaçu gibi bir profil var elinizde zaten. Bundan faydalanabiliyorsunuz. Çok diri bir oyuncu zaten. Bütün pozisyonlarda yani ya kafasını ya ayağını net bir şekilde sokabiliyor yani.
1: Ama bazı
0: çekinmeden.
1: Eksik yönleri de var. Yani
0: kesinlikle.
1: Çok fazla koşmaması ve bazen hareketsiz görüyorum ben aslında izlerken mesela. İster istemez bazı oyuncularla kıyaslıyorum mesela Osimhen'i düşün. Yerinde
0: onun
1: durmuyor.
0: Onun bence şeyi yok. Bir benzeri yok yani Osimhen'in.
1: Evet haklı olabilir.
0: Benzeri yok. Yani şu olabilir mesela. Hani Batshuayi tarzında Batshuayi de yerinde durmayan bir oyuncuydu ama finali kötüydü. Yani Onaçu'nun finali iyi, evet, evet ön alan baskısını oluşturabilmek için farklı bir profil arıyorsunuz orada. Yani, şimdi Nunez'le belki onu daha da çok yapabilirsiniz. Hı hı. Çünkü Salah'tan da aynı beklenti içerisinde bulunacaksınız ama bunu size Salah yüzde yüz veremeyebilir. Orta alanınız ve ileri uçtaki oyuncuyla baskı yapacaksınız. Salah'ı daha çok saha içerisinde lider oyuncu olarak konumlandıracaktır.
1: Muhtemelen.
0: Yani atacağı paslar, yapacağı asistler, yani aklını kullanacaktır burada. Ama asker oyuncu da şart zaten. Trabzonspor'da da çok var bence.
1: Beklerden bahsettin, sana katılıyorum. Kasımpaşa maçında da bence bekler çok iyi bir performans gösterdi. Ama bazen izlerken beklerle kanatların ya da kanatlarla Onaçu arasında hep bir kopukluk hissettim ben mesela. Bilmiyorum, senin dikkatini çekti mi Caner?
2: Ya olabiliyor tabii elbette. Bir önceki maçta Cabral sonradan girdi değil mi? Kasımpaşa maçında yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Şimdi bu karşılaşmada hem Cabral'ın hem Wagner Pina'nın başlamasını
1: evet.
2: bekliyoruz. Tabii
1: evet.
2: ki Muhammed Salah'ın da denkleme girdiği bir maçta neler olacağını açıkçası merak ediyoruz elbette. Sonuçta Kasımpaşa maçından daha farklı bir taktik plan olacaktır. Mesela Kasımpaşa maçında benim en dikkat çektiğim noktalardan bir tanesi. Şimdi normalde mevcut ana pozisyonu sol kanat olan Savyolo mesela hı hı. Salah da oyunda olmadığı için sağ kanat gibi oynuyordu. Şimdi tabii Savyolo genelde içe kat ederek oynayan türden bir kanat oyuncusu. Aslında şutu da var. Ama şimdi topu içe çekmeyi düşündüğü sekanslarda mesela sol ayağı çok zayıf olduğu için çok vakit kaybediyordu mesela şut noktasında. Şimdi mesela bu maçta örnek verelim. Yine Salah oyuna girdikten sonraki bir bölümde mevcut kendi yerine geçti. Orada mesela daha konforlu hissetti kendini. Şimdi yarınki mücadelede aşağı yukarı böyle bir 4-2-3-1 düzeninde bekliyoruz Trabzonspor'u. Sol tarafta Savyolo'nun oynamasını, merkezde Aral, sağ tarafta Salah, önde de Onaçu'lu bir ofansif bir hat olmasını bekliyoruz ama Salah'ın sahada olduğu her senaryoda hücumda ipleri Salah'a vermek zorundasın. Bu bir kere 2-2-4 gerçek
1: zaten
2: bir şekilde.
1: Oyuna girdikten sonra bence onu hissettik yani. Kaleye giderken herhangi bir oyuncu tedirgin oluyor. İlk önce ona mı atsam yoksa direkt kaleye mi atsam diye.
2: Ya Salah'ın işte sahada olduğu her senaryoda ne olursa olsun Salah'a uyumlu bir oyun oynamak durumundasın.
1: Tabii.
2: Ya Salah'a uyumlu bir oyun oynarsın ya da Salah'ı aşağı çekersin. Bunun kesinlikle arası yok Trabzonspor için.
0: Bir de kendini unutturuyor Salah. Mesela arka direkte çok fazla Kasımpaşa maçında topla buluştu.
1: Hı hı.
0: Rakip takım oyuncuları da bir yanda hani nerede diyebiliyor, ön direğe koşu yapıyor, ortada olabiliyor, özellikle duran toplarda yerini değiştirebilen bir oyuncu. Bunu zaten Fatih Tekke net olarak antrenmanlarda denediği bariz belli. Çünkü ilk maçtan bu kadar çok Salah'a top gitmesi oyuna girdikten sonra tabii ki planınızın büyük ölçüde bu olması lazım ama Salah da bunu iyi bir şekilde değerlendirmeye çalıştı. Yani çok fazla üst üste pozisyona girdi Trabzonspor. Hı hı. Ama şu var tabii, Trabzonspor'un burada tek eksikliği bence, evet, bir hücumcu bir oyuncu aldıktan sonra da orta alanı çok iyi bir şekilde kullanması lazım. Hep şunu söylüyorum, işte yayın başladığında da ifade ettim. Boşluk oluşturmaması lazım. Bu Süper Lig için de geçerli. Çünkü dikine gidebilen oyuncu sayısı çok fazla olduğu için hani sizi sıkıntıya sokabilir. Daha çok oyunları kanatlara yönlendirmek isteyecektir Fatih Hoca'da ama şöyle bir durum var. Trabzonspor'un bekleri bence çok fazla umut veriyor. Yeşilburun adalarında mesela Dünya Kupası'ndaki performansları her iki oyuncunun da çok iyiydi. Yani inanılmaz iyiydi. O yüzden hücumdaki oyuncuların performansını da arttıracaktır burada.
1: Mutlaka.
0: Hani evet, kolay bir karşılaşma değil ama burada üstünlüğü ele alması lazım Trabzonspor'un.
1: Peki şöyle sizden gelen sorulara biraz bakıyorum. Serdar Bey demiş ki en büyük hoş geldin Kaya Temel'e söylüyorum. Bakıyorum, bakayım okuyacak mısın yazmışsınız. Tabii ki okuyacağım. İletiyorum, benden çıksın. Bak, serinizde sevenlerim, fanlarım beni şu an sardı. Şöyle bir bakıyorum. Trabzonspor'la ilgili Darwin Núñez'i sormuşsunuz. Son durum ne onunla ilgili? Var mı?
0: Maaşla alakalı bir sıkıntı var.
1: Kulüple ilgili değil
0: evet,
1: mi? Oyuncuyla ilgili.
0: Alacağı var Núñez'in kulüpten. Yaklaşık 12 milyon euro civarında. Hı hı. Bu parayı da bırakmak istemiyor. O görüşmeler şu an sürüyor orada. Çünkü oyuncu zaten Trabzonspor'a gelmeye sıcak, okey dedi. Burada bir problem yok. Sadece 12 milyon euro da az buz bir para değil yani. Burada tabii, bir anlaşma yaparak yollarınızı ayırsanız Trabzonspor'dan alacağınız maaşla hadi bu paranın üçte ne bileyim birini yakayım diye bir düşünceye kapılabilirsiniz. Ama oyuncu da bu alacağını bırakmak istemiyor orada. Trabzonspor'da daha çok bunu bekliyor. Yani bu santraforu aldıktan sonra da Trabzonspor daha da kuvvetlenecek, güçlenecek. Ama en önemlisi ortaya da bir transfer şart Trabzonspor'da. Evet.
1: Orta demişken orta sahayı biraz konuşalım. Aral'ı soran bir izleyicimiz var. Emre Bey demiş ki Aral yine orta sahada mı başlar acaba? Kasımpaşa maçında orta sahada görmüştük ama oyuncuyu da oyun içerisinde hep böyle sola doğru giderken de
2: doğru
1: gördük. Bu performansını düşürdü mü sence sol kanat değil de orta sahada başlaması Aral'ın?
2: Ya zaten oyun esnekliği olan bir futbolcu. Yani Midtjylland gibi bir sistem takımından geldi Aral. Yani sonuçta her pozisyona adapte olabiliyor. Oradaki farklı farklı oyun formatlarında hep kullandılar zaten Aral'ı. Hı hı. Dolayısıyla bu bence Aral'ın teknik kalitesini çok olumsuz etkilemez elbette. Yani tabii ki kenarda oynayan oyuncular genelde işte 10 numara pozisyonda çoğu zaman zorlanabiliyorlar ama yani bu kadar teknik kapasitesi yüksek bir Aral bence orada hiçbir şekilde sırıtmaz. Tabii ki ana pozisyonu değil de elbette hep genelde sol önde oynuyordu. İşte son sezonunda daha çok böyle bu Galatasaray'ın da gündemine gelen Franculinho oluyordu. Franculinho, Aral ve sağ tarafta farklı bir oyuncu oluyordu. O formatta oynuyorlardı son sezonda. Bence çok büyük bir problem teşkil etmez diye düşünüyorum. Yani Midtjylland'da farklı farklı rollerde kullanıldı. Bu bağlamda bence her bölgede kesinlikle oynar. Çünkü yani dar alanda da çok meziyetli bir oyuncu. Yok yani teknik kapasitesiyle birçok noktayı kotarır diye düşünüyorum ben.
1: Aral için sen ne dersin Kaya?
0: Potansiyelli bir oyuncu. Galatasaray'ın da takip ettiği oyunculardan bir tanesiydi ama malum evet, sonra gelen açıklamalar yedek oyuncuya bu kadar bol servis verilmeme düşüncesi gibi. Hı hı. Ama mutlaka Trabzonspor'a katkı sunacak oyunculardan bir tanesi. Zaten ben iyi bir başlangıç yaptığını da düşünüyorum. Yani tabii beğenmeyen taraf da var ama ilerleyen günlerde net olarak Trabzonspor'a katkı sunabilecek bir oyuncu. Dar alanda çalım yeteneği, oyunu okuması, bunlar bence çok önemli işler ve oyuncu yerli bir oyuncu. Yani bundan dolayı da bir artı kattı Trabzonspor'a burada. Ama biraz daha işte zamana ihtiyacı var. Takıma alışması, adaptasyon süreci ve transferler bittikten sonra tam sezon başlangıcında mesela 4 Eylül'de transfer tahtası kapandıktan sonra Trabzonspor'un kadrosu bu dediğimizde Aral'ı nerede göreceğiz? Bence bu önemli. Çünkü çok dinamik bir oyuncu. Ön alan baskısı da yapar size. Dar alanda ifade ettiğim gibi iş yapabilecek bir oyuncu.
1: Evet.
0: Biraz daha işte burada takım bir netleşsin. Daha emin konuşuruz Aral'la ilgili ama geçmişini biliyoruz yani oyuncunun.
1: Aynen.
2: Yani ya kaliteli size şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela transfer döneminin en başına dönelim. Şimdi 10+4'ün bilincinde hareket ediyor elbette kulüplerimiz. Bunu tamamen Trabzonspor'dan bağımsız söylüyorum. Herhangi bir kulüp olarak düşünün. Avrupa'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız haricinde bir Türk futbolcu alacak olsanız bir Can Uzun dersiniz muhtemelen, iki Aral Şimşir dersiniz. Değil mi? Yani bence üçüncü opsiyon da değil. Direkt gideceğiniz oyuncu Aral Şimşir olurdu muhtemelen. Dolayısıyla bence de Kaya'nın da söylediği gibi zaten çok potansiyelli bir oyuncu. Yani net bir şey söyleyemiyoruz şu anda oyuncunun Trabzonspor'a ne vereceği konusunda, ama zaten Midtjylland gibi bir sistem takımından geldiği için her türlü, yani her role Fatih Tekke Hoca'nın biçeceği her role kesinlikle kolaylıkla adapte olup fazlasıyla sahaya verecektir diye düşünüyoruz elbette. Kaliteli bir oyuncu, bakalım yani izlemekten keyif aldığımız bir isim. Muhammed Salah'la da bence oldukça uyumlu olacaktır diye düşünüyoruz.
1: Peki, bir izleyicimiz Fabrizio Romano'nun Darwin Nunez'le ilgili attığı tweet'i bana hatırlatmış. Hemen girdim şöyle bir baktım.
2: Eldiriyah'la
1: anlaştığını yazmıştı. Henüz bir imza yok ama anlaşma sağlandı. Sağlık kontrollerinden geçecek şeklinde
2: bir orada şöyle bir detay yapılmıştı. Var. Eldiriyah takımı devreye girmiş. Şimdi Darwin Nunez'in El Hilal'deki maaşı aşağı yukarı 22 milyon euroya tekabül ediyor. Eldiriyah kulübü de bildiğim kadarıyla, yani bunu tamamen işte sosyal medyada okuduğum kadarıyla, biraz onların yalancısıyım, maaşının %75'ini ödemeyi kabul etmiş. Yani aşağı yukarı 16,5 milyon euroya tekabül eden bir kısmını ödemeyi kabul etmiş. Ama tabii şimdi Suudi Pro Ligi biraz böyle farklı bir bakış açısına sahipler. Şimdi onlar böyle ülkeye getirdikleri, kazandırdıkları yıldız oyuncuları çok da böyle kolay kolay kaybetmek istemiyorlar aslında.
1: Evet, o yüzden paraya zam yapıyorlar.
2: Ya tabii, hem zam yapıyorlar hem de aldıkları yıldız oyuncuları, yani kaybetmemelerinin aslında temel sebebi son yıllarda spor alanında yapmış oldukları önemli yatırımlar. Tabii Prens Selman önderliğinde onların böyle bir 2030'a kadar ciddi bir yatırım şeyine girdiklerini söyleyelim. Ya
0: bütçe engeli de var orada. Ya her transfer onay çıkmayabiliyor. Evet. Tam bu oyuncu orada olmasına rağmen hani yüksek rakamlar burada telafi edebiliyorlar, ama bu oyuncu zaten oradaki parasını alsa direktmen adresi Trabzonspor olacaktı. Ya böyle noktalarda illaki çıkan takımlar olabiliyor. Salah'ta da örnek verelim. Suudi Arabistan da masadaydı. Yani ciddi teklifte yapmıştı. Hatta Ersun Başkan da kalkıp dedi ki, gelen teklifleri görseydiniz dedi Salah, kendisi gösterdi dedi.
1: Parayı tercih etmedi.
0: Tabii ki, yani böyle bir durum da var burada, ama projeye inandırmak. Salah'tan sonra işte o zincirleme gelecek olan yıldızlar. Yazılabilir onlar tabii ki. Oyuncunun tercihi orası da olabilir. Buna tabii bir şey olabilir. Diyemeyiz ama şu an için bu ıslak imza olmadığı için net bir şey söyleyemiyorsunuz yani.
1: Parayı ne kadar çok seviyor oyuncu, ona göre bir tabii tercih geliyor yani. Oradaki paralar da yani reddedilecek gibi değil. Tabii bazı çok oyuncular kariyerini muhtemelen çok daha önemsiyordur. Salah bence bunlardan biri. Ki bence gitmemeliydi hemen.
0: Yani nerede bitirmek istediği önemliydi Salah.
1: Evet, evet.
0: Yani aynen. Türkiye seçeneği zaten ilk baştan beri oyuncu Suudi Arabistan'a sıcak değildi. Evet, ciddi bir para orada da verildi ama benim tercihim Türkiye'deydi. Çünkü Bodrum'da yazlığının olması, Türkiye'ye yatırım yapması, çocuklarının, ailesinin şiddetle buraya istemesi, evet, en büyük etkenlerden bir tanesi buydu. Şimdi o süreçte ben Fenerbahçe kısmını, Beşiktaş kısmını, son günlerde elimden geldikçe Trabzonspor kısmını da anlatmaya çalıştım ama net olarak oyuncunun düşüncesi zaten Türkiye'ydi. Hani şunu söylediğimizde bu belki inandırıcı gelmeyebiliyor. Galatasaray'a da söylendi ama Galatasaray hiç hani istemedi. Görüşmeyi bile istemedi burada. Çünkü elinde maliyetli bir oyuncu vardı Sane. Evet. Olmasaydı Galatasaray zaten isterdi. İstenmeyecek bir oyuncu kesinlikle değildir zaten. Yani yaşını konuşun, herhangi bir şeyini konuşun ama bu lige Mertensler de hemen hemen o yaşta bu etkiyi oluşturdu. Fiziki açıdan inanılmaz bir futbolcu. Kendine bakan, dikkat eden ve ilk maçta da süre aldıktan sonra zaten kalitesini gösterdi yani. Aynen, aynen. Böyle bakmak lazım.
1: Ertuğrul Doğan'ın yine bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalardan biri de onu ikna sürecinde Muhammed Salah'a ve şunu söylemiş. Böyle bir sevgi muhtemelen hayatında hiç göremeyeceksin.
0: Göremezsin.
1: Bu iknalardan biri oldu ki bence öyle oldu. Bunu yaşadı. Dün Lukaku'nun açıklaması vardı maç sonunda. O da taraftara çok şaşırdığını ve çok inanılmaz bir atmosfer olduğunu söylüyor. Yani ülkemize zaten gelen oyuncular çoğunlukla buna şaşırıyor ama bizdeki tek sıkıntı gidişler oluyor bence.
0: Kesinlikle. Zaten şu var ama Avrupa'da herhangi bir oyuncu hani dışarıya çıktığında ya da alışverişe çıktığında çok fazla ilgi oluşmuyor.
1: Evet.
0: Türkiye'deki durum çok farklı.
1: Rodri'nin Barcelona'ya gidişini gördün mü?
0: Evet.
1: Kimse gitmedi karşılamaya ve çok yani, yıldız bir oyuncu.
0: Bizde basın zaten özellikle çok ciddi anlamda değer veriyor. Taraftar zaten günlerdir yatıp kalktı Salah için. Sosyal medyada ortalık yer yerinden oynadı. Dünyaya yayıldı.
1: Evet.
0: Ha, futbol çılgınlığı bizde çok farklı bir seviyede. Ama oyuncu da buraya geldikten sonra zaten süperstar. oyuncu belki kariyeri boyunca evet bu ilgiyi görmemiştir demeyeceğim. Liverpool'da gördü tabii ki. Ama buraya geldik.

0: Oyuncuların Trabzonspor'a da bakışı net olarak artık değişmiştir. Yani Trabzonspor evet dört büyük takımdan bir tanesi ama dünya üzerinde de Salah'ın gelişiyle beraber daha da bence marka değerini katladı Trabzonspor.
1: Peki senin yani, diyeceğin
2: Trabzon
1: şey var mı?
2: Trabzonspor'un hem marka değeri yükseldi hem de tabii ki reputasyonu arttı. Bugün belki sosyal medyada görmüşsünüzdür. Küçük bir Liverpool taraftarı bir çocuk var biliyorsunuz, rahatsızlığı da var.
1: Evet.
2: Aslında bir Liverpool taraftarı olmasının yanı sıra kendisi aynı zamanda bir Muhammed Salah hayranı. Ve bugün Trabzonspor yönetimi tabii ki çocuğu da Trabzon'a getirerek Trabzonspor antrenmanında işte Isaac'le Muhammed Salah'ı buluşturdular ve bunu da sosyal medyada çok güzel biçimde duyurdular. Yani Trabzonspor'un reputasyonunun da önemli ölçüde arttığı bir süreç oldu. Tabii ki hep saha içi etkisinden bahsediyoruz Muhammed Salah'ın ama saha dışında da çok çok önemli artılar olacak. Bunun tabii ki forma satışlarına etkisi olacak, gişe gelirlerine etkisi olacak. Bununla birlikte aynı zamanda bundan sonraki süreçte yapacağı transfer hamleleri de benzer şekilde. Evet, Trabzonspor'un hep yaptığı transfer yatırımlarına baktığımızda genelde genç ve yatırımlık transferler. Ama şimdi bir yandan mesela baktığımızda Muhammed Salah belki birçok futbol severi şaşırttı. Şimdi herkes diyor ki Trabzonspor çizgisinden mi saptı? Bilakis değil. Muhammed Salah'ın olduğu bir ortamda eminim birçok genç futbolcu Muhammed Salah'la takım arkadaşı olmak ister.
1: Tabii.
2: Ya bu da bir fırsattır mesela ve bundan sonraki süreçte Trabzonspor'un devre arasında ya da bir sonraki sezon talip olacağı belki genç oyuncuların birçoğu sadece Muhammed Salah faktöründen bile Trabzonspor'u tercih edebilirler.
1: Ya Salah üstüne Darwin Núñez'in istenmesi bence biraz o transfer planlaması acaba farklı bir yöne mi gidiyor diye düşündürdü.
2: Ya hem öyle konusunda. Hem de ben şimdi iki oyuncunun Liverpool'da birlikte oynadığı süreci de hatırlıyorum. Ya bence Muhammed Salah'la Núñez çok iyi bir ikili değillerdi. Dürüst olalım şimdi. Yani yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama yani Salah bence en verimli dönemini Mane, Firmino, Salah üçlüsü olarak yaşadılar. Yani o dönemde mesela gol asist anlamında kaleye çok daha yakındı. Ama Núñez'in geldiği dönemde mesela Salah kaleden de çok uzaklaşmıştı o günkü pozisyonu itibariyle. Tabi günden güne oradaki istatistikler, performanslar zaman zaman düşüş gösterdi. İşte Klopp sonrası Arne Slot gelişiyle birlikte. Ama mesela son sezondan bir önceki sezon yine mesela çok anormal bir gol sayısına ulaşmıştı. Yani zaman zaman böyle inişli çıkışlı bir grafik seyretti ama tabii ki İngiltere Premier Ligi'nin tempo düzeyiyle, tempo seviyesiyle ya da oradaki taktiksel sadakatle bizdeki durum çok çok farklı. Yani Muhammed Salah burada bence çok daha fazla kaleye yakın konumlanıp çok daha fazla şut imkanı bulacak. Çünkü orada artık mevcut fiziksel koşulları 20'li yaşların başındaki bek oyuncularıyla mücadele etmeye ya da bunlarla çarpışmaya artık elverişli değildi. Salah da bunun farkındaydı. Ama şimdi Süper Lig'de daha fazla alan bulacak ve dolayısıyla gol asist anlamında çok daha yüksek seviyelerde bir performans görebiliriz. Haliyle de Trabzonsporlu taraftarların tabii ki çok yüksek bir beklentisi var. Bakalım, merakla hevesle bekliyoruz tabii ki. Tadını çıkarmak lazım. Bu gibi yıldız oyuncuları her zaman göremiyoruz. Muhammed Salah tabii dediğimiz ki isim şu anda yani Türk futbol tarihine belki de geçecek transferlerden biri yaşandı. Yani Türkiye'ye gelmiş en kariyerli 3-4 oyuncudan bir tanesidir Muhammed Salah. Yani bunu tartışmayız bile hiç kuşkusuz. O yüzden tadını çıkarmakta fayda var.
1: Yarın izleyeceğiz bakalım. Samet Bey yazmış. Muhammed Salah'tan ve Onaycu'dan yarın goller beklediğini söylemiş. Bilmiyorum nasıl bir tahmininiz var bu konuda ama gollü bir karşılaşma mı olur acaba?
0: Ben çok gollü beklemiyorum ama.
1: Ben de beklemiyorum.
0: Yani sen? Çok farklı oluşmayacak gibi.
2: Bence de çok gollü olmayabilir.
1: Peki.
2: Daha dengeli bir oyun
0: görebiliriz. Ama Salah etkisini gösterir.
2: Tabii
0: yani.
2: Tabii.
0: Net gösterir.
1: Gökhan Bey demiş ki iyi yayınlar Demet Hanım. Bir an sizi görünce sabah oldu zannetti. Daha var sabah olmasına. Şimdi Trabzonspor konusundan Beşiktaş'a geçeceğim ama sorularınız varsa yazın. Yine ben Trabzonspor'u arada tekrar geri dönmeye çalışacağım. Yarınki karşılaşmaya dair sorularınız oldukça. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta Litvanya'nın Kauno Žalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek yarın değerli izleyenler. Aynı saatte bu mücadelede yine saat 20'de başlayacak. Beşiktaş sezona çok iyi başladı. Gol yememesi önemli bir artı tabii ki ve hücum odaklı bir futbol zaten bu beklediğimiz konulardan biriydi. Vincenzo hocanın da en sevdiği şeylerden biri ki geldiği gün bunu söylemişti zaten. Ama bazı eleştirilen noktalar var, oralara geleceğim ama Beşiktaş'ı genel olarak nasıl buluyorsunuz? Avrupa'daki gidişat sizce nasıl Kayseri'ne başladı?
0: Yani şöyle, başlangıç iyi bir şekildeydi Beşiktaş'ın. Kaybetmemesi, bu mücadeleleri kazanması, sahada bir oyun ortaya koyması. Çünkü Beşiktaş'ın geride bıraktığımız 4 yılı özellikle çok fazla iç açıcı bir durum değildi. Hem yönetim cephesinden hem

0: içerisinde oyuncuların performansı sürekli eleştirildi. Burada da aslında şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Benim net olarak gördüğüm, Beşiktaş'ta da ciddi anlamda eksikler var hala. Çünkü orta alana yapılacak transfer, kanatta ve Çerni hem Avrupa'da hem Süper Lig'de gol atmaya başladı, kendini göstermeye başladı ama oradaki eksiklerin de giderilmesi lazım. Savunma hattına yapılacak takviyelerden sonra Beşiktaş için de daha net cümleler kurabiliriz. Ama yine ben Beşiktaş'ı favori olarak görüyorum. Her ne kadar da bu oynadığı playoff mücadelelerinde sahada kendini bilen, İşte zaman zaman hücuma çıkan, takım savunmasını iyi yapan bir Beşiktaş vardı. Ve Beşiktaş pozisyona girmekte artık sıkıntı çekmiyor. Tek sorun burada sonuca gidebilmesi.
1: Evet.
0: Yani geri topları da kazanabiliyor. Özellikle ikinci bölgede rakip takımı çıkarmamak için de baskı kurabiliyor. Oyun tarzı İtalyano ile beraber Beşiktaş'ın zaten değişti.
2: Evet.
0: Nasıl değişti? Mevcuttaki oyuncularla. Aslında geçtiğimiz sezonun oyuncuları zaten daha çok sahada.
2: Doğru.
0: Yeni transferlerden işte bir iki ismi görüyoruz. Trossard'ı gördük, daha da göreceğiz performansını. Daha net emin bir şey söyleyemiyorum ama Beşiktaş çok iyi bir transfer yaptı. Nasıl Trabzonspor'da Salah transferi etkili olacağını düşündüğümü anlatmaya çalıştım o bölümde. Hı. Şimdi Beşiktaş için de Trossard öyle bir oyuncu olacak. Dar alanda adam eksiltebilen, oyunu her türlü okuyabilen, takımı oynatan bir profili var. Bireyselliğe çok fazla kaçmıyor bu oyuncu. Hı hı. O yüzden Zalgiris karşısında da Beşiktaş net olarak favori. Eksiklerini tamamladıktan sonra Beşiktaş için daha net konuşacağımızı düşünüyorum. En önemli nokta şu, Orkun'u artık kaleye yakın bir pozisyonda görüyoruz.
2: Çok rahat.
0: Yani daha çok böyle pozisyon üretebiliyor. Hı hı. Ya da işte Oh'la beraber ön alan baskısı ve ceza sahasından çektiği şutlar, bunlar zaman zaman olabiliyor. Lig performansında yine Olayıtan'ın Çerni'ye çok güzel bir pas atması, iyi bir ikili olmaları. Evet. Bunların hepsi olumlu şekilde yansıyacak. Avrupa takımları için benim az önce bahsettiğim konu, rakip kim olursa olsun boşluk vermeyeceksiniz. Verdiğinizde çok iyi şekilde değerlendirebiliyorlar. Yani hücum geçişlerini çok iyi yapıyor bu takımlar. O yüzden Beşiktaş'ın da kontrollü bir şekilde bu karşılaşmadan ben puanla ayrılacağını düşünüyorum. Son noktada şunu söyleyeyim, Nübel'in performansı inanılmaz yani. Beşiktaş'ın yine bazı karşılaşmalarda oyun anlamında oyun kilitlendiği mücadelelerde de kaleciye çok fazla iş düştü. Evet, burada Beşiktaş'ın oyununu tartışmamız lazım. Kaleciye iş düşüyorsa ama şu an için o erken. Transferleri görmemiz lazım. Hı hı. Takımın oturması lazım. Ondan sonra bir genel anlamda Beşiktaş'ın bu sezon özellikle Süper Lig'de de 3 puanla başlaması bence büyük avantaj.
2: Taraftarın bence şu anda kafasının en rahat olduğu bölge kaledir diye düşünüyorum Beşiktaş'ta.
1: Kaya çok güzel bir yerden asist yapmış oldu bana. Nübel hiç kuşkusuz bence şu an Beşiktaş'ın yaptığı en iyi transferlerden bir tanesi. Tabii ki isim olarak işte Trossard, Vlahovic gibi transferler çok daha heyecanlandırdı elbette oyun içinde ama en büyük artısı şu, ya ayakları bu kadar iyi. Oyun kurulumunda libero pozisyonda olan bir kaleci kazandı Beşiktaş. Yani direkt olarak oyun kurulumuna etki eden, bir stoper gibi oyunu başlatan bir kaleciyle oynamak bence çok çok büyük bir avantaj. Tabii ki ya İtalyano'nun çok net dokunuşları var. Yani zaten atletizmi, pres gücü ve oyunun iki yönündeki temposu önemli ölçüde yükseldi. Bugün baktığımızda belki de bölgelerine oyuncu aranan iki tane futbolcu. Birisi Olaytan, birisi Çerni. Ve her iki oyuncunun da olumlu anlamda yükselen performansı ve şu anda Beşiktaş'ın belki de en formda iki ismi. Olaytan mesela belki de birçok futbol severi performansıyla en çok şaşırtan isimlerden bir tanesi oldu. Tabii ki hücum performansı noktasında bazı işte bitirememe gibi sorunları var. Ama bunun haricinde işte yaptığı asist mesela Çerni'ye, işte dripling olsun, işte mücadelesi olsun, top kapma becerisi olsun, ya yani oyunun içerisinde o kadar aktif ki ya hiç kuşkusuz yepyeni bir transfermiş gibi. Bu tamamen İtalyano dokunuşudur. Evet. Ya İtalyano'nun en önemli artılarından birisidir ve ilk 5 maçta ben şuna dikkat ettim. Elbette taraftarlar belki hani 1-0'lık galibiyetleri belki biraz eleştiriyor olanlar vardır muhakkak ama tabii ki Vlahovic de denkleme dahil olunca çok daha farklı şeyler seyredeceğiz hiç kuşkusuz. Şuna dikkat ettim. 5 maçın 3'ünde rakipler kırmızı kart görmüş. Yani bu bile aslında Beşiktaş'ın ikili mücadelelerde ne kadar etkin olduğunu gösteriyor. Yani ikili mücadelelerde özellikle ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Yani fiziksel olarak yüksek yoğunluklu rakiplerle çarpışacağı maçlarda bile Avrupa Kupalarında bunun aslında ne kadar olumlu sinyaller verdiğini görüyoruz ki Sayın Önder Özen özellikle Avrupa maçlarından önce de söylemişti. Yaptığımız tüm transferleri aslında tamamen Avrupa Kupaları standartlarına uygun gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu bence çok önemli bir detay. Yani Türkiye'de transfer yapılırken evet bazı noktalar çok fazla göz ardı ediliyor. Mesela Fenerbahçe'nin İşte yine Fenerbahçe'ye dönüyorum ama Fenerbahçe'nin mesela hiçbir zaman bir kalite sorunu yok. Ama Fenerbahçe'nin mesela oyunu çok ağır. Yani Avrupa standartlarının aslında altında bir oyun yapısı var. Dolayısıyla Beşiktaş önceki dönemlerde de mesela geçtiğimiz yıl Avrupa kupalarından mahrum kaldığı için bu yıl benzer hataları da tekrarlamamak adına hem ligde hem Avrupa kupalarında mücadeleci bir takım yaratmaya çalışıyor. Ve şu anki oyun şablonunda tüm futbolculardan aslında yüksek bir dinamizm ve yüksek tempo talep ediyor. Haliyle de en çok öne çıkan isimlerin başında da Olaytan geliyor. Hiç kuşkusuz. Yani İtalyano'nun önemli dokunuşlarından bir tanesi. Bakalım Vlahovic de denkleme girdikten sonra nereye izletecek? Şu anda hiç kuşkusuz oynanan futbol itibariyle yani dört büyükleri ele aldığımızda en çok Beşiktaşlı taraftarlar mutlu diye tahmin ediyorum.
2: Bence
1: hani
2: de.
1: İtibariyle.
2: Osman Bey yazmış. Demiş ki Beşiktaş'ın ciddi anlamda bir gol sorunu olduğunu düşünüyorum. Vlahovic'le birlikte bu sorun çözülür mü ve yarın oynamasını bekliyor musunuz demiş. Basın toplantısında Vlahovic yedek kulübesinde olacak başlangıçta demişti. Vincenzo Italiano'nun sonradan oyuna girmesini bekliyoruz ama bu bir sorun olarak görüyor musunuz oynanan maçlarda az gol atılmasını ve Vlahovic'le bu çözülür mü soruyu sana yöneliyorum.
0: Yani şöyle tabii ki takım daha oturmadığı için çok büyük bir problem mi? Bu mevcut kadroyla yine Beşiktaş'ın tabii ki gol bulması lazım. Pozisyona giriyor Beşiktaş.
2: Evet.
0: Direkten dönen topları var. Yani oynadığı mücadelelerde. Ama işte sonuca gidebilecek. Burada da reçete tamamen Vlahovic'te yani saha içerisinde. Hem ön alan baskısını yapabiliyorsunuz bu oyuncuyla. Savunmanın arkasına sarkan bir oyuncu. Hava toplarında etkili olan bir oyuncu. Yine duran toplarda size çok şey katacaktır. Yani evet Oh'la da Beşiktaş çok hareketli bir oyun oynayabiliyor. Ceza sahası dışından şutları da deneyebiliyor ama Vlahovic çok farklı bir profil. Trossard'la beraber performansı çok fazla merak ediliyor. Nasıl bir bağlantı oyunu oluşacak burada? Çerni'nin zaten bu haftalarda performansının artmasıyla beraber ben yarın yine yani Beşiktaş'ın net olarak daha doğrusu saha içerisinde şunu bekliyorum. Vlahovic sonradan oyuna girdikten sonra bir etki oluşturacaktır. Nasıl Salah Kasımpaşa mücadelesinde oyuna sonradan girdi, pozisyonlarla ön plana çıktı. Yani Vlahovic de bunu yapabilecek oyuncu tabii ki. Bu oyuncular her ne kadar maç temposu olmasa bile kendilerine bakan, dikkat eden oyuncular. Ekstra tabii çalışma yapıp yine fitnessını bırakmayan, koşusunu yapan bu profilde olan oyuncular, profesyonel oyuncular. Beşiktaş'ı bence taraftarlar bu sezona en çok Vlahovic'den umutlanacaktır. Evet Trossard gibi bir yıldız geldi. O dönem biraz daha gölgede kaldı. Yani geçtiğimiz haftalarda diyeyim hatta.
2: Evet.
0: Çünkü gündem orada değişmişti bir Salah meselesi. Ama bunun üzerine böyle bir transferin yaşanması da Beşiktaş tekrardan kendinden emin bir şekilde diğer noktalar için transfere yöneldi. Orta sahayla alakalı bir oyuncu ile ilgili bir bilgi var. İlerleyen dakikalarda paylaşırız Beşiktaş'ta.
2: Tamam, onu soracağım. Bir Selman Bey'in yorumu var. Rakiplerle ilgili. Beşiktaş'ın rakipleri zordan kolaya doğru gidiyor. Midland,
1: evet.
2: Kralove'den de Jelgris'ten de daha zor bir rakipti. Kolay geçti. Yarın da ilk maçtan turu getiren skoru alır demiş Selman Bey. Bu şekilde bir yorum yapmış. Bence bu
1: ya
2: doğru.
1: Umarız. Tabii şimdi Kaunas Algiris takımı biraz kapalı kutu. Onlar da bir buçuk ay önce bir hoca değişikliğine gittiler. Jelko Sopić'i getirdiler kötü sonuçların
2: evet.
1: ardından. O da tam bir böyle Balkan ekolünden gelen Hırvat teknik adam, oldukça otoriter bir isim. Ya yani böyle mutlak itaat bekleyen, işte sürekli böyle fiziksel olarak yüksek yoğunluklu, disiplinli, işte taktiksel anlayışı çok şey, bir katı bir teknik adam. Böyle askeri düzeyde antrenmanlar yapıyorlarmış. Bugün onları gördüm biraz araştırınca.
0: Öyle genelde takımlar sahada da hiç böyle performans sergileyebilir.
2: Tam onu
0: yani
2: diyecektim. Bu ters tepebiliyor bazen.
1: Ya evet muhakkak bu da olabilir ama yani başlangıç itibariyle sonuçlarına baktım hoca geldikten sonra. Maç kaybetmemişler ve en dikkatimi çeken nokta ligde kazandıkları maçların hepsi genelde böyle 1-0'lık galibiyetler ve gol yememişler.
2: Evet.
1: Ya yani biraz böyle Beşiktaş'ın başlangıcına da benziyor. Ya yani elbette izleyicimiz çok doğru bir noktaya değinmiş. Seviye olarak sanki böyle aşağı doğru gidiyormuş gibi. Midtjylland nispeten çok daha zor bir rakipti. Sonra etap etap sanki daha kolay rakiplerle karşılaşıyormuş gibi. Ama tabii ki bu durumun psikolojik bir rehavet durumu yaşanmaması adına da bence Vincenzo Italiano oldukça kararlı bir adım atmaya gayret ediyordur. Yani maç maç gitmeyi zaten hoca tercih ettiğini söylüyor ve Italiano'nun en önemli noktalarından bir tanesi, ben şimdi iç sahadaki bütün maçlarını takip ettim Beşiktaş'ın. Yani hem toplu topsuz oyundaki oyuncuların ne kadar etkili olduklarını, ya çizdiği

0: destekler çok kıymetli. Mesela bir sağ önde genelde tabii ki işte Murillo ile başladığını hayal ettiğimizde, hı hı, işte Murillo, Černý, Olaitan üçlüsüyle bu üçgenlerle yarattığı mesela hücum aksiyonları çok çok kıymetli ve çok değerli. Zaten Vincenzo Italiano Vlahović ile birlikte çalıştığı dönemde Fiorentina'da aslında Vlahović'i şöyle parlattı. Genelde çizgiyi maksimum genişlikte kullanır Italiano. O dönemde işte bir tarafta Nico Gonzalez, bir tarafta Calleon vardı ve mümkün mertebe genişlettikçe çizgiyi, bu defa bekler ve stoperler arasındaki boşlukları da bir o kadar genişletmeyi sağladı. Aslında Vlahović gibi oyuncuların da rakip kalede daha efektif olmasını sağlayan ve daha fazla boşluk bulmasını sağlayan durumlardan biri oluşmuştu o günün koşulları itibariyle.
1: Yarın 8'de oynanacak olan Jagres karşılaşmasını biraz konuşalım. Tabii aradayken şöyle sizin yorumlarınıza da baktım. Kaya'ya bir soru gelmiş. Ben bunu yönelteceğim dedim içimden. Hemen onunla bir başlayacağım. Galatasaray'la ilgili ama Beşiktaş üzerinden sormuş. Galatasaray'da çok az transfer yapılıyor. Çok üzgünüz. Kaya Bey'e şunu sormak istiyorum. Beşiktaş'ta hangi oyuncuları Galatasaray'a transfer etmek ister? İki isim söyleyebilir misin bana?
2: Yani
1: Galatasaray'da iyi olur dediğin.
2: Hiç düşünmeden Trossard 1.
1: Evet.
2: Vlahović 2. İsterim Osimhen'in arkasında böyle bir santraforun olmasını. Ya da beraber oynamasını isterdim yani. Çünkü şu var, Vlahović mesela Süper Lig'den geçtiğimiz dönemlerde özellikle, hı hı, Saadettin Saran yönetimi olduğunda şu vardı. İstiyorlardı net olarak oyuncu. Vlahović istiyorlardı ve bu oyuncu sakatlık yaşadı. Sakatlık yaşamasa Barcelona yapacaktı.
3: Doğru.
2: Ve şu an Süper Lig'de olması ve izlemekten keyif aldığım oyunculardan bir tanesi. Çünkü tarzı farklı saha içerisinde. Yani iki ismi net isterdim. Yani tabii ki zorlasanız yine çıkar ama şu an ilk aklıma gelen bunlar. Yani Trossard gibi bir oyuncunun mesela Beşiktaş'ın bu kadar çok açık oynaması bu transferde. Evet. Salah'ta da açık oynadı ama Trabzonspor girdi devreye aldı. Hani benim düşüncem şu, Galatasaray neden mesela düşünmedi? Şu an mesela Galatasaray sol kanat bakıyor.
1: Hı hı.
2: Barış Alper Yılmaz'ın performansı yetersiz. Böyle bir olasılık varsa bu oyuncuya girilirdi diye düşünüyorum. Ama
1: Beşiktaş çok erken bitirdi Trossard'ı.
2: Evet ya, hepsinden önce konuşuluyordu
1: başka
2: zaten.
1: Başka kimse odaklanmadan bitirmesi bence.
0: Oyuncu
1: diğer herkese eledi.
0: Üstelik.
1: Evet. Evet.
0: Yani bu transfer gerçekleştiğinde.
2: Ama şu var, transfer dönemi başlamadan önce konuşuldu. Beşiktaş'ta konuşulmaya başlandı çünkü.
1: Doğru, evet.
2: Ve bu oyuncunun hani o bölgede serbest kalması, yine Arsenal'da mevcutta olan oyuncular var denilmesi elimizin altında. Beni şaşırtan konu bu oldu. Beşiktaş bence çok iyi bir transfer yaptı orada. Galatasaray'ın direktmen o bölgeye yerleştirebileceği oyunculardan bir tanesiydi diye düşünüyorum.
1: Sen de cevaplamak ister misin?
0: Çünkü Arsenal'in burada sistemli gitmesi aslında, yani oradaki takım planlamasıyla alakalıydı. Trossard'la zaten devam edilmesi beklenmiyordu. Hem Trossard'la yolları ayırdıktan çok kısa süre sonra Zolis'i transfer ettiler onun yerine. Dolayısıyla böyle bir planlama erkenden belli olduğu için Beşiktaş'a da aslında bir nevi bu transferi erkenden tamamlama fırsatı doğdu. Ama en büyük sürprizimiz tabii oyuncunun Dünya Kupası'ndayken bu transfer gerçekleşmesi, evet, ve Beşiktaşlı taraftarlar da günden güne hep böyle Belçika tur atladıkça elenmesi için gün sayıyorlardı. Böyle en son artık kaybettikten sonra oh be oyuncumuza kavuşuyoruz minvalinde böyle tweetler okuduk şeyde, sosyal medyada. Yani böyle bir süreç yaşandı. Oyuncu Dünya Kupası'ndayken bu transferin gerçekleşmesi bizi şaşırttı sadece. Ama tabii ki diğer transferlerde süreçlerin bu kadar uzaması tabii ki kulüplerin yapmış olduğu planlamalarla alakalı. Burada Arsenal biraz yolu zaten erken çizmişti. Dolayısıyla Beşiktaş'ın da bu transferi erkenden bitirmesi adına, erkenden yol alması adına iyi bir fırsat oldu.
1: Böyle büyük turnuvalarda transfer tercihleri oyunculara göre çok sıklıkla değişiyor bence. Mesela Trossard başlamadan gitmek istediği takımı seçti ama bazı oyuncular da belki çok iyi bir performans gösterim ve çok daha yüksek paralara başka yerlere transfer olabilirim diye birçok takımı bekletiyor.
2: Ya, milli takımımızda da o vardı
1: sence
2: mesela?
1: Evet, evet,
2: ama aynen, biz yol alamadık. Yani o yüzden milli futbolculara gelecek olan teklifler de haliyle azaldı. Hı hı. Çünkü Barış Alper Yılmaz'dan örnek verelim. Geçtiğimiz sezon yine Ocak ayından sonra malum olaylar yaşandı zaten.
1: Evet.
2: Ayrılık ayrılmama konusunda. Yine performansını arttıran Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken oyuncuların da bir tanesiydi. Dünya Kupası performansı da çok merak ediliyordu. Arsenal'ın takip ettiği oyunculardan bir tanesiydi. Ama milli takımımız orada yol alamadığı için bu oyunculara gelecek olan teklifler de azaldı yani şu an. Diğer kulüpler üzerinden de mesela Fenerbahçe'nin Lukaku transferinde. Lukaku hep sonradan Belçika milli takımına süre aldı. Girdiği maçlarda da katkı sundu. Hani gol atabildi yine. Evet. Fenerbahçe şu an bu oyuncunun işte yaşı bu.

0: işte fiziki olarak sakatlığı var vesaire diye tabii ki kapsamlı bir şekilde araştırma yaptı ama sonuçta oradaki performansına da baktı. Ligde zaten çok fazla ön plana çıkamamıştı Lukaku. O yüzden %100 etki sağladığını düşünüyorum Dünya Kupası'nda. Olup ya da olmamanın net olarak avantajları ve dezavantajları oluştu yani.
1: Ekleyeceğim bir şey var mı?
2: Herhangi bir şey yok.
1: Yani. Peki Beşiktaş'ta İtalyano'nun basın toplantısından bazı noktalara değinmek istiyorum. Bunun üzerine biraz transferlerden konuşalım. Beklenen isimlerden ya da beklenen bölgelerden. Dün İtalyano, daha doğrusu bugünkü basın toplantısında çok çalışıyoruz, hedefimiz çok büyük dedi. Orta saha transferi istediğimiz sır değil, bunu istiyoruz. Şu anda dedi büyük alanları kapatabilen iki yönlü bir oyuncu aradıklarını söyledi. Orta saha için. Tabii sadece orta saha değil bence. Belki sağ kanat ama Çerni'nin durumu soru işareti birçok taraftar konusunda. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Bir de stoper diye düşündüm. Aklımda mesela benim 3 transfer
0: var. Evet. Senin ya orta sahayla alakalı Vlog ismi var zaten Beşiktaş'ın ilgilendiği. Son rakam 12 milyon euroya kadar çıktığına yönelik bilgi ama burada Beşiktaş bonuslar da teklif etti. Yani totalde bu rakam ortalama 15-17 milyon euro civarı. Bendeki bilgi. Ama oyuncunun kulübü minimum 20 milyon euro beklentisi var. Eğer ki Beşiktaş buralara çıkabilirse bu çıktığı rakamda da biraz daha işte 12 artı diyoruz ya. Bu rakamı 15 artı yapabilirse bonuslarla 17'yi bu şekilde bulabilirse belki bu transferin bitme ihtimali çok yüksek. Ama net olarak şuna katılıyorum. Beşiktaş'ın mutlaka yani Orkun'un yanına da bir oyuncu transferi gerçekleştirmesi lazım. Orta alanda.
1: Evet.
0: Evet, Salih iyi bir alternatif. Yedek kulübesinde de Beşiktaş'a oyuna sonradan girdikten sonra katkı sunabilecek bir oyuncu. Yani 10 numarayı kime atacağınız orada önemli. Daha çok işte Orkun'u kaleye yakın görüyoruz son karşılaşmalarda. Ama o orta sahayı oyunu çift tarafıyla oynayan 6-8 görevi görebilen bir oyuncu profil transferi gerçekleşirse Beşiktaş'ın daha da fazla rahat edeceği ortada ve Çerni'nin performansı artsa bile kanat katılıyorum yani stoperde mutlaka olması gereken bir transfer.
2: Bence de. Yani Udokai'nin zaten ayrılması bekleniyor. Kuşkusuz evet. Udokai ayrılırsa bir stoper daha ihtiyacı doğuyor tabii ki orada bir geniş rotasyonda. Şimdi tabii burada biraz fırsat transferini hep konuşuyoruz. Şimdi bu hafta sonu, önümüzdeki hafta sonu Almanya Bundesliga haricinde diğer büyük ligler de başlıyor. İşte İngiltere Premier Lig vesaire. Aslında şimdi takımların hepsi bir kamp sürecinden geçtiler. Hazırlık maçları oynadılar. Birçok karşılaşma oynadılar. Şimdi ligin ilk haftası aşağı yukarı mesela bazı takımlarda gidecek olan futbolcuların seyrini de doğrudan belirleyecektir. İşte kadroya giren ya da yedek olup süre alamayan oyuncuların aşağı yukarı biraz böyle takımdaki geleceği de doğrudan belli olacak. Aslında bu süreçten itibaren tabii ki Beşiktaş'ın da ya da diğer kulüplerin de pazarlık şansını aslında güçlendirecek bu. Sonuçta kulübünde, mevcut kulübünde çok fazla şans bulamayan isimler için de işte Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un talip olduğu isimler için de iyi bir fırsat olabilir sonuçta. Burada daha fazla forma şansı bulabileceği bir ortamda oynayabilmek. Şimdi bu süreç adına da çok kritik bir haftaya girdiğimizi söyleyelim. Dolayısıyla işte İtalyano'nun da söylediği gibi elbette bu bölgelere oyuncu aradıkları bir sır değil ama oyuncu aradıkları bölgelerdeki futbolcuların performansının doğrudan yükselişi çok kıymetli. Yani Çerni ve Olaytan gibi iki futbolcunun şu anda performansı şu anda top seviyeye ulaşmış durumda. Beşiktaş'ın en formda iki oyuncusu, bölgesinde evet. Oyuncu aranan isimler. Ama tabii en mühim olanı şu, şu an transfer periyodu içerisindeyiz. Yani bu oyuncuların performansının yükselişinin doğrudan etkisi oyuncuların bölgesinde oyuncu aranmasından kaynaklı. Ama ilerleyen dönemlerde transfer periyodu bittikten sonra varsayalım.
1: İstikrarlı biçimde devam edecek mi?
2: Bu yükseliş trendi sürecek mi?
1: Evet.
2: Yani örnek veriyorum, Çerni size ne kadar güven veriyor? Bu oyuncuyu bu arada şey gibi eleştirmek gibi hani kalitesiyle alakalı herhangi bir sorun yok. Sadece size bir istikrar vaat ediyor mu konusunda kafamda soru işaretleri var. Olaytan konusunda o konuda biraz daha daha en azından güvenerek şeyi söylüyorum. Daha hani mücadele hırsıyla bir takım defeklerini en azından kapatabilen bir oyuncu ama Çerni'nin görüntüsü sanki size uzun vadede böyle sezon genelinde çok da istikrarlı iyi bir çizgi sunmayacakmış gibi bir hava sunuyor. O yüzden zannediyorum Beşiktaş'ın bu transferdeki işte stoper, merkez orta saha ve sağ ön pozisyonlarına oyuncu arıyorsa şayet bence ilk tercihi mutlaka sağ öne bir oyuncu, yani Chelsea'nin önüne bir oyuncu almaktır ana plan diye düşünüyorum. Hı hı. Tabii ki işte bahsetmiş olduğum parametreleri de göz önünde bulundurarak bu hafta sonu oynanacak olan işte İngiltere Premier Lig ya da işte İspanya La Liga, Fransa Lig 1 gibi liglerde oynadıkları ya da takip ettikleri oyuncuların ne kadar süre alacakları mühim. Dolayısıyla buna göre bu oyunculara da bir transfer teklifinde bulunacaklardır diye düşünüyorum.
1: Yani tabii oyuncuların rekabet edebileceği oyuncular gelince performanslarında bazı değişiklikler olabilir ama net bir sağ kanat oyuncusu transferi gerçekleştirirse Beşiktaş, mesela atıyorum sağ kanat oyuncusuyum ve net bir oyuncu geldi ve kulübede kalacağım o kadar belli ki, bu benim performansım bence etkileyebilir. Bu da ters tepemez mi? Rekabet hep başarıyı getirmeyebilir. Ne dersin Kaya?
0: Ensesinde olan bir oyuncu profili olması lazım orada. Hı-hı. Şöyle örnek vereyim. Şimdi Galatasaray'ın iki kanatı da eleştiriliyor. Barış Alper Yılmaz'ın performansı, evet, da Sané'nin, evet, performansında. Ama bu oyuncular iyi de oynasa kötü de oynasa önümüzdeki hafta oynayacaklarını biliyorlar. Çünkü arkada bunları sıkıştırabilen bir oyuncu yok. Hı-hı. Şimdi Beşiktaş'ta yine Rashica var arka planda. Geçtiğimiz haftalarda mesela Çerni'nin oyundan çıktığı denklemle Rashica girdi. Takıma katkı sundu net olarak. Orada tam böyle işte kıyasıya rekabeti yukarılara çıkarabilecek bir oyuncu lazım. Şimdi siz aynı bölgede iki tane yıldız oyuncu varsa senin söylediğin konuyu ya gelinir. Evet. Yıldız oyuncuları yönetme konusunda bu sefer teknik direktörü eleştiririz biz. Tabii. Ama o bölgede şu an lider bir kanatınız yoksa, mesela Trossard'ın olduğu yerde Leon'un da olması gibi bir durumda, hı hı, senin söylediğin duruma gelinebilir. Ama şu an oraya net bir Beşiktaş'ın hem Çerni'nin hem de Rashica'nın önünde olan bir kanat oyuncu transferi yapmak zorunda. Her ne kadar Çerni iyi performans sergilese de yarınki, daha doğrusu bugün oldu artık, bugünkü mücadelede de her türlü gol atsa da, skora katkı sunsa da mutlaka Beşiktaş'ın oraya transfer yapması lazım. Çünkü lig maratonu uzun. Avrupa'da nereye kadar gideceksiniz belirsiz. Ziraat Türkiye Kupası oynanacak. Yani 50'den fazla mücadeleye çıkacaksınız. Total'de de bu oyuncular işte verimli kullanabilmek adı altında. Ve İtalyan'ı şunu unutuyoruz biz. Kadroyu çok değiştirebilen bir hoca. Son, evet, karşılaşmada da oynadı mesela kadroyla ligdeki. Özellikle Avrupa'da, evet, istikrarlı bir şekilde çok fazla değişiklik yapmadı. Bir isim değişti ya da şablon aynı şablondu ama ligde değiştirdi mesela.
2: Murillo Taylan yaptı mesela.
0: Kesinlikle. Yani
2: aynı hücum aksiyonlarını
0: verim
2: aynı
0: aldı
2: seti
0: bu kadrodan.
2: Tabii.
0: O yüzden hani biraz daha geniş bakmak lazım buraya ve yedek kulübenizin net olarak iyi olması lazım. Yani yedek kulübenizin kalabalık olması farklı bir şey, iyi olması çok farklı bir şey. Yani ben futbolcuları tabii ki burada kötü demiyorum ama performans anlamında senin ilk 11 seviyende, hatta ilk 11 oyuncun oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinde gelen oyuncunun da bu oyunu sürdürmesi lazım. Yani hazır bir oyuncu olması lazım. Beşiktaş'ın bence en büyük şu an sıkıntısı bu. Alternatif noktaları tamamlaması lazım. Biraz daha Galatasaray'a benziyor şu anki eksikçilik durumu. Fenerbahçe bakıyorsun zaten 3-4 sezondur 2 tane 11 kuruyorsun Fenerbahçe'den. Ama oyuna girdikten sonra ne kadar katkı alabiliyorsun bu oyunculardan? Soru işareti buydu. Yani net olarak hem orta sahaya hem kanat hem de stoper Beşiktaş'a şart.
1: Sağ kanat için Luka Bakio gündemdeydi.
2: Neres yine konuşuldu.
1: David Neres konuşuldu. Bu isimlerle ilgili bir son durum var mı, duydunuz?
2: Yani tabii ki biz de zaten sadece sosyal medyada duyduğumuz kadarıyla, bunun haricinde tabii ki kulüpler biraz hani şeffaf yürütmekten uzaklar elbette. Yani çok fazla yoğurdu üfleyerek yiyorlar tabiri caizse. İşte Salah'a benzer, Salah süreci gibi bir süreç yaşamak istemiyor Beşiktaş tarafı. Doğal olarak biraz daha gizli yürütmeye çalışıyor transfer operasyonlarını. Yani muhtemelen de Beşiktaş oraya bir transfer duyurduğunda hepimiz bunu sosyal medya aracılığıyla öğreneceğiz diye tahmin ediyorum. Yani herhangi bir muhabirden ziyade direkt olarak Beşiktaş transferi pat diye böyle patlatacak, o şekilde olacak diye düşünüyoruz.
0: Sadece kontenjan isimlerine de dönebilir orada zaten.
2: O da, evet, yani o da mümkün.
0: Beşiktaş'ın yine genç oyuncu özellikle orta alanda bunu zaten Beşiktaşlı yetkililer de duyurmuştu. 4-5 ayla yaşı kaçıran, 2003 doğumlu olamayan futbolcular var denilmişti. Yani aynı süreç diğer takımlar için de geçerli. Orta saha mevkisine oyuncu bakan kanat, hı hı, yine aynı keza şekilde oyuncu bakan net takımlar var ama burada 2003 doğumlu şartı ellerini kollarını bağlıyor. Beşiktaş'ın oraya tartışmasız bir isim alması lazım.
2: Vincenzo Italiano'nun bence çok olumlu bir CV'si var şu anlamda. Geçmişteki takımlarından aslında hep rotasyonu ne kadar etkili kullandığını biliyoruz. Namı diğer rotasyon dediğimiz bir teknik adam. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bu sezon aşağı yukarı tüm kulvarlarda nereden baksanız bir 50 maç oynadığını varsaydığımızda Beşiktaş'ın bundan sonraki süreçte talip olacağı bir oyuncuya da aslında sezonda en aşağı İşte 15-20 maç oynayacağının garantisini verebiliyor olmak da bence çok kıymetli.

0: kesinlikle. Yani gelecek olan bir oyuncu İtalyano'nun bu taktiksel esnekliğini ve rotasyonu bu kadar geniş kullanması aslında gelecek olan futbolcunun da Beşiktaş tercih etmesi konusunda bence önemli bir etken olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden Beşiktaş'ın bu transferde eline attığı futbolcuların aşağı yukarı bu bilinçte olarak gelmesi de çok değerli. Yani 50 maçın minimum sağlıklı biçimde 15-20'sinde garanti olarak oynayabileceğini garanti edebiliyor en azından teknik
1: adam. Peki Beşiktaş'ı hep bu planlamada mı göreceğiz? Yani agresif oynamayı çok seven, önde baskı yapmayı çok seven, yoğun maç haftalarında da mı bu şekilde sizce oyun planı olacak İtalyan?
2: Onun sürdürülebilir bir yanı yok. Yani her hafta öyle çıkaramazsınız. Şiddetli oyun oynayayım, ön alan baskısı yapayım, maçı koparayım. Yani bir noktaya kadar gidebilirsin. Tabii ki Beşiktaş gibi bir takımın net olarak taktiği şu olması lazım. Oyunu zaten hep ikinci bölgede tutması gerekiyor. Yani o aralığı daraltması lazım. Boşlukları kapatması lazım. Beşiktaş savunmasından itibaren bir yine çıkış düşünüyorsa yine sıkıntı yaşar. Yani buradaki kilit nokta şu: Galatasaray'ın, dikkat edin, 4 sezondur üst üste şampiyonluğunda hep Galatasaray ikinci bölgeden başlıyor zaten. Stoperleri de Galatasaray'ın çok fazla öne çıkıyor.
1: Evet,
2: evet, ağır kalan stoperleri var, Abdülkerim Bardakçı gibi. Bunun eksikliğini Şampiyonlar Ligi'nde görüyor. Ama Beşiktaş'ın da net olarak her karşılaşmaya işte ön alan baskısı yapayım, şiddetli oyunu ortaya koyayım. İsteseniz de bunu başaramazsınız. Rakibe göre oyun tercihi olacaktır burada. İtalyano'nun da zaten oyuncu tercihlerinden bunu anlayabiliyorsunuz değiştirdiğinde. Şu var, ben şöyle tebrik ediyorum. Gelmeden önce de zaten İtalyano net olarak sürekli kadrolarla oynanan bir takım olarak gündeme gelmişti. Antrenmanlarda hangi futbolcunun performansı ise o oyuncuya forma vermesi bence çok önemli. Yani yıldız ol ya da olma.
0: Tabii.
2: Sen bu hafta iyisen seninle başlayacağım tarzı var. O yüzden Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde zaten dikkat edin daha kontrollü oyun tercih ediyor.
1: Evet.
2: Süper Lig'de de mesela Eyüpspor'a karşı oynanan mücadelede Beşiktaş sürekli baskılı olan taraf oldu. Ama arkada da boşluk vermemeye çalıştı. Eyüpspor zaman zaman denedi. Çıkmaya çalıştı. Fakat Beşiktaş'ın net olarak hem takım oyunu, takım savunması biraz daha oturmuş yani geçtiğimiz sezona göre. O yüzden yayının ben ilk bölümünde şu an net konuşmak hata olur dedim. Bu transferlerle beraber yedek kulübesindeki oyuncu sayısı ve kalite daha önemlisi burada. Çünkü nasıl bir katkı sunacağı ve ligi nasıl götüreceği, Avrupa'da nerelere kadar gidebileceği. Ama burada net olarak şimdi Beşiktaş taraftarına da sorsan, Fenerbahçe taraftarına da sorsan, Süper Lig'de şampiyonluğu ister ilk önce.
1: Tabii.
2: Doğal olarak. Çünkü ya şu var, düz mantık. Ligde şampiyon ol ki Şampiyonlar Ligi'ne direktmen git. Şimdi Galatasaray üzerinden de şu soruluyor. Artık 4 sezondur üst üste ligde şampiyon oluyorsunuz ama Avrupa'da başarı mı, Süper Lig'de başarı? Mesela Uğurcan Çakır'a bu sorulmuştu. Uğurcan Çakır lig dedi.
1: Evet.
2: Lig deme sebebi şu, hani düz mantık düşündü. Zaten Süper Lig'de şampiyon olursam Şampiyonlar Ligi'nde zaten varım. Ha, böyle bakıyor oyuncu. İkinci olduğunda zaten hani ya direktmen katılabilmek için puanının iyi olması lazım.
0: Tabii.
2: Ya da ön eleme oynayacaksın,
1: evet,
2: yani.
1: Evet.
2: Böyle bakmak
0: lazım. Bir de realist olmak lazım. Şimdi bu Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı da mesela kulüpleri doğrudan etkiledi. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne düşme gibi bir fırsat vardı mesela. Galatasaray 2000'de UEFA'yı bu şekilde kazanmıştı. Ama şimdi öyle bir şansın yok. Yani ya Şampiyonlar Ligi'nden komple eleniyorsun ya da yoluna devam ediyorsun. Ama şimdi Şampiyonlar Ligi kulvarında mücadele ediyorken ya gidebileceğin maksimum seviyeyi de hayal ediyorsun. Şimdi hem bütçeler, imkanlar nezdinde, hem mücadele ettiğin rakiplerin seviyesine baktığında, onların tempo düzeyinde çok zor yani o seviyelerle Bayern Münih, Real Madrid, Barcelona gibi rakiplerle kafa kafaya çarpışabilmek. O yüzden Uğurcan Çakır'a ben de hak veriyorum. Tabii ki baktığında kağıt üstünde, yani realist olmak gerekirse, Süper Lig şampiyonluğu Avrupa'da elde edilecek bir dereceden daha kıymetli oluyor.
1: Peki biraz Galatasaray'ı konuşalım. Çok fazla soru sormuşsunuz Batrakol'la ilgili. Güzel de bir haberimiz var. Birazdan ekranlara getireceğiz onu ama soruları biraz Kaya'ya yöneltmek istiyorum. Çünkü hepinizin merak ettiği konu Batrakol yarın ne zaman gelecek ve cuma günkü oynanacak karşılaşmada onu görebilecek miyiz? Bu kadar hızlı ilerleyebilir mi bu iş?
2: Ya şu var, yarın, hatta bugün. Yine düşmeyelim,
1: evet,
2: o yanılgıya. Bugün öğle saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Bir aksilik olmazsa oyuncu direktmen sağlık kontrolünden geçecek. Her şey hazırlandı, planlama yapıldı. Net olarak şunu söyleyebilirim. Kafile, Galatasaray kafilesi öğlenden sonra zaten hareket edecek Erzurum'a. Yani Batrakov'un transferi resmi olarak açıklandığı an Batrakov mücadele izlemek için orada bulunur. Yani geniş kadroya alınması sürpriz olmayabilir ama
1: biraz uyum sürecini hızlandırmak
2: tabii yani hem Galatasaray taraftarını yine deplasmanda görmüş olacak, hem takımın yanında olmuş olacak.

0: çok fazla böyle sıkıştırmak da istenmeyebilir. Ama şu anki planlama öğle saatlerinde sağlık kontrolü, hı hı, ardından KAP duyurusu, resmi açıklama zaten. Bunların hepsi eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. Transfer bitmeden, ıslak imza atılmadan zaten kulüpler bu açıklamayı gerçekleştirmiyor. Yayının başında da şunu ifade ettim, yani her mecrada açıklandı. Artık oyuncu da dile getirdi. Ama ıslak imzayı görmeniz gerekiyor böyle transferlerde. Çünkü geçmişte neler neler yaşandı. Yani kulüp kapılarından dönen oyuncular
1: tabii, tabii
0: var.
1: Tabii ya, bir o de yüzden, Rus ligi olunca biraz daha soru işareti
0: evet, ya
1: oluşuyor.
0: Aslında şimdi şöyle, dün gelmesi bekleniyordu oyuncunun. Oradaki süreç şu. Evet, takımına veda etmek istedi. Ülkenin bulunduğu durum. Bunların hepsi bir noktada sebep. Ama buradaki ana problem ödeme koşuluyla alakalı. Galatasaray tarafından ödemeyle alakalı hiçbir problem yok. Tamam. Ama Rusya'daki olan savaştan dolayı ödeme planlaması, hı hı, biraz daha Rus kulübünden kaynaklı olduğu için bu transfer daha da çabuk bitirilip İstanbul'a getirilemedi bu oyuncu. Okay. Çünkü herkes şöyle bakıyor, orada bir savaş var. Oyuncu ondan dolayı gelemiyor.
1: Ya oyuncularını da biraz göndermek istemiyorlar. Çünkü gönderirse yerine onun kadar kaliteli bir ya da yeni birini almak zor olacak. Ya çünkü tabii, oraya da gitmek istemiyor çoğu oyuncu.
0: Hem o var hem de şöyle bir durum. Ben net olarak özellikle geçtiğimiz sezonlarda da Galatasaray'ın gündeminde olan bir isimdi. Galatasaray'ın tek tedirginliği şuydu. Net olarak biz bu oyuncuya yatırım yaparsak performans alabilir miyiz? Geçtiğimiz sezonlarda bu düşünüldü. O dönemin yöneticilerinden İbrahim Hatipoğlu bu transferle ilgilenmişti.
1: Evet.
0: Galatasaray transferini gerçekleştirecekti. Ama bu sezon tekrardan oyuncunun performansı da verilerle beraber takip edildiği için Sayın Başkan Batrakov'u alalım dedi. Tabii ki Okan Hoca'nın da burada onayı var. Daha çok şu tartışılıyor. Şimdi Rusya Ligi, Avrupa'da yoksunuz. Çok fazla oynamıyorsunuz. Bu oyuncu ne katabilir?
1: Evet.
0: Ama şu an Rusya'nın en değerli oyuncularından bir tanesi. Yani en yüksek maaş alan oyuncularından bir tanesi Batrakov. Saha içerisindeki oyun tarzı da daha çok Osimhen'le uyum sağlayabilecek mi düşünceleri vardı? Bence net olarak uyum sağlayacak. Çünkü Süper Lig'de bu tür oyuncu her türlü kalitesini gösterir. Buradaki tek soru işareti şu olur: Şampiyonlar Ligi. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde tecrübe, daha yüksek tempoda bir oyun ortaya koyuyorsunuz. Buradaki tartışma da şu: Bruno Fernandes'lerle başladınız. Turamlar konuşuldu.
1: Evet.
0: Yani Diaz'lar konuşuldu. Şu an Batrakov'a dönüldü gibi bir düşünce var ama bence Galatasaray çok iyi bir yatırım yaptı. Bu oyuncunun net olarak verimli bir şekilde tabiri caizse ekmeğini yiyecek Galatasaray. Yani 4-5 yıllık bir kontrat bekliyoruz. Bütün her şey zaten okeylendi. Ya bugün öğle saatlerinde İstanbul'da olup Erzurum kafilesinde yer alsa bile takımı türbünde takip edebilecek bir düzenleme olabilir.
1: Caner, sana da döneceğim ama bir VTR'miz var. İlk önce ona bir bakalım değerli izleyenler. Batrakov Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Rostov'dan Moskova'ya trenle geçti. Oyuncuyu da orada taraftarlar karşıladı. Güzel görüntüler var. Bir izleyelim, sonra buradayız.
2: Galatasaray yeni transferi Alexey Batrakov'a kavuşuyor. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Rostov deplasmanından Moskova'ya trenle geldi. Rus oyuncu istasyonda Galatasaraylı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
3: Batrakov'u karşıladık. Rostov'daki deplasman maçından sonra Moskova'ya trenle geldiler. Oradan da biz kendisilerini karşıladık. Güzel iyi niyetlerimizi, iyi dileklerimizi, başarı dileklerimizi ilettik kendisine. Çok büyük bir camiaya, Galatasaray camiasına, 40 milyon taraftarı olan bir camiaya geldiğini söyledik ve dünyanın her tarafında, Moskova'da da birçok taraftarı var ve onu bu çok sayıda taraftarımızla beraber karşıladık. Dünyanın her tarafında da çok sıcak karşılamalar olacağını ilettik kendisine. Ya o da çok mutlu oldu.
2: Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Sarı Kırmızılıların yeni 10 numarası kısa süre içinde İstanbul'da olacak. Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Batrakov'un Erzurumspor'la deplasmanda oynanacak maçın kadrosunda yer alması bekleniyor. Lokomotiv Moskova formasıyla bu sezon 5 maça çıkan ve Rostov maçında oynamayan Batrakov bir gol bir asist katkısında bulundu.
1: Evet, görüntüleri izledik. Batrakov Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Rostov'dan Moskova'ya trenle geçiş yaptı. Tabii taraftarların da onu karşılaması oradan itibaren başladı, artık buraya inişi daha görkemli olabilir bence. Seninle devam edeyim
4: Caner. Ya şu görüntüler çok kıymetli. Normal şartlarda dediği gibi, Kaya'nın da az önce ifade ettiği gibi, daha erken bekliyorduk ama oyuncu her ne kadar takımla son maça çıkmamış olsa bile takımla, aslında taraftarla vedalaşmak için o bütünleşmeyi tercih etti. Aslında yani 21 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz ama omzundaki sorumluluk yükü ne kadar yüksek ve çok olgun bir karakter geliyor Galatasaray'a. Yani şöyle anlatalım, tabii ki Galatasaray'daki mevcut örneklere baktığımızda işte Yunus Akgün onun yaşındayken daha henüz Adana Demirspor'a kiralanmamıştı. Ya da işte Barış Alper henüz Keçiören Gücü'ne bile transfer olmamıştı. Ya da işte Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a geldiği süreçten çok daha öncesinde daha 3. Lig'de Karacabey forması giyiyordu. Fakat bu oyuncu şu an 21 yaşında kolunda kaptanlık bozu bandını çıkartarak geliyor Galatasaray'a. Evet. Yani bu olgunlukta bir oyuncuyu transfer ediyor Galatasaray. Tüm parametreleri dışarıda tutarak söylüyorum bunu. Elbette diğer talip olduğu isimler de çok kıymetli oyunculardı. Can Uzun, Rodrigo Mora, ki bugün Roma'ya transfer yaptı Rodrigo Mora da. Ama ben bu oyuncuları da saha içi performanslarıyla da karşı karşıya getirdiğimde, mesela defansif metriklerde işte Okan Hoca'nın talep ettiği ön alan presinde Batrakov mesela diğer isimlere nazaran çok daha avantajlı ve çok daha ön plana çıkıyor. Bir de şimdi zaten sizin alacağınız 10 numara pozisyonuna getireceğiniz oyuncudan beklentiniz şu: hem derinden bir oyun kuruculuk pozisyonunda olması, evet, hem de Osimhen'in yörüngesinde oynayacak bir oyuncunun aynı zamanda işte kilit pas atma becerisi ve dar alan meziyetleri, doğal olarak en çok Galatasaray'ın talep ettiği özelliklerin başında bu geliyordu. Ki oyuncunun yetenek setine baktığımızda aşağı yukarı Mertens özelliklerini size vaat ediyor. Yani bu zaten Galatasaray'ın ana tercihlerinden bir tanesiydi. Yanlış anlaşılmasın, bunu Can Uzun'a eleştirmek için söylemiyorum ama Can Uzun biraz daha farklı bir profildi. Daha böyle ikinci bir forvet rolündeydi. Daha kale odaklıydı. Ben burada önceki yayınlarımızda da hep paylaşıyordum. Mesela Mertens'le Can Uzun'u şöyle ayırmak lazım diyordum. Evet, Mertens Galatasaray'a çok olgun bir oyuncu olarak geldi. Mertens çevresini besleyen bir oyuncuydu. Ama Can Uzun daha kale odaklıdır. Mesela topu ayağına aldığında zaten
5: forvet iki ayağını... arkası. Tabii, tabii. 10 numara olarak düşünmemek lazım. Ama bu süreç Can'la alakalı bu arada... Galatasaray'da defter kapanmadı. Tamam, Can'la yine ilgileniyor. Hani bağımsız bir şekilde ilerliyor. Can hala gündemde. Evet, bağımsız bir şekilde ilerleyen bir süreç. Frankfurt kulübü son ana kadar bu istediği 50 milyon euroda artık ısrarcı olmazsa, düşerse rakam, belli bir noktaya gelirse, yerli statüsünde olan milli bir futbolcu. Galatasaray illaki bu transferi de bitirmek isteyecektir. Ama şu var şimdi. Batrakov hem 8 hem 10. Yani iki, evet, pozisyonda da çok iyi oynayan bir oyuncu. Savunma, takımın savunmasına yardımda bulunan, defanstan uzun toplarla ön plana çıkan bir oyuncu. Şimdi Okan Hoca'nın en büyük hatalarından bir tanesi son dönemlerde şu. Eğer bir oyuncu 8 numara olarak aldıysanız, ki örneği bunun Gabriel Sara, oyun kurması için savunmanın arasına çağırıyorsanız, 6'ya daha çok devşirmeye çalışıyorsanız bundan fazla verim alamıyorsunuz. Hücum yönünü eksiltiyor bu oyuncunun. Ama Batrakov'da tabii ki böyle bir durum söz konusu olmayacak. Çünkü oyuncu kaleye yakın oynayacak. Evet. Fakat buradaki asıl mesele şu. Osimhen'le nasıl bir bağlantı oyunu, nasıl bir performans ortaya koyacak? Çünkü özellikle Galatasaray geçtiğimiz sezonda artık son haftalarda sakatlıktan çıkan Osimhen'e rağmen Yunus'la beraber çok iyi bir uyum sağladılar bağlantı oyununda. Şu an Batrakov bu görevi üstlenecek. Duran toplarda etkili oyuncu, dar alanda iş yapan bir oyuncu, adam eksilten. Yani tek sıkıntı fiziki açıdan. Yani ayakta kalıp kalmama konusunda tartışmalar var ama bu haliyle bile, fiziki açıdan söylüyorum bunu, Süper Lig'in her türlü temposunu kaldırabilecek bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde hedefi olan bir oyuncu. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Zaten eşi de kadın futbol takımında oynuyordu. Hı hı. Şöyle bir demeci var: Şampiyonlar Ligi'nde benim eşim oynuyor dedi. Ben daha oynamadım dedi mesela. Böyle bir, benden daha iyi futbolcu dedi yani. Orada bir pas attı. Güzel. Ama şu var, Galatasaray'a geldikten sonra hem Şampiyonlar Ligi'nde olacak olması, hem Süper Lig'e böyle çok yakından işte takip ettiği, izlediği liglerden bir tanesi oyuncunun da. Ben çok fazla yabancılık çekeceğini, işte Rusya Ligi'nden dışarıya çıkmadı, performansı şöyle olur, böyle olur tarafında değilim. Yani net olarak bence Galatasaray çok iyi bir oyuncu aldı.
0: abartmak istemiyorum, örnekler vermek istemiyorum. Yanılabiliriz de yani günün tabii sonunda ki, ama benim ki bu şahsi düşüncem. Dinamikte oyuncu aldı Galatasaray.
4: Ya şöyle söyleyeyim, yakın zamana kadar Paris Saint-Germain'in ilgilendiği ve masada olduğu bir oyuncuydu Batrakov. Dolayısıyla bu işte Rusya'nın içinde bulunduğu durumdan kaynaklı, Avrupa Birliği'nin uygulamış

0: olduğu siyasi yaptırımlardan dolayı oyuncunun da bu ambargodan ötürü Avrupa'ya transferi aslında bir bakıma kapalıydı. Şimdi Galatasaray adına en önemli fırsatlardan bir tanesi oyuncunun aslında hedefleri. Yani oyuncu zaten 5 büyük ligde oynama hayali kuruyor. Yani Galatasaray aslında burada bir köprü vazifesi de görebilir. Bu da bence çok önemli artılardan bir tanesi. Yani Galatasaray Batrakov'dan iyi düzeyde bir para da kazanabilir. Oyuncu zaten tamamen kendi gelişimine kafa yoran bir oyuncu. Az önce işte karakteristik özelliklerinden biraz bahsettim, değindim. İşte olgun bir karakter. O yaşına rağmen kaptanlık bozubandını takması çok çok büyük bir sorumluluk diye söz ettim. Yakın zamanda Luis Campos'un birebir görüştüğü ve Paris Saint Germain için el sıkıştığı bir isimdi bu. Yani Paris Saint Germain'in bile masada olduğu bir isimden söz ediyoruz. Dolayısıyla bu oyuncunun Galatasaray'da başarılı olmaması için hiçbir gerekçe, hiçbir sebep de yok.
1: Peki şimdi çok skorer de bir oyuncu aynı zamanda. Bir grafik hazırlamıştı arkadaşlarımız. Onu rica edeyim, biraz gol ve sayıları üzerinden de gidelim. Bu arada Güvenç Hoca yazmış, bizi izliyormuş. Son sayfaya hoş geldin demiş. Teşekkür ederim. İkinize selam söylüyor. Kaya'ya özellikle selam söylediğin
2: için. Selamlar. Selamlar. En kısa zamanda burada bir yayın yaparız. Güvenç Hoca'yı özledim ben de.
1: Seni zaman zaman kızdık.
0: Hocam yine haklı çıktı bu arada. Hazır yani... bizi izliyor şu anda. Talişka'nın 10 numarada olmadığını defalarca hocam değiniyordu. Hocam bir kez daha haklı çıktı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin 18 puan kaybettiği detayını burada yayınlarda sürekli paylaşır. Hocam yine bir kez daha
1: haklı çıktı.
0: Kesinlikle.
1: Peki Batrakov demiştik. Şöyle bir rakamlarını sizlere aktarayım. 3 sezon Lokomotiv Moskova altyapısında forma giydi oyuncu. 2021-22 ve diğer 2 sezon. İlk sezonunda 24 maçta 11 gol, 19 asist kaydetmişti. Sonrasında 26 maçta 7 gol, 13 asist. Ardından 27 maçta 12 gol, 13 asiste imza attı. Tabii bu başarıların ardından A takıma yükseldi. 2024-25 sezonunda da Lokomotiv Moskova'nın A takımıyla birlikte 37 maçta 14 gol, 7 asisti var. İkinci sezonunda 36 maçta 17 gol, 9 asist üretti. Son olarak bu sezonda zaten 5 maça çıkmıştı. Orada da 1 gol, 1 asisti var. 2024 yılında bir de milli takımı seçildi. Oradaki performans da önemli bence. Sakatlık geçmişi ile ilgili çok kayda değer bir durum yok. Zaten o kadar genç bir oyuncu ki,
2: evet,
1: henüz bunu konuşmak için erken gibi duruyor.
2: Ya performansı inanılmaz. Ya burada şimdi şöyle düşünmek lazım bunu. Her ne kadar şu an Rusya Ligi hafife alınsa bile bombaların altında maça çıkıyorsunuz. Bunun psikolojisi bile zor.
1: Tabii.
2: Ve bu psikoloji içerisinde ciddi bir burada karne görüyoruz. Rakamlar bize her şeyi anlatıyor. Evet, Batrakov'dan net olarak sahadaki işte tabelaya baktığınızda, oyuncunun geçmişine baktığınızda genç bir oyuncu. Zaten bir takımda oynamış ama yıldız adayı olan bir futbolcu. Bunu net olarak söyleyebilirim. Şu da var, biraz daha burada Batrakov'un biraz dışına çıkacağım ama malum Arda Hoca da orada hocalık yapıyor. Ve net olarak daha çok işte Ukrayna'da olmasına rağmen sıkıntılar yaşayabiliyor bu savaş durumundan dolayı. Bu oyuncuları hazır tutmak, teknik ekibi hazır tutmak. Geçtiğimiz günlerde Arda Hoca'nın da bir açıklaması olmuştu. Yani şuraya geleceğim. Anlatmamdaki sebep şu. Bu oyuncuların hem psikolojik olarak hem de mental olarak her maç hazır olmaları gerekiyor. Yani maçların oynandığı sırada ara veriliyor. Ama Batrakov yine bunlara rağmen de bir performans ortaya koymuş. Bu baskının altında sahada İşte kaptanlık görevini en iyi şekilde yerine getirmiş. Sadece bir kulüpte oynamış olabilir. Ama parlamış bir oyuncu sonuçta. Günün sonunda bu oyuncu için Avrupa'nın çeşitli takımlarından teklifler geldiğini zaten hep biz dile getirdik. Telaffuz etmeye çalıştık. Şu var, Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirdikten sonra verecek olan, daha doğrusu verdiği bonservis rakamını her türlü Galatasaray çıkarır bu oyuncudan. Yani sattığınızda da tekrardan kar edebileceğiniz bir oyuncu alıyor Galatasaray. Bizim atladığımız konu aslında bu. Biraz da burada Galatasaray yönetiminde hata var. Niye hata var diyorum? Çünkü beklentiyi o kadar çok yüksekte tuttular ki Ocak ayından beri söylenen söz şuydu. Yani çok gelmek isteyen oyuncular var, yıldız isimler var, farklı isimler gelecek. İşte Bruno Fernandes'te ilgilenilmesi. Ama günün sonunda bu oyuncuya gidildiği, bu oyuncu transferi gerçekleştiği için Galatasaray taraftarı, ya biz Bruno'yu bekliyorduk, Batrakov geldi gibi düşünmesin. Yani çok yetenekli bir oyuncu aldı Galatasaray. Rakamlar da zaten az önce ekrana geldi.
1: Evet.
2: Kaliteli bir oyuncu. Burada neler yapacak göreceğiz.
0: Ya çok sıcak bir örnek vereyim mesela. Bugün daha Ryan Ders Galatasaray'ın gündemindeydi. 61 milyon euroya transfer yaptı mesela El Katsiha takımına. Şimdi siz bu oyuncunun maliyetinin yarısına transfer ettiniz.

0: Batrakov. Yani buradaki bütçeler de, oradaki denge de çok kıymetli.
1: Galatasaray oyuncuyu alsa bence inanılmaz bir iş yapardı. Oyuncu çünkü 8. Batrakov'u da ona tabii koyduğunda Şampiyonlar Ligi'nde bu sefer sana hayal kurdurur.
0: Evet.
1: Ama Rangers'le alakalı şu vardı. Yaklaşık 1,5 ay önce ben bunu haberleştirmiştim Galatasaray içinde. Beklenti şu: oyuncu bu sezon her ne olursa olsun City'den ayrılacağım dedi. Evet. Ciddi bir maaşı da vardı. 9 milyon euroya yakın bir maaş beklentisi vardı. Market değeri her ne kadar 40-45 olsa bile Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. Ciddi bolsaydı rakamına transfer oldu. Yine maaş da keza öyle olacak. İşte Rangers gibi bir 8 numaran olsaydı, 10 numara yine Batrakov transferi yapsaydın. Şimdi sol kanat için yine konuşacağız ama hani hedeflenen bir isim olsaydı, Osimhen'in arkasında da bekleyecek çok iyi bir santrafor transferi, stoper takviyende işte yine elit oyunculardan olsa dersin ki evet, bu sezonda yine Galatasaray çeyrek finalleri, yarı finalleri zorlayacak. Ama şu anki Galatasaray'ın transfer planlamasında bir plan var mı yok mu onu tartışıyoruz artık. Transferin bitmesine sayılı günler kaldı. Hani ne isimler olacak, kimlere teklif gidiyor, anlık olarak hepsini anlatmaya çalışacağım ama anlık her şey değişiyor Galatasaray'da.
0: Bir de şu da var, transferlerin mali dengesi bir yana şunu da göz ardı etmemek gerekiyor elbette. Tabii ki taraftarlar bu yüksek etiketli oyuncuları istiyorlar, talep ediyorlar. İşte Bruno Fernandes bunların başında ama siz bugün Bruno Fernandes gibi bir oyuncuyu getirdiğinizde işte orada hem Osimhen'in hem Fernandes'in olduğu yerde oradaki hiyerarşiyi yönetmek de çok zor güç mesela. Hem yönetim kanadından hem teknik heyet bakımından, yani işin mali dengeleri bir yana tabii, orada aslında o yıldızları idare etme durumu da bence aslında çok.
2: Ama Galatasaray bu duruma biraz alışık sanki.
1: Ya muhakkak. Şöyle düşünelim, Ziyech'ler, Tete'ler, Zaha'lar tabii olduğu denklemde Barış'la Yunus oynadı bu takımda.
2: Evet, evet.
1: Yani yerli oyuncu olarak ön plana çıktı. Okan Hoca evet o konuda çok başarılı.
2: O iletişim konusunda
1: İyi bir şekilde idare ediyor ama işte hani bu oyuncuları çok iyi bir şekilde analiz etmeniz lazım. Transfer politikanızın hani Ugo Cuku transferinden sonra şimdi biz mesela orta sahada ayrılık bekliyoruz Galatasaray'da. Yani ne olacak? Planlama ne kadar doğru? Ne kadar sağlıklı? Kaçırdığınız oyuncular şu ana kadar takip ettiğiniz ve ne bileyim bir türlü sonunu getiremediğiniz isimler. Tek dert bu olsun. Ben hep söylüyorum diğer kulüpler içinde. Fenerbahçe içinde, Beşiktaş içinde, Trabzonspor içinde. Hani bu bence tatlı bir dert.
2: Şimdi biraz yorumlara bakıyorum. Batrakoğlu'la ilgili yazmışsınız ama böyle baktığımda biraz kafalar karışık gibi geldi bana. Mesela Halil Bey demiş ki yeni Mertens ve bir tık üzeri desem umarım Mertens'i üzmem. Batrakoğlu çok beğeniyorum demiş. Ama şöyle de bir yorum var. Yağız Bey yazmış. Galatasaray'a gelen tüm oyuncuları üst düzey yıldız olarak adlandırmayı seviyoruz. Mordusan da gelirken öyleydi. Batrakov'da da şu an aynı durum olacak gibi hissediyorum demiş.
1: Az önce anlattığım konu.
2: Evet.
1: Yani taraftarın düşüncesi daha çok işte burada ikiye bölünmüşlük var. Bu oyuncu sadece Rusya Ligi'nden dışarıya çıkmadı. Evet o konuda düşünmeleri de haklılar. Hak verebiliyorum. Ama ben Mordusan kıyaslaması yapmam. Bu çocuk gerçekten yetenekli. Yani yetenek olduğunu gösteriyor sahada. Zaten son haftalarda da ekranlara da geliyor. Attığı goller ortada. Oyun tarzı ortada. Duran toplardaki etkisi. Özellikle zaten 10 numara mevkisi. Hani diyorum ya 8'de de oynayabiliyor. Kanatlara da evrilip pozisyona giren, takımı bir şekilde ilerideki hücumunu dengelemeye çalışan oyunculardan bir tanesiydi. Lokomotiv Moskova'da.
2: Evet.
1: Yani rakip ve takımın ceza sahasının her tarafında gezen bir oyuncuydu. Santrafor'un arkasında konumlanan. Böyle düşünmemiz lazım. Hani ben çok şey değilim, umutsuz değilim performans ve peki, rakamsal boyutta.
2: Şu yoruma ne dersin Caner, bu yorumla sana döneceğim. Cihan Bey demiş ki Rusya Ligi savaştan sonra seviye olarak çok düştü. Oradaki istatistikleri bence çok ciddiye almamak gerekiyor demiş.
0: Ben buna şöyle pek yani katıldığım noktalar var ama katılmadığım noktalar da şöyle. Ligin aşağı yukarı baktığımızda yabancı oyuncularına birçoğunun Güney Amerikalı oyuncular olduğunu görüyoruz. Avrupa'dan transfer yapamıyorlar. Bunların birçoğu Brezilyalı oyuncular ve bence seviye olarak kötü isimler yok. Yani hani çok böyle yerden yere vurulacak kadar kötü bir lig değil ve mesela oradaki şimdi Avrupa kupaları oynamadığı için takımlar çok fazla kulvar yok. Yani mevcut lig ve kupa haricinde çok fazla kulvar olmadığı için kupanın formatını değiştirdiler. Mesela kupada çok fazla maç oynuyor takımlar. Dolayısıyla sezon içerisinde oynadıkları maç sayısı da çok fazla. Yani oyuncular da aslında bir ritim ve efor kazanabiliyorlar burada. Yani seviye konusunda bence çok da böyle hani aşağı kalır bir yanı yok. Çok kötü bir seviyede değiller. Ama tabii ki şöyle bir durum var. Rusya düşük vergilerin olduğu bir yer. Dolayısıyla kendi mevcut yıl değerlerini ve kendi mevcut yıldızlarını bile ülkede tutabilmek adına yüksek maaşlar vermek zorunda kalıyorlardı. Dolayısıyla Batrakov da aslında bu fırsattan istifade etmiş isimlerden bir tanesiydi. O da mesela maaşını yükseltmiş, evet, isimlerden bir tanesiydi. Sadece tek handikapları bu. Yani içinde bulundukları koşullar itibariyle oyuncuları kaybetmemek adına biraz yüksek maaşlar vermek durumundalar. Tamamen işte dışarıya kapalı olmaları belki biraz bize bu imajı yansıtıyor olabilir ama bence seviye olarak o kadar da böyle bir yerden yere vurulacak kadar, işte ne bileyim, bir Baltık ülkeleriyle karşılaştırılacak kadar düşük seviyede değiller. Yani bir Letonya, Litvanya seviyelerinde de değiller. Çok çok değerli futbolcular var mesela orada şu an mücadele eden. O yüzden yani Batrakov açısından ben hani çok olumsuz bir şeyler söyleyemiyorum. Mesela Morutsan karşılaştırmalarını ben de gördüm. Şimdi Morutsan biraz daha çizgiye basan türevde bir oyuncuydu. Daha böyle sağ önde oynuyordu. Yani oyuncuların hem rolleri biraz daha farklı. Tabii ki işte geldikleri yaşlar ya da işte skor asist katkıları birbirine benzeşiyor. Ama mesela Batrakov karakter olarak daha farklı bir profil. Yani kaptanlık bazu bandını takmış bir oyuncu olarak geldiğini ifade etti. Bu bence çok kıymetli ve çok değerli bir şey. Yani bir, evet, yaptığınız bir transferin bence oyuncunun karakteristik özellikleri de size uzun vadede ne verebileceğine dair olumlu ya da olumsuz sinyaller verebiliyor. Ben Batrakov adına çok olumsuz bir şey söyleyemiyorum. Ama mesela Morutsa'nın geldiği sezonu hatırlıyorsun sen de Kaya. Morutsan Çıkıldağ'a geldiği sezon Galatasaray kaçıncı bitirmişti sezonu?
1: 13. Yani sıralarda tabii bitirdi ama şu var. Orada da şimdi ben her zaman şunu söylerim. Dün gibi de hatırlarım. Fatih Hoca'ya Kayseri deplasmanıydı galiba. Galatasaray mağlup olmuştu. Bu konuyla ilgili soru yöneltmiştim orada. Yani Fatih Hoca çok gergin bir şekilde. Zaten mizacı öyle. Soru sormakta da arkadaşlarımız tabii çekiniyor. O dönemlerde de hani ben böyle hocayla da hani daha yeni yeni aslında tanışıyoruz diyebilirim. Sormuştum hani şu soruyu yöneltti. Morutsan, Çıkıldağ gibi oyuncular aldınız ve zamana ihtiyacınız olduğunuzu söylediniz. Evet. Hani bu zamanlama ve oyuncuların performansını etkileyecek mi diye. Hoca da gülümseyerek cevap verdi zaten. Bütün hocanın o öfkesi bir anda yatışmıştı salonda. Zaten herkes soru sormaya başladı ardından da. Şu var yani, orada da bu oyuncular yeteneksiz oyuncular olarak okumamak lazım. Galatasaray'ın zaten bu transferleri gerçekleştirdiğinde takımın etrafına da bakmak lazım.
0: Tabii.
1: Çünkü kesinlikle kapalı, tabii, kutu bir oyuncu aldınız.
2: Peki Kaya Temel, Caner İş Beğendiren, çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederiz.
2: Ağzınıza sağlık. Temsilcilerimize de başarılar diliyoruz ve son olarak bir hatırlatma. Yarın Ferencvaros karşılaşması saat 20'de başlayacak ve ATV ekranlarından naklen izleyebileceksiniz. Hepsine başarılar dileyelim ve size de teşekkür ediyoruz. İyi geceler.

1985 yılı Avrupa Kupalarında Türkiye adına uluslararası başarıları tattığımız Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe'nin ilk turdaki rakibi Fransa'nın Bordeaux kulübü olmuştu. Tigana, Jerez, Pascal gibi dönemin önemli yıldızlarını kadrosunda barındıran Fransız temsilcisi henüz ilk turda Fenerbahçe'nin rakibi olunca taraftarların yüzü asılmış, temsilcimizin ilk turda eleneceği fikri hasıl olmuştu. 18 Eylül 1985 günü Bordeaux'da oynanan gece maçında ışıklar altında oynamaya pek alışık olmayan Fenerbahçe maçın başlarında zorlansa da ilk yarıda Selçuk Yula'nın golüyle öne geçti. Maçın başından beri rakibini küçümsediği gözlemlenen Bordeaux, Selçuk'un kaydettiği golle kendine gelse de Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapatmayı başardı. Bordeaux ikinci yarıya daha diri bir başlangıç

0: Fenerbahçe adına sevindirici bir sonuçta biten ilk maçın rövanşında İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada iki ekip de golü bulamayınca 0-0'lık skor temsilcimize yaradı ve Fenerbahçe turu geçen taraf oldu. Ancak son iki turda Göteborg'da eşleşen Fenerbahçe, Fransa'da gösterdiği başarıyı gösteremedi ve deplasmanda 4-0 yenildiği rakibini İstanbul'da 2-1 yense de kupaya veda etti. Türk sporunun aynı yıldaki bir başka başarısı da İstanbul'da yapılan Balkan Binicilik Şampiyonası'nda binicilerimizin altın madalya kazanarak menajerdeki ilk Balkan şampiyonluğumuzu elde etmeleriydi. Fevzi Atabek, Ali Ersin, Bülent Bora ve Tunç Çapa'dan oluşan binicilik takımımız takım müsabakasında en yakın rakibi Yunanistan'a fark atarak sıralamadaki son temsilcimiz Fevzi Atabek'in yarışmasına bile gerek kalmadan şampiyonluğunu ilan etti. Fevzi Atabek ayrıca ferdi müsabakada bronz madalyayla yarışmayı bireysel başarısıyla da taçlandırdı. Aynı müsabakada kadın takımımızla ekip yarışmasında üçüncü olurken yarışmacımız Neslihan Up bir de bronz madalya kazandı. 1985 yılında Balkanlarda elde ettiğimiz bir başka başarı ise atasporumuz olan okçulukta kaldırdığımız şampiyonluk kupasıydı. Temsilcimiz Elif Ekşi 50 metre atışında müsabakayı 310 puanla şampiyon olarak tamamlarken aynı zamanda yeni bir Balkan rekoruna da imza atmış oluyordu. Oldukça başarılı geçen yarışmalarda erkekler kategorisinde de millilerimiz takım halinde bronz madalya kazanarak yeni bir başarıya imza atıyordu. Aynı yıl gazeteler Balkan şampiyonlukları ve az takımlardaki başarılar dışında bambaşka bir kulvarda elde edilen bir başarıyı da manşetlerine taşıdı. Fransa'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Basketbol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray Lisesi büyük bir başarı göstererek dünya ikincisi unvanını elde etti. Turnuvada Tayvan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika, Danimarka ve kendi sahasında Fransa'yı yenen Galatasaray Lisesi son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne mağlup olarak gümüş madalyayı uzattı. Yeşil sahalarda Fenerbahçe'nin üstünlüğü sürerken Sarı Lacivert ekip Türkiye 1. Futbol Ligi'nde hem şampiyonluğa hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'na uzanıyor. Ligde ilk 3'e giremeyen Galatasaray ise Federasyon Kupası'nı müzesine götüren takım oluyordu. Yılın gol kralı unvanını ise Sakaryaspor formasıyla 20 gole adını yazdıran Aykut Yiğit kazanıyordu. Parkede ise Galatasaray futbolun aksine oldukça başarılı bir yıl geçirerek baş antrenör Nur Germen önderliğinde 16 yıl aradan sonra basketboldaki ilk lig şampiyonluğunu ve 1985 yılında ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanmayı başarmıştı.
1: Ve Basketbol Federasyonu Başkanı Osman Dolakoğlu Galatasaray kaptanı Turgay'a şampiyonluk kupasını seyretmesini veriyor.
0: Elde edilen bu başarıların yanında 1985 Türkiye Basketbol Ligi'nin sayı kralı olan Amerikalı Paul Dawkins de Galatasaray formasıyla ilk kez bu sevinci yaşıyordu. Ancak sporda Türkiye adına başarılı bir yıl olarak tarihe geçen 1985 yılının Mayıs ayında dünya spor tarihinde unutulmayacak 3 acı olayla sarsılıyordu. 11 Mayıs 1985 tarihinde İngiltere 3. Ligi'nde oynanan Bradford City Lincoln City karşılaşmasında Valley Parade Stadyumu'nun ev sahibi takımın şampiyonluk kutlamalarına sahne olması beklenirken tribüne atılan bir sigara stadyumu birkaç dakika içinde cehenneme çevirecekti. Karşılaşma oynandığı sırada tribünde maçı anlatan spikerin de fark edip uyarıda bulunduğu küçük bir yangın görülmüş. O bölümdeki taraftarlar yangını fark edince tribünün alt kısmına yönelmişti. Bu sırada stadın güvenlik görevlileri de diğer seyircileri yangından uzaklaştırmaya çalışıyordu. Aslında küçük bir alevle başlayan yangın stadın tavan bölümünün tamamen ahşap olması nedeniyle birkaç dakika içinde inanılmaz bir boyuta ulaşacak ve tüm tribünü kaplayarak hiç tahmin edilemeyen bir sona neden olacaktı. Yangınla birlikte paraya kapılan taraftarların bazıları

yayılan alevden direkt olarak etkilenirken, bazı izleyiciler de kaçmaya çalıştıkları sırada çıkan arbedede ezilerek hayatlarını kaybetti. Olaylar toplam 56 kişinin ölümü ve 265 taraftarında yaralanmasıyla son buldu. Bu acı olay sonrası Valley Parade stadı kapatılıp yenilemeye alındı ve İngiltere Futbol Federasyonu stadyumlarda ahşap tribünlerin tamamen yasaklanması kararını aldı. Bradford yangınıyla aynı gün meydana gelen bir başka üzücü olaysa yine İngiltere'de Birmingham City ve Leeds United takımları arasında oynanan maçta meydana geliyor. Tribünde taraftarlar arasında çıkan kavga nedeniyle çıkan izdihamda 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybediyordu. İngiltere'den peş peşe gelen üzücü haberlerin üzerinden henüz 18 gün geçmişti ki 29 Mayıs günü yine sadece futbol tarihinde değil dünya spor tarihinde kara bir gün yaşanıyordu. Brüksel'de oynanacak olan Juventus ve Liverpool arasındaki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı dönemin kupa seviyesindeki en büyük ve en önemli maçıydı. İngiliz ve İtalyan taraftarlar Brüksel'deki Heysel Stadı'nı doldurmuş, heyecanla takımlarının galibiyetini bekliyordu. Taraftarlar henüz stadyuma alınmadan da Brüksel sokaklarında birçok olay çıkmış, İngiliz holiganlarının başını çektiği olaylarda hafif yaralanmalar meydana gelmişti. Ancak sanki bu olaylar daha büyük ve daha acı bir olayın habercisiymiş gibi stadyumdaki taraftarların yerleşiminde yaşanan sıkıntılar da kimsenin tahmin edemeyeceği boyutta bir drama sahne olmak üzereydi. Maç başlamadan önce Liverpool taraftarı kendi bölümlerinin yanına alınan Juventus taraftarlarına sözlü sataşmalara başlamıştı ki bu sataşmalar bir süre sonra fiziki aksiyonlara dönüşmeye başladı. Önce atılan maddeler ve daha sonra topluca Juventus tribünlerine yönelen Liverpool taraftarları İtalyanların tek bir bölüme sıkışmasına neden oldu. Çıkan panik ve siyah beyaz taraftarların tek bir alana yüklenmesi nedeniyle Juventus tribünlerinde bir duvarın çökmesi ve taraftarların tel örgülere sıkışması sebebiyle 38 İtalyan ve 1 Belçikalı taraftar hayatını kaybetti. Stadyumda yaşanan dramı, soyunma odasında maçın başlamasını beklerken öğrenen futbolculardan Liverpool forması giyen Mark Lawrence'ın, Alan Hansen ve Kenny Dalglish sahaya çıkmak istemediklerini bildirse de, devreye giren UEFA ve kulüp yetkilileri maçın oynanması kararının alındığını söyleyerek oyuncuların maça çıkmalarını sağladı. Neticede böyle sarsıcı bir olaya rağmen 1985 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı oynandı ve Juventus Michel Platini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 galip gelerek kupayı müzesine götürdü.

tarihe Heysel faciası olarak geçen bu hazin olay sonrası Liverpool oyuncusu Alan Hansen, o geceden hafızamda hiçbir şey kalmadı. Olayların şokuyla nasıl mücadele ettiğimizin farkında bile değildim diye konuşarak maçın bu şartlarda oynanmasını eleştiriyordu. 39 kişinin hayatını kaybetti Heysel faciasının ardından İngiliz takımları 5, Liverpool ise 6 yıl uluslararası karşılaşmalardan men cezası alıyor. Ayrıca Heysel Stadyumu'nun ismi Kral Boden olarak değiştiriliyordu. Spor kamuoyu üst üste acıların yaşandığı 1985 yılında teniste kadınlar bir numarası olan Martina Navratilova'nın kariyerindeki 100. galibiyetine imza atmasına ve kortlarda yeni yeni parlamaya başlayan bir genç yıldızın yükselişine de tanık oluyor. Henüz 17 yaşındayken Wimbledon tenis turnuvasında turları birer birer geçen Alman tenisçi Boris Becker, dönemin en büyük isimlerinden biri olan Kevin Kurul'la finalde karşılaşacaktı. Genç tenisçinin finale kadar çıkması bile büyük bir başarı olarak görülürken, Becker bu çıkışıyla dünya spor kamuoyunun dikkatini üzerine çekmeyi başarıyordu. Alman tenisçi finaldeki oranı 6-3, 6-7, 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek hem bu turnuvayı kazanan ilk Alman tenisçi hem de Grand Slam kazanan en genç

0: denizci unvanlarına da sahip oldu. ...1985 yılında teniste olduğu gibi boks ringleri de daha sonra Demir Yumruk lakabını alacak olan Mike Tyson isminde genç bir boksörün kariyerinin başlangıcına tanık oldu. Spora başlamadan önce 13 yaşına kadar 30 defadan fazla karakolluk olan Mike, okulunda karıştığı kavgalarda eski amatör boks şampiyonu Bob Stewart'ın dikkatini çekerek eldivenleri ilk kez eline geçiriyor ve daha sonra boks dünyasının efsanesi Costamoto'nun himayesi altına geçerek boks camiasına yükselmeye başlıyordu. Tyson 1985'te Amato önderliğinde henüz 19 yaşındayken yaptığı ilk ağır siklet profesyonel maçında rakibi Hector Mercedes'i ilk roundda 1 dakika 47 saniyede knockout'a yenerek yıllar sürecek kariyerinin başarılarla dolu geçeceğini müjdeler gibiydi. Boksa başladığı dönemde 1.80'lik boyu boks otoritelerince ağır siklet için kısa olarak tanımlansa da Tyson agresif dövüş stiliyle birçok boks severin beğenisini kazanmayı başaracaktı. ...1985-86 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi iki büyük takımın son maçın son dakikasına kadar süren çekişmeli yarışına sahne oldu. 36 maçın 22'sini kazanan, 12'sinde berabere kalıp ikisini kaybeden Beşiktaş 56 puan ve averajla şampiyon olurken Galatasaray 20 galibiyet ve 16 beraberlikte namağlup olmasına rağmen ligi ikinci sırada bitirmişti. Ligde şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Sarı Kırmızılar, Federasyon Kupası yarı finalinde de bir sürpriz sonucu Altay'a elenmişti. Aslında bu sürprize uğrayan sadece Galatasaray olmamıştı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da aynı akıbete uğrayarak kupa dışında kalmıştı. O sezon Futbol Federasyonu'nun kararıyla tek maç usulü oynanan kupa maçlarının kurbanı olduklarını söyleyen takımlardan Fenerbahçe, daha ilk turda Sakaryaspor'a yenilerek kupaya veda etmişti. Aynı şekilde tek maç üzerinden oynanan final maçında Bursaspor İzmir temsilcisi Altay'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürüyor. Bu kupa sayesinde Türkiye 1. Ligi'nde kalma hakkını kazanıyordu. ...1986 sezonunun Başbakanlık Kupası ise Türkiye 1. Futbol Ligi'ni ikinci tamamlayan Galatasaray'la Türkiye Kupası ikincisi Altay arasında oynandı. Galatasaray hem kendisini Federasyon Kupası'ndan eleyen Altay'a karşı bir rövanş duygusu besliyor hem de bu kupayı üçüncü kez müzesine götürmek istiyordu. Nitekim 19 Mayıs tadındaki maç Erdal Keser'in 5 gollük müthiş performansına sahne olurken Raşit Çetiner, Cevat Prekazi ve Erhan Unal'ın da attığı birer golle Galatasaray maçtan 8-1'lik galibiyet dahil olarak 1986 Başbakanlık Kupası'nı kazanıyordu. Türkiye futbol sezonunun son maçı lig şampiyonu Beşiktaş'ın Federasyon Kupası sahibi Bursaspor'la Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için oynayacağı final karşılaşması olacaktı. Yine Ankara 19 Mayıs tadında oynanan maçta normal süre iki takımın da birer golüyle 1-1 sona erdi ve maç uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarının henüz başında Beşiktaş 93. dakikada Gökhan Keskin'in bulduğu golle karşılaşmayı 2-1 kazanarak sezonun en büyük kupasını da kazanmış oldu.
1: Beşiktaş bu anlamlı kupanın sahibi oluyor. Kaptan Samet, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'den kupayı alıyor. Gerek Beşiktaşlı taraftarlar, gerekse Beşiktaşlı futbolcular sevinç içinde.
0: Uzun bir süre başarıya hasret kalan Türk atletizmi 1986 yılında takım olarak olmasa da kişisel başarılarla gururumuzu kabartıyordu. Dönemin Yugoslavya'sının Ljubljana şehrinde düzenlenen Balkan oyunlarında

Türkiye şampiyonu Mehmet Tersi ve 10.000 metrede şampiyon olan Necdet Ayaz'ın birincilikleriyle ülke içinde zor dönemden geçen Türk atletizmi yurt dışında bir nebze olsun rahat bir nefes alıyordu. Atletizm gibi uzak doğu sporlarında da uluslararası alanda boy gösterdiğimiz 1986 yılında Türk milli takımı 6. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 5 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanıyor ve takım halinde Avrupa ikincisi olma başarısını gösteriyordu. O yıl parkelerde de yeşil sahalardakine benzer bir çekişme yaşanıyor. Basketbol liginde playoff'a kalan 8 takım şampiyonluk için mücadele ediyordu. Çeyrek finalde Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2 maçta da yenerek saf dışı bırakıyor. Efes Pilsen'se Tofaş'ı yine 2-0'la geçerek yarı finale yükseliyordu. Yarı finalde rakiplerini 3'er maç sonunda 2-1'lik üstünlükle geçen Galatasaray ve Efes takımı finalde karşılaşıyor. İlk maçı Efes 109-102'lik skorla kazanarak final turunda avantajlı duruma geçiyordu. Dönemin unutulmaz maçlarına ev sahipliği yapan Spor ve Sergi Sarayı'ndaki playoff maçlarının ikincisi, ilk maçtan 2 gün sonra yine aynı salonda oynanmış fakat bu sefer Galatasaray 90-86 kazandığı maç sonunda durumu eşitleyerek iddiasını canlandırmıştı. Taraftarların kısa deyimiyle spor sergideki 3. maça gelen basketbol izleyicileri müthiş bir finale tanıklık ederken Efes oyuncusu Emir Turam'ın kaydettiği 20 sayı galibiyete yetmiyor ve Galatasaray Michael Skors'un 20, Paul Dawkins'in 19 sayı kaydettiği karşılaşmayı 79-65 kazanarak kupaya uzanıyordu. Sarı kırmızılı takımın üst üste elde ettiği ikinci şampiyonluğun yanında takımın yıldızı Paul Dawkins de Türkiye Basketbol Ligi sayı kralı unvanını kazanıyordu. Finalde kozlarını paylaşan iki takımın rekabeti daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası için devam edecek. Ancak bu sefer Efes şampiyon rakibini bir sayı farkla 101-100'lük skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürecekti. 1986 yılı sonlarında Avustralya'dan yayılan bir haber sadece Türkiye'de değil tüm dünyada adeta bir bomba etkisi yaratacak. Başta spor dünyası olmak üzere tüm dünyanın dikkatini bir anda Türkiye-Avustralya-Bulgaristan hattına çekecekti. Dünyanın en büyük halterçilerinden biri ve birçok rekorun da sahibi olan Naim Süleymanoğlu, Avustralya'daki Türk konsolosluğuna sığınmış ve iltica talebinde bulunmuştu. Aynı sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan, Sofya'da 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti. Aynı sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan, Sofya'da 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti. Ancak yıllardır vatanından uzakta yaşadığı hayatını artık Türkiye'de sürdürmek istiyor, sportif başarılarını Türk bayrağı altında kazanmak istiyordu. Bulgaristan'da yaşayan Türklere yapılan zulüm haberlerinin hat safhaya ulaştığı dönemde daha önce birkaç kez Türkiye'ye gelme teşebbüsünde bulunan ancak başaramayan Naim için isminin Naum Şalamonov olarak değiştirilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Ünlü halterci Avustralya'daki emniyet yetkililerine verdiği ifadesinde "Ben Türk'üm, asıl adım Naim, ana vatanıma iltica etmek istiyorum" diye konuşarak resmi başvurusunu yapmış ve artık geri sayım başlamıştı. Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye dönmek amacıyla konsolosluğa sığınması Bulgar yetkilileri çileden çıkarmış ve konuyu "Türk teröristler sporcumuzu kaçırdı" şeklinde dünyaya servis ederek durumu lehlerine çevirmeye çalışıyorlardı. Avustralya resmi makamlarının araştırmaları ve Türkiye ile yapılan görüşmeler sonucunda Naim 11 Aralık 1986'da ilk olarak Melbourne'den Londra'ya, bir sonraki günde dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından yollanan özel uçak

Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'nda büyük törenlerle karşılanan şampiyon halterci, yıllar sonra kavuştuğu vatanında mutluluk gözyaşlarına engel olamıyor. Bu sırada Naim'in Bulgaristan'dan kaçmasına sebep olanlar da, Naim buradaki imkanlar sayesinde şampiyon oldu. Türkiye'de bu imkanları bulamaz ve 2 yıl içinde sönüp gider açıklamasını yapıyorlardı. Ancak zaman onlara haksız, Naim'i de şampiyon ilan edecekti. Dünya futbolunda 1986 yılı oldukça hareketli geçiyor. Sezonun UEFA Kupası finalinde İspanya'nın Real Madrid ve Batı Almanya'nın Köln takımları karşılaşıyordu. İlk ayağı Madrid'in Santiago Bernabeu stadında 85 bin seyirci önünde oynanan maçta ev sahibi Real Madrid maçı 5-1'lik skorla galip gelerek Alman temsilcisinin evine eli boş gönderiyordu. Berlin Olimpiyastı'nda oynanan rövanş karşılaşmasını Alman ekibi Köln 2-0 kazanmayı başarsa da önceki maçı 5-1 önde bitiren İspanyollar toplamda 5-3'lük avantajla kupaya uzanan taraf oluyordu. 1986 yılı Dünya Futbol Arenası'nın en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası'nın 13. dönemine de tanıklık eden yıldı. Kupaya ev sahipliği yapmak isteyen aday ülkelerin başvuruları sonrasında seçilen Kolombiya, ülkede yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yerini Meksika'ya bırakmıştı. Bu değişiklikten sonra kupa, dünya spor tarihindeki yerini Meksika 86 olarak alacaktı. 31 Mayıs'ta İtalya ve Bulgaristan arasında oynanan maçla açılışı yapılan ve yenilenen formatıyla Meksika'nın kavurucu sıcağı altında oynanan 13. Dünya Kupası 29 Haziran'daki Arjantin-Batı Almanya maçıyla son bulacaktı. Meksika 86'ya belki de tek başına damga vuran Diego Armando Maradona, turnuvada gösterdiği performans dışında İngiltere'ye eliyle attığı gol nedeniyle hem Arjantin adına turnuvanın kahramanı hem de başta İngilizler olmak üzere diğer takımların kötü adamı olarak tarihe geçecektir. Yıllar sonra bugün bile hafızalarda yer eden çeyrek final maçında Arjantin turnuvanın favorilerinden İngiltere ile karşılaşıyordu. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısına Arjantin, İngiltere'ye göre daha hareketli başlıyor ve 51. dakikada Maradona rakip defansın ayağından havalanan topa İngiltere kalecisi Shilton'la beraber yükseliyor ve topu kafayla ağlara gönderiyordu. Tabii bu hakemin gördüğüydü. Aslında Maradona topa kafasıyla değil eliyle vurmuş, ancak karşılaşmanın hakemi pozisyondaki detayı fark etmeyerek golü vermişti. İngiliz oyuncuların itirazları fayda etmiyor ve Arjantin ikinci yarının başlarında 1-0 öne geçiyordu. Tartışmalı pozisyondan sadece 3 dakika sonra kupanın yıldızı Maradona, sonradan 100 yılın golü olarak anılacak olan kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Orta sahadan aldığı topla İngiliz oyuncuların neredeyse yarısını çalımlayarak kaleye giden Arjantinli, son olarak kaleci Shilton'u da çalımlayıp golünü tabelaya yazdırıyor ve Arjantin'i 2-0 öne geçiriyordu. Geri Lineker'in 80. dakikada kaydettiği golle maç 2-1 sona eriyor ve bu sonuçta Arjantin İngiltere'yi kupadan eliyordu. İngiltere'yi eledikten sonra yarı finalde Belçika'yı da 2-0'la geçen Arjantin, final maçında Federal Almanya'yı 3-2 mağlup ederek bu tarihi kupayı müzesine götürmeyi başardı. ...1986 yılında tenis dünyası bir önceki yıl profesyonel kariyerinde yükselmeye başlayan ve tüm otoritelerin dikkatini çeken genç Alman tenisçi Boris Becker'in üst üste 2. Wimbledon zaferine tanık oluyordu. Aynı zamanda 26 yaşındaki Ivan Lendl'ın hem Fransa'ya

De Amerika Açık tenis turnuvasındaki şampiyonlukları tenis severlere mücadele dolu bir yılı geçirmişti. Kadınlarda Martina Navratilova üst üste 5. toplamda ise 7. kez Wimbledon şampiyonluğunu kazanırken bu yılki başarılarına bir de Amerika Açık zaferi ekliyordu. Fransa Açık tenis turnuvasının galibi ise yaklaşık olarak her yıl Wimbledon'ın finalde Martina Navratilova'ya kaptıran ancak Çek tenisçiye Fransa'da bu durumun tam tersini yaşatan Amerikalı Chris Evert oluyordu. ...1986 yılı sonunda boksun yeni parlamaya başlayan yıldızı Mike Tyson, Jamaikalı rakibi Trevor Berbick'i ikinci roundda teknik nakavtla mağlup ederek 20 yaşında dünyanın en genç ağır siklet boks şampiyonu unvanını aldı. 32 yaşındaki rakibinin karşısında daha dinç ve hırslı görünen Tyson, ilk roundda ard arda bulduğu yumruklarla Berbick'in tahmininden daha zorlu bir rakip olduğunu kanıtlamak ister gibiydi. Nitekim genç Tyson, ikinci roundun henüz ilk saniyelerinde sıralı yumruklarla şampiyon Berbick'i yere indirmeyi başarmıştı. Ancak rakibi henüz pes etmiyor, hemen ayağa kalkarak dövüşe devam ediyordu. İkinci round, ilk rounda göre daha sakin başlasa da Tyson çok geçmeden rakibini tekrar yere seriyor ve Berbick bu kez tam 3 denemesinde de yerden kalkamayınca karşılaşmanın hekimi genç boksçuyu teknik nakavtla galip ilan ediyordu. Mike Tyson bu maç sonunda sadece dönemin en güçlü boksörünü mağlup etmekte kalmıyor, boks tarihinin en genç ağır siklet şampiyonu unvanını da elde ediyordu. Dünya basketbolu da 1986 yılında zor elde edilebilecek bir başarıya tanık oldu. Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de daha önce sadece bir kez başarılan Quadruple Double San Antonio Spurs forması giyen Alvin Robertson tarafından gerçekleştirildi. Dört ayrı kategoride çift taneye ulaşma anlamına gelen Quadruple Double Robertson tarafından 20 sayı, 11 rebound, 10 asist ve 10 top çalmayla başarılmıştı. Phoenix Suns'ı 120-114 yendikleri maçta Robertson hem takımının galibiyetinde büyük rol oynamış hem de bu başarılı istatistikleriyle dünya basketbol tarihine geçmişti. Alvin Robertson has his first quadruple double tonight.

0: konuşacak çok şey var. İyisiyle kötüsüyle her şeyi konuşacağız.
1: Burada sadece 2 maç 180 dakika var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: O niye var, şu niye yok, bu niye var?
5: Türkiye'de futbol koşarak oynanıyor.
6: Rekorlar üzerinde bir rekor olacak yani.
1: Yani ne olacağı belli olmaz diyor. Bu da bir taktik mi?
7: Futbolcuları menajerleri rezil ediyor, rezil ediyor.
8: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
9: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı.
1: Evet.
2: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
1: Gerekli ultimatomlar verildi dedi.
2: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
1: Futbolu duyacağız gibi gözüküyor.
10: Evet. Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
11: Keskin sirke küpene zarar veriyor.
1: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştık.
2: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.

0: yapabilecek bazı ekipler de var.
1: Söylediği kritik bir ifade de var. Bu çok önemli.
2: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
3: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
4: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
5: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
6: Eşişten geçti tabii. Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
3: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
1: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
7: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
8: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
9: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
10: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
11: Tamam. Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
12: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
3: Spor gündemi bugün 15'te A Spor'da.
13: Tekrar program.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Geçmişten bugüne futbol sohbetimiz devam ediyor Kemal Belgin'le birlikte. Kemal abi hoş geldin. Sağlık saat iyi mi?
1: Allah şükür ayaktayız.
0: Ne güzel işte, en güzeli o demek ki. Aynı dileği sizin için de taşıyoruz. Sağlık olsun her şeyden önce diyelim. Hepinizin malumu bu programda geçmişten bugüne bilenlerin keyifle hatırlayacağı, bilmeyenlerin öğrenmekten keyif alacağı konuları gündeme getiriyoruz. Bugün de yaklaşık 45-50 dakika boyunca eminiz çok keyif alacağınız çok güzel futbol hikayeleri dinleyeceksiniz. Sizin için yine güzel bir program hazırladık. Şimdi değerli izleyenler, 1980'li yıllara götüreceğiz sizleri. İki sezon var, 1984-85 ve 85-86. Neden bu sezonlara bakacağız? Çünkü bu sezonlar şampiyonun averajda belli olduğu sezonlar. Hadi bakalım başlayalım. Evet, unutulmaz anlar başlığı altında şampiyonun averajla belli olduğu iki sezona, 84-85 ve 85-86 sezonlarına gideceğiz. İkisinin de bir ortak kahraman. İlk yılda Fenerbahçe Beşiktaş, ikinci yılda Beşiktaş Galatasaray çekişmesi yaşanıyor. Değerli izleyenler, yıl sezon 1984-85 sezonu, Todor Veselinovic yönetimindeki Fenerbahçe var ve Branko Stankovic yönetimindeki Beşiktaş var. Galatasaray ligin ilk bölümünde şampiyonluk yarışından kopuyor. Bu iki takım kafa kafaya şampiyonluk yarışındalar ve İkinci yarıya Malatya galibiyetiyle başlıyor Fenerbahçe. Sonra Sakarya yenilgisi, Galatasaray beraberliği. Fenerbahçe 23. haftada Beşiktaş'ın 4 puan gerisine düşüyor. Ama sonraki haftalarda yine denge sağlanıyor. Sezonun finali 20 Mayıs 1985 İnönü'de Beşiktaş-Fenerbahçe maçı efendim. Ben pası Kemal abiye atayım.
1: 2-2 değil mi?
0: Evet.
1: 2-2. O maçın bana göre...
0: Kadrolarda bu arada ekrana geliyor. Vay vay vay vay.
1: Evet, Ulvi Sami. Oy gitti hemen. Aynı maçın kadroları.
0: O maç mı arkadaşlar bu?
1: Evet, Yusuf Hakem.
0: Evet.
1: Selçuk
0: Kaptan. Hakem de Yusuf Namoğlu.
1: Evet, tabii. O maçın kaptanı Fikret de var. Vay vay.
0: Samet, Şeker, Kadir, Begoviç, Metin.
1: Kovaçeviç, Rıza.
0: Evet.
1: Efendim,
0: İyi kadro
1: Necdet,
0: değil mi?
1: Tabii Necdet kaptan, Zafer kaleci, Metin, Kadir, ondan sonra Ulvi, işte
0: yani güzel kadroymuş.
1: İyi bir Beşiktaş.
0: Fenerbahçe'nin kadrosu var mı o sezonun? O maçta evet işte bu da Fenerbahçe.
1: Bu ama şey total kadro.
0: Total kadro evet.
1: Veselli, rahmetli Hüsnü Çil.
0: Ya.
1: Osman.
0: Vay vay vay vay.
1: Büyük Fikret değil mi o? Evet, Büyük Fikret tabii, rahmetli Altan Ayanoğlu yöneticiler. Futbolcuları saymıyorum, onları zaten çok kişi bilir.
0: Biliyor.
1: Yusuf evet. Duru, bizim Duru Turizmi sahibi.
0: Yani şimdi hoca
1: Ahmet olan... abi Erol, sonra birazdan.
0: O sezon İlyas Tüfekçi bakın en önde, evet. Sağdan üçüncü ilk futbolcu, o sezonun gol kralı. 14 golle değerli izleyenler. Evet. Selçuk Yula da rahmetli.
1: Erol rahmetli.
0: En üstte
1: çok Eşref abi galiba.
0: Soldan dördüncü Yaşar'dan sayarsak Hasan Selçuk. Abdülkerim Selçuk.
1: Evet, Şenol.
0: Selçuk ile de 10 gol atmıştı. Onun da yanında da büyük Şenol var. O görüntü, maçın görüntüsü de gelsin. O 2-2'lik maça gidelim Kemal evet. abi.

0: İşte o karşılaşmadan görüntüler. Hatırlıyor musun maçı?
1: Hatırlamaz mıyım? Stattayız ya.
0: Değil mi?
1: Şimdi bu maçın bence iki tane önemli noktası var. Maç 2-2 bitti. Sonra Fenerbahçe averajla şampiyon oldu. Sanıyorum evet. Ordu'da 2-0 mı ne kazanmış? Hı-hı. Ben o maça da gittim. Ordu'dayım yani o maçta. Büyük Fikret'in başkanlığında oluyor bu. Sevgili Ender. Fenerbahçe'nin efsane eski futbolcularından Fikret Arıcan, rahmetli Fikret abinin başkanlığında Fenerbahçe şampiyon oluyor. Nasıl şampiyon oluyor biliyor musun? Bak, şu maçı boş ver. Bak, şu biraz evvelki Fenerbahçe fotoğrafını, bu şeyin, Müjdat'ın attığı gol, Adem'in hatalı yediği gol.
0: Evet.
1: Şu toplu Fener fotoğrafını getirir misiniz?
0: Evet.
1: Bak. Hüsnü Çil şurada gözlüklü, renkli gözlüklü, yedek kalecinin evet. altında. Rahmetli oldu. Hemen yanında eski santraf Osman, halasa. Onun yanında da sakallı Yusuf Duru, Duru Turizmi sahibi. Hı hı. Şimdi hani paradan puldan bahsediyorlar ya,
0: evet.
1: sıkıntılardan mıkıntılardan. Evet. Yusuf Duru, Duru Turizm, Fenerbahçe seyahatlerini para almadan ileride alırsın abiden gitti. Hüsnü Çil o zaman çok önemli bir hala var olan bir yabancı firmanın genel müdürüydü. Rahmetli olduğu için rahat rahat söylüyorum. Kasadan para alıp oyuncuların maaşlarını, transfer paralarını verir. Sonra da kulüpten ne zaman alırsa parayı taksit taksit kasasına koyardı.
0: Yeah.
1: Başkan Büyük Fikret bakın. Hüsnü Çil'in solunda Eşref Aydın, onun yanında Büyük Fikret, eski ünlü futbolcu. Moda Ağabey sokakta oturur. Bak o apartmanın çok önemli bir özelliği var. Onu fotoğrafını çektirteceğim sana sonra. Burada
2: tamam,
1: konu yapacağız.
2: Anlatalım.
1: Rahmetli Büyük Fikret oradan yürüyerek Bahariye Caddesi'nden Kuşdili otobüs durağına iner. Piyade, yaya.
2: Evet.
1: Oradan Fenerbahçe otobüsüne biner. Son durakta iner. Oradan yürüyerek kulübe gelirdi. Başkan. Aynen yine devam. Oradan otobüse biner. Altı yolda iner yürüyerek Bahariye Caddesi. Evet. Yani. Bahariye Caddesi'nden Ağabey sokaktaki evine gelirdi. Bugün böyle atıp tutuyorsunuz. Bu şartlarda Fenerbahçe şampiyon oldu. Şu kadro Veysel işte, Veselinoviç. Onun için yani öyle kulüp falan filan yönetecek iftarla böyle dolaşıyorsunuz ya, göğsünüz kabararak yollarda, hiç öyle tıraşa gerek yok, ben yemem. Şimdi bu maçın en önemli iki yeri bana göre.
0: Evet.
1: Bizzat seyrettiğim için evet. söylüyorum. Bir tanesi Şeker Begoviç'in biraz evvel Beşiktaş forvetinde en sağ başta oturandı galiba. Yanlış Aha. hatırlamıyorsam eğer. O maç 2-2 iken 2 yok. 2-1 iken galiba Beşiktaş mı galip? Hatırlamıyorum. Gasane Kalesi'ne Beşiktaş'ın eski yani tabirle bugünkü İnönü Stadı işte neyse arena mıdır nedir neyin nesidir. Yani Deniz
2: 55. dakikada Necdet'in golüyle 2-1 öne geçmiş Heh. Beşiktaş.
1: Evet.
2: 75'te İlyas Tüfekçi ile beraberliği 2-2. Sağlamış Fenerbahçe.
1: Bu Şeker Begoviç Gasane tarafındaki kaleye bir ara top attılar. Kim attı şimdi hatırlamıyorum. Aldı drip, çok iyi de oyuncuydu ha. Driplikle girdi, altı pasın köşesinden topu dışarı attı. Golü yapsa ki çok gol attı. Çok iyi bir oyuncuydu.
2: Evet, evet.
1: Beşiktaş şampiyon olmuştu. Bitmişti her şey. O golü kaçırdıktan sonra İlyas işte zaten gol kralı.
2: Gol kralı o sezon.
1: İlyas attı golü. 2-2 bitti. Sonra Fener Ordu'da 2-0 kazandı. Ben o maçta da varım.
2: Son söz son 90 dakika diye bir gazete vardı. Onu da verirseniz o, o da mi? Son haftanın evet.
1: He.
2: Orada yazıyor onlar.
1: Şimdi bana göre bu maçın en önemli yerlerinin
2: burada da Yaşar ne hata yapıyor ya. Yani.
1: Hata yaptı evet. Yeri bak bütün fotomavirleri sahada gördük.
2: Tabii. Herkes koşuyor bakın. Fotomavirleri futbolcunun arkasından koşuyor saha içine.
1: Neyse. Bu da Necdet'in golü galiba.
2: Bu da son söz son 90 dakika işte
1: evet,
2: son maçında İstanbul'da evet. Antalya Fenerbahçe rakibini yendiği takdirde şampiyon Tabii. olacak. 48 puanda. Beşiktaş son maçında Ankara'da Ankara gücüyle oynuyor. O da 48 puanda. Ama Fenerbahçe'nin averajı artı 38. Beşiktaş'ın 28.
1: Tabii. Şimdi bu
2: tarihte 26 Mayıs 1980.

0: 85. Söyle Acayip Ordu Sporu. Onu niye öyle yazmış? Ordu Sporu Şenol ve İlyas'ın golleriyle yenerek. He, sondan bir hafta önce Ordu Sporu yenmiş.
1: Evet.
0: 2-0 yenmiş. Şenol ve İlyas'la.
1: Evet.
0: Ve iş son haftaya kalmış. 48'er puanla.
1: Şimdi bu Şeker Begoviç'in kaçırdığı pozisyon bana göre bu maçın en çarpıcı bölümüydü. 2. Bak burayı iyi dinleyin. Bu maçta maçın hakemi kural hatası yaptı.
0: Deminki maçta mı?
1: Evet.
0: Allah Allah. Yusuf Namoğlu.
1: Öyle mi?
0: Ne hakem başkanı ya?
1: Deniz Kalesi'ne Beşiktaş korner atıyor. Deniz Kalesi var ya şimdi in önünde.
0: Evet.
1: Numaralının önünden atıyor. Necdet kornere attı.
0: 3 yıldız vermiş bak o zaman.
1: Verirler. Necdet kornere attı. Top Necdet'e yakın direkten.
0: Bu gelmesin şimdi, bunun bu sonra değil, vereceğiz. Değil, sonra.
1: Necdet'in attığı korner o yakın direkten geri döndü. Tekrar Necdet aldı, topu ortaladı. Maç oynanıyor. Dua etsin ki maçın hakemi, Beşiktaş'tan biri o ikinci topu kafayla ayakla mayakla Fener Kalesi'ne atıp golü tabelaya yazdırmadı. Çünkü korner attığınız zaman top kimseye temas etmeden direğe vurup geri geldiği zaman oynayamazsınız. Tıpkı penaltıda olduğu gibi. Ve maçın hakemi hiç, iki kişi fark etti bunu. Koca basın tribünü ve şeref tribününde. Bir tanesi nacizane bendeniz, öbürü de Başkan Büyük Fikret. Önde şeref tribününde ayağı fırladı. Kural hatası olur mu öyle şey diye.
0: Hakem hatası denir ona.
1: Ama gol
0: i̇şte ona çeviriyorlar.
1: Ha, ama gol olsa gol veriliyor çünkü maç oynandığına göre.
0: Necdet attı, direkten döndü, tekrar Necdet'e geldi.
1: Tekrar korner atan adam. Ve maç oynanıyor. Gol olsa gol verilecek. Soran olacak. Fenerbahçe itiraz edecek. Mesela yenildi, şampiyonluğu kaybetti diyelim. Diyecek ki burada kural hatasından gol yedik. Takdir hatası falan değil mi? Bu maçın en çarpıcı iki yeridir. Bu Şeker Begoviç'in kaçırdığı gol. Evet. Bir de bu Necdet'in attığı gol.
0: Burada Stankovic'in hakem hata, oyuncu değişikliklerinde hata yaptığı yönünde çok eleştiriler gelmiş o zaman. Bilemiyorum artık ne derece doğrudur ama
1: şimdi burada,
0: bir önceki gazete küpürünü verirsek oyuncu değişikliklerini de görelim.
1: Şimdi
0: yok,
1: ne yapmış?
0: Bir önceki gazete küpürü gelsin. 2-2'lik Fenerbahçe sevindi, Beşiktaş üzüldü gazete küpürü.
1: Şu.
0: Bakın orada oyuncu değişiklikleri Beşiktaş.
1: Hüsamettin'i çıkarmış,
0: Zafer
1: Ali'yi
0: Gökhan
1: almış.
0: Ve Bora girmiş abi.
1: Şimdi bak, Hüsamettin'i çıkarmış, yerine Ali'yi almış. Bizim Ali Gültiken'i.
0: Yok.
1: Burada öyle yazıyor.
0: O şey nerede bakayım?
1: Burada abi işte.
0: Ama şurada Beşiktaş'ın Adem Kale'de.
1: Tamam.
0: Rıza.
1: Tamam işte, Hüsamettin'i çıkartıyor, Ali'yi alıyor yerine. Bak, sağ bek çıkartıp santrfor Ali'yi alıyor. Ama
0: evet.
1: Ali o zamanlar Beşiktaş'ta sağ bek de oynadı. Bunu bilmez çok kişi. Santrfor golcü Ali.
0: Adem de yalnız bayağı hata yapmış.
1: Adem çok hatalı. Ondan sonra ne yapmış? Samet'i, yok tövbe. Ziya'yı çıkarmış. Haluk'u almış. Orta sahaya. Öyle değil mi? Başka da bir şey yapmamış galiba. Metin oynuyor, Necdet oynuyor. Kovačević zaten forvet, Necdet, Kovačević, Şeker Begoviç.
0: Ziya'nın yerine Haluk, evet. Başka, Hüsamettin'in yerine Ali.
1: İşte o,
0: başka da yok.
1: Ha, o eleştirildi. Ziya ile Hüsamettin'i çıkartışı oyundan, evet, eleştirilmişti ama
0: özellikle Ziya'yı çıkarması çok eleştirilmişti.
1: Evet, şimdi burada önemli bir şey daha.
0: Neden bunu söylüyorum biliyor musun? Bir sene sonra, çünkü demişler ki bütün Beşiktaş yöneticilerinin önemli bir kısmı o dönemin. Bir sene sonra 85-86 sezonu, ya bu adam gelmeyelim bunu arkadaşlar. Ya bu adam Stankovic bize şampiyonluğu kaybettiren bir hata yaptı. Dolayısıyla biz devam etmesek mi? Bir iki kişi ve Süleyman Seba demiş ki ya çok disiplinli bir hoca ve tam bize göre bir hoca, disiplinli bir adam, isteyerek şampiyonluk kaybedilmez, bir şansı daha hak ediyor diyor ve Stankovic Beşiktaş'ın başında kalıyor. Tabii. 85-86'da Galatasaray'ın başına
1: oraya Yük
0: Derval geliyor.
1: Oraya gelme.
0: Tamam.
1: Burada bir önemli anı var.
0: Tamam.
1: Stankovic'in ilk senesi Beşiktaş'ta.
0: Tamam.
1: Güneş Gazetesi piyasaya çıkmıştı. Ben de tercümandan bir 3-3,5 aylığına Güneş'e geçmiştim rahmetli Necim abinin çağrısı üzerine. Ama yani sorumluluğum yok. Köşe yazısı yazıyorum. Serbest çalışıyorum. Bir gün dedim ki Necim abi ben dedim şu gideyim Müstan Kovuş'ta bir röportaj yapayım. Yan Şeref Stadı'nda o zaman. Beşiktaş idman yap.
0: Tamam.
1: Ah dedi harika olur giden. Tabii niye gitmeyeyim dedim. Kalktım gittim. Hatta bizim Gürcan Bilgiç var ya.
0: Evet.
1: Daha yeni yeni başlamış. Onlar da
0: daha haptı diyorsun.
1: He, Beşiktaş'ın antrenmanını takip ediyorlar. Stankovic de onlara bir takım açıklamalar yaptı falan. Sonra dedi ki müsaade ederseniz dedi Kemal Bey'le dedi bir görüşmem olacak benim dedi. Ve soyunma odasına girdik. Yardımcısı kim?
0: Stankovic'in.
1: Evet. Ercan Taner'in babası Ziya Taner.
0: He, rahmetli. Allah rahmet eylesin. He,
1: o tercümanlık yapıyor zaten. Şuradan buradan derken bana dedi ki Fenerbahçe'den tanıyorum ben tabii daha Stankovic'i. Ya dedi sana bir şey söyleyeceğim dedi. Bunu dedi yazar mısın dedi. Dedim ki ben buraya her şeyi yazmak için geldim ama yani çok gizli kalması gereken bir şey varsa söylersen yazmam. Yok yok dedi. Bunu dedi yaz dedi. Beşiktaş'ın içine Truva'tı soktular dedi.
0: Evet.
1: Güneş gazetesini bulsanız arşivden bilsem getirirdim. Manşettir 9 sütun. Beşiktaş'ın içine Truva'tı soktular diye.
0: Sanki biz onu bir yerde verdik bir kere o gazeteyi diye hatırlıyorum yani. Geçmiş programlarda.
1: Ve detaylarını anlattı tabii. Yani bizi dedi dışarıda rakipler zorluyor onlarla mücadele ediyoruz filan falan. Ama içeriden bizi dedi yıkmaya çalışan bazı kişiler var. Ben onun anladım. İçin bu Truva'tını sana dedi özellikle dedi söyledim.
0: Vay.
1: Yazasın diye dedi ve ben de yazdım Güneş Gazetesi'nde. Beşiktaş'ın içine Truva'tı soktular.
0: Yönetime falan
1: yani artık kimlere dediyse. Içinde. Çok isim vermedi şimdi yukarıda Allah var yalan söylemeyelim ama dedim ki hoca ne diyorsun sen ya dedim evet dedi maalesef böyle böyle ben dedi dışarıdaki rakiplerle mücadele ediyorum doğal dedi edecekler tabii teslim evet. Olacak ama içerideki mücadele dışarıdakinden çok zor dedi.
0: Anladım.
1: Ve bu çok önemli bir
0: anıdır. Belki biraz da o yüzden Stankovic'in gitmesi yönünde görüş bildiren yöneticiler fazlaydı.
1: Olabilir.
0: Ama Süleyman Seba diyor ki hayır Stankovic disiplinli hocadır. Biz geçen sene averajla kaybettik. Bu sene şampiyon oluruz. Rahmetli Süleyman Seba böyle diyor. Süleyman Seba deyince de akan sular duruyor. Tabii ve Stankovic'le devam ediliyor. İşte geldik şimdi 85-86 sezonu.
1: Bir sene sonrası.
0: Bir sene sonra. Yani şampiyon 84-85'te averajla Fenerbahçe oluyor.
1: O averaja da değinelim unutturma ne olur.
0: Tamam. 85-86'da bu kez Galatasaray'la Beşiktaş çekişiyor değerli izleyenler. Galatasaray'ın başında Yup Derval var. Kafa kafaya giderken Derval bir gün diyor ki ya diyor bu Beşiktaş ile ilgili teşvik söylentileri var. Çok fazla teşvik söylentileri geliyor kulağımıza. Aman ha dikkat. Hemen üzerine böyle deyince Beşiktaş'ın yöneticilerden Metin Keçeli diyor ki Derval şike konusunda ünlüdür. Var o gazete küpürü ve Metin Keçeli'nin o günkü ifadesi. Derval'in başında bulunduğu Federal Almanya'nın İspanya'daki Dünya Kupası'nda Avusturya ile oynadığı maçı kimse unutmadı diyor. İşte bakın.
1: Harika.
0: Ve karşılıklı söz düellosu o zaman da diyoruz ya biz çok değişmiyoruz yani aynıyız. 3 aşağı 5 yukarı aradan 30 yıl geçmiş ama Derval tabi şunu da teslim edelim Türk futbolu için çok önemli bir teknik adamdır ve Galatasaray'ın o sonraki yıllardaki şampiyonluklarında olduğu kadar Türk futbolunun gelişiminde de gerçekten bence nacizane benim düşüncem çok önemli payı olduğudur ama böyle bir tartışma yaşıyorlar. Şimdi Derval'in de ilk yılı
1: tabi ve o maç ben o maçı seyrettim Almanya-Avusturya maçını İspanya'daydım dünya
0: sözüne edilen şu hani
1: evet. Şimdi o öyle bir maç ki Ender, şike yapmaya, karşılıklı para teklif etmeye, karşılıklı teşvik primi vermeye, başkaları tarafından o maça müdahale etme imkanı hiç yok. Evet. Neden? Bir tek sonuç var. İkisinin de gruptan çıkması için. Avusturya 1, Almanya 0. Veyahut dur, Almanya 1, Avusturya 0. Pardon. Almanya 1, Avusturya 0. Bunun dışında hiçbir sonuç ikisini de çıkarmıyor grup.

0: Birinden biri gidecek. 17, 18, 19 o dakikalarda yanlış hatırlamıyorsam 82 kaç sene geçmiş abi? 35 çok. Sene geçmiş. Hurubeş bir gol attı. Alman Hurubeş.
1: Ne kafayla gol atardı o?
0: Evet. Almanya 1-0 öne geçti. Maçın geri kalan tarafı Santra yuvarlanda geçti. Bu taraf gitse ikinciyi yese elenecek. Bu taraf iddialı ikiyi atmaya kalksa burası bir tane atarsa o gidecek. Bir tek sonuç sevgili
1: izleyenler.
0: Almanya 1, Avusturya 0 biterse ikisi birden gruptan çıkıyor. Maç öyle bitti. Yanlış hatırlamıyorsam Cezayir'in Futbol Federasyonu Başkanı milli kıyafetiyle sahaya daldı. İşte FIFA...
1: Cezayir o sene Almanya'ya kök söktürmüştü. Tabii. Değil mi?
0: Yani işte FIFA, Dünya Futbol Otoriteleri görün bakın nasıl anlaşmalı bir maç oynandı, bizim hakkımızı yediler diye adam feryat figan milli kıyafetiyle sahaya daldı bir Dünya Kupası'nda. Onu anlatayım dedi.
1: Peki. Şimdi dedik ya Galatasaray ve Beşiktaş çekişiyor diye. Geliyorlar yine böyle sezonun sonunda, yine final maçı iki takımın sezonun son bölümünde. 5 Mayıs 1986'da değerli izleyenler ve şampiyonu büyük ölçüde ortaya çıkaracak bir maçtan bahsediyoruz. Yine bir sene önce olduğu gibi Beşiktaş'ın bir kader maçı oynayacak ve ama bir önceki sezonun tersine beraberlik bu kez Beşiktaş'a yarıyor. Hani oradaki 2-2'lik beraberlik Fenerbahçe'ye yaramıştı. Bu kez beraberlik Beşiktaş'a yarıyor. İnönü Stadı tıklım tıklım dolu tribünler. İşte Branko Stankovic görüntüde. Kaptanlar Cüneyt'le Samet.
0: Samet değil mi?
1: Karşılaşmadan da görüntülerle beraber. Ve bu kez Stankovic ama bir yıl önce eleştirilen değişikliklerden dolayı Stankovic Fikret'in yerine Ziya'yı, Feyyaz'ın yerine de Sinan'ı alıyor ve o oyunu aldığı adamlarla da maçı getiriyor kendisine. Daha doğrusu maçı demeyelim de o 1-1 değil mi Kemal abi?
0: Evet.
1: Neler söyleyeceksin?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere Stankovic çok iyi bir hocaydı. Bir kere bunun altını bir çizelim. Fenerbahçe'de şampiyon yaptı geldiğinde. Yani hakikaten otoritesi yerinde.
1: Eintracht Frankfurt'tan mı geldi? Orada bir başarısı mı vardı? Sanki böyle bir...
0: Eintracht Frankfurt'tan Rauch geldi.
1: Rauch geldi.
0: Friedel Rauch gelmişti.
1: Almanya'da
0: şey yaptı. UEFA Kupası şampiyon. Yani fuar şeyleri kupasını kazanmıştı. Oradan Fenerbahçe'ye getirdi Ali Şenon'u.
1: Evet.
0: Çok otoriter. Hiç kimseye taviz vermeyen. Dümdüz bir adamdı Stankovic.
1: Yani.
0: Ve işte bir sezon evvel
1: Veselinovic'den farklı mesela. Veselinovic'den futbolcuyla böyle
0: Veselinovic şey, Türkiye'nin en fazla altılı ganyan oynayan hocasıydı. Yani. Sen ne diyorsun? Bizim Dalyan'da Veysel. Bizim Dalyan'da özel masası vardı şeyde, jockey ne diyorlar, at yarışı oynanan yerde.
1: Evet.
0: Özel masası vardı, her gün gelirdi. Ama bu çok otoriter, çok ciddi, çok katı. Kimseye taviz vermeyen, babasının oğlu olsa bir yanlışı varsa oynatmayan bir tipti. Eğer Şeker Bogovic o golü atsa Beşiktaş o sene de şampiyon olmuştu. Atamadı başka.
1: Bu maçta geldi. Da Yusuf'un golüyle
0: Galatasaray. Evet.
1: Daha maçın 33. dakikasında zafer avlıyor Yusuf. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. İlk yarıda 1-0 bitiyor. Maçın sonlarına tabii doğru geliniyor.
0: Yusuf'un oğlu da şimdi nerede oynuyor? Santrfor?
1: O da değil mi? O da oynuyor bir yerlerde. Evet, evet.
0: Tabii. Bir yerde oynuyor. Santrfor fena da oyuncu değil. Esas Yusuf'un babası çok iyi oyuncuydu.
1: Öyle
0: bilmiyorum
1: mi?
0: Sağsa. Vefat ettiyse Allah rahmet eylesin. İzmitli Köylü Mustafa lakabı. Köylü Mustafa. Çok iyi bir oyuncuydu ama işte o zamanın şartlarında Kocaeli'nde kaldı. Sonra oğlu işte Yusuf geldi Galatasaray'a. Şimdi oğlu da nerede oynuyor? Santrfor oynuyor hala bir yerde de. Geçenlerde seyrettik.
1: İşte goller şöyle, Yusuf'un golü 90'da evet. Zafer'i böyle avrıyor. Uzaktan bazuka gibi vurdu diye
0: evet.
1: Anlatıyorlar. Ve Ziya işte oyunu aldığı iki oyuncu.
0: Evet.
1: Sinan Engin. Sinan Engin ortasını yapıyor. Ziya kafayı evet. vuruyor 75. dakikada. Yere çarpan top Simovic'in bakışları arasında ağlarla buluşuyor. Bir birlik
0: hiç
1: skorla.
0: Hiç yenilmeyen Galatasaray şampiyon olamıyor.
1: Galatasaray namağlup şampiyon olamıyor değerli izleyenler.
0: Şimdi
1: gerçekten
0: bak,
1: enteresan
0: Ender'cim,
1: değil mi?
0: Bu çok önemli bir konu. Bunu güzel bulmuşsunuz. Averaj. İki şampiyonda

0: averaj da şampiyon oluyor.
1: Çok enteresan.
0: Ama o zaman averaj attığın yediğinden çıkaracaksın.
1: Böyle ikili averaj değil. Yani takımların birbirleriyle oynadıkları maça bakılmıyor.
0: Bakılmıyor.
1: Genel averaj.
0: Genel averaja bakılıyor. Gol averaj. 1-8-0 vardır. Ankara Gücü 0, Galatasaray 8.
1: Evet.
0: Ondan başka maçlar da vardır tabii ama en farklısı o. Ondan sonra bu ikili averaja dönüldü. Bence doğru yapıldı.
1: Doğru, evet.
0: Sen istediğin kadar ona buna 9 at, 12 at, 13 at, 8 at.
1: Şampiyonlukta kiminle yarışıyorsan
0: aranızda oynanan maç önce. Bence bunu çok doğru yaptılar, bunu değiştirmekle. Bir sürü dedikodu üretiliyordu. Böyle bir şey yapılmamış olsa bile.
1: Doğrudur.
0: Birini 5-0 mı yendi? Satın almış abi. Veya teşvik vermiş, her neyse. Şimdi ne olur yani, herkese 10-0 yensen, A takımıyla şampiyonlukta, evet, yarışım seni iki sefer bir sürü aynı konuda bütün geçmiş olsun abi.
1: Evet evet.
0: Bence
1: futbolda da, basketbolda da böyle işte bu yani. Şekilde birbirleriyle oynadıkları
0: bence,
1: maçlar
0: bence böyle olmalı tabii.
1: Doğru, çünkü tabii. O zaman gerçekten o örneğin o Ankara Gücü maçını hatırlıyorum
0: galiba.
1: Yıllarca konuşuldu, hala konuşuluyor.
0: Hocam tabii yani başka maçlar da var.
1: Zalat için neler söyledi. Başka maçlar da var canım böyle.
0: Birini yani sadece farklı o maç değil. Delikanlı gibi oynayıp birini farklı yenme abi. Yandın.
1: Tabii. Evet, peki güzel, bu iki averajla şampiyonun belli olduğu sezonda hatırlamış olduk. Gerçekten çok enteresan. 84-85 Fenerbahçe averajla 50 puanda iki takımda. Tabii 2 puanlık sistem,
0: 2 puanlı
1: o zaman.
0: Sistem, evet.
1: Fenerbahçe Beşiktaş'a geçiyor. Bir yıl sonra Beşiktaş Galatasaray'a geçiyor ve Galatasaray hiç yenilmeden şampiyon olamıyor. Son derece ilginç iki sezonu hep birlikte hatırladık. Evet, şimdi de bir başka konu başlığımız var. Bunları biliyor muydunuz başlığı? Biliyor muydunuz başlığını da iki tane çok güzel anekdot paylaşacağız sizle. Bakalım biliyor musunuz şimdi? Göreceğiz. biraz daha eskiye gidiyoruz. 1959'a ilk sezona. Ve
0: 1960.
1: Evet, o zamanki adıyla birincilik. Ne diyorlar? Birincilik mi deniyor?
0: Yok,
1: o zaman?
0: Deplasmanlı Türkiye Ligi.
1: Türkiye Ligi. Şimdiki işte Süper Lig, değerli izleyenler. İlk penaltı atışı. Ligimizin, lig tarihimizin ilk penaltı atışına gidiyoruz. İlk penaltı vuruşunu 15 Mart 1959'da Fenerbahçe Beykoz maçında birisi kullanıyor. Bakalım kim kullanıyor? Şimdi ekrana geliyor. 15 Mart 1959 Fenerbahçe Beykoz maçı. Maç 1-1. Fenerbahçe Beykoz'u 2-1 yeniyor ve o golü de Lefter Küçükhan'da Onyadis atıyor. Gerçekten şu anda da işte bakın, o şöyle de onu fotoğraflamışlar. 1959'da iyi fotoğraflamışlar vallahi.
0: Evet, kaleci baksana ben abi. Bak Sıtkı tabii, rahmetli.
1: Maçın bitmesine bir dakikadan daha az zaman var. Lefter kaptığı topla kaleye daldı. Sola doğru kaydı. Savunma Sıtkı üzerine çıktı. Sıtkı pozisyon penaltıyı yapmış. Ayrıca işte Lefter de yerde kalınca penaltıyı Lefter Sıtkı'yı kıpırdatmadan ağlara gönderdi demiş o günün gazetesi. Bakın hemen altta. Sahanın da yıldızıymış Lefter o gün ve o golde bizim lig tarihimizin ilk penaltı golüdür değerli izleyenler. 15 Mart 1959 ilk penaltı tabii, golü Eker Biçer, Lefter'den.
0: Eker Biçer eliyle kesti diyor. Mehmet Eker Biçer ama hiç Mehmet lafı kullanılmadı futbol
1: şimdi
0: tarihinde.
1: Şimdi birazdan geleceğiz o lakaplara ya. Çok güzel şeyler var.
0: Eker Biçer 1.90 boy. Santraf oynuyor o zamanki, yani şimdi tandemde oynuyor ya. Hani iki tane stoper dizi. Onlardan tek başına oynuyor Eker Biçer. Bu ne ya? Bu Fiorentina mı? Yok. Bu ne bu ya? Bir dakika ya. Lefter, ha Fiorentina'da. Evet. Bak en başta işte sağda oturan.
1: Şey hemen hatırlatalım. Lefter o gün ilk golü de atan, Beykoz maçında ilk golü de atan kişi ama bizim için önemli olan size anlatacağımız anekdot Lefter'in lig tarihinde ilk penaltı golünü atan oyuncu olması. Bir şey daha söyleyelim bu başlık altında sizlere o zaman. Süper Lig tarihinde en uzun süre gol yemeyen kaleciyi soralım. Bir Türk kaleci. Kim bu? Türk
0: şimdi
1: kaleci.
0: Dur, bu Beykoz, dur abi acele etme.
1: Ama süre var. Acele etme
0: süre
1: de.
0: Ama bak burada şimdi Sıtkı Sıtkı Türk futbolunun gelmiş geçmiş rahmetli dostumuz.

0: Hani senin Galatasaray şampiyon olmasın diye.
1: Evet, sonra dediğin. Stat'tan çıkarken adamın bir tanesi böyle kasatura çekti. Asker ha, resmi asker. Kasaturasıyla öldürüyordu, leftere elinden zor aldılar. Bak şu çok deminki enteresan resmi göstersenize ya. Nereye gitti? Ha,
0: çok... Bir öncekini mi?
1: Ha, bir takım gibi bir şey vardı. Bu değil, bu lefterin meşhur şeyidir. Korner.
0: Bacaklara bak.
1: Ha, evet. Şuraya bak, takıma bak. Naci rahmet. Yo, sağ, Allah selamet versin. Seraç kupa önünde rahmetli. Şükrü abi sağ. Gürcan öldü galiba. Kaleci Kilink Selahattin. Bak bunların lakaplarını kimse bilmez ben.
0: Şimdi
1: kaleci Kilink Selahattin. Ona. Yanında Puşkas Ergun. Deli Turan. Topaç Nedim. Arnavut Niyazi. Şirzat. Lefter. Şeref. Çok affedersin.
0: Şu yukarıdaki Can Bartu mu en sağda?
1: Tabii Can Bartu. Necdet'in yanında rahmetli. Deve Necdet'in yanında. Avni Laz Avni. Onun vay yanında canım. Deli Basri bak bunlar.
0: Peki.
1: Mehmetçik daha doğrusu, pardon, özür dilerim, geri aldım.
0: Peki peki şeyi de soralım. Süper Lig tarihinde en uzun süre gol yemeyen kaleci. O da efendim çok yakından tanıdığınız bir isim. Şenol Güneş. Şimdi teknik adam olarak son derece formda. Herkesin gönlünde yer etti. Şenol Güneş 1978-79 sezonunda tam 1112 dakika gol yemiyor, evet, değerli izleyenler.
1: Evet, rekor onundur, doğru.
0: Büyük büyük tamam. Şey ya. 1112 tamam. Dakika ne demek? 90 10 maç olsa 900, 12 maç olsa 1180. Tabii. Yani 12. maçtaymış.
1: Evet. Şenol Güneş çok enteresan.
0: 990.
1: Böyle havalar, Datku vardı Fener'de, hatırlar mısın? Roman.
0: Evet. 1980, ben 13. maçtaymış.
1: Tabii ben Datku'nun öyle plonjon yaptığını falan çok hatırlamam. Bu Şenol'da da aynı özellik. Oyunu o kadar güzel takip ederlerdi ki, ya bir tane baba şut atarsın dersin ki ya, aa, bir bakarsın hiç plonjon yapmadan tak almış. Niye? Oyunu çok iyi takip etmiş. Tam şu şuna verir, bu buna verir, buna verirlerse bu %100 oradan kaleye şut atar. Ona göre zaviyesini almış, köşesini almış. O harika şut bunun kucağına geliyor. Ne tesadüf. Hayır, tesadüf değil. Kaleci sağlıyor onu, Şenol Güneş. Öyle bir kaleciydi Şenol. Yoksa hani şimdi uçan, havalarda takla öyle falan kaleci değil. Ama çok akıllı, çok usta,
0: İşte o da çok
1: bir önemli. Kaleciydi Şenol.
0: Şuraya baksana, Cemil Milli Şenol.
1: Evet.
0: Arkasında da yanlış görmediysen Fatih Terim miydi? Gelsenize bakayım.
1: Evet, aynen. Aynen Fatih Terim. For tarafa ya, bak
0: ne güzelmiş milli takımın forması.
1: Ha, ya.
0: Peki bir başka başlığa gidiyoruz. Türk futbol tarihinin unutulmaz futbolcu lakaplarına. Artık eskisi gibi lakaplar yok değerli izleyenler. Yani lakap takma konusunda o eski alışkanlıklar da pek rağbet görmüyor. Bilemiyorum, ben sanki bu futbolun doğallığının kaybolmasından kaynaklanıyor. Yani belki takım içinde futbolcular birbirlerine lakap takıyor olabilirler ama bu sözünü ettiğimiz lakaplar bütün ülkenin bildiği, koyduğu ya da ne bileyim herkesin benimsediği, herkesin söylediği ve o sıcaklığı içinde barındıran lakaplarmış. Bugün o yok ortada. Yani ya futbol endüstriyelleşti falan, böyle her şey makine düzenine döndü. O doğallık, o yakınlık gitti. O yüzden kayboldu bu lakaplar. Ama futbolla insan bağı ya da seyirciyle futbolcu bağı bence azaldığı için bu lakaplar yok artık. Çünkü bu az sonra sözünü edeceğimiz lakaplar taraftarın, seyircinin futbolcuyla o bağını ortaya koyan, o sıcaklığı ortaya koyan lakaplar.
1: Bir kere antrenmanlar açıktı abi.
0: Yani şimdi o yok açıkçası.
1: Antrenmanlar
0: şöyle bir baktım. Rahmetli Cem Atabeyoğlu diyor ki Türk futbolunda bilinen ilk lakap bir gayrimüslime ait. Tahta Perde Aleko.
1: Tahta Perde Aleko.
0: 1900'lerin başında ilk lakap Türk futbolunda bilinen oymuş.
1: Ben tanıdım.
0: Öyle mi?
1: Ufaktım, çocuktum. Yani yaşlılığında tanıdım tabii. Seyrettim.
0: Kadıköy'de oynayan.
1: Kadıköy tabii. Evet. Tabii.
0: Peki ne lakaplar var şöyle bir hatırlayalım. Bir kere Baba Hakkı'dan başlayalım, Hakkı Yeten'den. Baba Hakkı işte 60'larda 60-68 arasında Beşiktaş'ta oynuyor. Yani Beşiktaş'ta...
1: Yok, o zaman başkan.
0: Başkan, pardon, başkan, başkan. 17 yıl Beşiktaş tabii formasını giyiyor. 60-68'de Beşiktaş başkanlığı tabii yapıyor ve o da bir tür onursal başkan denilebilir, değil mi? Tabii Süleyman canım, Seba gibi. Tabii. O derece önemli ya bir isim.
1: Heykeli Hakkı var ya,
0: ama çok sert ve otoriter bir isimmiş.

0: yırtıyor. O yüzden mi baba hakkı diyorlar? Baba,
1: haftayım da biletleri yırtıyor Ankara'da ya. 0-0 bitiyor devre, kara gücü maçı. Diyor, siz gideceğiniz mi zannediyorsunuz İstanbul'a diyor. 4-0 bitiyor ikinci devre.
0: Evet. Baba hakkı. Baba hakkı, yani o baba hakkı, hakkı hiç kimse demezmiş. Baba hakkı derlermiş. O kadar özdeşleşmiş.
1: Bu kim ya?
0: Bir,
1: bu Ahmet bir babacı kim o?
0: Şimdi baba hakkıdan sonra Lefter'in ordinaryusu malum.
1: Tabii,
0: onu az önce gördük. Onu sen kim verdi biliyor musun diye sordun bana. İzleyicilerimize de söyleyelim onu.
1: Şimdi bunun Lefter'e ordinaryusu lakabını.
0: Ordinaryusu bu şimdilerde pek yok o terim. Yani genç arkadaşlarımız bilmiyorsa.
1: Profesörden de
0: profesörün bir kademe üstü. Eskiden var olan tüm üniversitelerde işte profesörlerin belli bir seviyeye gelmiş en üst düzeydeki profesörlere verilen isimdi. Ordinaryus profesör. Bu da futbolun ordinaryusu demişler.
1: Manol Taylan diye bir futbol hastası. Fenerbahçeli kongre üyesi. Toprağı bol olsun. Manol aynı zamanda yabancı antrenörler, yabancı hakemler özellikle Türkiye'ye geldiğinde yabancı milli takımlar, kulüplerini adres Manol'du. Tercümanlığı Manol yapardı.
0: Anladım.
1: Gider onları karşılar, getirir. Otelde işte konuşur.
0: Lefter'e Ordinaryus adını, lakabını takan da
1: Numaralı tribünün tam santra çizgisinin oradan eski İnönü stadında 7. sırada maç seyrederdi. Oradan bir gün Lefter yine anormal bir şey yapıyor. Bir çalım mı atıyor, pas mı veriyor, gol mü atıyor, ne yaptı? Ya sen profesör de değil, Ordinaryus'sun be diye bağırıyor Manol. Oradan Lefter'in lakabı Ordinaryus
0: profesör. Ne kadar sıcak.
1: Peki. Oğlu sağ galiba. Sağsa Allah selamet versin Manol.
0: Çok konuşuyoruz yine bu programda. Metin Oktay'a taçsız kral diyorlar ki.
1: Tabii.
0: O taçsız kral 1965'te çekilen bir sinema filminin de ismi oluyor.
1: Tabii.
0: Herkes taçsız kral olarak biliyor. İşte Metin Oktay'ın O Taçsız Kral filminden de bir sahne burada ekrana geliyor.
1: Evet, rahmetli.
0: Metin Oktay da doğrusunu söylemek gerekirse Türk futbolunun en önemli golcülerinden biri, belki birincisi.
1: Bak burada ona bir şey var. Şu bir dakika şunu bir geri alır mısınız? Bir şey burada söyleyeceğim. Çok önemli bu. Golü değil. Metin'in sahaya çıkarken bir resim var. Bu değil, bu değil. Geriye alalım.
0: Şimdi gelecek. Bunun
1: öyle mi? Ha, bundan sonra mı
0: gidiyor? Evet.
1: He. Bakayım.
0: Şimdi geliyormuş. Yavaş yavaş geliyor.
1: Şurada durun. Sırtında kaç numara var?
0: 10.
1: Metin Oktay Galatasaray'a geldiğinde 9 numara santrfor'da. O zaman öyleydi. 9 numaralar giyerdi santrfor'u.
0: Zaten 1'den 11'e kadardı değil mi?
1: Tabii tabii 11'e kadar. Gökmen gelip, Göki bizim. Santrfor 9.
0: Bizim Gökmen abi.
1: Bizim Gökmen. 9 Gökmen'e verilince Metin 10 numaraya giydi. Hani bugünlerde çok forma numara aşkı yanan tutuşan oyuncular var ya, utanın be bunu gördükten sonra.
0: Koskoca Metin Oktay.
1: Ya.
0: Yani. Gökmen abi bağışlasın, onun lakabı da var. Ona da tırnak içinde ayı Gökmen derler.
1: Öyle ya.
0: Ama dün yani kendisi bak abi dedim sana söyleyeceğiz yani bu lakabın. Oğlum zaten benim adım ayı Gökmen dedi.
1: Evet.
0: Biraz topları sert ve vururmuş belki direğin üzerinden ya satadın dışına gittiğini çok biliriz diye anlatıyorlar.
1: Bir de kalıplı Gökmen yani o zaman böyle genelde oyuncular hani eker biçer biraz evvel dedik. Şimdi geliyor tahta bacak İsmet falan. Hani Gökmen böyle bir adam olduğu için o lakabı.
0: Evet. Gian Bartio Signor diyorlar.
1: O İtalya'daki
0: İtalya'daki 7 yıllık futbol yaşantısından dolayı ama hakikaten kendisi de o görüntüsüyle futbolculuğun
1: bir şey
0: dışında da o
1: endamıyla
0: o ifadeyi hak eden
1: izin verir misin? Ben 6 tane Dünya Kupası, 6 tane Avrupa Şampiyonası seyrettim futbol. Bütün dünyayı gezdim. Şansım bu benim futbolda ilgili. Hayatımda
0: hakikaten o büyük bir avantaj hepimiz.
1: Can Bartu gibi güzel giyinen ikinci bir sporcuya rastlamadım. Bak,
0: öyle değil mi? Hep onu söylerler. Sen özellikle onu vurgularsın.
1: Yani bir Can Bartu programı yaparız. Bunun detayları var. İtalya'da yaşadıklarım da var.
0: Onu yapalım.
1: Can'dan ilgili de. Bak.
0: Yani ufak tefek şeyler yaptık ama daha detaylı bir Can Bartu programı yapalım.
1: Yani o kadar gezdim işte ne Pelelerle el sıkıştım, konuştum Maradona. Yani ne aklına ne geliyorsa dünya futbolunda ama spor öyle basketbol. Biz Şenzef'te mecburduk oynamak. Ama bu kadar güzel giyinen adama bir sporcu olarak hiç rastlamadım.
0: Peki. Geldik, lakaplara devam ediyoruz. Taht

0: tahta bacak İsmet.
1: Oo, vefalı.
0: Vefadan. Tabii. Neden tahta bacak diyorlar?
1: Sol ayak sırf. Sağ ayağını yürümek için kullanırdı İsmet abi. İşte bak orada. Yanındaki de bizim Kazım abim ya. Nedim Fenerli Nedim'in abisi galiba ya. Yanlış söyleme.
0: Vay yok. Canına şu dergi de çok değerli tabii. Yalnız. He. 25 kuruşmuş bak abi
1: tabii,
0: o zaman.
1: Tabii tahta bacak İsmet ama felaket bir soru.
0: Kör Galip varmış, o da vefadan mı?
1: Tabii o da vefadan. Kör Galip Bek.
0: Onu neden Kör Galip diyorlar?
1: Öyle bakardı. Bir gözü de hafif zaten arızalıydı bildiğim kadarıyla yani. Ondan sonra bak Özcan Arkoç'u görüyor musun? Tahta bacak İsmet'in yanında sonra evet. Fenerbahçe'ye geliyor. Yanında Hilmi Kiremitçi sonra Fenerbahçe'ye geliyor. Şimdi tanıyabildiklerim. Tanıyamadıklarım beni affetsin. Yani şu anda tam hatırlayamadıklarım ama o üçü kesin yani. O da Hilmi Kiremitçi. He.
0: Peki Fener'e mikro gel- Mustafa ufak tefek diye mi?
1: Ya ya mikro yani var mı ha? Yani
0: bir... Boyu küçük başardığı işler büyük futbolcu ya, diye bir alıntı var dergi
1: Mustafa sahnesi. Abi öyle diyeyim Allah rahmet eylesin yeni kaybettik onu. 2 sene falan oldu kaybı. Bak yanındaki de Özer Kanra. Onu da bu da Şükrü Ersoy kaleci. Hı hı. Allah selamet versin. Bu kim be? Yine Özer galiba. Yani işte bu Fenerbahçe'nin nereye gitti takım be? Hemen kaldırıyorsunuz ya. Yapmayın sayalım.
0: Arkadaşlar öyle hazırlamışlar onları arka arkaya.
1: Şimdi mikro zaten mikro küçük demek.
0: Evet.
1: Bu Bursa Mensucat'tan geldi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Orada takmışlar. Ya bu kadar bir adam. Ama öyle bir adam ki o boyla kafaya çıktığı zaman tahta bacak şey eker biçerden kafayla top alıyordu yukarıda.
0: İşte.
1: İşte Galatasaray'a bir gol attı 4-0'lık maçta sevgili Ender, kaleci Yüksel rahmetli. Ceza sahasının köşesinden kafayla attı.
0: Hadi canım.
1: Evet.
0: Şimdi hani geçen 2-3 hafta önce Talişka'nın attığı bir gol vardı uzaklardan. Biz hepimiz Allah falan dedik.
1: Dur bakayım Ebru'ya iyi göremiyorum tabii mikro. Şimdi bak bu
0: peki,
1: takım.
0: Mehmetçik Basri var.
1: Özcan Basri.
0: Ona niye Mehmetçik demişler Basri'ye?
1: Şöyle.
0: Gelmeyelim buraya. Gelmeyelim buraya birazdan o
1: şimdi,
0: konu.
1: Şimdi Basri abi rahmetli.
0: Arkadaşlar uyarıyor tabii hızlı gidin diye.
1: Basri abinin şöyle bir şeyi vardı. Basri abi sakatlık tanımazdı. Bir Beykoz maçıdır. O fotoğrafını bulabilseniz. Surat buradan böyle bandajlı. Buradan kanlar akıyor. O zaman öyle şimdi hani biraz kanama olduğu zaman kenara geliyorsun ya. O zaman öyle bir şey yok.
0: Bir hatırlarım o fotoğrafı. Öyle çok şey olmuş. Efsane olmuş bir
1: tabii,
0: fotoğraf.
1: Kan revan. İşte bak bak bu. Kan revan içinde Mehmetçik lafını biraz bu savaşçılığından aldı. Bir de Basri abinin nesi var biliyor musunuz? Kıbrıs mücahididir. Kıbrıs'a gitti savaşmaya.
0: Anladım
1: mı?
0: Peki şöyle bakıyoruz
1: Allah
0: yine.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Canavar Burhan. O dönemde Ankara canavarı vardı. Ondan dolayı verildi diye bir anekdot okudum.
1: Bir de şey ondan bir de Burhan abi sağda böyle yürüdü Ender. Hani vardı diye kabadayılar ha. Yani. Canavar Burhan.
0: Deli Bahtiyar. Bahtiyar Yorulmaz o da Bursa'dan mı Fenerbahçe'ye gelmişti?
1: Dünya Kupası'nda goller atan Canavar Burhan bu.
0: Evet.
1: Sen ne dedi 10 dakika düşüneceksin. Santrfor'un babası. Allah Allah.
0: Ne bir güzelmiş formalar.
1: Çok yani. Önemli bir özelliği vardı. Buna çok kişi bilmez. Harika offside yuttururdu. Hakemlere. Hani şimdi böyle ölçüyorlar ya televizyonda 10 santim, 7 santim, 14,5 santim offside'di değildi diye. Burhan abi harika yuttururdu. Ama çok iyi futbolcuydu. Hala sağ biraz rahatsız. Evden çıkamıyor son zamanlarda.
0: Geçmiş Allah şifalar versin. Deli Bahtiyar, Bahtiyar Yorulmaz biraz daha yeni tarihli.
1: Yeni tanıyor Bahtiyar.
0: O da çok hırçın bir futbolcu ama sağının şöyle bir anekdot var. Rakibine yumruk atıp sonra hastane masraflarını karşılayıp başında beklediği bilinir. Çok, öyle bir adam
1: ya diyorlar. Çok iyi niyetli bir çocuk ama oyun tarzı o işte.
0: Şuraya yakın bak. Tarihte zaten işte.
1: Formaya Rıdvan'a, bak paramparça.
0: Tabii tabii. Rıdvan Dilmen şeytan rakabıyla yakın tarihte yine tabii. Çok bilinen onlar. Çaycı Ahmet var.
1: Ben taktım.
0: Sen mi taktın abi? Takoz Recep. Çaycı Ahmet'i taktığını... Gel şu takoz Recep. Neden takoz deniyor? Recep bizi bağışlasın ama lakabı öyle.
1: Öyle ya.
0: Bir gol var onu versenize çocuklar.
1: Kendi kalesine attı.
0: Ya o Avrupa inanılmaz kupasında. Bir gol ya. Şimdi bakın bakın. Röveşatayla kendi kalesine attığı gol.
1: Ya.
0: Hoşgörüsüne sığınarak.
1: Tabii.
0: Ya yalnız rakip kaleye atsan yılın golü olur.
1: Dalga mı geçiyorsun? Bir şey... Hani kimdi o bizden bir oyuncu ya attı Avrupa Kupası maçı milli maçta mı ne attı da yılın golü seçildi ya voleyle kimdi?
0: Hamit'in attı.
1: Bravo ha Hamit'in bizim
0: Hamit'in attı topu.
1: Bu
0: da takoz Recep.

0: Sağ olsun. Dobby Hasan var. Dobby Hasan 5-1'lik Almanya maçında bir gol atıp, ben onu hatırlarım, 4-0'dı galiba maç. Bir gol atınca öyle bir sevindi ki golü attıktan sonra 50 metre koşmuştu. Rakip sahada o zamanki adıyla Batı Almanya ile oynuyoruz. Onun Dobby demesi bir tane de bir anekdot. Bir tane... Bakkala top kapmış, kaçmış çocukken.
1: Tabii.
0: Dobby at, Dobby at demiş. Bakkala oğlum ne diyorsun, ne anlatıyorsun lan? Dobby at, Dobby at deyince Trabzon. Oradan Dobby Hasan kalmış top diyor.
1: Bir tane Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı yapıyorlar. Eski Fenerbahçe'de şimdiki evet. Dedi. Golü bu attı, 1-0 kazandı Trabzon. Tabii Dobby Hasan.
0: Peki Şifo Mehmet'i, Kibar Feyzo'yu, bunları daha yakın tarihte daha net hatırlıyoruz ama
1: Sarı Fırtına
0: şunu
1: Metin.
0: Söyleyeyim, Sarı Fırtına Metin değil mi? Şunu söyleyelim, o sıcak lakaplar artık yok. Futbolun o doğallığının o da sıcak, eksildiğinin bak, göstergesi. Bence.
1: Sıcaklıktan, samimiyetten, sevgiden, aşktan, heyecandan, duygudan kaynaklanan sıfatlar bunlar.
0: Aynen öyle. Hadi son bölüme geçelim. Bir futbolcu bir hikayede Alparslan Eratlı'yı konuşacağız efendim. Alparslan Eratlı 80'li yılların başında değil mi? Benim şöyle bir daha, ucundan hatırladığım.
1: Daha evvel geldi.
0: Daha evveli de var. Benim o dönemi hatırladığım
1: 72,
0: dönem 80'lerin 72'de başı.
1: 72'de geldi Fener'e. Yalan söylemeyeyim, 73'te olabilir.
0: Sen
1: transferini de anlatacağım da sana onun için.
0: Tamam. Şeyi konuşalım istiyorum ben. Özellikle bir anekdot var. Ondan hareketle sen daha başka şeyler de anlatırsın bize. 1983'teki 4-4'lük Fenerbahçe Galatasaray maçı. Hoca Stankovic, bakın onunla ilgili bir söyleyecekleri anekdotu var. Diyor ki Stankovic'e bir münakaşamız oldu 1983'teki 4-4'lük Galatasaray. Soyunma odasındayız. 3-1 önde Galatasaray.
1: Tabii.
0: Devre arası. Aman fark atmasın, dikkat edin falan gibi laflar ediyormuş Stankovic. Ben de beyler gol yemeyi bırakın, biz kaç gol atarız onu söyleyin. Kimse geri gelmesin. 3-1 olsa ne olur, artık olmuş. 5-1 olsa ne olur dedim. İkinci yarı başladı, bir tane daha yedik.
1: Tabii.
0: 4-1 oldu. Stankovic'i görmeniz lazım. Ama sonra 4-4'e getirdik. O sezon şampiyon olduk. Hocayı dinlemedik ve maçı çevirdik diyor Alparslan Eratlı.
1: Son golü de Onur Kayadır atıyor. Evet. Yanlış aklımda kalmadı.
0: Alparslan enteresan bir futbolcu ama söylediğinden sakınmayan bir futbolcuymuş anladığım kadarıyla. Ve şu da var. O libero kavramının tam karşılığı mı?
1: Ne o?
0: Yani
1: sol bek geldi Fener'e.
0: Öyle gelmiş. Sonra libero'ya Ziya mı varmış o zaman?
1: Ziya oynuyor. Abi,
0: Ziya Şengül. Ziya oynuyor. Libero oynuyormuş.
1: Ziya
0: o bırakınca
1: sonra
0: Alparslan şeye geçmiş.
1: Ama
0: değil
1: şimdi
0: mi? Libero'ya geçmiş.
1: Tabii şimdi bunun bir transfer hikayesi var. Özetle anlatayım. Özetle ne yazık ki.
0: Evet abi çok
1: Ahmet kısır. Erol o zaman Fenerbahçe'de bu işleri yapan kulübün menajeri. Şimdiki menajerlerden değil. Alparslan'ı işte teklif ediyor, alalım diye. Diyorlar ki sen bir, kendisi de sol bek Ahmet abi rahmetli. Tamam diyorlar, sen söyledikten sonra alalım diyorlar. Benle çok sık sohbet ederdi. Dedi ki ya dedi bu biraz dedi yaramaz bir çocukmuş Kemal, ne yapsak acaba, alacağız çok iyi tekniği, oyun zekası ama dedi. Abi dedim senin elinde dedim. Yani disipline olur dedim, öyle derler, öyle haberler gelir bize dedim. O zaman biz de 4-5 senelik gazeteciyiz o zaman.
0: Evet.
1: Ve Fenerbahçe Alparslan'ı aldı. İlk Galatasaray TSYD kupası Alparslan gol attı yanlış hatırlamıyorsam. 2-2 bittiydi. Fener Galatasaray maçıydı. Sonra Didi, burada not yazmışsın sen. Meşhur Benfica maçı 7'lik.
0: Evet.
1: Orada, Didi'nin cinayetidir o.
0: Orada da ona da mesela. Ama bak şunu görüyorum. Hı. Hani hocasına da bir şey söylemekten çekinmeyen bir futbolcu yapısı var.
1: Cinayetti. Varmış. Çünkü neden? Bolu'yla burada Fener maç oynadı. Lig maçı 0-0 kaldı. Didi o maçta bizim Nevruz'u libero.
0: Evet.
1: Emin'i de stoper oynatmış. Rahmetli Yılmaz'la Alparslan yok Bolu'da.
0: Onların sağ açıklarını önlem alayım diye değiştiriyor şeyi.
1: İşte baktık Beşiktaş'ın. Şeye de öyle çıkıyor. Benfica
0: sol bek oynatmış Alparslan'ı.
1: Alparslan'ı sol bek de dedik ki biz hocaya ya dedik ne yapıyorsun sen, bunlar oynar mı Benfica maçı da, ben dedi oynattım Bolu'da 0-0 kaldık dedi.
0: Jordão 3 gol attı diyor. Tabii. Sonra Alparslan Eratlı hatıralarında.
1: 3 parmağı yoktur onun Jordão'nun. İşte göstermek gibi olmasın. 3 parmağı olmayan bir
0: film sona erdiğiyle de yalnız, burada hocasına da söylemiş ya biz ne yapıyoruz diye.
1: Tabii. Yalnız o maç

0: Maçtan sonra ki Fenerbahçe dediği rahmetli Semih Bayülken kovdu. Bak. Başkan Emin Can Kurtaran.
1: Evet.
0: Ama anlattık. Gece rahmetli Namık Sevik, Milliyetin spor biliyorum, müdürü Emin biliyorum, abinin biliyorum. Aklına girip Didi'nin Fenerbahçe'de kalmasını sağladı.
2: Peki Alparslan için ne dersin?
1: Çok
2: nasıl
1: teknik,
2: bir futbolcunun?
1: Çok
2: neydi en önemli özelliği?
0: Teknik. Yani bir bek için olağanüstü teknik. Zaten sonradan libero oynadı. Çok teknik, oyunu iyi gören, kolay adam geçen, adrese de top atan bir oyuncuydu. 77'de İngiltere'de Aston Villa maçında sakatlandı. Ben de maçtayım. O Alparslan'ın futbol hayatını çok olumsuz etkileyen bir ağır sakatlıktı. Ben yanlış hatırlamıyorsam 6 ay falan oynayamadı. Yani Eylül'de sakatlandı, neredeyse sezonu kapattı. O Alparslan'a çok büyük bir darbe oldu. Çok ciddi bir sakatlıktı. Tam ceza sahasında.
1: Demiş ki akılsız adam, eğitimsiz adam iyi futbolcu olamaz. İyi futbolcunun kafasını kaldırıp şöyle bir çevresine
0: bakardı.
1: Bakması lazım.
0: Tabii.
1: Yani en önemli şey budur.
0: Tabii.
1: Bir de çocukların hangi küçük yaşta hangi pozisyonda iyi olacaklarını sezmek en önemli şey. Biz de ben son yıllarda görüyorum onu sezemiyorlar demiş.
0: Annesini kaybetmiş. Herhalde. Ben sonradan öğrendim. Cenazeye giderdim ama sonradan öğrendim.
1: Bizim o tarafta oturuyor.
0: Şeyde Şakir'inden kaldırılmış. Tarafında. Ondan sonradan öğrendik tabii. Olsa giderdik de. Yani Fenerbahçe'ye transferinde rahmetli Ahmet Erol bu işin başındaki adamla öyle bir şeyimiz oldu. Mesela Abdülkerim var ya yorumcu.
1: Onu
0: transferini anlatayım mı burada?
1: Anlatalım canım öyle anlatayım mı yok.
0: Bunlar enteresan olaylar.
1: Bir de sorusuna da verdiği cevap onu gördüm. Kimle en iyi savunmada anlaştınız? Kimi en iyi görüyorsunuz der. Bir yıl oynadık beraber ama Yılmaz Şen'i en başarılı partner olarak görürüm diye de bir lafı var.
0: Yılmaz Şen'i en iyi
1: partner. Yılmaz mı o be?
0: En iyi partner olarak görmemek zaten çılgınlık demektir. Ya Çaykovski gibi adam dedi ki bu nereli dedi. Dedik Türk. İşte şeyli. Tophane, top kapılı. Yo dedi bunda dedi Brezilyalı dedi şeyi var dedi. Kanı var bunu siz dedi Brezilya'dan getirin. Ya dedi İstanbul'da herif doğma büyüme ya. Çaykovski ne dedi biliyor musun? Çaykovski dünyanın en büyük teknik oyuncularından biri. Ben hayatımda hiçbir savunma oyuncusunda böyle zeka ve teknik görmedim dedi adam.
1: Evet işte.
0: Ankara'da Türkiye 0, Çekoslovakya 0. O maçtan sonraki antrenörün demecidir bu.
1: Peki ağzına sağlık Kemal abi. Bugün de Bir Zamanlar Futbolu noktalıyoruz efendim. Keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Sizler de umarım keyif almışsınızdır. Bir başka programda yeniden birlikte olalım. Hoşçakalın.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
1: seninle. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Vakıf Katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Reklam.
7: Aspor Radyo.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.

0: tarihte bugün 20 Ağustos 1936 yılında 9 Eylül Panayırı İzmir Enternasyonel Fuarı adını aldı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
0: Bir reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima sizinle.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
0: Reklam.
10: Aspor Radyo.

0: Dünyası Paraf'ın katkılarıyla
1: 1945 yılında İstanbul Fenerbahçe Stadı'nda yapılan İstanbul Enternasyonel Atletizm Yarışmaları büyük bir meraklı kitlesi tarafından ilgiyle ve büyük bir heyecanla takip edilmişti. Pek genç yaşta yitirdiğimiz ünlü şampiyon ve rekortman Cezmi Or, 200 metrede Türkiye rekorunu egale etmişti. 100 metre koşusunun yanlışlıkla 110 metre koşulması belki de Cezmi Or'un yeni bir Türkiye rekoru kırmasını engellemişti. Türk atletizminin gelmiş geçmiş en büyük sürat koşucularından biri olan ünlü şampiyon ve rekortman Cezmi Or, 13 Aralık 1945

0: 145 günü tifo hastalığından dolayı hayata gözlerini yumdu. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla. Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirdi. İlk ihalede 2 Ocak 2030 vadeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhaleye yaklaşık 3,5 kat talep geldi. 4 milyar 911 milyon lira net satışın gerçekleştiği ihalede dönemsel faiz %20,87, ortalama fiyatsa 98,170 oldu. İkinci ihalede ise 3 Temmuz 2030 vadeli TLRF endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. Bu tahvile gelen talep satış tutarının yaklaşık 3,8 katına ulaştı. İhalede 33 milyar 160 milyon lira net satış gerçekleştirildi.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
3: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
4: Kaspor ekranında ana haberle karşınızdayız.
3: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
4: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
3: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor'da.

0: izleyenler, sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Bu akşam kritik mücadeleler var. Avrupa sınavlarına çıkacak temsilcilerimiz. Gelin hemen Beşiktaş'la başlayalım. Siyah beyazlılar Avrupa Ligi playoff turunda Kaunas Žalgiris'le karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20'de başlayacak.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi kapısını aralamak istiyor. Siyah beyazlar playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'i ağırlayacak. Bu sezon oynadığı 5 resmi karşılaşmayı da gol yemeyerek kazanan Beşiktaş, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Beşiktaş'ın yeni yıldızı Dušan Vlahović, siyah beyazlı formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.
2: Hazır mısınız? Hazır mısınız? Başlıyoruz.
1: UEFA listesine eklenen Sırp golcü Vincenzo Italiano'dan şans bekleyecek. Kasum Outtara'nın da cezası sona erdi. 21 yaşındaki sol bek Kaunas Žalgiris'e karşı oynayabilecek. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Felix Udokaysa listede

0: bulunmuyor. Litvanya ekibi Kauno Žalgiris, Klaksvik ve Drita'yı geçerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. tura kadar yükselmiş ancak Dinamo Zagreb'e 5-0 ve 2-1 yenilerek Avrupa Ligi'ne geçiş yapmıştı. Yerel ligde oynadığı 24 maçta 44 puan toplayan Žalgiris 2. sırada yer alıyor. Transfer döneminde 9 oyuncuyu bedelsiz olarak renklerine bağlayan Litvanya ekibinin kadro değeri ise 10 milyon euro civarında. Tüpraş stadında oynanacak Beşiktaş-Kauno Žalgiris karşılaşması saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stiller yönetecek. Rövanş mücadelesi ise 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak.
1: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve savunma oyuncusu Thiago Giallo, Žalgiris mücadelesi öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
2: Cercano di recuperare questa palla, tutti insieme cercano di non subire gol.
3: Savunmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz çünkü takım halinde savunuyoruz. Böyle de yapmak zorundayız. Çünkü hepimiz topu kazanmak için çalışıyoruz. Topu kaybettikten sonra gol yemek istemiyoruz. Ve şu ana kadar da savunmamdan memnunum. Çünkü aldığımız sonuçlar gayet tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Gol yemedik. Pozisyon verdik mi? Evet verdik. Ama bunlar için de çalışıyoruz ve her geçen gün gelişiyoruz. Bunun tekrar altını çizmek istiyorum. Takım gerçekten çok istekli. Gol yemek asla istemiyor. Beni çok mutlu eden bir şey. Tabii ki de toplu oyun ne kadar önemlise topsuz oyun da bu kadar önemli. Burada bir balans yaratmak gerekiyor. Yarın bir final maçına çıkacağız aslında. Çünkü oynayabileceğimiz en yüksek turnuva Avrupa Ligi. Burada oynamak istiyoruz. O yüzden bu maçı kazanmamız gerekiyor. Buraya girmek istiyorsak, Avrupa Ligi'nde oynamak istiyorsak. Ve Avrupa'da hep söylüyorum bunu, favori yoktur. Her maç çok zordur. Her maç 50-50 50-50 olarak başlar. Tabii ki de sonra kalitenizi gösterirsiniz. Maç değişebilir ama başlangıçta asla favori diye bir takım yoktur. Özellikle rakibimiz de Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir rakip. Önemli bir rakibe karşı oynuyoruz. Onun için iyi çalışmamız gerekiyor. Detaylara çok önem vermemiz gerekiyor. İlk maçımızı iç sahada oynayacağız. Toplam 180 dakikalık bir maç. Yani tek bir maç olarak görüyorum bunu. 180 dakikalık bir maç. Umarım iyi performans şu ana kadar gösterdiğimiz yarına devam ettirebiliriz.
2: No, allora Vlahovic verrà in panchina.
3: Yarın Vlahovic bench'te olacak. Şu anda ritim ve kondisyonunun temposu artıyor. Gitgide artıyor. Ve biliyorsunuz kendisi uzun süredir futbol sahalarından uzaktır. Uzakta o yüzden umarım yarın süre alır. Hatta fazla süre alır. Bunu gerçekten olmasını istiyorum. Yarın onun ve takımın beraber yolculuğu başlayacak. Hep beraber göreceğiz. Çok değerli bir oyuncu aramıza kattık. Ama tabii ki de burada dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer dikkatli olmazsak sıkıntı yaşayabiliriz. Ve hepimiz de görmek istiyoruz sahada neler yapacağını, nasıl işler çıkartacağını görmek istiyoruz. Çünkü kendisi çok kaliteli bir oyuncu. Pozisyon üretiyoruz, şans yakalıyoruz. Rakip ceza sahasına giriyoruz. Fakat evet, bitiricilikte bir sıkıntı var. Daha fazla gol atmaya hak ettik. Ben bunu kesinlikle düşünüyorum. Ama işte bitiriciliğimizde sıkıntı vardı. Kale önünde o yüzden daha bitirici olmamız gerekiyor. Bu maçları daha fazla gol atmamız gerekiyor. 1-0'dan daha fazla gol atmamız gerekiyor. Çünkü o zaman rakibe umut veriyorsunuz. Daha sonra bir gol yerseniz işiniz tekrar daha zorlaşıyor. Hatta o gösterdiğiniz güzel performansınızda bir hiç olabiliyor. O yüzden maçları daha erken bitirmeniz gerekiyor. Daha fazla gol atmanız gerekiyor. Ve bu bitiricilik için de her gün çalışıyoruz. Bizim için çok önemli bir konu.
2: In questo momento con Alex ho parlato con Dogan.
3: Takımda şu anda bir hiyerarşi var. 1 Alex, 2 Doğan, 3 Emir. Alex şu anda 1 numara. Doğan'la da konuştum. O da bu sezonda yer bulacak. Hatta fazlasıyla da oynayacak. Onunla konuştum. Şu anda Nübel'in performansından çok memnunum. Sonuçlardan çok memnunum. O yüzden şu anda onunla devam edeceğiz.
2: Debba cercare, avremo tre competizioni, campionato.
3: Bu sezon 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası. Ve bu takım en sonuna kadar zorlaması gerekiyor. Gidebildiği kadar her yere en sona kadar gitmesi gerekiyor. Bizim hedefimiz bu ve umarım da öyle olur. Umarım her yere en sonuna kadar gidebiliriz. Bunun için çalışıyoruz zaten. sonuna kadar gitmek istiyoruz. Tamamen hedefimiz bu.
2: L'essere un box to box nell'avere grande.
3: Aslında sır da değil. Bu yani bilinen bir şey aslında. Bir orta saha oyuncusu arıyoruz. Kaliteli bir orta saha oyuncusu, box to box bir oyuncu, koşucu, kendisini ceza sahasına atabilen, aynı zamanda büyük alanları kapatabilen bir oyuncu arıyoruz. Aynı zamanda U23 bir oyuncu da arıyoruz. Kaliteli bir oyuncu da arıyoruz. Bunun için de hep yönetimle konuşuyoruz zaten. Bu oyuncular hep arayış içindeyiz. Biz rekabetçi bir takım olmak istiyoruz ve bu gelen oyuncular da bence bize yardımcı olacaklar bu rekabet sağlamakta.
4: I hope we can do much better because there is many games and it's important to.
3: Bir savunma oyuncusu olarak gol yememek gerçekten çok önemli bir şey. Ama daha da iyi olabiliriz, buna inanıyorum. Önümüzde çok fazla maç var, aynı zamanda topla da kaliteli bir oyunculara sahibiz topla beraber. Ve tabii ki de fark yaratan oyunculara sahibiz. Yeni bir sistemle oynuyoruz şu anda. Bence topsuz olarak da oyunumuz şu anda iyi. Ve takımın da daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Hoca yüzünden olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana hep kendimi önemli hissettirdi. Ne yapmam gerektiğimi hep bana anlatıyor, söylüyor. Benim gelişmemde yardımcı oluyor. Geldiğim ilk günden beri zaten hedefim takıma daha fazlasını verebilmek ve adım adım daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Şu anda çok mutluyum.
4: I can be also more careful.
3: Bence normal bir fauldu ama eğer topu almam gerekiyorsa ve bunun için de agresif olmam gerekiyorsa da ben bunu yapmak için hazırım. Steal the ball, I will do it without
1: problem. Şimdi de Kauno Žalgiris teknik direktörü Željko Sopić'in maç öncesi açıklamalarını izleyelim.
5: For me is most important that we come here out and play football.
6: Çok mutluyuz bu statta Beşiktaş'a karşı, böyle bir ekibe karşı oynayacağımız için yarın. Tabii buraya gelmeden önce hak ettik, iki galibiyet alarak Avrupa Ligi'nde. Tabii bu süreçte bazı zorluklarımız oldu Litvanya'da. Değiştiremeyeceğimiz şeyler üzerine konuşmayı pek sevmem. Dolayısıyla takıma odaklanmam gerekiyor. Bazı transferler yaptık, bazı imzalar atıldı kulübümüze ve iyi oyuncular aldık. Kesinlikle Dinamo Zagreb'den daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. İyi sonuçlar almaya odaklıyız. Tabii Türkiye'nin en iyi takımlarından birisi Beşiktaş. Burada oynayacağımız için mutluyuz. Bizim için önemli bir maç ve elimizden geleni yapacağız. 70.000, 80.000 kişilik statlarda oynadım ama burada da iki kere oynadım Galatasaray'a karşı. Burada çok özel bir atmosfer oluyor. Bizi 2-1 yenmişlerdi. O günde sanırsam 40.000 civarında taraftar vardı. Burada taraftarlık tamamen fanatikçe. Burada dürüst olmak gerekirse oynamak kolay değil kendi takımımla. Dolayısıyla zor bir maç olacak. Biz genelde Litvanya Ligi'nde 4-5 bin kişi civarında taraftarla oynuyoruz. Belki Avrupa maçlarında bu daha fazla olabiliyor. Ama burada oynamak kesinlikle zor olacaktır. Biz de bu atmosferden zevk almamız gerekiyor. Herkese bu seviyede oynayabileceğimizi göstermemiz gerekiyor. Tabii ki kalite Beşiktaş'tan yana ama futbolda hiçbir şey kesin değildir. %50-%50'dir her şey. Hakem ilk düdüğü çaldığında şartlar eşittir. Tabii ki underdog takım olarak oynamak hem avantaj olabilir hem de dezavantaj olabilir. Burada 40.000'den fazla kişi olacak. Litvanya'dan gelen taraftarlar olacak mı bilmiyorum ama kesinlikle inanılmaz bir atmosfer olacak. Dolayısıyla yapmamız gereken bunu pozitif bir şekilde sonuca çevirmek olacak. Ki ikinci maçta Litvanya'da insanlar maça gelip bu maçın seyrini alabilsinler.
1: Beşiktaş, Žalgiris maçıyla birlikte Avrupa Kupalarındaki 263. sınavına çıkacak.
0: Beşiktaş, Kauno Žalgiris maçıyla Avrupa Kupalarında 263. randevusuna çıkacak. Siyah beyazlılar geride kalan 262 müsabakada 101 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 mağlubiyet alırken 353 gol atıp kalesinde 395 gol gördü. Avrupa Kupalarında bugüne kadar evinde 131 maç oynayan siyah beyazlılar 66 galibiyet, 26 beraberlik ve 39 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş sahasındaki Avrupa müsabakalarında 202 gol attı ve 150 gole engel olamadı. UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde ise 137 maç oynayan Beşiktaş 61 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet elde etti. Bu karşılaşmalarda 214 gol atan siyah beyazlılar kalesinde 180 gol gördü. Kauno Žalgiris maçı Beşiktaş'ın Avrupa Kupalarında Litvanya takımlarıyla ilk karşılaşması olacak. Siyah beyazların rakibi Kauno Žalgiris de Avrupa Kupalarında ilk kez bir Türk takımıyla karşılaşacak. Beşiktaş Avrupa Kupalarında 3 kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Siyah beyazlılar 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda ve 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde son 8 takım arasında yer aldı.

0: Beşiktaş 2016-2017 sezonunda çeyrek finalde Olympique Lyon'la karşılaşmış. İki maçın da berabere bitmesinin ardından penaltılarla elenmişti.
1: Beşiktaş sağ kanat bölgesine bir transfer yapmayı planlıyor değerli izleyenler. Bu transfer gerçekleşirse Milot Rashić Sağ'la yollar ayrılacak.
2: Beşiktaş'ta sağ kanat bölgesi için kritik bir karar gündemde. Siyah beyazlılar bu bölgeye yeni bir yabancı oyuncu transferi yapması halinde Milot Rashić Sağ'la yollarını ayırmayı planlıyor. Beşiktaş yönetiminin sağ kanatta Vaslav Černý'nin performansından memnun olduğu belirtilirken yapılacak yeni takviye ile birlikte bu bölgede 3 yabancı oyuncu bulunacak. Kadro planlamasında yabancı sayısını dengelemek isteyen yönetimin Rashić Sağ'ın ayrılığına sıcak baktığı öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki Kosovalı futbolcunun da sağ kanat transferinin gerçekleşmesi durumunda gelecek makul bonservis tekliflerini değerlendirmeye açık olacağı ifade edildi. Beşiktaş yönetiminin önceliği yeni sağ kanat transferini sonuçlandırmak. Siyah beyazlılar bu transferin ardından Rashić Sağ'ın geleceği ile ilgili somut adımlar atmayı planlıyor. 3 yıl önce Norwich City'den 5 milyon 250 bin euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Rashić Sağ, siyah beyazlı formayla 119 maça çıktı. Kosovalı oyuncu, bir Ziraat Türkiye Kupası kazandığı Beşiktaş'ta 13 gol 25 asistlik performans sergiledi.
1: Muhammed Salahlı Trabzonspor Avrupa Ligi playoff turu ilk karşılaşmasında Ferencvaros'u ağırlayacak. Mücadele ATV'den naklen ekranlara gelecek.
2: Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu başlıyor.
3: Pina orta şansı yaptı ortasını. Oha!
2: Bordo Mavililer UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek Kupa 2'ye son eleme turundan itibaren katılma hakkı elde eden Bordo Mavililer ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Yaklaşık 3 aylık aradan sonra taraftarıyla buluşacak Trabzonspor'da Mısırlı Yıldız Muhammed Salah da yeni evindeki ilk maçına çıkacak. Tecrübeli oyuncunun karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de Ferencvaros karşılaşmasıyla birlikte teknik adamlık kariyerinde ilk kez bir Avrupa Kupası maçında takımının başında yer alacak. Bordo Mavililer'de Okay Yokuşlu ve Batagov'un yanı sıra tedavileri devam eden Folcarelli ve Muçi ise mücadelede oynayamayacak. Macar ekibi Ferencvaros birinci eleme turundan başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde Vojvodina'yı eledikten sonra Twente'yi saf dışı bıraktı. Ferencvaros son olarak Gornik Zabrze'yi geçerek Trabzonspor'un rakibi oldu. Transfer döneminde bonservisli futbolculardan uzak duran ve sadece 50 bin euro harcayan Ferencvaros, Macar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 3 maçta 4 puan topladı. Papara Park'ta saat 20'de başlayacak Trabzonspor Ferencvaros maçını Hırvat hakem Igor Payats yönetecek. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Rövanş ise 27 Ağustos'ta Macaristan'da oynanacak.
1: Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve futbolculardan Saviolo Ferencvaros maçı öncesi Aspor'a açıklamalar yaptı.
4: Avrupa Ligi'ne katılmak istiyoruz. Bunu çok arzu ediyoruz tüm camia olarak. Evet, futbolculuğumda bu nasip oldu bana. Yani çok şükür. Ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Rakibimiz de açıkçası yani güçlü bir rakip. Ve bu tip maçlar sadece bir maç olarak değerlendirmemeli. İki maç olarak değerlendirmeliyiz. Her iki takım açısından. Takımımıza Arsen'in, Tim'in, Muçi'nin artı bir tane oyuncu katacağımızı da söylüyoruz, inşallah olur. Dolayısıyla böyle baktığınızda geçen seneden daha böyle doğru kullanılması gereken bir kadro. Bu ifade önemli benim için çünkü 3 kulvarda yarışacağız ve mevcut kadromuzu çok o ekonomi kullanmak zorundayız. 50-55 maçlık bir serüven var bu sene. Bunun içerisinde 55 maç herkesin oynayacak.

0: olması mümkün değil. Dolayısıyla burada dönüşümlü olarak, ki kadromuzu da ona göre kurduk, burada maç maç, burada en önemli şeylerden bir tanesi özellikle bu ilk haftalar maç maç, her maçı kazanma adına, her maçta galip gelme adına doğru 11'leri oyunun gidişatında doğru kafamızdaki olan planları uygulayabilmek için, kadroyu doğru kullanmak için planlarımız oluyor. Bu böyle, bu sene benim açımdan böyle değerlendiriyorum ben. Bu 4-5 haftayı eğer ritmimizi böyle çok istemediğimiz durumlarla karşılaşmaz isek, inşallah bu sene geçen seneden daha iyi olacak diye ümidim var.
1: Mohamed Salah ilk maçta 30 dakika süre almıştı. Yarın daha fazla süre alma ihtimali var mı?
0: Evet, var.
1: Teşekkürler hocam. Çok sağ ol.
2: I think the team is ready. We're gonna give everything on the pitch and we'll hope that we really will win the game tomorrow.
3: Büyük bir maç olacak aslında. Çok önemli bir maç olacak. Sizin de bildiğiniz gibi Avrupa Ligi'nde bu sene oynayacağımız ilk maç olacak. Takımımız hazır ve umuyorum da iyi bir oyunla galibiyeti alacağız diye umuyorum. Evet, ilk kez mücadele etme fırsatı bulacağım. Ben de ilk maçı oynayacağım için, taraftarlarımızın önünde ilk maçıma çıkacağım için çok mutluyum açıkçası. Bu şans da beni çok mutlu edecek. Umuyorum gol atmaya devam edeceğim. Umuyorum takımın kazanmasına yardımcı olacağım. Çok da heyecanlıyım yarınki maçı. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Harika bir duygu. Elbette çok büyük bir oyuncu kendisi. Herkesin kendisine inanılmaz saygı duyduğu bir oyuncu. Mo Salah'la aynı sahayı paylaşıyor olmak elbette bir rüya herkes için. Çok mutluyuz bizle beraber olduğu için. Trabzonspor için oynadığından dolayı çok mutluyuz ve eminiz ki bize çok yardımcı olacak maçlarda. Bize büyük faydası da olacak. Onunla beraber oynuyor olmak beni de çok mutlu ediyor.
4: Şimdi de gelin Ferencvaros cephesinin maç öncesi değerlendirmelerini izleyelim.
5: Saját tempónkkal, jó intenzitással és kellően bizalommal szeretnénk holnap pályára lépni.
6: Güçlü bir atmosfer, çok yoğun bir atmosfer. Ama biz kendi takımımızı da biliyoruz. Karşı takımı da izlediğimiz için, bunu bildiğimiz için biz yarın güçlü bir oyun ortaya koymaya çalışacağız. Rakibin ne kadar iyi olduğunu, ne kadar iyi oyunculara sahip olduğunu biliyoruz. Tek bir oyuncu yerine bütün bir takıma odaklanmamız gerekiyor. Kendi oyunumuza odaklanmamız gerekiyor. Bu iki maç zor bir maç olacak. Bu yüzden çok dikkat etmemiz gerekli. Kendi yarı sahamızda olursak bu bizim için iyi olmaz. Zaten dediğimiz gibi iyi olmak, güvenli olmak ve risk almamak arasında farklılıklar vardır. Bizim bu oyunu yeri geldiği zaman daha agresif oynamamız gerekiyor. Oyuncularımın kendine güvenmesi gerekiyor ve topu daha ileriki alanda oynamamız gerekiyor. Salah'ın ne kadar dünya klasında bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Premier Lig'de yaptıkları zaten ortada. Daha önce dediğim gibi rakibimiz Salah dışında da iyi oyunculara sahip ve takımdaki herkes odaklanmalıdır.
4: Fenerbahçe Gineli santrforu Sidiki Şerif'le yollarını ayırdı. Son günlerde takımdan ayrılacak oyunculara yoğunlaşan sarı lacivertliler, 19 yaşındaki forvetin Premier Lig'in yeni ekibi Coventry City'ye transfer olduğunu duyurdu. Fenerbahçe, Şerif'in transferinden 22 milyon euro artı bonuslarla birlikte 25 milyon euro kazanacak. Şerif, Fenerbahçe'de 11'i ilk 11 olmak üzere 16 maça çıktı ve 3 gol 1 asist kaydetti. Fenerbahçe'de Şerif'in ardından Anthony Musaba ve Omar Fayet'le de yollar ayrıldı. Sarı lacivertliler geçen sezonun devre arasında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Musaba'nın Championship ekiplerinden Norwich City'ye transfer olduğunu açıkladı. Omar Fayet'le de yollar ayrıldı. Sarı lacivertli kulüple sözleşmesi süresince Novi Pazar, Berşot ve Aruka takımlarına kiralanarak farklı liglerde forma giyen Omar Fayet, kariyerinin yeni döneminde Serie A ekiplerinden Frosinone'de mücadele edecek. Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden Diego Carlos içinse İtalyan ekibi Parma kiralama teklifi yaptı. Parma, 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun maaşının %70'ini karşılayarak kadrosuna katmak istiyor. Oyuncuyu kadroda düşünmeyen Fenerbahçe yönetimi de yol ayrımına sıcak bakıyor. Önümüzdeki günlerde bu transferin netleşmesi bekleniyor. Geçen sezon Como'ya kiralanan Diego Carlos, İtalyan ekibinde 25'i ilk 11'de olmak üzere 31 maça çıktı ve 1 gol 1 asist katkısında bulundu. Oyuncunun kontratı 2028'de bitiyor.

0: Serie A ekibi Roma, Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi Jadon Osterwolde için bir teklif hazırladı değerli izleyenler ve Sarı Lacivertli yönetim de bu transferle ilgili yol haritasını netleştirdi.
1: Roma, Jadon Osterwolde'yi kadrosuna katmak istiyor.
2: Asensio, korneri kullandı. Cezalarına bir vuruş, hoplamalarda gol!
1: Savunma hattını güçlendirmek için harekete geçen Serie A ekibi, 25 yaşındaki Hollandalı futbolcu için Fenerbahçe'ye yeni bir teklif sundu. Osterwolde'nin temsilcisinin de yaklaşık bir haftadır İstanbul'da olduğu ve bu süreçte farklı kulüplerle de görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Oyuncunun Fenerbahçe'den yeni bir kontrat beklentisi bulunuyordu. Ancak şu ana kadar bu konuda somut bir sonuç çıkmadı. Bu gelişmelerin ardından Roma'nın teklifinin Osterwolde cephesinde daha cazip hale geldiği belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi ise oyuncu tarafına kulübün beklentilerini karşılayacak iyi bir teklif gelmesi halinde transfere sıcak bakabileceğini iletti. Osterwolde'nin de kariyerine Serie A'da devam etme fikrine sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe ile Roma arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hızlanması bekleniyor. Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maça çıkan Osterwolde bu karşılaşmaların 45'inde ilk 11'de görev aldı. Hollandalı futbolcu sezonu 1 gol ve 1 asistle tamamladı. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Osterwolde birer kez Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
0: Fenerbahçe Lyon karşısında sahaya yaklaşık 30 yaş ortalamasıyla çıktı değerli izleyenler ve mücadelede Fransa temsilcisi karşısında topu geri kazanma hızının düşüklüğü ve atak sürekliliğinin yakalanamaması dikkat çekti. Bu konuyla ilgili bir analiz haberimiz var, birlikte izleyelim.
3: Fenerbahçe sahasında Lyon karşısında oynadığı futbolla beklentilerin altında kaldı. İki yılın ardından yeniden İsmail Kartal'la sezona başlayan Sarı Lacivertliler'de taraftarların tüm düşüncesi 2023-24'teki gibi dominant bir oyun olsa da şu ana kadar istenen futbol sahaya yansımadı. İki takımın arasındaysa en büyük farklardan biri olarak yaş farkı öne çıkıyor. Kartal'ın önde baskı, topu hızlı geri kazanma ve direkt bir biçimde rakip kaleye gitme oyununun talep ettiği temel özellikler teknik, dinamizm, çabukluk ve fiziksel güç üzerinden şekilleniyor. Avrupa'da dominant oynayan tüm elit takımlar bu kriterler üzerinden kadro mühendisliğini oluşturuyor. İsmail Kartal'ın idare ettiği iki kadro arasında bir değerlendirme yapıldığında ise ciddi farklar göze çarpıyor. 2023-24 sezonunda en fazla sahaya çıkan ilk 11'de 30 yaş üzeri 3 futbolcu yer alıyorken Lyon karşısında sahaya çıkan 11'de 7 oyuncu 30 yaşından büyük. Daha çarpıcı bir veri ise orta saha bölgesindeki yaş ortalamasıydı. 2023-24 sezonunda takımın merkezini oluşturan İsmail, Fred, Szymanski üçlüsü 26 yaş ortalamasına sahipken Lyon karşısında sahaya çıkan merkez triyosunun ortalaması 31 olarak istatistiklere yansıdı. Fenerbahçe'nin 11'i 30 yaş ortalamaya sahipken rakibi Lyon için ise bu sayı 26'ydı. Modern dönemde futbolda yaş profesyonel oyuncular için sadece bir sayı olsa da kolektif takım ortalamasının da takımlar tarafından dikkat edilen bir unsur olduğu biliniyor. Otoriteler Fenerbahçe'nin küçük periyotlar içerisinde oyun üstünlüğünü ele alsa da atak sürekliliği kazanamaması ve ön alan baskısını karşılaşmanın bütününe yayamamasını dinamizm eksikliği üzerinden yorumluyor. Sarı lacivertlerin kadrosunda bulundurabileceği yetişkin yabancı sayısı boşluğu bulunmazken artı 4 kontenjanı için 2 kişilik boşluğu bulunuyor. Yönetimin bu doğrultuda yapacağı son kadro dokunuşlarını takımı tecrübelendirmek mi yoksa gençleştirmek mi üzerine yapacağı merak konusu.
0: Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan yeni transferi Alexey Batrakov'un öne çıkan özelliklerine birlikte bakacağız.
4: Galatasaray'ın yeni 10 numarası Batrakov, istikrarı ve yeteneğiyle ön plana çıkıyor. Top oynamaya sokaklarda başlayan 21 yaşındaki oyuncu daha sonra salon futbol eğitimi aldı. Batrakov dar alanda hızlı karar vermesi ve yüksek teknik kapasiteye sahip olmasını salon futbolundaki gelişimine borçlu. 6 yaşında Lokomotiv Moskova altyapısına giren genç orta saha U15'ten U19'a kadar bütün kategorilerde forma giydi. 2021'de Gençler 2. Ligini kazanan, 2023'te ise Rusya Gençler 1. Ligi'nde zafere ulaşan genç oyuncu, turnuvanın en iyi futbolcusu ve sezonun en iyi oyun kurucusu.

0: geçildi. Batrakov 17 karşılaşmada 9 gol ve 12 asist kaydederek büyük beğeni topladı. 21 yaşındaki orta saha altyapıda gösterdiği başarılar ve kazandığı şampiyonlukların ardından 2023-24 sezonunda A takıma çıktı. Gösterdiği performansla 2024 yılının sonunda 105 oyun 98'ini alarak Rusya Premier Ligi'nde 21 yaş altı oyunculara verilen ödülün sahibi oldu. İstikrarıyla da dikkat çeken Alexey Batrakov, son iki sezonda sakatlığı ve cezası nedeniyle sadece 4 maç kaçırırken 74 müsabakada 32 gol 20 asist üretti. Genç yıldız, oyun zekası ve teknik becerileri nedeniyle Rusya'da Kevin De Bruyne ve Bruno Fernandes'e benzetiliyor.
1: Galatasaray'ın yeni transferi Alexey Batrakov, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Rostov'dan Moskova'ya trenle geldi değerli izleyenler. 21 yaşındaki futbolcuyu taraftarlar coşkuyla karşıladı.
2: Galatasaray yeni transferi Alexey Batrakov'a kavuşuyor. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Rostov deplasmanından Moskova'ya trenle geldi. Rus oyuncu istasyonda Galatasaraylı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
3: Batrakov'u karşıladık. Rostov'daki deplasman maçından sonra Moskova'ya trenle geldiler. Oradan da biz kendisilerini karşıladık. Güzel iyi niyetlerimizi, iyi dileklerimizi, başarı dileklerimizi ilettik kendisine. Çok büyük bir camiaya, Galatasaray camiasına, 40 milyon taraftarı olan bir camiaya geldiğini söyledik ve dünyanın her tarafında, Moskova'da da birçok taraftarı var ve onu bu çok sayıda taraftarımızla beraber karşıladık. Dünyanın her tarafında da çok sıcak karşılamalar olacağını ilettik kendisine. Ya, o da çok mutlu oldu.
2: Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Sarı Kırmızılıların yeni 10 numarası kısa süre içinde İstanbul'da olacak. Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Batrakov'un Erzurumspor'la deplasmanda oynanacak maçın kadrosunda yer alması bekleniyor. Lokomotiv Moskova formasıyla bu sezon 5 maça çıkan ve Rostov maçında oynamayan Batrakov 1 gol 1 asist katkısında bulundu.
1: Galatasaray'ın yeni transferi Alexey Batrakov dün oynanan maçın ardından Lokomotiv Moskova'ya veda etti.
0: Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Alexey Batrakov, Lokomotiv Moskova'ya veda etti. Rusya Kupası'nda Rostov'la oynanan karşılaşmada taraftar grubuna açıklamalarda bulunan genç futbolcu, Sarı Kırmızılı takıma transfer olacağını söylerken Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalinden de bahsetti. Taraftarlara teşekkür eden Batrakov, 2 yıl üst üste beni sezonun en iyi oyuncusu seçmeniz ve bana gösterdiğiniz takdir benim için paha biçilemez. Burası benim evim ve asla unutmayacağım. Sözleriyle Rus ekibine veda etti. 21 yaşındaki oyuncu ayrıca Rostov Lokomotiv Moskova maçı öncesinde kendisine uzatılan Galatasaray formasını imzaladı.
1: Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Uğurcan Çakır takım arkadaşlarının enlerini sıraladı.
4: Takımın en komik ismi.
5: Takımın en komik ismi Yunus, Barış, Eren diyeyim ben. Lukas da var.
4: En hırslı futbolcu.
5: En hırslı Roland. Salay.
4: Antrenmanda seni en çok zorlayan oyuncu.
5: En çok zorlayan oyuncu Victor. Geçen sene Mauro diyebilirim.
4: En sert şut çeken takım arkadaşın.
5: En sert şut çeken. Kim sert çekiyor? Sara güzel vuruyor. Sert vuruyor. Leroy güzel vuruyor. İkisini söyleyebilirim.
4: Takımın en profesyoneli.
5: Takımın en profesyoneli Lukas, çok profesyonel. Roland çok profesyonel. İş ahlakları çok yüksek. Barış da, Abdülkerim de profesyonel, onları sayabilirim.
4: Maç öncesi en ilginç ritüele sahip kim?

0: Vallahi çok görmedim. Öyle bir futbolcu.
1: Takımın en sessizi.
0: Renato diyebilirim.
1: Takımın en konuşkanı.
0: Jakobs. Jakobs. Yunus da konuşur, sever. Jakobs'la Yunus diyeyim ben.
1: Takımın en sempatiyi.
0: En sempatiyi Lucas'tır ya.
1: Sana en çok destek olan.
0: Bana en çok destek olan Abdül, Eren, Lucas yine, Yunus. Milli takımdaki arkadaşlarım hepsi sağ olsun destek oldular. Mario, Lemina, Lemina'yı da söyleyeyim. Lemina'yla ilk geldiğim zaman çok güzel karşıladı beni. Onu da söyleyeyim.
1: Birlikte oynamaktan en çok keyif aldığın isim?
0: Lemina. Onunla oynamaktan keyif alıyorum. Patron, Davinson Sanchez de Abdül, yani benim önümde oldukları için onlar da var. O üçlüyü söyleyeyim. Victor'u da söyleyeyim. Victor'la da oynamak keyifli.
1: Bir maçın son dakikasında kırmızı kart görsen kalene emanet edeceğin savunmacı kim olur?
0: Kim olur? Salah'ı koyarım. Yani Salah her yerde oynuyor zaten. Kalede de oynar diye düşünürüm. Salah'ı koyabilirim.
1: Şampiyonluk mu, Avrupa'da başarı mı?
0: Ben şampiyonluk diyeyim ya.
1: Çocukluk idolüm.
0: Çocukluk idolüm. Yani çok var. Hep değişti. Onur abiyle beraber oynadım. Onur abi, ondan çok şey öğrendim Trabzonspor'dayken. Onur abi söyleyebilirim.
2: Gazete manşetleriyle Sabah Spor'una devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Her zaman olduğu gibi ana sayfalarla başlayacağız. İlk olarak gelin Fotomaç gazetesinin ana sayfasına bakalım. Sür manşette hoş geldin Batrakov haberi dikkat çekiyor. Galatasaray'ın yeni 10 numarası Alexey Batrakov. Rusya milli takımı oyuncu ile ilgili veda mesajı paylaştı deniyor. Yapılan gönderide Türk bayrağı ve Galatasaray logosunun bulunduğu Welcome Park pankartına yer verildi. Cimbom 21 yaşındaki Rus maestroyu bugün İstanbul'a getirip 4 yıllık imzayı attıracak. Hemen alt kısma doğru geldiğinizde bir tarafta Galatasaray'dan, bir tarafta Fenerbahçe'den dikkat çeken iki transfer haberi görüyoruz. Aslan'dan Sar bombası, Galatasaray Tottenham'ın 30 milyon euroluk orta sahasını istedi diyor haber. Hemen yanında da Fener'de Rota Raskin başlığını görüyoruz. Fenerbahçe Rangers'ın 25 yaşındaki orta sahasının peşinde denmiş. Salahlı fırtına ATV'de sayfanın alt kısmında. Trabzonspor Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'u ağırlayacak. Dünya yıldızı Salah ilk kez Papara Park'ta sahneye çıkacak. A-Spor'da gün boyunca özel yayınlar olacak ve karşılaşmada ATV'den naklen ekranlara gelecek. Aynı şekilde Beşiktaş için zafer vakti başlığını da görüyoruz. Siyah beyazlılarda Kauno Jalgiris ile karşı karşıya gelecek. Burada da yeni transfer Dušan Vlahović'in forma giyme ihtimali elbette taraftarları heyecanlandırıyor diyelim ve devam edelim. Fanatik gazetesinin ana sayfasına geçeceğiz şimdi. Avrupa Ligi'nde Türk gecesine hazır mısınız başlığı dikkat çekiyor. Kara Kartal İstanbul'da uçacak ve Karadeniz'de fırtına çıkacak başlıklarıyla iki temsilcimizin bu akşam oynayacakları karşılaşmalara dair detaylar paylaşılmış. Yine muhtemel 11'lerinde aktarıldığını görüyoruz. Biz de konuklarımızla elbette değerlendireceğiz. Onun dışında yıldızların tura inancı tam. Fenerbahçe'den bir haber ve Galatasaray'a dair de bitmeyen aşk Kamavinga başlıklı bir haberi bugün Fanatik Gazetesi'nin ana sayfasında görmek mümkün. Şimdi Sabah Gazetesi ile devam edelim. Yine sayfanın en üstünde bir tarafta Beşiktaş, bir tarafta Trabzonspor'u görüyoruz. Kartal 6'da 6 peşinde ve Salahlı fırtına ATV'de sahnede başlıklarıyla dikkat çekiliyor. Hemen alt kısmında da İki takımın teknik direktörünün, yani hem Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun hem de Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke'nin oynayacakları Avrupa maçı öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamaları görüyoruz değerli izleyenler. O gün Şahinoğlu kaleme almış Italiano'nun açıklamalarını, kaliteli orta saha arıyoruz başlığıyla. İki yönlü oynayabilen, koşucu özelliği olan, kendini ceza sahasına atabilen ve büyük alanları kapatabilen bir futbolcu alacağız. Aynı zamanda 23 yaş altı içinde oyuncu bakıyoruz dedi Vincenzo Italiano. Hemen yanında da Yunus Emre Sel kaleme almış Fatih Tekke'nin açıklamalarını. Fenerbahçe'nin 40 milyon euro olan kadro değerinin iki takım arasındaki kalite farkını göstermediğini dile getirdi Fatih Tekke. Zor bir rakiple oynayacaklarını aktarırken ama biz de Trabzonspor'uz dedi. Evet, Milliyet 14'e baktığımızda yine çifte zafer gecesi olsun başlıklı haber dikkat çekiyor. Beşiktaş ve Trabzonspor bugün playoff turu ilk sınavlarına çıkacak. Kartal evinde Litvanya ekibi Kauno Žalgiris, Karadeniz ekibi ise Macar rakibi Ferencvaros karşısında galibiyet arayacak. Yine Vincenzo Italiano'nun açıklamaları ve Fatih Tekke'nin açıklamaları da basın toplantıları bölümünde alt kısımda dikkat çekiyor. Üç kulvarda sonuna kadar başlığı, Vincenzo Italiano'nun açıklamalarının başlığı. Fatih Tekke'nin yaptığı yorumlarda daha çok istemeliyiz başlığıyla paylaşılmış bugün Milliyet gazetesi tarafından. Benzer bir haberi Takvim gazetesinin de yine okuyucularıyla paylaştığını görüyoruz. Kartal Žalgiris önünde muhtemel 11'ler aktarılmış. Hemen altında da yine Beşiktaş'ın hocası Italiano Žalgiris maçının önemine dikkat çekti. Final maçına çıkacağız dedi. Yarın, yani bugün bir final maçına çıkacağız. Avrupa Ligi'nde oynamak istiyoruz. Umarım iyi performansımızı devam ettirebiliriz ifadesini kullandı Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano. Evet, devam ediyoruz akışımızdan değerli izleyenler. 5 yıl sonra Süper Lig'e dönen Erzurumspor cuma günü ilk iç saha maçında son şampiyon Galatasaray'ı ağırlayacak. Şimdi gelin A Spor ekibinin Erzurum izlenimlerine birlikte göz atalım.

0: Süper Lig'in ikinci haftasında Erzurumspor son şampiyon Galatasaray'ı sahasında konuk edecek. Maçın başlamasına daha günler var ama Erzurum'da şimdiden futbol heyecanı sokağa taşmış durumda. Kimi Erzurumspor'un sürpriz yapacağına inanıyor, kimi ise Galatasaray'ın favori olduğunu düşünüyor. Bizler de sizler için taraftarın nabzını tuttuk.
1: Valla muhteşem bir heyecan var. Özellikle Galatasaray'ın gelmesinden, geçen sene Milli şampiyonu zaten. Allah nasip ederse güzel bir maç olsun. Heyecanlı bir maç olsun. Mutlu olalım.
2: İnşallah yeneriz. Bize bir sürpriz yaparız. 2-1 alırız bence.
3: Peki goller kimden gelir?
2: Goller Eren Tozlu atar bence.

0: Seyirde atmosfer çok yüksek. Özellikle 3-4 sezon ardından Süper Lig'e çıkmanın bir heyecanı var lig seyirde. Bizim öncelikle amacımız Dostluk şehrinde bir maç olsun. Zaten Galatasaray'da benim normal takımım Erzurumspor'dan, memleketimin takımı. Gönlüm tabii Erzurumspor'dan yana, maçı Erzurumspor'un kazanmasını istiyorum sayın.
1: Erzurumspor Galatasaray karşılaşmasından günler önce satışa sunulan biletlere de yoğun ilgi var. Öyle ki şehrin birçok noktasındaki satış noktasında zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.
2: İlk maçım olacak Erzurumspor için. İlk şey, büyük bir takımla oynayacağız gerçekten. Ben Erzurumspor'a başarılar diliyorum.
3: Ben takıma güveniyorum. Yenilsek de yensek de her zaman Erzurumspor'un arkasındayız. Skor tahminim 2-1 Galatasaray.
1: Hani Erzurum'un arkasındaydık.
3: Arkasındayım. Ama şimdi objektif olursak Galatasaray hem takım olarak hem teknik direktör hem de formu tutmuş bir takım. Yani onun kazanacağını düşünüyorum.
1: Sürpriz yapmaz mı Erzurum?
3: Yok, beklemiyorum sürpriz.

0: Cuma akşamı 21.30'da başlayacak mücadele öncesinde Erzurum'a gelecek olan deplasman taraftarları da maç saatinden öncesinde yaklaşık 15 dakikalık mesafede bulunan tarihi mekanları gezme fırsatı bulacak. Bir tarafta çifte minareli medrese, diğer tarafta Erzurum Kalesi ve Saat Kulesi gibi tarihi mekanlarda adeta tarihi bir yolculuğa çıkabilecek. Aynı zamanda yöresel lezzetlerin de tadına bakma imkanı bulacak.
1: Tabii ki şehirde büyük bir heyecan var. Böyle dünya yıldızlarını Erzurum'da ağırlamak güzel bir şey. Ama en nihayetinde biz Erzurumluyuz, Ladaş'ız ve isteriz ki memleketimiz Süper Lig'de kalıcı olsun. Öyle de ümit ediyoruz. İnşallah 1-0 olsun, 2-0 olsun, Erzurum sporun olsun.
2: Bence güzel bir mücadele olur. Erzurum'un kadrosu da güzel. Galatasaray'ın kadrosu bir transfer eksiği var biraz. Maç bence 2-0 Galatasaray'a alır gibi geliyor.

Mavi Beyazlı ekip Galatasaray'ı şu an içerisinde bulunduğumuz Kazım Karabekir Stadyumunda konuk edecek. Mücadele öncesinde stadyumda da artık son hazırlıklar da tamamlanmak üzere. Tabi bu karşılaşmanın Kazım Karabekir Stadyumu içinde ayrı bir önemi var. Tam 3 yıl 7 ay aranın ardından ilk kez tüm tribünleriyle birlikte hizmete sunulacak ve 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan özellikle de güçlendirme ve yenileme çalışmalarının ardından Kazım Karabekir Stadyumu da bu sezon boyunca tam kapasite hizmet verecek. Saha içerisinde zemine baktığımızda da oldukça iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bir diğer taraftan da yine deplasmana gelecek olan Galatasaray taraftarları da hemen Kuzey Kale arkasında yer alan misafir tribününden bu karşılaşmayı takip edebilecekler.

0: beklenen buluşma gerçekleşti değerli izleyenler. İspanyol yıldız Rodri Barcelona'ya transfer oldu.
1: İspanya milli takımı ve Manchester City'nin başarılı futbolcusu Rodri beklenen imzayı attı.
2: Alguns segueixen el tempo, altres el creen.
1: Barcelona kulübünden yapılan açıklamada 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Manchester City veya Barcelona tarafından transferin finansal detayına dair bir açıklama yapılmadı. Avrupa basınında yer alan haberlere göre İspanya temsilcisi Rodri için Manchester City'ye 60 milyon euro ödedi. Tam adı Rodrigo Hernandez Cascante olan tecrübeli futbolcu, kariyerine Atletico Madrid altyapısında başladıktan sonra Villarreal'de görev yaptı. 20 milyon euro karşılığında döndüğü Atletico'dan bir yıl sonra 70 milyon euroya Pep Guardiola'nın Manchester City'sine transfer olmuştu. Rodri son 7 yılını geçirdiği Manchester City'de 4 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere toplam 13 kez kupa sevinci yaşadı. Mevkisinde dünyanın en iyisi olarak tanımlanan Rodri, 2024 yılında Ballon d'Or'u kazanarak futbol kamuoyunun değerlendirmesini haklı çıkarmıştı. Başarılı futbolcunun İspanya milli takımıyla 2024 Avrupa ve 2026 Dünya Şampiyonluğu da bulunuyor. Kendisini Barcelona'ya bağlayan imzayı attıktan sonra kulüp televizyonuna konuşan Rodri, büyük hedefler için mücadele etmeye hazır olduğunu vurguladı.
3: Really happy to be here, of course.
4: Kariyerimdeki bu yeni dönem için çok mutlu ve heyecanlıyım. Yeni bir mücadele, yeni deneyimler ve yeni heyecanlar fırsatı bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Şampiyonlar Ligi gibi büyük hedefler için mücadele etmeye geldim. Son derece hırslı ve gerçekten kişiliğime uyan bir kulüpteyim. Her kupayı kazanma kültürünü yerleştirmeye çalışıyoruz. Ben de hedeflerimize ulaşabilmemiz için elimden gelen katkıyı vermeye çalışacağım. Hansi Flick'in tarzı alışık olduğumdan farklı ama gelişim açısından bana çok şey katacağını düşünüyorum. Barça'da olmak bir ayrıcalık.
0: Arsenal, Juventus'un yıldızı Kenan

0: Yıldızı transfer listesini aldı değerli izleyenler ve İtalyan basınının iddiasına göre Londra ekibi 100 milyon euroyu da gözden çıkardı.
1: İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal'da sol kanat mevkisi için tanıdık bir isim gündeme geldi. İtalyan basınından Tutto Mercato'nun haberine göre topçular, hücum hattına yapacağı takviye için Kenan Yıldız'ı transfer listesine aldı. Londra ekibinin öncelikli hedeflerinden Julian Alvarez transferinde sonuca ulaşamaması halinde milli yıldız için harekete geçebileceği belirtildi. Mikel Arteta'nın 21 yaşındaki futbolcuyu çok beğendiği ve Arsenal'ın transfer için 100 milyon euro seviyesine kadar çıkabileceği öne sürüldü. Ancak Juventus cephesinin tavrı net. Torino ekibi Kenan Yıldız'ı satılabilir oyuncular arasında görmüyor. 10 numaralı formayı taşıyan milli futbolcu, teknik liderliğinin yanı sıra kulübün gelecek projesinin de merkezinde yer alıyor. Juventus 2026'nın başında Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2030'a kadar uzatmış ve yıllık ücretini 7 milyon euro seviyesine çıkarmıştı. Kulüp sahibi John Elkann da daha önce yaptığı açıklamada Kenan'ın sözleşmesinin uzatılmasını Juventus'un geleceğe yönelik en önemli adımlardan biri olarak göstermişti.
0: Sabah sporunda ilk saatini tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başında yeniden görüşmek üzere.
2: Cristiano Ronaldo El Nassr formasıyla ilk golünü penaltıdan atıyor.

0: Cristiano Ronaldo frikikten ağları buluyor. 78'de frikikten ağları sarsı Cristiano Ronaldo.
1: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Türkiye'de zorunlu deprem sigortası oranı %58'de kaldı. TASK 6 Şubat depremlerinin ardından 9 ayda yaklaşık 540 bin hasar dosyasını sonuçlandırdı ve 39 milyar liralık ödeme yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaklaşık 104 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtığı belirtilirken sigorta sektörünün karşıladığı bölüm yaklaşık 5,5 milyar dolar oldu. TASK'ın finansal kapasitesinin ise yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.
2: Vakıf Leasing ekonomiden not sundu.
4: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Vakıf Bank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıf Bank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Reklam.
9: A Spor Radyo.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 20 Ağustos 1936 yılında 9 Eylül Panayırı İzmir Enternasyonel Fuarı adını aldı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
1: hayata. Reklam. Aspor Radyo.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
14: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
15: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
16: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
17: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
16: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam.
6: Awesome.

0: günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda yeni saate başlıyoruz. Bu akşam temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa kupalarında playoff maçlarında sahaya çıkacaklar. İki kritik mücadele oynanacak. İlk olarak bu saate gelin Trabzonspor'la başlayalım. Bordo Mavililer Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Ferencvaros'u ağırlayacak. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.
1: Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu başlıyor.
2: Pina orta şansı yaptı ortasını. Oh!
1: Bordo Mavililer UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek Kupa 2'ye son eleme turundan itibaren katılma hakkı elde eden Bordo Mavililer, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Yaklaşık 3 aylık aradan sonra taraftarıyla buluşacak Trabzonspor'da Mısırlı Yıldız Muhammed Salah da yeni evindeki ilk maçına çıkacak. Tecrübeli oyuncunun karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de Ferencvaros karşılaşmasıyla birlikte teknik adamlık kariyerinde ilk kez bir Avrupa Kupası maçında takımının başında yer alacak. Bordo Mavililer'de Okay Yokuşlu ve Batagov'un yanı sıra tedavileri devam eden Folcarelli ve Muçi ise mücadelede oynayamayacak. Macar ekibi Ferencvaros birinci eleme turundan başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde Vojvodina'yı eledikten sonra Twente'yi saf dışı bıraktı. Ferencvaros son olarak Gornik Zabrze'yi geçerek Trabzonspor'un rakibi oldu. Transfer döneminde bonservisli futbolculardan uzak duran ve sadece 50 bin euro harcayan Ferencvaros, Macar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 3 maçta 4 puan topladı. Papara Park'ta saat 20'de başlayacak Trabzonspor Ferencvaros maçını Hırvat hakem Igor Payas yönetecek. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Rövanş ise 27 Ağustos'ta Macaristan'da oynanacak.
0: Ferencvaros maçı öncesi Trabzonspor

0: Teknik Direktörü Fatih Tekke ve yeni transferlerden Noah Saviolo'nun yaptığı açıklamaları birlikte izleyelim.
1: Avrupa Ligi'ne katılmak istiyoruz. Bunu çok arzu ediyoruz tüm camia olarak. Evet, futbolculuğunda bu nasip oldu bana. Yani çok şükür. Ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Rakibimiz de açıkçası yani güçlü bir rakip. Ve bu tip maçlar sadece bir maç olarak değerlendirmemeli. İki maç olarak değerlendirmeliyiz. Her iki takım açısından. Takımımıza Arsen'in, Tim'in, Muçi'nin artı bir tane oyuncu katacağımızı da söylüyoruz. İnşallah olur. Dolayısıyla böyle baktığınızda geçen seneden daha böyle doğru kullanılması gereken bir kadro. Bu ifade önemli benim için. Çünkü üç kulvarda yarışacağız ve mevcut kadromuzu çok o ekonomi kullanmak zorundayız. 50-55 maçlık bir serüven var bu sene. Bunun içerisinde 55 maç herkesin oynaması mümkün değil. Dolayısıyla burada dönüşümlü olarak ki kadromuzu da ona göre kurduk. Burada maç maç, burada en önemli şeylerden bir tanesi özellikle bu ilk haftalar maç maç, her maçı kazanma adına, her maçta galip gelme adına doğru 11'leri oyunun gidişatında doğru kafamızdaki olan planları uygulayabilmek için, kadroyu doğru kullanmak için planlarımız oluyor. Bu böyle, bu sene benim açımdan böyle değerlendiriyorum ben. Bu 4-5 haftayı eğer ritmimizi böyle çok istemediğimiz durumlarla karşılaşmaz isek inşallah bu sene geçen seneden daha iyi olacak diye ümidim var.
2: Mohamed Salah ilk maçta 30 dakika süre almıştı. Yarın daha fazla süre alma ihtimali var mı?
1: Evet, var.
2: Teşekkürler hocam. Çok sağ ol.
3: I think the team is ready. We're gonna give everything on the pitch and we hope that we will win the game tomorrow.
4: Büyük bir maç olacak. Aslında çok önemli bir maç olacak. Sizin de bildiğiniz gibi Avrupa Ligi'nde bu sene oynayacağımız ilk maç olacak. Takımımız hazır ve umuyorum da iyi bir oyunla galibiyeti alacağız diye umuyorum. Evet, ilk kez mücadele etme fırsatı bulacağım. Ben de ilk maçı oynayacağım için, taraftarlarımızın önünde ilk maçıma çıkacağım için çok mutluyum açıkçası. Bu şans da beni çok mutlu edecek. Umuyorum gol atmaya devam edeceğim. Umuyorum takımın kazanmasına yardımcı olacağım. Çok da heyecanlıyım yarınki maçı. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Harika bir duygu. Elbette çok büyük bir oyuncu kendisi. Herkesin kendisine inanılmaz saygı duyduğu bir oyuncu. Mo Salah'la aynı sahayı paylaşıyor olmak elbette bir rüya herkes için. Çok mutluyuz bizle beraber olduğu için. Trabzonspor için oynadığından dolayı çok mutluyuz ve eminiz ki bize çok yardımcı olacak maçlarda. Bize büyük faydası da olacak. Onunla beraber oynuyor olmak beni de çok mutlu ediyor.
0: Şimdi de Ferencvaros cephesinden maç öncesi yapılan açıklamaları izleyelim.
5: Tempunkkal jó intenzitásra és kellően bizalommal szeretnénk holnap pályára lépni.
6: Güçlü bir atmosfer, çok yoğun bir atmosfer ama biz kendi takımımızı da biliyoruz. Karşı takımı da izlediğimiz için, bunu bildiğimiz için biz yarın güçlü bir oyun ortaya koymaya çalışacağız. Rakibin ne kadar iyi olduğunu, ne kadar iyi oyunculara sahip olduğunu biliyoruz. Tek bir oyuncu yerine bütün bir takıma odaklanmamız gerekiyor. Kendi oyunumuza odaklanmamız gerekiyor. Bu iki maç zor bir maç olacak. Bu yüzden çok dikkat etmemiz gerekli. Kendi yarı sahamızda olursak bu bizim için iyi olmaz. Zaten dediğimiz gibi iyi olmak, güvenli olmak ve risk almamak arasında farklılıklar vardır. Bizim bu oyunu yeri geldiği zaman daha agresif oynamamız gerekiyor. Oyuncularımın kendine güvenmesi gerekiyor ve topu daha ileriki alanda oynamamız gerekiyor. Salah'ın ne kadar dünya klasında bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Premier Lig'de yaptıkları zaten ortada. Daha önce dediğim gibi rakibimiz Salah dışında da iyi oyunculara sahip ve takımdaki herkese odaklanmalılar.
0: Beşiktaş'sa UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20'de başlayacak.
7: Beşiktaş Avrupa Ligi kapısını aralamak istiyor. Siyah beyazlar playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris ağırlayacak. Bu sezon oynadığı 5 resmi karşılaşmayı da gol yemeyerek kazanan Beşiktaş, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Beşiktaş'ın yeni yıldızı Dušan Vlahović, siyah beyazlı formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.
8: Hazır mısınız? Hazır mısınız? Başlıyoruz.
7: UEFA listesine eklenen Sırp golcü Vincenzo Italiano'dan şans bekleyecek. Kasum Outtaran'ın da cezası sona erdi. 21 yaşındaki sol bek Kaan Ojalgiris'e karşı oynayabilecek. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan

0: Erik Sudoka ise listede bulunmuyor. Litvanya ekibi Kauno Žalgiris, Klaksvik ve Drita'yı geçerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. tura kadar yükselmiş ancak Dinamo Zagreb'e 5-0 ve 2-1 yenilerek Avrupa Ligi'ne geçiş yapmıştı. Yerel ligde oynadığı 24 maçta 44 puan toplayan Žalgiris 2. sırada yer alıyor. Transfer döneminde 9 oyuncuyu bedelsiz olarak renklerine bağlayan Litvanya ekibinin kadro değeri ise 10 milyon euro civarında. Tüpraş stadında oynanacak Beşiktaş-Kauno Žalgiris karşılaşması saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stiller yönetecek. Rövanş mücadelesi ise 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak.
1: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano Ferencvaros maçı öncesi Kauno Žalgiris maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
2: Cercano di recuperare questa palla, tutti insieme cercano di non subire gol.
3: Savunmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz çünkü takım halinde savunuyoruz. Böyle de yapmak zorundayız. Çünkü hepimiz topu kazanmak için çalışıyoruz. Topu kaybettikten sonra gol yemek istemiyoruz. Ve şu ana kadar da savunmamdan memnun çünkü aldığımız sonuçlar gayet tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Gol yemedik. Ha, pozisyon verdik mi? Evet verdik. Ama bunlar için de çalışıyoruz ve her geçen gün gelişiyoruz. Bunun tekrar altını çizmek istiyorum. Takım gerçekten çok istekli. Gol yemek asla istemem, beni çok mutlu eden bir şey. Tabii ki de toplu oyun ne kadar önemlise topsuz oyun da bu kadar önemli. Ve burada bir balans yaratmak gerekiyor. Yarın bir final maçına çıkacağız aslında. Çünkü oynayabileceğimiz en yüksek turnuva Avrupa Ligi. Burada oynamak istiyoruz. O yüzden bu maçı kazanmamız gerekiyor. Buraya girmek istiyorsak, Avrupa Ligi'nde oynamak istiyorsak. Ve Avrupa'da hep söylüyorum bunu, favori yoktur. Her maç çok zordur. Her maç 50-50. 50-50 olarak başlar. Tabii ki de sonra kalitenizi gösterirsiniz. Maç değişebilir ama başlangıçta asla favori diye bir takım yoktur. Özellikle rakibimiz de Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir rakip. Önemli bir rakibe karşı oynuyoruz. Onun için iyi çalışmamız gerekiyor. Detaylara çok önem vermemiz gerekiyor. İlk maçımızı iç sahada oynayacağız. Toplam 180 dakikalık bir maç. Yani tek bir maç olarak görüyorum bunu. 180 dakikalık bir maç. Umarım iyi performans şu ana kadar gösterdiğimiz yarına devam ettirebiliriz.
2: Vlahovic verrà in panchina.
3: Yarın Vlahovic bench'te olacak. Şu anda ritim ve kondisyonunu, temposu artıyor, gitgide artıyor ve biliyorsunuz kendisi uzun süredir futbol sahalarından uzaktır. Uzakta, o yüzden umarım yarın süre alır, hatta fazla süre alır. Bunu gerçekten olmasını istiyorum. Yarın onun ve takımın beraber yolculuğu başlayacak. Hep beraber göreceğiz. Çok değerli bir oyuncu aramıza kattık ama tabii ki de burada dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer dikkatli olmazsak sıkıntı yaşayabiliriz ve hepimiz de görmek istiyoruz sahada neler yapacağını, nasıl işler çıkartacağını görmek istiyoruz. Çünkü kendisi çok kaliteli bir oyuncu. Pozisyon üretiyoruz, şans yakalıyoruz. Rakip ceza sahasına giriyoruz. Fakat evet, bitiricilikte bir sıkıntı var. Daha fazla gol atmaya hak ettik. Ben bunu kesinlikle düşünüyorum. Ama işte bitiriciliğimizde sıkıntı vardı. Kale önünde, o yüzden daha bitirici olmamız gerekiyor. Bu maçları daha fazla gol atmamız gerekiyor. 1-0'dan daha fazla gol atmanız gerekiyor. Çünkü o zaman rakibe umut veriyorsunuz. Daha sonra bir gol yerseniz işiniz tekrar daha zorlaşıyor. Hatta o gösterdiğiniz güzel performansında bir hiç olabiliyor. O yüzden maçları daha erken bitirmeniz gerekiyor. Daha fazla gol atmanız gerekiyor. Ve bu bitiricilik için de her gün çalışıyoruz. Bizim için çok önemli bir konu.
2: In questo momento con Alex ho parlato con Dogan.
3: Takımda şu anda bir hiyerarşi var. 1 Alex, 2 Doğan, 3 Emir. Alex şu anda 1 numara. Doğan'la da konuştum. O da bu sezonda yer bulacak. Hatta fazlasıyla da oynayacak. Onunla konuştum. Şu anda Nübel'in performansından çok memnunum. Sonuçlardan çok memnunum. O yüzden şu anda onunla devam edeceğiz.
2: Debba cercare, avremo tre competizioni, campionato.
3: Bu sezon 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası. Ve bu takım en sonuna kadar zorlaması gerekiyor. Gidebildiği kadar her yere en sona kadar gitmesi gerekiyor. Bizim hedefimiz bu ve umarım da öyle olur. Umarım her yere en sonuna kadar gidebiliriz. Bunun için çalışıyoruz zaten. sonuna kadar gitmek istiyoruz. Tamamen hedefimiz bu.
2: L'essere un box to box nell'avere grande.
3: Aslında sır da değil. Bu yani bilinen bir şey aslında. Bir orta saha oyuncusu arıyoruz. Kaliteli bir orta saha oyuncusu, box to box bir oyuncu, koşucu, kendisini ceza sahasına atabilen, aynı zamanda büyük alanları kapatabilen bir oyuncu arıyoruz. Aynı zamanda U23 bir

0: Oyuncu da arıyoruz, kaliteli bir oyuncu da arıyoruz. Bunun için de hep yönetimle konuşuyoruz zaten. Bu oyuncular hep arayış içindeyiz. Biz rekabetçi bir takım olmak istiyoruz ve bu gelen oyuncular da bence bize yardımcı olacaklar bu rekabeti sağlamakta.
1: I hope we can do much better because there is many games and it's important to.
0: Bir savunma oyuncusu olarak gol yememek gerçekten çok önemli bir şey. Ama daha da iyi olabiliriz, buna inanıyorum. Önümüzde çok fazla maç var, aynı zamanda topla da kaliteli bir oyunculara sahibiz topla beraber. Ve tabii ki de fark yaratan oyunculara da sahibiz. Yeni bir sistemle oynuyoruz şu anda. Bence topsuz olarak da oyunumuz şu anda iyi. Ve takımın da daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Hoca yüzünden olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana hep kendimi önemli hissettirdi. Ne yapmam gerektiğimi hep bana anlatıyor, söylüyor. Benim gelişmemde yardımcı oluyor. Geldiğim ilk günden beri zaten hedefim takıma daha fazlasını verebilmek ve adım adım daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Şu anda çok mutluyum.
1: I can be also more careful.
0: Bence normal bir fauldu ama eğer topu almam gerekiyorsa ve bunun için de agresif olmam gerekiyorsa da ben bunu yapmak için hazırım.
2: Şimdi de Kaan Ojagiris teknik direktörü Željko Sopić'in açıklamalarına bakalım.
3: For me is most important that we come here out and play football.
4: Çok mutluyuz. Bu statta Beşiktaş'a karşı böyle bir ekibe karşı oynayacağımız için yarın. Tabii buraya gelmeden önce hak ettik iki galibiyet alarak Avrupa Ligi'nde. Tabii bu süreçte bazı zorluklarımız oldu Litvanya'da. Değiştiremeyeceğimiz şeyler üzerine konuşmayı pek sevmem. Dolayısıyla takıma odaklanmam gerekiyor. Bazı transferler yaptık, bazı imzalar atıldı kulübümüze ve iyi oyuncular aldık. Kesinlikle Dinamo Zagreb'den daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. İyi sonuçlar almaya odaklıyız. Tabii Türkiye'nin en iyi takımlarından birisi Beşiktaş. Burada oynayacağımız için mutluyuz. Bizim için önemli bir maç ve elimizden geleni yapacağız. 70 bin, 80 bin kişilik statlarda oynadım ama burada da iki kere oynadım Galatasaray'a karşı. Burada çok özel bir atmosfer oluyor. Bizi 2-1 yenmişlerdi. O gün de sanırsam 40 bin civarında taraftar vardı. Burada taraftarlık tamamen fanatikçe. Burada dürüst olmak gerekirse oynamak kolay değil kendi takımımla. Dolayısıyla zor bir maç olacak. Biz genelde Litvanya Ligi'nde 4-5 bin kişi civarında taraftarla oynuyoruz. Belki Avrupa maçlarında bu daha fazla olabiliyor. Ama burada oynamak kesinlikle zor olacaktır. Biz de bu atmosferden zevk almamız gerekiyor. Herkese bu seviyede oynayabileceğimizi göstermemiz gerekiyor. Tabii ki kalite Beşiktaş'tan yana ama futbolda hiçbir şey kesin değildir. %50-%50'dir her şey. Hakem ilk düdüğü çaldığında şartlar eşittir. Tabii ki underdog takım olarak oynamak hem avantaj olabilir hem de dezavantaj olabilir. Burada 40 binden fazla kişi olacak. Litvanya'dan gelen taraftarlar olacak mı bilmiyorum ama kesinlikle inanılmaz bir atmosfer olacak. Dolayısıyla yapmamız gereken bunu pozitif bir şekilde sonuca çevirmek olacak. Ki ikinci maçta Litvanya'da insanlar maça gelip bu maçın seyrini alabilsinler.
2: Şimdi bir gazete turu yapacağız değerli izleyenler. Bu akşam hem Beşiktaş hem de Trabzonspor Avrupa sınavında olacak ve şimdi iki takımla ilgili gazete haberlerine birlikte göz atacağız. Aslında ağırlıklı olarak tüm sayfalarda teknik direktörlerin dün yaptığı açıklamalar ve muhtemel 11'leri göreceğiz ama bir taraftan da transfer döneminin devam ettiğini hatırlatalım. İki takımın da gündeminde alınacak bölgelerde hala isimler var. Gelin hemen başlayalım Fanatik gazetesiyle. İlk olarak Orhan Yıldırım imzasıyla Tur Dolmabahçe'de gelsin başlıklı habere göz atacağız. Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Beşiktaş evinde Kaunas Žalgiris ile kapışacak. Kara Kartal Litvanya temsilcisi karşısında zafere uzanmayı ve rövanş öncesi tur kapılarını aralamayı hedefliyor demiş haber. Elbette muhtemel 11'lerinde paylaşıldığını görüyoruz ki birazdan biz de bakacağız. Hemen biraz alt kısma doğru geldiğimizde az önce de ekrana getirdiğimiz Vincenzo Italiano'nun maç öncesi açıklamalarını görüyoruz. Sonuna kadar gitmek istiyoruz başlığıyla. Avrupa sınavı öncesi konuştu Italiano ve ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Bu takımın en sonuna kadar zorlaması gerekiyor. Gidebildiği kadar her yere en sona kadar gitmesi gerekiyor. Bizim hedefimiz bu ve umarım da öyle olur. Umarım her yere en sonuna kadar gidebiliriz dedi. Alt kısma doğru geldiğimizde bir transfer haberi görüyoruz Beşiktaş bölümünde. Arthur operasyonu başlığıyla hemen ona da bakalım. Beşiktaş orta saha transferinde rotasını yeniden Juventus'a çevirdi. Siyah beyazlıların Vincenzo Italiano'nun Fiorentina'dan eski öğrencisi Arthur Melo için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü düşündüğü, Torino ekibinin ise oyuncunun mali yükünden kurtulmaya hazır olduğu belirtildi deniyor. Bu arada oyuncu için Gremio'nun da devrede olduğuna dair bir detay paylaşılmış. Şimdi gelin Fotomaç gazetesinin 3. sayfasına, Trabzonspor sayfasına bakalım. ATV, fırtına ATV'de esecek başlıklı bir haber. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda bugün Ferencvaros'u ağırlıyor. Ekibimizden mutlak zafer bekliyoruz. Bu kritik maç ATV'den şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ile ilgili gün boyu özel yayınlarda A-Spor'da olacak. Fatih Tekke'nin Trabzonspor'un başında ilk Avrupa sınavı olacak değerli izleyenler. Muhammed Salah, dünyaca ünlü yıldızı Bordo Mavililerin mücadeleye ilk 11'de başlamasının beklendiğine dair bir detay yine dikkat çekiyor. Bir de yine bu sayfada Trabzonspor'a dair de bir transfer haberi görüyoruz. Sayfanın alt kısmında İleni Kena sesleri başlığıyla Trabzonspor El Ittihad'ın 20 yaşındaki forvetinin peşinde demiş haber. Fransız sitesi Foot Mercato, Bordo Mavililerin oyuncu için Suudi Arabistan ekibine 15 milyon euroluk teklif sunduğunu duyurdu. El Ittihad ise 20 milyon euro talep ediyor denmiş. Evet, devam ediyoruz. Şimdi Sabah gazetesine geçeceğiz. Sayfanın başında Kartal 6'da 6 peşinde ve hemen yanında Salahlı fırtına ATV'de sahnede başlıklarını görüyoruz değerli izleyenler. Alt kısma baktığımızda da yine ekrana getirmiştik. Hem Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun hem de Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke'nin oynanacak maçlar öncesi basın toplantısında yaptıkları açıklamalar öne çıkıyor. Bu sayfadaki transfer haberlerine de şöyle bir göz atalım. Sayfanın alt kısmında Gecemiz için son bir hamle başlıklı bir haber görüyoruz. Beşiktaş, Cezayirli oyuncu için Frosinone'ye Monaco'nun önerdiği 10 artı 2 milyon euroyu direkt sundu. Kartal transferde Fransız kulübünün önüne geçmek için çabalıyor denmiş yine transferde öne çıkan haberlerden biri. Takvim 17'ye göz atacağız şimdi. Yine burada da Kartal Jalgiris önünde başlığını görüyoruz. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında bugün 20'de Kauno Jalgiris'i konuk edecek. Siyah beyazlılar taraftarı önünde avantajlı bir skor almayı hedefliyor denmiş. Yine İtalyan'ın açıklamaları da final maçına çıkacağız başlığıyla verilmiş. Basın toplantısında İtalyano'nun yanında Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Thiago Giallo da vardı değerli izleyenler. Onun yaptığı açıklamalarda Vincenzo Italiano bana kendimi önemli hissettirdi. Gelişmemde yardımcı oluyor, neler yapmam gerektiğini anlattı. Adım adım daha iyi olacağımı düşünüyorum. Şu anda çok mutluyum şeklinde Takvim gazetesi tarafından paylaşılmış diyelim ve devam edelim. Hürriyet 15'e bakacağız şimdi. Bu turun sonu Avrupa Ligi olsun. Beşiktaş ve Trabzonspor bu akşam UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçlarında avantaj arayacak. Biraz daha alt kısımda sayfanın. Kartal Kauno Jalgiris'i fırtına Ferencvaros'u ağırlayacak. İki maç da saat 20'de başlayacak. Bu sezon kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendiren iki ekip bu turu geçerse lig aşamasına kalacak, elenirlerse yollarına Konferans Ligi'nin lig aşamasından devam edecekler. Yine muhtemel 11'leri görüyoruz ve yine teknik direktörlerin maç öncesi yaptıkları basın toplantısı açıklamalarını da Hürriyet gazetesi de okuyucularıyla bugün paylaşmış. Gazetelerdeki Beşiktaş ve Trabzonspor haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi akışımıza geri dönelim. Galatasaray'la devam edeceğiz. Sarı Kırmızılılar uzun süredir Beklenen 10 numara transferini gerçekleştirdi ve Alexey Batrakov'u kadrosuna kattı. Oyuncu Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Rostov'dan Moskova'ya

0: trenle geldi ve sarı kırmızılı taraftarlarca coşkuyla karşılandı.
1: Galatasaray yeni transferi Alexey Batrakov'a kavuşuyor. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Rostov deplasmanından Moskova'ya trenle geldi. Rus oyuncu istasyonda Galatasaraylı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
2: Batrakov'u karşıladık. Rostov'daki deplasman maçından sonra Moskova'ya trenle geldiler. Oradan da biz kendisilerini karşıladık. Güzel iyi niyetlerimizi, iyi dileklerimizi, başarı dileklerimizi ilettik kendisine. Çok büyük bir camiaya, Galatasaray camiasına, 40 milyon taraftarı olan bir camiaya geldiğini söyledik ve dünyanın her tarafında, Moskova'da da birçok taraftarı var ve onu bu çok sayıda taraftarımızla beraber karşıladık. Dünyanın her tarafında da çok sıcak karşılamalar olacağını ilettik kendisine. Ya o da çok mutlu oldu.
1: Takım arkadaşlarıyla vedalaşan sarı kırmızıların yeni 10 numarası kısa süre içinde İstanbul'da olacak. Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Batrakov'un Erzurumspor'la deplasmanda oynanacak maçın kadrosunda yer alması bekleniyor. Lokomotiv Moskova formasıyla bu sezon 5 maça çıkan ve Rostov maçında oynamayan Batrakov 1 gol 1 asist katkısında bulundu.
0: Galatasaray'ın yeni transferi Alexey Batrakov dün oynanan maçın ardından Lokomotiv Moskova taraftarıyla vedalaştı.
3: Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Alexey Batrakov, Lokomotiv Moskova'ya veda etti. Rusya Kupası'nda Rostov'la oynanan karşılaşmada taraftar grubuna açıklamalarda bulunan genç futbolcu, sarı kırmızılı takımı transfer olacağını söylerken Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalinden de bahsetti. Taraftarlara teşekkür eden Batrakov, 2 yıl üst üste beni sezonun en iyi oyuncusu seçmeniz ve bana gösterdiğiniz takdir benim için paha biçilemez. Burası benim evim ve asla unutmayacağım. Sözleriyle Rus ekibine veda etti. 21 yaşındaki oyuncu ayrıca Rostov Lokomotiv Moskova maçı öncesinde kendisine uzatılan Galatasaray formasını imzaladı.
0: Ve Galatasaray taraftarına müjdeyi de verelim değerli izleyenler. Yeni transfer Alexey Batrakov'u taşıyan uçak az önce Moskova'dan havalandı değerli izleyenler. Ve şu anda futbolcu Galatasaray için İstanbul yolunda. Hatta hemen şöyle uçağın görüntülerini de Flight Radar'dan sizlerle paylaşalım. Gördüğünüz gibi kısa bir süre önce, yaklaşık yarım saat önce Moskova'dan havalandı Batrakov'u taşıyan uçak ve şu anda oyuncu Galatasaray'la sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geliyor. Bir aksilik olmazsa 1.30-2 gibi İstanbul'da olmasını, öğle saatlerinde İstanbul'da olmasını bekliyoruz Batrakov'un. Elbette Galatasaray taraftarı karşılayacak oyuncuyu, biz de takipte olacağız ve iniş görüntülerini, havalimanından çıkış görüntülerini oyuncunun canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz değerli izleyenler. Galatasaray taraftarı için bu sıcak bilgiyi de paylaşmış olalım. Ve devam edeceğiz şimdi. Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Sarı lacivertliler de artık kadroda düşünülmeyen oyuncularla ayrılıklar başladı ve Sidiki Şerif İngiltere'ye gitti. Son günlerde takımdan ayrılacak oyunculara yoğunlaşan sarı lacivertliler 19 yaşındaki forvetin Premier Lig'in yeni ekibi Coventry City'ye transfer olduğunu duyurdu. Fenerbahçe Şerif'in transferinden 22 milyon euro artı bonuslarla birlikte 25 milyon euro kazanacak. Şerif Fenerbahçe'de 11 ilk 11 olmak üzere 16 maça çıktı ve 3 gol 1 asist kaydetti. Sidiki Şerif'in ardından Anthony Musaba ve Omar Fayet'le de yollar ayrıldı. Fenerbahçe yeni sezon kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmaya devam ediyor.

0: Sarı lacivertliler geçen sezonun devre arasında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba'nın Championship ekiplerinden Norwich City'ye transfer olduğunu açıkladı. Ayrıca Omar Fayet'le de yollar ayrıldı. Sarı lacivertli kulüple sözleşmesi süresince Novi Pazar, Beerşot ve Aruka takımlarına kiralanarak farklı liglerde forma giyen Omar Fayet, kariyerinin yeni döneminde Serie A ekiplerinden Frosinone'de mücadele edecek. Serie A ekibi Roma Fenerbahçe'den Jadon Osterwold'u istiyor değerli izleyenler. Sarı lacivertlilerin bu transferdeki planı da netleşti.
1: Roma Jadon Osterwold'u kadrosuna katmak istiyor.
2: Asensio korneri kullandı. Cezalarına bir vuruş, o kadar da gol!
1: Savunma hattını güçlendirmek için harekete geçen Serie A ekibi 25 yaşındaki Hollandalı futbolcu için Fenerbahçe'ye yeni bir teklif sundu. Osterwolde'nin temsilcisinin de yaklaşık bir haftadır İstanbul'da olduğu ve bu süreçte farklı kulüplerle de görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Oyuncunun Fenerbahçe'den yeni bir kontrat beklentisi bulunuyordu. Ancak şu ana kadar bu konuda somut bir sonuç çıkmadı. Bu gelişmelerin ardından Roma'nın teklifinin Osterwolde cephesinde daha cazip hale geldiği belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi ise oyuncu tarafına kulübün beklentilerini karşılayacak iyi bir teklif gelmesi halinde transfere sıcak bakabileceğini iletti. Osterwolde'nin de kariyerine Serie A'da devam etme fikrine sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe ile Roma arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hızlanması bekleniyor. Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maça çıkan Osterwolde bu karşılaşmaların 45'inde ilk 11'de görev aldı. Hollandalı futbolcu sezonu bir gol ve bir asistle tamamladı. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Osterwolde birer kez Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
0: Yine bir gazete turu yapacağız. Şimdi de Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine bakalım. Gelin hemen başlayalım. Sabah gazetesinin 15. sayfasına bakacağız ilk olarak. Son seçenek Lang başlıklı bir haber dikkat çekiyor. Rafael Leao'nun bonservisinde Milan indirim yapmazsa Aslan eski kiralık yıldızını bitirecek denmiş. Bu arada oyuncunun da Galatasaray'a gelmeyi çok istediğine dair haberler birkaç gündür paylaşıyoruz değerli izleyenler. Onu da hatırlatalım. Hemen bu haberin altında Mehmet Özcan imzasıyla Torreira gider, Sar gelir başlıklı bir haber görüyoruz. Galatasaray'ın orta saha transferi takımdaki oyunculara bağlı. Lemina ya da Torreira'nın gidişi halinde üst düzey takviye yapacak sarı kırmızılı takım, daha önce de gündemine aldığı Tottenham'ın 2002 doğumlu futbolcusu için vites yükseltecek denmiş. Ayrıca bir C planı olarak Noah Sadiki ismi de öne çıkarılmış değerli izleyenler. Yine Aslan ona kavuşuyor başlığını da bu bölümde görmek mümkün. Alexey Batrakov'un bugün İstanbul'da olacağına dair bir haber ve tabii ki taraftarların merak ettiği konu Erzurumspor maçında da oyuncunun kadroda olması bekleniyor değerli izleyenler. Şimdi Fotomaç gazetesine bakalım. Forvet'e Demirović başlıklı bir haber görüyoruz. Gol yollarını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Ermedin Demirović'in ismi ön plana çıktı. Stuttgart'ın 28 yaşındaki Bosna Hersekli forvetine resmi teklif yapıldığına dair bir haber dikkat çekiyor. Oyuncunun bu arada Dünya Kupası'nda da forma giydiğini söylemiş haber. Takım performansları ve künyesinin de paylaşıldığını söyleyelim. Hemen alt kısmında Aslan'ın onu Batrakov başlığını görüyoruz. Sarı kırmızılı kulüp yeni yıldızına kavuşuyor. Bugün İstanbul'a imza atmaya geliyor ki az önce de uçak görüntüsünü ekrana getirmiştik. Şu anda oyuncu İstanbul'a gelmek üzere havada. Galatasaray aradığı onu Lokomotiv Moskova'da buldu. Alexey Batrakov'la 4 yıllık anlaşma sağlandı. Bugün İstanbul'a gelecek 21 yaşındaki Rus yıldızın transferi 25 milyon euro ve bonuslarla tamamlandı. Başkan Dursun Özbey'in bu transfer için devreye girdiğine dair bir ara başlıkta yine dikkat çekiyor. Sayfanın alt kısmında muhteşem Osimhen başlıklı bir haber var. Ona da bakalım. Cimbom'un dünyaca ünlü forveti Victor Osimhen tarih yazıyor. Sezona 2 golle başlayan Nijeryalı yıldız 75 resmi maçta attığı 61 gol ve yaptığı 16 asistle toplam 77 gole doğrudan etki ederek müthiş bir katkı sundu denmiş.

0: ile ilgili birkaç gündür haberler çıkıyor değerli izleyenler. Oyuncuyu Fiorentina'nın istediğine dair bir haber, bir kutu haber yine bugün Fotomaç gazetesinde dikkat çekiyor diyebiliriz. Fanatik gazetesiyle devam edelim. Şimdi Fenerbahçe sayfasına geçelim. Beraberlik iyi sonuç. Fransız basını Lyon'un Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maça geniş yer ayırdı. L'Equipe, Kadıköy'deki atmosferin muhteşem olduğunu belirtip alınan sonuç Lyon için kötü değil ifadelerini kullandı. Fransız medyasının diğer başlıkları da paylaşılmış ama genel itibarıyla bu mücadeleden, deplasmandan Lyon'un iyi bir sonuçla döndüğü yazılmış. Şimdi alt kısmındaki habere baktığımızda ilk maçtaki beraberliğe rağmen yıldızların kendilerine güveni tam şeklinde bir başlık. Turu geçeceğiz haberi. Sarı lacivertliler Lyon'la Kadıköy'de yenişemedi. Ancak Fenerbahçe'nin yıldızlarının tura inancı tam. Harika bir gol atan Mason Greenwood, önemli bir rövanş olacak, orada kazanmak istiyoruz derken Matteo Guendouzi, bu bir hayal kırıklığı değil, şimdiden rövanşa hazırız diye konuştu. Lukaku ise kazanabilirdik, şimdi lig maçına hazırlanıp oradan alacağımız olumlu sonuçla özgüvenli şekilde Lyon'a gideceğiz ifadelerini kullandı deniyor. Sayfanın en altına baktığımızda ise Konya maçında ilk 11 değişiyor başlığını görüyoruz. İsmail Kartal'ın 2-1 kaybedilen Gençler Birliği maçında yaptığı rotasyon çok eleştirilmişti. Tecrübeli teknik adam Konya karşısında da kadroyu değiştirmeyi planlıyor. Bu kez rotasyon çok keskin olmayacak. Hücum hattında Nene ve Asensio'nun 11'de olması beklenirken Lukaku da daha fazla süre alacak deniyor. Takvim 18'e de bakalım. Osterwolde adım adım Roma'ya. Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jadon Osterwolde için İtalyan ekibi Roma harekete geçti. Başarılı futbolcunun da İtalya'da forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi deniyor. Az önce benzer bir haberi ekrana getirmiştik. Bir de Yıldırım olaya el koyuyor başlığına bakalım. İsmail Kartal'la Asensio arasındaki gerilim sonrası başkan harekete geçiyor. İkili arasında yaşanan soğuk rüzgarlar Lyon maçında da devam etti. Sarı lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım masaya yumruğunu vurdu ve hem İsmail Kartal hem de Asensio'yla görüşme kararı aldı demiş haber. Bu önemli bir haber, konuklarımızla değerlendireceğiz. Livakovic Barça'ya doğru başlığı da yine dikkat çekiyor değerli izleyenler. Katalan ekibinin Livakovic'i alıp Dinamo Zagreb'e kiralayacağına dair bir haber dikkat çekiyor. Son olarak gelin bir de Hürriyet gazetesine bakalım. İsmail Kartal için eleştiriye evet, lince hayır, Fenerbahçe kendi travmasını kendi yaratıyor başlığıyla Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Aslan'ın değerlendirmelerini görüyoruz değerli izleyenler. Gençler Birliği ve Lyon maçı sonrası İsmail Kartal'a yönelik eleştirilerin biraz boyunu aştığını söylemiş Mehmet Aslan. Her oyuncu gibi İsmail Kartal da formsuz olabilir ama Lyon maçında yaşananlar nedir Allah aşkına? Tribünler Asensio tezahüratlarıyla değişiklik yaptırdı şeklinde bir değerlendirmesi var. Bunu da yine konuklarımızla detaylandıracağımızı söyleyelim. Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Jamal Musiala 3 günde çıktığı 2 hazırlık maçında da baygınlık geçirdi ve sahayı terk etmek zorunda kaldı. Bu konuyla ilgili bir açıklama da geldi.
1: Jamal Musiala yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarında üst üste yaşadığı sağlık sorunuyla izleyenleri korkuttu. 23 yaşındaki futbolcu cumartesi günü oynadıkları Leipzig maçında oyuna sonradan dahil olmuş, yüksek hava sıcaklığının da etkisiyle baygınlık geçirip 20 dakika sonra kenara gelmek zorunda kalmıştı. Musiala bu kez Heidenheim'la oynanan hazırlık maçı sırasında aynı sorunu yaşadı. Mücadeleye 61. dakikada dahil olan Alman orta saha oyuncusu 69. dakikada bir anda yere yığıldı. İki takım oyuncularının kurduğu çember arasında ilk tedavisi yapılan futbolcunun kısa süreliğine bilincini kaybettiği öğrenildi. Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan yıldız oyuncu yaşadığı sorunu şöyle anlattı. Her şeyden önce iyiyim. Birçoğunuzun endişeli olduğunun farkındayım. Absans adı verilen kısa süreli ve geçici olarak ortaya çıkan bir problemim var. Tedavi edilebiliyor. Sahada yaşadıklarımın sebebi bu. Korkutucu görünüyor.

0: Dünün farkındayım ama artık günlük hayatımın bir parçası. Bununla ilgili en iyi tedaviyi alıyorum ve genel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Kulübüm ve arkadaşlarım da her zaman yanımdalar. Hepinize desteğiniz ve anlayışınız için teşekkür ederim. Cemal Musiala geçtiğimiz sezon dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmış ve sezonun büyük bölümünü kaçırmıştı. Southampton ve Chelsea altyapılarında yetişen futbolcu, 16 yaşında geldiği Bayern Münih altyapısında bir yıl forma giydikten sonra A takıma geçiş yapmıştı.
1: Evet, şimdi bağlantımızla devam edeceğiz değerli izleyenler. Hüseyin Özkök'le her zaman olduğu gibi öncelikle tabii ki bu akşam temsilcilerimizin oynayacağı karşılaşmaları ve dış basının gündemini şöyle bir değerlendireceğiz. Önce bir günaydın diyelim Hüseyin Özkök'e. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Ezgi, günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin sana ve rejideki arkadaşlara. Herkese de güzel bir gün diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Biz de size güzel bir gün diliyoruz. İsterseniz hemen Beşiktaş ve Trabzonspor'un bu akşam oynayacakları karşılaşmaları şöyle bir değerlendirelim. Artık iki temsilcimizin önünde de Avrupa Ligi'nde lig aşamasında oynamak için evet, sadece 180 dakika var. Rakipler elbette geçilebilecek rakipler ama burada bir konsantrasyon kaybı yaşamamak gerekiyor. Neler söylersiniz iki mücadeleye de dair?
2: İki ekibimiz de %100 favori olarak görüyorum sevgili Ezgi. Kaan Özalgiris Beşiktaş'ın ayarında asla bir takım değil. Hatta bir önceki turdaki rakibi Beşiktaş'ın Michelin daha iyi bir takımdı. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bu turu iki maçı da kazanarak geçmesini bekliyorum. Benim için sürpriz olur eğer Beşiktaş maçlardan en azından birini kazanamazsa mesela. Kadro yapısı itibariyle Beşiktaş çok iyi durumda. Yeni teknik direktörü takıma çok çabuk uyum sağladı, adapte oldu ve takımı istediği gibi yönetiyor. Bu sezon başlarında yeni gelmiş ve Türkiye'ye ilk kez gelmiş bir teknik direktör açısından baktığımızda çok çok büyük bir avantaj. Hemen adapte olması ve takıma hakim olması. Vlahovic'in de kadroda olduğu düşünülürse Beşiktaş'ın alternatifleri de fazla kadrosundaki. Yani ben Beşiktaş'ı artık Avrupa Ligi'lik aşamasında doğrudan görüyorum. Fenerbahçe, Trabzonspor'un rakibi biraz daha görece diğer Zalgiris'e göre biraz daha zorlu. Ama Trabzonspor'da çok çok iyi bir kadro kurdu. Özellikle Muhammed Salah gibi bir dünya yıldızını getirdi. Tabii ki şimdi Trabzonspor'un Avrupa maçları da büyük ilgi çekecek. Özellikle Mo Salah'ın olması kadroda. Dünya basınında Trabzonspor'a yöneltecek ve bu Ferencvaros maçlarının çok yakın takibe alınacağını düşünüyorum. Bu arada Trabzonspor demişken bu özel bir hastalığı olan küçük çocuğu Trabzon'a getirmeleri ve Muhammed Salah hayran olduğu için onunla buluşturmaları harika bir olay. Sen de videosunu görmüşsündür herhalde, yayınlamışsınızdır evet, diye düşünüyorum. Muhteşem bir olay. Yani insanın o videoya bakıp duygulanmaması elde değil. Gerçekten benim gözlerim yaşardı onu izlerken. O çocuğun Muhammed Salah'la karşılaşması ve ardından da onana diye seslenmesi çok tatlı. O kadar doğal ki Trabzonspor Kulübü'nü bunu gerçekleştirdikleri için tebrik ediyorum gerçekten. Ve onlara Ferencvaros karşısında başarılar diyorum. Kadrosu Ferencvaros'tan çok daha iyi Trabzonspor'un. Yani ben iki ekibimizi de Avrupa Ligi lig aşamasında görüyorum. Fenerbahçe'yi de aslında Lyon karşısında ilk maçta favori görüyordum. Fakat Fenerbahçe benim beklentilerimin altında kaldı. Mesela özellikle ilk yarıda sağlı sollu ataklarla rakibi bunaltmasını bekliyordu Fenerbahçe'nin. Ama Fenerbahçe böyle tutuk bir oyun sergiledi ve 1-1 berabere kaldı. Ama tabii ki ikinci karşılaşmada iki takım da kazanmak zorunda. Lyon o maçta da kazanmak zorunda olduğu için saldıracak ve Fenerbahçe daha çok Lyon'a karşı pozisyon bulabilir diye düşünüyorum. İnşallah Fenerbahçe de Lyon'u ederse iki Şampiyonlar Ligi, iki Avrupa Ligi takımımız, dört takımımız olacak veya çok güzel bir Avrupa sezonu bizleri bekliyor olacak.
1: Evet, iki temsilcimize de başarılar dileyelim. Dileriz ki ilk maçlardan çok ciddi bir avantajla sahadan ayrılırlar.
2: Evet, inşallah.
1: Hemen isterseniz az önce ekrana getirdiğimiz bir haber vardı, onunla devam edelim. Cemal Musiala'nın yaşadığı baygınlıklar ve bir nörolojik probleminin olduğunu açıklaması elbette bir anda gündem yarattı Almanya'da. Şimdi bundan sonra tabii ki durumu çok daha yakından takip edilecek bir isim olacak. Evet.

0: Musial'a neler söylersiniz?
1: Şimdi bu olayın ilk önce şu bölümünü söyleyelim. Bir kere bu olay uzun süreden beri varmış. Ancak kamuoyuna açıklanmamış. İlk kez üst üste sahada gerçekleşmesiyle hem Bayern Münih Kulübü hem de Jamal Musiala bu durumu açıklamak durumunda kaldılar. Dolayısıyla bu böyle ortaya çıktı. Şöyle, bu aslında baygınlık değilmiş sevgili Ezgi. Kicker dergisi bir profesörle bir röportaj yapmış. Orada profesör diyor ki, hani sinemaya gidersiniz, film kopar bir anda diyor. Sonra hemen bir yıl sonra tekrar başlar diyor. Bu öyle bir şey diyor. Yani bir anda oyuncu veya da insan boşluğa düşüyor ve bakıyor böyle sabit şekilde ve ne yaptığını bilmiyor. Ve tabii yere yılması baygınlık değil aslında. Tamamen bilincin yok olmasıyla ilgili. Absans denen bir şeymiş. Biz de yeni öğrendik. Ben de biraz araştırdım. Ancak bu tehlikeli bir durum değilmiş. Jamal Musiala da zaten bu iki karşılaşmada da doktorların izniyle sahaya çıkmış. Hani Bayern Münih kulübüne, hani ilk maçta Leipzig karşısında oldu bu, niye ikinci maçta Heidenheim'e karşı oynattınız diye eleştiriler oldu, ama özellikle Jamal Musiala kendi açıkladı. Ben doktorların izniyle sahaya çıktım. Günlük yaşamıma bu hastalığın izin engel olmasına izin vermek istemiyorum. Dolayısıyla antrenmanlarımı ve maçlarımı aynı şekilde eskisi gibi sürdürmek istiyorum diyor. Hayati bir tehlikesi yokmuş. Tedavi görüyormuş uzun süreden beri nörologların eşliğinde. Şimdi bu iki olay olunca tabii biraz daha sıkı denetim altına almışlar Musiala'nın durumunu doktorlar. Çok çok böyle hayati tehlikesi olmadığı için fazla böyle üzerinde hani korkutacak şekilde duracak bir olay değil deniyor. Bakalım ilerleyen haftalarda, aylarda bir gerileme olacak mı? Yine böyle şeyleri göreceğiz mi sahada Musiala oynarken? Bunu bilemiyoruz. Ama benim aklıma bir de şu geldi. Uzun süre biliyorsunuz Jamal Musiala Galatasaray'a transferi konuşulmuştu sevgili Ezgi. Yani demek ki bu olay uzun süreden beri bilindiğine göre Jamal Musiala'nın da özellikle Galatasaray'a gelişi bu durumda imkansızmış. Çünkü orada zaten böyle bir hastalıktan dolayı kontrol altındaymış. Zaten bu hastalıktan dolayı özellikle başka bir ülkeye transferine izin verilmezdi diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki şimdi süremizden dolayı bazı konuları konuşamayabiliriz. O yüzden size bir pozitif ayrımcılık yapıp hemen Harry Kane ile devam etmek istiyorum. Avrupa Gol Krallığı ödülü olan altın ayakkabıyı aldı yıldız oyuncu. Sonuna kadar tabii ki hak ettiği ödülleri alıyor. Evet. Harry Kane bu da onlardan biri.
1: Şimdi Avrupa Gol Krallığı ödülü olan altın ayakkabıyı aldı dün Harry Kane, bir törenle, düzenlenen bir törenle. Çok güzel bir törendi. İşte orada Schweinsteiger, Lineker, Tim Cahill, Klinsmann, Rio Ferdinand, Lewandowski ve Alan Shearer'ın videoları yayınlandı. Onu övücü videoları. Bu altın ayakkabı ödülünü lig maçlarında atılan gollere veriyorlar. Alman Kicker dergisiyle Avrupa Spor Yazarları Birliği'nin ortaklaşa düzenledikleri uzun süreden beri de yapılan bir ödül töreni bu. Ve sadece lig maçlarında dediğim gibi atılan gollere veriliyor. Büyük liglerde atılan goller 1,5 puan alıyor. Bizim gibi mesela Süper Lig'de futbolcular gol attığında 1 puan veriliyor. Yani mesela Harry Kane geçen sene 36 gol attı. Türkiye'de bir oyuncu 36 gol atsa 36 puan alırdı, ama Harry Kane tabii ki 36 çarpı 1,5 puan aldığı için Avrupa Gol Krallığı ödülünü kazandı. Hak edilmiş bir ödül. Gerçekten dün de törende çok güzel konuşma yaptı. Çok mütevazı, ailesi çocukları yanındaydı. Hak ediyor gerçekten. Harry Kane çok büyük bir futbolcu, biliyorsun işte hayranlığımı Harry Kane'e. İnşallah bundan sonra da bol bol gollerini izleriz. Sadece gol atmıyor, işte sahanın her yerinde arkadaşlarına yardımcı oluyor, uzun paslar atıyor, çalım atıyor, top çıkartıyor. Komple bir futbolcu. Başarılarının evet, devamını dileyelim.
0: Peki Hüseyin Özkök, bugün süren bu kadar, konuşamadığımız konular kaldı. Tamam. Infantino'yu çekiştiremedik, bir sonraki yayında hepsini yaparız. Çok teşekkür ediyorum, güzel
1: tamam,
0: bir gün diliyorum
1: görüşmek
0: size.
1: Üzere, iyi günler, hoşçakal.
0: Görüşmek üzere, çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Aspor yorumcusu Kemal Belgin gündemi değerlendirdi. Sabah Spor'unda ikinci saati bu görüntülerle, bu haberimizle tamamlayacağız. Saat başında Suat Umurhan'la devam edeceğiz.
2: Fener, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon. Hani dört tane büyük işte şampiyonluğun adayları falan filan dediğimiz kulüplerle oynayanların hepsi bu

0: beklentileri boşa çıkardı. Galatasaray Çorum değil mi? Son saniyede kurtardı Galatasaray. Osimhen'in kafa golüyle. Müthiş. Fenerbahçe 1-0 önde Gençlerbirliği'ne karşısında giderken maçı 2-1 kaybetti. Trabzon öne geçti Kasımpaşa maçında. O da son dakikalarda yediği golle berabere çıktı. Bir tek en sonunda Beşiktaş, bana göre son yılların en kaliteli gollerinden biriydi bu atılan gol. Pasıyla ve vuruşuyla bir tek Beşiktaş güldü yani bunların arasında. Bu şunu anlattı mı acaba diyorum. Şampiyonluk adaylarının dışında kalanlar da bu ligde biz de varız ha, kalmaya da devam edeceğiz İnancıyla iyi hazırlanmışlar gibi göründü. İnşallah devam eder. Bu iki maçtaki gençler yenilgisi ve Lyon beraberliği bana göre birinci sorumlu teknik direktör İsmail Kartal'dır. Sen maça önce kafandaki ideal kadroyla, takımda ilk 11 oyuncusu garanti gibi gözükenlerle başlarsın. O kalitenle, o yıldızlarından öne geçersin. Sonra saatler içinde yavaş yavaş kimleri düşünüyorsan kenarda oturttuğun gençlerden diyelim, onları da sağdaki yıldızlarla değiştirirsin yavaş yavaş. Doğrusu budur. Sen Gençlerbirliği maçına yedeklerle çıkıyorsun. Ha, 1-0 öne geçtin, o aldattı seni bana göre. Sonra maçı kaybediyorsun. Lyon maçı da öyle. Tribünler bağırıyor, Asensio, Asensio diyor. Asensio'yu oyuna sokuyorsun. Böyle hocalık olmaz. Sen elindeki önce A kadrosunu, öyle diyelim yani, sahaya sürersin. Ona göre oyun taktiğini belirlersin. Rakibin özelliklerini anlatırsın oyuncularına. Tedbirler varsa onları alırsın, çıkarsın, oynarsın. Maçı götürürsün, hakim olursun, öne geçersin. Ondan sonra yavaş yavaş pozisyona göre tabii, maçın gidişatına göre, oyuncunun gidişatına göre değişiklikleri yaparsın. Doğrusu budur. Bence ligdeki ilk yenilgide, bu Avrupa Kupası'ndaki beraberlikte tamamen İsmail Hoca'nın eseridir. Hiç kusura bakmasın. Yani ben İsmail Hoca'yı çok eskiden tanırım. Topçuyken düz duvara tırmanarak ısındırdı. Düşünebiliyor musun? Bir gün ben yakaladım. Anlatmıştım burada, bir daha anlatayım. İsmail ne yapıyorsun dedim, Allah korusun. Ya baba dedi, prekaziyi tutacağız dedi. Kolay mı dedi. Tamam anladım dedim. Ama teknik direktörlükte. Ha, ligin bitimine çok az bir şey kalmıştır. 8 puan öndesindir. Şampiyonluğun garantidir. Mesela diyelim. Yani büyük firma için. O zaman 4-5 tane gençle başlarsın maça. Yenirsen ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ama bismillah da. Şimdi Fred gitti değil mi? Siz Fred'i niye bıraktınız? Dünyanın parasını verip ne oyuncular transfer ettiniz? Fred'i niye bırakıyorsunuz? Efendim işte ben burada artık oynamam, gitmek istiyorum dediyse ona bir şey demem. Ama işte ya ben işte talibim var, acaba bir dakika otur ya, talibin ne yapacaksın, burası da Fenerbahçe. Yani şöyle söylemekte yarar var bence. Aziz Yıldırım Bey'in başkanlığından, ikinci defa başkanlığından bu yana hiçbir şey Fenerbahçe'de doğru yürümüyor. Düşünebiliyor musun? Mahmut Uslu Bey Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştiriyor. Niye Konya maçımızı ertelemedin diye. Öteki kulüplerin canı yok mu? Hangisi istedi önümüzdeki lig maçını erteleyin diye? Bu ne ya? Ha. Tabii Aziz Bey yeniden başkan yaparsanız o da yeniden Mahmut Uslu'yu yanına alır. Bu kadar basit. Bu bahsettiğim dört maç var ya, Trabzon'un, Beşiktaş'ın, Fener'in ve Galatasaray'ın, bunların karşısında oynayan en organize, en iyi takım olarak Çorum Spor'u gördüm ben şimdilik. Ve 2-1 maçı kazanıyordu İstanbul'da son dakika golüyle, yani Osimhen Usta'nın iki golüyle bir puanla çıktı. Metin Diyadin değil mi? Yeni şey yani başındaki. Metin Diyadin hocayı tebrik ederim. İyi bir takım kurmuş. İyi bir oyun düzeni kurmuş. Düşünmüş Galatasaray karşısında. Ve bunda da bana göre çok başarılı oldu. Yani demek ki Galatasaray'da Osimhen sakat cezalı olsa gitti maç. Şimdi tabii ki transfer, transfer, transfer diye bağırıyor Galatasaray seyircisi. Birini aldılar. Ne o? Batarkov mu? Ne o? Ha. Bilmiyorum, seyretmedim. Bir yorum yapamayacağım. Icardi'nin dışında Galatasaray'dan giden var mı Salih?
1: Ahmet Kutucu gönderildi. He? Ahmet Kutucu gönderildi.
0: Ahmet Kutucu'yu saymıyorum. Icardi zaten yedek. Osimhen varken oynar mı Icardi? Oynamaz. Demek ki Galatasaray'ın şampiyon kadrosundan büyük bir zarar olmamış yeni sezon için. Şimdi tabii taraftar istiyor ki işte Çorum'dan oynuyoruz. Yani ilk devre 4-0 olsun. İkinci devrede işte 2 tane atalım 6-0 olsun. O kadar ucuz değil artık futbol. Şimdi bugün hangi kanalda gördüm sabah seyrederken? Torreira işte.
2: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Reklam.
7: Aspor Radyo.
8: Parafın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 20 Ağustos 1936 yılında 9 Eylül Panayırı İzmir Enternasyonel Fuarı adını aldı.
8: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
9: Bir reklam.
10: Benim bankam İş Bankası.
5: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödeme

0: Neleri bekliyor? İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
2: A-Spor Radyo. Bir reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 milyona yaklaştı. TÜİK verilerine göre Temmuz'da trafiğe 207.508 aracın kaydı yapıldı. Bu sayı geçen yılın aynı ayına göre %19,4 azalırken Haziran ayına göre %6,6 oranında arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise 34.746.000'e ulaştı. Araç satışlarındaki artışla trafiğe kayıtlı araç sayısının daha da artması bekleniyor. Yıl sonu satışlarda rekor bekleniyor. Ayrıca Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %13,1 azalarak 1.171.247 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %21,2 artarak 35.336 oldu.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
6: İmzasını da atacak 10 numara transferi çok konuştuk, çok tartıştık, evet. Çok farklı isimlerden bahsettik. Netice itibariyle Alexey Batrakov Galatasaray'ın yeni 10 numarası olacak. Şu anda yaklaşık saat 9 gibi Moskova'dan havalandı oyuncuyu taşıyan uçak ve şu anda da nerelerde diyeceğim ama hala Rusya'nın
7: bilmediğimiz bölgelerinde.
6: Tabii çok geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Evet. Saat 13.30 gibi yani daha bir 3,5 saatlik bir uçuşu yolculuk daha var.
7: Evet, zaten biraz da hani savaş nedeniyle direkt gelinmediği için hani Ukrayna'nın üstünden daha uzun rotayı kullanıyor Rus uçakları bildiğim kadarıyla. Uçakta da şu anda zaten forma çekimi, video çekimi, tabii, konuşmalar, tanıtımlar hazırlanıyor. Çok genç bir oyuncu, yani kolay kolay bu yaşlarda oyuncu almıyoruz. Yani bunu açık konuşalım, bütün takımlarımız.
6: Alsak da kullanmıyoruz.
7: Alsak da kullanmıyoruz. Ona bir sonraki bölümde hani masaya yatırırız. O yüzden genç oyuncu aldığınız zaman tabii oyuncu da yeni bir deneyime geliyor. Mesela Lokomotiv Moskova taraftarına bir vedası vardı, hatırlayacaksın. Bir avuç insan, belki isim isim bile biliyordur taraftarları. Şimdi Galatasaray'a geldiğinde bambaşka bir ortamla, yani
6: önce bir neye uğradığını şaşıracak.
7: Ya muhtemelen hani onu alıp havaya kaldırsalar daha fazla tribünde taraftar olur yani Lokomotiv'e göre. Öyle bir ortama gelecek, bambaşka bir futbol iklimi. Oyuncunun da gelecek planları için, biz bazen kendi ligimizi küçümsüyoruz biliyorsun, buradaki organizasyonlarımızı, bizim Türk halkının böyle bir şeyi var. Kendi işimizi beğenmeyiz hiçbir zaman ama burası büyük bir lig. Eleştirilecek yanlarımız var ama övülecek de çok yanımız var. Galatasaray'a transfer olmak Rusya'dan hedeflerine doğru gitmede çok büyük bir adım. Şampiyonlar Ligi var. Ligde ciddi bir yarış var. Büyük yıldızlar var. Bu sene o yıldızların daha da katlandığı bir atmosfer var. Batrakov Galatasaray'da ne yapacağını bilemediğimiz bir oyuncu. Şimdi mesela Salah geldi, eminiz. Vlahovic geldi, eminiz. Lukaku, tamam.
6: En azından potansiyeli biliyoruz.
7: Biliyoruz yani ne verdiğini, evet, ne vereceğini biliyorsun. Batrakov öyle bir oyuncu değil. Batrakov için Galatasaray biraz uyum sürecini hızlandırmak zorunda. Yani çünkü çok ihtiyacın olan bir oyuncu, çok eksiğini duyduğun bir bölge ve oyuncudan beklenti yüksek. İlk hafta berabere kalmışsın, Şampiyonlar Ligi yaklaştı. Bir an önce onu adapte edip

0: o gençlik falan düşünmeden oynatman lazım.
1: Şimdi Erzurum maçında zaten kadroda olması bekleniyor. Hazır evet. bir oyuncu. Muhtemelen oynamasının önünde
0: fizik bir problemi yok.
1: Evet, engel de olmayacak.
0: Ama takıma hemen uyum sağlaması için biraz yavaş yavaş süre vereceksin ve sonrasında da eğer planlarında net bir durumsa hemen sahaya süreceksin. Ama bu Galatasaray'ın ilk yaptığı transfer herkesin kafasında kuşku oldu. Hugo Çukwu. Evet. Yani aldın, idmana çıktı, oynadı hazırlık maçında ama sen ilk 11'de kullanmadın. Bu bir problem. Bu oyuncuda da aynısı olursa Galatasaray sıkıntı yaşar.
1: Şimdi dürüst olmak gerekirse çok yakından tanıdığımız, değerlendirebileceğimiz bir oyuncu değil. Çünkü ligi itibariyle, oynadığı takım itibariyle tabii şu anda dünyaya kapalı bir ortamdan bahsettiğimiz için. Açıkçası bu transfer, şimdi nerelerden kapının açıldığını da çok konuştuk Suat seninle de diğer konuklarımızla da. Yani dünyaca ünlü oyuncular da gündeme geldi. Doğru. İşte Can Uzun da gündeme geldi. Biraz daha tecrübesiz oyuncular da gündeme geldi. Biraz daha savunma yönü kuvvetli oyuncular da gündeme geldi. Ve netice itibariyle Batrakov'la anlaşıldığı haberi çıktıktan sonra şöyle bir haber paylaştık izleyicilerimizle. Dursun Özbek dedi ki Okan Buruk'un ilk sırasındaydı, en çok istediğimiz oyuncuydu, listemizin bir numarasını aldık gibi bir açıklama. Dolayısıyla bu aslında taraftarı çok fazla beklentiye sokan bir cümle. Hugo Çukwu gibi bir durum olursa senin az önce söylediğin gibi bunun izahı da çok zor olur.
0: İzahı yok ama şimdi oyuncuyu
1: ya
0: tabii...
1: Dolayısıyla öyle bir beklenti hiç kimse de yok yani.
0: Ya zaten normal, yeni bir transfer, kimse de olmaz. Şimdi oyuncuya baktığımız zaman tabii haberler çıkınca tekrar daha detaylı incelemeye başladık. Ciddileştirdikçe analizlere daha farklı baktık. Bir kere potansiyelli bir oyuncu mu? Evet. Gelecek satışı mümkün oyuncu mu? Evet. Maliyet konusunda bu yaşta genç bir oyuncu belki mesela Fransız olsa bu paraları alamazsın. İtalyan olsa alamazsın. Hani o potansiyeldeki bir oyuncu uygun fiyatlı gibi görüyoruz. İşin diğer boyutu saha içinde ikinci forvet olabilen, santrfor demeyeyim, ikinci forvet olabilen, geriye yardım eden, zaman zaman 8 kullanabileceğin, zaman zaman 10 kullanabileceğin ve Galatasaray'ın oyun mantalitesi mantığında hücum presine, baskıya gayet elverişli bunu yapan bir oyuncu. Bazı oyuncular bir senelik performansıyla transfer yapar, bizim takımlarımız alır. Hayır, öyle değil. 2 seneye yayılan daha düzenli bir performansla, yani bir anlık parlama oyuncusu değil. Bunları üst üste koyduğunda ayağı yere iyi basan, çok süratli olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki gelişim gösterecektir, çok genç. Vuruşları, bitiricilik özelliği de bence makul seviyede olan ve daha ileri gidebilecek potansiyelli bir oyuncu. Böyle bizim kafamızda canlandırdığımız tipik bir 10 numara mı eski usul? Yani Talisca mı? Değil. Hacı Alex mi? Asla değil.
1: Peki Galatasaray'ın ihtiyacı sence öyle bir profil miydi?
0: Öyle profile artık yer yok. Yani öyle profili ancak Süper Lig'de kullanırsın. Avrupa'ya gittiğin anda, hedefin Avrupa ise, takımı yeniliyorsan şampiyonluk için daha genç, daha bu tip oyunculara, güncel kaliteli oyunculara gideceksin. Eskiyi bırakacaksın artık. Şimdi Türkiye'de evet Süper Lig'de götürüyoruz biz 10 numara oyuncularıyla, 4 takımda götürüyor ama işin diğer tarafında Avrupa'da başarı için fizik kapasitesi yüksek, pres gücü yüksek, Batrakov'da eksik olsa da dripling hızlı gidebilen oyuncular, ki dikine gidebilmesi kıymetli, hat yaran bir oyuncu, bunlar önemli işler. Batrakov'la beraber Galatasaray bu açığını kapatacak, çevresini besleyecek. Bunlar ilk söyleyebileceğimiz şeyler ama sahada göreceğiz, ısınacak, takım arkadaşlarına uyum kuracak. Bunlar işin diğer boyutu. Bunlar çok çabuk çözülmeli.
1: Peki şimdi bu transfer döneminde daha yapması beklenen takviyeler de var ama süre sıkıştıkça sanki Galatasaray'ın ihtiyaçları da artıyor gibi Suat. Yani onu da söylemek lazım. Hiç gündemde yokken bir anda Torreira'nın yerine de birileri bakılmaya başlandığına dair haberler gelmeye başladı. Lemina'nın yerine de. Yani sanki bir anda 20 Ağustos artık 4 Eylül itibariyle transfer tamamlanacak ve Galatasaray'ın 3-4 ihtiyacı birden ortaya çıktı. Ya da onlar hep var mıydı da görülmüyor muydu? Sadece 2 nokta atışı transferle tamamlanacak gibi başlanan bir sezonda nasıl nereden nereye geldi açıkçası? Evet.
0: Şimdi sen transferde sıkışıyorsun, başka takımlar da sıkışıyor. Yani transferin son dönemi geldikçe farklı bir hareketlilik, daha böyle 3-4 takımın birbirinden, yani herkes bir yerden oyuncu alıp açığını kapattığı bir döngü başlıyor. Lemina için her zaman hani

0: Suudi Arabistan, Katar, oralardan hep teklifler konuşuluyor zaten. Zaman zaman da yoklamalar oluyordu. Ben buna negatif bakmıyorum. Yani şöyle bakmıyorum. Çünkü oyuncu da çok daha iyi bir kontrat yapabilir. Kariyerinin artık son aşamalarına geliyor. Bunu makul karşılarsın. Oradan kar edip belki genç bir oyuncuya, daha işte 26'lı 27'li yaşlarda net bir oyuncuya gidebilirsin. Bunlar transferin doğal durumu. Torreira da sanki biraz manevi problemlerle beraber ufak da bir maddiyat işin içine girmiş durumda. Icardi ve işte Muslera sonrası yalnız kaldım açıklamaları, ki biz Torreira'nın hep onlarla bir arada olduğunu gördük. Torreira biraz oraya dem vuruyor. Biliyorsun, duygusal da bir oyuncu. Hem özel hayatında hem ailesiyle beraber öyle çok vakit geçiren bir oyuncu. Orada bir problem söylüyor. İşin diğer tarafında
1: ama
0: da zam bekledi.
1: Ama onlar sanki böyle çözülmüş gibi başlamıştı.
0: Çok inişleri çıkışları var Torreira'nın. Yani bazı oyuncular, bazı isimler böyledir. Torreira'yı ikna edeceksin. Bak, Torreira gibi herkes kendi takımına baksın. En işte ikinci ligden Süper Lig'in tepesine kadar. Bu kadar uzun zaman bu kadar yüksek eforla oynayan bir orta saha oyuncusu bulamazsın. Bir sene oynayan olur, iki sene, üç sene. Torreira dört senedir orada Dinamo gibi oynuyor. Gerekirse biraz zam yapıp, biraz ikna edip bunları göz önüne getireceksin. Çünkü çıkan haberler, Fiorentina hani iddiası var. Fiorentina'nın öyle bir kalabalık kadrosunda Torreira'ya yer yok. İşin diğer boyutu, ben gördüm, İtalyanlar kiralamak üzere diyor. Galatasaray niye kiralasın ki Torreira'yı? Çok iyi bir para verirsin, anlaşırsın, olabilir. Niye kiralasın ki? Yani orada bir Torreira'ya biraz, hani tabiri caizse, para sıkışmış derler. Öyle bir durum var sanki. Bir ikna meselesi lazım.
1: Şimdi onların yerine kimler gündemde, ona da bakacağız birazdan, transfer iddialarına. Onun dışında bir kanat transferi yapılır mı yapılmaz mı, o da ayrı bir soru işareti. Ama şimdi Batrakova yeniden dönersek Erzurum maçında kadroda olması bekleniyor dedik. Evet. Şimdi Çorum mücadelesinden sonra acaba Okan Buruk Batrakov'u nasıl, ne şekilde değerlendirmek isteyecek? Nasıl bir kadro değişikliğine gidebilir ilk karşılaşmadan farklı olarak? Gerçi çok fazla da alternatif olduğunu söyleyemiyoruz. Evet. Ana kadrosu 3 aşağı 5 yukarı belli. Arkadaşlarım bir taraftan Batrakov'un oyuncu kartını da ekrana getirdiler. Genç yaşına rağmen aslında ciddi istatistikler elde etmiş bir oyuncudan da bahsediyoruz Suat.
0: Şimdi çok bir değişiklikle başlayacağını düşünmüyorum. Bir de Galatasaray'da şöyle bir tehlike var. Kulübe büyük sıkıntılı.
1: Evet.
0: Geçen seneden başlayan kulübedeki o düşüş Çorum maçıyla tekrar gördük. Galatasaray hani Avrupa'da eleme falan oynamadığı için hazırlık maçlarında çok kıstas almayalım dedik, hani sezon başıdır, ama Çorum maçıyla gördük Galatasaray'ın kulübesinde ciddi problem var.
1: Kulübede hücumcu yok. Ya, neredeyse. Şimdi Batrakov olacak.
0: Bak,
1: ilk maçta.
0: Batrakov golcü değil ki.
1: Yani hücumcu.
0: Hücumcu. Osimhen'in bu gece başı ağrıdı. Bir hastalık geçirdi. Ayağı ağrıdı. Yarın Galatasaray'ın santrforu kim olacak? Kim olacak? Yani bak, bu takım planlaması olmaz. Böyle bir planlama olmaz. Yani bu tip bir yola çıkış lig başlamışken olmaz. Biz hep hani böyle konuşurken dedik ki zaman var, Galatasaray'ın ihtiyaçları var, yönetim biliyor ediyor, ama lig başladı, başka bölgeleri belki telafi edersin ama senin ikinci bir santrforun yok. Genç bir oyuncu bile yok. Mesela altyapıdan bir oyuncuyu alayım oraya koyayım falan da denmiyor. Öyle bir durum da yok. Bak, Barış Alper'i koyarsın. İhtiyacın varsa Yunus'u at öne, farklı bir dizilime git. Yani binlerce çözüm, ama şampiyonluk yaşayan, parası cebinde olan, iddialara göre, yönetimin hep söylediğine göre bir takım bu şekilde sezona başlayamaz. Bu trajikomik biraz. Fenerbahçe almış, Trabzon almış, Beşiktaş almış, eksikleri kapatmış. Galatasaray çok gecikti. Mesela kanat transferi dedim biraz önce. Galatasaray döndü dolaştı, Noah Lang'a geldi. Şimdi Galatasaray Noah Lang'la ciddi ilgileniyor. Bak, Noah Lang çok iyi bir oyuncu. Al, kullan. Uzun vadeli bonservis yatırımı yapma, o oyuncunun biraz psikolojik takımlara uyumu, o farklı bir durum, ama sana geçen sene ciddi katkı verdi, tamam. Ama hiçbir şey olmadı, Noah Lang'a dönelim. Normal değil. Galatasaray yönetimiyle ilgili ciddi problemler olduğu iddiaları var.
1: Ne gibi?
0: Galatasaray'ın yönetiminin içinde ciddi anlaşmazlıklar olduğu, gruplaşmalar olduğu, yönetime yakın kaynaklar tarafından

0: birçok yerde konuşuldu. Şimdi böyle bir ortamda başkanın tek yetkili olduğu ve iddiaya göre yine kimseyi dinlemediği, sadece kendi bildiğini yaptığı bir transfer süreci çok sağlıklı gelmiyor bana, hangi takım olursa olsun. Yani tabii ki Galatasaray bir başkanlık kulübüdür.
1: Nasıl yani? Şimdi Ugo Çukwu'da, Batrakov'da doğrudan Dursun Özbey'in bulduğu, görüştüğü, aldığı isimler mi?
0: Şöyle.
1: Başkan transferi mi ikisi?
0: Başkan transferi. Başkan karar veriyor. Hı. Tabii ki teknik heyet tamam diyor. Ekipler, kendisine yakın futbol hani bilgili insanlar bakıyor ediyor ama başkan diyor ki bu. Başkan diyor ki bu. Tamam, bitti. Ona gidiliyor. Şimdi böyle bir atmosfer çok sağlıklı gitmiyor sporda. Şimdi Ugo Çukwu transferi bir. Tamam, alındı. Tutar tutmaz olabilir. Her takımda bir sürü örneği var ama ikinci transferde de Batrakov'da da aynı problem yaşanırsa ve devamı gelmesi lazım transferin. Galatasaray'da takımın hali ortada. Ekstra takviyeler gelmezse, tutmazsa bu bir numaralı sorumlu olarak yönetime gider hedef okları. Ama Batrakov gelir, toparlanır. Hemen bir işte Noalang deniyor. Noalang üstüne bir santrfor. Takım toparlanırsa hiçbir problem olmaz. Ama sadece başkanın yönettiği ve çok çekirdek kadrosuyla yönettiği ve camiada da bunun huzursuzluk yarattığı bir ortam seziyorum ben. Bilgiler o yönde.
1: Peki şimdi diğer bölgelerdeki adaylara da şöyle bir bakalım. Sen az önce Noalang'ı söyledin zaten. Hı hı. Orada da şöyle deniyor. Rafael Leão'nun bonservisinde Milan indirim yapmazsa Noalang'a evet. gidilecek diye. Evet. Yani hala Milan'la bir görüşme oldu. Hı hı. İşte Avrupa'daki transfer döneminin bitmesinin bekleneceği hı hı. ve bu süreye kadar da bir indirim yapılırsa hala Galatasaray'ın Rafael Leão'yu alma ihtimali var. Olmadığı senaryoda zaten Noalang Galatasaray'ı bekliyor.
0: Şimdi Lang bekliyor deniyor. Da kulübü bekliyor mu Galatasaray'ı? Kulübü bekliyorsa daha kötü. Siz sıkıştınız deyip Noalang için ciddi bir bonservis isterse o da problem. Yani bu kısır döngünün içine giriyorsun. Ama aması şu, Galatasaray'ın Leão transferi için son güne kadar kovalayabilirsin. Orada orayı ikame edecek oyuncuların var. Ama mesela santrforun yok. Yok yani. Orta sahada Torreira gitti atıyorum. Bir hafta, iki hafta transferin sonuna kadar kovalayacağım birkaç oyuncum var. Ama santrforun yok hala. Yani böyle planlama olmaz. Burada hata var. Şimdi U mesela kafanda dersin ki ben şu oyuncuyla görüştüm. U23 kontenjanımı oraya ayırıyorum. İşte artı 10'dan bir oyuncuyu şuraya ayırıyorum.
1: Santrfor öyle çok ciddi bir aday var mı şu anda Galatasaray'da?
0: Valla o kadar çok aday var ki.
1: İşte evet, Demiroviç yani hani bir ismi, öne çıkan biri işte var mı
0: son acaba? Günlerde sürekli yeni isim de Demiroviç çıktı. Evet. Yani güzel bir aday, makul bir aday. Yani doğru bir isim profili çiziyor. Ama yarın olacağı meçhul. Yani yarın başka isim çıkmayacağı diyebilir miyiz?
1: Diyemeyiz.
0: Diyemeyiz. Çünkü sezon başından beri böyle geldi. Taraftar da buna isyan ediyor. Diyor ki demek ki sizin hiçbir planlamanız yok. Demek ki siz günlük kim boştaysa, kim uygunsa ona gidelim.
1: İşte Batrakov'u da aslında o yüzden sordum az önce. Yani çok enteresan seviyedeki döngü, isimlerden açıldı doğru. kapı.
0: Evet.
1: Sonra yerliler girdi, sonra yeniden yıldız oyunculara evet. yöneldi. Sonra biraz daha alternatif isimler, U23'ler.
0: Tam özetini yaptın aslında.
1: Galatasaray'ın en sonunda da Batrakov.
0: Bak, transfer döneminin özetini yaptın Galatasaray. Evet. Şimdi bak, şimdi tabii ki rakipleriyle kıyaslayacağız Galatasaray'ı. Fenerbahçe ne eksikti? Santrfor alındı. Stoper alındı. İşte net oyunculara gitti. İlk başta Vedat'ı getir. Bak, iyi kötü tartışmıyorum şu anda. Beşiktaş santrfor bölgeye lazım aldın. Alındı. Yıldız kanat lazım. Trossard'a gittin aldın. Kaleci hemen bitirdin. Şimdi Trabzonspor belli eksikleri vardı. Kanatların eksikti aldın. Salak gibi oraya çileyi bıraktın takımın içine. Şimdi bir santrfor kovalıyorsun. Tamam. Ama Galatasaray'da eksikler var mı? Var. Hiç kimse alınmadı. Aldığın ilk transferde kötü başladı. Yok ortada. Hatta hemen devre arasında gideceği falan bile konuşuluyor. Yani daha sezon başlamadan oyuncu göndermeye başladı Galatasaray. Şimdi bunlar doğru bir yol değil. İşi pozitife tekrar toparlayalım. Batrakov ismi Galatasaray için şüphe uyandırmamalı. Takımında çok iyi. Kariyer gelişimi çok iyi. Potansiyel çok iyi. İsim olarak doğru bir isim. toparlar Galatasaray'da hemen adaptasyonunu kurarsa çok net bir isim. Hı-hı. Başarılı bir transfer bu arada. Ben genç bir oyuncu olarak çok iyi bulduğum bir isim. Bunun süresini kısaltacaksınız. Hemen takıma adapte edeceksiniz. Burada da iş teknik heyette bitiyor. Artık Okan Buruk'ta her sezon hoca şöyle başlıyor. İşte takımımız geç kuruldu. İşte Ekim'de ancak toplandık. Evet. Ama bazı kulüplerde bazı şeyler farklı ilerliyor. Galatasaray'da böyle bir gelenek oldu.
1: Evet, tam onu diyecektim. Yani doğru, her sene değil, bir dejavu yaşıyoruz Galatasaray'ı, evet, konuşurken. Yani nerede bu transferler? Doğru mu yapıldı? Çok mu geç kaldı? Sonra sezona işte sonuçlar alarak ama oyunu tartışılarak başlayan, hı-hı, bir Galatasaray. Sonra vites bir yükseltip.
0: Aralıkta, Ocak'ta bir düşüş. Evet. Sonra tekrar. Tamam, ama bu normal bir şey değil. Yani biz yine Türkiye çerçevesinde bakıyoruz. Yani kaostan, futbolumuz hep böyle kaostan başarı bekleyen bir ortam. Ama
1: Galatasaray da bugüne kadar hakikaten bu krizi fırsata en güzel çeviren kulüp şimdi, oldu.
0: Tamam. Tamam.
1: Hatta bu yönüyle çıkan bir kulübümüz.
0: O krizi fırsata çevirdiğiniz son yıllarda tek rakiple savaştınız. Fenerbahçe vardı hep karşınızda. Ben bu sene Beşiktaş ve Trabzon'un öyle kopacağını, bırakacağını düşünmüyorum. Dört takımlı bir yarışa, hadi diyeyim üç takımlı bir yarışa gideceksin. İki takım başkadır, üç takımla, dört takımla şampiyonluk yarışı başkadır. İlk hafta gördük. Yani kimse iyi değil. Dört büyükler için söylüyorum, kimse iyi değil.
1: Hazır değil diyelim.
0: Hazır değil, daha doğrusu, evet. Taşlar yerine oturmadı takımlarda. Şimdi böyle bazı hayalleri takım olarak kuracaksan da onun altını doldurman lazım. Galatasaray Batrakov transferiyle bir eksiğini kapattı. Geç mi kapattı? Çok geç kapattı. Ama daha ciddi eksikleri var. Hızlı bir şekilde çözüm bulması lazım.
1: Şimdi mesela bugün yine Mehmet Özcan'ın Sabah gazetesinde bir haberi var Torreira ile ilgili. Lemina ya da Torreira diyor daha, hı-hı, doğrusu. Evet. Ayrılırsa üst düzey bir takviye yapılacak ve Sar gelecek. Tottenham'ın 2002 doğumlu oyuncusu.
0: Evet, Tottenham'ın da bırakmayacağı iddiaları var. Şimdi bunun için güven var mı yönetime? Mesela Torreira gitti. Bu kadar kısa sürede hemen üstüne para ekleyip bir oyuncu alacağının garantisi var
1: şimdi
0: mı?
1: Şimdi bir güven zedelenmesi var, yaşandı bu var sezon. Belki geçtiğimiz sezonlardan farklı olarak bir tek bunu söyleyebiliriz.
0: Bak, fırsat transferleri Galatasaray'ın çok fırsatına geldi.
1: Evet.
0: Yani Icardi fırsat transferi, düşüşte bir kariyer Galatasaray'la uçtu tekrar. Osimhen 40 yıl düşünsen aklına gelmeyecek bir transfer. İşte kuş taşa çarptı. Galatasaray'a geldi. Son anda devam etti. Şimdi bunlar her zaman olmaz. Sen takımı kurarsın, oturtursun. Ondan sonra bir eksiğine, bir yıldız gelir. Hemen dersin, atlarsın üstüne. Şimdi bunu rutin bir şeymiş gibi değerlendirmemek lazım. Takım planlamaları daha net olmalı bence. Galatasaray burada orta sahada bir değişikliğe gidecekse bu ciddi bir risk. Şimdi şöyle düşün. Biz geçen
1: sene orta sahanın birbirine uyum yakalaması, yani bunların biraz daha erken takviyeler olup hazırlık döneminde öyle birbiriyle bir yakınlaşması.
0: Hep şunu dedik. Ugo Çukwu ya da herhangi bir orta sahaya transfer yapıyorsan Torreira ile oynasın. Bir sene. Hı hı. Bir buçuk sene neyse oynasın. Adaptasyon böyle bir değişim. Çünkü bir anda iki tane orta sahanı değiştirmek çok büyük bir maliyetli bir lüks.
1: Hani kaleciyi geç alıyorsun, sıkıntı yok. Santrfor'u geç alıyorsun, sıkıntı, tamam, yok. Ama orta saha, stoper.
0: Farklı bir uyum bunlar. Buna aynen
1: uyum
0: öyle.
1: Uyum göstermesi gereken
0: i̇ki kişi,
1: bölge.
0: İki kişisin.
1: Evet.
0: Orası takım ruhunun olduğu yerler. İki orta saha, iki stoper. Buraları böyle hemen aldın bitti olarak yapamazsın. O yüzden Torreira gitti. Ugo Çukwu tutmadı. Lemina sakatlıkları vesaire var. Ben olsam ne yapar eder? Torreira'yı ikna ederim. Torreira muhteşem olduğundan değil. Böyle bir geçiş sana problem yaratır. Bir sürü yerin tartışılıyorken Torreira'yı ne yapıp edip ikna edeceksin. İster biraz zam yap, zaman kazan, bir sezon daha Torreira ile devam et. Ugo Çukwu da olmuyorsa, eğer teknik heyetten negatif rapor varsa, olmuyorsa da ona göre oraya bir takviye yap. Bak, Galatasaray'ın kenardan gelen orta sahaları çok katkı verecek gibi gözükmüyor. Bak, İlkay iyi para alıyor. Büyük bir yıldız. Hı hı. Hala ismi bile yeter ilk ayın Avrupa piyasasında. Ama ilk 11 diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Kaan Ayhan zor zamanda girip belli süre alabilecek ancak profilde oyuncu. Böyle orta saha planlamasıyla çok zorlu bir sezon yaşarsın.
1: Peki, Batrakova son olarak şöyle bir kısaca geri dönüp öyle tamamlayalım. Evet. Suat

0: Oyuncu tekrar edelim. Moskova'dan havalandı uçağı, şu anda İstanbul'a geliyor. Ve 13.30 gibi de Atatürk Havalimanı'nda olmasını bekliyoruz. Oyuncunun sağlık kontrolünden geçecek, ardından da imzayı atacak. Erzurum maçında da kadroda olması bekleniyor. Oyuncu kartı da yine az önce söylediğimiz gibi epeydir ekranda. Suat, belki bu noktada rakamlar üzerinden oyuncunun biraz da skorer kimliğine de vurgu yapmak lazım. Yani bir golcü oyuncusundan bahsetmiyoruz ama mevkisine göre aslında gol katkısı da yüksek olan bir oyuncu. Son sezon performansında 17 gol, 12 asisti var. Birkaç cümleyle toparlayalım burayı.
1: Şöyle bir durum, Osimhen gibi savunmaları sürükleyen adamların yanında daha da çok gol bile atar. Gol kralı olmaz tabii ki ama şu istatistiklere baktığımızda
0: tüm kariyer performansı, çok özür dilerim, 21 yaşında 84 maçta 34 gol, 23 asist. Önemli bir istatistik.
1: Son sezon performansı ciddi bir etki.
0: Evet.
1: Rus ligi bizim ligimize yakın bir ligdir, futbol kalitesi olarak aşağı yukarı. Orada attığı bunun göstergesidir. Paraya gelmiyor sadece. Elbette para kazanacak herkes ama
0: kariyer
1: hedefiyle yola çıkıyor. Ülkesinden dışarı çıkıyor. 21 yaşında çok genç bir oyuncu. Galatasaray profil olarak doğru bir isme gitmiştir. Çok keyifli bir gençlik enerjisi Galatasaray'a getirecektir.
0: Ülkeye uyum sorunu yaşamazsa, bir
1: ben yaşayacağını düşünmüyorum.
0: Kültür sorunu yaşamazsa, kültür farklılığından kaynaklanan, o zaman bir
1: kültürümüz farklı ama kopuk iki ülke değiliz.
0: Yok, tamamen yaşına söylüyorum. Genç yaşta adaptasyon bazen çok daha kolay
1: çok
0: olabiliyor.
1: Haklısın.
0: Bazen de çok daha zor olabiliyor. O işte bir belki
1: şimdi biraz
0: onu göreceğiz.
1: Şey okuması yapayım. Ruh hali bana çok iyi geldi.
0: Evet, çok pozitif bir.
1: Hem kendi taraftarıyla kurduğu bağ.
0: Var. Evet.
1: Tribünler bunları sever. Galatasaray tribünü bu iletişimi büyük yıldızlara verdi. Batrakova da çok net geçirecektir. Oyuncunun da pozitif ilerlemesi. Mesela trenden indiler, en son videoları izledim.
0: Evet evet, bir taraftan onu da
1: hani oradan
0: getiriyoruz.
1: İletişimi, gençliği, futbola açlığı Galatasaray'ın bir ihtiyacı. Galatasaray sönmüş yıldızlar takımı olmaya doğru gidiyordu. Galatasaray'ın enerjisi gitmişti. Geçen senenin sonundan bu senenin başlangıcına
0: buraya
1: kadar.
0: Buraya biraz aç bir oyuncu
1: buraya
0: takviye etmek de önemli.
1: Futbolu isteyen, topu seven, topu ısıracak oyuncular lazımdı Galatasaray'a. Batragov da oradaki profilini gösterirse burada ciddi katkı verir. Bir sonraki satışı da ciddi paralar olur.
0: Peki bakalım, dediğimiz gibi oyuncu öğle saatlerinde İstanbul'da olacak. Zaten görüntülerini, havalimanından çıkış görüntülerini canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz değerli izleyenler. Hemen şimdi temsilcilerimizin Avrupa maçlarıyla devam etmek istiyorum. İlk olarak Beşiktaş diyelim. Siyah beyazlılar Litvanya'nın Kauno Žalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında değerli izleyenler. Arkadaşlarımdan rica edeyim, haberimizi, maça doğru haberimizi şöyle bir ekrana getirelim. Beşiktaş'la alakalı Žalgiris maçı öncesi, sonra 11'ler, muhtemel 11'ler üzerine devam edeceğiz.
2: Beşiktaş Avrupa Ligi kapısını aralamak istiyor. Siyah beyazlar playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i ağırlayacak. Bu sezon oynadığı 5 resmi karşılaşmayı da gol yemeyerek kazanan Beşiktaş, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Beşiktaş'ın yeni yıldızı Dušan Vlahović, siyah beyazlı formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.
3: Hazır mısınız? Hazır mısınız? Başlıyoruz.
2: UEFA listesine eklenen Sırp golcü Vincenzo Italiano'dan şans bekleyecek. Kasum Oğuttaran'ın da cezası sona erdi. 21 yaşındaki sol bek Kauno Žalgiris'e karşı oynayabilecek. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Felix Udoka ise listede bulunmuyor. Litvanya ekibi Kauno Žalgiris, Klaksvik ve Drita'yı geçerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. tura kadar yükselmiş, ancak Dinamo Zagreb'e 5-0 ve 2-1 yenilerek Avrupa Ligi'ne geçiş yapmıştı. Yerel ligde oynadığı 24 maçta 44 puan toplayan Žalgiris 2. sırada yer alıyor. Transfer döneminde 9 oyuncuyu bedelsiz olarak renklerine bağlayan Litvanya ekibinin kadro değeri ise 10 milyon euro civarında. Tüpraş stadında oynanacak Beşiktaş-Kauno Žalgiris karşılaşması saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stiller yönetecek. Rövanş mücadelesi ise 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak.

0: Evet, gol yemeyen bir Beşiktaş, 6'da ya 6 yapmak isteyen bir Beşiktaş şu anda bir rüzgar arkasına alarak başladı sezona ve bunu da tabii ki devam ettirmek istiyor. Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek elbette çok kritik, çok kıymetli ve sadece bir 180 dakika. Rakip de kendi seviyesinin şu anda tabii kağıt üzerinde söylüyorum ama çok altında. Dolayısıyla nasıl bir mücadele bekliyorsun?
1: Beşiktaş'ın net favori olduğu bir iki ayaklı maça başlıyoruz diyeyim. Beşiktaş burada bugünkü karşılaşma çok kritik. Net bir skorla kazandığı anda tur kapısını sonuna kadar açacaktır. Zaten taraftar toparlandı. Camia tekrar morallendi. Vlahovic'in gelmesiyle ciddi bir eksik kapandı. Şimdi Beşiktaş böyle bir yola girmişken burada rakibi problem yaşatıp goller bulacaktır. Şöyle iki farklı bir skoru da cebine koyarak deplasmana giderse zaten kalitesiyle de işi bitirir. Nasıl oynaması gerektiğini bilen bir Beşiktaş'a dönüyor İtalyano ile beraber. Yani her maçta böyle kaybediyorum korkusuyla saldıran, geride açıklar bırakan değil, daha planlı, daha programlı, hangi oyuncunun nasıl hamle yapması gerektiğini önceden hazırlanan, böyle bir net şablonla Beşiktaş'a dönmeye başladı iş. Bu iyi bir takımın adımları. Eksikler var mı? Var. Transfer lazım mı? Lazım. Çünkü sadece Avrupa Ligi değil, Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkıyorsun. Mesela bir sol stopere ihtiyacınız bence var. Bir stoper oraya, banko lazım. Orta sahada Olaytan hala benim için yani...
0: Tam rüştünü ispatlayamadı mı?
1: Hayır. Yani Beşiktaş'la beraber hani bir kademe yukarı gider misin Olaytan'la? Benim için hala kuşkulu. Ki iyi oynuyor. Hani benim öyle bir ön yargılı bakışıma rağmen ama mesela...
0: Ama mesela İtalyan'a içinde, da söyledi. Kaliteli bir orta saha istiyoruz dedi.
1: İster. Maç içinde zaman zaman problem yaşattığı, oyuncu takibini kaçırdı ve çünkü o bölgede öyle bir hakkın yok. Bölümler oluyor. Şimdi bunlara dikkat etmek lazım. Černý nereye kadar gidecek? Çünkü geçen sezon o keyfi veremedi. Beşiktaş'ın bir sağ açık ihtiyacı var ama elinde iki tane orada oyuncu var. Bunlar işin transfer bölümleri. Ama genele baktığımızda Beşiktaş iyi gidiyor.
0: Černý potansiyelini bildiğimiz bir oyuncu değil mi Suat? Yani Sergen Yalçın'la anlaşmazlık yaşadığı çok konuşuldu. Biraz özel hayatında sıkıntılar yaşadığı çok konuşuldu. Yani herkes herkesle anlaşamıyor ve netice itibariyle belki de Černý İtalyano'yla daha farklı bir görüntü sergileyecek.
1: Benim şahsen beğendiğim Beşiktaş'ın aldığında alkışladığım bir oyuncu. Ama hani şey
0: ki
1: var.
0: Zaten oraya bir hamle yapılırsa bu arada Černý yine takımda kalacak. Orada Raşit Sağ'yla
1: yolları planlama o. Černý sonuçta biraz daha orta sahaya da çekersin. Bak Rangers'da oynarken onu zaman zaman forvet arkasına bile atıp böyle driplinglerinden faydalanıyorlardı. Ya da hani topla iyi gider Černý. Bu önemli bir özellik. Şimdi orada bir ihtiyaç var. Ama Beşiktaş burayı ne zaman doldurur? Devre arasına mı sarkar? Onlar yönetimin bileceği mali konular. Beşiktaş bence turu geçip Avrupa Ligi'nde olacaktır, olmalıdır. En zor kurayı ilk başta çekti. Midland'ı geçti. Buralarda takılmayacaktır. Takılmamalıdır. Zaten Vlahović de bu işin içine girerse Beşiktaş'ın önü daha da açılır.
0: Tam da oradan devam edelim istersen. Şimdi taraftarlar heyecanla Vlahović'i bekliyor. Oyuncu ne seviyede şu an tabii çok fazla bilemiyoruz ama çok yüksek ihtimalle bugün az da olsa bir süre alacak gibi görünüyor.
1: Biraz da maçı iyi giderse Beşiktaş adına sonrasında Vlahović'in süresi bence artabilir. Yani maç kafa kafaya gittiğindeki süreyle farklı. Hani daha rahat bir oyun skorunu elde ettikten sonra farklı olur ama Vlahović'in fizik durumu biraz iyiyse çok net bir şekilde, hızlı bir şekilde ilk 11'i alır. Yani Oh'un orada olması, kamp yapması bir yere kadar gider. Vlahović farklı bir profil, farklı bir golcü ve durduğu yerde sağını solunu yıpratacak bir oyuncu. Bak Oh böyle bir oyuncu değil. Oh daha yumuşak, daha naif bir forvet. Bir forvet ama Vlahović bir santrfor. Hırpalar, yırtar, garip şutları var. Bir anda hani o fizikle o şutu atamaz bir oyuncu normalde. Vlahović'in artısı bu. Bir anda ceza yayı dışında boş kalır, şutunu atar. Böyle bir profil. O yüzden hızlı bir şekilde takıma girerse, fizik problemi yoksa Beşiktaş adına takım olgusu, takım kurgusu daha çabuk birbirine alışır. Trossard'ın da hızlı bir şekilde devreye girmesi lazım.
0: Tabii Trossard da sürelerin

0: ve performansını evet, hafta hafta artırıyor aslında. Hı hı. İşte iyi bir Trossard ve iyi bir Vlahovic'in girdiği denklemde Beşiktaş'ın çok ciddi bir seviye atladığını da görebileceğiz muhtemelen. Çünkü bir gol bir gol gidiyor ve bu da aslında biraz kritik de bir nokta. Her ne kadar gol yemese de Beşiktaş.
1: Buraları böyle gidersin ama. Yani bak 3-0, 5-0'la gittiğin
0: bu biraz aldatıcı
1: maçlar
0: da oluyor
1: aldatıcı
0: aslında.
1: Olur. Evet. Beşiktaş net bir yolda gidiyor. Gol yemiyor. Savunmayı ki İtalyan'ın takımlarının özellikle geçiş hücumlarında hep gol yediği bir kariyeri vardır. Yani çok hücumu sever. Önde baskıyı sever. Arkayı biraz boşlar.
0: Orada da işte Nübel farkı.
1: Nübel evet. Çok bir ciddi etki etti yani.
0: Twitter'da geçen gün bilmiyorum denk geldin mi Beşiktaşlı futbolcular bir yemekte bir araya gelmişler evet. Ya. Birisi şey diye tweet atmış. Bak Nübel yine deniz kenarına oturmuş. Olur da biri ya da bir şey düşerse o hemen tutarım diye filan. Vallahi, ya gerçekten o güveni verdi yani.
1: Verdi Nübel. Ve çok
0: İnanılmaz
1: ciddi
0: bir performans.
1: Çok ciddi bir değişim yarattı bence. Gelir gelmez bir kaleci etkisinin ne kadar takıma yansıdığını çok kısa süre içinde gördük. Buraları işte biraz kaleci performansı, biraz futbol şanslarıyla geçip takımı tamamladığın anda önünde açılıyor. Bazı sezonların temelleri de böyle atılır. Buraları geçemeyen Beşiktaş geçtiğimiz yıllarda problem yaşadı. Unutmayalım. Yani her sezonun başı Beşiktaş bir 3-0 bir beraberlik, bir 5-0 galibiyet, işte Galatasaray'ı Süper Kupa'da yeniyorsun. Dönüyorsun lige, bir anda garip kayıplar yaşayıp Ekim sonu, Kasım aylarında ligden kopan bir Beşiktaş var. O yüzden buraları böyle daha net geçmek bence çok daha doğru yol.
0: Ve hep böyle biz şampiyonuz, en iddialı
1: bak,
0: biz
1: kayboldu gibi... değil mi?
0: Evet. O imaj şu anda mesela İtalyanada da yok.
1: Taraftarın üstüne oynamayacaksın. Taraftarın duygularını hırpalayan yönetimler hiçbir zaman başarıya ulaşamıyor. Ya şimdi gelen yönetim Beşiktaş'ın büyüklüğünü yani sen Beşiktaş'ın büyüklüğünü niye anlatıyorsun? Beşiktaş büyük zaten. Herkes işini yapsın. Fenerbahçe büyük. Trabzon, Galatasaray büyük. Sen yönetimler, teknik adamlar büyüklükleri anlatmasın. Herkes görevini yapsın. Bu hamaset dolu sözlerle başlayan sezonlar her takımda problem yaşatır. Bakıyoruz Beşiktaş'ta öyle bir ortam yok.
0: Yani eskiden örneğin bu seviyelerde oynanırken biz Avrupa Ligi'nde final hedefliyoruz.
1: Ya bir dur.
0: Yani şu anda İtalyan'da çok adım adım ve çok sakin bir şekilde ligde olmak istiyoruz.
1: Tekrar
0: lige başlandığı zaman muhtemelen yapacağı açıklamalarda işte son 16'ya kaldı.
1: Yapmıyor adam, yüksek yüksek konuşmuyor.
0: Evet.
1: Değil mi? İlk baştan beri öyle. Normalini anlatıyor, hedefini anlatıyor. Maç özelinde planlamasını söylüyor. Karşısındakine diyor ki sana siz mi diyeyim, sen mi diyeyim, nasıl başlayayım. Böyle bir atmosferde gidiyor. Bizim iklimde zaman zaman bu problem de yaratır ama en azından başlangıcı güzel. Sonra takımını toparladıktan sonra İtalyano da belki daha yüksek perdeden şampiyonluk sesini, Avrupa'da başarıyı söyleyecektir. İtalyano futbolun altından geliyor.
0: Evet.
1: Yani İtalya'da çalıştırdığı takımlar öyle yüksek yüksek takımlar değil. O yüzden de bu işlerin nasıl ilerlediğini biliyor.
0: Bir muhtemele bakalım. Sağda kimleri göreceğiz? Kalede Nübel. Savunmada Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan. Önlerinde Salih, Orkun, Olaytan, Çerni, Trossard ve O.
1: Net bir kadro aslında.
0: Bu aslında artık Beşiktaş'ın alıştığımız bir çırpıda sayacağınız 11.
1: Bundan sonra biri geldiğinde ilk 11'e gelecek. İşte stoper geldiği zaman net 11.
0: Evet.
1: Orta sahaya gelirse Olaytan'ı değiştirip oraya böyle bir planlamaya gidiyor Beşiktaş. Keza sağ kanat ve santrforda öyle. Bu kadro en azından birbirini tanımaya başladı. Avrupa'da oynadığı maçlarla bir savunma olgusunu kurmaya başladı. Geçiş hücumlarına dikkat eden bir Beşiktaş rakibi bu akşam bence net bir şekilde yenip yoluna devam edecek.
0: Özellikle Emirhan'ın performansı Beşiktaş'ı çok rahatlattı diyebiliriz. Yani şu anda bir stoper transferi için belki bir fırsat transferi bekleyecek. Belki çok daha rahat hareket ediyor. Orası daha farklı bir performans sergileseydi şu an ciddi tartışmada olabilirdi. Çünkü en önemli ihtiyaçlardan biriydi aslında stoper bölgesindeki
1: ihtiyaçlar. Hala öyle bence. Hala öyle ama
0: yine de bir kredi kazandırdı.
1: Çok kredi kazandırdı ve yerli olmasından dolayı Emirhan sonuçta milli takım adayıdır.
0: Tabii.
1: Hep bunu söyleyelim yani performansını sürekli hale getirdiğinde her zaman milli takımın oyuncu havuzunun ismidir. Beşiktaş'ta da bu yerli limitinde yerli kalitesini yükseltilmesi de bence Emirhan çok başarılı, net bir oyuncu olarak görüyorum.
0: Evet, bu denkleme Vlahovic'de eklenecek tabii ki.

0: Ki bakalım kaç dakika forma giyecek ve nasıl bir görüntü sergileyecek. Beşiktaş'a başarılar dileyelim. Hemen bir diğer mücadeleyle devam edelim. Değerli izleyenler, Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak ama Spor'da bizim gün boyunca özel yayınlarımız, bağlantılarımız olacak elbette. Yine maça doğru haberimizi çok hızlıca bir izleyelim. Devam edelim.
1: Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu başlıyor.
2: Pina orta şansı yaptı ortasını. Oh!
1: Bordo Mavililer UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek Kupa 2'ye son eleme turundan itibaren katılma hakkı elde eden Bordo Mavililer, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Yaklaşık 3 aylık aradan sonra taraftarıyla buluşacak Trabzonspor'da Mısırlı Yıldız Muhammed Salah da yeni evindeki ilk maçına çıkacak. Tecrübeli oyuncunun karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de Ferencvaros karşılaşmasıyla birlikte teknik adamlık kariyerinde ilk kez bir Avrupa Kupası maçında takımının başında yer alacak. Bordo Mavililer'de Okay Yokuşlu ve Batagov'un yanı sıra tedavileri devam eden Folcarelli ve Muti ise mücadelede oynayamayacak. Macar ekibi Ferencvaros birinci eleme turundan başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde Vojvodina'yı eledikten sonra Twente'yi saf dışı bıraktı. Ferencvaros son olarak Gornik Zabrze'yi geçerek Trabzonspor'un rakibi oldu. Transfer döneminde bonservisli futbolculardan uzak duran ve sadece 50 bin euro harcayan Ferencvaros, Macar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 3 maçta 4 puan topladı. Papara Park'ta saat 20'de başlayacak Trabzonspor Ferencvaros maçını Hırvat hakem Igor Payats yönetecek. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Rövanş ise 27 Ağustos'ta Macaristan'da oynanacak.
0: Evet, artık Trabzonspor'un kapalı gişe maçları başlıyor. Ferencvaros maçı itibarıyla. Ayrıca yeniden söyleyelim, ATV'de naklen yayınlanacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma. Şimdiden tabii ki Trabzonspor'a da başarılar dileyelim. Ve Muhammed Salah da çok yüksek bir ihtimalle 11'de olacak. Suat, neler söylersin?
3: Allah nasıl girer girmez bu hafta hemen bir takıma hareket getirdi. Evet. Yani bir oyuncu nasıl hemen takıma etki eder, bir yıldız nasıl oyunun içinde var olur gerçekten.
0: Çok hani
3: böyle keyifli izledin. Evet. Bir demlik çayını al, sadece onun üzerine böyle maç boyunca bak. Yani her topu ayağına aldığında, koşularında, boşa kaçmasında.
0: Maçların saati de tabii Türkiye'de olduğu için çok güzel. Tam evet, demlik çay tam saati. Bir yemek sonrası.
3: Bir demlik bitirirsin yemekten sonra. Böyle bir atmosferde Trabzonspor çok kolay bir takım değil Ferencvaros. Yani Avrupa kültürü olan, elediği Twente, Gornik kolay takımlar değil, tamam, ama favori Trabzonspor burada. Her ne kadar Folcarelli, Muçi gibi eksiklerin olsa da favori olduğun taraftarın Salah'ı görmeye geleceği, böyle bir futbol ikliminin olacağı bir akşam bekliyor bizleri bence. Mesela ciddi forma satışları var bu akşam. Merakla bekliyorum, hani sonradan böyle Salah haberler gelir ya, kaç forma satıldı falan. Mesela şey var, harfler bitti diye haberler çıkıyor. Bunlar çok keyifli işler. Salah buraya geldiği andan başlayan o atmosfer bence bu akşam en üst seviyeye çıkacaktır. Salah da taraftarla tanışacak.
0: Tabii.
3: Salah'ın da öyle bir durum var. Yani karşılamalar var, işte imzalar var, tamam mı? Tribün atmosferi, tribün ortamı farklıdır. Öyle keyifli bir akşam bekliyor bizi. Futbol gecesi bekliyor.
0: Kesinlikle öyle. Bir de şimdi Beşiktaş'ın mesela ilk maçında, ilk lig maçındaki atmosferi, işte Thunderstruck şarkısı, evet, görsel şölen gerçekten muhteşemdi. Çünkü Beşiktaş taraftarının çok ciddi bir açlığı vardı. Hem böyle kaliteli futbolculara, hem biraz daha iddialı bir kadroya ve takıma. Benzer bir durum Trabzonspor için de geçerli. Evet. Her ne kadar geçtiğimiz sezonu başarıyla tamamlamış olsa da geçen sezonki beklenti, geçen sezonki heyecan böyle değildi. Bu sezon bambaşka bir heyecan. Benzer bir tribün görüntüsünü görebileceğimizi
3: muhakkak görürüz.
0: Çok daha farklı bir coşku olacak.
3: Muhakkak yani görürüz. Fatih Hoca ilk defa Avrupa'da takımıyla, evet, çıkıyor. Ki kazandığı bir kupa oldu, unutulmasın, daha önceden futbolcuyken. İşin diğer tarafı, Salah çıkıyor sahaya. Yani Trabzonspor tamam ama o pastanın üstündeki

0: Çilek taraftarla buluşuyor. Daha önce Avrupa maçı oynamadınız bu sezon. Hani öyle bir ısınma turlarınız da yok taraftarınızla. Salah'la beraber, Salah deplasman takımında olsa izlemeye gidersin.
1: Tabii.
0: Tamam mı? Öyle bir oyuncu. Yani Ferencvaros'ta olsa dersin ki ya ben bir Salah'ı izleyeyim hiçbir şey olmasa deyip gidersin. Trabzonspor'da Salah. Böyle bir akşam. Hele bir de gol, asistlerle bu işi taçlandırırsa Trabzonspor tur kapısını oraya bırakmadan işi bitirebilir.
1: Bir de şimdi bu kadar kaliteli bir kadronun hakikaten Avrupa Ligi'nde de olması çok güzel olur. Evet, Avrupa'da olacak, her türlü olacak Trabzonspor'da.
0: Salah'tan bağımsız
1: ama,
0: bence bu.
1: Evet.
0: Yani bak Trabzon'da, Beşiktaş'ta. Yani
1: Konferans Ligi'nde değil, ya, Avrupa
0: bizim,
1: Ligi'nde
0: devam. Bizim yerimiz oraları değil. Bizim yerimiz Avrupa Ligi. Yani bu kadar paralar, bu kadar bütçeler ve bu kadar taraftar desteği. Bunların yeri Avrupa Ligi ve Avrupa Ligi'nde bir üsttür. Şimdi çok büyük paralar harcıyor kulüplerimiz. Büyük yatırımlar yapıyor. Bunların yeri öyle Avrupa'da öylesine mücadele edeyim değil. Biz aslında bu turları oynamamız lazım. Yani Trabzonspor gibi hepsinin en az playoff'tan başlaması ve sonra yoluna gitmesi lazım gruplarda, lig aşamasında. O yüzden ben önce gruplara kalmalarını, yani bu turda ben hem Beşiktaş hem Trabzonspor'dan bir problem beklemiyorum açıkçası. Lig aşamasına kalmaları, sonra da bir üst turu zorlamaları. Normali budur. Hiç öyle kaldık iş bitti değil. Yani oyuncular da teknik heyetler de buna göre planlamasını
1: yapıyor. Bir de ekonomik sürdürülebilirlik açısından madem bu kadar ciddi transferler yapılıyor, o zaman bunun karşılığının da ülke puanı açısından da gelmesi gerekiyor.
0: Ya bu bir döngü. Ülke
1: bu
0: puanı
1: döngü
0: arttıkça
1: yani, evet.
0: Sen bir sonraki sezon daha az maç oynuyorsun. Bizim ikinci turda, üçüncü turda ne işi var takımlarımızın?
1: Peki. Şimdi ağırlıklı olarak tabii Galatasaray'da transfer geliyor dedik. Batrakov'un uçak görüntülerini ekrana getirdik. Temsilcilerimizin maçlarını konuştuk. Fenerbahçe'ye kısa bir süremiz kaldı Suat. Birkaç dakikada değerlendireceğiz. Tabii Lyon maçı sonrası bazı tartışmalar var, eleştiriler var. Özellikle İsmail Kartal'a yönelik, Asensio konusuyla ilgili, tercihlerle ilgili. Şöyle bir derleyip toparlayalım. Tabii gün içinde diğer programlarda çok daha geniş bir şekilde konuşulacak.
0: İsmail Kartal yeni bir isim mi Fenerbahçe için?
1: Hayır tabii ki.
0: Değil mi? Herkesin defalarca izlediği, yüzlerce basın toplantısı, belki binlerce dinlediği bir teknik adam. İsmail Kartal'ın bu profilde olduğu, yani bu yönetim tarzında olduğunu herkes biliyor. Şimdi o yüzden bazı şeyleri bile bile yanılmak, bile bile üzülmek de bana farklı geliyor. Mesela bir yine haberlerde izledim. Aziz Yıldırım'ın devreye gireceği iddiası
1: Asensio
0: var.
1: Asensio konusunda. Evet.
0: Eğer böyle bir problem varsa bu acilen çözülmeli. Eğer Asensio yedekte kalacaksa gönderebiliyorsanız gönderin. Asensio yedekte kalmaz. Bak olmaz. Bunu herkes aklından, fikrinden çıkarsın. Asensio diye bir oyuncu varsa sahada olur. Yani o yüzden işte yok taraftar istedi. Hadi bir dahaki hafta Asensio yedekte olsun. Taraftar istesin gene Asensio'yu. Bu sefer İsmail Kartal Hoca'nın basın toplantısındaki o tavrı, mimikleri bu sefer oynatmayacak. İşine de binecek. Fenerbahçe de zarar görecek. Bak hepsinden bağımsız Fenerbahçe'nin gündemi Asensio oynadı oynamadı olmamalı. Başka problemler var. Başka çözülmesi gereken, uyum sorunu yaşayan durumlar var.
1: Henüz esas performansını gösterememiş oyuncular var.
0: Normali düzeltmek, doğruya gitmek varken çok garip bir yerde takılıp kalmak da problem. Sezon başladı. 2-3 lig maçında puan kaybettiğin zaman, biraz önce ne dedik? 4 takımın yarışacağı bir sezona geliyoruz. Bir takımı geçmiyorsun artık. 4 takımı, 3 takımı geçiyorsun.
1: Ve o yüzden, bunun faturası da sezon sonunda çıkıyor. Onu
0: sezon
1: söylemek
0: sonuna
1: lazım
0: kalmaz
1: şimdilik.
0: Bunun faturası. Eğer İsmail Hoca üstünden okuyorsan bu işi sezon sonuna kalmaz. O yüzden...
1: Ha yok, buradaki puan kayıplarının faturası anlamında
0: tabii,
1: söyledim.
0: Bir puan, iki puanla
1: puan,
0: her şey değişiyor.
1: Belirleyici olabiliyor bazen.
0: Asensio bir problem değildir. Hemen çözülüp ilk 11'e dönmelidir.
1: Peki. Suat çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Sağ. Biz Sabah Spor'unu noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.
2: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 20 Ağustos 1936 yılında 9 Eylül Panayırı İzmir Enternasyonel Fuarı adını aldı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Reklam. Aspor Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
7: Hesabı alabilir miyim?
8: Buyurun.
7: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
8: Nasıl yani?
9: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
10: Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam.
0: Aspor Radyo.

Spor dünyasında günün öne çıkan manşetleri, en sıcak haberler, dikkat çeken başlıklar ve birbirinden özel konuklarla Spor Express başlıyor.

Spor Ekspres'ten herkese mutlu günler. Ben Furkan Bozoğlu. A Spor Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca futbolun, sporun nabzını tutacağız. Transfer gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. Süper Lig'den ve Avrupa'dan son dakika gelişmelerini yine bu programda bulacaksınız. Sıcak bir gelişmeyle başlayabiliriz. Galatasaray'ın yeni transferi Rus orta saha Alexey Batrakov Moskova'dan havalandı, İstanbul'a geliyor. Oyuncunun 13.45 gibi İstanbul'da olması bekleniyor. Galatasaray taraftarı da şimdiden hazırlıklarını yapmış. Atatürk Havalimanı'na doğru ilerliyorlar. Bakalım nasıl bir transfer, nasıl bir performans sergileyecek Galatasaray'da, çok merak ediliyor. Kimisi Rus Messi diyor ona, kimisi başka lakaplar takıyor. Ama şu bir gerçek, Lokomotiv Moskova'dan taraftarın büyük sevgisiyle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini tribüne gitti, taraftarı anlattı. Son Rostov maçında Alexey Batrakov. Oyuncu Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme imzalayacak, 2031'e kadar. Galatasaray'a hayırlı olsun şimdiden. Hatta oyuncunun Erzurumspor deplasmanında da sahada olması bekleniyor Alexey Batrakov'un. Bizler de an be an gelişmeler oldukça sizlerle bu transferle ilgili gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Evet, gazete manşetleriyle devam edebiliriz. Bugün temsilcilerimizin Avrupa'da önemli maçlarının olduğu bir gün. Trabzonspor saat 20'de Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek Avrupa Ligi playoff turunda. Umarız temsilcimiz bu mücadeleyi kazanarak ikinci maçına Macaristan'a gidecek. Mücadele saat 20'de ATV'den naklen yayınlanacak. Aynı saatte Beşiktaş-Kaunas-Zalgiris karşılaşmasını izleyeceğiz. Beşiktaş'ta rakipleri tek tek geçerek, eleyerek yoluna devam ediyor. Avrupa'da da, ligde de iyi bir başlangıç yaptığı Vincenzo Italiano'nun öğrencileri. Yine aynı saatte 20'de Beşiktaş-Kaunas-Zalgiris mücadelesini izleyeceğiz. İki temsilcimize de başarılar diliyoruz. Yine bu maçlarla ilgili detayları sizlerle paylaşacağız. Muhtemel 11'leri bu mikrofondan seslendireceğiz. İsterseniz şöyle gazete manşetleriyle başlayabiliriz. Hangi haberler var? Transferin ağırlıklı olduğu haberler görüyoruz tabii ki. Yine bu haberleri de paylaşalım. Fotomaç gazetesinin manşetiyle başlıyoruz. Manşet

0: De Sar ve Raskin haberlerini görüyoruz. Galatasaray Tottenham'ın 30 milyon euroluk orta sahasını istedi. 10 numaraya Batrakov'u alan Galatasaray merkez orta saha içinde mutlu sona yakın. Hedefteki isim Tottenham'daki Pape Mata Sar. Cimbom 23 yaşındaki yıldız için Premier Lig ekibine teklifte bulunmuş. Kuzey Londra ekibi Senegalli futbolcu için 30 milyon euro talep ediyor. Sarı Kırmızılılar indirim istedi. Kulübüyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Sar'ın değeri 30 milyon euro. Fenerbahçe'nin transfer haberine bakacak olursak Fener'de Rota Raskin, Fotomaç gazetesinin manşetinde yer alıyor bu haber. Fenerbahçe Rangers'ın 25 yaşındaki orta sahasının peşinde. Belçika basını Fenerbahçe'nin Nicolas Raskin'i peşinde olduğunu duyurdu. Kanarya'nın 25 yaşındaki orta saha için Rangers'la temaslara başladığı belirtilirken, İskoç kulübü hem 6 hem de 8 numara oynayabilen Belçikalı yıldızı satmaya sıcak bakmıyor. Mavi beyazlılarla Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Raskin'in değeri 16-17 milyon euro civarında. Salahlı Fırtına ATV'de. Bu kritik maç ATV'den şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmayla ilgili gün boyu özel yayınlarda A-Spor'dan aktarılacak. A-Spor'u, A-Spor Radyo'yu takip etmeye devam edin. Trabzonspor Ferencvaros mücadelesi bu akşam 20'de ATV'de. Bu mücadele öncesinde açıklamalarda bulunduğu teknik direktör Fatih Terim, hemen dinleyelim.
1: Uygulayabilmek için, kadroyu doğru kullanmak için planlarımız oluyor. Bu böyle, bu sene benim açımdan böyle değerlendiriyorum ben. Bu 4-5 haftayı eğer ritmimizi böyle çok istemediğimiz durumlarla karşılaşmaz isek inşallah bu sene geçen seneden daha iyi olacak diye ümidim var.
2: Muhammed Salah ilk maçta 30 dakika süre almıştı. Yarın daha fazla süre alma ihtimali var mı?
1: Evet, var.
2: Teşekkürler hocam. Çok sağ ol.
3: I think the team is ready. We're gonna give everything on the pitch and we'll hope that we will win the game tomorrow.
4: Büyük bir maç olacak aslında, çok önemli bir maç olacak. Sizin de bildiğiniz gibi Avrupa Ligi'nde bu sene oynayacağımız ilk maç olacak. Takımımız hazır ve umuyorum da iyi bir oyunla galibiyeti alacağız diye umuyorum. Evet, ilk kez mücadele etme fırsatı bulacağım. Ben de ilk maçı oynayacağım için, taraftarlarımızın önünde ilk maçıma çıkacağım için çok mutluyum açıkçası. Bu şans da beni çok mutlu edecek. Umuyorum gol atmaya devam edeceğim ve umuyorum takımın kazanmasına yardımcı olacağım. Çok da heyecanlıyım yarınki maçı. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Harika bir duygu. Elbette çok büyük bir oyuncu kendisi. Herkesin kendisine inanılmaz saygı duyduğu bir oyuncu. Mo Salah'la aynı sahayı paylaşıyor olmak elbette bir rüya herkes için. Çok mutluyuz bizle beraber olduğu için. Trabzonspor için oynadığından dolayı çok mutluyuz ve eminiz ki bize çok yardımcı olacak maçlarda. Bize büyük faydası da olacak. Onunla beraber oynuyor olmak beni de çok mutlu ediyor.
0: Evet, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Terim ve Fatih Tekke ve Saviolo'nun açıklamaları bu şekildeydi. Temsilcimize başarılar dileyelim.

Trabzonspor'un muhtemel 11'ine şöyle bir bakacak olursak: kalede Onana, defansta Pina, Vivu, Savic. Hemen şöyle devam edelim. Melih'in yine oynaması bekleniyor Fotomaç gazetesine göre. Bouchari, Salah, Malinovski, Saviolo ve Onuachu. Fotomaç gazetesinin manşetinden Fanatik gazetesinin manşetine geçiyoruz. Kara Kartal İstanbul'da uçacak başlığı kullanılmış. Bir diğer tarafta ise Karadeniz'de fırtına çıkacak. Avrupa Ligi'nde Türk gecesine hazır mısınız? Beşiktaş Avrupa Ligi playoff ilk maçında Kaunas Žalgiris ile Tüpraş stadında karşılaşacak. Vincenzo Italiano ve öğrencileri Litvanya temsilcisine karşı ilk maçta avantajlı bir skor elde edip rövanşa rahat bir şekilde girmenin hesaplarını yapıyor. Kara Kartal'ın en büyük kozu taraftarı.

0: İddialı bir kadro kuran Trabzonspor'sa bu sezon Avrupa Ligi'nde olmaya kararlı. Fırtına playoff ilk maçında Ferencvaros'u konuk edecek. Bordo Mavililer taraftar desteğini arkasına alıp rakibini devirerek Macaristan'daki rövanşa avantajlı bir şekilde çıkmaya kararlı. Trabzonspor'da süper yıldız Muhammed Salah'ın bu akşam ilk kez 11'de olması bekleniyor. Yıldızların tura inancı tam. Fenerbahçe'den bir haber Fanatik Gazetesi'nin manşetinde. Lyon'da Kadıköy'de berabere kalan Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi yolunda avantaj kaçmış oldu. Ancak sarı lacivertlilerde yıldızlar rövanşta turu geçeceklerine inanıyor. Lukaku, Greenwood, Guendouzi, Talisca ve Muriç'in mesajı ortak. Şimdiden rövanşa hazırız, turu geçeceğiz. Bir de Galatasaray'dan haber, bitmeyen aşk Camavinga. Galatasaray Eduardo Camavinga'dan vazgeçmiyor. Torreira ve Lemina'ya gelen tekliflerden biri değerlendirilirse yönetim Real Madrid'in Fransız yıldızıyla bombayı patlatmak istiyor. Sarı kırmızılılar Okan Buruk'un gözdesi olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için sonuna kadar bastırmaya kararlı. Sabah gazetesinde de bir haber görüyoruz. Mehmet Özcan'ın haberi. Torreira gider, Sar gelir. Lemina ya da Torreira'nın gidişi halinde üst düzey takviye yapacak sarı kırmızılı takım, daha önce de gündemine aldığı Tottenham'ın 2002 doğumlu futbolcusu için vites yükseltmiş. Aslan ona kavuşuyor. Batrakov Moskova'dan İstanbul'a doğru geliyor şu sıralarda. Saat 13.45 gibi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor ve Erzurum'da deplasmanında oyuncunun kadroda olması da bekleniyor. Bu da önemli bir şey. Oyuncu hazır geliyor. Bakalım neler yapacak. Takvim gazetesinden bir transfer haberi ortaya. Süper Kongolu. Sarı kırmızılılar Sunderland'de forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Noah Sadiki ile ilgileniyor. Aslan bu transferde orta sahasını daha da güçlendirmeyi planlıyor. Devam edelim Sabah Gazetesi ile. Sabah Gazetesi'nin 17. sayfası. Greenwood sihrini yaptı. Fransa'da manşetler Kadıköy'de ağları sarsıp sarı lacivertli takımı tur için umutlu tutan 24 yaşındaki İngiliz oyuncuyu yazdı. Daha yani hamlesiyle Türk ekibinin kahramanı olmayı başardı denilmiş. Bu arada Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano Zalgiris maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. İsterseniz dinleyelim.
1: Sahalarından uzaktır. Uzakta, o yüzden umarım yarın süre alır, hatta fazla süre alır. Bunu gerçekten olmasını istiyorum. Yarın onun ve takımın beraber yolculuğu başlayacak. Hep beraber göreceğiz. Çok değerli bir oyuncu aramıza kattık. Ama tabii ki de burada dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer dikkatli olmazsak sıkıntı yaşayabiliriz. Ve hepimiz de görmek istiyoruz sahada neler yapacağını, nasıl işler çıkartacağını görmek istiyoruz. Çünkü kendisi çok kaliteli bir oyuncu. Pozisyon üretiyoruz, şans yakalıyoruz, rakip ceza sahasına giriyoruz, fakat evet, bitiricilikte bir sıkıntı var. Daha fazla gol atmaya hak ettik, ben bunu kesinlikle düşünüyorum, ama işte bitiriciliğimizde sıkıntı vardı. Kale önünde, o yüzden daha bitirici olmamız gerekiyor. Bu maçları daha fazla gol atmamız gerekiyor, 1-0'dan daha fazla gol atmamız gerekiyor. Çünkü o zaman rakibe umut veriyorsunuz, daha sonra bir gol yerseniz işiniz tekrar daha zorlaşıyor, hatta o gösterdiğiniz güzel performans da bir hiç olabiliyor. O yüzden maçları daha erken bitirmeniz gerekiyor. Daha fazla gol atmanız gerekiyor. Ve bu bitiricilik için de her gün çalışıyoruz. Bizim için çok önemli bir konu.
2: In questo momento con Alex ho parlato con Dogan.
1: Takımda şu anda bir hiyerarşi var. 1 Alex, 2 Doğan, 3 Emir. Alex şu anda 1 numara. Doğan'la da konuştum. O da bu sezonda yer bulacak. Hatta fazlasıyla da oynayacak. Onunla konuştum. Şu anda Nübel'in performansından çok memnunum. Sonuçlardan çok memnunum. O yüzden şu anda onunla devam edeceğiz.
2: Debba cercare, avremo tre competizioni, campionato.
1: Bu sezon 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası. Ve bu takım en sonuna kadar zorlaması gerekiyor.

0: gidebildiği kadar her yere en sona kadar gitmesi gerekiyor. Bizim hedefimiz bu ve umarım da öyle olur. Umarım her yere en sonuna kadar gidebiliriz. Bunun için çalışıyoruz zaten. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Tamamen hedefimiz bu.
1: L'essere un box to box nell'avere grande.
0: Aslında sır da değil. Bu yani bilinen bir şey aslında. Bir orta saha oyuncusu arıyoruz. Kaliteli bir orta saha oyuncusu, box to box bir oyuncu, koşucu, kendisini ceza sahasına atabilen, aynı zamanda büyük alanları kapatabilen bir oyuncu arıyoruz. Aynı zamanda U23 bir oyuncu da arıyoruz. Kaliteli bir oyuncu da arıyoruz. Bunun için de hep yönetimle konuşuyoruz zaten. Bu oyuncuları arayış içindeyiz. Biz rekabetçi bir takım olmak istiyoruz ve bu gelen oyuncular da bence bize yardımcı olacaklar bu rekabeti sağlamakta.
2: I hope we can do much better because there is many games and it's important to.
0: Bir savunma oyuncusu olarak gol yememek gerçekten çok önemli bir şey. Ama daha da iyi olabiliriz, buna inanıyorum. Önümüzde çok fazla maç var, aynı zamanda topla da kaliteli bir oyunculara sahibiz topla beraber. Ve tabii ki de fark yaratan oyunculara da sahibiz. Yeni bir sistemle oynuyoruz şu anda. Bence topsuz olarak da oyunumuz şu anda iyi. Ve takımın da daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Hoca yüzünden olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana hep kendimi önemli hissettirdi. Ne yapmam gerektiğimi hep bana anlatıyor, söylüyor. Benim gelişmemde yardımcı oluyor. Geldiğim ilk günden beri zaten hedefim takıma daha fazlasını verebilmek ve adım adım daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Şu anda çok mutluyum.
2: I can be also more careful.
0: Bence normal bir fauldu. Ama eğer topu almam gerekiyorsa ve bunun için de agresif olmam gerekiyorsa da ben bunu yapmak için hazırım.
3: Evet, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve Beşiktaş'ın önemli oyuncularından Calo'nun açıklamaları, basın toplantısı bu şekildeydi. Žalgiris mücadelesi öncesinde bu akşam saat 20'de sahasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş.

Fenerbahçe'nin iki yüzü Sabah gazetesinin haberi. Bu sene İsmail Kartal'ın oyuncu değişiklikleri takıma katkı vermedi. Geçen sezon tabelaya 16 gol yazdıran yedek kulübesi 2026-27 döneminde 0 çekti. İlk 6 maçta ağları bulan 7 golün tamamını ilk 11'deki sahaya çıkan isimler kaydetmiş İsmail Kartal'ın yeni Fenerbahçe'sinde. Türk Yıldız için 100 milyon euro. Kenan Yıldız'dan bahsediyoruz. Arsenal, Juventus'ta forma giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ı renklerine bağlamak için kesenin ağzını açtı. Ama şu an için Juventus kesinlikle göndermek istemiyor. Yani nasıl ki Can Uzun'u Frankfurt bırakmak istemiyorsa Arsenal'da Juventus'tan Kenan almak istiyor ama Juventus kolay kolay bu transferin gerçekleşmesini istemez. Devam ediyoruz Takvim gazetesiyle. Demirović hamlesi. Galatasaray'dan bir haber. Cimbom 28 yaşındaki Bosna Hersekli golcü Demirović için Stuttgart'a 15 milyon euro artı 5 milyon euro bonusu olmak üzere toplam 20 milyon euroluk bir teklifte bulunmuş. Bir taraftan da tabii ki golcü arayışını sürdürüyor Galatasaray. Bakalım bu transferi bitirebilecek mi sarı kırmızılılar?

Akşam gazetesinin haberi Torreira çizmeye dönmek istiyor. Gazeteci Dimarzio'nun haberine göre 30 yaşındaki orta saha oyuncusu eski takımı Fiorentina'ya dönmek istiyor. Uruguaylı yıldızın menajeri İtalyan ekibiyle temasa geçmiş. Oyuncuyu kiralık olarak gönderebilirmiş. Fakat bu noktada Galatasaray Torreira'yı neden kiralık göndersin? Yani böyle bir durumun ben açıkçası oyuncu tarafından çıktığını ve onların istediğini düşünüyorum. Tabii Torreira'nın bazı rahatsızlıkları var. Burada bir fiziksel saldırı durumu oluşmuştu. Ardından bu süreçten

sonra saldıran kişinin serbest kalması sonrası iddiaya göre Torreira'nın rahatsızlık duyduğu ve transfer olmak istediği ile ilgili haberler geliyor. Ne kadar doğru bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama şu an Fiorentina'ya dönmek gibi bir fikrinin olduğu Di Marzio tarafından seslendirilmiş. Galatasaray isterse sürünerek gidersin başlığı kullanılmış. Eski milli futbolcu Pagrebriak, Galatasaray Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden biri, oraya dizlerinizin üstünde sürünerek gitmelisiniz. Alexey'in orada ilk maçına çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum diyor. Oyuncunun sözleşmesinde 55 milyon euroluk serbest kalma maddesi olacakmış Alexey Batrakov'un. Galatasaray için konuşulan bir başka isim ise yine golcü arayışı dedik tabii ki. Konrad Harder, Leipzig'in önemli oyuncularından bir tanesi. 21 yaşında. Geçen sene Leipzig'te iyi bir performans sergiledi ama üzerine bir golcü takviyesi yapıldı. Nereden? Göztepe'den. Romulo'yu kadrosuna katmıştır Leipzig. Bu noktada bu oyuncunun, 21 yaşındaki golcünün üzerine bu transfer gerçekleşmiştir. Romulo daha fazla süre aldı. Yine Harder da aldı. Ama şu an oyuncu Galatasaray'a sıcak, fakat Leipzig bu konuda sorun çıkarabilir. Daha önce Angelino transferlerinde bazı pürüzler yaşanmış. Bu sebeple Leipzig'de ilişkiler kötü. Bakalım Galatasaray bu transferi bitirebilecek mi? Muhteşem Osimhen başlığı kullanılmış. Cimbom'un dünyaca ünlü forveti Victor Osimhen tarih yazıyor. Sezona 2 golle başlayan Nijeryalı yıldızın 75 resmi maçta attığı 61 gol ve yaptığı 16 asistle toplam 77 gole doğrudan katkısı söz konusu. Bu da tabii ki Osimhen'in ne kadar önemli, ultra üst bir golcü olduğunu, santrfor olduğunu bizlere net gösteriyor. Dinleyenlerimizden mesajlar var. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi yayınlar Furkan. İyisiniz inşallah. Almanya Bielefeld'den Okay Bey diyor ki, öncelikle Galatasaray yönetimini kutlamak istiyorum. Neredeyse 3 ay sonra orta saha oyuncumuz geldi. Batrakov'u transfer ettik. Fazla oyuncuyla alakalı bilgim yok. İyi oyuncu deniliyor. Hayırlısı olsun. Kaldı tam 2 hafta. Avrupa için kadro listesi verilecek. Teklif yaptığımız oyuncu kalmadı. Galatasaray 4-5 takviye yapmakta zorlanıyor. O kadar boşta oyuncular var. Goretzka, Kessié gibi. Bunlara neden gidilmiyor? Yine panik başladı. Çok şaşırıyorum bu duruma. Demirovic'le ilgili de bir haber var. Leon'un son durumu ne acaba? Var mı bir bilgi demiş. Çok teşekkürler. Selamlar gönderelim dinleyenimize. Leo ile ilgili net durum şu. Galatasaray cash olarak, yani direkt nakit olarak 50 milyon euro ödeme yaptıktan sonra Leo'yu alabiliyor. Bunun dışında Milan kolay kolay oyuncuyu bırakmayacak. Demirovic de yine Galatasaray'ın listesinde olan bir isim ama Galatasaray biliyorsunuz, yani bir liste yapılıyor 1'den 10'a kadar mesela bir mevki için. Şu an o listedeki oyunculardan aşağı doğru düşmeye başladı. Bu isimlerden birisi de Demirovic. Alt sıralarındaki isim Galatasaray'ın listesinde. Ama şu an tabii ki istediğiniz planlamalar uyuşmayınca, olmayınca farklı isimlere doğru iniyorsunuz. Demirovic de bu isimlerden bir tanesi. Stuttgart forması giyiyor. 1.85 boyunda Boşnak. Devam edelim. Dinleyenlerimizden mesajlar gelmeye devam ediyor. Muhammed Bey Kayseri'den mesaj göndermiş. Günaydın, musmutlu, transfer dolu bir gün olsun bizim için demiş. Furkan abi günaydın demiş. Çok teşekkürler. Selamlar gönderelim. Batrakov'un forma numarası 83 olarak bilgiler var demiş. Evet, 83 numaralı formayı giyecek. 10 numara hala boşta demiş. Değil, Sané giyiyor şu an 10 numarayı. Fikriniz nedir demiş. Fikrimizi 10 numara hamlesi mi beklemeliyiz? 10 numara için demiş. Sané 10

Devam ediyoruz haberleri paylaşmaya. Sonuna kadar Camavinga Fanatik Gazetesi'nin haberi, Sara Torreira Lemina üçlüsünden birinin satılması halinde orta sahaya merkeze mutlaka bir transfer düşünülüyor. Bu isimlerden bir tanesi de Camavinga. Şu an için Real Madrid'de çok mutlu değil ama oyuncunun kalma ihtimali de var yine. Şu anki süreçte Camavinga transferi bir anda gerçekleşirse kimse de şaşırmaz diye düşünüyorum.

0: Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi tabii bir stüdyo konuğumuz da var. A-Spor yorumcusu Kartal Yiğit bizlerle birlikte. Kartal abiye de bu akşamki Beşiktaş Zalgiris mücadelesini soracağız. Nasıl bir 11 ile çıkar Beşiktaş, tabii ki bunu da soracağız. Kartal abi, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Furkan, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler, nasılsın, iyi misin abi?
1: İyiyiz Allah'a şükür, işte maç var, koşturma. Evet. Maç olduğu zaman heyecan, telaş.
0: Bugün gidiyor musun maça?
1: Bugün büyük ihtimal gideceğim. Görünen o.
0: Güzel. Vlahovic bugün ilk maçına çıkacak galiba.
1: Evet, hocanın dediği şöyle, kadroda olacak, kulübede olacak. Herhalde gidişata göre şey yapacak, sahaya girecek gibi gözüküyor. Çünkü basın toplantısında onun ipucunu verdi. Daha doğrusu onunla ilgili bir açıklama yaptı. 11 değil de yedek kulübesinde olacak.
0: Harika. Detayları o zaman senden alalım abi. Nasıl bir Beşiktaş bekliyorsun? 11'de kimler olur? Zalgiris'e karşı favori gözüken bir Beşiktaş var. Umarız turu da geçecek Beşiktaş.
1: Evet, 11 konusunda tabii Eyüp Spor maçından farklı bir 11 bekliyorum. Yani Eyüp Spor maçındaki rotasyonda oynamayan oyuncuların yer alacağı bir 11 göreceğiz. İşte ne olacak? İleride Oh'la başlayacak. Sağda Taylan'ın yerine Murillo oynayacak. Trossard zaten oynuyor. İlhan oynamayacak. Yani çok büyük bir değişiklik yok. Jalo Agbodu olabilir. Jalo büyük ihtimalle Jalo oynayacak zaten, ama Jalo'nun yanında Agbodu'yu da oynatacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında kadro aynı. Bir değişiklik yok. Evet, bakıldığı zaman kağıt üzerine çok kolay bir maç bizleri bekliyor. Görünen o, ama her zaman şunu söylemişimdir.
0: Evet.
1: Hiçbir oyun oynanmadan, mücadele etmeden hiçbir maç kazanılamıyor.
0: Tabii ki.
1: O yüzden Beşiktaş takımı, bugün takımımız çıkacak. Her zamanki son işte bakıldığı 5 maça baktığımız zaman her zamanki oyunu oynayacak ve kazanacak. Görünen o, ama şunu söylemekte fayda var.

0: Zalgiris hakikaten Beşiktaş'ın rakip olacak bir takım değil. Hem kalite olarak hem değer olarak. Ben büyük ihtimalle bu turu rahat bir şekilde geçeceğimizi düşünüyorum.
1: Tabii şimdi bunu söyleten şeyler de var. Bunu söyleten gerekçeler de var. Çünkü son 5 maçtır gol yemeyen Nübel'den harika bir performans görüyoruz.
0: Evet.
1: Hücum hattında eksiklikler olsa da düşüşte olan bir Çerni vardı. Son 2 maçta gol attı. Vlahovic bu akşam sahada olması bekleniyor dedin sen de. Evet. Hoca bunun sinyallerini verdi. Sırf bu maç için Vlahovic'i izlemeye gelmek isteyen taraftarlar olacak ki ben stadın full çekmesini bekliyorum. Evet. Bunlar da birleşince güzel bir Žalgiris galibiyeti elde eder Beşiktaş gibi duruyor. Tabii ki turu geçince Avrupa Ligi'nde yeni bir macera başlayacak Beşiktaş adına. Oradan maddi manevi gelirleri olacak. Bence bu da önemli kazanımlardan bir tanesi. Biraz oyuna dönecek olursak, Italiano neyi farklı yaptı daha önceki teknik direktörlere göre? Çünkü biz hatta seninle konuşmuştuk Kartal abi. İlk bu haberi ben senden duydum. Yani Vincenzo evet. Italiano haberini senden duydum ben. Sonrasında bana hatta sordun nasıl oyuncu, ben nasıl bir teknik direktör, evet. Ben tam tanımıyorum demiştin. Hatta biz konuştuk seninle. Ben dedim ki Beşiktaş çok iyi bir teknik direktör aldı.
0: Evet, yani hatırlıyorum,
1: çok,
0: doğru.
1: Önemli bir iş yapar demiştim. Bologna'da, Fiorentina'da, Bologna'da gerçekten iyi işler yaptı. Ne yaptı yani eski teknik direktörlere karşı?
0: Çok güzel.
1: Daha farklı ne yaptı yani?
0: Ne yaptı? Bir kere şunu söyleyeyim. Özgüvenini kazandırdı. Bu özgüveni kazandırmak sadece işte birebir konuşmalarla falan olmuyor. Evet. Ya klasiktir, klişe laftır, evet. Hepimiz söyledik bugüne kadar, söyleriz de işte, futbolcular da söyler. Özgüvenimizi kazandık. Yani özgüveni kazanmak sadece motivasyonla olmaz. Özgüveni kazanmak sahada futbolcularla aynı dili konuşmaktır. Özgüveni kazanmak antrenmanda birebir iyi ilişkiler kurmak, yani teknik taktik düzeyde de antrenmanlarda işte varını yoğunu ortaya kaymaktır. Oyunları hangi rakibe göre, hangi sistemle, hangi oyunlar düzenlenecek, onları antrenmanlarda, evet, özellikle işte durdurarak pratikte göstermektir. Ya biz şimdi Vincenzo Italiano'ya bakıyoruz. Can'ın, inan bana, izlediğim antrenmanlarda da yani hoca maçlarda değil yalnız, antrenmanda da müthiş katkı sağlıyor takıma. Ki bu zaten maçlara yansıyor. Yani heyecanlı, çok çok heyecanlı bir teknik adam.
1: Hoca tesiste mi kalıyor Kartal abi?
0: Yok, tesiste kalmıyor.
1: Tesiste kalmıyor değil mi? Yok. Kimisi var ya böyle şey yapar. Tesislerde uyuyup kalkıyoruz falan.
0: Ya yok, ona yani
1: kendisi de iyi dinleniyor, kendini motive ediyor.
0: Motive yani. Ediyor. Tabii ki çok erken saatlerde geliyormuş tesislere. Daha geç çıkıyormuş, o ayrı. Hmm. Yani işine çok önem veren, evet, iş aidiyeti olan, iş ahlakı olan, disiplinli bir teknik adamdan bahsediyoruz. Daha önce de böyleymiş. Çalıştırdığı her takımda. Ya bakıyorsun sağ kenarında durmayan bir hoca var. Evet. Ya ben bunu uzun yıllardır görmedim, açık konuşayım.
1: Yani, var mı böyle hareketli bir isim? Valerian İsmail biraz böyle.
0: Valerian bir şeydi.
1: Hareketli İsmail biraz böyle. Oyuncuları alkışlardı hadi falan, evet, böyle. O tarzdaydı.
0: Bakıyorum şimdi ben, yani işte yıllardır bu işin içindeyim. Şimdi düşünmeye çalışıyorum. Çok böyle bir yabancı özellikle gelmedi. Yani hakikaten gelmedi.
1: Tigana'yı hatırlıyorum. Çok
0: yok
1: sabit.
0: Canım, Tigana da sakindi. Sakin arada bir yani. Böyle şey yapar. Bir Valerian, evet. Bir Valerian böyle biraz hareketliydi. Zaman zaman Van Bronckhorst böyle yapardı ama bunun gibisi gelmedi. Bak açık konuşayım. Yani ben son yıllarda Beşiktaş'a böyle bir teknik adam geldiğini görmedim.
1: Evet.
0: Çünkü taraftarın da arzuladığı bir hoca şeyi, profili.
1: Ya hoca öyle bir gelmiş ki kardeşim diyor, ben size kupa kazandıracağım. Ben de bir teknik direktör olarak kupalar kazanmak istiyorum.
0: Çok
1: taraftar iyi. Harika, stat harika. İyi futbolcular aldık. Bizim diyor bir şeyler başarmamız lazım hep beraber diyor. Doğru. Hem kulüp kazansın hem ben kazanayım diyor. Doğru. Yani burada sadece işte kendi kariyerini tamamlamış. İşte burada ben geçmişte kupalar kazandım. Burada da kazanmak istiyorum değil. Mesela Jorge Jesus Fenerbahçe'ye böyle geldi. Mourinho aynı şekilde. Beşiktaş farklı denemeler de yaptı tabii ki. Bir şekilde olmadı yani ama şu anki noktada hem siz hem ben teknik direktör kariyer olarak iyi işler yapalım, hep beraber yükselelim modu var böyle İtalyano'da.
0: Doğru, çok doğru. Ya zaten şimdi hoca bir kere teknik adamlığının ortalarında, yani hem genç bir teknik adam hem de tecrübeli bir

0: Hoca. Evet. Ve bunun meyvelerini almak istiyor artık. Yani bu başarısı, çalışkanlığının karşılığını almak istiyor.
1: Aynen, evet.
0: Şimdi siz tabii ki maç kazanmak çok önemlidir. Şimdi çalışıyorsunuz, ediyorsunuz. Hafta başından itibaren rakibi analiz ediyorsunuz. Ekrandan analiz ettiğiniz rakibi sahada antrenmanlarda pratik olarak uyguluyorsunuz. Çok zor bir iş, kolay bir iş değil. Stres, evet, baskı, işte devamlı takımın içinde olman lazım. Bunları yapıyorsunuz. Karşılığında da bir başarı elde etmek durumundasınız. Yani istersiniz daha
1: tabii
0: doğrusu.
1: Ki.
0: Şimdi Bologna'da, Fiorentina'da bu final oynamış bir teknik adam Konferans Ligi'nde. Finalde getirememiş, sonunu getirememiş. Ama burada artık yapmak istiyor.
1: Ama oyuncuların da suyunu sıkıyor bu arada.
0: Oyuncular zaten dedi adam.
1: Diyor mu?
0: Tabii sezon başı şeyde işte basın toplantısında vardım imza töreninde. Oyuncular artık alışacak dedi yani. Çok iyi çalışmaya tabii. Pestilleri
2: olay
0: çıkacak dedi.
2: Olay tam bambaşka bir şeye dönüştü
0: herkes
2: ya.
0: Herkes yani yavaş yavaş herkes öyle. Bak ben sana söyleyeyim herkes öyle olacak. Ya şu var. Oyuncu görüyor. İsim de olsanız ne bileyim işte Hulaviç de olsanız, Trossard da olsanız,
1: İlhan Fakıl da olsanız,
0: kim olursa olsa en gencinden en yıldızına kadar koşmadan, mücadele etmeden bu hocanın sisteminde size yer yok arkadaş.
1: Aynen çok
0: bu,
1: doğru.
0: Bak
1: çok
0: yer
1: doğru.
0: Yok.
1: Çok
0: bunu doğru. Yapacaksın yani. Mücadele edeceksin. Formayı al yani. Tabii ki Vlahovic şimdi yeni hazır oldu mu oynayacak. Trossard oynayacak. Bunlar yıldız oyuncular.
1: Evet.
0: Ama onun dışında yalnız yıldızlık değil.
1: Alıp koymuyor hemen dama taşı gibi.
0: Olmuyor işte. Bak evet. İlhan Fakılı diye bir oyuncu. Düne kadar kimsenin bilmediği bir oyuncuydu.
1: Evet ya,
0: İkinci ligden
1: öyle.
0: Geldi. Fransa alt liginden geldi.
1: Kesinlikle.
0: Adam şimdi şanssızlığı tabii ki Trossard var. Ama Trossard gelene kadar evet. Müthiş bir performans gösterdi ve göreceksiniz. İlerleyen dönemlerde yani hoca oynatacak onu. Çok kulvar var. Avrupa var,
1: kesinlikle.
0: Lig var, kupa
1: tabii,
0: var.
1: Tabii.
0: Kupa başlayacak şimdi kışın. Büyük ihtimal onları oynatacak. Yani ben Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş için bir şans olduğunu düşünüyorum. Bazı denemeler evet bazı denemeler şey olabilir. En sonunda gerçekleşebilir. Başarı anlamında. Ha, Beşiktaş özellikle Serdal Adalı döneminde ilk geldiğinden beri hatalı kararlar, yanlış kararlarda bulundu. Yanlış kararlarında bence cezasını çekti. Yani teknik direktör seçimleri, sportif direktör seçimleri. Ben hep hatalı olduğunu söylemiştim. Hatalıydı. Zaman zaman bunları gördük zaten. Şimdi bu sezon başkan doğru bir seçim yaptı. Doğru bir ekip getirdi. Bunun da karşılığını alacakmış gibi gözüküyor. Hamleler yerinde. Gelen oyunculara bakıyoruz. Genel anlamda bir başarı seviyesini çıkarabilecek oyuncular. Herkes transferlerden mutlu. Evet, yanlışlar olabilir mi? Yine olacaktır ama mühim olan az hata yapmak ve hatalardan ders çıkarmak. Şu an görüntü böyle Beşiktaş'ta. Tribünlere koşanlar mutlu. Mutlu ayrılıyorlar. Aileleriyle işte maçtan sonra evlerine huzurlu evet. Bir şekilde gidiyorlar. Çünkü Beşiktaşların buna ihtiyacı vardı uzun süredir.
1: Kartal abi şimdi transferde son durum ne? Yani şu an hangi bölgeleri transfer düşünülüyor? Benim anladığım yani şu Avrupa maçlarını bir tamamlayalım. Avrupa Ligi'ne gideceğiz mi gitmeyeceğiz mi? O bir belli olsun sonra transfer yaparız düşüncesi mi var acaba?
0: Yok onunla ilgili değil. Planlanan çerçeve niteliğinde, program niteliğinde ilerliyorlar ama tabii ki her oyuncu hemen bir anda evet demiyor, kulübü evet demiyor.
1: Doğru.
0: Yüksek rakamlar isteniyor. Şimdi şu da var yani diğer kulüpler de görüyor. Vlahovic'i almışsınız, işte ne bileyim Trossard'ı getirmişsiniz.
1: İyi paralar vermişsiniz.
0: İyi paralar var diyorlar. Şimdi onun dışında yalnız o değil. Trabzonspor Salah'ı alıyor, Fenerbahçe Greenwood'u falan alıyor. Yani Avrupa kulüpleri bunu görünce adam diyor ki o zaman Türkiye'de para
1: ya,
0: var diyor.
1: Suudi Arabistan muamelesi
0: tabii,
1: yapıyorlar oradaki
0: futbolu. Yapıyorlar, futbol Türkiye'de para var diyor. O biz de bunu isteriz diyor mesela. En olmadık oyunculara 20 milyon 15-20 milyon çekiliyor. Yani o yüzden bu süreç hemen olmayabilir. Beşiktaş çalışıyor. İstenilen oyuncular belli. Öncelikle bir orta sahaya takviye yapılacak. Hatta işte geçen yayında da söylemiştim. Prensipte anlaşıldı deniliyor. Bir orta saha hücum oyuncusuyla. Yani böyle kilidi açacak, pozisyon üretecek bir orta saha oyuncusu. Onunla anlaşıldı deniliyor.
1: İsim
0: görüşmeler.
1: Var mı?
0: Vallahi isim duymadım ama mesela İngiltere'de şeyde Newcastle'daki Willock. Vlog konusunda biraz sanki öne çıkmış gibi kulağıma geldi. Ama onda da kulübünde işte bazı sıkıntılar var. Yüksek paralar istiyorlar. Biraz da sakatlığı işte korkutuyor Beşiktaş'ı. Bir orta sahaya takviye zaten kesinlikle yapılacak. Artı bir sağ kenar oyuncusu bakılıyor. Stoper deniliyor ama ben stoperin bu yani şu anki dönemde transfer döneminde olacağını düşünmüyorum. Biraz askıya alınmış gibi. Hoca da çok böyle aciliyeti yok demiş başkana. İlk etapta biz orta saha ve sağ kanadı bitirelim. Ondan sonra bakarız demiş. Gerekse devre arasında da yaparız stoper transferi demiş. Bakıldığı zaman orta saha ve sağ kanat sanki bu dönem olup transfer kapatılacakmış gibi. Yani çok böyle bir fırsat olmazsa bu iki transferle kapatacaklarmış gibi. İşte sağ kanatta da o işte Dodi
1: nerede oynuyor?
0: Şeyde çıktı zaten.
1: Dodi
0: soyadı şimdi unuttum. Geçen de söyledik şeyini.
1: Futbolcu
0: Dodi Lok şey olmasın yanlışım bir şey.
1: Korps diye bir isim vardı o.
0: Yok
1: galiba,
0: o
1: değil Korps, mi?
0: O da vardı da ondan sonra onu şey yapmadan menajerler önerdi. Luca Bacu.
1: Luca Bacchio.
0: Luca Bacchio. Luca Bacchio.
1: Luca Bacchio.
0: Bu ismini söyledim ben ya soyadını söyledim.
1: İsmi zor. Luca Bacchio. Evet. İsmi zor.
0: Onunla ilgili bir şey var. Görüşme var. Ama olur mu şu an itibariyle bilmiyorum. Yani görüşülüyor. Şimdi şeyi de söylemek istemiyorum. Yani bitti geldi geliyor falan onları söylüyoruz. Ondan sonra olmayınca insanlar
1: tabii
0: böyle
1: ki, tabii ki,
0: beklentiye
1: tabii
0: giriyor. Beklenti karşılamayınca gelmeyince de sıkıntılar yaşanıyor. Ama Beşiktaş bu kaliteyi bozmayacak. Görünen onu söyleyebilirim. Yani bu kaliteyi bozmayacak transferler yapacak.
1: Hayırlısı bakalım. Bu akşam başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Yine aynı saatte Trabzonspor Ferencvaros mücadelesini izleyeceğiz Kartal abi.
0: Evet.
1: Tabii ki önemli bir mücadele. Saat 20'de ATV'den naklen yayınlanacak evet. Bu mücadele. Salah'ın da 11'de olması bekleniyor. Avrupa Ligi playoff turu geçen sene Ziraat Türkiye Kupası finalinde bunun için mücadele etmişti Trabzonspor. Sezonu erken açmamak.
0: Evet.
1: Daha transferlere odaklanmak, takımın daha iyi hazırlanması. Bunu da başardı Trabzonspor Türkiye Kupası'nı alarak. Şimdi ise ilk resmi maçına Avrupa'da çıkıyor ve Salah'ın 11'de olması bekleniyor. Ferencvaros'a karşı bence yine favori bir Trabzonspor görüyoruz. Umarız sahaya da yansır.
0: Şimdi bakıldığı zaman hakikaten kadro nasıl Beşiktaş'ın dedik kadro değeri, kadro kalitesi Zalgiris'in çok çok önünde. Aynı şey Trabzonspor, Ferencvaros.
1: Ya bir tane tanıdığım var mı mesela? Ferencvaros'ta bir yıldız isim şudur budur yok.
0: Bilmiyorum. Aklımıza gelen bir isim
1: evet,
0: yok.
1: Bir isim
0: ha
1: yok.
0: Bakın şunu söyleyeyim ben Furkan hep şunu yani dile getirmiştim. Doğru. Futbolda kadro değeri yani değerinden çok kaliten iyi olacak.
1: Evet.
0: Bunlar önemlidir. Ama rakibi de küçümsememen lazım. Yani rakip de çıkıp tüm varlığıyla mücadele edecek. Bu Zalgiris için de geçerli.
1: Kralova'nın ilk maçını hatırlıyorum. İlk yarısını mesela Kralova Beşiktaş maçının ilk yarısı. Acayip bir kompakt oyunu vardı. Sonrasında kırmızı kart ardından golle beraber Beşiktaş oradan iyi döndü.
0: Tabii canım.
1: İsmini duymadık Kralova'yı.
0: Duymadık. Pozisyon da buldular.
1: Evet.
0: İkinci maçta da
1: atsalardı
0: yani buldular.
1: Sıkıntıydı.
0: Tabii yani. Bunlar oluyor futbolda. Üstelik şunu söyleyeyim. Ferencvaros öyle işte bir Kralova değil. Ferencvaros Avrupa'da aynen devamlı olan bir takım. Yani çok bakın çok kolay geçmeyecek. Hakikaten geçmeyecek. Ama bakıldığı zaman Trabzonspor'un oyuncu yapısıyla Ferencvaros'un oyuncu yapısı arasında dağlar kadar fark var. Favori bence de Trabzonspor ama şu da bir gerçek. Hiçbir maç dediğim gibi oynanmadan kazanılmıyor. Futbolda bir ruh vardır, mücadele vardır. Mücadele önemlidir. Trabzonspor henüz tam olarak hazır değil. Bunu gördük hem hazırlık maçları hem Kasımpaşa maçı. Ama yine de önde olduğunu söyleyebiliriz. Ferencvaros bir kompakt bir takım yani sistemi olan bir takım. Kolay bir maç beklemiyor Trabzonspor'u her iki şey içinde, ayak içinde söyleyebiliriz. Ama tabii ki Trabzonspor'un önde olduğunu çünkü bölge bölge baktığımız zaman mevki Trabzonspor önde. Sağ kenarda dünyaca ünlü bir yıldızınız var. Salah. İşte sol tarafta çok hareketli her rakibi, her oyuncuyu ekarte edebilecek bir Aral. Önde müthiş bir santrafor Onaçu.
1: Orta saha Malinovski. Stoperde savunman. Vivu var, Savic var.
0: Savic'ler var. Tecrübeli oyuncular.
1: Kaleci Onana.
0: Kaleci Onana. Sağ tarafta Pina var. Savunmanın Pina'da bence Türkiye'nin

0: En isabetli ekonomiden biri. Oyuncu. Yani bakıldığı zaman Trabzonspor bu turu rahat geçer diyebiliyoruz. Ama bir taraftan da rehavete kapılmamak lazım. Yani Macar takım hakikaten sürekli Avrupa'da olan bir takım. Öneleme, möneleme öyle ya da böyle kendini atıyor. Yani bir şey tecrübesi var, Avrupa tecrübesi var. Yine de dikkatli olmak durumda Trabzonspor. Bakın söylüyorum, daha henüz hazır değil Trabzonspor. Özellikle Onaçu. Ya ben Onaçu'yu hazır görmedim oynadığı maçlarda şu ana kadar.
1: Biraz aklı başka bir yerde de onun.
0: Yani olabilir işte, transfer takımları. Söylentileri falan çıktı.
1: Sezon bitince, transfer sezonu kapanınca biraz daha rahat olur gibi.
0: Evet, yani biraz böyle kafası sanki dediğin gibi başka yerdeymiş gibi. O nedenle Trabzonspor dikkatli olmak durumunda. Ha burada içeride Trabzon'da bu işi bitirmek durumundalar. Rahat bir skorla oraya giderse orada da rahat kazanır. Ya ben bunu bekliyorum. Salah'ın oluşu çok bir enerji sağlayacak. Hem tribünlere hem takıma. Kasımpaşa maçında girdikten sonra ben beğendim. Henüz %100 hazır olmamasına rağmen ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu bizlere gösterdi. Bu maçta da bence çok hareketli olacaktır. Pozisyonlar üretecektir. Trabzonspor, umarız Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta bu akşam çok güzel sonuçlar alır. Bizi Avrupa Ligi'nde temsil ederler. Avrupa Ligi'nde olmak bambaşka bir şey.
1: Tabii ki.
0: Yani Konferans Ligi tamam, yani hiç yoktan iyidir diyebiliriz ama Avrupa Ligi hem prestij açısından hem de maddi anlamda kulüplerimize artı değer katacaktır.
1: Kartal abi çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerinden dolayı çok sağ ol abi.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Her zaman bekliyoruz Aspor Radyo'ya.
0: Sen çağırırsan.
1: Çağırırız abi her zaman. Yani her zaman. Yeter, büyüksün. Sağ olasın abi.
0: Sağ olasın.
1: Bugün saat Aspor Televizyonu'nda saat 12-2 arası yayınlarını sürdürecek Kartal Yiğit. Batuhan Engin'in konuğu olacak. Yanında ise Ayrı Beşer. Şimdiden iyi yayınlar diliyorum abi. Görüşmek dileğiyle. Tekrar çok sağ ol değerli görüşlerinden dolayı.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Böylelikle programımızı noktalıyoruz efendim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Hayattaki misyonunu doldurdum.
3: Bozoğlu'yla Spor Ekspres sona erdi.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Türkiye'de zorunlu deprem sigortası oranı %58'de kaldı. TASK 6 Şubat depremlerinin ardından 9 ayda yaklaşık 540 bin hasar dosyasını sonuçlandırdı ve 39 milyar liralık ödeme yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaklaşık 104 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtığı belirtilirken sigorta sektörünün karşıladığı bölüm yaklaşık 5,5 milyar dolar oldu. TASK'ın finansal kapasitesinin ise yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
6: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
8: Hesabı alabilir miyim?
9: Buyurun.
8: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
9: Nasıl yani?
10: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 20 Ağustos 1936 yılında 9 Eylül Panayırı İzmir Enternasyonel Fuarı adını aldı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Bir reklam.
5: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle.
4: Bir reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

0: bir reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: 1945 yılında İstanbul Fenerbahçe Stadı'nda yapılan İstanbul İnternasyonel Atletizm Yarışmaları büyük bir meraklı kitlesi tarafından ilgiyle ve büyük bir heyecanla takip edilmişti. Pek genç yaşta yitirdiğimiz ünlü şampiyon ve rekortman Cezmi Or, 200 metrede Türkiye rekorunu egale etmişti. 100 metre koşusunun yanlışlıkla 110 metre koşulması belki de Cezmi Or'un yeni bir Türkiye rekoru kırmasını engellemişti. Türk atletizminin gelmiş geçmiş en büyük sürat koşucularından biri olan ünlü şampiyon ve rekortman Cezmi Or, 13 Aralık 1945 günü tifo hastalığından dolayı hayata gözlerini yumdu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
4: Aspor Radyo.

0: ikram etti. Benim için gün böylece çok güzel başlamış oldu.
1: Sen sevdiğim bir dostumsun. O yüzden sana her şey feda.
0: Bil mukabele.
2: Peki dilerseniz.
1: Bir şey var. Bizim asıl kış şeyinde değil mi programımız var. O programdan beri bir araya gelmediğimiz için.
3: Epeydir gelemedik, doğru.
1: Bizim güzel bir dörtlü programımız var orada. Ondan beri böyle artık sezonu bekleyeceğiz. Kışın döneminde başlayacak.
2: Yaklaşıyor.
1: Tabii.
2: Az kaldı.
1: Yani şu şeyler, saatler tabii biraz sıkıntı. Saatler insin. Maç saatleri. Programlarımız da değişecek.
2: Evet, dilerseniz programımıza başlayalım. Az önce de belirttiğim gibi bugün iki önemli maçımız var. Temsilcilerimiz Avrupa Ligi'nde playoff'ta boy gösterecek. Tabii tek dileğimiz, tek arzumuz iki takımımızın da bu maçlardan en iyi şekilde çıkması, avantaj elde etmesi ve rövanş maçında tamamen bitirip Avrupa Ligi'ne kalması. Dilerseniz Trabzonspor'la başlangıç yapalım. Aynı zamanda şunun da bilgisini yine vereyim. Bu akşam saat 20'de oynanacak Trabzonspor-Ferencvaros mücadelesi değerli izleyenler. Bu maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Tekrar söylüyorum. Bu maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak sevgili izleyenler. Ve gün boyunca Aspor ekranlarında Trabzonspor-Ferencvaros maçıyla ilgili yorumlar, sıcak gelişmeler, görüntüler ekranlarınıza gelecek. Evet, Trabzonspor-Ferencvaros maçı hakkında görüşlerinizi alayım öncelikle. Sonrasında programımız normal akışında ilerleyecek. Ayrı Beşer, seninle başlayayım istersen.
0: Ya Trabzonspor'un ilk Avrupa testi olacak. Hatta şunu da söylemeliyiz. Trabzonspor son 5 yıl içerisinde önemli işler yaptı ama Avrupa'da pek görünmedi. Fatih Tekke de Trabzonspor'da yeni bir başlangıç gibi, yeni bir umut gibi. Ligde geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performans, mütevazi takımını büyütmesi, yükseltmesi çok anlamlıydı. Dolayısıyla da kurulan iddialı kadro, Muhammed Salah gibi çok özel dünya futbolunun birkaç isminden bir tanesinin gelmiş olmasıyla birlikte bu maçın kazandığı anlam bence çok çok artmış durumda. Birincisi bunu söylemeliyim. Orada dolu tribünler olacak. Orada çok büyük bir coşku olacak, tutku olacak. Bunlar işin güzel tarafı. Ama hocanın da vurguladığı gibi Trabzonspor dikkat etmesi gereken bir rakiple oynayacak. Fiziki özellikler, kompak oyun, duran top organizasyonları, bu açılardan Trabzonspor'un rakibine dikkat etmesi gerekiyor. Benim altını çizeceğim birkaç nokta var. Onları not not şöyle vurgulayabilirim. Birincisi, Trabzonspor'un Onaçı'yı çok olumlu kullanması lazım. İyi, efektif kullanması lazım ki sezon ilk haftasında iyi görünmedi. Bunun içinde hem Cabral'ın hem de Pina'nın çizgiye inmesi, çizgiye inmesi durumunda rakip stoperleri sırtı dönük hale getirmesi, buna

0: zorlaması önemli. İkincisi özellikle Malinovski Salah bağlantısı önemli. Yine savunma arkası koşulları, savunma arkası girişleri yapabilmesi önemli Trabzonspor'un. Sanki Trabzonspor'un şöyle de bir illeti var maalesef son yıllarda. Bu Fatih Hoca dönemine özgü bir şey değil. Fatih Hoca bunu oyunun belirli sekanslarında yenebiliyor ama yavaş oynamak bu illetin adı ya da bu hastalığın diyelim. Ondan biraz sıyrılması lazım Trabzonspor'un. Yani topun hızlı döndürülmesi de önemli. Bir başka nokta, rakip geçişle gol arayacak. Stoperlerin özellikle Savic-Vivo ikilisinin hani Trabzonspor oyunu rakip yarı alana yıktığı zaman geride bekleyen iki oyuncu olmaması lazım. Orada önlem alınması gerekiyor. Çünkü hızlı çıkışlar Trabzonspor'un başına dert açabilecek noktalar. Kısaca maçla ilgili özet olarak benim şu anda söyleyebileceklerim bunlar.
1: Kartal Yiğit.
2: Şimdi tabii ki hem kalite olarak hem kadro değeri olarak Trabzonspor Ferencvaros'un çok çok önünde. Aynı şey Beşiktaş için de geçerli. Ama futbolda her zaman kalitenin ve kadro değerinin çok iş yapmadığını gördüğümüz maçlar yaşanmıştır. Trabzonspor favori. Ancak Fatih Hoca'nın da dediği gibi dikkat edilmesi gereken bir takım Ferencvaros. Yani Macar futbolunda son dönemde Avrupa arenasına aşina olan bir ekip. Yani bir Avrupa tecrübesi var. Artı beraber oynamaya alışkın bir takım. Bir sistem takımı diyebiliriz. Bunlar hep onların artıları. Ayrıca bu tarz takımlara karşı oynadığınız zaman rakip oyuncuların daha çok motive olduğunu görüyorsunuz. Yani Avrupa arasında olmak, kendilerini göstermek istiyorlar. İşte Trabzonspor Türkiye'nin büyüklerinden biri. Bu sezon yaptığı flanş transferler, mali anlamda yapılan transferler, hepsi oyuncuları. İşte mesela Galatasaray Batrakov'u aldı. Çoğu kişinin bilmediği genç bir oyuncu.
1: Evet.
2: Aynı şey Ferencvaros için. Aynı şey Zalgiris'te oyuncular için geçerli. Yani bir bakıma kendilerine de oynayacaklar. Bu dikkat edilmesi gereken bence en temel unsurdur. Çok çok kolay bir maç olmayacak, onu söyleyeyim. Trabzonspor henüz tam anlamıyla hazır değil. Eksiklikleri var. Özellikle geçişlerde ağır kalabiliyorlar, savunmada geri kazanılan toplarda sıkıntılar yaşanabiliyor. Onaçu henüz tam oturmamış, o eski düzeyinde değil, formundan bence çok uzak, biraz daha zamana ihtiyacı var. Ama yine de bu kadar dezavantaja rağmen Trabzonspor'un maçı kazanma ihtimali Ferencvaros'a göre çok daha fazla. İçeride oynayacaklar. Tribünlerin o müthiş desteğiyle ve tabii ki Salah faktörü, bu faktör kesinlikle göz ardı edilemeyecek, çok çok büyük bir faktör. Takımı ateşleyecek bir oyuncu ki Kasımpaşa maçında gördük, az bir süre almasına rağmen, henüz tam fiziksel anlamda hazır olmamasına rağmen o eski esintileri böyle bize bir gösterdi, kısa da olsa. Yani çünkü yetenek, yani yetenek kaybolmaz. Yeteneğiniz varsa zaten o yeteneği sonuna kadar götürürsünüz. Ha, fiziksel anlamda şunu diyebiliriz. Hoca şimdi oynatacak büyük ihtimalle, 11'de başlayacak. Ha, bir 90 dakika kaldırabilir mi? Bence kaldıramaz. Hoca da bunu biliyor. Fatih Hoca da biliyor. Ama oyuna atarak ilk baştan işi bitirmek isteyecektir Trabzonspor. Oyunun gidişatına göre de alıp kenara dinlendirecektir. Çünkü fiziksel eksiklikler Allah korusun bir sakatlığa yol açmaması için Fatih Tekke bunu düşünecektir. Güzel bir maç olur. Bütün Türkiye'deki Trabzonlular da izleyecekler ATV'den. Güzel bir futbol şöleni. O yüzden iki takımımızda da zaten hem Beşiktaş hem Trabzonspor inşallah bugün iyi sonuçlar alırlar. Yani bakıldığı zaman Trabzonspor'un daha çok rakip sahada olacağı bir maç bizleri bekliyor. Ama işte o rakibin, onlar da Trabzonspor'un gücünü bildiği için kontrayla, yani hızlı geçişlerle bordo mavilerin üzerine geleceklerdir. Ya Fatih Hoca'nın da buna ben önlem aldığını düşünüyorum açıkçası. Bu önlemi de aldığı takdirde, savunmada çok böyle açıklar vermediği takdirde Trabzonspor için rahat bir maç geçer. Oraya daha böyle sıkıntısız bir

0: skorla gidersek Trabzonspor açısından her şey olumlu gitmiş olur.
1: Ki savunma hattında Fatih Hoca'nın bence elini çok güçlendiren bir faktör var. Çok güçlendiren bir isim var. Vivu. Bugün de geçen maç yanında iyiydi. Tandeminde Cenk Özkaçar'ın forma giymesi bekleniyor.
0: Evet.
1: O da yeni bir transfer Trabzonspor'da. Milli oyuncu Cenk Özkaçar. Bu stoper tandemiyle sahada olursa Trabzonspor nasıl bir ikili bekliyorsunuz? Nasıl bir uyum bekliyorsunuz? Geçtiğimiz maçta Kasımpaşa maçında Savic'le forma giymişti evet. Vivu. Neler söylemek istersiniz?
0: Vallahi Vivu'yu beğendim. Açık konuşayım. Yani Trabzonspor'un evet çoğu aslında kötü değildi Trabzonspor Kasımpaşa maçında. Onu söyleyelim. Yani hazır değil diyoruz ama kötü mü derseniz bence kötü değildi. Oyunun genelinde. Zaman zaman düşmeler oldu. Yorgunluklardan işte sistemsel olarak bazı sorunlar vardı. Ama savunmada bir bu. Takımının bence en iyisiydi. Takımının. Yani savunmanın değil takımının da en iyisiydi. Çok çıkışları muazzamdı. Yerinde müdahaleler, ilk müdahaleler zaten iyiydi. O savunmayı toparlayan bir görüntü verdi. Bugün Cenk oynar mı? İşte oynadığı takdirde ve Cenk iyi bir oyuncu. O yüzden görmek isteyecektir Fatih Tekke. Yani hem şimdi zaten normal süreçte iyi bir Savic orada oynayacaktır. Yani Savic hakikaten çok çok tecrübeli bir oyuncu. Savunmanın o lider denilebilecek bir oyuncu ama bazı durumlarda hocalar işte ikilileri oluşturma adına denemeler de yapabilir. Ya bugün Cenk oynarsa ikisiyle beraber onu bir deneyecektir. Daha sonra işte bir dahaki deplasmanda Savic'i de oynatabilir. O yüzden bu denemeleri bir teknik adam yapabilir. Mühim olan orada çok çok büyük aksamalar olmasın. Ya bakıldığı zaman büyük sorunları yok Trabzonspor'un. Belli yerlerde o da sezon başı olduğu için söyleyebiliriz. Biraz ağır kalıyor oyun geçişlerinde. Onu da atlattığı takdirde ben Trabzonspor'un zaten bu Avrupa Ligi'nde de iyi şeyler yapacağını düşünüyorum.
1: Aynı soruyu size de yönelteceğim ama onun öncesinde şu anda Batrakov'un uçağı Türkiye hava sahasına an itibariyle girmiş bulunmakta. Batrakov Türkiye hava sahasında şu anda Karadeniz üzerinden Atatürk Havalimanı'na doğru inişini gerçekleştirecek Alexey Batrakov. Yine az önce de belirttiğim gibi sıcak görüntüler A-Spor ekranlarında sizlerle birlikte olacak. Batrakov Galatasaray için geliyor sevgili futbol severler. Evet, aynı soruyu sizlere de yönelteyim isterseniz. Stoper tandemi yanında Cenk Özkaçar bekleniyor Vivu'nun. Hem Vivu'nun performansı hem böyle bir savunma kurgusuyla çıkarsa Trabzonspor neler düşünüyorsunuz?
2: Şimdi temel anlamda savunma kurgusu bozulmuyor. Ama tabii ki hani tandem olarak bahsettiğimiz stoper ikililerinin bir arada oynama pratiği, uyumları çok önemli. O açıdan bir risk mi? Risk ama muhtemel ki hoca bunu daha önce antrenmanlarda deneyimledi ve Cenk Özkaçar da hocanın ve az çok hepimizin de bildiği bir oyuncu. Yani çok korkutucu bir deneme değil. Bunu söyleyebilirim ama tabii ki Savic başka bir kariyer. Hatta Trabzonspor'un stoperleri içerisinde yani bagajına bakıldığında heybesi en yüksek puanlarla dolu oyuncu ama hani yaşı, yaşadığı sakatlıklar vesaire gelinen noktada ağırlığı gibi sebeplerden dolayı belki artık birinci tercih olmayabilir. Ama şunu da vurgulamalıyız ki Batagol hazır olsa aslında Trabzonspor'un hani stoper tandemi çok net.
1: Tartışmasız olacak.
2: Tabii. Tabii tartışmasız olacak. Biz Vivu ile ilgili şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bu oyuncu geçtiğimiz sezonun devre arasında geldi. 6.8 milyon euro gibi bir maliyetle geldi. Trabzonspor şartlarında belki ciddi bir maliyet ama ortaya koyduğu performansa çıktığı market değerine baktığımız zaman Trabzonspor'un yine çok iyi bir transfer başarısı elde ettiğini görüyoruz. Ki Trabzonspor'a hem savunmada katkı sundu hem de ofansif anlamda katkı sundu. Yani Trabzonspor elbette ki yenilenen bir takım durumunda. Şimdi muhtemel 11'e baktığımız zaman epey bir yeni oyuncu var kadroda. Sadece stoper tandeminde değil. Ama burada ilk bölümde de vurgulamaya çalıştığım gibi, şimdi Trabzonspor evet rakibi önemli ölçüde özellikle başlangıçta muhtemel ki sahasına hapsetmeye çalışacak. Büyük ölçüde de hapsedecek. Trabzonspor'un bekleri ön tarafa çıkarması gerekiyor. Çünkü hani Onacho geçtiğimiz sezonun sonlarında düşmüştü. Yine çok formda başlamadı. Belki de formda başlamayışının altında mental sebepler var. Yani Trabzonspor'un işte bir santor arayışı, belki Onacho'nun artık kendisini tekil olarak hissetmeyişi, birinci olarak hissetmeyişinin de rolü olabilir. Bunlar kaldı ki insani şeyler. Çünkü Onacho'nun Trabzonspor'a katkısı çok muazzam oldu ve Onacho'yu Trabzonspor çok çok isteyerek transfer etti geçtiğimiz sezon. Daha önce bir kiralık dönemi olmuştu. Şimdi bunları şu sebepten dolayı söylüyorum. Yani Onacho gibi bir forvetiniz varsa kenarları işte rakibin stoperlerini sırtı dönük oynamaya zorlamak ki üçlü stoper hattıyla oynayabilir rakip. Çok önemli. Ha, bu da yani biraz topunuzla tüfeğinizle amiyane tabirle rakip sahaya yerleşmenizi gerektiriyor. Yerleştiğiniz durumda geride bırakacağınız oyuncular önemli. Yani sadece işte atıyorum Vivu ile Cenk Özkaçar'ı geride bırakarak beklerseniz dönüşlerde cezalandırabilirsiniz. Burada Fatih Hoca'nın muhtemel zaten önlemleri vardır. Yani burada stoperlerle bekler arasındaki uyum ya da bir çabuk beki bırakmak bu tür pozisyonlarda bunlar yapılacaktır. Ben Trabzonspor'un hani savunma hattının genel anlamda geçtiğimiz sezondan gelen savunma hattı gibi olduğu için ki burada işte Cabral dahil oldu ama Cabral'ın tecrübesi malum, Dünya Kupası'ndaki performansı malum ve de kalitesi malum. Kalede Onana var. Pina zaten hepimizin aşina olduğu bir oyuncu. Yani buradaki değişimin ben Trabzonspor'daki oyun pratiğini çok olumsuz etkileyeceği kanaatinde değilim. Bence Trabzonspor'un meselesi bireysel performanslardan ziyade kaliteli oyunculara sahip olan Trabzonspor'un meselesi oyun pratiğini ne kadar işletebileceği, ne kadar ritimli, ahenkli oynayabileceği ve de hızlı oynayabileceği. Yani Trabzonspor hızı sağlayabilirse burada Malinovski, Bucari, Salah bu oyuncular arasındaki korelasyon Salah mutlak anlamda içe kat edecek. Bunlar çok önemli. Bunları iyi yapabilmesi bir taraftan da beklerini çıkarmak suretiyle rakip stoperleri sırtı dönük oynamaya zorlaması ve Onacho'nun kafasını bulması. Yani özellikle Onacho hani altını çizmeye çalıştığımız gibi istediğimiz formda değilse onu şifalandırmanız hava toplarıyla olur. Yani ona atacağınız hava topları onu şifalandırır. Trabzonspor da şifalandırır. Çünkü 2-0-2 boyundaki bu oyuncu hava toplarında yani haksız rekabet şeklinde
1: basketbolcu gibi.
2: Tabii. Yani attığınız zaman o da içeri atıyor zaten. Gayet de iyi atıyor. Ya iyi bir Trabzonspor bekliyorum. Yani Kartal da altını çizdi. Aslında Kasımpaşa oyunu İlk maç olması, deplasmanda olması ve rakibin de kalitesini, niteliğini dikkate aldığımız zaman hani çok da eleştirilecek bir karşılaşma değil oyun anlamında ama Trabzonspor'un kazanma becerisini göstermesi gerekirdi. Bazen hani çok üst düzey oynamazsınız, zaten takımlar sezona çok fit başlamazlar. Yani buna birçok defa şahitlik ettik. Ama o süreçte ne kadar az puan kaybı verirseniz ya da işte Avrupa mücadelesi ki burada mesele puan kaybı da değil. Buradaki meselenin çok affı olmuyor. Dolayısıyla Trabzonspor'un iyi oyunun ötesinde en az iyi oyun kadar skor alma becerisini ortaya koyması lazım. Çünkü belki Trabzonspor belki değil büyük ihtimalle öyle olacak süreç içerisinde kendisini bulacak. Bir de Salah'la ilgili şöyle bir parantez açmak isterim. Hani yaşından dolayı hani eski Salah'ı görebilecek miyiz? Tabii ki sorusu var hepimizin kafasında. Geçtiğimiz sezon işte Liverpool kariyerindeki en az gollü, en az skora katkılı sezon. Ama fazla değil. Onun bir önceki sezonunda 34 gol atmış bir oyuncu Salah. Yani o 34 gol attığı sezondan önce 25 gol atabilmişti. Yani arada 1-1,5 yıllık bir fark var. Önemli mi? Önemli. Ama Salah anatomik yapı itibariyle ve görebildiğimiz kadar öyle tam hazır olması, fit olması çok zaman alacak bir oyuncu değil. Ben tahminlerimizin üzerinde bir Salah izleyeceğimiz konusunda açıkçası umutluyum.

0: da belirtmek
1: Kasımpaşa
0: istedim.
1: Kasımpaşa maçında yani çok az, tamam yani bir şey tabii ki hemen belli olmaz ama az süre olmasına rağmen sanki onun sinyallerini verdi. Yani zaten oyuncu kaliteli, ona bir lafı olamaz kimsenin de, adaptasyon falan da sanki böyle şey olmayacakmış gibi, uzun olmayacakmış gibi geliyor bana. Yani kısa vadede iyi şeyler yapacak gibi geliyor ama tabii ki yani bekleyip görmek lazım. Çünkü kolay değil, yeni bir ülkeye geliyorsunuz, yeni bir iklim, yeni bir takım. Biraz yani Salah da olsanız, işte Vlahovic de olsanız bir zamana ihtiyacı oluyor. Yani dünyanın en önemli yıldızı da olsa bir zaman, takıma alışma, şehre alışma, işte sisteme alışma, hep bunlar zamanla olacak ama şu tabloya baktığımızda hakikaten gelen oyuncular müthiş oyuncular yani, hem Trabzonspor'a hem Beşiktaş'a, diğerlerine de öyle. Ya, hücum anlamında, mesela hücum anlamında ben Trabzonspor'u şu an yani ligin en önemli takımlarından biri. Tamam, Fenerbahçe de öyle, Beşiktaş da öyle ama Trabzonspor bakıyorsunuz eğer o şeyi alırsa, tutturursa ahengi, işte Onaçu birden formunu yakalarsa, Aral hiçbir sıkıntı çekmezse, Salah falan, Trabzonspor'un ön hattı çok müthiş. Keza Beşiktaş'ın da öyle, Vlahovic geldikten sonra. Yani keyif veren hücum güçleri göreceğiz biz bu sezon.
2: Şu anda baktığımızda kağıt üzerinde 4 takımda direkt şampiyonluk adayı kadro olarak.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Hücum anlamında hepsi iyi, bak hepsi ben sana söyleyeyim.
2: Ya, savunma olarak da öyle.
1: Tabii savunma da öyle ama.
2: Orta olarak da öyle. Yani forvet olarak zaten konuşuyoruz. 4 takımda çok büyük şampiyonluk adayı. Yani şimdi, bu sezon nasıl şekillenecek, nasıl son bulacak yani. Gerçekten tahmin edilemiyor. Yani
3: şimdi kısa bir surf yaptığımızda mesela Fenerbahçe'nin kronik problemi ikinci stoperi bulamayışıydı. Şimdi hani Ake'yi izlerken hayran kaldım ben, izlediğim maçlarda çok iyi. Yani Şikrinyar'ı biliyoruz, hatta Ake daha başka bir oyuncu. Yani oyuna takılımı, oyunu okuyuşu, topu sokuşu falan çok akıllı, çok klas bir stoper. O orada meselenin halledilmesi çok önemliydi. Şimdi Trabzonspor genelde hani stoper hattından yana çok problemli değil, sakatlıklar, değişiklikler olsa da. Aslında Beşiktaş'ın sanki takviye yapması gerekiyor ama orada da futbolcuların performans olarak yukarıya çıkmaları, işte Calo denklemin içerisinde olan bir oyuncu değil. Gol yiyor
2: Beşiktaş.
1: Düşünün, bence Calo şu an ilk 11'in yani, vazgeçilmezi.
3: Demek ki
1: savunmana.
3: Yani hep vurgulamaya çalışıyorum. Şu meseleyi mutlak anlamda transferde aramamak gerekiyor. İçeriden transfer en kıymetlisi. Bazen oyuncuya dokunabilmek, onun potansiyelini ortaya çıkarabilmek transfer yapmaktan çok çok daha önemli. İşte Beşiktaş örneğinde bunu gördük. Dolayısıyla yani sadece forvetler değil, savunmalar, orta sahalar.
1: Tabii orta sahalar da çok iyi, hepsi.
3: Ama golcü anlamında en iyi katkıyı Beşiktaş yaptı. Onun da altını çizmeliyim.
2: Evet. Vlahovic.
3: Bence en etkileyici katkı Vlahovic.
1: Yaş olarak baktığımızda da.
3: Doğru.
2: Yine onu da konuşacağız. Trabzonspor'un orta sahasına dikkat çekmek istiyorum şimdi. Tabii geçen sezon o bölgede çok iyi bir performans sergilen Chris Olay gerçeği var ki zaten bu performansıyla birlikte transferi gerçekleşti. Yanında çok iyi bir Folcarelli vardı yine. Folcarelli'nin sakatlığı var. Şimdi orta saha kurgusuna baktığımızda Bouchard ve Malinovski'nin forma giymesi bekleniyor. Geçtiğimiz haftada yine Kasımpaşa deplasmanında bu orta saha kurgusuyla çıkmıştı Trabzonspor. Nasıl değerlendirirsiniz?
3: Şimdi aslında oradaki değişim biraz radikal. Tabii ki yani gidenlerden kaynaklı. Tim sakatlığından dolayı oynayamıyor ki Fatih Hoca da hep altını çizer. O çok çok önemli Trabzonspor'un için. Yani Beşiktaş'taki biraz Atiba efekti gibi görüyorum ben Falcorelli'nin Trabzonspor'da yaptıklarını. Tabii ki hani süreç içerisinde o kıyaslama biraz fazla gibi gelebilir ama kısa sürede hakikaten o efekti ortaya koydu. Onun yokluğu Trabzonspor'un hani topu rakipten kısa sürede alma, işte ikili mücadele kazanma kapasitesini, serseri toplara hakim olma seviyelerini biraz uzatıyor. O bir dezavantaj ki Olay ile birlikte Trabzonspor o savunma çıkışlarını, geçişlerini çok muntazam yapıyordu ki Olay çok özel bir oyuncuydu. Zaten o yüzden gitti, sen de altını çizdin. Şimdi burada baktığımız zaman bu çare. Hani Fatih Hoca'nın risk üstlenerek transfer ettirdiği ama geçtiğimiz sezonun geneline göz attığımız zaman ancak rotasyon ismi olabilen ve olabilecek performansa sahip bir isimdi. Hazırlık döneminin başarılı isimlerinden bir tanesi olduğu için şu anda ilk 11'de. Ya o konuda çok hani henüz benim fikirlerim, bakış açım netleşmiş değil, onu söyleyeyim. Yani bu

0: Şari kesinlikle bir potansiyel yetenek ama ortaya koyabileceği performans, verimlilik ne olacak onu tam bilemiyoruz. İşte burada muhtemelde Melih'i görüyoruz. Öbür tarafta Malinovski. Malinovski çok klas bir oyuncu. Fakat işin mücadele tarafında hani çok ön planda olan bir oyuncu değil. Yani pas kalitesi yüksek, oyun okuması yüksek ama çok hızlı alan dönen, yani seriliğiyle, esnekliğiyle dikkat çeken bir oyuncu değil. Şimdi burada değişen bir kompozisyon var. Ya bu kompozisyon yine kaliteli bir kompozisyon gibi duruyor. Ama ideal bir kompozisyon değil. Yani bu maçın atlatılması gerekiyor bir defa. Ya ben şöyle düşünüyorum. Şeyin dönüşüyle birlikte, özellikle Falcorelli'nin dönüşüyle birlikte Trabzonspor'un orta saha denklemi değişecek. Kaldı ki burada bir transfer de görebiliriz. Görmeliyiz de aslında Trabzonspor'un. Yani çok modern zamanlara hitap eden bir 6 numarası olabilse şu tablo içerisinde orta saha kompozisyonu tamamen değişir. Yani burada belki rotasyonda bu oyuncuların önemli bir kısmı kullanılır ki Trabzonspor'un oluşturduğu kadro zaten tamamen ilk 11'e yönelik bir kadro değil. Yani genişlik, derinlik arayan ve rotasyonu da ciddi planda ön plana çıkaran bir kadro ve bu oyuncuların bazıları da bence rotasyon oyuncuları.
1: Rotasyon demişken geçen hafta Kasımpaşa maçında Ozan Tufan oyuna dahil oldu.
2: Evet. Yani şimdi dedik ya, şimdi takımlar henüz tam hazır olmayınca bazı değişiklikler şart koşuyor. Yani fiziksel anlamda düşmeler. Yani normal şartlarda ben Ozan'ın bu sezon kadroda, yani 11 açısından söylüyorum, olacağını düşünmüyorum. Yani çok böyle ekstrem bir şey olmazsa. Çünkü bakıldığı zaman hakikaten kadro olarak derinlemesine de genişleyen bir Trabzonspor var. Şimdi Ozan'ı nerede oynatacaksınız? Zaten genelde ortada, sağ tarafta da oynuyor. Bek oynadığı zamanlar çoğunlukla. Şimdi orada kim var? Pina var. İşte önde zaten Salah var. Ama arada bir rotasyon anlamında, işte ne bileyim, Avrupa Ligi'nden dönüşlerde iç sahada falan Ozan'ı kullanabilir Fatih Tekke. Tecrübesinden yararlanacaktır. Onun dışında mesela ben Kasımpaşa maçında dikkatimi çeken, View'dan sonra en çok dikkatimi çeken olumlu anlamda bu Şari oldu. Ben açıkçası çok beğendim. Yani belki tek maçlık ama göreceğiz. Yani bu şekilde devam ederse, formayı kaparsa kimse şaşırmasın. Yani çok iyi bir performans sergiledi.
1: İyi bir izlenim bıraktı.
2: Ben beğendim. Yani genel anlamda. Yani 90 dakikanın işte en az 60 dakikasında sahada didinen, savaşan, işte kora kor mücadele eden, basan, ilk topları alan bir Buşari gördük. Yani o bölgeden Kasımpaşa gelmek istedi. Fakat burada özellikle Buşari'nin oluşuyla bir etkendi. Yani böyle devam ederse bence Fatih Hoca oynatacaktır diye düşünüyorum. Ha, tabii ki şimdi yeni transfer var, Malinovski var, işte Falcorelli ne olacak durumu geldiği zaman. Yani bunlar hep etken. Ama şimdi oturan ve işleyen çarkı da hiçbir teknik adam bozmak istemez. Oyuncu eğer buraya yapıştıysa, formayı kaptıysa ben böyle devam edeceğini düşünüyorum. Ki diğerlerinin form düzeyinin artmasını bekleyecektir hoca. Ondan sonra bir tercih yapacaktır ama ortada şu an bakıldığı zaman çok böyle bir sorun olmayacakmış gibi geliyor bana. Defansif anlamda da bu çok iyi bir şey. Çünkü takımların genel anlamda hep böyle sorunları o bölgeden olmuştur. Savunmayla orta sahadaki kopukluklar çok fazla rakibe pozisyon buldurmuştur. Trabzonspor da yaşadı bunu geçtiğimiz senelerde. Diğerleri de yaşadı. O yüzden böyle bir oyuncunuz varsa ki bu form düzeyini yakaladıysa, devam etmesi bence Trabzonspor'un en büyük avantajı olur.
1: Bir oyuncu için daha parantez açmak istiyorum. Çok kısa değerlendirmelerinizi alacağım, ardından bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'a geçiş yapacağız. Noah Saviolo'yu da konuşmak istiyorum.
2: Evet.
1: Özellikle Kasımpaşa maçında, yani kolay gibi görünen ama zor bir vuruş yaptı. İlk golünü kaydetti açılış maçında. Neler eklemek istersiniz?
0: Ya çok güzel tanımladın. Bazen bir oyuncuyu anlamak için, yani onunla ilgili hüküm vermek için bir dokunuş da yeterlidir. O dokunuş şunu söylüyor bana: ben klas bir oyuncuyum, ben teknik bir oyuncuyum. Çünkü hakikaten zor bir vuruş. Yani futbolun biraz kokusunu alanların bunu daha iyi anlayabileceğini tahmin ediyorum.
1: Sağ sol yapmadan direkt ip gibi gitti.
0: zor bir vuruş. Yani ayağınızın içiyle plase vuruyorsunuz. Yani teknik gerektirir, görüş gerektirir, beceri gerektirir.

0: hepsini bir anda yani çok üst düzey oyuncuların dahi yaparken çok zorlanacağı bir buluş. Hatta çok yıllar öncesine çocukluğuma kadar uzandım. Gullit'in öyle bir golü vardı bir Avrupa maçında, ama Gullit atardı öyle golleri ki o zaman Maradona ile kıyaslanırdı Gullit. Dolayısıyla Saviola Trabzonspor için ciddi bir kazanım. Yani şimdi büyük takımlardaki oyuncuların hani çok koşması, mücadele etmesi, fiziki açıdan yeterli olmaları, dirençli olmaları önemli. Ama bir o kadar da teknik, klas ve potansiyel taşımaları gerekiyor. Saviola'da bunların hepsi var gibi gözüküyor.
1: Kartal.
2: Katılıyorum Ayrı'ya. Yetenek olarak bence iyi bir oyuncu. Ama henüz Trabzonspor'un oyuncusu mu? İlk 11 açısından baktığımız zaman bence biraz zamana ihtiyacı var. Yani tecrübe konusunda zamana ihtiyacı var. Şimdi orada da zaten Salah geldiği zaman Salah,
3: evet,
2: zaten.
3: Öyle bir gerçek
2: yani
3: var.
2: Mesela nasıl aynı şey Beşiktaş'ta İlhan için geçerli. Önünde Trossard gibi bir dev var.
3: Evet.
2: Yani Trossard varken İlhan o bölgede oynayamaz. Bu gerçek. Trabzonspor'da da Salah varken Saviola orada oynayamaz. Ama gelecek adına bence iyi bir hamle. Yetenekli olduğunu bize gösterdi oyuncu. Zaman zaman çok iyi kenarı iyi kullandı ama fizik olarak biraz daha hala geride. Onu geliştirirse bence Trabzonspor ileriki yıllarda iyi bir oyuncu kazanmış olur.
3: Peki şimdi Beşiktaş'a geçeceğiz ama onun öncesinde tekrar hatırlatmak istiyorum. Galatasaray için Batrakov, Alexey Batrakov geliyor değerli izleyenler. Şu anda kendisi az önce Türkiye hava sahasına giriş yaptı. Onu taşıyan uçak hava sahasına giriş yaptı. Yavaş yavaş geliyor Alexey Batrakov, Galatasaray'ın yeni 10 numarası, genç yıldızı, genç yeteneği. 21 yaşında Rus oyuncu, Lokomotiv Moskova'dan transfer etti Galatasaray. Bu oyuncuyu saat 13.30 sularında Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor. Alexey Batrakov'un tabi görüntüleri yine bu ekranlardan, A-Spor ekranlarından sizlerle paylaşmış olacağız değerli izleyenler. Evet, Beşiktaş'a geçiş yapalım. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş. Bugün Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçında Dolmabahçe'de Litvanya temsilcisi Žalgiris'i ağırlayacak Beşiktaş. Şimdi bu maçı konuşacağız. Kartal Yiğit, seninle başlamak istiyorum. Nasıl bir oyun, nasıl bir performans bekliyorsun Beşiktaş'tan?
2: Oyun olarak yine iştahlı. Rakibi böyle ısıran, 90 dakika nefes aldırmayan, önde baskıyı yine maksimum şekilde yapan bir Beşiktaş'ı bekliyorum. Zaten içeride oynuyor. Dolu tribünler önünde itici güç. Daha motive olmuş bir Beşiktaş taraftar var bu sezon. Bunların da birleşmesiyle ben yine lige, yani sezona başlayan 5 haftadaki Beşiktaş'ı bekliyorum. Žalgiris, işte Trabzonspor'u konuşurken de söyledik. Yani Žalgiris hem kadro değeri olarak hem kalite olarak Beşiktaş'ın yanına yaklaşamayacak bir takım. Daha önce de söylemiştim. Beşiktaş'ın rahat bir şekilde güle oynuyor bu turu geçeceğini ve gruplara kalacağını söyleyebilirim. Ama az da olsa ihtimaller her zaman vardır futbolda. Yani bir kere rakibi küçümsemeyeceksiniz.
3: Evet.
2: Rakibi hafife almayacaksınız. Rehavete kapılmayacaksınız. Takımın başında öyle bir teknik adam var ki oyuncunun o rehavete kapılmasını saniye saniye engelleyecek bir profil. Vincenzo Italiano. Yani oyuncu belki ya biz nasıl olsa bu turu geçeriz, İşte Žalgiris'i rahat yeniriz iki maçta da diyebilir mi? Diyebilir. Diyecektir oyuncular. Çünkü şimdi futbolcu bilir kendi kadrosunu, kendi yapısını, takımının gücünü. Biliyorlar yani biz bunu nasıl olsa eleriz. İşte zaman zaman nasıl olsa eleriz mentalitesi sıkıntılar yaratmıştır. Ya bu seneki Beşiktaş'ın ben bu sıkıntıya düşeceğini sanmıyorum. Şu en azından şu ana kadar ki görüntüde. Ama ne dedik? Buna izin vermeyecek, müsaade etmeyecek bir teknik adam var Beşiktaş'ta. Öyle bir profil. Oyunu her anıyla yaşayan, antrenmanlarda dahi futbolcuyu motive eden müthiş bir karakter. Vallahi şunu söyleyebilirim. Son yıllarda benim gördüğüm Beşiktaş'a gelmiş en dikkat çeken teknik direktör Vincenzo Italiano. Yani oyuncusunu, sistemini, oyuncuyu motive edemez, sistemini en iyi şekilde yerleştiren ve bunu kısa sürede başaran bir teknik adam.

0: Beşiktaş'ın sistemine bakıyoruz. Hoca dedi ki daha ilk basın toplantısında, imza töreninde, biz sürekli rakip sahada oynayacağız dedi ve demiştik ki ya bu sürekli olabilir mi? Çünkü kolay değildir bunu oynamak. Yani 90 dakika hala tabii ki Beşiktaş %100 değil. 90 dakika hala belki hocanın istediği şekilde oynayamıyor ama bunun büyük çoğunluğunda var. Kolay değil. Fizikmen çok iyi olman lazım. Vincenzo Italiano bize bunu gösterdi. Fizikmen de Beşiktaş çok çok iyi yolda ki fiziki olarak bu sistemi oynamak için en üst düzeyde olmanız lazım. Bu nedenle Beşiktaş'ın bu kadrosunda, bu oyun planında, bu oyun felsefesinde kenardaki bu hocasıyla ben mutlak favori olarak görüyorum Zalgiris'i. Güzel, keyifli bir gece olacaktır. İyi oyunla Beşiktaş bugün istediği sonucu alır diye düşünüyorum. Turu da alacaktır. Çok böyle bir futbol kazası olmazsa tabii.
1: Peki, rejiden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın 11'i ekranlarınıza değerli izleyenler. Kalede Nübel, savunmanın dörtlüsünde Murillo, Jalo, Emirhan ve Rıdvan. Hemen önlerinde Salih forma giyecek. Önlerinde Orkun Olaytan'ı izleyeceğiz. Kanatlarda Černi ve Trozar. Santrafor mevkiinde ise Yangyu Oh'un forma giymesi bekleniyor. Žalgiris karşısında Beşiktaş'ın. Evet sevgili Hayri Beşer, sen neler eklemek istersin bu maç özelinde?
2: Şimdi öncelikle Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Ben de Kartal gibi güzel oyun ve turun kapısını sonuna kadar açan, aralayan bir skor bekliyorum. Bunun da çok gerçekçi bir beklenti olduğunu da altını çizmek isterim. Şimdi bu 11 üzerinden değerlendirme yapacak olursak, ki yani Vlahovic'in değil Oh'un ilk 11'de başlamasını bekliyoruz. Tahminlerimiz o yönde.
1: Peki bir sürpriz olur mu? Yani direkt Vlahovic'le başlama şansı olur mu?
0: Bence olmaz.
2: Evet, ben de sürpriz beklemiyorum. Yani Kartal tabii ki daha hakim Beşiktaş'a ama
0: öyle gözüküyor.
2: Yani hoca o tür sürprizleri çok yapan bir teknik adam mı? Sanki değil.
0: Değil.
2: Dolayısıyla o sürpriz olmaz. Ama hani Vlahovic'e vereceği dakika ne kadar olur bilemiyorum. Belki de hemen ikinci yarının başında da alabilir yani gidişata göre. Şunu söyleyeyim. Şimdi bu kadro yapısı içerisinde merkezdeki 3 oyuncunun çok kilit rol oynadıkları kanaatindeyim. Burada işte Salih, Orkun ve Trossard.
0: Olaytan bir
2: şey. Ha, Olaytan önde. Pardon. Önde. Salih, Orkun ve Olaytan. Yani bu üçünün topu hızlı dolaştırmaları. Tıpkı Trabzonspor'la ilgili söylediğimiz gibi. Çünkü siz zaten hani hocanın felsefesi, ki bunu İtalya'da en iyi yapan teknik adamlardan bir tanesi, rakip ceza sahasına çok fazla giren çıkan bir takım oldu hep İtalyano'nun çalıştırdığı kadrolar. Şimdi bunu yapıyorsanız, yapmayı hedefliyorsanız o hız faktörü önemli. Rakibin kompakt yapısını bozmak önemli. Şimdi hem Trabzonspor'un hem de işte Beşiktaş'ın rakiplerinin temel özellikleri nedir? İşte kompakt oynayabilmeleri ve geçişi kovalamalı. De futbolda zayıfın hakkı diye bir şey var. Nedir? Siz daha güçsüzseniz işte savunma yaparsınız. Zaten zayıflar nasıl kazanabiliyor? Savunma yaparak, strateji uygulayarak, oyunu soğutarak, oyunu öldürerek, işte anları akılcı yaşayarak. Şimdi rakip bunları yapmaya çalışacak doğal olarak. Şimdi bu 3 oyuncu, özellikle işte 3 oyuncu altını çizdiğim, başta Orkun olmak üzere Olaytan ve Salih. Bunların yani oyunun ritmi üzerindeki, tempo üzerindeki etkileri çok önemli. Nasıl bir maç izleyeceğimiz. Ki ben ilk dakikadan itibaren de Beşiktaş'ın hani oyunu yıkmasını bekliyorum rakibin üzerine. Bunu büyük ihtimalle yapacaktır. Öbür taraftan işte kenarlarda kimler var? Černi ve Trossard.
1: Evet.
2: Şimdi mesela Trabzon'da dedik ki hani kenarlar çizgiye inmeli. İşte rakip savunma, rakip hatta işte üçlü stoper hattı sırtı dönük oynamaya zorlanmalı. Burada da tam tersini düşünüyorum. Bire yönelmeleri gerekir ki bunu da hem Černi iyi yapan bir oyuncu, hem Trossard zaten üst düzey bir isim. Çünkü oynadığınız forvet o. Yani bire yönelmeleri durumunda, içe kat etmeleri durumunda hem oha alan açmak, hem de ikinci dalga gelen, arkadan gelenlere, işte Orkun'a olsun, işte Olaytan'a olsun alan açmak ve Beşiktaş'ın gol opsiyonunu artırmak. Yani Beşiktaş orta saha hızını, ritmini iyi ayarlamalı. kenardaki oyuncularıyla içe kat ederek, içeriye yönelerek, birebiri deneyerek oynamalı. Ve golü Oh'un üzerine yıkma stratejisinin yerine golü çeşitlendirerek aramaya yönelmeli. Çünkü Oh, yani böyle tamamen sorumluluğu üzerine verdiğiniz zaman o sorumluluğun altında kalabilen iyi niyetli bir forvet.
0: Doğru,
2: ama ikinci yarıda Vlahovic'in işte girdiği andan itibaren diğer stratejiyi de devreye sokabilirsiniz. Yani Vlahovic zaten derine de gelir. Yani çok yoğunlu. İşte çizgiye de yaklaşır. Öbür taraftan sizin hani çizgiye yaklaşarak yapacağınız, rakibin sırtını döndürerek yapacağınız ortalarda da yine gol katkısı sağlar. Ben böyle bir oyun bekliyorum ama şunu da yine unutmaması lazım İtalyano'nun ki çok da dikkat edecektir. Ya Beşiktaş'la rakip arasında çok asimetrik bir fark var güç dengesi açısından. Beşiktaş çok çok dominant duruyor burada. Hatta Zalgiris French Varoş karşılaştırması yapsak herhalde French Varoş biraz daha ciddiye alınması gereken bir rakip olarak söyleyebiliriz ama yine de yani rakip burada hani geçişi hedefleyecek. Yani savunma arkasına koşuları hedefleyecek. Beşiktaş işin bu tedbir tarafına da dikkat etmesi gerekir. Çünkü hani kalenizde gördüğünüz hani bizim kaza golü diye tabir ettiğimiz bir gol dahi bir anda şeyi değiştirebiliyor. O tür şeye de o tür risklere de dikkat eden bir oyun yapısı içerisine ben Beşiktaş'ın sezon başı görüntü itibariyle güzel bir oyun, güzel bir sonuçla bu akşam bizleri sevindireceği kanaatini taşıyorum.
1: Şimdi Beşiktaş'ın son 5 maçını ele aldığımızda Beşiktaş'ın en farklı galibiyeti Midtjylland deplasmanında geldi. 2-0'lık galibiyet. Ben şahsi görüşüm bu maçta Beşiktaş'tan farklı bir galibiyet bekliyorum. Yani 3-0 gibi. Yani böyle bir galibiyet bekliyorum.
0: Şimdi ben de onu söyleyecektim şey olarak. Aslında oyuna baktığınız zaman işte Midtjylland dışında skor yetersiz. Hep 1-0 gidiyorsunuz oyuna baktığın zaman. Rakibin önüne yığmışsınız, ceza sahası içinde ve onun yayın etrafında oynanan bir oyun. Bütün 90 dakikanın işte ne bileyim tamamına yakını orada oynanıyor. Orada oynanmasına rağmen çok çok böyle net pozisyon ve bitiricilik konusunda sıkıntı var işte. Oh dedik ya orada bir problem var. Ya Vlahovic geldikten sonra bu sorunun çözüleceğini zaten düşünüyoruz. İşte 1-0 taraftarlar da artık bu oyunun karşılığının bu olmamasını istiyor. Yani farklı bir sonuç. Ben de bu akşam sanki daha farklı skor olarak da oyun olarak ben değişiklik olacağını düşünmüyorum ama skor olarak da farklı bir Beşiktaş izleyecekmişiz gibime geliyor. Böyle de olmalı. Yani hep 1-0 tamam. Kazanmak önemlidir. Kazan da nasıl kazanıyorsan kazan. Çok önemli. Yani puanı cebine indiriyorsun. Tabii. O ayrı mesele. Ama artık yavaş yavaş da üretkenliğini daha fazla arttırarak daha farklı sonuçlar almalısın. Ya bugün olacaktır diye düşünüyorum. Tabii bunda çeşitli etkenler var. Yani 1-0'la sonuçların. İşte daha böyle üretici bir orta sahanız, daha bitirici bir santraforunuz bugüne kadar son 5 maçta yoktu. Bunun eksikliğini hissetti Beşiktaş. İşte Vlahovic'in de gelişiyle bir de oraya bir takviye yapıldıktan sonra ben Beşiktaş'ın hem oyun olarak hem de skorlar anlamında farklı maçlar izleteceğini düşünüyorum. Tabii ki 1-0 mesela geçtiğimiz bakıyoruz Eyüp maçı olsun işte Hradec maçları falan. Tehlikeli skordur 1-0. Dediği gibi Hayri'nin şimdi 90 dakikanın 70 dakikası tek kale oynarsın. Bak tek kale. Öyle oynadı mı Beşiktaş? Oynadı. 60-70 dakika tek kale oynadı. Ama belli olmaz futbol bu yani. Adam bir şişirme bir uzun top savunma arkasına. Bir hızlı adamı vardır. Çıkar bir tane bir yapar 1-1. Kaleciniz ne kadar çok çok muazzam da olsa ki Nübel öyle iyi bir kaleci. Bir kazayla bir gol atar 1-1. Zaten kapanıyor. Kapanır 11 kişi. Set çeker kaleye. Otobüs çekiyor diyorlar ya evet. Tır çeker bu sefer. Ondan sonra al başına bela 1-1. Yani hak ettiğin bir maçı berabere tamamlamak zorunda kalırsın. Bu nedenle artık Beşiktaş'ın sonuç anlamında farklı skorlar da elde etmek durumunda olduğunu hissediyorum ben. Mecbur da kaldığını düşünüyorum. Böyle olmalı. Belli olmaz yani bu iki ayaklı maçlar. Burada yani Allah korusun bir pozisyon olur. İşte dediğim gibi yersin orada sıkıntı yaşarsın ama ben buna çok böyle meal vereceğini düşünmüyorum Beşiktaş'ın. Öyle bir durumu yok şu an itibariyle. Ha, ilerleyen dönemlerde ne olur göreceğiz. Dediğimiz gibi favori 5.

0: Beşiktaş'tır. Güzel bir oyunla. Çünkü Beşiktaş artık keyif veriyor. O daha önemli benim için. Futbolda yenersin, yenilirsin. Önemli değil. Ligde özellikle. Yani bu maçlarda sıkıntı çekebilirsin yenilirsen ama ligde yenilirsin, yenersin. O ayrı bir şey ama Beşiktaş keyif veriyor. Keyif de vermeye devam edecek. Görünen tablo bizlere onu gösteriyor. Yani sanki böyle bir geçen işte Eyüp maçının benzeri bir maç izleyecekmişiz gibime geliyor. Yani Zalgiris gücünü haddini bilerek oynayacak. Bence tamamen kapanacak. Yapacağı fazla bir şey yok. Bulursam işte bir ani kontra ataklarla, ani hücumlarla yakalarsa yakalamaya çalışacak. Onun dışında çok fazla yapabileceği bir şey yok.
1: Peki biraz da savunma dörtlüsünü konuşmak istiyorum. Son 5 maçı ele aldığımızda geçen hafta Eyüp Spor maçında Agbodu'yu kadroda gördük.
0: Evet.
1: Tabii Beşiktaş maçlarını oynamaya başladığından beri bunu konuştuk hep. Hani stoper tandemi geçen sezon Agbodu 11 olarak transfer edildi ki ciddi bir maliyetle geldi. Evet. Agbodu'nun geleceği ne olacak? Vincenzo Italiano nasıl değerlendirecek bu oyuncuyu? Neler söylemek istersiniz?
0: Vallahi ilk başta çok zaten kadroya almadı hoca. Yani bugün ta ki Eyüp maçına kadar. Yani kadroya almadı. İşte akla şey geldi. Yani benim sistemine çok uymuyor diye düşünceler geldi. Sonra oynattı Eyüp maçında. Eyüp maçında da çok fena da değildi. Yani kötü de değildi, açık konuşayım. Şimdi hocanın bu oyun felsefesinde arkadaki ikili tandeminiz çok hareketli, birbirine uyumlu ve çabuk olması lazım. Şimdi Calo'da biz bunu görüyoruz. Emirhan'da da görüyoruz ama Agbodu'da geçen seneden beri bunu göremedik. Yani ağır bir oyuncu. Ağır bir oyuncu. Yani hamlelerde falan iyi, tamam ama ağırlığı bu sistemde sıkıntı yaratabilir düşüncesini insanlara aşıladı. Ama geçen Eyüp maçı kötü görmedim. Yani bundan sonra olabilir mi? Olabilir. Hocanın da zaten şöyle bir düşüncesi olduğunu duydum. Eğer bir fırsat bir şey çıkmazsa devre arasına kadar bu stoperlerle gidelim diye bir bir karar iletmiş başkana. Evet. Yani eğer böyle bir fırsat, spontane bir şey gelişmezse işte Calo, Emirhan, Agbodu'yla devam edecek Beşiktaş. Zaten Calo, Emirhan tuttu. Calo, Agbodu da geçen fena değildi. Böyle bir düşünce olabilir mi? Olabilir. Çünkü şimdi buraya çok maliyetli bir oyuncu alırsanız Agbodu'nun da maliyeti var. Yani şimdi birini göndermeden birini almak bence lüks. O kadar lüks kaçabilir. Çünkü 18-20 milyon eurolara yakın bir para vermişsiniz Agbodu'ya. Kendi alacağıyla falan. Yani oyuncudan da bir tam anlamıyla verim alması lazım Beşiktaş'ın. Yani yalnız geçen sene değil. Yani geçen sene için gelmedi Agbodu. Sözleşmesinin sonuna kadar bence bir şeyler görmemiz lazım. Bu sene de oynayacaktır diye düşünüyorum. Ki hocanın bakış açısı bu. Ya olmadı, stoper bulursun. Yani devre arasında da bulursun. Görünen, gözüken tablo o. Stoper'de böyle insanlar bekliyor ve taraftarlar bekliyor. Özellikle sol tarafa bir iyi bir stoper gelsin diye. Yani ihtiyaç var mıydı düne kadar? Vardı. Ama şimdi Agbodu da eğer yavaş yavaş ısınırsa bilmiyorum, bu şekilde idare edecekmiş gibi geliyor bana ki Calo hakikaten çok çok önemli performans koymaya başladı. Bu önemli.
1: Kendisini orada epey bir vazgeçilmez oyuncu.
0: Tabii yani bir anda bakın, yani geçen sene düşünülmeyen bir Calo'dan bu sezon savunmanın en önemli oyuncularından biri haline gelen Calo'ya. Basın toplantısında da dedi yani bu sene hocanın sistemi, her şey benim lehime gelişti. Bunlar beni etkiledi dedi. Şimdi oyuncu kafa olarak da hazırlamış kendini. Mental anlamda da iyi, fiziksel anlamda da iyi. İyi giden bir şey varsa da değiştirilmez yani. Oynar şu an itibariyle sanki stopere ihtiyaç yokmuş gibi geliyor. Ama ilerleyen, tabii ki şimdi bunu söylerken, lig uzun maraton. Avrupa büyük ihtimalle inşallah Avrupa Ligi'ne kalacak. Avrupa Ligi'nde gruplardan çıktı diyelim. İhtiyacınız olabilir tecrübeli bir, daha deneyimli bir stopere. Ha, o zaman alabilir Beşiktaş. Bence onu da bekliyor. Yani bir Avrupa'yı görelim, ligi bir ilk yarı görelim. Devre arası ona göre bir takviye yapacaktır.
1: Az önce Hayri Beşer'in de dediği gibi hocanın kendi takımından bir transfer yapması çok önemli dediğiniz gibi. Vincenzo Italiano da Calo için gerçekten oyuncuya dokundu.
2: Kesinlikle öyle.
1: Çok kısa yorum alayım, sonra reklama gideceğim.
2: Şöyle yani, Kartal çok tafsilatlı anlattı ve de güzel anlattı. Benim oradan çıkardığım sonuç şu.

0: Hoca bütün oyuncuların hemen hemen performansını yukarıya çıkarabilen bir marifete sahip. Ama ben Nübel'e bir değineyim.
1: Reklamdan sonra değinelim
0: tamam,
1: mi?
0: Tamam, reklamdan sonra ona değinmek istiyorum. Tamam.
1: Değerli izleyenler, şimdi Beşiktaş'ın Mijiland maçını hatırlayacağız. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.
2: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Mijiland, Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldi yine Mijiland. Christensen. İlhan baskı yapıyor. Orkun dokundu. Orada ikili sıkıştırma, topu aldı. Emirhan gidiyor. Emirhan topçu. Emirhan vurdu. Olafsson. Topu kazandı. Kendisi sürdü. Şutu da denedi Emirhan ama Olafsson'u geçemedi. İşaret geldi. Orkun. Orkun doğrudan kaleye. Dışarı gitti Orkun Kökçü. İlhan, Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar, İlhan topla gidiyor, İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem, İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta çoğu. Francolino attı çöleme. Francolino ayağının dışına direkt. Direkten döndü bu top, derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe takıldı.
3: Nefis bir vuruş.
2: Daniel Castillo, Biskov. Biskov kaleyi dışına dışarı gönderdi Biskov. Farklı şekilde alta gidiyor bu top. Rıdvan, çalım denemesi, Rıdvan'dan pas şimdi. Salih'ten en sağa Biskov. Girdi araya Biskov. Geçmedi o pas. Francolino pasını aktardı Biskov'a. Biskov, Biskov'un pası. Etkili geldiler. Billing vurdu. Dışarı gitti bu top. Dışarı gitti bu top. Tehlikeli geldi Metulent. Korneri kullanacaklar.
3: Bilgin'in en sevdiği işlerden biri. Bu istilalar ceza sahasını havadan yerden.
2: Orada Emirhan topçunun son bir müdahalesi. Atakları devam edecek. Osorio. Osorio topukla oynadı Christensen. Christensen çevirdi. Kafayla son anda müdahale. Son anda bir müdahale. Savunmamızdan ve köşe vuruşunu kullanacaklar. Erliç. Oh'tan baskı geldi. Erliç gönderdi ileriye. Salih orada. Salih Özcan kafayı vurdu. Billing. Olaytan. Olaytan kazandı o topu. Junior Olaytan. Şimdi sağ kanada Černý. Černý ile geliyoruz. Václav Černý. Černý. Sekti savunmadan Olafsson. Černý taşıdı. Bravo'ya çarptı şu turna top.
3: Tam istediğimiz geçiş. Sahip topu kazandık. Orkun'u bulsa Černý. Çok daha net bir ayağı bulsa yayda. İlk maçtaki gibi senaryo yaşayabilirdik.
2: Castillo. Daniel Castillo tek top şimdi. Orkun girdi araya, Orkun Kökçü. Orkun'dan sağ kanada Václav Černý. Etkili bir atak olabilir yine. Černý pasını aktardı. Yengü baktı kaleye. Uzaklardan Olafsson sektirdi ilk hamlede. Olafsson. Uzaklardan denedi Beşiktaş'ın golcüsü. Olafsson az daha yapıyordu hatayı. Var, evet, faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erliç'e sarı kart. Sanıyorum. Evet, bekliyoruz. Evet. İkinci sarı kart.
3: Değiştiremeden. Bak, değiştiremeden atıldı.
2: Tam hazırlık yapılır.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 20 Ağustos 1936 yılında 9 Eylül Panayırı İzmir Enternasyonel Fuarı adını aldı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Reklam.
5: Aspor Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1, eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onbo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Reklam.
3: Aspor Radyo.

0: O konuya da değineceğiz. Hayri Beşer'deydi söz. Tekrar sözü ona bırakmak istiyorum. Beşiktaş'ı noktalayalım, Galatasaray'a geçelim.
1: Teşekkür ederim. Ben Nübel'e kısa bir parantez açmak istemiştim. Zaten ne kadar kaliteli, faydalı bir kaleci olduğunu kısa süre içerisinde gözlemlemiş olduk. Muazzam oynuyor. Şöyle bir keşkem oldu Nübel'i izleyince. İşte Şenol Güneşli yıllar Beşiktaş'ın hem ligde üst üste 2 yıl şampiyon olduğu ve Avrupa Ligi'nde de yarı final oynayıp Lyon'a elendiği sezonu hatırladım. Yani Beşiktaş o süreçte Fabri'yi de Beşiktaş camiası çok sevmişti.
2: İyi kaleciydi abi.
1: İyi kaleciydi belki ama Lyon maçının özellikle ilk maçta yaptığı çok ciddi bir hata tura mal olmuştu. Beşiktaş penaltılarla elendi. Söylemek istediğim şu, o Beşiktaş'ın kalesinde Nübel gibi bir kaleci olsaydı muhtemelen şu anda Türkiye'de 2 tane UEFA kupası olurdu müzede. Galatasaray'dan sonra Beşiktaş da rahatlıkla kupayı müzesine götürürdü. Yani bazen puzzle'ın bütün parçaları bir arada olmuyor. Evet, Fabri camianın sevdiği kaliteli bir kaleci olmakla birlikte o kadro daha fazlasını hak ediyordu. Bugünkü Nübel gibi bir kaleci hak ediyordu. Belki Bayern Münih'in kadrosunda yer almasa Nübel gibi bir kaleciyi de transfer etmek kolay olmayabilirdi diye düşünüyordum.
0: Peki, iki temsilcimize de tekrar yürekten başarılar diliyoruz sevgili izleyenler. Hem Beşiktaş'a hem Trabzonspor'a yürekten başarılar dileyelim ve Galatasaray'a geçiş yapalım. Galatasaray şu anda yeni transferine kavuşuyor. Az kaldı, az bir süre kaldı. Rus oyuncu, 21 yaşında, genç bir isim. Neler gösterecek, neler verecek Galatasaray'a? Tabii tüm futbol severler gibi biz de çok merak ediyoruz. Şimdi Alexey Batrakov transferini konuşacağız. Kendisi şu anda uçakta, 13.30 sularında Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor. Alexey Batrakov'un şu anda bir son dakika gelişmesi de var. Galatasaray an itibariyle Alexey Batrakov'u açıkladı sevgili izleyenler. Rus oyuncunun transferi için görüşmelere başlandı. Kamuoyu aydınlatma platformuna bildirildi. Bu bilgiyi de, bu sıcak bilgiyi de sizlerle paylaşmış olduk. Aspor ekranlarında tabii canlı bağlantılarımız da olacak. Birazdan Atatürk Havalimanı'na bağlanacağız. Alexey Batrakov ve bu arada bağlantımız da hazırmış. Dilerseniz hep birlikte Atatürk Havalimanı'na muhabirimiz Engin Can Çelik'e bir uzanalım. Engin Can Çelik şu anda Atatürk Havalimanı'nda Alexey Batrakov'u bekliyor Galatasaraylılar. Engin Can Çelik, neler aktaracaksın bizlere, söz sende.
3: Batuhan, çok teşekkürler. Atatürk Havalimanı genel aracılık terminalindeyiz. Galatasaray'ın yeni transferi Alexey Batrakov'u bekliyoruz. Yaklaşık 40 dakika sonra İstanbul Atatürk Havalimanı genel aracılık terminaline inişini gerçekleştirecek. Tabii ki de an itibariyle de artık taraftarların yavaş yavaş geldiğini gözlemlediğimizi ifade edelim. Tabii ki de bir önceki transferlere göre biraz daha sakin bir ortam olduğunu da ifade edelim. Spor şube ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı şu dakika itibariyle de. Yaklaşık 40 dakika sonra da uçağın İstanbul Atatürk Havalimanı genel aracılık terminine inişini gerçekleştireceğini ifade edelim. 5 dakika önce Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat da buradaydı. Tabii ki de özel uçuşunu gerçekleştirmek adına o da burada olduğunu ifade edelim. Galatasaray taraftarlarının onun lehine de bir tezahürat yaptığını ifade edelim. Sabahın erken saatlerinden itibaren Batrakov Moskova'dan kalkan özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı genel havacılık terminalinin yolunu tutmuştu. Yaklaşık 4 saat bir yolculuk olduğunu ifade edelim. Ukrayna sahası, hava sahası kapalı olduğundan dolayı tabii ki de Ermenistan ve Gürcistan Trabzon üzerinden geliyor. Yaklaşık 4-4,5 saatlik bir yolculuk olduğunu da ifade edelim. Tabii ki de Ukrayna hava sahası kapalı olduğu için bu sebepten ötürü 4 saati buluyor. Eğer ki Ukrayna hava sahası açık olsaydı 2-2,5 saate burada olacağını da ifade edelim. Tabii ki de oyuncu geçtiğimiz haftalarda kulübüyle bir anlaşma gerçekleştirmişti. Moskova ile anlaşma gerçekleştirdikten sonra son pürüzler kalmıştı. O pürüzlerin ardından da anlaşma gerçekleşti ve geçtiğimiz günlerde de deplasmanda oynanan Rostov mücadelesinde takım arkadaşlarını yalnız bırakmamıştı ki orada da bir veda gerçekleştirmişti takım arkadaşlarıyla. O vedanın ardından da dün gece saatlerinde yaklaşık 14-15 saatlik bir tren yolculuğu gerçekleştirmişti ki tren yolculuğunun ardından da Moskova'ya gelmişti ki Moskova'nın ardından da sabah saatlerinde özel uçakla Atatürk Havalimanı genel havacılık terminalinde geleceğini ifade edelim. Yaklaşık 20-25 taraftar Galatasaray taraftarında burada

0: takımını oyuncuyu desteklemek adına burada olduklarını ifade edelim. Tabii ki de çok kısa kariyerine de bakacak olursak 1.73 boyunda 10 numara bölgesinde de oynuyor. Hem hücuma dönük hem de orta saha Moskova, Lokomotiv Moskova'nın gelecek vadeden, Rusya'nın gelecek vadeden oyuncularından bir tanesi. 10 numara formasını giyiyordu ki geçtiğimiz sezon 2025-2026 sezonunda toplamda 36 maçta 17 gol, 9 asist katkı sağlamıştı. Takımı adına uzun uğraşlar sonucu Galatasaray'ın ikinci transferi Alexey Batrokov yaklaşık 40 dakika sonra İstanbul Atatürk Havalimanı genelajık terminine inişini gerçekleştirecek ki A-Spor'da da o inişi indikten sonra da açıklamaları, Batrokov'un ilk açıklamalarını ekranlara getireceğimizi ifade edelim.
1: Sevgili Engin Can Çelik, çok teşekkürler, kolaylıklar diliyorum. Evet, Engin Can Çelik'in de telaffuz ettiği gibi, söylediği gibi birazdan Batrokov İstanbul'da olacak. En güncel, en sıcak görüntüler bu ekranlarda, A-Spor ekranlarında sizlerle birlikte olacak. Batrokov'u konuşacağız şimdi. Tabii heyecan uyandıran bir isim. Özellikle şöyle söylemek istiyorum. Kendisi futsal da oynamış.
2: Salon
1: futbolu. Şöyle bir benzetme yapacağım. Fenerbahçe efsanesi Alexis Souza, onun da futbola başlangıç hikayesi Brezilya'da futsalla birlikte başlıyor. Ben bu konu üzerinden beni heyecanlandıran bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü futsalda biraz daha yetenek ön plana çıkıyor. Dar bir alan.
2: Daha çabuk.
1: Yani kafanız, futbol aklınız biraz daha farklı çalışıyor. Siz neler eklemek istersiniz bu transferle ilgili?
2: Tabii şimdi o tarz dediğin gibi salonda başlayan oyuncular için teknik açıdan en üst düzeyde olmaları lazım. Daha çabuk, dar alan, zekası, futbol zekası, futbol görüşü, oyun bilgisi falan, bunlar hep iyi olması lazım. Açık konuşayım, Batrakov'u çok böyle alıcı gözle izlemedim. Yani Rusya Ligi'ni zaten çok fazla böyle, şu an eski dönem olsaydı, daha önceki dönemlerde Rusya Ligi bu savaştan önce göz önünde olan bir ligdi. Ama bu savaş çıktıktan sonra zaten ambargolar falan gözden düşen bir lig. Çok böyle alıcı gözle bakmadık ama oyuncunun geniş özetlerinde falan yeteneği göze çarpıyor. Bence en büyük artısı çabuk oluşu, hızlı oluşu. Bu bir artı. Bizim ligimiz açısından. Onun dışında yaşının çok genç oluşu. Yani 21 yaş. İleride Galatasaray bu oyuncu tuttuğu takdirde bonservisle kazanabilecek konuma gelecektir. Bu da değerli. Şimdi biz tabii ki doğal olarak hep alışmışız böyle daha isimli, daha yıldız, işte bonservisi yüksek, bu tarz oyuncular gelmeye başladı ligimize, özellikle bu sezon. Şimdi bu böyle bir oyuncu, böyle bir profil gelince biraz da beklemeyi daha çok düşünmemiz lazım. Ama görünen istatistiklere baktığımızda hazır geliyor. İyi bir oyuncu görünen tabloda. Galatasaray'a bakalım ne katkı verecek. Çünkü şöyle de bir şey var. Galatasaray'ın 10 numaraları unutulmaz 10 numaralar geldi. Mesela Hacı, işte Schneider. Bunlar unutulmaz 10 numaralar arasına yerleşti. Bakalım onlar kadar olmasa da o değere yaklaşabilecek mi, onu görmemiz lazım. Şimdi taraftarlar da tabii doğal olarak beklenti yükselince, işte Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor beklentiyi, çıtayı böyle yükseltince Galatasaraylılar da ya biz de böyle daha marka isim almamız lazım diye tepki gösterdiler düne kadar yönetime. Şimdi Batrakov o beklentiyi karşılayabilecek mi, oyuncu mu? Göreceğiz. Ben hiçbir zaman hangi futbolcu gelirse gelsin, yani isterse dünya yıldızı gelsin, isterse işte genç bir oyuncu gelsin Batrakov gibi, hiçbir ön yargılı davranmamışımdır. Beklemek lazım. Yani bir adaptasyon süreci, bakalım kendini nasıl kabul ettirecek, bir 4-5 hafta görmek lazım. Ama ben faydalı olacağını düşünüyorum. Genç oyuncuların olmasından yanayım zaten. Beklemek lazım, görmek lazım. Tabii ki Galatasaray takımının 10 numarası olmak kolay iş değil. Yani 10 numara orada bir baskıdır her zaman. 10 numara
1: ciddi bir yük,
2: tabii,
1: binecek.
2: Bir yük binecek. Yani takımın liderisiniz siz.
1: Evet.
2: Takım lideri olmak kolay değil. Hele hele dediğim gibi işte Hacı der, Sinay derler. Tam olmasa da bir Mertensler. Hı hı. Bu tarz oyunculardan sonra böyle bir profilinin gelmesi bazı Galatasaraylıları memnun etmeyebilir. Ama bir bakarsınız müthiş bir karakter çıkar.

0: ortaya. O yüzden transfer gerekliydi. Öyle bakmak lazım. Galatasaray adına buraya bir transfer gerekliydi. Okan Hoca razıysa, şimdi burada tek sorumlu Okan Hoca'dır. Yani Okan Hoca bilmeden, görmeden bir oyuncuyu almaz, takip ettirmeden. Okan Hoca evet dediyse ona bakmak lazım. Demek ki yararlanacak. Tabii ki bir sırtına çok büyük bir yük binecek. Kolay değil. İşte Galatasaray takımı dedik. Şampiyonlar Ligi var. Şampiyonlar Ligi'nde sizin 10 numaranız, hadi ligde tamam bir yere kadar tolere edebilirsin ama Şampiyonlar Ligi'nde sizin 10 numaranız çok üst düzey olması lazım. Hadi üst düzey olmadı, çok iş yapması lazım. Ha bakalım o potansiyel var mı, göreceğiz. Yani ben lig için değil, Şampiyonlar Ligi'nde göreceğiz esas Batrakov'un neler yapabileceğini. Bu bakımdan Batrakov genç olması çok çok büyük bir avantaj. İleride zaten oynadığı zaman, hele Şampiyonlar Ligi'nde, çok çok büyük rakamlara satabilirsiniz. Merak ettiğim bir konu, bilmiyorum, açıklanabilir. Galatasaray hangi şartlarda getiriyor? Yani bonservis şartları nedir? İşte güncel değeri 28 milyon eurolar falan yazılıyor.
1: Evet.
0: Nedir? Kaç para verdi? Merak ediyorum. Ya da kiralık mı aldı? Ama yanılmıyorsam bonservisiyle aldı.
1: Bonservisiyle aldı.
0: Yani ne verdi, ne etti? Bunun ileride değeri ne olacak bu oyuncunun? Nasıl bir kar yapılacak, bunları da görmek lazım. Yani Okan Hoca ister ise o zaman söylenecek söz yok. Oyuncunun performansını göreceğiz artık bu saatten sonra.
2: Ya tabii ki sizin de dediğiniz gibi bir adaptasyon süreci olacak.
0: Yani hemen gelip de çok büyük bir şey, yani bir anda ben ona da karşıyım. Yani kim gelirse gelsin dedim ya, oyunculardan hemen biz istiyoruz ki hemen bir büyük bir şey sağlasın, katkı sağlasın. İşte ilk maçta şov yapsın. İki orta yapsın, gol olsun, gol attırsın, gol atsın falan. Öyle bir şey yok. Ha, yapabilir mi? Yapabilir. O ayrı mesele. Ama bir beklentiye de sokmamak lazım futbolcuları. Onun için bir 4 maç, 5 maç görmek lazım. Şimdi Eylül'de Şampiyonlar Ligi başlıyor. Yani direkt oynayacak, şimdi şu da var. Direkt oynayabilecek kapasitede mi? Yani, yanılmıyorsam şeyde lig başladı. Rusya'da.
2: Başladı.
0: Ya
2: evet.
0: Başladı. O bakın, fiziksel anlamda ben sorun yaşayacağını hiç düşünmüyorum. Bir kere genç oyuncu. Yani o anlamda problem yaşamaz. Uyum sorunu teknik açıdan Galatasaray'a gider mi, onu göreceğiz.
1: Tabii yani şu bile önemli bir faktör. Oyuncu ilk kez Rusya dışına çıkıyor.
0: Yani, tabii,
1: yani hava sıcaklığı bile önemli bir faktör. Yani şu anda 32 derecelik bir hava sıcaklığı var İstanbul'da. Sıcak bir hava. Yani şu anda bile şaşırabilir Alexey Batrakov. Hani Moskova'ya baktığımda ortalama 15-20 derecelerde gezen bir hava sıcaklığı var. O bile önemli bir faktör.
0: Kesinlikle önemli.
1: Siz neler eklersiniz?
3: Yani evet, önemli faktör. Kendisini tatile gelmiş olarak düşünebilir. Gayet güzel.
0: Gerçi tabii Ruslar
3: sıcak
0: çok
3: iklime tatile
0: tabii
3: gelmiyor mu yani? Hem gelecek burada tatilini yapacak, hem futbolunu oynayacak. İşin esprisi bir tarafa, bu tür yani şimdi Batrakov transferi bir umut transferi gibi görülmekle birlikte çok da büyük heyecan uyandırmıyor sarı kırmızılı camiada. Bu işin birazcık yani popülizm tarafına fazlaca
1: ya şuradan kaynaklanabilir mi dediğiniz, mesela çıkan isimler şimdi önceki dönemde işte Bruno Fernandesler, Brahim Diazlar konuşuldu. Ya, isim beklentisi vardı biraz da.
3: Hem o isim beklentisi var, hem de artık yapılan rakipler, transferlere bakınca böyle isim bazında, kariyer bazında, popülerlik bazında çok yüksek oyuncular transfer edilince işte o rüzgara kapılıyor futbol sever. Aslında en de heyecan duyulması gereken oyuncu profili bence. Yaşı 21. Hani çok yakından tanıyamıyoruz doğal olarak. Ama ben de baktığımda aslında heyecan verici, çok da potansiyelli bir profille muhatap olduğumuzu rahatlıkla görebiliyorum. Defa yüksek teknik kapasiteye sahip, aynı şekilde yüksek oyun zekasına sahip, duran top kullanma becerisi olan bir oyuncu, şut becerisi olan bir oyuncu ve aynı zamanda takımı organize etme, işte anahtar pas atabilme, bunun ötesinde sadece işte takımı organize etme, anahtar pas atmanın ötesinde ceza sahası içerisinde koşu yapabilme, iyi şutlar çıkarabilme özelliğine sahip bir isim. Şimdi bütün bu özellikler aslında Galatasaray'ın oyunuyla bir arada düşündüğümüz zaman aslında uyumun pek de mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi fiziki açıdan böyle temaslı oynanıyor bizim ligimiz. O açıdan yani çok önde olmayabilir. Yani

0: çok güçlü bir fiziki yapıya sahip gibi gelmiyor bana. Ama yüksek enerjisi var.
1: O maç temposunu kazanmıştı.
0: Kazandı. Yani yüksek enerjisi var. Için. Temposu düşük değil. Yani Galatasaray ki zaten topu işte rakip sahaya yıkıp o coşkulu oyunla sonuca gitmeye çalışan Osimhen gibi çok özel forvete, çok özel bir dağıtıcıya, yıpratıcıya sahip bir takım. Yani burada bu oyuncu bence o Galatasaray'ın yapısına gayet iyi uyuyor. Yani yerine göre size skor katkısı yapacak. Atacağı şutlarla, gollerle, yapacağı asistlerle. İşte geniş alanlara da hitap edebiliyor. Dış şut tehdidi var. Ya birçok özelliği var. Hani şimdi burada tabii ki hani hangi seviyeden buraya geliyor? Bu bir soru işareti. Geldiği takım seviye olarak Galatasaray'ın üzerinde değil. Geldiği lig de Türkiye Ligi'nin üzerinde bence görülebilecek bir lig değil. Bunlar işin soru işareti tarafları. Ama işte yaş 21, yetenek var, teknik kapasite var, soğukkanlılık var, nerede ne yapacağını bilmek var. Bir de Galatasaray'ın o pozisyonuna susamışlığı var. Şimdi hepsini bir araya getirdiğinizde aslında belki de hani o gidilinen, alınamayan o oyuncuların yerine getirilen bir oyuncu tahmin edilenden fazlasını da verebilir. Ve artı hani çıkabileceğiniz bir oyuncu. Diyelim ki olmadı. Ki olmayabilir. Yani yaşı genç. Bu oyuncu size çok büyük zarar ettirmez. Aldığınızdan biraz aşağı biraz yukarı en kötü ihtimalle çıkabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben olumlu taraftayım. Hatta yani sarı kırmızılı camiadan daha fazla heyecan duyduğumu söyleyebilirim. Yani bu yaşta, bu yetenekte işte o futsala, salon futboluna da hani vurgu yapman önemli. Çünkü hakikaten saf yetenek orada daha ziyade kendisini belli eder mi bilir. Yani dar alanda, zor şartlarda düşünme pratiği geliştirme. Çok önemli. Hani kriz anında çözüm üretme gibi bir şeydir. Dar alan futbolunda çözüm üretme. Şimdi bunu yapabilecek bir oyuncu getiriyor Galatasaray. Burada bence hani belki şartlar Galatasaray'ı zorladı. Hani Bruno Fernandes ya da bir başka marka isim getirilebilseydi Galatasaray muhtemelen öyle bir transfer yapardı. Ama öbür taraftan da yani seçilen alternatif bence üzerinde çalışılmış bir alternatif. Ve kesinlikle de Okan Buruk'un yani onay vermenin ötesinde oyuncuyu ciddi anlamda çalıştığını düşünüyorum.
1: Ben de onu
0: vakıf
1: dedim yani.
0: Olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Bilmese almaz.
0: Kesinlikle. Galatasaray sanki iyi bir iş yapacak gibi gözüküyor. Ama Galatasaray'ın meselesi bu sezon işte yaptığı, yapacağı transferler mi olacak? Kadro kalitesi mi olacak? Yoksa başka sorunlar mı olacak? Onu tam olarak bilmiyoruz. Yani Galatasaray'da şu anda bir şey var. Genel anlamda bir heyecan eksikliği var. Bence üzerinde durulması gereken nokta bu. Bu heyecan eksikliği aslında çok büyük problem.
2: Doğru.
0: Yani getirdiğiniz oyuncunun kalitesinin ötesinde bir problem. O heyecan eksikliğini, o negatif havayı dağıtması gerekiyor camianın. Bu halledilebilirse bence zaten hali hazırda Galatasaray'ın çok iyi bir kadrosu var. Böyle bir oyuncu transfer etmesini de ister zorunluluktan olsun, ister tercih olarak olsun ben son derece olumlu karşılıyorum.
3: Ya şunu örnek gösterebiliriz yaşı itibariyle. Fenerbahçe Sıddıkı Şerif'i aldı. Az da olsa daha yüksek bir fiyata Coventry'e sattı.
1: Tabii.
3: Yaşı itibariyle.
1: İşte onu dedim en büyük avantaj o. Yani şimdi 21 yaşta bir oyuncu getiriyorsunuz. Bilmiyorum ne kadar bonservis şimdi afaki şey yapmayalım, konuşmayalım. Misal 20 milyonu aldınız diyelim.
0: 25 falan söyleniyor.
1: Yani işte 20-25 bandında aldınız diyelim. Bu oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde banko oynadı. İyi de işler yaptı. Bir iki sene oynat dahi yaştan dolayı. İki sene sonra kim bilir kaça satarsınız. Yani bu şekilde giderse bir de Galatasaray şampiyon olursa o zaman al sana bir başarı. Yani şimdi burada evet Galatasaray'ların çoğu burun kıvırabilir. Çünkü konuşulan isimlerden sonra işte rakiplerin aldığı oyunculardan sonra yıldızlardan sonra kıvırabilir. Ama bir bakmışsınız yıldız etkisi gösterirse ne olacak? Hem para kazanacaksın hem size takıma katkı sağlamış olacak. O zaman eleştiriler boşa çıkmış olacak. Hocanın dediğimiz gibi yani hoca

0: Nın kararı çok önemli. Ya ben Okan Buruk'un kalkıp da Batrakov'u hiç izlemeden aldıracağını tahmin etmiyorum ki. Hele hele böyle bir süreçte. Yoğun tepkilerin, yönetime eleştirilerin, protestoların olduğu bir dönemde kalkıp da Batrakov'u getirmek. Yani bir de düşünsenize şey çıktı, sıkıntılı çıktı. Yani müthiş şeyler olur, tepkilerle döner. O yüzden bu hataya düşeceklerini sanmıyorum. Teknik açıdan dediğim gibi görmeden o oyuncu sahaya bir çıksın, o zemine bassın ayağını, bakalım neler yapacak. Ama ben çok kötü bir oyun, kötü bir profil olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki bir son dakika bilgisi daha paylaşmak istiyorum. Trendyol Süper Lig'de ikinci haftanın hakemleri belli oldu sevgili izleyenler. Erzurumspor Galatasaray maçını Çağdaş Altay yönetecek. Fenerbahçe Konyaspor mücadelesini Atilla Karaoğlan. Trabzonspor Başakşehir maçını Alişan Salan ve son olarak Alanyaspor Beşiktaş maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig ikinci haftasında dört büyüklerin karşılaşmasında atanan hakemler bu şekildeydi. Evet, hazır Trendyol Süper Lig demişken, hazır Galatasaray konuşuyorken bir de Erzurumspor deplasmanını konuşmak istiyorum Galatasaray adına. Tabii son şampiyon Galatasaray sezonu kendi sahasında kendi taraftarı önünde açtı. Ligin yeni ekiplerinden bir diğer yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi Galatasaray. Osimhen iki gol attı. Osimhen iyi bir başlangıç yaptı ama takım nezdinde Galatasaray istenileni veremedi. 2-2'lik eşitlikle sahadan ayrıldı Galatasaray. Neler eklemek istersiniz? Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz Erzurumspor deplasmanında Galatasaray'dan?
2: Bence Çorum maçı kadar zor olur. Ki ikinci yeniyle oynayacak Galatasaray. Evet. Birinci yeni, ikinci yeni. O şiirde bir akım mıydı? O geldi aklıma. Ya Erzurumspor aslında Süper Lig'de defalarca gelmiş, mücadele etmiş, renk katmış.
1: 5 yıl sonra tekrar ligi yükseldi.
2: Evet, bir takım, bir şehir takımı, kitle takımı, çok yani futbola karşı çok tutkulu taraftar kitlesi var Erzurumspor'un. Çok da ciddi Galatasaray, Fenerbahçe sempatizanının da bulunduğu bir şehir. İşin o tarafı da var. Galatasaraylılar da çoktur Erzurum'da. Şimdi orada Galatasaray böyle güçlü bir ev sahibi taraftar desteğine karşı da mücadele edecek. Ne olursa olsun hani deplasman atmosferini size yaşatan takımlar karşısında zorlanırsınız. Ki hatta geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni örnek vermek ne kadar doğru olur ama hani ev sahibi deplasman performanslarında bunun da rolü vardı. Düşünelim ya, içerideki Galatasaray, dışarıdaki Galatasaray. Ambiyans olumlu etkileyebiliyor ev sahibi takımını. Galatasaray da bundan çok fazla etkileniyor. Hatta birkaç yıl öncesinde Galatasaray'ın kendi sahasında puan kaybetmeyen ama deplasmanlarda sürekli puan kaybeden bir özelliği de vardı. Şimdi böyle olur mu bilmiyorum ama Galatasaray hani heyecan açısından ele aldığımız zaman, camianın genel anlamda motivasyonu açısından ele aldığımız zaman sanki hazır olmanın biraz gerisinde duruyor. Şimdi bu karşılaşmaya nasıl bir Galatasaray'ın çıkacağı çok önemli. Gerçekten hazır, motive, potansiyelini sahaya yansıtabilen bir Galatasaray pek tabii ki yani içeride oynasın, dışarıda oynasın çok favoridir, hem de ağır favoridir. Ama geçtiğimiz hafta izlediğimiz Galatasaray ve şu anda camia olarak içinde bulunduğu durumu ele aldığımız zaman bu Galatasaray çok da onu ortaya koyabilecek bir görüntü vermiyor. Dolayısıyla zor maç olur. Erzurumspor'un da hani lige geldi, tekrar hoş geldin demek isterim. Hani gelsinler kalsınlar istiyorum şehir takımları. Bak Kocaelispor geldi kaldı. O kalmak kalıcılığa dönüşsün. Çok isterim. Erzurumspor da isterim. Keyifli, mücadeleci, en azından mücadeleci bir karşılaşma izleyeceğimiz kanaatindeyim. Yani Galatasaray'ın yani kolay kazanmasının yolu işte erken golden geçer. Ya burada da Galatasaray şu anda taşıyıcı kolon Osimhen. Yani Osimhen geçtiğimiz sezon Galatasaray'ı taşıdı. Taşıyanlardan belki birincisiydi. İlk haftada Galatasaray'a

0: puan kazandırdı. Ama Osimhen üzerinden yürüyor olması Galatasaray'ın başlı başına bir problem. Çünkü Galatasaray çok büyük oyunculara sahip. Yani Leroy Sané'nin devrede olması lazım. Birçok oyuncunun devreye girebiliyor olması lazım. Bak Torreira'yı artık hani problem oyuncu olarak konuşuyoruz ki Torreira eski hele 3 sezon.
1: Tabii yok.
0: Yani 3 sezonun neredeyse tamamında ya kötü oynadığı maç bulmakta zorlandığınız bir oyuncuydu.
1: Evet. Şimdi
0: oralardan buralara geliyor olmak, İlkay Gündoğan gibi bir dünya yıldızının esamesinin okunmadığı bir süreci yaşıyor olması Galatasaray'ın ve de üst üste 3-4 şampiyonluğu elde etmiş, aynı zamanda da Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon önemli işler yapmış Galatasaray'ın şu anda içinde bulunduğu durum aslında hak ettiği bir durum değil. Bunun altını çizeyim. Daha çok Galatasaray açısından ele alınacak bir maçmış gibi geliyor bana. Çünkü Erzurumspor'un ne yapmak isteyeceği, ne yapabileceği az çok öngörebileceğimiz bir şey. Ama Galatasaray'ın, daha doğrusu hangi Galatasaray izleyeceğimiz konusunda emin olmadığım için zor maç olacağını, hatta Çorum maçı kadar sıkıntılı Galatasaray açısından zor bir maç olacağını tahmin ediyorum.
2: Kartal Yiğit.
1: Şimdi şunu söyleyeyim ben. Bence en büyük avantaj kışın gitmemeleri.
2: Değil mi? Yani
1: evet, en büyük avantaj.
0: O da iyi aklına geldi.
1: Değil mi? En büyük avantaj. Yani
2: yıl Ocak'ta gitse, Şubat'ta gitse, Mart bile dahil.
1: Mart, Aralık, Kasım dahil bak.
0: Mart belki en fenası.
1: Tabii canım. Evet. Kasım'ın ortasına itibaren Erzurum'a kar yağar.
2: Şöyle Fenerbahçe işte Nisan'da Sivas Spor'la oynadığında kar yağmış.
1: Tabii yağar canım. Kasım'da yağar, Nisan'da yağar, oralara yağar yani. Büyük ihtimal Kasım'da başlıyor zaten. Şimdi diğerleri Beşiktaş falan kışın gidecek. Bu çok, hakikaten çok büyük şey. Bir avantaj takım için. Yani bilmiyorum son Erzurumspor'un son durumunu, fiziki altyapısını bilmiyorum. Şey vardır büyük ihtimal, ısıtma falan vardır
2: şu
1: ama.
2: Şu anda bakıyorum bu saat itibariyle tam bir futbol havası var. 23 derecelik bir hava sıcaklığı var Erzurum'da.
1: Çok güzel. Ne güzel hava. Yani burada 30'lar 35'ler, orada 23 derece şu an yazın ortasında.
2: Çok güzel bir hava.
1: Kışın gittiğinize düşünün. Ya bir de şu var, rakımdan dolayı şimdi bile gitsen rakımdan dolayı biraz sıkıntı yaşayabilirsin ama iyi bir zamanda gidiyorlar. Tabii ki yalnız sadece hava durumuyla ilgili değil. Yani sizin ne yapacağınız önemli. Ya Galatasaray sanki bir doymuşluk yaşıyor gibime geldi bana. Yani Çorum maçını izlediğim zaman bir doymuşluk, bir heyecan eksikliği. Bu tribünlere zaten inanılmaz yansımış. Yani Galatasaray tribünleri çok değişikti. Yani hiç böyle her şeyden umudunu kesmiş bir tribün kitlesi vardı Çorum maçında. Bu takıma da yansıdı. O takımda koca 11'de Osimhen'le Yunus dışında bir şey vermek isteyen yoktu sahada. Yani bırakmışlar sanki. Yani sanki sezon sonu, şampiyonluk kaçmış. Yani bir an önce tatile çıkalım modundaydı. Bu Galatasaray için iyi bir şey değil. Onu söyleyeyim. Yani bir tehlike olarak görüyorum ben. Ha, düzelir mi? Tabii ki düzelebilir. Yani daha ligin başındayız. Sezonun başındayız. Ben ligden ziyade Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bir şey yapmasını istiyorum. Yani ligde tamam 4 senedir şampiyon oluyorsun. Yani Galatasaray'a sorsan tabii ki 5.'yi ister ama çoğu der ki ya Şampiyonlar Ligi'nde hiç olmazsa gruptan çıkalım, bir şeyler yapalım, bir çeyrek final görelim. Yani bunu isterler. Şu anki tabloda o çok çok zor. Bakın çok çok. Bu oyunla erken olacak belki bu benim sözlerim, düşüncelerim ama bu oyunla Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet dahi alamazsınız. Ya bu acı gerçek. Bakın net konuşuyorum. Bu oyunda Şampiyonlar Ligi'nde o gruplarda galibiyet dahi alamazsınız. Oyun düzelir mi? Tabii ki düzelebilir. Ya başında tecrübeli bir teknik adam var. Ya bu bence bazı yapısal sorunlar olduğunu gösteriyor. Yani yönetimle, taraftar arasında, yönetimle işte hoca arasında sıkıntı var mı bilemiyoruz. İşte var deniliyor, transferler gelmedi, Okan Hoca rahatsız deniliyor, istenilen oyuncular alınmadı. Yani Galatasaray sezona sorunlu başladı, bu bir gerçek. Sıkıntılı başladı. Ha, bunu zaman zaman her takım yaşar mı? Yaşar, yaşıyor da. Yani hepsinin sorunları oluyor. Ha, ben bu sorunların düzelmeyeceği kanısında değilim, düzelecektir. İşte dedim ya, tecrübeli Okan Hoca var. Okan Hoca bunları düzeltecektir diye düşünüyorum. Erzurum maçı tabii ki şimdi kendi sahanızda Çorum'u yenemediniz. Yine bir ikinci yeni çıkmış bir takıma karşı deplasmanda oynuyorsunuz. Deplasmanlar şu aşamada

0: hazır da değilseniz elbet zordur. Ama ben Galatasaray'ın sanki Erzurum karşısında bir galibiyet alarak yavaş yavaş böyle bir toparlanma sürecine gireceğini düşünüyorum. Ha, bu toparlanma süreci hemen olur mu? Şu anki görüntüde sanki olmayacakmış gibi geliyor. Ama mümkün olduğu kadar bu sorun yumağının olduğu dönemlerde asgari kayıplarla geçmek çok daha önemlidir. Şimdi bir beraberlik aldın, bir Erzurum galibiyeti olur, bir galibiyet daha alırsın sahanda. Yavaş yavaş o sürece girer diye düşünüyorum Galatasaray ki. Yani lig için zaten kadrosu işte, ayrı da söyledi. Yani kadro anlamında ligde bir sıkıntısı yok ki. Geçen senenin şampiyon kadrosunu korudular. Yani ne istiyorsunuz başka? Yani Şampiyonlar Ligi için kesinlikle takviye yapması lazım. Bu şekilde olmaz. Yani ben takımın transferden ziyade bir mental toparlanma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Galatasaray'ın. Ya en iyi oyuncuları oynayamıyor. Yani sorun var işte, Torreira hazırlık maçları dahil iyi değil. İşte ne bileyim, Sanchez yaptığı hatalar görüyoruz. Yani Abdülkerim öyle iyi başlamadı. Yani iyi başlamadılar. Bu bana biraz psikolojik sorunlar olduğunu, yani bir rehavet olduğunu, bir doymuşluk olduğunu, üst üste gelen şampiyonlukların doymuşluk yarattığını düşünüyorum ben. Yoksa iyi kadro duruyor. Oyuncu bazına baktığı zaman duruyor. Osimhen iyi başladı yine. Yunus iyi başladı. O önemli. Yani ben sana söyleyeyim, yani nazar değmesin. Hakikaten lige gelmiş en iyi santraforlardan biri şu an. Yani şimdi bu sezon ayrı, Vlahovic'ler geldi. Yani önemli oyuncular geldi. Tamam, ama son iki sezona bakıyorsun, hakikaten müthiş bir karakter. Karakter koyuyor. Adam maç seçmiyor. Karakter koyuyor. Yani Osimhen de şampiyonluk yaşadı. Ya bırakmamış adam. Aldığı paranın hakkını veriyor. Mücadele ediyor. Yine en iyisiydi. Yani Osimhen tarzı oyuncular arttıkça hem psikolojik hem fiziksel anlamda yani Galatasaray bence toparlayacaktır yine. Yani şampiyonluk yarışında olacaktır Galatasaray yine.
1: Evet, ama
0: öyle görmek lazım. Ama kolay değil yani. Şimdi bir anda olmuyor her şey.
1: Derin kadrolu problemler.
0: Tabii. Yani kenarda daha çok sıkıntısı var Galatasaray'ın. Yani o derin kadroyu iyileştirmesi lazım. Yine diyorum, Şampiyonlar Ligi için bu kadro yetmez. Buna bir çare bulmaları lazım.
1: Ya özellikle son maç performansında Barış Alper Yılmaz çok eleştirildi.
0: Kötüydü. Torreira kötüydü. Yani iyi olan yoktu ki, işte Osimhen'le Yunus dışında yani canla başla çalışan üçüncü bir adam göremedim ben. Kimse kusura bakmasın, yani kaleci dahil. Yoktu. Ya bunun nedenlerini Galatasaray masaya yatırması lazım. Teknik direktör, başkan bunun nedenlerini masaya yatırması lazım. Yani başkana da çok yükleniliyor. Ben ona da karşıyım. Yani Sayın Dursun Özbek bu dönemde elinden gelen her şeyini yaptı bence 4 sene. Daha ne yapsın yani? Okan Hoca'ya en iyi kadroyu verdi. İyi bir kadroydu. Yani o yüzden toparlanmanın ben moral anlamda olacağını düşünüyorum. Bunun da bu yoldan çıkaracak tek kişi de sahadaki teknik direktördür.
1: Ayrı beşer.
2: Yani Kartal doğru şeyler söyledi. Zaten zannediyorum herkesin üzerinde hemfikir olduğu konular Galatasaray'la ilgili. Galatasaray'ın yalnız şöyle bir genetiği de var. Yani çok, yani doygunluğa kendini kaptıran bir yapısı yok Galatasaray'ın. Camia olarak da yok, takım olarak da yok. Aslında agresifliğin altında yatan bir faktör de bu. Yani takım üst üste 4 yıl şampiyon olmuş. Geçtiğimiz sezon da çeyrek finalin eşiğinden dönmüş Şampiyonlar Ligi'nde. Ama bir doyumsuzluk var. Ya burada üzerinde durulması gereken nokta şu. Bu takım niçin hani bu denli hazır olmaktan uzak göründü sezon başlangıcında? Niçin bir doyum eksenine savrulmuş Galatasaray? Hı hı. Ki şimdi Okan Buruk öyle kolay doyan bir karakter değil. Yani Okan Buruk doyumsuz bir karakter. Öyle de olması gerekir yani.
0: Heyecanlı.
2: Başarı için doyumsuz karakter, tabii, olmanız gerekiyor.
0: Heyecan
2: ne kadar çok kazanırsanız o kadar çok istersiniz. Şimdi mesela Galatasaray'daki oyuncuları performanslarından bağımsız olarak ele alsak, ya herkes çok çok büyük heyecan duyar. Ya mesela İlkay bir dünya markası, Leroy Sané bir dünya markası, Torreira Premier Lig'den çok değerli bir oyuncu olarak geldi. Burada çok önemli işler yaptı. Barış Alper çok başka bir oyuncu. Yani teknik özelliklerini, bazı özelliklerini tartışırsınız, eleştirirsiniz. Ama sahip olduğu özellikler bir yönüyle tam da modern futbolun istediği, yani yorulmak bilmeyen, düşmek bilmeyen, engellenmek bilmeyen bir karakter. Şimdi ya o kadar özel, o kadar farklı oyuncu var ki, ya mesela Galatasaray'ın sahip olduğu stoperler, özellikle Sanchez, yani dünya futbolunda kolay kolay bulunacak bir stoper profili değil. Adam hızlı, adam cesur, adam risk alıyor. Yani o kadar çabuk, o kadar yani faydalı bir stoper bulamazsınız. Yani Abdülkerim'in işte böyle dillere pelesenk ağır olduğu yönüne bir bakış var ama öbür taraftan da muazzam diagonal paslar atıyor, ortalar yapıyor bu oyuncu.
1: Şut zaman çıkıyor. Zaman ileri çıkıyor. Çıkıyor
2: ilerideki ileri. Şutları. Da risk alıyor, topu savunmadan çok iyi çıkarıyor. Yani Galatasaray böyle parça parça ele aldığımız zaman aslında hala çok etkileyici bir takım. Hala çok baştan çıkarıcı bir kadro. Fakat yani güncel durumdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Burada yani Okan Hoca'nın rolü, yönetimin rolü, yani başka sebepler varsa ki, yani yönetimden kaynaklı sebeplerin devreye girdiği ve dominant bir şekilde devreye girdiği takımlarda, işlerin iyi gittiği takımlarda maalesef yani gerilemek ve kaybetmek kaçınılmaz. İşte Kartal çok iyi bilir bunu. Beşiktaş da yaşadı bunu yanıcı bir şekilde. Bazı süreçler size bunu yaşatıyor olabilir. Ya da mali yapı artık sizin kaldıramayacağınız bir boyuta gelmişse, ödemelerle ilgili sıkıntı ortaya çıkmışsa, ki Galatasaray'da böyle şeyler var mı yok mu bilmemekle birlikte olabileceği kanaatini de taşıyorum. Olabilir. O ihtimal
3: zaman
2: var.
3: Zaman zaman konuşuluyor işte, yansıyor.
2: Orada bir sıkıntı
3: medya.
2: Var sanki. Yani o takımın görüntüsü o sıkıntıyı sanki birazcık hani ifadelendiriyor gibi geliyor bana. Bunların aşılması lazım. Bunları aşabilecek bir karakter Okan Buruk. İletişimi güçlü bir karakter Okan Buruk. Ve Galatasaray yönetimini evet eleştirebilirsiniz. Niçin acele edilmedi? Yani Galatasaray'da sonuçta yani çok daha daraltılmış bir ihtiyaç listesi vardı. Yani başkaları atıyorum 10 tane ihtiyaca sahipse siz 2-3 tane ihtiyaca sahipsiniz.
3: O konuda eleştirebilirsin. Doğru.
2: Yani bunu bir an yani önce halledebilirdiniz. Bunun halledilememesi yani eleştiriyi gerektiriyor. Biraz da mali yapıyla ilgili spekülasyonları da akıllara getirmiyor değil. Burada başta yönetim ve Okan Hoca devreye girmeli. Yoksa yazık, yazık mesela. Ya yani Osman gibi Türk futbol tarihini alt üst eden bir maliyet çizgisine gelmişsiniz siz. Ve bu adam ya o kadar hani bize özgü bir tabir. Hani yürekten oynuyor, özveriyle oynuyor ki maliyeti akıllara gelmiyor. Ya şimdi kimin aklına gelirdi 70-80 milyon euro bonservis bedeliyle Türkiye'de herhangi bir kulüp bir oyuncuyu transfer edecek ve ona da yıllık işte toplam 20 milyon üzerinde bir maaş ödenecek. Bu kimsenin aklına gelmezdi.
3: Kapıyı açtı zaten Osimhen. Evet, ondan sonra
2: adam
3: işte,
2: bunun altında bu kalmıyor. Bak Osimhen bunun altında kalmıyor. Bu devasa yükün altında kalmıyor. Ama Galatasaray orada değil. Şu anda yapılması gereken Galatasaray'da bence şu. Yani basite indirgeyerek anlatmaya çalışıyorum. Galatasaray ile Osimhen arasındaki makasın derhal kapatılması gerekiyor. Yani Galatasaray takımı ile Osimhen arasında bir makas var şu anda.
3: O ve dengeler makas, deriz ya.
2: Bu makas maalesef devam ederse bu sezon için bir uçurumu vaat ediyor. Bu makas kapatılabilirse kısmen, o zaman Galatasaray yine yoluna devam edebilir. Ve Kartal çok önemli bir konunun altını çizdi. Ya ben bir futbol sever olarak Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde başarı bekliyorum. Ben doğru. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkan Galatasaray'ı görmek istiyorum. Bütün takımlarımız için geçerli ama Galatasaray doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Hani ligdeki performansı bence bizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden ve edecek takımlar için söylüyorum. Benim açımdan çok da anlamlı ve önemli değil. Ama Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptığı önemli. Galatasaray'a da asıl yakışan Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptığı.
1: Tabii şimdi Galatasaray'ın kadrosunu ele aldığımızda şunu söylüyoruz. Ön plana çıkan değer şu Galatasaray'ın kadrosunda bir omurgaya sahip. Yani yıllardır oturmuş bir omurga var. Sadece kenardaki oyunculara dokunarak Galatasaray 4 sezondur arka arkaya şampiyon oluyor. Şimdi omurga demişken bu

0: omurgalardan en önemli oyuncu Lucas Torreira'nın ayrılık söylentileri var. Tabii bu bir söylenti, kesinleşmiş net bir şey yok. Oyuncuya Serie A'dan teklifler olduğunu, ilgiler olduğunu söylentileri var. Bu oyuncu ayrılır mı? Ayrılırsa nasıl bir durum yaşanır Galatasaray'da? Sizlere sorayım.
1: Ya şimdi işte dedik ya Torreira'ya dair, yani alışmışız o kadar. Adam geldiği günden beri durdurak bilmedi. Yani dinamo gibi çalıştı. Her maç oynadı. Yani bir sakatlık, hastalık, hastalık dışında hep gördük sahada. Ve müthiş mücadele örneğiyle herkese örnek oldu. Herkes Torreira tarzı bir oyuncu bakmaya çalıştı kendi takımlarına. Şimdi bu sezona bakıyorsunuz, sıkıntı varmış gibi. Yani onda da varmış gibi gözüküyor. Yani eski Torreira yok. O zaman da akla bir transfer dedikodusunu getirir ister istemez. Yani benim aklıma gelir. Nasıl dedik Onacho? Onun da kafası karışmış gibi. Aynı şey Torreira'da sanki varmış gibi geliyor. Olabilir. Yani Galatasaray'ı da bırakabilir. Şey olarak istediği, beklentiyi alacaksa bırakabilir. Oyuncu da gitmek ister. Yani Serie A'ya, İtalya Ligi'ne. Herkes gitmek ister, oynamak ister. Hele hele o arzuladığı takımsa. Yani önemli takımlardan biri ise gitmek ister.
0: Ya zamanında şu açıklamaları yaptığını biliyoruz. Hani futbolu ülkemde işte Boca Juniors forması altında bırakmak falan istiyorum söylemlerini hatırlıyoruz. Ayrı beşer seneler eklemek istersin.
2: Şimdi Torreira buraya nereden geldi? Premier Lig'den geldi
0: Arsenal'da.
2: Ve de hani gelirken de hatta o dönem itibariyle böyle bir oyuncu Türkiye'ye nasıl geldi soruları da sorulmuştu. Ki hakikaten yani kariyeri, verimliliği açısından lüks gibi gözüküyordu. Ve de hiç yanıltmadı. Belki de beklenenden fazlasını verdi. Ki geçtiğimiz sezona kadar da Torreira'nın kötü oynadığı maçı biz hiç hatırlayamadık. Geçtiğimiz sezon performansında zaman zaman dalgalanmalar oldu. Şimdi Serie A'ya gitmek isteyebilir mi? İsteyebilir ama hani Premier Lig görmüş bir oyuncu. Yani yeniden bir çıta yükselmesi gibi bir kariyer hedefi var mı? Çok emin değilim. Çünkü hani işte Boca Juniors vesaire konuşuluyordu da hani buradan başka bir lige gitmesi için cazip bir durumun ortaya çıkması lazım. Yani Galatasaray'dan daha iyi kazanması gerekir. Peki Serie A bu imkanları sağlar mı Torreira'ya? Çok da kolay gelmiyor
1: mu? Maddi
2: bana
1: olarak zor.
2: Zor yani. Burada oyuncular gerçekten iyi kazanıyorlar. Daha fazla kazanıyorlar. Ve İstanbul'da yaşıyorsunuz. Ve Galatasaray'da Torreira'ya çok şey verdi. Oynayan bütün oyunculara. Yani müthiş bir ilgi, müthiş bir atmosfer, yaşadığınız şampiyonluklar. Yani tamam Arsenal'de oynuyordunuz ama nihayetinde Arsenal da şampiyonluk gördü Premier Lig'de ama böyle şampiyonluklar üst üste göremezsiniz. Yani o lig atmosferinde çok zor işler bunlar.
0: Tabii.
2: Yani aynı şey için de öyle, Serie A'da da öyle. Yani ben yani çok cazip bir teklif yoksa ki gelebilir mi Torreira'ya? Gelebilir, öyle bir oyuncu Torreira. Yani buradan ayrılmayı yani çok ciddi sebepler yoksa Torreira'nın hani kariyer planı itibariyle önceleyeceğini düşünmüyorum. Hani başka bir oyuncu, biraz daha genç bir oyuncudur. Burada oynuyordur işte, atıyorum işte. Moskova'dan gelirsin Galatasaray'a, sonra Serie A'ya gitmek isteyebilirsin. Ama Premier Lig'den geldin. Artık yaş olarak da Torreira hani çok genç evet, bir oyuncu değil. Hani bir problem söz konusu değilse ki hani bilemediğimiz, adını koyamadığımız bir problem söz konusu değilse ben çok ihtimal vermem açıkçası. Ama bir problem varsa ki olabilir mi? Olabilir. Hani her şey söylentiden mi itibaret? Her şey spekülasyondan mı itibaret? Her şey sosyal medyanın kirliliğinden mi ibaret? Bunu bilmiyoruz tam. Eğer öyle değilse yani bir problem söz konusu ise o zaman hani işin ekonomik tarafı da bir tarafa bir ayrılık söz konusu olabilir.
0: Yine aynı pozisyon içerisinde yeni sözleşme imzalayan Lemina'nın da söylentileri var. Tabii daha yeni sözleşme imzalandı. Ama ilginç bir şekilde onunla ilgili de söylentiler çıktı.
1: Evet. Yani işte orada ayrılıklar ne olacak işte Torreira? Ne olacak? Şimdi Torreira'dan bahsederken bir şu var, Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyi var Galatasaray'ın. Hedefi olmalı. Olacak bu sezon. Bakıldığı zaman tamam kadro olarak çok takviyeler gelmedi henüz yani istenilen düzeyde ama bilmiyorum Torreira orada oynayacak.

0: olmak isteyecektir. Yani o gitmeden bence oraya bir şey yapılır mı, takviye?
1: Gabriel Sara'yı nasıl buldunuz?
0: Sara da etkisizdi bence. Yani son maçta, son maça göre, yani o bölge zaten orta sahada Galatasaray'ın sorun yaşadığını gördük. Hazırlık maçlarından beri. Bir iki hazırlık maçını böyle izleme fırsatı buldum Galatasaray'ın. Yani orta sahada sanki sıkıntı var defansif anlamda. İşte o Torreira eski katkıyı veremiyor. O olunca yanındakiler de etkileniyor. İşte Sara da öyleydi. Sara da iyi değildi yani. O yüzden dedik bir Yunus var o bölgede dolaşan eden, dinamiklik katan. Ama eski Sara'ydı, Torreira'ydı, bunlar yok. Yani o nedenle bilmiyorum, Galatasaray'ın bu sıkıntıyı çözmesi lazım. Orada çünkü bir ataklardan, orta sahadan çok atak yemeye başladı Galatasaray. Eskiden ne diyorduk, işte en iyi yeri Galatasaray'ın defansif anlamda, evet, orta sahasıydı. Şimdi o yok. O bence problem.
1: Şimdi mevcut kadroya baktığımızda orada B planı olarak yeni transfer Leslie Ugochukwu var. Geçen sezondan genç yetenek yine Niega yer alıyor. Bu iki oyuncu belki orayı kapatacak böyle bir ayrılık olursa.
0: Ama işte yapabilecekler mi hala? Mesela bakıyorum Galatasaraylılar, Leslie yok yani. Umut, böyle bir umut göremiyorlar. Yani tepki var yani, nereden getirdiğiniz diyenler var. Oyuncuyu da tamam çok böyle göremedik açıkçası. Bir görmek lazım, onu diyorum hep. Görmeden üst üste böyle 2-3 maç oynamadan şu oldu bu oldu demek de yanlış. Bakarsınız fayda sağlar. Yani oynatmadan da göremiyor, şey bilemeyiz ki. İşte o orta sahadaki sorunu çözmesi lazım. Eğer hakikaten Torreira gitmek istiyorsa da bir an önce bu işin çözülmesi lazım ki sorun olur yoksa. Yani hakikaten sorun olur. Gitmek isteyen oyuncu tutmayacaksınız. Yani zorla güzellik olmaz. Gidecekse gitsin, onun yerini ya bu isimlerle dolduracaksın ya da takviye yapacaksın. Bu kadar. Ama o Torreira'nın yeri de çok kolay kolay bilmiyorum nasıl da olacak. Yani geçen seneye baktım mı ya, işte söylüyoruz geldiğinden beri aşağıda devamlı ivme yapmış, yukarı inmeli bir oyuncudan bahsediyoruz. Böyle bir futbolcuyu, böyle bir orta saha oyuncusunu şu dar kısa sürede bilmiyorum bulabilir mi?
1: Çok yüksek bir kalibresi var.
0: Tabii bulamaz, bak ben sana söyleyeyim, açık konuş, bulamaz. Yani bulsa bile inanılmaz rakamlara bulur. O da devamlı oynayan bir oyuncuyu getireceksiniz ki inanılmaz bir teklif vereceksin kulübüne. Adam bırakacak, sonra şurada kalmış 10-15 gün yani transfere. Bilmiyorum nasıl yapacaklar.
1: Bazen transfer bazlı olarak bazı oyunculardan çok çabuk hızlı vazgeçiliyor. Mesela geçen sezondan örneğin Sıdiki Şerif Fenerbahçe'de tek başına kaldı. Doğru. Kendi mevkisinde. Genç, evet, bir oyuncu olarak geldiği zaten defalarca kez söylendi. Ki ben bu sezon Sıdiki Şerif Fenerbahçe'de kalsaydı önüne çok güzel bir transfer yapıldı. Romelu Lukaku.
0: Olabilirdi onunla
1: Lukaku
0: beraber.
1: Belçikalı, Sıdiki Şerif Fransız, iyi bir iletişim kurabilirlerdi. Belki Fenerbahçe yeni Romelu Lukaku'sunu yaratabilirdi ama oyuncu Coventry City'ye transfer oldu. Ya çok çabuk bazı oyunculardan vazgeçmemek gerekiyor.
0: Doğru
1: sanki
0: söylüyorsun. Bence de. Yani
1: peki şimdi değerli izleyenler, Batrakov birazdan inişini gerçekleştirecek. 13.30 gibi İstanbul'da olacağını söylemiştik, deklare etmiştik ama bir kısa bir röter oldu. Çok normal. Batrakov Galatasaray için geliyor. Yeni 10 numarası Galatasaray'ın Batrakov ve aynı zamanda Galatasaray resmi hesabından da oyuncuyla görüşmelere başlandığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Batrakov'u konuştuk. Son olarak tekrar sizlerden bu transfer girişimiyle ilgili son sözlerinizi alayım. Ardından yavaş yavaş veda edeceğiz. Tabii yine Batrakov'un geliş görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Hayri Beşer sizinle başlayalım.
2: Batrakov biraz sürpriz bir isim olarak görülebilir. Çünkü Galatasaray'ın uzun zamandan beri çok önemsediği, doldurmak istediği pozisyona transfer edilmiş bir isim. Çok çok da iyi bilinen bir isim değil ama nihayetinde biraz üzerinde sörf yaptığımız zaman son derece yetenekli, soğukkanlı, gole her türlü katkısı yüksek, Galatasaray'ın hücumunu organize edebilecek bir potansiyelle karşı karşıya olduğumuzu gördük. Ben olumluyum. Bana göre büyük isim olmasa da heyecan verici bir transfer.
1: Kartal Yiğit.
0: Tabii öncelikle hayırlı olsun. Genç olması beni biraz cezbediyor. Yani genç oyuncu ileride potansiyeli olan bir oyuncu. Çünkü baktığın zaman evet hep sürekli oynamış, her gitti. Yani kulübünde hep oynamış. Alt milli takımında oynamış. Yani bu nedenle bir umut bağlamak gerekti. Ya taraftara da bence burada büyük görev düşüyor. Oyuncuya sahip çıksınlar. Yani istedikleri oyuncular gelmedi diye, öyle yıldız oyuncu gelmedi diye sırt çevirmesinler, destek olsunlar. Belki beklenilenden çok çok kat be kat performans sağlayacak. Yani bunu bilemeyiz ama ben yetenekli oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Yani bir ön yargı oluşmaması
0: kesinlikle
1: lazım.
0: Kesinlikle ön yargı. Hiç böyle, ben hep söyledim. Yani hiçbir oyuncu için ön yargılı davranmamak lazım. Bekleyeceksin. Bekleme moduna geçeceğim. Bakacaksın. Bir 4-5 maç bir oynasın bakalım. Bir süreklilik olsun. Arka arkaya oynasın görelim. Hoca oynatsın, güveniyor. Yine tekrarlıyorum. Okan Buruk'un onayı olmadan ben bu transferin gerçekleşeceğini düşünmüyorum.
1: Değil mi?
0: Kesinlikle. Zaten istim üzerindesin. Zaten taraftar tepki gösteriyor. Hoca da istim üzerinde, yönetim başkan da istim üzerinde. Hatalı bir transfere yol açacak bir hamle yapmazlar diye en azından kendimce düşünüyorum.
1: Peki çok kısa o zaman Fenerbahçe-Konya Spor maçıyla da ilgili görüşlerinizi alayım. Ardından veda edelim.
0: Ya Fenerbahçe baktığınızda yani şimdi Avrupa maçlarından gördük. Geçen hafta Gençlerbirliği maçı. Aslında çok kötü başlamadılar. Ama oyun parçalıydı. Talisca özellikle iyi başladı. Golünü de buldu. Daha sonrasında o istenilen bazı oyunculardan o performansı alamadı İsmail Kartal. Hoca eleştirildi bu rotasyon konusunda. Bunu toparlamaları lazım. Bir iki bölgede yanlış kadro çıkardığımı düşünüyorum. Eğer olmasaydı Fenerbahçe Gençlerbirliği'nde yenerdi. Yani içeride Konyaspor'u yeneceğini düşünüyorum. Üst üste kötü sonuç almaz benim tahminim. Ama ondan önce tabii bir Lyon maçı da önemli.
1: Tabii.
0: Yani ondan sonra oynayacakları. Lyon maçını da düşünmek lazım. Göreceğiz.
1: Ayrı beşer.
2: Ya ideal Fenerbahçe sahaya çıkar. En güçlü haliyle. Ve de ben Fenerbahçe'yi hiç fena bulmadım. İsmail Hoca'nın bazı tercihleri şaşırtıcı geldi. Mesela Asensio konusunda yaşanan tartışmalar. Yani skora katkıyla oyun gücü arasındaki korelasyonu iyi kurmak lazım. Yani önce oyun gücünü sağlamalısınız, sonra sonuca gitmelisiniz. Asensio vazgeçecek bir oyuncu değil ve de gereksiz bir tartışmaya da beraberini getiriyor. Ben Fenerbahçe'nin Konyaspor maçında hata yapacağını tahmin ettim.
1: Peki, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, bir huzurlarınızdan ayrılacağız ama yayın devam edecek. Batrakov geliyor. Sıcak görüntüler, sıcak gelişmeler Aspor ekranlarında olacak. Bizden hemen sonra gün ortasında Ezgi Toper sizlerle birlikte olacak. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Mutlu günler.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Aspo Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 20 Ağustos 1936 yılında 9 Eylül Panayırı İzmir Enternasyonel Fuarı adını aldı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Lütfen dikkat.
6: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Reklam.
0: Aspor Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.

0: izleyenler, gün ortasına hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Hemen çok sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Galatasaray'ın yeni transferi Alexey Batrakov'u taşıyan uçak İstanbul'a indi. Şimdi sıcağı sıcağına görüntüleri sizlerle paylaşacağız. İstanbul'daki ilk görüntüleri A-Spor ekranlarında olacak. Muhabir arkadaşımız Engin Can Çelik takip ediyor. Hemen sözü Engin Can'a bırakalım ve Batrakov'la ilgili son bilgileri alalım.
1: Ezgi, çok teşekkürler. Atatürk Havalimanı Genel Başkanlığı terminalinden mutlu günler, iyi yayınlar.

0: taraftarlarında burada bir üçüş ektirmesini beklediğimizi ifade edelim. Geçtiğimiz haftalarda anlaşma gerçekleştirmişti. Açıkçası Lokomotiv Moskova ile bir anlaşma gerçekleştirmişti Galatasaray Kulübü. Son bonservis pazarlıkları yapıldı. Son pürüzler gidiriliyordu ve son pürüzlerin ardından da oyuncunun kendisiyle de şartlar oluşmuştu ve anlaşma sağlanmıştı. Oyuncuyla da 5 yıllık bir anlaşma sağlanmıştı ki yaklaşık yarım saat, 1 saat önce de Galatasaray'ın resmi sitesinden görüşmelere dair bir metin yayınlanmıştı ki kap açıklaması da bugün sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı attıktan sonra anlaşmasını ve yayınlanmasını beklediğimizi ifade edelim. 21 yaşındaki genç oyuncu, tabii ki de genç ve potansiyelli bir oyuncudan bahsediyoruz. Alexey Batrakov ki Rusya milli takımında da forma giymiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Hem 10 numara bölgesinde hem de sağ kanatta, sol kanatta oynayabilen, ileri hücumda da oynayabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. 1.73 boyuna rağmen hem uzaktan şutları olsun hem de koşu mesafesi olsun hızlı kat edebilen oyunculardan bir tanesinden bahsediyoruz. Tabii ki de teknik kapasitesi ve skor katkısıyla da öne çıkan bir isimden bahsediyoruz ki son iki sezonda Rusya'nın en dikkat çeken genç oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Batrakov ve oyun tarzı olarak da teknik kapasitesi olarak da hem ara pasları hem de ceza sahasında yaptığı koşularla da öne çıkan isimlerden bahsettiğimizi ifade edelim. Büyük ölçüde anlaşma sağlanmıştı demiştik ki bugün sağlık kontrolüne girecek. Sağlık kontrolünün ardından bir resmi sözleşme imzalanacak. Resmi imza sürecinin ardından da bugün Erzurum Futbol Kulübü'nün kamp kadrosunda olmasını bekliyoruz. Batrakov'un tabii şu bilgiyi de ifade edeyim. Geçtiğimiz günlerde Rostov deplasmanına gitmişti takımıyla beraber, Moskova ile beraber ki o Rostov deplasmanında da yaklaşık 15-16 saatlik bir tren yolculuğu olmuştu ki Ukrayna-Rusya bölgesinde hava sahası, belli kısımlar hava sahası kapalı olduğundan dolayı yaklaşık 15-16 saatlik bir tren yolculuğunun ardından takım arkadaşlarıyla bir veda gerçekleştirmişti. Kadroya alınmamıştı. Kadroya alınmadığından dolayı da son kez takım arkadaşlarıyla beraber vedasını gerçekleştirmişti ki Rusya'da da Galatasaray taraftarları küçük de olsa, az da olsa daha doğru bir ifadeyle ki forma imzalatma şansı da bulmuştu Galatasaray taraftarları. Ki orada da takım arkadaşlarına vedasında şu ifadelerini kullanmıştı ki Galatasaray'la transfer anlaşmasını olduğunu ifade etmişti. Yakın bir zamanda Galatasaray'a gideceğini ki hem taraftarlarla hem de takım arkadaşlarıyla da bu demeçleri vermişti genç oyuncu Batrakov. Buradaki atmosferden de bahsedelim. Çok kısa... Az sayıda da olsa Galatasaray taraftarının burada olduğunu ifade edelim. Tabii ki de Batrakov 5-10 dakika içinde çıkmasını bekliyoruz dediğimiz gibi Alspor ekranlarında, çıkış ekranlarında, çıkış görüntülerini de getireceğimizi ifade edelim.
1: Evet. Engin Can'a döneceğiz değerli izleyenler. Batrakov'un havalimanından çıkmasını bekliyoruz. Biz şimdi Serhan Türk'le bir telefon bağlantısı yapalım ve hem Batrakov'u hem de Galatasaray'ın transfer gündemini şöyle bir konuşalım. Serhan, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Ezgi. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Evet, Galatasaray taraftarları heyecanlı bir şekilde Batrakov'un gelişini bekliyor. Şimdi tabii ki Dursun Özbey'in çok istediği bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Okan Buruk'un aynı şekilde. Bu transfer sürecini şöyle bir senden yeniden dinleyelim.
2: Evet, Galatasaray artık 10 numarasına kavuşuyor ve çok fazla isim yazıldı ve çok fazla da gündem olan yerde, özellikle Bruno Fernandes'le başlayan, Can Uzun'la devam eden yere Batrakov'u transfer etti. En son Mora transferi de Galatasaray'da çok fazla ön plandaydı. Ama özellikle burada Sayın Başkan artık Alexey Batrakov'un transfer edilmesini, talimatını verdi. Ve oyuncuyla anlaşıldı. Oyuncunun bu süre zarfı içerisinde takımıyla vedalaşıp son deplasmana gitmesi. Oradan Ukrayna sınırı olduğundan dolayı tekrar Moskova'ya doğru dönüp oradan da artık kendisini taşıyan özel uçağa binip ailesiyle beraber gelmesi sürecine kadar devam etti. Galatasaray bu transferde 30 milyon euronun üstünde bir bedelle, bunun içerisinde %10 sonraki satıştan payla beraber bu oyuncuyu transfer etti ve yaklaşık 4-4,5 milyon euro bandında da bir maaşı söz konusu. Artık Galatasaray 10 numarasına kavuşu edebiliriz. 21 yaşındaki oyuncu Galatasaray'da bu saatten sonra Galatasaray planlamayı 10 numarasını halletmiş ve bir anlamda takımda 10 numara pozisyonunu doldurmuş vaziyette. Diğer potansiyeli olan oyuncular üzerinden de giderek yeni transfer politikasına, yeni transfer rotasına yoğunlaşacak diyebiliriz.
1: Serhan, hazır bir oyuncudan bahsediyoruz. Hali hazırda maç oynayıp aslında

0: kadroya katılacak. Dolayısıyla hemen Erzurumspor mücadelesinde şans bulmasını bekler misin Batrakov'un?
1: Ya ben beklemem. Neden? Çünkü oyuncu tabii ki hazır bir oyuncu. En son takımıyla maçlara çıkmış bir oyuncu. Ama bu süre zarf içerisinde bir bugün gelecek ve daha sonrasında sağlık muayenesi imzayı atacak. Galatasaray'ın biliyorsun Cuma günü Erzurum'la karşılaşacak. Ben çok fazla götürüleceği taraftarlarından değilim ama götürürse de oyun içerisine dahil olacağını çok düşünmüyorum. Ama dediğimiz gibi hazır bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray'da direkt banko oynayabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Herkes bir yorum yapıyor. Bu yorumu yaparken de oyuncuyu beğendiğini dile getiriyor. Ama önemli olan Galatasaray'daki neler yapacağı çok önemli. Çünkü Galatasaray bu mevkisine yaklaşık 15-16 aydan beri boş vaziyette ve bu Mertens'ten sonra bu bölgeye çok istenilen bir performans bulamamıştı. Batrakov Galatasaray'ın hastalığına çare olacak mı? Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama şu bir gerçek. Galatasaray o transferler nerede dediğimiz Galatasaray 10 numara mevkisine Alexi Batrakov'u yaparak biraz da geç olsa da transferi yapmış vaziyette diyebiliriz.
0: Serhan, şimdi transfer döneminin bitmesine az bir süre kaldı ama Galatasaray'da çok fazla transfer iddiası görmeye başladık. Özellikle orta sahada bazı ayrılıkların yaşanabileceği, öyle bir durumda belki bir iki transfer yapılabileceği, bir kanat takviyesi, bir alternatif golcü arayışı zaten uzun süredir var. Yani sanki bir anda 3-4 bölgeye birden transfer yapacakmış gibi bir durumu oluştu Galatasaray'ın. Bu doğru mu?
1: Evet Ezgi, sen çok güzel ifade ettin. Zaten Galatasaray'ın planlamasına baktığımızda ve daha önceki Ağustos yayınlarında da ben şunu dile getirmiştim. Galatasaray 3 transfer yapmayıp transferi bitirmeyi düşünüyordu. Bunların arasında 10 numara mevkisine Batrakov, bir kanat oyuncusu, bir de yedek santrafor oyuncusu almak istiyordu Galatasaray ve daha sonrasında transferi kapatmayı düşünüyordu. Ama burada tabii ki yola çıkarken yolda farklı metotlara da gidebilirsin. Çünkü Lemina'nın ayrılışı çok fazla konuşuyor ki El Şabab'la bir flörtü söz konusu, oyuncunun gidişi yönünde bir sıkıntı çıkacak bir durum söz konusu değil. Zaten biliyorsun Lemina transferi yapılırken o konuca oyuncunun alınmasını istemişti ve rotasyonda hem sağ bekte hem sağ bekte stoperde ve önlü berde kullanmak istediğini dile getirmişti. Çok yönlü oynayan oyuncu olduğundan dolayı ve oyuncu Galatasaray'ı iyi bildiğinden dolayı bu oyuncuya yeniden transfer yapılmıştı ve 1+1 anlaşma yapmıştı. Ama tabii ki şimdi Lemina'nın tekrar ayrılışı ve El Şabab'la ilgisinden dolayı bu bölgeye tekrar bir arayış olabilir ve +1 yani 3 transferin sonra Lemina'nın ayrılışından sonra oraya bir transfer daha olma ihtimali var. Zaten Galatasaray'ın gündeminde olan Tottenham'lı Matesar transferi Galatasaray'ın sürekli listesinde olan bir oyuncuydu. Daha önce Tottenham'la irtibata girdiklerinde oyuncuyu bırakmak istemediklerini bile getiriyorlardı. Ama şu an burada Matesar ısrarı Galatasaray'ın olabileceğini düşünüyorum. Ve Tottenham'ın da bu transferi sıcak baktığını gelen bilgiler arasında söyleyebilirim. Bu transfer gelişmesinde de sıcak gelişmeler olabilir. Tabii ki Galatasaray transferleri durdurmayacak. Bana sorarsan Galatasaray'ın 5 transfere ihtiyacı var. Öncelikle bunu söylemek lazım. Ben yayında da bunu dile getirdim. 10 numara mevkisine transfer yapan Galatasaray. Yedek santrafor, kanat oyuncusu, bana sorarsan sol stopere ihtiyacı olan bir Galatasaray var. Orta sahaya ihtiyacı olan bir Galatasaray var. Ama bu transfer döneminde Demirhan Erreş'inden sonra oraya Matesar transferi gündemde olduğu için söylüyorum. Bu transferi de yaparsa Galatasaray yine bir 4 transfer, bir de Leski Okuçoklu transferiyle istenilen ama performans anlamında çok fazla tartışılan bir oyuncu transfer ederek 5 transferle kapatacakmış gibi gözüküyor. Santrafor bölgesine de özellikle Demirovic'in çok fazla ismi çıkıyor. 5 kattan Galatasaray'ı Demirovic isteği Galatasaray'ın ayyuka çıkmış vaziyette. Oyuncular yani hemen hemen sıcak temas kuruldu ve de iyi de bir gelişme var. Galatasaray yani hafta sonuna kadar ya da önümüzdeki haftanın başına kadar bir santrafor noktasına takviye yapmayı düşünüyor ve bu uçak daha kalkmasını bekliyorum ben.
0: Bu hafta içinde diyorsun değil mi? Yani bir fırsat transferi olarak olmayacak böyle bir hamle.
1: Yani ben bu transferin çok sıcak olduğunu ve yedek işte santrafor noktasına takviyeyi bu hafta sonuna yetiştirebilirse, bu hafta sonuna yetiştiremezlerse önümüzdeki haftanın başına bir yine uçak kalkmasını bekliyorum.
0: Peki Galatasaray yönetimine ulaşan bir resmi teklif var mı herhangi bir oyuncu için Serhan? Onunla ilgili de zaman zaman çok fazla spekülasyon diyeyim çıkıyor. İşte Torreira ile ilgili son günlerde çıkıyor. Daha önce Davinson Sanchez çok uzun bir

0: süre gündemi meşgul etmişti, sen de biliyorsun. Barış Alper, evet, Yılmaz aynı şekilde. Evet. Ulaşan resmi veya en azından sözlü bir teklif var, evet, mı?
1: Bu transfer teklifi ne hikmetse sezonun başında geliyor ve maaşların iyileştirme yapılması zamanında geliyor. Ben de bunu anlamış değilim. Tabii ki Davinson Sanchez Okomo'nun bir isteği vardı ama bu resmiyete dönüşmemişti. Yani ben hep şunu söylüyorum, gerçekten bu formalar o kadar önemli formalar ki, bu formalar o kadar kutsal formalar ki, bu formayı üstüne giyip sonuna kadar hakkını vermek lazım. Hakkını verdikten sonra da kulüpler maddi olarak da bunun karşılığını verebilirler. Ama kendilerini oyuncular belki dev aynasında görüyor gibi oluyorlar. Bir anlamda Osimhen'in aldığı maaşı ya da Sané'nin aldığı maaşı hak etmek ve istemek zorunda kaldıklarını hissediyorlar. Ama kariyerlerine baktıkları zaman bence bir oraya kadar gidip gelmemeyi ya da o fiyatları isteyip tekrar düşünmeleri lazım. Ve Galatasaray sezona başlamış. Sezona başlanan yerde işte ben mutsuz olabilirim ya da diğer taraftan kendi ülkelerindeki basın kanalıyla, menajerlerin açıklamalarıyla oyuncuya biz kulüp bakıyoruz söylenmeleri ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü söylemlerle hareketler çok o kadar yanlış ki Ezgi. Yani buradaki söylemleri diyorlar ki 5. şampiyonluk bitmiş, çok önemli. Galatasaray 5. şampiyonluğu kazanması lazım diyorlar. Öteki taraftan bu şekilde haberler çıkıyor. Ya ben bu haberlerin çok spekülatif olduğunu ve bu anlamda belki bağışıklı zam yapılması noktasına kadar gelebilecek bir süreci tetiklediğini düşünüyorum. Daha önce bunu görmüştük. Davinson Sanchez'de geçtiğimiz sene böyle bir durumu söz konusuydu. Maaşına zam aldıktan sonra oyuncuya nedense o çok isteyen kulüpler bir anda ilgiyi kesiyor. Yani bu süreç ben herkesin yeri dolar. Önemli olan o formanın ağırlığını taşıyabilmek şeklinde cevaplamak isterim.
0: Şimdi Serhan, biz konuşurken bir taraftan canlı olarak ekranlara da görüntüler geliyor. Artık Batrakov'un havalimanından çıkmasını bekliyoruz. Güvenlik görevlileri şu anda basın mensuplarının duracakları yeri ayarlıyor. Zannediyorum birkaç dakika içerisinde oyuncu İstanbul'da olacak.
1: Yani sevgili Ezgi, iyi bir transfer gerçekten, evet. Ama Galatasaray'ın şimdi o kadar çok isme gitti ki, Bruno Fernandes, Can Uzun dedik, en son Mora transferi alev alev Galatasaray'a gelme yönündeydi. Bu transferlerin konuşulduğunda Batrakov belki çok fazla istenilen isim olarak gözükmese bile, ben oyuncunun hem yaşı hem genç yaşta o kaptanlık boyutuna kadar gelen bir süreci ve bu anlamda oyuncunun saha içerisindeki göstermiş olduğu performansı ben değerli olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın ön alanda lidere ihtiyacı var ve ön alanda çabuk karar alan oyunculara ihtiyacı var. Özellikle hem kesici hem de ofansif hem defansif özelliklerde çok hareketli olması lazım. Uzaktan şut vurması lazım. En önemlisi ise kendi güveni olması lazım. Bu oyuncunun kendi güveni var ve oynadığı takımda da liderlik basımında da fazlasında gösterebilen bir oyuncu pozisyonuna Batrakov. Sadece herkesin kafasındaki soru işareti şu: Rus ligi biraz kapalı lig olduğundan dolayı, Şampiyonlar Ligi veya da Avrupa kupalarına çok gidemediklerinden dolayı, kendi liglerinde oynadığından dolayı herkesin kafasında böyle bir soru işareti olabilir. Ama Galatasaray tabii ki bu kadar çok ismin, bu kadar flash ismin çıktığı yerde Batrakov transferi ben çok heyecanlandırmasa bile oyun içerisinde ya da takımın oyun kurgusunun içerisinde oyuncunun iyi bir rol alacağını düşünüyorum. Bu anlamda da Galatasaray iyi bir transfer dönemi geçirmedi diyebiliriz ama sonunu iyi bitirecek bir Galatasaray olabileceğini düşünüyorum.
0: Bu arada oyuncunun genç yaşına rağmen çok skorer bir oyuncu olduğunu da vurgulamak lazım Serhan. Çünkü geçtiğimiz sezonu yanlış hatırlamıyorsam 17 gol 12 asistle tamamladı. Bu da hem gol hem asist katkısı açısından ciddi istatistikler yapabileceğini gösteriyor ki şimdi arkasında güçlü bir orta saha olacak. Keza kanatları da kuvvetli Galatasaray'ın ve önünde de Osimhen gibi bir yetenek olacak Batrakov'un.
1: Evet, sen de bunu güzel bir şekilde ifade ettin. Yani herkes diyor ben izledim, çok güzel, harika, olağanüstü. Ben izledim ama ben Galatasaray formasıyla izlemedim. Galatasaray formasıyla izlediğimizde nasıl bir oyun kimyasına bürünecek, bu çok önemli. Senin de söylediğin gibi çok önemli oyunculara sahip Galatasaray. En önemlisi ise oyuncunun da özlem duyduğu bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi olacak. Şampiyonlar Ligi, Süper Lig burayı domine edebilecek bir oyuncu ve genç yaşta bunu dinamizmine sahip bir oyuncu potansiyeli göstermesi gerekiyor. En önemlisi ise o formayı sonuna kadar hak etmesi gerekiyor. Böyle bir süreçten bahsediyoruz. Galatasaray'ın oyun yapısına baktığı zaman ön baskısını sağlam yapıyor.

0: yapan ve en olan baskısından dolayı da çok fazla pozisyon bulup onu değerlendiren bir Galatasaray var. Önemli silah Osimhen. Osimhen'in liderliği var. Osimhen'in üstüne kurulan bir oyun yapısı var. Osimhen'in ile beraber Galatasaray farklı bir yere kadar gitti. Ben bunları en iyi şekilde kullanabileceğini düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi sadece kafamda soru işareti şu. 10 numara mevkisine Batrakov giden Mertens'in yerini doldurabilecek mi? Onu da ilerleyen performansıyla beraber görmüş olacağız diyebilirim.
1: Seren, bir de son olarak sana Erzurum maçını sormak istiyorum. Malum Çorum karşısında puan kaybıyla sezona başlanması çok tartışma yarattı. Diğer büyük kulüplerin de puan kaybı yaşaması üzerine belki biraz dengelenmiş gibi bir tablo oldu. Ama netice itibariyle Galatasaray taraftarı transfer yapılmaması ayrı, biraz da form düşüklüğü nedeniyle aslında oyuncuların bireysel performanslarını da eleştirdi. Dolayısıyla takımda şu an bir negatif hava var mı? Antrenmanlar hafta boyunca nasıl geçti ve geçiyor? Erzurum planı, programı nasıl olacak? İstersen biraz bunlardan da bahsedelim.
0: Ya, tabii ki Erzurum deplasmanı güzel bir deplasman, onu söylemek lazım. Erzurumspor'da yeniden lige, Süper Lig'e gelip renk kattığı için de hepsini tebrik ederim. Gerçekten güzel bir deplasman olarak her zaman hatıramızda kalmıştı. Yeniden bu deplasmanı yaşamak bizim için de çok güzel bir duygu spor sever olarak. Yani Galatasaray'ın tabii ki sezona başlangıcı çok kötüydü. İstenilen performansı gösteremedi. Özellikle yeni yine Süper Ligimize çıkan Çorum karşısında. Çorum'da iyi bir kadrosu var. İyi de transfer dönemi geçirdi. Ama Galatasaray'dan herkes daha iyi oturaklı ve oyun yapısı anlamında birbirine takım oyununun tam anlamıyla hissedebileceği bir oyun yapısı beklerken, senin de söylediğin gibi oyuncu performanslarına baktığı zaman düşük söz konusu. Bir iki oyuncu tolere edebilirsin oyun içerisinde ama bu oyuncu sayısı 4'e 5'e çıktığı zaman o takım oyundan çıkıyor. Bireysel de hiçbir şekilde varlık göstermeyen Galatasaray adeta bir puana razı olan bir durumla sezona başlangıç yaptı. Ama tabii ki Süper Lig'e baktığımız zaman da rakibin kadar iyisin, rakibin kadar kötüsün. Rakibinin puan kaybetmesi ve bu puan kaybetmesi, 3 puan kaybetmesiyle beraber de Galatasaray orada kendini biraz rahatlatsa bile yani kendi performansını sorgulayacak duruma soktuğunu söyleyebiliriz. Erzurum'un deplasmanının kışa denk gelmemesi Galatasaray için bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Çünkü Erzurum kışları biraz daha sert geçtiğinden dolayı böyle bir durum söz konusu. Galatasaray tabii ki sezona hep geç açılan, geç başlayan bir takım olgusu içerisinde ama bu sene özellikle hazırlık karşılaşmalarına baktığın zaman hazırlık karşılaşmalarında çok fazla bize iyi bir görüntü göstermedi Galatasaray. Üstüne de sezon başlangıcının kötü olması artık Galatasaray'da bazı şeylerin sorgulanmasına sebep oldu. Bunu biz transferle açıklayamayız. Bunlar transferler nerede kaldı diyebilmeyiz. Çünkü son 4 senenin şampiyon takımı var ve son 4 senenin iskeleti oturmuş bir Galatasaray var. Bunu doymuşluk mu diyeceğiz, yoksa takımda vurdum duymazlık mı diyeceğiz, yoksa farklı mı okuyacağız? Bunu bence herkesin farklı bir şekilde sesli ya da kendi içsel olarak bence şey yapmaz, analiz etmesi gerekiyor. Ama şunu söylemek lazım. Yani Galatasaray'ın oldu bitti dediğin zaman Galatasaray tekrardan hata çeker ve herkesin bitti dediği Galatasaray tekrar o forma savaşına, futboldaki göstermiş olduğu performansa herkesin dudağını uçuklatacak duruma gelir. Sadece bir kıvılcım gerekiyor. Kötü başlayan bir Galatasaray'ın ben Erzurum deplasmanında favori olarak çıkacağını düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi Erzurumspor'da kapalı kutu. Sonuçta ilk hafta onun içinde kendisi takım içinde iyi bir şekilde geçmese bile kendi evinde bu performansı göstermek isteyecektir. Ama Galatasaray'da artık neyi kaybettiğinin ve neyi kazanacağının da çok bilincinde olduğunu söylemek lazım. Çünkü bu takım geçen sene şampiyon olan takım, bu takım 4 sene önce şampiyon olan takım ve bu takımın teknik direktörü 4 senelik şampiyon teknik direktör olarak tarihe geçen bir hoca ve bu sene neler yaşayacaklarını biliyorlar ya da 5. şampiyonluğu kazandıkları zaman tarihe geçeceklerini biliyorlar. O yüzden bence bunun performans anlamında değil de mental olarak bir sıkıntısını yaşadıklarını düşünüyorum. O mental sıkıntıyı da hoca oyuncularla oturup konuşup normale getireceğini düşünüyorum.
1: Evet, bu arada bir güncelleme de yapalım. Batrakov'un pasaport kontrolünden geçtiği bilgisi geldi değerli izleyenler. Artık birkaç dakika içinde havalimanından çıkmasını bekliyoruz. Az önce bavulları da zaten çıktı genç oyuncunun. Çok kısa bir süre içinde

0: Patrakov'u İstanbul'da göreceğiz. Belki Serhan son birkaç cümleyi alayım. O az önce bahsettiğin doymuşluk konusunda Patrakov gibi bir genç enerjinin, başarıya, kupaya aç bir enerjinin gelişi o çehreyi bir anda değiştirecek.
1: Evet, aynı şekilde ben de öyle düşünüyorum. En azından forma savaşını yapabilecek ve gençlerin izmiyle beraber doğruya hareketlendirecek bir oyuncuya ihtiyacı var ve o bölgeyi asıl sahibine bırakmak lazım. O bölgede performans anlamında iyi işler yapan Batukov Galatasaray'ı rahatlatacak bir seviyede olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki dediğimiz gibi forma aslanın ağzında, o aslanın ağzındaki formayı almak değil, o aslanı tekrar sahalara çıkarmak çok önemli. Galatasaray aslan bir şekilde sahaya çıktığı takdirde gerekeni yapacağını düşünüyorum. Sadece biraz daha kıvılcım gerekiyor ve en önemli olan motivasyon gerekiyor. O motivasyonu takım oyunu haline getirdiği zaman Galatasaray daha önce yaptığı şeyi en iyi performans anlamında maksimumunu verebilmek. Bu anlamda da yine şampiyonun en büyük favorisi, ama şunu da söylemek lazım. Bu sene Beşiktaş çok iyi, Fenerbahçe çok iyi, Trabzonspor çok iyi. Yani bu sene böyle Galatasaray'la Fenerbahçe'nin kafa kafaya götürüp diğer takımların biraz daha böyle yani puan farkı olabileceği dönem geçeceğini düşünmüyorum.
0: Evet.
1: Çünkü bu sene gerçekten her takım için önemli ve her takımda maksimumunu göstermek zorunda.
0: Peki. Serhan Türk, çok teşekkür ediyorum. Hemen Engin Can'a yeniden gidelim. Batrakov İstanbul'da.
2: Ezgi, yeni Galatasaray yeni transferi an itibariyle İstanbul Atatürk Havalimanı Genelvacık Termini inişini gerçekleştirmişti ve taraftarla ilk buluşmasını gerçekleştiriyor ki taraftarlara da selamını gönderiyor ve şu dakika itibariyle de kendisine tahsis edilen araca doğru hareket ediyor. Ailesiyle beraber geldi. İki araba tahsis edildi. Ailesi de hemen şu dakika itibariyle araca doğru ilerliyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren uçuşunu gerçekleştirmişti. Moskova'dan özel uçakla gelmişti. Ve direkt kulübün tahsis ettiği araca doğru bindi. Şu dakika itibariyle de araca binişini gerçekleştirdi. Sağlık kontrollerine gidecek. Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmesini imzalamasını bekliyoruz.
0: Evet, Engin Can'a çok teşekkür ediyoruz. Alexey Batrakov İstanbul'a geldi değerli izleyenler. Havalimanı çıkışında herhangi bir açıklama yapmadı, ancak geliş görüntülerini canlı olarak ekranlarınıza taşıdık. Serhan Türk'le de bir değerlendirme yaptık. Şimdi gelin temsilcilerimizin Avrupa sınavlarıyla devam edelim. Bu akşam iki kritik mücadele oynanacak. Hem Trabzonspor hem de Beşiktaş sahada olacak. Arkadaşlarımız bizleri bağlantı noktalarında bekliyorlar. Trabzonspor Ferencvaros mücadelesi öncesi iki bağlantı Trabzon'dan yapacağız. Ve tabii ki Efecan Öztaş da bizi Dolmabahçe'de bekliyor. İlk olarak gelin Selman Kutlu'ya bir gidelim. Trabzon şehir merkezine gidelim. Şu anda şehirde nasıl bir atmosfer var? Selman Kutlu'dan dinleyelim.
3: Evet, biz Trabzon şehir meydanındayız. Şehir merkezine gerçekten heyecan her dakika artıyor. Trabzonsporlu taraftarlar ve o yurt dışından gelen gurbetçi taraftarlar maça saatler kala onun heyecanını yaşamaya başladılar. Gerçekten yoğun bir kalabalıkta meydanda görüyorsunuz formalarlar yoğun bir katılımla geldi. Şu anda storelerde TS Club'larda Muhammed Salah formasına çok büyük bir yoğun ilgi var. Tabii ki bordo mavi ekip UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçında bu akşam 20.00'da Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek. Karşılaşma 20'de başlayacak. Karşılaşmayı ise Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Pajac düdük çalacak. Pajac'ın yardımlıklarını ise Bojan Zobenika ve Ivan Mihali üstlenecek. Tabii ki maçın önemi çok büyük. Trabzonspor geçtiğimiz yıl Türkiye Ziraat Kupası'nı, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra Avrupa Kupalarına gitme hakkı kazanmıştı ve playoff turunda bu akşam playoff turunda geçerek Avrupa Ligi'ne katılmak istiyorlar. Ama Trabzonspor'un ayrı bir heyecanı ise Muhammed Salah ilk defa Trabzonspor taraftarı karşısına çıkacak ve Salah da ilk defa Papara Park'ta ilk 11'de yer alması bekleniyor. Tabii ki bu da büyük bir heyecan ortaya çıkartmış durumda. Biletlerin tamamı tükenmiş durumda. Zaten bir kombine rekoru kırılmış. 25 bin civarında kombine bilet satılmıştı. Ama akşam gerçekten stadın tamamen dolu ve müthiş bir ambiyans bizi beklediğini söyleyebiliriz. Tabii ki muhtemel 11'lere dönecek

0: Olursak Muhammed Salah'ın Mısırlı Yıldız'ın ilk defa 11'de başlamasını bekliyoruz. Kasımpaşa karşılaşmasında 58. dakikada oyuna girmişti ama orada Mavili ekipte 4 tane önemli eksik de var. Aslında iki isim zaten UEFA listesine yazılmamıştı. Okay Yokuşlu ve Batakov'un listeye yazılmamıştı ama bunun yanı sıra Falcarelli ve Ernest Nucci sakatlıktan dolayı bugün karşılaşmada yer almayacaklar. Ama teknik heyet ve Fatih Tekke eksiğe rağmen taraftar desteğini de arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılıp avantajlı bir skor yakalamak istiyorlar. Ama Fatih Tekke'nin tabii ki kadroda nasıl bir planlama çıkacağıysa merak konusu. Özellikle revizyon yapmasını da bekliyoruz. Hem orta sahada hem de hücum hattında yeni isimler de ön plana çıkabilir. 11 kurgusuna tam olarak memnun kalmamıştı Kasımpaşa maçında. Çünkü oynanan oyundan da oyun temposu bakımından oldukça sıkıntı yaşamıştı. Bu nedenle akşam orta sahada bir sürpriz olarak Fatih Tekke'nin Melih Kabasakal'ı görevlendirmesini bekliyoruz. Şöyle 11'e bakacak olursak kalede Onana, Pina, Niu, Savic var ama yenine Cenk de oynayabilir. Bunu da belirteyim Savic'in yerine ve Mustafa Solbek'te. Melih, Buşari, Salah, Malinovski, Saviola ve Onatçu 11'ini bekliyoruz. Şehirde hava şu anda üst seviyede, heyecan Doruk'ta. Biz yayınlarımıza devam edeceğiz diyelim ve sözü Trabzon'dan şimdilik size bırakalım.
1: Serman Kutlu'ya çok teşekkür edelim ve gelin şimdi birlikte Papara Park'a gidelim değerli izleyenler. Yunus Emre Sel ve Selahattin Kınalı bizi bekliyor. Mücadele öncesi son detaylar ve yorumlarla hemen sözü kendilerine bırakalım.
2: Ondan sonra hiç top oynamadın mı? Kolun kırıldı diye.
3: Teşekkürler Ezgi Toper. Yayınlar dileyelim. Trabzonspor bu akşam UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Ferencvaros'u konuk edecek. Biz de Selahattin Kınalı ile birlikte bu maçı değerlendireceğiz. Öncelikle stadyumdan başlayalım. Bazı değişiklikler yapıldı. Saha zemini oldukça iyi gözüküyor. Nasıl bir atmosfer sizce bu maçta bekliyor taraftarları?
2: Önce Ezgi'ye bir selam yollayalım. Ezgi sen de gelsene Trabzon. Hiç gelmediğini biliyorum. Bir bahane yap. Buraya bir gel gör yani. Ölmeden yapılacaklar listesi 3. sıra. Trabzon'u görmek. Ya stada ne değişiklikler yapıldı bilmiyorum. Yani yönetimli hocalar ekledi. Değil mi? Onlar evet. Ekledi. Fakat futbol sever için ya da Trabzonspor için öyle şeyler çok önemli ayrıntılar değildir. Evet kulübe gelir sağlıyorsa elbette teşekkür edilir. Ama zemin şahane görünüyor. Senin de uzmanıyla konuştun az önce farkındayım. Orta sahada minik bir hasar var galiba ama her şeye rağmen çok güzel görünüyor zemin. Fakat buralar futbol sahaları. Buraları güzelleştirecek olan tutulan takımın, gönül verilen takımın maçı kazanması. Elde edilen skorlar. Yani o tarafından bakmak çok daha gerçekçi gibi duruyor.
3: Dün Fatih Hoca'ya şöyle bir soru sormuştum Selahattin abi. UEFA Kupası'nı kazanan bir futbolcu olarak, UEFA Kupası'nı kazanmak isteyen bir teknik adam olarak olmak nasıl bir şey hissettiriyor diyor. Yani bir iki saniye düşündü. Şimdi Fatih Tekke'yi de iyi tanıyan biri olarak o an neler hissetmiştir Fatih Hoca sence?
2: Şimdi Fatih Hoca soru çok güzel. Fatih Hoca kafasında diyordur ki bana göre ya gerçeği mi söyleyeyim? Gerçeği söyleyince de çok bozuluyor insanlar. İnsanlar hayal kurmak istiyorlar. Sanki ben hayallerine engel oluyorum. Öyle düşünmesinler diye bir ikilem yaşarken bir yandan da kendisi de herhalde hiçbirimizden daha az Trabzonsporlu değil. Belki bana göre çoğumuzdan çok daha fazla Trabzonlu. Yani ille de ya Trabzonlulukla Trabzonsporluluğu ayırmak gerekiyor. Trabzonluluk işte memlekete duyulan aidiyet, incire, karayemişe, derelerine, sisine, dumanına, ninesine, çocuğuna duyulan karşılıksız, koşulsuz sevgi demek Trabzonluluk. Fatih Tekke'de de baskın karakterin bu olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor elbette bölge insanının kendi kimliğini, kendi karakterini ifade yollarından biri. Belki birincisi, hani belki birincisi olmasa daha iyi olurdu da. Yani sonuçta bu bir oyun, bu bir futbol ama Trabzon adı nerede geçerse geçsin bir iddianın adı oluyor. Trabzonlu bulunduğu her yerde bir iddia sahibi olarak kendisi istemese de öyle görünüyor. Öyle olduğu için de hangi alanda olursa olsun işte futbolda 76 yılında abilerimiz, amcalarımız da var işte. Kimileri için dedeler var. Serdar Bali dede oldu malum. Başka dede o dönemin yıldızları da var tabii. Onların attığı bir temel üzerinden bir kimlik inşası oluştu Trabzon'da. Fakat bu kimlik inşasının sadece bir futbol takımının başarılarıyla başarılabilmesi

0: başına mümkün değildi. Trabzon şehri işte kimilerine göre 4000, kimilerine göre 8000 yıllık kadim bir geçmişten geliyor. Yani hani hep söylerler ya işte işte 3 dakikalık bir iş yaptın herhangi bir şeyin ustasına, bizden 50 bin lira para istiyorsun filan, o da der yani 50 yıl artı 3 dakika. Yani Trabzon'da aslında Trabzonspor da işte o 4000 artı işte 50 yıl öyle bakmak gerekiyor. Çünkü o sağlam kültürel kodlar olmasa, o temeller olmasa üzerine inşa ettiğin bina yıkılır. Trabzon böyle çok sağlam bir kültürel yapı üzerine inşa şansı yakaladığı için diğer şehirlerin anlamakta zorlandığı bir başarıyı 50-60 yıldır aralıksız sürdürüyor. Zaten bir iddiayı eğer belli bir süre sürdürebiliyorsanız büyük olarak kalabilirsiniz. Bu büyüklük tarifi de şey gibi algılanmasın. Yani Trabzon büyük de yani Bursa küçük mü? Bursa da büyük. Yani Kocaeli de büyük, Samsun da büyük. Ama o büyüklüğü laftan sahaya taşımak gerekiyor. Lafta kaldığında çok saygı duyulmuyor size. Fakat sahaya taşıdığınızda işte Trabzonspor o büyüklüğü 50 yıldır 60 yıldır sahalara taşıdığı için gerek hasımları demeyelim de yani futbolda hasım olmaz, rakipleri gerek dünyanın başka futbol severleri tarafından bir saygı gören kulübe dönüştü. Ki kaldı ki kulübün ve şehrin dünyaya yeterince tanıtıldığı fikrinde de değilim ben. 2022 şampiyonluğu sonrası kendiliğinden gelişen kutlama ritüeli, çünkü ritüel diyorum ona, artık başka bir şeye dönüştü. Dünyada Trabzon'a bakışı, Trabzonspor'a bakışı birazcık değiştirdi esasen. Ve fakat bu yeterli değildi. Şimdi Salah'ın Trabzon'u tercih etmesiyle, ben Salah'ın Trabzon'u tercih olarak görüyorum bunu. Muhammed Salah isteseydi çok başka liglerde buradan aldığı paraya yakın, tam hepsini olmasa da ona yakın kazançlarla konformist bir hayat sürebilirdi. Fakat Salah'ın da zannederim ki Salah'a sunulan Trabzon perspektifi, vizyonu Salah'ı ve ailesini de ikna etmeye yetti ve Salah Trabzon'u tercih etti. Salah'ın Trabzon'u tercih etmesiyle, bu arada o İngiliz tarafta Chamon'u ufacık bizim Köksal Baba'ya benziyor. Ona da hoş geldin diyelim buradan. Köksal Baba'yla herhalde bir buluşurlar, bilmiyorum. İyi olur. Tabii sinirli anlar rastlamaması lazım Köksal Baba'nın. Salah'ın Trabzonspor'a kattığı mali yükün dışında çok daha fazla katkıları olacaktır. Eğer biz bu süreci doğru yönetebilirsek, Trabzon bunu yönetmeyi becerebilirse, Trabzon'un yakın geçmişindeki kitle iletişim araçlarını kullanma, sevk etme, yönlendirme konusunda epey başarılı olduğunu da söylemek gerekiyor. Hangi tanıtım filmini çekiyorlarsa Cannes Festivali'ne yolla, kısa filmde ödül alır. Yani o tür başarılı işleri yapıyorlar. Hatta bazen o kadar anlamlar yükleniyor ki futbolun önüne geçiyor. İşte o kadar da anlam yüklememek gerekiyor aslında. Yani sonuçta bu bir oyun, adı üzerinde bu bir oyun. Aldanmak var, aldatmak ve aldanmak üzerine kurulu bir oyun. Çok fazla anlamlar yüklememek gerekiyor. O zaman daha da benimsenebilir bir kimliğe dönüşür Trabzon ve Trabzonsporluluk. Şimdi taraftar gelecek. Bu akşam herhalde 40 bin yakın kişi olacak sahada. 40 bin kişi ne olursa olsun takımlarının bu maçı kazanmasını bekleyecek. Çünkü bizim takımımızda Muhammed Salah var, Onaçu var. İşte belki Muçi var, oynar mı oynamaz mı bilemiyorum.
1: Zora.
0: İşte belki diyorum, bir sürü bana göre çok iyi bir transfer olduğunu düşündüğüm Malinovski var. Başka oyuncular, Aral çok kıymetli bir transfer. Yani hep söyledim.
1: Sen kadrodan biraz girelim mi abi, hazırsan konuya girmişken?
0: Vakame'nin gençleşmiş halini aldık geldik aslında. Senin bir sorun varsa öyle girelim madem. Yok, öyle bir hevesin.
1: Yok, öyle demek
2: soru vardı diye söyledim.
1: Yok, kadroda yani bu akşam bazı sürprizler bekliyoruz. Nedenini de söyleyelim. Fatih Hoca dün zaten açıklamasında da söyledi. 55-60 maçlık bir dönem olduğu için hemen hemen her maçta önemli rotasyonlar yapacağım. Bu maçta onlardan birisi olacak dedi. Bizim beklentimizde Savic ile Cenk arasında bir tercih bekliyoruz. Orta sahada Melih Kabasakal tercihi bekliyoruz. Biraz daha defansif yönünü güçlendirmesi için. Belki çift forvette deneyebilir mi? Böyle bir beklenti var açıkçası. Sen neler söyleyeceksin?
0: Bir forvetten kalsın, ona şöyle umut mu?
1: Evet.
0: Yani olabilir ama ben Fatih Tekke'nin kendi doğrularından vazgeçmeyeceğini biliyorum. Eminim. Yani zaten Tekke'yi birazcık tanıyan herkes böyle olduğunu bilir. Ama zaman zaman oyuncularında, forvetlerinde mesela Savic'in son oyunda yani kendisine yakışmayan bir hata yaptı. Onun dışında da oyun içinde çok verimli olamadı. Belki hoca onu yanına alabilir. Cenk'in çok

0: Biz tertemiz bir sol ayağı var. Yani Ferencvaros biliyoruz ki burada bekleme oyunu oynayacak. O bekleme oyununa işte derinlemesine paslarla hat kırarak defansın dengesini bozmak gerekecek. Belki hoca o yüzden Cenk'i 11'de sahaya sürebilir ama bana göre mesela ben teknik adam olsam Savic gibi onlarca Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan Avrupa oyunlarında belki yüzlerce kez çıkmış bir oyuncuyu yanımda oturtmam. Sakat değilse. Çünkü bu maçta bir önceki maçta ne kadar kötü olursa olsun Savic bütün arkadaşlarını toparlayabilecek bir birikim. O nedenle hoca yanında tutar mı? Çok emin değilim. Ama onun dışında Melih'i oynaması gayet doğal. Şu an zaten hoca Melih'in bir tık üstünü istiyor. Yani aynı işi yapabilecek birazcık daha fizikli, birazcık daha işte arkaya toplar atabilen, birazcık daha güçlü süpürücü bir oyuncu istiyor zaten. Sezon başından beri söylüyor bunu. Melih onun bir altı, yani yedeği. Melih'le başlaması oyun kurgusu anlamında beklenen bir şey olabilir. Hatta ben de Melih'le başlamasını bekliyorum. Melih'in yanına Malinovski'yi koyacak mı yoksa Malinovski'yi ön tarafa mı çıkaracak? Yani 8 gibi mi oynayacak bilmiyorum. O konuda bence Malinovski idman sürecinin getirdiği bir atalet içinde, yani temposunu henüz bulamamış ama temposunu bulduğunda Atalanta oyunlarından bildiğimiz bir oyuncu. Malinovski'nin oyunun kritik oyuncusuna dönünme ihtimali yüksek ama hoca onu şeyi gibi geçen maçta biraz ön libero gibi denedi. 8'de yani ön tarafa atarsa, yani gizli 10 numara gibi oynarsa ya da gizli değil açık açık 10 numara oynarsa Malinovski oynadığında da ben Aral'la da Saviolo'yla da çok isabetli paslaşmaları, uzun pasları kastediyorum, olabileceğini düşünüyorum. Ve bu tür oyunlarda rakip sıkı bir şekilde kapanacak. Bir de Ferencvaros'u küçümsemeyelim. Şimdi hoca öyle söyleyince yanlış anlaşmalar da oluyor tabii. Adam, hoca dedi ki bizden çok çok daha iyi takım. Hayır, hoca bizden çok çok daha iyi takım demedi. Hoca oynadığımız Kasımpaşa'dan çok çok daha iyi takım demek istedi ama işte iletişim çağında yaşıyoruz. Demek istediklerin karşı tarafla yanlış anlaşılabiliyor. İyi niyeti, kötü niyetli bir sürü insan var. Demek istemeyeceksin, net olarak söylemek gerekiyormuş. Belki hoca da bunu anlamıştı bu örnek üzerinden. Ama Ferencvaros, ben baktım kadroya 2-3 gündür bakıyorum. Neredeyse 20 oyuncu 3-4 yıldır aynı kadronun içinde varlar. İlk 11'de 7-8 oyuncu ilk 11 oynuyorlar. Şeyi anlamaktan kendimizi uzak tutmayalım. Futbol bir takım oyunu ve takım oyunlarının gelişimi tamamen tekrarlara dayalı. Eğer 100-150 idman yapabilirsen hep beraber aynı oyuncularla hocanın istediklerini %70'ini yapabilirsin zaten. Ama tek idmanla, 3 idmanla, 5 idmanla karşındaki takım eğer iyi bir takımsa senin milyonluk değerlerini bile alt edebilir.
1: Abi ağzına sağlık. Sonraki yayın dilimlerinde yine daha uzun konuşacağız. Şimdi sözü yeniden Ezgi'ye bırakalım.
2: Yunus Emre Ser ve Selahattin Kınalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Trabzonspor'a yürekten başarılar diliyoruz. Ben de Selahattin Kınalı'nın çağrısına ithafen en kısa zamanda Trabzon'a gideceğimi buradan söylemiş olayım. Ve şimdi Beşiktaş'la devam edelim. Siyah beyazlılarda Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Kaunas Žalgiris'le karşılaşacak değerli izleyenler, muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş bizi Dolmabahçe'de bekliyor. Sözü hemen Efecan'a bırakalım.
3: Teşekkürler Ezgi Toper. Sana da yayınlar diliyorum. UEFA Avrupa Ligi playoff karşılaşmasında Beşiktaş ilk maçta evinde Kaunas Žalgiris'i konuk edecek. Karşılaşma saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Tobias Stayler yönetecek ve oldukça da bir güzel bir hava var. Dolmabahçe'de Beşiktaş taraftarlar da sabah saatlerinden itibaren Dolmabahçe etrafında toplanmaya başlamışlardı. Bir lokma dağıtımı var stadyum önünde, onu da söyleyelim. Yapılan transferler sonrasında Beşiktaşlı taraftarlar bir lokma dağıtımı gerçekleştiriyorlar. Takımın ortaya koyduğu performanslar oldukça memnun siyah beyazlı taraftarlar. 5 maç 5 galibiyet, hiç gol yenmedi. Alexander Nübel kalede oldukça iyi bir performans sergiliyor. Trossard ortaya koydu, iyi bir performans vardı. Eyüpspor karşılaşmasında yapılan birçok transferin iyi performans sergilemesi siyah beyazlı taraftarları da oldukça mutlu etmiş durumda. Yeni sezona yeni kadrosuyla, yeni hocasıyla, yeni sportif direktörüyle bambaşka bir başlangıç yaptığını düşünüyor Beşiktaş taraftarlar takımlarının. Ve Vincenzo Italiano da Beşiktaş teknik direktör olarak bir ilki imza attı. Beşiktaş tarihinde Avrupa kupalarında çıktığı ilk 4 maçta galibiyeti alan ilk teknik direktör oldu. Tabii kendisi de hafta içerisinde takımla birlikte bir yemek organizasyonunu düzenlemişti. Takımı yemeğe çıkardı. Biz de bunun nedenini sorduk. Neden takıma bir yemek organizasyonu düzenlendi diye. Vincenzo Italiano, sezona iyi başlarsak, oynadığımız tüm maçlarda galip gelirsek sizi yemeğe çıkartacağım diye bir söz vermiş. Bu sözünü de tutmuş. Onu da söyleyelim. Tabii Beşiktaş'ta eksik isimler var mı? Bugün kadroda olmayan isim yok. Bütün oyuncular kadroda olacak. Sadece Felix Udokai kadrodan çıkartıldı. Avrupa Ligi kadrosundan çıkartıldı. Yerine Vlahović eklendi. Vlahović kadroda olacak mı? İlk 11'de olacak mı? Ya da daha sonrasında maçta yer alacak mı diye çok soruyor Beşiktaş taraftarlar. Vlahović karşılaşmanın son 10-15 dakikası forma giyebilecek. Vincenzo Italiano kendisini oynatmak istiyor. Kendisi de oynamak istiyor. Ve bu isteğini de hocasına bildirmiş. Tabii Monza'ya transferi gerçekleşmedi henüz. Udakai'nin bir pürüz çıktı. Bu pürüzün de kısa süre içerisinde giderilmesini bekliyoruz. Tribünlerde 37 ile 38 bin arasında seyircinin olması bekleniyor. Muhtemel 11'den de bahsederek sözü tekrardan sana aktaracağım Ezgi Toper. Kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amir Murillo. Stoper hattının ikilisinde ise Thiago Jolo ile Emirhan Topçu. Sol bekte Rıdvan Yılmaz. 6 numara pozisyonunda Salih Özcan. Hemen önünde oynamasını beklediğimiz ikili ise kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaytan. Sağ kanatta Vaslav Çerni. Sol kanatta Trossard ve forvet hattında Ohyayin'in olmasını bekliyoruz diyerek sözü tekrardan Dolmabahçe'den sana aktarabilirim Ezgi Topar.
2: Efecan Öztaş'a da teşekkür edelim. Beşiktaş'a da yürekten başarılar dileyelim ve bir bağlantı daha yapalım şimdi değerli izleyenler. Birincilik ekibi Orfa Yapı Pendik Spor yeni transferlerini tanıtıyor. Muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş'a sözü bırakalım.
4: Ezgi, sana da iyi yayınlar diliyorum. TFF birincilik ekiplerinden Pendik Spor yeni isim sponsoru Orfa Yapı'yla anlaşmasını duyurdu ve yeni transferlerini de tanıttı. Ümit Eskiköy yönetiminde TFF birincilikte bu sezon yine Süper Lig'e yükselmeyi zorlayan Orfa Yapı Pendik Spor 11 tane yeni oyuncusuyla transfer döneminde gerçekten çok önemli işleri imza attı ve transferlerini de bugünkü imza töreniyle beraber tanıtmış oldu. Orfa Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Kır toplantıya katıldı. Pendik Spor Orfa Yapı Pendik Spor Dernek Başkanı Atakan Yüce de yine toplantıda bulundu. Biraz önce açıklamaları aldık. Futbolcular bir bir sözleşmeleri imza attı. Şu an formalar takdim ediliyor. Biraz sonra da toplu fotoğraf çekimiyle beraber imza töreni sonuçlanmış olacak. Peki Pendik Spor, Orfa Yapı Pendik Spor hangi oyuncuları kadrosuna kattı? Ahmet Özkaya, Emrah Baysal, Erdem Gökçe, İsmail Manga, Kerem Kalafat, Onur Alp Çakıroğlu, Safa Yıldırım, Samuel Abifade, Faur Angji, Taha Emre İnce ve Pendik Spor altyapısından çıkıp profesyonel olan Oğulcan Aşıkçı da transfer toplantısında ve sponsorluk tanıtımında yer aldı. Pendik Spor geçtiğimiz sezon playoff'a katılma başarısı göstermişti. Bu sezon sponsorlarıyla beraber, güçlendirilmiş kadrosuyla beraber Süper Lig'e çıkmayı zorlamak istiyor Pendik Spor. Gerçekten önemli oyuncuları kadrosuna kattı. Bugün 10 oyuncu imza törenindeydi. Taha Emre İnce milli takımda olduğu için imza törenine katılmadı. Orfa Yapı'da düzenli olarak zaten Pendik Spor'a desteğini her yıl sürdürüyordu. Bu yılda isim sponsoru olarak Pendik Spor'un yanında yer alacak. Artık Orfa Yapı Pendik Spor ismiyle Pendik Spor'u karşılaşmalarda TFF 1. Lig'de Ziraat Türkiye Kupası'nda izliyor olacak. Pendik Spor'a da bütün sezon boyunca başarılar dileyelim. Önemli oyuncuları kadrosuna kattı. Ümit Eskiköy yönetiminde bu sezon Süper Lig'e yükselmeyi temel hedef olarak belirlemiş durumda Pendik Spor. Sponsorluk anlaşmaları da kulübün ekonomik anlamda daha doğru adımlar atmasını sağlayan anlaşmalar olarak nitelendirebiliriz ve ben sözü tekrar size bırakayım.
2: Erdem Akbaş'a da çok teşekkür edelim verdiği bilgiler için ve şimdi akışımıza dönelim. Fenerbahçe'den haberler paylaşacağız değerli izleyenler. Sarı lacivertliler de artık yeni sezon planlamasında düşünülmeyen oyuncularla yollar ayrılmaya başlandı ve Sidiki Şerif de İngiltere'ye transfer oldu. Son günlerde takımdan ayrılacak oyunculara yoğunlaşan sarı lacivertliler 19 yaşındaki forvetin Premier Lig'in yeni ekibi Coventry City'ye transfer olduğunu duyurdu. Fenerbahçe, Şerif'in transferinden 22 milyon euro artı bonuslarla birlikte 25 milyon euro kazanacak. Şerif, Fenerbahçe'de 11 ilk 11 olmak üzere 16 maça çıktı ve 3 gol 1 asist kaydetti.

0: Fenerbahçe'de Şerif'in ardından Anthony Musaba ve Omar Fayet'le de yollar ayrıldı. Sarı lacivertliler geçen sezonun devre arasında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba'nın Championship ekiplerinden Norwich City'ye transfer olduğunu açıkladı. Fenerbahçe'de ayrıca Omar Fayet'le de yollar ayrıldı. Sarı lacivertli kulüple sözleşmesi süresince Novi Pazar, Berşot ve Aruka takımlarına kiralanarak farklı liglerde forma giyen Omar Fayet, kariyerinin yeni döneminde Serie A ekiplerinden Frosinone'de mücadele edecek. Serie A ekibi Roma, Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi Jadon Osterwolde'yi istiyor değerli izleyenler. Sarı lacivertli yönetimin bu transfere dair planlaması da netleşti.
1: Roma, Jadon Osterwolde'yi kadrosuna katmak istiyor.
2: Asensio, korneri kullandı. Cezalanma, bir vuruş, toplamarda gol!
1: Savunma hattını güçlendirmek için harekete geçen Serie A ekibi, 25 yaşındaki Hollandalı futbolcu için Fenerbahçe'ye yeni bir teklif sundu. Osterwolde'nin temsilcisinin de yaklaşık bir haftadır İstanbul'da olduğu ve bu süreçte farklı kulüplerle de görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Oyuncunun Fenerbahçe'den yeni bir kontrat beklentisi bulunuyordu. Ancak şu ana kadar bu konuda somut bir sonuç çıkmadı. Bu gelişmelerin ardından Roma'nın teklifinin Osterwolde cephesinde daha cazip hale geldiği belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi ise oyuncu tarafına kulübün beklentilerini karşılayacak iyi bir teklif gelmesi halinde transfere sıcak bakabileceğini iletti. Osterwolde'nin de kariyerine Serie A'da devam etme fikrine sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe ile Roma arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hızlanması bekleniyor. Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maça çıkan Osterwolde bu karşılaşmaların 45'inde ilk 11'de görev aldı. Hollandalı futbolcu sezonu 1 gol ve 1 asistle tamamladı. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Osterwolde birer kez Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
0: Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen bir başka isim Diego Carlos için Parma'dan kiralama teklifi geldi. Parma, 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun maaşının %70'ini karşılayarak kadrosuna katmak istiyor. Oyuncuyu kadroda düşünmeyen Fenerbahçe yönetimi de yol ayrımına sıcak bakıyor. Önümüzdeki günlerde bu transferin netleşmesi bekleniyor. Geçen sezon Como'ya kiralanan Diego Carlos, İtalyan ekibinde 25'i ilk 11 olmak üzere 31 maça çıktı ve 1 gol 1 asist katkısı yaptı. Oyuncunun kontratı 2028'de bitiyor. Süper Lig'de ikinci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu değerli izleyenler. Şimdi hem haftanın programı hem de hakemlere birlikte bakalım. Cuma 21.30'da oynanacak Erzurumspor Futbol Kulübü Galatasaray maçını Çağdaş Altay yönetecek. Cumartesi 19'da iki karşılaşma var. Çaykur Rizespor Samsunspor maçında Ömer Faruk Turtay, Arca Çorum Futbol Kulübü Kasımpaşa mücadelesinde Fatih Tokay düdük çalacak. 21.30'da oynanacak Fenerbahçe Tümosan Konyaspor maçını ise Atilla Karaoğlan yönetecek ve pazar 19'da Trabzonspor Başakşehir maçını Ali Şansalan, Eyüpspor Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasını Reşat Onur Coşkun Ses yönetecek. 21.30'da oynanacak Korendon Alanyaspor Beşiktaş mücadelesinde Adnan Deniz Kayatepe, Göztepe Gençler Birliği maçında da Batuhan Kolak görev yapacak ve pazartesi 21.30'da haftanın son maçında Kocaeli Spor'la Ahmet Sportif Faaliyetler karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi de Ümit Öztürk yönetecek diyelim ve devam edelim. Biraz da dış basının gündemine bakacağız şimdi. Bir iddia var değerli izleyenler, Arsenal'ın Kenan Yıldız'ı transfer etmek istediğine dair. İtalyan basını topçuların 100 milyon euroyu gözden çıkardığını söylüyor.
3: İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal'da sol kanat mevkisi için tanıdık bir isim gündeme geldi. İtalyan basınından Tutto Mercato'nun haberine göre topçular, hücum hattına yapacağı takviye için Kenan Yıldız'ı transfer listesine aldı. Londra ekibinin öncelikli hedeflerinden Julian Alvarez transferinde sonuca ulaşamaması halinde milli yıldız için harekete geçebileceği belirtildi. Mikel Arteta'nın 21 yaşındaki futbolcuyu çok beğendiği ve Arsenal'ın transfer için 100 milyon euro seviyesinde

0: ne kadar çıkabileceği öne sürüldü. Ancak Juventus cephesinin tavrı net. Torino ekibi Kenan Yıldız'ı satılabilir oyuncular arasında görmüyor. 10 numaralı formayı taşıyan milli futbolcu, teknik liderliğinin yanı sıra kulübün gelecek projesinin de merkezinde yer alıyor. Juventus 2026'nın başında Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2030'a kadar uzatmış ve yıllık ücretini 7 milyon euro seviyesine çıkarmıştı. Kulüp sahibi John Elkann da daha önce yaptığı açıklamada Kenan'ın sözleşmesinin uzatılmasını Juventus'un geleceğe yönelik en önemli adımlardan biri olarak göstermişti.
1: Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası başlıyor değerli izleyenler. Filenin Sultanları yarın 19'da Letonya ile karşılaşacak. Mücadeleye Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
2: İstanbul'da Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası heyecanı yaşanacak. Filenin Sultanları son şampiyon Apoleti ile mücadele edeceği turnuvada maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Milliler A grubunda Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan'da karşılaşacak. Türkiye'nin maç programı şu şekilde. Cuma 19 Türkiye Letonya, Pazar 19 Türkiye Slovenya, 24 Ağustos Pazartesi 19 Türkiye Macaristan, 26 Ağustos Çarşamba 19 Türkiye Almanya, 28 Ağustos Cuma 19 Türkiye Polonya. A Milli Kadın Voleybol Takımının kadrosunda Cansu Özbay, Elif Şahin, Melisa Vargas, Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinetrek Kısal, Zehra Güneş, Eylül Akar Çeşme Yatkın ve Gizem Örge bulunuyor. Son 4 turnuvanın tamamında kürsüye çıkan Türkiye, şampiyona tarihinde 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı. 6 Eylül'e kadar sürecek Avrupa Şampiyonası'nda diğer grup maçları Çekya, Azerbaycan ve İsveç'te oynanacak. B, C ve D grubunda yer alan takımlarsa şöyle. B grubu: Çekya, Avusturya, Sırbistan, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan. C grubu: Azerbaycan, Portekiz, Hollanda, Belçika, Romanya, İspanya. D grubu: İsveç, Karadağ, İtalya, Fransa, Slovakya, Hırvatistan. İstanbul'da grup aşamasından sonra sonun 6 turu, çeyrek final, yarı final, üçüncülük maçı ve final heyecanı da yaşanacak.
3: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell.

0: Osipov radio. Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Reklam. Aspor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 milyona yaklaştı. TÜİK verilerine göre Temmuz'da trafiğe 207.508 aracın kaydı yapıldı. Bu sayı geçen yılın aynı ayına göre %19,4 azalırken Haziran ayına göre %6,6 oranında arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise 34.746.000'e ulaştı. Araç satışlarındaki artışla trafiğe kayıtlı araç sayısının daha da artması bekleniyor. Yıl sonu satışlarda rekor bekleniyor. Ayrıca Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %13,1 azalarak 1.171.247 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %21,2 artarak 35.336 oldu.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: sadece spor olsun diye. Aspor Radyo.
1: Aspor ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Spor gündemi programına hoş geldiniz. Ben Demet Gedik. Yaklaşık 3 saat boyunca spor gündeminde spor haberlerini sizlere aktaracağız ve konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz ve malum gündem oldukça yoğun. Bu akşam saat 20'de temsilcilerimizden Trabzonspor Ferencvaroş'la UEFA Avrupa Ligi playoff turunda karşı karşıya gelecek. Diğer yandan Beşiktaş da playoff turunda Kaunas Žalgiris takımıyla aynı saatte mücadele edecek. Bu iki takım özelinde çoğunlukla konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Emre Eren ve Mahmut Alparslan bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş gördük. İyi yayınlar.
1: İyi yayınlar.
2: Sen de hoş geldin.
1: Hoş buldum hocam.
2: Vallahi bu yayında seni görmek iyi oldu. 3 saat beraberiz.
1: Geliyor bazen.
2: Hep sabahları alıyoruz.

0: bizi bekliyor?
1: Ya demek Avrupa maçlarında hep iyi şeyler bekliyoruz.
0: Tabii.
1: Hiç kötüyü düşünmüyoruz. 3 olsun bizim olsun deriz. İnşallah 3 puanla birlikte 3 golle gider. Aynen. Böyle. Tabii Beşiktaş'ın rakibini daha çok şeyden biliriz. Yani baskette çok iyiler. Baskette iyiler yani.
0: Evet.
1: Basket mükemmel.
0: Litvanlar öyle. Ama Beşiktaş ilk kez bu arada bir Litvan ekibiyle karşı
1: evet,
0: karşıya
1: yani
0: geliyor.
1: Futbolda bu kadar ileri gitmelerini bilemiyorum. Yani tabii her takıma dikkat etmek gerekiyor ama şu anda Beşiktaş'ın başlangıcı malum Beşiktaş her sezon iyi başlar yani kötü başlangıcı çoktur. Kötü giden sezonlarda da hep sezon başları hep iyi gitmiştir. Ama bu sene onu göstermiyor. Bu sene gerek oyuncu kalitesine temelimiz tabii. Trabzonspor aynı şekilde. Trabzonspor'un rakibi çok köklü bir rakip.
0: Çok Avrupa'ya alışkın.
1: Avrupa'dan çok eskilere dayanır. Yani çok köklü bir rakip ama onun artık yerinde yerler esiyor. Trabzon'un oyuncu kalitesi onlara göre daha iyi. Biz zaten dedim ya Avrupa'da hangi takım olursa olsun hep biz kendimizi hep ön planda tuturuz. Önemli olan bu maçlardan evinizde iyi bir neticeyi skoru alıp ondan sonrasını rahat gitmek. İnşallah takımlarımız da bunları getirirler ki o kapasite var, futbolcu kapasitesi var. Şimdi bir tarafta Salah diyorsun. Yani Salah zaten başlı başına bir takım. Yani onu oynatabildiğin zaman onun serbestlik alanı zaten bırakacaksın. Bu tarafta Vialovic'i almışsın. Oynadığı zaman o da bir kule. Yani bunlar tabii hep oyun içine gelecekler. Kağıt
2: hocam nasıl oynatırdın mesela? Hani Salah'ın teknik direktörü olsan nasıl?
1: Yani dışarıda oynatırım. Yani serbest oynatırım.
2: Yani nasıl serbest oynatırım? Ne diyeceksin hocam? Ben mesela maç toplantısına
1: geldim. Sen Sertan'ı bilir misin Sertan?
2: Bilmez miyim takım arkadaşım ya.
1: Geldim Sertan'ı Yımpaşoz Gazspor Sertan'ı kitlemişler sol taraf.
2: Tabii.
1: Şimdi ben de onun çabukluğunu biliyorum.
2: Süratle arkaya koşular atıyor.
1: Sertan dedim sen dedim serbest oyna. Ümit'in arkasında Ümit'in santrafor. Evet. Arkasında istedim. Adam bana neler yaptı. Hocam dedi teşekkür ederim. Salak tabii. Da öyle oynuyor. Abi sen bunlara taktik teknikten ziyade zaten arkadakiler boşa. Bunlar tek başına götürürler. Yani o tarz.
2: Özel oyuncular değil mi hocam?
1: O tarzda bir
0: Salah'a göre yani şekillenecek değil mi?
2: Tabii Pardon. Büyük ihtimalle.
1: Ya dışarıda mı oynatırsın içeride mi oynatırsın? Hani on numara deniliyor ya bize. Hı-hı. O pozisyonda mı oynatırsın? Şimdi orada Ukraynalı da o da çok muhteşem bir oyuncu. Yani çok iyi bir oyuncu ama
2: Malinovski
1: çok iyi bir oyuncu ama işte onun ilk maçta seyrettiğimizde biz de iki tık fazla yapıyoruz. Adam alışmış hep boş alanları çıkıp çabuk oynamıyor. Çıkarken de çok topu dokunarak çıkıyorsunuz. Yani
2: evet.
1: 1-2-3 hamle alanlar kapanıyor. Adam alışık değil o da. Atalanta'da da o şekilde değildi. Belçika'da oynadılar. Yani bugünkü maçlarda ben ağırız biz. Epi ağırız. Rakiplere karşı böyleyiz yani şu
0: evet,
1: şekilde. Ya
0: kadro değerlerine de bakınca zaten aslında açıkça ortada ama tabii Avrupa'da böyle
1: tersini
0: çok net
1: düşünemiyoruz zaten
0: lazım.
1: Yani.
0: Avrupa'da böyle çok kibirli de olmamak
2: ben
0: lazım.
2: Ben mesela her maç öncesi şeye bakarım. Hani böyle Avrupa'da oynayacağımız rakiplerden onları analiz ederken önce bir transfer market değerlerine bir bakıyorum. Hani bir karşılaştırıyorum. Takım değerlerine bakıyorum. Oyuncu değerlerine bakıyorum falan. Tabii bu günün sonuna geldiğimiz zaman hocam sen yıllarca yaşadın bu işi. Sahanın içine geldiğin zaman öyle olmuyor
1: öyle
2: işte.
1: Herhalde yani.
2: Şimdi mesela diyoruz 6 milyon euroluk Ferenc Maroş, 165 milyon euroluk Trabzonspor'a karşı diyoruz ama öyle değil işte. Ya aslında o
1: çok
2: 90 dakika
1: onları.
2: Değil mi hocam?
1: Çok yaşandı. Bunlar amatör takımdaydı.
2: Dikkat etmek lazım. Yani mesela bu akşamki maçta Trabzonspor'un rakibi Beşiktaş'ın rakibinden daha sert. Daha zor bir rakip.
1: Evet. Bir de şey orta Avrupa takımı yani bunlar bunların
2: mücadele güçleri olan, çok yüksek.
1: Geçmişi olan şey
2: kulüpler.
1: Yani,
0: tabii hocam yıllarca Macaristan Ligi'ni domine etmiş tabii. Bir takım Ferencvaros.
1: Zaten o da ben tekrar söylüyorum Macarlar zamanında Avrupa futbolunu domine etmiş.
2: Evet.
1: Zamanında. Şimdi tabii onun yerinde yerlere esiyor. Yavaş yavaş toparlamaya
2: geriye
1: çalışıyor.
2: Düştüler.
1: Ama çok iyi oyuncular çıkıyorlar. Çok iyi. Yani onların da iyisini keşfedenler ne işte gidiyor Almanya alıyor zamanında. O genç oyuncuları zamanında keşfedip alıp geliştiriyorlar. Onlar tabii transferin bir bölümü ama şu anda biz tabii senin anlattığın gibi bir sürü sıkıntılar yaşadık. Biz dedik bunları
2: çok
1: şöyle yeniriz,
2: rahat yeneriz, rahat kazanırız dediğimiz her maçta hep problem
1: oldu.
2: Yaşadık. O yüzden bence
1: ama ben de şu anda bakıyorum mesela Trabzon'un gerek oyun yapısından tamam yeni bir yeni oyuncular geldiler. Mutlaka bu yeni oyuncular gelecekler. Zaten siz buralarda kendinizin nerelerde olduğunuzu, neler yaptığınızı, taktiksel olarak, oyun olarak nerelerde olduğunuzu bu maçlarda görüyorsunuz. Evet. Zaten Türkiye Ligi'nde belli bir formatta oynuyorsun. Evet. Belli de Avrupa maçları sana hoca olarak da fikir veriyor takım hakkında. Bakalım görelim, yani ben iki takımımızın da rakiplerinin şu andaki bizim ölçülerimize göre

0: aynı seviyede olmadığını düşünüyorum oyuncu kalitesi olarak da. İnşallah tersini yaşamayız, hüsrana uğramayız.
1: Ama ben Trabzon'da bugün bir 35 üzerinde bir taraftar bekliyorum. 35 bin üzerinde. Yani kapalı gişe oynanacak. Tabii Muhammed Salah'ın geldiği ilk maç. Heyecan var, enerji var. Yani vaktim olsa ben de gitmek isterdim. Yani
0: yani Trabzon maçları bu sene çok gideceğiz gibi gözüküyor. Allah nasip etmedi. Hiç gidemedim o sayede. Hep niyetine girdim. Hiç nasip olmadı.
2: Ben de hiç gidemedim ve çok merak
0: ediyorum. Bu sene niyetim var. Yani Trabzon'a gidip birazsa içeride Salahlı Trabzon'u
1: izlemek lazım değil mi hocam? Bu enerjiyi izlemek lazım.
0: Muhtemelen yani her zaman her zaman gelmez onlar. Ne topçuları izledik biz. Nelere şahit olduk ve nelerle de çalıştık.
1: Evet.
0: Yani gerek Türkiye'de gerek yurt dışında neler ama neler, ne topçular. Şimdi böyle bir oyuncu önümüze gelmiş bunu seyretmesi ayıp olur.
1: Değil mi hocam?
2: Salah formalı çok taraftar göreceğiz muhtemelen bugün. Çok da büyük ilgi olacağından eminiz. Şimdi biraz Ferencvaros üzerinden Trabzonspor'un kadrosunu konuşarak da devam edelim. Şöyle baktığımda geçtiğimiz yıl ligi ikinci sırada bitirmişlerdi. Bir puan farkla ve ilk sırada Giyor takımı vardı. Sonrasında lig bittikten sonra şampiyon olan takımın hocasını hemen Ferencvaros kendi takımını aldı. Teknik direktör Borbeli ile yollarına devam ediyorlar. Bu sezon ligde 3 karşılaşmaya çıktılar. Sadece bir galibiyet elde ettiler. Tabii ligin aslında başlangıçları takımlar için bazen zorlu olabiliyor. Yeni transferlerin de etkisiyle ki Trabzonspor da bence bunu yaşadı.
0: Bizde oluyor.
1: Ya yaşayabilir. Bunlar normal şeyler. Yani futbolun içinde olan şeyler. Çünkü hani ağır bir antrenman temposundan çıkıyorsun.
0: O bizde oluyor bu ne hikmetse.
1: Evet yani.
0: Ne hikmetse biz onu.
1: Bizde oluyor. Avrupa'da biz çok fazla oluyor.
0: Şimdi
1: ama
0: diyorlar
1: biz bunları hep yaşıyoruz. Yıllardır yaşıyoruz.
0: Seni transfer ediyorum. İki tane. Ne diyorlar? Uyum süreci. Rakiplerde gidiyorsun Avrupa'da takımı. Orada nasıl uyum süreci olmuyor mu?
2: Tabii. Bence Trabzonspor için uyum süreci geçerli değil. Çünkü zaten transferler geç gelmedi. Yani Salah dışında haftalar önce gelen transferler çoğunlukla
1: takım kadrosuna baktığımız zaman, takım kadrosuna baktığımız zaman yani burada tabii geçen sene çok değerli işler yapmış bir teknik adam var. Fatih Tekke. Burada bir birliktelik yaratılmış. Yani Trabzon'da bir aidiyet ortaya konulmuş. Evet. Yani geriye dönülmüş Trabzon'da. İşte hocaya çok inanılmış. Başkan çok ciddi borçlardan gelmiş, takımı çok iyi bir seviyeye getirmiş. 93 milyon euro bir para kazanılmış 1,5 yılda. Yani akıllara zarar bir para hocam. Yani çok kolay bir hesap değil bu.
0: Onu
1: yani,
0: da veriyorlar.
1: Ama işte onu da veriyorsun ama şöyle veriyorsun. İçeride bütçeden sıkıntı yaşayarak vermiyorsun. Yani bütçeni toparlamışsın.
0: Gelen bir parayı.
1: Şimdi Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a döndüğümüz zaman 30 milyar TL'nin altında borcu olan kulübümüz yok. Ama burada 4,5 milyar TL'yi bir borca indirmiş başkan. Burada bir kere çok seviyeli, çok kaliteli, çok özellikli bir çalışma ürünüdür bence Trabzonspor. Çok doğru bir kadro yaptıklarını düşünüyorum ama tabii bunları konuşmak için çok erken mi erken. Önemli oyuncuları var, çok kaliteli ayaklar var. Bazı takımlarda hocam çok net bilir. Çok üstün oyuncular olursa hocam teknik direktör biraz zora girer.
2: Birden yani, fazla
1: tabii ki.
2: Olursa.
0: Şimdi
1: tabii
0: şöyle esasında burada
1: üst düzey oyuncuların fazla olması.
0: En büyük sıkıntı şöyle olacak. Hocanın burada oyun planlarını da burada göreceğiz. Şimdi göreceğiz.
1: Tabii.
0: Neden? Geçen sezon burada yayınlarda epey anlattım ben bunları. Tekrar çünkü bizler de buradan geldiğimiz için biliyoruz tabii o sıkıntıları. Geçen sezon hemen hemen 15-16 kişiyle oynadı.
1: Hem 15-16 kişiyle oynadı
0: ve tek maç oynadı.
1: Hem 15-16 kişiyle oynadı hem bir tane liderle oynadı. Onaçu gibi bir santroforun üzerine kurdu.
0: Ona da ben
1: evet,
0: şöyle söyleyeyim.
1: Kale ve santrofor.
0: Lider demem. Lider demem neden demem.
2: Neden?
0: İngiltere'de sıfırla geldi.
1: Ama Türkiye'de lider.
0: Bak İngiltere'de sıfırla geldi.
1: Ama hocam.
0: Belçika'dan aldılar. İngiltere'den
1: doğru,
0: sana buraya kiralık verdi.
2: Ama zamanla liderliğe evrilmedi mi?
1: Aldı.
0: Şimdi
1: bence özel oyun.
0: Türkiye'deki yaptığı gösterdiği gollerle orada erişilmez bir oyuncu oldu yani oyunculuk bakımından. Şimdi burada siz haftada iki maçlara gideceksiniz Avrupa.
1: Yani İlk
0: bugün,
1: Avrupa sonra
0: yani
1: Türkiye, Kupası gelecek.
0: Türkiye Kupası gelecek. Geniş bir kadronuz var. Bu kadroyu her hafta nasıl kullanacaksınız? Şimdi Nunez filan diyorlar. Hı. Geldikten sonra nasıl oynarsınız? Tekli mi oynarsınız? Çiftli
1: İşte ben orada çok kafamda soru işaretleri var.
0: Ben olsam çiftli oynarım.
1: Nasıl oynayacaksın hocam?
0: Oynuyor,
1: orta sahada bir kişi eksik kalacak.
0: Kapat abi 5'li yap orta sahada ne olacak ya? Çok, çok zor bir şey değil. Türkiye Ligi'nde bakın.
1: 3-5-2 mi oynatacaksın hocam?
0: Abiciğim biz senelerce Galatasaray'da Drogba, Okan Buruk. Okan Buruk diyorum. Burak.
1: Evet.
0: Elmander, Baroş. Hep çiftli oynandı.
1: Ama yine, bu çalışmanın da biraz ürünü yani.
0: Ya zaten elindeki oyuncular lazım. Onları oynamasın ve Avrupa'dan gelenler hepsi biliyorlar oynamayı. Oynamaz diye bir şey yok. Senin sağ bekin mesela iyi bir oyuncu.
1: Pina.
0: Giden.
1: Orada yakalarsın sol onu. Kamral'da da yakalarsın.
0: Tamam. Ondan sonra orta
1: sahada. Koy 3 tane stoper diyorsun.
0: İki tane santrofor. Bu şekilde santroforun oldu mu içinden geçer.

0: Zaten ben de o sinyalleri verdiğini düşünüyorum teknik adamın. Çünkü böyle bir bekleyiş içerisinde. Yani göreceğiz. Böyle bir santrafor gelirse üçlü savunma, beşli orta alan çift santrafor. Şimdi ya da 3-6-1 de oynayabilirsin.
1: Savic gibi,
0: tamamlayıcı olur.
1: Savic gibi arkada bir tanesinin maestro var. Ben her zaman söyledim, gene de söyleyeyim. Türkiye'nin en iyi stoperi.
0: Savic mi?
2: Yeterli görüyor musunuz hocam şu anki efendim, performansı?
1: Şimdi şöyle,
2: görüyor musunuz?
1: En iyi stoperi derken.
0: Buraya, en iyi stoperi miydi?
1: Bu daha hala toparlayan. Bakın daha hala toparlayan. Adam 10 sene Atletico Madrid'de oynamak kolay bir işti.
0: Başka bir iş.
1: Hep yukarıda seviyede. Hep yukarıda.
0: Ciddi sakatlıklar
1: burada geldi işte oraya geleceğim. Eğer bunu zaten sen 25 yaşında 28 yaşında gelmez ve alamazsın da. Çok mükemmel bir adam. Etrafını toparlayan bir adam. Şimdi siz elinizde iki tane böyle değerli santroforunuz olduğu zaman tek oynayamazsınız. O şey eşyanın tabiatına aykırı derler ya. Abi aykırı. Senin sol tarafında var. Orta sahan iyi. Açıklar, beklerin iyi.
0: Mesela Hoşuma Mahmut çıkıyor. Hocam güzel bir yerden geldin ya. Bir açalım bakalım. O kadro yapılanmasını bir yapsak. Hani mesela arkada kim oynatırsın? Batogol, Savic de mi hemen oturtuyoruz yani?
1: Tamam
0: mesela.
1: İşte şey ne var?
0: Değil mi? Üçünü oynatırsın.
1: Evet üçü oynayacak zaten.
0: Sağda Pina, solda Cabral. Orta üçlü de.
1: Orta üçlü de zaten Marinovski var.
2: Boş var.
1: Onun
2: var.
1: Yanına da koy işte. Kimleri koyarsak.
0: Ama Mucci'si var. Folcarelli'si evet. Var.
1: Bak işte orada senin oyun planların ortaya çıkacak.
0: İşte
1: orada
0: bak
1: senin...
0: hocam bak burayı yönetmek işte. Asıl problem burayı yönetebilmek.
1: Ama işte orada... Bak,
0: burada önemli oyuncuların bak, bir teknik adamı başka bir iş yapabilir ama çok önemli olmayan bir oyuncu grubuna teknik adam çok önemli işler yaptırabilir. Geçen sene Fatih Tekin'in yaptırdığı gibi.
2: Ama yönetilebilir oyuncular değil mi geri kalan oyuncular?
0: Ben çok
2: tahmin etmiyorum. Şimdi Galatasaray'da Osimhen Icardi gibi bir profil değil.
0: Şimdi Nunez gelirse yönetilmesi
2: gelirse,
0: zor.
2: Evet.
0: Salah geldi yönetilmesi zor. Bunların yanında Onaçu yönetilmesi zor hale gelebilir.
1: O da tabii şöyle biz buradan
0: Maçisi var.
1: Kendi açımızdan konuşuyoruz ama orada çalışırken belki de bunlar tamamıyla hiç düşünülmediği gibidir. Sizin antrenman çalışmalarınız, antrenman programlarınız, çalışmalar onlara
0: işte
1: yaklaşımınız.
0: Türk aklı olarak bunlara çok şey yapıyoruz hani biz yıllarca yaşadığımız için. Tabii yani, sen yurt dışında çok ciddi eğitimler almışsın, orada teknik adamlık yapmışsın.
1: Orada büyüdük biz zaten.
0: Tabii orada başka bir hikaye var, geliş hikayesi var. Bizde gerçekten aslında biz onları yakalamak üzereyiz ama ufak tefek nüanslarımız kaldı
1: aşağıda. Biz yakalayamıyoruz onları.
0: Yakalamamız lazım.
1: Şöyle
0: hocam niye yakalayamıyoruz?
1: Sadece bu teknik bölümden bitmiyor. Bütün genel bakmak lazım.
0: Geneli tabii.
1: Bizler,
0: futbol geneli. Tabii ki.
1: Spor yorumcuları.
0: Kesinlikle.
1: Medya. Biz
0: taraftar grupları.
1: Uzun vadeli çalışmalarda çok soru. Şimdi sevgili Okan 4 kere şampiyon olmasaydı çoktan gitmişti. Bir kere başarısız ol tamam hemen postalarlarsa. Şimdi gelelim öbür tarafa Trabzon'a. Yani Trabzon'da elinde çok iyi bir materyal var. Bu materyali en iyi şekilde nasıl kullanırsın? Ben mesela iki tane böyle santrofonum varsa ben geçen sezonlarda bas pardım. Galatasaray'da sakatlıklarını düşürmedim halde Osimhen ve Icardi mükemmel oynarlardı. Mükemmel oynarlardı. Osimhen'i biliyorsun duvara doğru gidiyor.
0: Evet abi.
1: Icardi de her şeyi yapıyor adam.
0: Böyle yaptılar da zaten.
1: Böyle bir oyuncu elinde potansiyeli varsa bunları kullanabilirsin. Yani kullanmamız da biz dikkat et bütün takımlarımız genelde hepsi bir dizilişte kalıyorlar. Oyun içinde değişme yok.
0: Oyun içinde çok değişme olması lazım.
1: Hiç yok. Sadece oyuncu değiştiriyoruz biz. Ama oyunlar mesela dörtlü başladın. Niye 4-3-3 oynayamaz mısın? Oynarsın. Ona göre senin için şu anda Trabzon'un yapısında o tarzda oyuncular var. Portelli falan düşünürsen geldiği zaman evet. Çabuk her türlü oyunları oynayabilecek kapasiteler. Şimdi Beşiktaş da ona yakın gidiyor.
0: Bence Beşiktaş bir tık daha önde gibi geliyor
1: şimdi
0: bana.
1: Şöyle,
0: teknik direktörüyle. Oraya
2: gelince mi?
1: Efendim? Bilmiyorum. Değil, ondan değil.
0: Hayır.
1: Orta sahada iki tane bak tek kalıyor, Salih kalıyor. Oralara bir dikkat etmek
0: evet.
1: Lazım.
0: Evet.
1: Sadece herkes diyor ki şöyle oynuyoruz ama rakiplerin sizin seviyenizde olmayan rakiplere verdiğiniz pozisyonlara bakmanız
0: Bravo.
1: Lazım. Çünkü biz hep de buradan çok iyi görüyor. Yok öyle değil. Verdiğin pozisyonlara bak.
0: Tabii. Benim onlara gelelim için, hocam. Beşiktaş'a geldiğimiz zaman konuşalım.
1: Yani onun için biz kurarken takımımızı bütün formatları oynayabilecek oyuncu seçeneklerini de almamız lazım. Onlarla da yola çıkmamız lazım. Tek formatta kaldığınız zaman sadece sıkıştığınız zaman işte ikiye dönüyorsunuz, ikili yapıyorsunuz. Ondan sonra darmadan bir ortaya bir şey çıkıyor. Yani hocaların işleri kolay değil ama ben tekrardan Fatih Hoca'nın burada bu geniş kadro ile birlikte çıkaracağı oyun formatlarını bekliyorum. Yani biz biliyorsun biz hemen anında

0: reaksiyon, ooo süperiz diyoruz ama sezon çok uzun. Sezonda bütün her olayları yaşayabiliyorsunuz.
1: Mesela lige damga vurduğu iki tane maç vardı geçen sene Fatih Tekke'nin.
2: Evet.
1: Biri burada Rams Park'ta oynanan Galatasaray maçıydı. Hatırlayacak olursan hocam, yani orta sahada o kadar büyük bir özgüvenle, o kadar iyi bir futbol oynadılar. Galatasaray'a pozisyon vermeden bitirdiler. Beşiktaş maçına dönelim. İçeride Avniyaker'de oynanan maçta hocam 3-1 mağluplerdi. Ondan sonra bir geri dönüş yaptılar. 3-3 hatta kazanabilirlerdi de maçı. Yani böyle bir çıkışları vardı teknik adamın ama bende hep soru işareti şu hocam. Ben işin hep negatif tarafına da çok fazla yoğunlaşıyorum. Çünkü pozitif olduğu zaman zaten takım iyi gidecek. Hayır, onda bir sıkıntı yok. Ama
2: bir virgül koyayım mı? Tabii. Özür dileyerek bağla keseyim sözünüzü. Bağlantılarımız olacak değerli izleyenler. Hem Trabzon'a şehir merkezine hem de Dolmabahçe'ye uzanacağız. Ekip arkadaşlarımız orada bizleri bekliyor şu anda. Trabzon'da şehir merkezinde Selman Kutlu var. Beşiktaş Dolmabahçe'de de spiker arkadaşımız Batuhan Engin'le değerli yorumcularımızdan Ogün Şahinoğlu bizleri bekliyor. Hepiniz öncelikle kolay gelsin diyorum. Önce Trabzonspor'la başlayalım. Selman'a hemen sözü bırakalım. Trabzon'da şu anda atmosfer nasıl? Akşam için beklentilerimiz neler olmalı?
3: Evet, maça saatler kaldı ama o atmosfer şehir meydanında coşkuya çıkmış durumda. Türkiye'nin birçok yerinden, dünyanın birçok yerinden gurbetçi Trabzonspor taraftarı o maça saatler kala heyecanı yaşamaya başladılar. Şu anda yürüyorsunuz, Trabzon şehir meydanındayız ve o biletler tamamen tükenmiş durumda. Coşku da en üst seviyeye çıkmış durumda. Bordo Mavili ekip UEFA Avrupa Ligi Playoff'un ilk maçında Ferencvaros'a konuk ediyor saat 20.00'da. Ve bu maçın tabii ki en büyük önemi Muhammed Salah ilk defa Trabzonspor taraftarı önüne çıkacak. Ve tabii ki taraftar da onu izlemeyi sabırsızlıkla bekliyor. Kasımpaşa maçının 58. dakikasında oyuna girmişti ama ilk defa Papara Park'ta taraftarının karşısına çıkacak. Karşılaşma 20.00'da başlayacak ve karşılaşma Igor Pajac yönetecek. Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan söylediğim gibi Muhammed Salah'ın ilk 11'de oynaması bekleniyor. Tabii ki taraftar da onu izlemek için sabırsızlıkla bekleniyor. Onun gelişiyle birlikte kombinelerde rekor kırılmıştı. 25 bin civarında ve biletler tamamen tükenmiş durumda. Tabii ki bu maç öncesinde önemli eksikler de var Trabzonspor'da. Bakalım ve Opa'ya yakıştı. UEFA listesine yazılmamıştı ama Bolcarelli ile Ernest Muçi sakatlığı nedeniyle oynamayacak. Bir diğer sürpriz ise Fatih Tekke'nin bu akşamki maçta orta sahada Melih Kabasakal'a yer vermesi bekleniyor. Özellikle kurgu pozisyonunda. Tabii ki burada Aral ve Saviola arasında bir tercih yapması Fatih Tekke'nin bekleniyor ama Saviola'nın oynaması daha da yüksek ihtimalle gözüküyor ve bir ihtimalde defansta Savic'in yerine Cenk Özkaçar'ın ilk 11'de olmasını bekliyoruz diyebiliriz. Şöyle muhtemel 11'e bakacak olursak Onana, Pina, Niu, Savic, Mustafa, Melih Buşari, Salah, Malinovski, Saviola ve Onaçu 11 ile sahaya çıkacak. Evet, karşılaşmaya yaklaşık 5 saatlik bir süre kaldı ama coşku görüyorsunuz. Daha meydandayız. Trabzonspor taraftarları, Trabzon'da formasız insan görmeniz çok zor bugün. Coşku gerçekten üst seviyede. Şu anda hava çok güzel çek ama sabah 11 civarında inanılmaz bir yağmur vardı. Tabii ki burası Karadeniz olunca hava şartları da değişiyor ama maç saatinde de güneşli bir hava bekliyoruz. Gördüğünüz gibi Trabzonspor taraftarı o havaya yavaş yavaş girmiş durumda. Formalar giyilmiş durumda ve hazırlıklar devam ediyor. Her yaştan çocuğu ya da yaşlısını görebiliyorsunuz. Bakın burada kızlar da var. Evet, hatta onlara da bir soralım. Maç ne olacak kızlar?
4: Yeneceğiz.
5: Kaç kaç?
4: 3-1.
5: Formalar giyilmiş. Bakayım sen şöyle gel bakayım. Bak boy atmış diyerekler. Gel bakayım, gel yanıma gel.
4: Sen de gel.
5: Evet, maç ne olacak? Demir. Kaç kaç maç?
4: 3-0.
5: Sen?
4: 5-0
5: diyorsun. Hadi sana da soralım. Hadi kaç kaç?
6: Abi bence 3-0 yeneceğimizi düşünüyorum. Ya intikam büyük gelecek gibi hissediyorum abi.
3: Evet, gördüğünüz gibi herkes inanmış durumda. Trabzonspor playoff turunu geçerek o gruplara kalma hedefleri, hazırlıklar taraftar nezdinde devam ediyor. Biz birazdan tesislere geçeceğiz. Oradan yayınlarımıza devam edeceğiz diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
2: Selman çok teşekkür ediyoruz aktardığım bir...

0: Ligler için muhteşem bir atmosfer var görüldüğü üzere ve maç saatine doğru da çok daha keyifli olacağına eminiz. Yine ilerleyen saatlerde tabii ki kameralarımızı senin olduğun noktaya çevireceğiz. Şimdi Beşiktaş'a geçelim. Siyah beyazlarda bu akşam Žalgiris ile karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Az önce de söylediğim gibi ekip arkadaşlarımızdan spiker arkadaşımız Batuhan Engin Dolmabahçe'de bizleri bekliyor. Yanında da konuğu Ogün Şahinoğlu var. Batuhan, söz sende.
1: Teşekkürler Demet. Sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Evet, şu anda Dolmabahçe'deyiz. Hemen Tüpraş Stadı'nın yanındayız. Beşiktaş bugün UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turunda Litvanya temsilcisi Žalgiris'le karşı karşıya gelecek. 120 yılı aşkın kulüp tarihinde Beşiktaş ilk kez bir Litvanya temsilcisiyle karşı karşıya gelecek. Bunun altını çizmiş olalım. Tabii kadroyu da sayacağım ama onun öncesinde Beşiktaş son 5 maçta kalesini gole kapayarak çok iyi bir defansif başarı gösterdi. Kasım Oğuttaran'ın bir ceza durumu vardı. Hrades Kralove karşısında kırmızı kart cezalısıydı. Onun cezası tamamlandı. Bugün kadroda ilerleyen süre içerisinde veya 11'de kendisini görebiliriz. Maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Tobias Stiller yönetecek. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Ev sahibi gücü Dolmabahçe'de Beşiktaş Avrupa Kupalarında 132. sınavına çıkacak Beşiktaş. 131 maçta 66 galibiyet alan bir Beşiktaş olduğunu da söyleyelim. Dilerseniz muhtemel 11'i de sizlerle paylaşalım. Kalede Nübel'in olması bekleniyor. Kalede Nübel olacak. Savunma dörtlüsünde Murillo, Calo, Emirhan ve Rıdvan dörtlüsünü izleyeceğiz. Hemen önlerinde Salih Özcan. Ortada yine Olaytan ve Orkun ikilisi görülüyor. Kanatlarda Vaslav Černý ve yeni transfer Leandro Trossard'ın forma giymesi bekleniyor. Santrafor mevkiinde ise Güney Koreli oyuncu Yang Yu-oh görev alacak. Muhtemel 11 bu şekilde, bu kadroyla Žalgiris karşısında olması bekleniyor Beşiktaş'ın. Tabii şimdi biraz da maçı konuşacağız. Sevgili konuğum Ogün Şahinoğlu'na dönmek istiyorum. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Evet, oldukça sıcak bir hava var.
2: Evet.
1: Henüz tabii kalabalık tam olarak aktifleşmiş değil ama İlerleyen saat içerisinde yine bağlantılarımız da olacak. Ben yine tam bir Beşiktaş sahası, Beşiktaş tribünü bekliyorum geçtiğimiz maçlara göre.
2: Tabii, aynı şekilde. Bu sezon zaten sezon başlangıcı itibariyle Beşiktaş taraftarının enerjisi de yenilendi ve kendilerine geldi. Yani yeni sezona dair taze umutlarla birlikte sezona başlayınca, bunun da karşılığını alınca insanların artık ayakları bu stadyuma koşarak yani geliyor. Bazen çünkü geçtiğimiz sezonlar içerisinde öyle kötü dönemler vardı ki insanlar böyle biraz geriye doğru gidiyordu, yani ayakları zorla yürüyordu bu stadyuma. Ama şimdi artık keyifli, enerjisi yerine geldi herkesin. Futbolu izlerken belki sonuçta çok böyle şatafatlı görünmeyebilir skorboardda ama ben bugün konuştuğum bütün Beşiktaşlardan aynı şeyi duyuyorum. Oyundan keyif alıyoruz diyorlar. Rakip sahada oynanan oyundaki o mücadeleden, bundan keyif alıyoruz diyorlar. Maçlar 1-0, belki 4 tanesi, biri hariç. Diğer maçta 2-0 bitmişti. Ancak yine de buna rağmen gol değil bütün konu. Beşiktaş'ın sahada verdiği mücadele bence görüldü bu sezon. Gözle görülen değişimlerden bir tanesi bu. Evet, denilir ki yani şu var. Bu oyuncu grubu mücadele ediyor mu? Ediyor. Maç 1-0 bitiyor olabilir ama mücadele var sahada denildi. Bence bu kıymetliydi ve stadyum bu sezon bütün maçlarda doldu zaten. Bugün de keza aynı şekilde olacak senin de dediğin gibi.
1: Az önce muhtemel 11'i de paylaştım. Tabii merak edilen bir diğer konu da yeni transfer. Daha sıcak Dušan Vlahović. Muhtemel 11'de Yang Yu-oh'u saydım, evet, kadroda. Bugün tabii ilerleyen süre içerisinde olur. Ya da direkt şunu sorayım. 11'de bir sürpriz bekliyor musun? Dušan Vlahović 11'de izleyebilir miyiz?
2: Yok, beklemiyorum. Dün de bu konuyla ilgili basın toplantısı esnasında da aynı şekilde Vincenzo Italiano kendisi de belirtti. Hani bir süre bulacak. Uzun bir süre bulmasını da istiyorum dedi. Ben de daha sonrasında yani ilgili kişilere sordum, ben ne kadar oynayabilir durumda. Yani 20-25-30 dakika kadar, 20-30 dakika aralığında oynayabilir durumda olduğu belirtildi. Çünkü yaz kampını bir takımda geçirmeyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Sadece arada şöyle bir fark var. Bazen böyle serbest oyuncuları aldığınızda çok uzun süre beklersiniz oynatmak için. Milojevic'teki fark şu, kendisinin zaten özel olarak bir ekibi var. Yani bunu geçtiğimiz yıllardan bu yana aynı şekilde çalışma yaptı, bireysel antrenörü vesaire. Kendisinin özel bir ekibi var. Bu ekibiyle birlikte yazın zaten her gün çalışma yapmış. Ve çift antrenman şeklinde yapmış bunu, bireysel anlamda yapmış. Takım oyunu, sadece takıma alışması gerekiyor. Biraz sahada işte takım arkadaşlarıyla olan uyumunu geliştirmesi ve onun dışında sonuçta takım antrenmanı farklı, bireysel antrenman farklı. Buradaki açığını kapatması lazım. Bugün beklediğimiz aynı Trossard'da olduğu gibi. İlk maçını hatırlarsınız, 66. dakikada falan girmişti diye hatırlıyorum oyunu. 66-67 diye aklımda kaldı. Benzer bir şekilde Vlahovic'in de yine o 60-70 aralığında bir dilimde oyuna dahil olmasını bekliyoruz. Ama 11'de olması çok çok büyük sürpriz olur yani.
1: Peki yine kadro üzerinden gitmek istiyorum. Stoper tandemine değineceğim. Geçtiğimiz hafta açılış maçında İpspor karşısında Vincenzo Italiano Agbado'yu tercih etti. Evet. Aslında ilk Avrupa elemeleri maçlarında oturmuş bir tandem olduğunu söyleyebiliriz. Jalo ve Emirhan ikilisi iyi işler çıkardı. Evet. Son olarak Agbado'yu değerlendirdi. Hocanın aklında nasıl bir stoper tandemi olduğunu düşünüyorsun?
2: Şu an Jalo çok iyi performans sergiliyor. Savunma hattında birçok oyuncunun performansında artışı görüyoruz. Yani mesela son maçta Rıdvan Yılmaz bence çok iyi bir oyun ortaya koydu. Onun da performansı iyileşti. Geçen sezon da istikrarlıydı bu arada. Yani belli bir seviyede oynuyordu ama hani biraz daha ileri taşıması gerekiyordu o performansı. Özellikle son maç mesela, bu sezon oynanan 5 maç içerisinde değerlendirilen son maçını mesela çok iyi oynadı. Şimdi Emirhan'a geliyorsunuz. Emirhan sezona sol stoper transferi yapılacak konuşmalarının arasında motive olmaya çalışan bir oyuncu. Çünkü yerine oyuncu alınması değerlendiriliyor. Öyle değil mi? Hani bu bir oyuncu teşvik de edebilir, aşağı da çekebilir. Emirhan'ın teşvik olduğunu görebiliyoruz biz bundan. Onun da iyi bir performansı var. Ve Jalo ile uyum sağladılar birbirlerine. Thiago Jalo geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde Agbado'nun gelişinden sonra kulübeye çekilen oyuncuydu. Çok rotasyona dönmüştü artık ve bir süre sonra bir mutsuzluğu vardı. Bunu hepimiz biliriz ve hatta o dönemin içerisinde Jalo'nun yeni sezona dair farklı planlamalara girdiğini de bizzat biliyorum. Bunu direkt iletmişti kulübe. Ama hoca değişikliği oldu. Italiano kendisine 11'de şans tanıdı. İyi performans ortaya koydu. Şu an ondan mutlusu yoktur diye tahmin ediyorum. Kendini gösterme fırsatını elde etti yeniden. Çok iyi bir performansı var. Şu an hoca iyi performansları bir arada oynatmayı istiyor. Yani orta saha üçlüsüyle ilgili bir vurguda bulundu. Üç oyuncu çok iyi performans veriyor ve takımın dengesidir burası dedi. O yüzden bozmuyorum orayı diye söyledi. Şu ana kadar hiç oynamadığı bölge orası mesela. Stoperde de 3 günde bir oynanan maçın ritmine göre değişiklik. Yani o Agbado değişikliği biraz onun etkisiydi. Bugün tekrar Emirhan sol stoper, Jalo sağ stoper şeklinde bekliyoruz.
1: Açılışta da belirttiğim gibi Oğut Tara ön eleme maçında talihsiz bir şekilde ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Kart cezasını tamamladı. Tabii az önce senin de belirttiğin gibi çok formda olan bir Rıdvan Yılmaz var. Ama ilerleyen süre içerisinde bu mevkide sence öngörün bu mevkinin ilk 11 oyuncusu kim olacak?
2: Vincenzo Italiano'nun olduğu yerde sabit ilk 11 söylemek çok zor. Bunu bize gösteriyor bence. Evet. Çok fazla bozmadan geldiği bir maçı var. Yani orada çok ufak değişiklikler yaptı olmuştu. İşte Rıdvan'la başladığı sezonun devamında Kraljeva maçında Otlara'ya dönüş yapmıştı sol bekte. Bazı mevkilerde bunu sık sık göreceğiz biz artık. Yani orada sabit bir 11 oyuncusu olmasından ziyade bence 11'de maça çıkan veyahut yedek kulübesinde bekleyen oyuncunun da bir sonraki maça 11'de çıkabilecek seviyeye gelmesi gerekiyor. Bunu sağlamak önemli. Çünkü Süper Lig başladı. Avrupa zaten çok öncesinde başladı. 2 kulvar. Yarın öbür gün bu 3 kulvara çıkacak. Yani Türkiye Kupası dahil olduğu zaman 3 kulvara çıkacak. 3 kulvara çıktığı yerde sizin kulübedeki oyuncunuzun da iyi performansına ihtiyacınız var. 3 günde bir maç oynanıyor. Rıdvan ne kadar iyiyse Otlara da o kadar iyi olmalı. Hatta birbirlerinden daha iyi olmak için bir mücadele vermeleri gerekiyor. Yani ilk 11'imdeki oyuncu çok iyi ama stoper ne verir? Yani yedek kulübesi ne verecek belli değil. Bu uzun vadede çok hani hoşuna gidecek bir durum olmaz zaten teknik ekibin. Dikkat edin, ilk 4 maç golleri böyle göz önünde bulunduralım. Kulübeden gelen Raşit'se gol attı. Kulübeden gelen Semih gol attı. Semih geldi, son maçta 11'de oynattı. Yani herkese bu formayı, bu süreyi vermek istiyor. Orayı da hazır tutmaya çalışıyor. Dolayısıyla ben şu an mesela Rıdvan 11 oyuncusu, Otlara yedek kulübesi oyuncusu işte planlamada dersen bu yanlış olur. Evet, bazı oyuncular var ki hani yeri aşağı yukarı bellidir yani. Burada işte Amir Mourinho bir 11 oyuncusudur herkesin gözünde. Öyle değil mi yani? Kağıt üzerine baktığım zaman. Ama son maç ligin ilk maçı Taylan Bulut oynadı.
1: Ve oyuncular da bundan keyif alabilir.
2: Bu arada iyi de performans verdi mesela Taylan. Önemli olan herkesin süre bulup ya hocanın bize de kıymet veriyor duygusunu almasıdır. Yani sürekli bütün sezonu yedek kulübesine geçirip 100 dakika, 200 dakika, 300 dakikalarla oyuncuları formda tutamazsınız. Sezon boyunca yani bazen görüyoruz yani toplam süresine bakıyorsun oyuncunun. 300 dakikalık sezon bitirmiş, 200 dakikalık sezon bitirmiş ve performans konuşuyoruz. Oynamamış ki. Önemli olan oynamak. Dün bak mesela güzel hatırlattın, güzel değindin bence bir konuya. Bunu en iyi Nübel'den açıklayabiliriz. Nübel Beşiktaş'ın bir numaralı kalecisi değil mi? Performans muazzam. Vincenzo Italiano ne dedi? Doğan'la konuştum dedi. O da dedi forma şansı bulacak. Hatta fazla da bulacak dedi. Yani bizim beklentimize göre söylüyor bunu. Sizin beklentinizden fazla bulacak demek istiyor aslında. Önemli olan o yedek kulübesinde ikinci kaleci olarak görülen oyuncu da sadece sakatlık, ceza vesaire durumlarında oynarsa pozisyona getirmemek. Onu da mental olarak da hazır tutmak. Bunu bence şu ana kadar iyi ortaya koydu. Çok fazla değişiklik yapmadı belki ilk 4 maçta Avrupa'daki. Ama herkesi hazır tuttuğunu görebiliyoruz mental açıdan da.
1: Peki biraz da orta saha kurgusunu konuşmak istiyorum ben. Orta saha kurgusu oturdu diyebiliriz artık. Tabii Beşiktaş oraya henüz transfer dönemi devam ediyorken arayışlarını sürdürüyor. Evet. Orta saha kurgusuna baktığımızda Orkun Kökçü, Olaytan hemen arkalarında yine milli oyuncumuz Salih Özcan'ı görüyoruz. Güzel bir kurgu oluştu orada. Orkun Kökçü'nün zaten belli bir çizgisi var. O çizgiyi bozmuyor. Çok yetenekli, kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda iyi bir Orkun'un neler yapabileceğini de biliyoruz aslında Beşiktaş'ta. Neler söylemek istersin?
2: Yani bunu Sergen Hoca'nın döneminde de gördük. İkinci devresi itibariyle ligin. Orkun'u çok fazla önde kullanmaya başlamıştı ve Orkun'un gol asist sayısı bir anda hemen yükselmeye başladı. Her maç hatta bir periyodu var hatırlarsınız böyle 8-9 maçta sadece bir maçı boş geçtiği tabelada. Çok iyi bir döneme girmişti. Çok gole de skora da yatkın bir oyuncu yani. Son maç direkten dönen bir şutu var hatırlarsan. Sürekli etkili olabiliyor. İtalyan'a biraz onu ön plana çıkarmaya çalışıyor hücum hattında da. Yani oradaki dengeyi sağlamaya çalışıyor Orkun'la birlikte. Çok arkada kullanmıyor dikkat ederseniz. Maçları da bir bakın. Geriye gelip Salih'le orada pozisyon alarak geride top çıkarmaya çalışan oyuncu birçok yerde Olaytan oluyor aslında. Mesela ben Kroleve maçını hatırlıyorum burada oynanan. Orkun önde, Olaytan arkasında oynamıştı. Yani Orkun arkada, Olaytan önde oynamadı o maçı. Orada kim daha skora yatkın oyuncu bunu görüyor bence. Olaytan da ilk maçta kaçırdıklarıyla hatırlandı. Çok da sezonun ilk maçında bence çok yeri olmayan eleştiriler de aldı. Ama sonrasında nasıl açıldı görüyoruz. Şimdi 2-3 maçta muazzam bir oyun ortaya koyuyor. Ya, işin hücum tarafında da var. Yani sadece dinamizm, tempo olarak açıklanan bir Olaytan var ya. Yani onun bir de hücuma katkı boyutunda da son 2 maçta Beşiktaş'a fayda sağlıyor. İyi bir üçlü oluştu. Üçü de dinamik oyuncu. Üçü de tempolu oyuncu. Ama burayı özellikle rahatlatan bence Salih Özcan oldu. Şöyle, şimdi savunma yüküne bakan oyuncu biraz defo sergilerse öndeki oyuncu da mecburen çok fazla geriye gömülüyor. Yani oradaki açığı kapatmak için. Ama Salih öndeki oyunculara çok ciddi bir konfor sağladı dikkat ederseniz. Her yere koşturuyor. Yani bana biraz Josef'in Beşiktaş'taki o dönemki performansını hatırlattı. Tek başına oynuyordu arkada. Önde Atiba ile birlikte, yanında işte zaman zaman Oğuzhan, zaman zaman Leic, Mensah falan. Daha rahat oynuyorlardı hücum tarafını. Çünkü arkada çok iyi bir Josef performansı vardı değil mi? Bazen böyle arkanızdaki oyuncuya güvenmeniz lazım. Bence Orkun'a da, Olaytan'a da Salih Hocam bu güveni çok iyi verdi. Zaten milli takımdan Orkun'la Salih'in uyumlarını biliyorduk. Beşiktaş'ta da aynı uyumu devam ettiriyorlar. Yeni transferler açısından en çok ciddi katkı veren oyunculardan bir tanesi. Belki tabelada, şimdi ön libero'yu tabeladan da okumamak gerekiyor. Bizde vardır ya, tabelaya bakarsın. Ya gol yok, asist yok. Yani orta saha oyuncusu kavramına bakılır. Hayır, bu işin savunma tarafına bakan oyuncu. İşin hücumunu zaten Olaytan ve Orkun üstleniyor. Onların da katkıları oluyor. Salih dediğim gibi özellikle o 6 numara tek başına oynayan bir 6 numara olarak çok iyi kapattı o bölgeyi.
1: Peki son olarak şunu soracağım, ardından sözü tekrar merkeze bırakacağım. Aslında açılışta da sen bahsettin. Beşiktaş 5 maçtır kalesini gole kapıyor, maçlarını da kazanıyor. Evet. Bu 5 maçlık periyodunda en farklı galibiyeti Midtjylland deplasmanında oldu. 2-0'lık galibiyet. Bugün bir skor tahmininde bulunmak ister misin?
2: Ben bugün Beşiktaş'ın o arzu edilen farklı skoru elde edeceğini düşünüyorum. Şimdi 5 maçın 4'ü 1-0, bir tanesi 2-0 bitti. İşin savunma tarafında büyük övgü var şu an. İşin hücum tarafında ise hocanın da söylediği üzere daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor dedi. Daha iyi bir bitiriciliğe sahip olmamız gerekiyor. Rakibe umut veriyoruz çünkü dedi sonraki maçlar için. Bunu vermemiz lazım dedi. İfadesinde bulundu. Ben bugün o maçlardan bir tanesi olacağını düşünüyorum. Bu arada bundan önceki maçlarda Beşiktaş pozisyona girmiyordu. İşte iki tane pozisyona giriyordu, birini atıyordu ve maçı kazanıyordu gibi bir tablo yok ortada aslında. Beşiktaş çok fazla pozisyona girdi maçların içerisinde. Neticelendiremedi yani sonuca dökemedi bunu. Çok fazla ilk maçları hatırlayalım. Olaytan, Çerni mesela ilk maçlarda çok kaçırdı. Fark oluşabilecek müsabakalardı. Ama şimdi tam ona hocanın da arzu ettiği, taraftarın da bol gollü olarak arzu ettiği bir maça müsait. Bundan önceki eşleşmesini Zalgiris'in hatırlarız. Zagreb'de oynadı. İlk maç deplasmanda oynadı. Zagreb 5-0 mağlup etti. İkinci maç kendi evinde oynuyordu. 30'larda 2-0 öndeydi. Sonra Zagreb kırmızı gördü. Yine de maçı kazandı bu arada. Yani mesela kırmızı görmeseydi yine aynı sonuca gidiyordu. Öyle bir maçtı. Beşiktaş'ta ben Zagreb gibi farklı bir skorla Kaunas'ı mağlup edeceğini düşünüyorum. Yani sonraki maça çok ümit vermeyecektir.
1: Peki, çok teşekkürler.
2: Ben de teşekkür ederim.
1: Evet, biz şimdi tekrar sözü merkeze bırakıyoruz. İlerleyen süre içerisinde tekrar bağlantımız olacak. Şimdilik söz sizde.
0: Batuhan Engin'e ve o gün Şahin Odun'a da çok teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'ın bugün oynayacağı karşılaşmaya dair bilgileri bizlere aktardılar. Tabii bu iki takımı konuşarak devam edeceğiz. Ben tekrar bir Trabzonspor'a dönmek istiyorum. Çünkü başta Selman'ın çevresini saran taraftarlar çok keyifli gözüküyordu. Muhammed Salah etkisi de diyebiliriz tabii. Yeni sezon etkisi de diyebiliriz bu an. Ama bugün Papara Park'ta muhteşem bir atmosfer olacağı muhtemelen kesin değil mi?
3: Kesin. Zaten sabah yani baktık bu saat 3.
0: Evet, erken
3: millet başlamış.
0: Aslında.
3: Demek ki hocam bir 40 bin falan kapalı gişe yapacaklar. Gider, tabii böyle lazım şimdi. Muhammed Salah'ı da şimdi sahneye çıkartabilmek için hani öyle bir 3-5 bin seyirciyle falan
0: tabii
3: olmaz
0: böyle
3: o hikaye.
0: Tabii böyle ikna ettik dedi.
3: Tabii böyle ikna edildi. Bir de bir imza töreni de gerçekten çok şık oldu. Güzel bir imza töreni yaşandı ama tabii ki oradan performans bekliyoruz yani hani Liverpool'da.
4: Ondan alırlar o performans.
3: Ben de öyle düşünüyorum. Ben hiç o konuda kesinlikle aynı
4: zaten
3: fikirdeyim ya. Yani.
4: Onlardan fazla şunu beklemeyeceksin yani tabii bu teknik direktörün işi, biz buradan fazla şöyle söyleyeyim abi yana konuşalım yani fazla ukalalık yapmamıza gerek yok. Onu çağırmayacaksın fazla gel. Onun işi önde. Tabii. Adamı orada orada rakibi de orada tutacaksın.
3: Oyunun savunma kısmında fazla kullanmayacaksın. İşte,
4: bunlar büyük oyuncular. Bunlar hep oralarda. Liverpool'da da pek nadir geliyor. Arkadan ona göre işte o bir sürü itmeler var, kademeler var. Bunlar teknik eğitim işleri. Ama bu tarz elinizde bir oyuncu varsa bundan her türlü önde istifade etmeye bakacaksınız. Gerek dışarıda oynatırsınız, gerek içeride oynatırsınız. Onun için taraftarlar, Trabzon'da şimdi taraftar maçı bekler. Hep maç saatini gelsin bir an evvel de hafta sonu gelsin maçı izleyelim,
3: evet,
4: gidelim. Trabzon bir tekrardan şahlanma dönemine geçti oyuncular bazında. Bu oyuncu bazını siz şu anda sahaya yansıtmanız gerekiyor. İlk maçta çıkmamak lazım. Yani ilk maçlar hemen hemen büyük takımlarımızın genelde hep böyle sıkıntılı gider maçları. Bir türlü hazır değiliz derler. Oyuncu hazır değillerler. Bunlar hep yaşamışızdır. Yahut da çok kısır bir maçta veyahut da oyun temposunda maçı kazanırsınız ama bu size yetmiyor. Biraz evvel arada konuşuyorduk. Ne oldu? 6 hafta mı 7 hafta mı ne? Van Bronckhorst döneminde gitti.
3: Van Bronckhorst.
4: Herkesi tamam bu sene Beşiktaş şöyle yapıyor falan da ondan sonra ne oluyorsa bir anda.
3: Vallahi hocam ben o zamanlarda demiyordum yani. Hani
4: yok anlamadım.
3: Beşiktaş yorumcusu olarak.
4: Bunlar hani yaşanıyor.
3: Ben o günlerde yani bu kadar abarttığım bir hiçbir portre olmadan 5-0'lık Galatasaray maçından sonra bile hani biraz daha beklemek lazım, görmek lazım. Lige de iyi başlamıştı mesela. Evet 6'da 6, 7. hafta bir beraberlikle falan portre değişmişti ama ben bu sene başka bir başka bir heyecan görüyorum. Oraya geleceğim.
4: Değişiyor. Değişiyor da bizim yorumlar da değişiyor. Taraftarların bakışında da hemen silebiliyoruz. Hemen kötüyü yorumluyoruz. Halbuki bunun futbolun bu cilveleri var. Futbol onun için zaten tabii enteresan. Esasında çok basit bir oyun futbol. O basiti biz o kadar çok böyle
0: nasıl çok söyleyeyim? Detay ama hocam. Basit ama çok detaylı.
3: Demet ben sana bir şey söyleyeyim.
4: Ama detaylı değil o kadar.
3: Bu sene 15 golün altında gol beklemiyorum hocam.
0: Kimden? 15.
3: 15'in altında kimden? Gol bekliyorum. Salah'tan.
4: Ben onu şöyle söylemiştim.
3: En az 15 bekliyorum.
4: İlk geldiğinde 20 olur, bir de onun üzerinde asist olur demiş.
3: Asisti konuşmayalım, onu hiç konuşmuyoruz bile hocam.
4: Asistin onun üzerinde olur.
3: Rahat olur hocam.
0: İlk maçta 58. dakikada Kasımpaşa maçında oyuna girmişti. Oradaki ilk görüntüsü bile çok hazır geldi benim gözüme. Siz ne dersiniz?
3: Bence bu akşamki görüntüsünü ben çok merak ediyorum.
4: Hazır olsun. Yarı ne oldu? Çeyrek final mi? Yok.
0: Playoff şu an.
4: Playoff'lara kaldı. Dünya Şampiyonası'nda.
3: Dünya Kupası'nda 16'da elendiler.
4: Ama elendiler mi? Kaldı oraya. Hep hazır, hep oynadı.
3: Tabii oynadı.
4: Hep oynadılar.
3: Hatta bir tatilinde bile her gün spor yapıyordu yani. Onu paylaşıyorum.
4: Ve şimdi bahsettiğimiz kişi kaç sene? 8-10 seneye yakın.
3: 10 sene.
4: Hep yukarıda.
3: Liverpool'da hep yukarıda.
4: Dünyanın en elit liginde oynuyor. En tepesinde.
3: 257 gol atmış hocam.
4: Ve burada ama şimdi atmayı bir tarafa bırak. Burada hep performans göstermek mecbur.
3: Bir de Premier Lig hocam.
4: İşte onu diyorum. Yani. Dünyanın birinci liginde oynuyorsun.
3: Aynen öyle.
4: Burada siz 10 sene sizi tutmazlar. Oralarda o formayı vermezler. Oralarda size bu imtinayı göstermezler. Ama o da orada gösterdi. Şimdi ben yayınlardan anlattım. Çok iyi tanıdığım için bazı dönemini biliyorum ben.
3: Salah mı?
4: Tabii. Bazıyla geldiği dönemi biliyorum. Orada çok maçları canlı izledim.
3: Öyle mi?
4: Tabii.
3: O zaman da böyle heyecan veriyor muydu hocam?
4: Belliydi. O belliydi zaten.
3: Değil mi?
4: Ama kitap diye kaptılar abi. Kapıyorlar yani. Sen bekleyelim şöyle yapalım demek şansın yok bu tarzdaki oyuncular. Buldu mu yakaladı mı alacaksın.
0: Evet.
3: Beşiktaş'ın elinden kaçtı biliyor musun hocam?
4: Kaçırıyor. O başka bir konu. Oraya girmeyelim.
3: Mesela Beşiktaş'ta olsaydı ben başka bir şey konuşurdum.
4: Türkiye gelmesi...
0: Bir virgül koyabilir miyim? Tabii. Bir sıcak gelişmemiz var. Tabii. Ekranda da kırmızı olarak görüyorsunuz zaten. Fenerbahçe kulübünden bir Arda Güler açıklaması geldi değerli izleyenler. Oyuncunun sonraki satışından %20'lik payda limit olmadığı belirtildi. Bir yazı paylaşıldı sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'nin. Bazı bölümlerini de size aktarmak isterim. Arda Güler'in olası transferinden Fenerbahçe'nin elde edeceği %20'lik payın azami 1,5 milyon euro ile sınırlı olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Geçmiş dönemde ilgili yönetim kurulu tarafından yapılan anlaşma kapsamında olası bir transfer durumunda %20 satış payı söz konusudur ve herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır açıklamasını yaptı. Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesabından da bu paylaşım yapıldı değerli izleyenler. Bu konuya belki Fenerbahçe'ye konuşurken tekrar döneriz. Evet. Tekrar ben Trabzonspor'a bir gelmek istiyorum. Yönetmenimizden de rica edeyim. Eğer muhtemel 11'de hazırsa Trabzonspor üzerinden biraz kadroyu konuşarak devam edelim. Tabii önümüzde bir Kasımpaşa karşılaşması var. Orada sonradan oyuna giren bir Muhammed Salah vardı. Bu akşam Papara Park'ta Muhammed Salah'ın da ilk 11'de oynamasını bekliyoruz değerli izleyenler. Şöyle ekranlarınızda da var. Onana'yı kalede bekliyoruz. Savunmada sol bek Cabral, sağ bek Pinya, stoper ikilisi Cenk ve Vivu. Orta sahada Boçuari, Melih ve Malinowski. Sol kanatta Saviolo, sağ kanatta Muhammed Salah. İleri uçta da Onaçu'nun oynamasını bekliyoruz. Bugün Ferencvaros'a karşı. Tabi bazı bölgelerde eksiklikler de sebebiyle bazı değişiklikler yapılacak belli ki. İsterseniz bir savunma hattından başlayalım. Çünkü Kasımpaşa karşılaşmasında bir sinyal verdi orası.
4: Saviç?
3: Sakat herhalde.
4: Sakat mı?
3: Çünkü sakat olmasa oynar. Cenk oynamaz.
0: Sakatlıkla ilgili bir bilgilendirme yok hocam Saviç'le ilgili.
4: Yoksa Saviç'ten vazgeçmez.
3: Bence de vazgeçmez.
4: Vazgeçmez. Ben burada Cenk'i falan kullanacağını hiç tahmin etmiyorum. Orayı bozmaz ki...
3: Ama mutlaka bir şey vardır. Bizim arkadaşlar muhtemelen ona göre yazmış olabilir.
4: Şimdi şunu söyleyeyim Emre.
0: Yunus Emre Serdar
4: en fazla değişmeyecek alan...
3: Arkadaki ikili. O
4: müdafaa. Komple. Bekinden işte... tut. Hepsi.
3: Hocam Jose Mourinho'nun yaptığı en büyük hata değil miydi Fenerbahçe'de ya? Ya her hafta başka stoperlerle, her hafta başka beklerle, her hafta başka oyun formatlarıyla çıkmıyor muydu?
4: Elindeki stoperlere güvenmediği için, güven vermediği için orada onları
3: mecburen şey.
4: Abi şimdi yoksa
3: bir maç kötü oynayacak, iki maç kötü oynayacak.
4: Stoperler sonra... stoper ve bir daha kolay önemli. Kolay sakat ve kırmızı sarı kart cezalısı yoksa değişme. Ya şimdi biz herhalde her hafta Trabzonspor üzerinde acaba bu mu oynar, acaba bu mu oynar diyeceğiz. Çünkü geniş bir kadro.
3: Daha Batakov gelecek.
4: Geçen sezon kadro belliydi.
3: Evet.
4: Hemen hemen 11 belli. Burada bir kişi, iki kişi, o da sarı kart veya şey varsa, kart cezası veya da hafif sakatlı falan, ama şimdi öyle değil. Şimdi Trabzon'da her mevkide bir değişiklikler düşünebiliriz.
0: Geniş bir kadroya sahip i̇şte, olmak.
3: Hocam bir de düşünsene bak,
0: zor bir durum
3: yok
0: oldu
3: orada.
0: Artık.
3: Uçu yok, Folcarelli yok.
0: Evet.
4: Onlar sakat.
3: Nunez geliyorsa Nunez yok mesela, şimdi, değil mi?
4: İşte biraz evvel konuşurken onu konuşuyorduk ya. Tabii. Nunez geldikten sonra sizin...
0: Nunez konusu biraz bence olumsuza dönmüş.
3: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Eldiriyah'la anlaştığına dair bazı haberler görüyorum sosyal medyada.
4: Yani geldiği zaman ne olur onları da öngörmeye çalışıyoruz.
0: Evet, bir oyuncu almak istiyorlar.
4: Belki alacaklar onlar bir tane.
3: Alacaklar. Bir oyuncu alacaklar kesin açıkladılar.
4: O vakit siz onlar şunun altında bir oyuncu alamazsınız. Bu kadroyu kurduktan sonra o santrafor bölgesi de elit bir oyuncunun
3: ama hocam bir de şöyle bir durum var. Şimdi bak, Trabzonspor o kadar büyük, o kadar geniş, o kadar kaliteli bir kadro yapılanmasına sahip ki bu sene gerçekten şampiyonun en büyük adaylarından biri olabilir.
0: Evet.
3: Çok erken konuşmamak kaydıyla. Hocam şimdi Salah 17 alıyor. Şimdi bir de buraya gelelim hocam. Bu işin bir de kötü gidişatına bakmak lazım. Onaço 2-2.5 alıyor. Şimdi burada acaba problem çıkar mı?
0: Ama çıkmaz. Salah başka bir profil. Bence oyuncular bunu kabul çıkmaz. Etmiştir. Bir sorun bunları, olacağını zannetmiyorum.
4: Ya biz bunları düşünüyoruz.
3: Neden çıkmıyor?
4: Hocam ben yaşadım bunu. Yıllarca yaşadım. Şimdi, yapma gözünü seveyim.
3: Şöyle söyleyeyim. Hocam Türk insanı bak söyleyeyim. Biz buradayız.
4: Şöyle sen yaşamış yaşadın var bunlarda.
3: Çok yaşadık diyor.
4: Ama biz bunları anlatıyoruz. Salah Liverpool'de atıyorum. Ekspirisi geldi, onun üzerine al zaman ben bu kadar niye alıyorum deme şansı yok.
3: Orada diyemez. Orada biz de deniyor bunda. Hocam.
4: Bak onda
3: bizim ne oluyor biliyor musun hocam?
4: Bizim burada söyleyebilirsin.
3: Neden oluyor biliyor musun hocam? Şimdi kötü gidişatın hiçbir sorumlusu olmaz ya.
4: Kötü gitti. Onlar da kötü gidiyorlar.
3: Başkan diyecek ki ben diyecek elimden haklı, elimden geleni iyi kadroyu yaptım.
4: Avrupa'da
3: diyecek.
4: Da kötü gidiyorlar.
3: Hoca da diyecek ki ben çok iyi çalıştırdım. Şu oyuncu dönecek diyecek ki ya ben diyecek niye atamıyorum
4: ama
3: diyecek.
4: Ama bak ya. Şimdi senin söyledikleri biz bunları yaşıyoruz.
3: Ama hocam bunları yaşadık.
4: Ay işte bak Avrupa'da bunlar, Avrupa'da bunlar
3: yaşanmaz.
4: Yok.
3: Doğru.
4: Şimdi Salah'ını aldığında benim aldığımla senin aldığına umurunda değil. O bakıyor orada oynayabiliyor mu? Bakıyor haftada banka makineye yatıyor mu onlar? Çünkü haftalık oluyorlar. Biz 3 ayda bir anca alabiliyoruz.
3: Salah için bir problemi yok. Yarın Muçi ile Onaço mesela. Bence hani olur da birkaç
4: deme şansı makine... yok.
3: Gerçi oyuncuya saygı gösterme portresini ortaya koyarlar.
4: Deme bunlar. Şansı
3: yani
4: yok.
3: Orada oyuncuya bir saygı var. Çünkü Salah çok saygı duyulacak bir oyuncu. Osimhen saygı duyulacak bir oyuncu. Ama Galatasaray'da öyle değil. Galatasaray'da mesela 8, 10, 11 milyon euro maaşlar var. Sane 11 alıyor mesela.
4: Ya şimdi o arz ve talep meselesi. Siz bunu bakın Avrupa'da gittiğiniz zaman o bonuslar bizdeki gibi değil.
3: Değil.
4: O uçak gidip dönüşler
3: bizim
4: böyle
3: gibi değil.
4: Değil. Okul parası yok. Servis parası yok.
3: Yok.
4: Buraya geldi mi bunları siz neden biz bunları yapıyoruz? Ben onu daha hala anlayamadım. Çünkü böyle oyuncuları getirmek için yapıyor. İlla ki biz bunları getirelim bunları. Bunları yaptığınız zaman da artık ağlamayacağız.
3: Ama hocam kalibreyi de yükseltmek zorundasın. Türk futbolunun geleceği adına şey oyuncular almak
4: ya zorundasın. Kendini yetiştireceksin, bırakacaksın. Bir
3: orası
4: gelecek,
3: başka konu.
4: Bir gelecek diyeceksin ki biz bunlardan çıkıyoruz, araya gidiyoruz.
0: O kadar ben çok belli ettim mi farkında değilim.
4: Yok, sen de çok bildiğim için.
0: Evet, doğru, haklısınız, birbirimizi tanıyoruz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Spor gündemine değerli izleyenler, saat başında tekrar buradayız. Bir yere ayrılmayın.
5: Cristiano Ronaldo El Nassr formasıyla ilk golünü penaltıdan atıyor.

Nasır taraftarları, herkes bu anı kaydediyor. Topun gerisinde Ronaldo, Cristiano Ronaldo ve top ağlarda. Gustavo pasını verdi. Ronaldo baktı kaleye. Ronaldo, nefis bir gol Cristiano Ronaldo'dan.

0: ilaç muayene. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Spor Radyo.
3: Bir reklam.
4: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
1: Reklam.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: 6 oldu değerli izleyenler. Spor gündemi programı kaldığı yerden devam ediyor. Stüdyo konuklarımızla birlikte gündemi konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turunda temsilcimiz Trabzonspor Macaristan ekibi Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma bu akşam saat 20'de ATV ekranlarında olacak. Gün içerisinde de tabii ki canlı yayınlarda bağlantılarımızla karşınızda oluyoruz. Tıpkı şu an olduğu gibi. Hemen kameralarımızı Trabzon'a, Papara Park'a çevirelim. Yunus Emre Sel orada bizleri bekliyor. Tabii az önce Selman'a bağlantı yapmıştık. Çok hareketli bir ortam vardı. Şu anda stadyumda sessizlik hakim ama akşam muhteşem bir gürültü olacağına eminiz. Yunus Emre, bu akşamki karşılaşmaya dair bilgileri senden dinleyelim. Söz sende.
1: Teşekkürler Demet Gidik. Senin de söylediğin gibi Trabzonspor bu akşam UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Ferencvaros'u konuk edecek. Saat 20'de Papara Park'ta oynayacak karşılaşmaya. Bordo Mavili taraftarların fazlasıyla ilgi göstermesini bekliyoruz. Şu ana kadar satışa sunulan biletlerin %99 oranında tükendiğini söyleyelim. Çok az bir kısım taraftar kaldı. Onlar da muhtemelen maç saatine kadar tamamen toplanacaktır ve kapalı gişe bir karşılaşma oynayacaktır. Gerçekten Trabzonspor'un uzun bir aradan sonra Avrupa'da mücadele edeceği bu karşılaşmaya taraftarlar

0: Diğer isimler: teknik direktör Fatih Tekke dün basın toplantısında ve flash röportajda Aspor ekranlarında kadroda bazı değişiklikler yapabileceğini, çünkü 55-60 başlık bir sezon devamında kadroyu düzeyli, dengeli bir şekilde kullanmak istediğini ifade etmişti. Bu nedenle kadroda bazı değişiklikler beklediğimizi söyleyelim. Şöyle bir muhtemel 11 sayabiliriz Trabzonspor adına. Kalede Andre Onana, savunmanın sağında Wagner Pina'yı bekliyoruz. Stoper ikilisinde Vivu, Cenk Özkaçar. Burada Savic'in yerine Cenk Özkaçar'ı bizi 11'de bekliyoruz. Sol bek pozisyonunda da Cabral. Orta sahada Melih Kabasakal'ın yanında Benjamin Bouchard'ı bekliyoruz. Melih Kabasakal ilk Kasımpaşa maçına oyuna sonradan girmiş ve iyi bir görüntü ortaya koymuştu. Bu maçta ilk 11'de onu bekliyoruz. Sağ kanatta dünya yıldızı Muhammed Salah'ı bekliyoruz. Ofansif orta sahada Malinovski'yi, sol kanatta Saviola'yı, en uç noktada da Onaçı'yı beklediğimizi belirtelim. Ama tabii Fatih Hoca farklı sürprizlere de imza atabilir. Belki oyun planında bazı değişiklikler yapabilir. 4-2-3-1'den belki çift forvetli bir sistemi de deneyebilir. Çünkü antrenmanlarda zaman zaman bunu uyguladığını da biliyoruz, ama gözler tabii ki Muhammed Salah'ın üzerinde olacak. Birçok oyuncu aslında Trabzonspor formasıyla ilk kez taraftarların önünde sahaya çıkacak Trabzonspor adına. Ama Muhammed Salah dünya yıldızı ve gözler tabii ki onun üzerinde olacak. O da bu akşam Trabzonspor formasıyla birlikte ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmasını beklediğimiz isimler arasında yer alıyor. Belki maçın gidişatına göre ikinci yarının ortalarında kendisini kenara çekebilir. Tabii ki bu teknik direktör Fatih Tekke'nin maçın gidişatına göre vereceği bir karar olacak. Onu sağ kanat pozisyonunda biraz daha hücumu destekleyecek konumda beklediğimizi ifade edelim. Trabzonspor Avrupa'da yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Bu nedenle Ferencvaros'la oynayacağı ilk karşılaşmada avantajlı bir skor elde etmek istiyor teknik direktör Fatih Tekke. O yüzden maça daha agresif, daha baskın bir takımla çıkmayı planladığını, oyun planını bunun üzerine şekillendirdiğini de ifade edelim. Dün basın toplantısında da bunu aslında kısmen vurgu yaptı Fatih Hoca. Biz Trabzonspor'uz ve kazanmak adına, kazanmak için sahaya çıkacağız dedi Fatih Hoca. Bunun için Trabzonspor Ferencvaros maçı öncesi şu an itibariyle stadyum senin söylediğin gibi sessiz demet, ama maçın başlama saati yaklaştıkça buradaki o coşkuyu, atmosferi bir kez daha sizlere aktaracağız. Eğer sorun yoksa sözü sana bırakalım şimdi.
1: Seni bulmuşken bir soru sormak istiyorum. Değerli yorumcumuz Emre Eren burada. Kendisiyle tabii seni de dinlerken sohbet ediyorduk ve Savic'in durumunu aslında merak ettik. Çünkü Kasımpaşa karşılaşmasında oynamıştı. Muhtemel 11'imizde de Savic yok, Aral da yok. Bu iki oyuncu ile ilgili herhangi bir sakatlık durumu ya da başka bir konu var mı? Muhtemelde yazmamamızın sebebi ne?
0: Herhangi bir sakatlık durumu yok. 55-60 maç planladığı için Fatih Hoca kadroda sürekli değişiklikler yapacağını dün belirtmişti zaten. Yani Aral Şimşir Kasımpaşa maçını 11'de başladı. Bu arada bugün de belki tercihen 11'de başlayabilir. Bizim saydığımız tabii ki muhtemel 11. Fatih Hoca'nın kesin 11'i hakkında şu an itibariyle net bir bilgimiz yok. Stefan Savic'i de yine orada Cenk Özkaçar'ı biraz daha arkadan oyun kurmada tercih edeceği için biz açıkçası böyle bir muhtemel 11 bekliyoruz. Ama bu sadece benim tahminim değil. Tüm Trabzonspor'u takip eden muhabirler böyle bir beklenti içerisinde, bunu belirteyim. Ama dediğimiz gibi bu muhtemel 11, biraz daha maç saati yaklaştıkça belki kesin 11'ler de ortaya çıkacaktır. Ama zaten Fatih Hoca dün bunun sinyallerini kendisi verdi. İlerleyen süreçte sadece bu maç üzerinde değil, hemen hemen her maçta kadroda önemli rotasyonlar, önemli değişiklikler yapacağını bizzat kendisi ifade etmişti.
1: Yunus Emre'ye çok teşekkür ediyoruz aktardığı değerli bilgiler için. O sorduğum soru üzerinden isterseniz devam edelim. Tabii bir Savic'in neden oynamayacağını biz de burada konuşurken Yunus Emre de açıklamış oldu. Sezon uzun bir sezon, yoğun bir fikstürde olacak. Rotasyonlu kadrolar gözükebilir.
2: Ama o maç bak bu maç mı Demet? Yani o maç bu maç mı? O çok önemli. Şimdi
1: belki tam hazır görmemiş
2: olabilir. Bir potansiyel oyununu hazırlarsın. Birkaç galibiyet alırsın. Arkadaki oyuncuları da oyunun tamamlayıcı bölgesine adapte edersin, sonra rotasyon yaparsın. Bunda kimsenin karşı geleceği bir durum yok. Ta ki İsmail Kartal'ın yapmış olduğu hata, o ciddi bir hataydı mesela. Tam oyunu oturtururken bir anda 5 oyuncu dışarıya, 5 oyuncu içeriye, bir anda başka bir sonuç. Yani bunlar çok önemli ve değerlidir. Çünkü Trabzonspor bu sene şampiyonluk adına çok değerli ve önemli transferler yapmıştır. Ben Fatih Tekke'nin bu tarz yanılgılara düşeceğini çok fazla düşünmüyorum. Açık ve ne söyleyeyim.
1: 3 gün sonra Başakşehir maçı
2: tabii,
1: var ligde.
2: Tamam, her maç zor olacak. Ligde her maç zor olacak. Yani o kolay maç hiçbir zaman olmayacak ligde, ama bu ilk maç, ilk izlenim, hani derler ya ilk izlenim çok değerli ve önemlidir. İçeride kendi taraftarın, kendi mabedinin içerisinde Salah gibi dev bir yıldızı

0: Oyunun işine atıyorsun ve doğru bir 11 ile çıktığın anda skoru da kendi lehine bir anda çevirebilirsin. Hatta burada oyuncuların tempo anlamında yorulmaları Başakşehir maçında dinlenmeleri anlamında da gelebilir. Yani burada iyi bir galibiyet alırsın. Taraftarı o kadar çok mutlu edersin ki 3 gün sonra oynayacağın Başakşehir maçında o yorgunluğun tamamı gider. Artık kulüplerimiz bunlara alışmalı. Yani 3 günde bir o 11 kişinin oynayabileceği potansiyel oyunlara ve doğru kadrolara bence alışmalı diye düşünüyorum.
1: Ya, Trabzonspor'da zaman zaman belli ki rotasyonlu kadrolar göreceğiz hocam.
2: Doğru, rotasyonu zaten biz bir bilsek saat doğrudur. Birçok şeyler olacak da. Şimdi bakıyorsun. Kasımpaşa maçından çıkalım. Savic, Mustafa yok.
1: Evet.
2: Metehan yok. Aral
0: yok.
2: Yok. Hı hı. O maçlardan. Ama siz kadronuzun bir oyun düzenini ve oyun temposunu oturtturmanız için ana bilhassa her zaman söyleriz. Bunu bizler değil işte şöyle bakmak lazım. Bir defa değişmez abi. Bir defa sağlam oynarsın.
0: Bence de.
2: Hiç değişmemesi lazım. Orası tam stabil ve oturtacaksın. Şimdi senin söylediği gibi Cengi arkadan oyunu ya Türkiye'de Savic'den daha iyi oyun kuran yok.
0: Aynen hocam.
2: Savic bir orta saha gibi oynayan birisi. Savic'den daha iyisi yok. Bakın tekrar söylüyorum. Süratini bir tarafa bırakalım, yaşını bir tarafa bırakalım, sakatlığı bunları hepimiz biliyoruz ama adam oyun kuran bir, oyun yönlendiren bir stoper. Yani orta saha gibi oynayan bir stoper. Bilhassa mesela bir de çift santrafor oynayıp da üçlü oynadığın zaman bunu Trabzonspor'sun hücum oynuyorsun. Orta sahaya kaydırdığın zaman bir de orta sahada fazla olursun. Şimdi bunlar hep oyunun dizilişlerinde olan şeyler. Bilemem tabii hoca dairesine ama çok erken biz bir rotasyona giriyoruz. Avrupa maçında böyle oynayalım, burada böyle oynayalım. Şimdi Avrupa maçında bunlarla oynayacaksın. Başakşehir maçında başkasını oynayacak. Tempo nasıl olacak?
0: O zaman o tempoyu nasıl yaratacaksın? Oyun birliğini nasıl zaten yaratacaksın?
1: İlk maçtan da puan kaybettiği için acaba...
0: Bakın, tabii bravo Demet. Oraya geleceğim.
2: Şimdi
0: burada oraya gelecek. Siz, konu burası.
2: Siz SEK ve idarede tek köşesiniz. Teknik direktör olarak.
0: Tabii.
2: Ne yönetici, ne... taraftar kimse de sizsiniz tek sekmeydir. Burada oyun planlamasını, oyun düzenini kuracak kişi teknik direktördür ve heyetidir.
1: Evet.
2: Burada. Şimdi siz her maça göre ben burada puan kaybettim bununla bu hafta bununla oynayayım. Burada bunu kaybettim bununla oynayayım dediğiniz zaman hep çelişkiye düşersiniz. Futbolcunu da daha doğrusu hem oyundaki gidişatını toparlayamazsınız.
0: Bütün... Bir oyuncu bir gün 11 oynar 3 gün sonra ikinci yarı girerse... 5 gün sonra tekrar 11 oynarsa falan
2: şöyle
0: o tempoyu yakalayamayabilir.
2: Şöyle olabilir. Yaş mevhumumuz vardır. Yaşlar yukarıdadır. Onunla konuşursun. Dersin ki bu maçta ben biraz daha tempo yapacağım. Böyle burada senin oyunu tutacağım. Onlar çok farklı bir konular ama devamlı siz daha destur bismillah hiçbir şeyi oturtmamışsınız. Oyuncularınızı Majowski'den bahsettim ya.
0: Evet.
2: Adam ne oynayacağını bilmedi. Bak evet. Ne oynayacağını bilmedi. Bu var ya şu anda Salah'ı bir tarafa bırakalım. En iyi transferleri. Sizin oyununuzu bütün olduğu gibi orada yönlendirecek ve oyuna hazırlayacak bir transfer, bir oyuncu.
0: Evet.
2: Fakat buradan çıkarken birisi bir topa bir daha dokunuyor. Hop, alan kapanıyor. Buradan çıkarken topa dokunuyorsun. 1, 2, 3. Adam geliyor. Boş alanı çıkıyor. Top almak istiyor. Alışık değil böyle oyunlar oynamaya.
0: Bir de Kasımpaşa maçında çok doğru... bir oyun ortaya koyamamışsın hocam. Yani
1: bence orada sakatlıklar sebebiyle istediği 11'i yapamadı.
0: Olabilir. Zaten ilk maçlarda
2: şimdi sakatlıklar geçti mi?
0: Şimdi şeyi düşünüyor. Evet. Şimdi bir teknik adam bunu düşünüyorsa biraz sıkıntılı bir durum var diye düşünüyorum ben. Şimdi şunu düşünüyor hoca. Diyor ki ben deplasmana gittim. Salah'a da biraz şans verdim. İyi bir kadroyla çıktım ama kazanamadım. Diyor ki Başakşehir maçında da olası bir burada bir puan kaybında diyor ciddi şekilde konuşulurum diye kendini düşünüyor bir kere önce.
2: Ama olmaz öyle. Öyle düşünemez.
0: Düşünebilir hocam öyle. İki maç.
2: Ama şöyle şimdi bakın siz en başta oyun temponuzu
0: işte bu tedirginlik gösteriyor.
2: Oyununuzu oturtmanız lazım. Hangi isterseniz 3 sene aynı kadro oynayın, isterseniz 4 sene kadro oynayın. Belki bu sene rakiplerinizin oyununu da sizi daha üzerine katmak için, şampiyonluk için daha değişik bir formatlarla uygulayabilirsiniz. Veyahut da oyun içinde veyahut da o günkü maçta diyelim ki 4-3-3 oynayacaksınız. Evet. Ona göre oyuncu formatlarını çok iyi hazırlamışlar. Bunların hemen hemen 7-8 tanesi bakın. 7-8 tanesi her hafta oynayan oyuncular olması lazım. Siz bugün ben 5 tane çıkarayım. yarın öbür gün 5 tane bununla oynayayım. Yok.

0: tane 8 tane bununla oynayayım dediğiniz zaman abi o tutturamazsınız. Yarın o gün sizin istediğiniz o ne kanat organizasyonları çıkar, bu sefer neye döner biliyor musun oyun? Kişisel yeteneklere döner.
1: O zaman kişisel
0: takım oyunundan de, çıkar.
1: O zaman işte Salah'ın eline kalırsın. İşte, Onaçun'un eline
0: takım
1: kalırsın,
0: oyunundan çıkar siz bu sefer.
1: Trabzonspor'un geçen seneden beri en büyük özelliği neydi? Takım kurgusunu çok doğru bir şekilde sahaya yansıtmasıydı.
0: Ama 15 kişiyle oynuyordun.
1: Evet, 15 kişiyle oynuyordun. Şimdi belki 22 kişisin. Ama bak şimdi hocam, Kasımpaşa maçında mesela sol stoper Savic, sol bek Mustafa oynamış, doğru mu?
0: Evet.
1: Kabral oynamamış. E bugün bakıyorsun muhtemelen sol bek Kabral, sol stoper Cenk. Bilemiyorum. İnşallah kazanan Trabzonspor olsun. Çok canı gönülden istiyorum.
0: Bütün oyuncular değerlidir ama bizim literatürümüzde, bizim bilgimiz, bizim öğrendiğimizle yaptığımız devamlı sakatlıklarımız olmazsa müdafaa da hiç değişmez.
1: Mesela ben kaleci teknik adamların şunu düşünmesini beklerim hep. Öncelikli maçı görmesini beklerim. Yani sonraki Başakşehir maçı değil. Bugünkü maç. Çünkü herhalde bugünün telafisi yok. Bugün olası bir kötü sonuçta deplasmana gideceksin. Orada ne oynayacağın belli değil.
2: Evet.
1: Rakip sana nasıl mücadele edeceği çok fazla belli değil. Ama sen Başakşehir maçında berabere de kalsan iki maç. Hadi hocam senin dediğine gelelim. İki maç oyunu oturtturuyorsun. Daha yeni takımsın. 4-5 tane yeni oyuncun var. Özellikle oyuncular almışsın. İki maçta 4 puan kaybet. Onun telafisini ilerleyen haftalarda oyununu oturttuğun takdirde zaten bunu başaracak bir Trabzonspor kadrosu var. Ama bugünü niye riske edersin? Tabii ki şöyle söyleyeyim. Hani bu kadrolar üzerinden konuşuyoruz. Hani belki de o diyecek ki Fatih Tekke, ya diyecek Aral da oynuyor, Savic de oynuyor. Anlatabiliyor muyum hocam? Aynen, zaten o zaman konuşuyoruz. Muhtemel, farazi konuşuyoruz. Muhtemel üzerinden konuşuyoruz.
0: Zaten şu andaki öbürleri de oynasa, bunları sen futbolu falan öğretecek hali yok. Pozisyonları tabii da öğretecek hali.
1: Hepsini biliyor.
0: Bunlar hepsi tersten okuyor.
1: Tabii ki.
0: Öyle bir elinizde oyuncu topluluğu var. Gençler zaten buradaki genç dediğin, şöyle bakıyorsun çok fazla genç oyuncunuz yok. Bunlar da belli bir yerlerden gelmiyor. Bunlarla oynaması çok iyi, çok çok kolaydır. Böyle genç oyuncuların bu tarzdaki,
1: onları yönetmek,
0: bu tarzdaki çok oyuncularla oynaması onların için çok iyi. Çünkü çok fazla yanlış yapmazsınız. Onlar doğru sizi yönlendirir oyun doğru içinde. Sizin en başta bizim takımlarımızın, genel konuşalım sadece Trabzonspor içinde, takım oyununuzu oturtmanız lazım. Bir ve iki tane ciddi sizin oyun planınız olması lazım.
2: Evet.
0: O oyun içinde de değiştirebilirsiniz ve hatta haftaya da değiştirebilirsiniz. Bunları ezberleme oynayacaksın. Şimdi şöyle bakıyorsun takımların hiçbir tanesinde mesela kanat organizasyonlarını göremiyorsun, yok çünkü. Hepsi kendi yeteneklerinle oynuyor.
1: Ama zaman zaman bunu haksızlık etme hocam. Beşiktaş'ta gördük biz yani.
0: Değil.
1: Haksızlık
0: daha
1: etme.
0: Değil. Haksızlık demeyelim, değil. Orada da İlanda kendi başına oynuyor. Çarni de kendi başına oynuyor.
1: Ama hocam,
0: şimdi kanat organizasyonları bizim tabirimizde düşündüğümüz kanat organizasyonları çok farklı. Üçgenleri kurarsın. İşte
1: bir arka sürü bekleri ama oyuna sokmaya çalışıyor sürü, hocam yapma.
0: Bir sürü organizasyonları var. Bir sürü organizasyon. Şimdi bu tabii onları oynamak için de karşındaki rakip de çok önemli.
1: Rakip de evet.
0: Rakibin size ne tarzda onları, bak biz konuşurken her şeyi rakibimizi de çok iyi analize etmemiz lazım. Rakibin oyun tarzını, bir de senin oyun tarzını ve bir de genel oyun planına bakmak lazım. Şimdi biz tabii hep argümanlarımız şudur. Onun arkasına çok sığınırız. Daha lig yeni başladı. Hazır değiliz. 5. hafta olurken onu konuşuyoruz.
1: Daha 11'imizi bulamadık.
0: Yani evet, bunlar olmaması lazım. Ben de onun için diyorum. Bu tarzdaki bir takımınızı kurduğunuz zaman elinizdeki, biraz da şimdi şu anda Trabzonspor'a bak. Kabral'ın haricinde müdafası geçen sezondan kalmadı.
1: Evet.
0: Hani göz temasınla işi oynarsın.
1: Evet.
0: Bilmesi lazım artık. Bunları sen oyun planlarını ezle. Şimdi Savic adam dörtlü de oynuyor, ikili de oynuyor, üçlü de oynuyor, beşli de oynuyor. Ne oynuyorsa oynuyor. Bu adam her şeyi oynuyor. Hı hı. Bu adam zaten bile yanındakiler de geçen sezondan, hadi Mustafa'yı koy oraya. Diyelim ki Kabral daha yeni geldi. Ama orada çok çabuk öğrenir. Çünkü böyle kurt oyuncularla oynuyorsun.
1: Ama birbirini tanıyan oyuncularla oynuyorsun. Ne sevgili hocam, sen bunları yıllarca yaşamış bir insan olarak şunu da söylemen lazım. Oyuncu çocuktur yani.
0: O başka bir
1: oyuncu olay. Çok o çocuktur ve şey, oyuncu öğrenmeye çok açtır. Hocam diyor yani bunlar Avrupa'nın en deneyimli takımlarında oynuyor. Hocam bazen bir teknik adamla çalışırsın, vallahi bildiğini unutursun. Ben yaşadım. Ben büyük takımla oynarken bir seviye anlamında küçük bir takıma gittim. İnan bana şaşırdım hocam. Hani nerede baskı yapmamız gerektiğini, oyunu hangi bölgede oynamamız gerektiğini falan. Hatta antrenman sonrası hep beraber toplanıyorduk. Hani çözen arkadaşlara diyorduk yani böyle mi oynayacağız gerçekten diyorduk. Zaman zaman böyle şeyler oluyor.

0: diyor ama tabii ki Fatih Tekke'nin antrenörlük deneyimi ve tecrübesi ona çok karşılık verebilecek.
1: Olay şöyle. Yani. Bakın,
0: önemli bir teknik adam olduğunu düşünüyorum.
1: Yabancı hocalarla çalıştığınız zaman antrenmanı severek yaparsınız. Yarın ne çalışacağınızı bilmezsiniz nasıl bir oyunda. Çünkü hep değişkenli çalışırlar.
0: Doğru.
1: Her antrenman birbirlerine farklıdır. Fakat çıkış yolu hep oyuna aynıdır. Gider.
0: Oyuna
1: aynı
0: gider.
1: Yola gider. Ve futbolcu hiçbir zaman için şey yapmaz. Ya bugün de bunu mu yapacağız? Gene aynısı mı?
0: Evet.
1: Çıkarken bilirsin hemen yelekler dağıtılır. Ne olacağını bilirsin.
0: Bilirsin.
1: Ama bak yabancılar da öyle değil. Fonksiyon olarak hemen hemen hepsi birbirine bağlıdır ama metotlar ayrıdır ve seni antrenmanın içine çeker.
0: Hocam küçük bir anımı anlatayım mı 2 saniye?
2: Buyurun.
0: John Benjamin Toşak'la çalışıyoruz Beşiktaş'ta. 97-98 senesi. İlk buluşacağımız ilk gün Fulya tesislerinde toparlandık. Biz tabii kese ayakkabılarla indik aşağıya. Ondan sonra. Çünkü biz 5 gün 6 gün koşularla başlıyoruz. Kırışlar. Sonra topu alıyoruz falan. Hoca dedi ki tercümana, ya arkadaşlar dedi, ben başka bir takıma mı geldim dedi falan. Tercüman da bize anlatıyor. Biz de dinliyoruz tercümanı. Ben dedi futbol takımına geldiğimi düşünüyordum ama dedi koşu takımına gelmişim ben dedi. Falan. E ne yapacağız dedik biz de. Dedi hemen soyunma odasına gireceksiniz dedi. Herkes dedi ayakkabıları hazırlayacak. Malzemeciye dedi topları getir. Top falan da yok hocam. Biz öyle alışmamışız ki.
1: Biliyorum.
0: Ya bir geldik şok olduk mesela. Ya onu anlatıyorsun ya. Yani.
1: Çok var öyle.
0: Bazı yabancı teknik adam. Yerli teknik adamlarımızda da bu var. Yani çok değerli teknik adamlarla
1: olmaz
0: çalıştım hocam.
1: Ya yetişiyor.
0: O hatta. Antrenman performansı, o teknikleri, taktikleri falan çok önemli işler. Güvenç Hoca kulakları çınlasın onunla çalıştım mesela. O da çok değerlidir. O da çok şeyler öğretti bize.
1: Şey yani
0: futbol
1: şimdi,
0: anlamında. Yani her hocadan başka bir şey alabiliyorsun.
1: Oyuncuyu bağlamak için zaten. Yani hep değişkenliklere getirmeniz lazım. Yani her hafta 2 günü, 3 günü aynı metotla antrenman metodunuza giderseniz futbolcu artık beziyor. Biliyor yani
0: hem
1: ne
0: bezer,
1: olacağını.
0: Bir de hocam bir de oyuncu fazla maç kazanacak hocam. Hani kazandığın zaman o hoca ne yaptırırsa yapsın gözünde olmaz ama kaybettiğin zaman hocanın her yaptırdığı gözüne batıyor maalesef.
1: Ay şimdi şöyle onlar o tabii oyunun farklı bir bölümleri. Ben ilk geldiğimde Türkiye'ye İlk maçımı mağlup oldum. Neyi dedi? Kahramanmaraş'ta gitti. İlk deplasman. Çarşamba geldim. Cumartesi maçı. Maç bitti. Mağlup olduk. 2-0. Başkan girdi soyunma odasına. Dedi ki hocam geçmiş olsun dedi. Ben dedim.
3: Hasta cenaze falan mı?
1: Yok, hasta falan değilim dedim ki ben. Başkanım hasta değilim. Şimdi anladı benim anlamadığım olayı çözemediğimi. Yok hocam dedi işte bizde böyle maç kaybedince dedi bu şekilde
2: söylüyorsun. Evet.
1: Yani her yerde bir şeyler öğreniyorsun. Şimdi büyük takımlara gittiğin zaman oranın atmosferi.
0: Her gün futbolda yeni şeyler öğreniyorsun.
1: Şimdi gelelim Trabzonspor'a. Yani Trabzonspor geniş bir kadro kurdu. Bu geniş kadroda sevgili hocamız da buradan bir sürü oyun formatları veyahut da oyuncularla birlikte bir harmoni çıkarabilir. Biz ne isteriz? Büyük takımlarımız hep önde oynadıkları için, hücum hattında oynadıkları için sizi zaten rakiplerini sıkıştırıyorlar. Pek nadir takımlar karşılıklı aynı tempoda oynayan rakip takımlarımız var. Yalnız bu sezon mesela ben Göztepe Samsun maçını seyrettim.
0: Evet.
1: İki takım da gidiyorlar. İki takım da yani şimdi Galatasaray'a karşı oynasan, Fener'e oynasan, Trabzon'a, Beşiktaş'a durmaz onlar.
0: Evet.
1: Yani biz biraz evvel diyoruz ya bu böyle oynar şöyle aldatmasın. Yarın öbür gün bu takımlar geldiği zaman işte orada bizlerin kulübedeki bizlerin fonksiyonları meydana çıkıyor. Veyahut da takıma verdiğiniz oyunlar meydana çıkıyor. Takım oyunu her şeyden önünde gider. Kişisel performans sal abi kimse bir şey deme. Seni belki 4-5 maçını ipten alır. Ama takım oyununu oturtamazsanız her hafta o gitmez.
2: Sıkıntı yaşanır.
1: Önemli peki, olan o takım oyunlarımız.
2: Birazdan zaten. Beşiktaş'a geçeceğim ama Trabzonspor'la ilgili sizden gelen bazı sorular var. Onlara da hızlıca bir göz gezdiriyorum. Salih Bey demiş ki santrfor transferi konusu bence Onaçu'nun performansını olumsuz etkiliyor.
0: Ben
2: katılır mısınız
0: ben
2: bu
0: katılırım.
2: Duruma?
0: Ben katılırım.
1: Ne gibi?
2: Bir hocam, rakip geliyor hocam. Belki kulübede oturacaksın.
1: Ama şimdi şöyle... Sen büyük bir takımdasın, tek sana kalacak halleri yok ki bunların.
0: Ama hocam geçen sene onunla birlikte gittiler işi. Öyle
1: bak
0: götürdüler.
1: Bak geçen sezon için ne dedik?
0: Türkiye Kupası'nın 16
1: sayesinde aldılar. 16 tane, 15-16 tane oyuncum vardı
0: evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Arkadakiler kimdi?
0: Evet.
1: U19'dan gelen oyunculardı.
0: Evet.
1: Çok fazla. Onlar da nasıl olsa oynamayacakları için biz garantiyiz.
0: Doğru.
1: Yani ben 45 dakikada oynasam oynayacağım. Yarım saatte oynasam ama öbür maçta yine oynayacağım. Öyle gittiniz. Abi bir takım... Ben sana güvenemem ki her şeyde. Sakatlandığı zaman ne olacak?

0: Mutlaka bir oyuncu olacak ama şu an, onun tarzında bir oyuncu olursa onu sıkıntıya sokuyor. Gerçi mukavelede bu yazmıyor yani. Tek başına yani oynayacaksın da yanında oyuncu alınmayacak mı?
1: Psikolojik olarak etkilenebilir.
2: Ben büyük takımsam iki tane eş değerli santraforum olacak. Tek kişiye kalamazsın. Ama
1: işte hocam eş değer olunca da...
0: İşte hocam bak Galatasaray o problemi yaşıyor. Evet. İşte, Osimhen'in arkasına oyuncu bulamıyorlar ama hocam. Hadi buyurun.
2: Biz onları konuşuyoruz. Bakın esasında...
3: Ama onlar da yapamıyorlar hocam.
2: Normalinde olmaması lazım. Orada hocalık da başlıyor. Şimdi ben size örnek vereceğim. Neden Fatih Terim Fatih Terim olmuş? Neden Şenol Güneş Şenol Güneş olmuş? Veyahut da Mustafa Denizli neden? İşte bunları takmadıkları için.
0: Bunları oynatıyor diyorsun.
2: Bunları takmadıkları da... yeri geldi çift oynadılar. Bak saydıklarımı söylüyorum. Hocaları
0: çok oynadılar çift.
2: Ya yeri geldi çok niye oynadılar. Oynayamazsın abi?
0: Ama bugünkü atletizm başka hocam. Onların çalıştırdığı dönemle bu dönem arasında.
2: Ben onunla bir oyna aynı fikirde değilim. Aynı fikirde bizim Türkiye ligimizde kaç tane atletizm olan takım var? Genel bak genel.
0: Ama hocam bak bir dakika kaçırdığım bir nokta var sevgili hocam. Bu sene özelinde Dünya Kupası'ndan sonra teknik direktörler hep savunma güvenliğini ön plana çıkartacak oyunlar ortaya koyacaklar. Bak, bu sene daha başka ama hocam Dünya Kupası'nda hocam
1: bunu gösterdi.
0: Paraguay takımı çeyrek finale çıktı hocam ya. Şimdi, 11 kişi vatan millet Sakarya'yla savunarak
2: hep yaşadık bak büyük takımlarda da
0: zaten yaşanıyor ama bu sene daha çok yaşanacak.
2: İspanya'da da özellikleri neydi? Müdafaa ve orta sahaydı değil mi? Bütün daha kalabalık tutup.
0: Evet.
2: O şekilde zaten o hep olan bir şey ama öndeki dinamikliğinizi hiçbir zaman için geri atamaz. Şimdi siz burada Trabzonspor'dan yola çıkıyor. Trabzonspor'un yanında bir şimdi Onarçın yanında bir Yunus olduğu zaman olayın oyun farklıdır. Çok
0: başka
2: farklıdır.
0: Sen hep oradasın hocam. Yani ben, o işin o tarafındasın ama.
2: Oyunun bak eğer ben takımsam eğer takımı kurmuşsam hem ofansa da güçlü olmam lazım.
0: Hem savunma anlamında da.
2: Defansa da zaten olayın en bel kemiği nedir? Orta sahadır değil mi?
0: Tabii ki.
2: Orta saha hem müdafaanın bağlantısını yapar hem de forvetin bağlantısını yapar. Ben buraları sağlam tuttuktan sonra forvetle istediğim gibi oynarım abi. Benim burada ben 50 gol atacak halim yok. Benim bir oyuncum santrafor aldığım zaman minimum 20 golden aşağı atmaması lazım.
0: Ya o şekilde üzerine kurulmuş bir sistem vardı geçen sene işte bu sistem değişiyor.
2: Öyle kalırsan o sefer lazım. Oyuncu da size istediğini yapar.
0: Ama bir
2: istediği gibi
0: hocam,
2: oynarsın.
0: Bu Onaçoğlu hocam Salah falan yani çok gol attırır bu Onaçoğlu. Yani bu Onaçoğlu özel bir oyuncu hocam. Şimdi, yani geçen bak, sene bu gerçekten rüştünü ispatladı.
2: Salah kim Onaçoğlu mı bahsediyorsun? Bak ben Türkiye Ligi için bir şey demiyorum.
0: Türkiye Ligi için.
2: Bu tarzdaki oyuncular bizde hep iş yapmıştı. Daha Fenerbahçe'ye konuşmadık. Fenerbahçe'de iki tane var. İki tane de kule var. Lukaku, Vedat, al işte bunlar da birer golcü. Beşiktaş'ta da istersen sen oynarsın yani.
0: Evet.
2: Oynayabilecek kalitede oynayacak ama tekrardan Trabzonspor'a gelirsek.
1: Son cümleleri alayım Trabzonspor'a ilgili.
2: Santrafor şart abi tek bir taneyle kalamaz.
0: Ben de biraz Trabzonspor'un rakibinden bahsetmek istiyorum. Geçen sene 8 maç oynamış hocam. Hı hı. Yani burada Avrupa Ligi'nde 8 maç oynamış bir kere kaybetmiş. Nottingham Forest'e karşı kaybetmiş deplasmanda.
1: Fenerbahçe ile
0: berabere kaldı. Ya önemli bir takım, kolay bir takım değil ama Trabzonspor bizim tanıdığımız, bildiğimiz oyuncuları o motivasyonunu sahaya yansıtabilecek bir özellik koyabilirlerse tabii ki maçın favorisi olacak ama bu maçlar için her zaman hep böyle düşünürüm hocam. Şimdi Avrupa bak, maçları çok zor.
2: Bu sezon Trabzonspor'la ilgili hep şunu konuşacağız. Kim oynayacak diyeceğiz. Kim oynayacak?
0: Evet. Şimdi bak, bir de santrafor gelirse bak hocam bir buçuk saattir çıkamadık işin içine.
2: Ama ben oynarım yani. Ben
0: sen hocam sen cesur adamsın hocam.
2: O tarzda
0: sen cesur bir teknik adamdın gerçekten.
2: Cesurluk falan değil. O tarzda
0: yapardın.
2: Santraforum varsa ben oynarım abi.
0: Doğru.
2: Ben oynarım. Hiç çekinmeden oynarım yani.
1: Trabzonspor'a başarılar dileyelim değerli izleyenler ve tekrar hatırlatmış olayım bu akşam saat 20'de oynanacak Ferencvaros karşılaşması.
2: Başarılar.
1: Ve ATV ekranlarından da naklen izleyebileceksiniz bu mücadeleyi. Şimdi Beşiktaş'a geçelim. Siyah beyazlarda yine aynı saatte Kaunas-Jalgiris'le karşı karşıya gelecek bu akşam. İlk saat dilimimizde yine Dolmabahçe'den görüntüleri ve ekip arkadaşlarımızın bağlantılarına bakmıştık. Biraz hem muhtemel 11 üzerinden kadro üzerinden bu akşam neler bekleyebiliriz bunu konuşalım. Sizinle başlayalım.
0: Olur.
1: Vincenzo Italiano acaba yine tahmin ettiğimiz o önde baskılı oyunu mu tercih edecek bu akşam?
0: Tabii şimdi konuşurken burada şimdi başka şeyler konuşurken hocama gidiyor kafam. Hocam diyor ki aman diyor ayaklar diyor yere bassın sağlam olsun diyor rakipler diyor şu ana kadar falan. Tabii ki çok saygı göstererek dinledim kendisini. Ama Beşiktaş takımı bu sene böyle bir enerjisi çok yüksek.
1: Kesinlikle.
0: Bu heyecanı çok yüksek. Taraftarıyla bütünleşmiş bir oyun tarzına dönmüş bir hal aldı. O yüzden de camia taraftarı inanılmaz mutlu. Bugün de zaten insanlar

0: Maça giderken ki bugün ben İzmir'den geldim hocam. Bayağı Beşiktaş taraftarı vardı bugün de İzmir'de.
1: Gidiyor musun maça?
0: Gidemeyeceğim. Uçağım var hocam hemen arkasından, maçın arkasından. Yetişmem lazım, bir yere gitmem lazım. Ama Beşiktaş takımına baktığımız zaman taraftarını mutlu eden bir oyun ortaya koymaya başladı Beşiktaş. Yani bir format ortaya koymaya başladı. Eksilerini konuşacağım. Bakma hemen. Bakma. Önce bir artılarını konuşalım. Şimdi Midtjylland gibi hocam. Midtjylland gibi. Avrupa Ligi'nde önemli işler yapmış. Halbuki baktığımız zaman 27 yıllık bir mazisi olan bir kulübün bu kadar başarılı hale gelmesi de çok enteresandı bence. Çok önemli oyuncularını kaybettiler. İki tane oyuncu kaybettiler ama Beşiktaş karşılaşmalarında Beşiktaş onlardan daha iyi gözüktü.
2: Evet.
0: Ki bu teknik adam Vincenzo Italiano sezon başı altyapıdan çoğunlukla oyuncuyla gitti. Hiçbir şey demeden oradaki Dünya Kupası'ndan gelen oyuncularla kampı tamamladı. Sonra bir hazırlık maçları döneminde çok fazla Dünya Kupası'ndan gelen oyuncuları da kullanamayarak böyle bir açılış yaptı. Ama gerçekten taraftarın gönlünde çok ciddi bir taht kuran bir teknik adam var. Yani bunu da hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Ama tabii ki çok erken konuşmamak lazım. Evet, işin savunma kısmını nasıl yapacağını çok fazla görmedik Beşiktaş'ın. Hatta
2: aslında hocayla ilgili hep hücum aksiyonlarını göreceğimizi konuşuyoruz. İşte ben de, ama hiç gol yemedi evet, mesela savunmaya da.
0: Gol yemedi ama kaleci Nübel'in de 8 tane yapmış olduğu kurtarış var. Evet. Yani bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Evet, şöyle oynuyor hoca. 4-1-4-1 gibi oynuyor. Fakat orta alanda rakip topu aldığı zaman o kenar açıklarının da biraz içeriye kat etmesiyle birlikte orada çok fazla alan ve zaman vermemeye çalışıyor. Yani o orta alanı çok doğru bir şekilde kitlemeye çalışıyor. Fakat zaman zaman savunma arkasına atılan toplarda Beşiktaş'ın SOS verdiğini çok net bir şekilde gördüm. Hani savunma anlamında. Ama kaleci Nübel'in de tabii çok doğru bir transfer olduğunu gerçekten net bir şekilde bize 5 hafta sonunda da göstermiş oldu kaleci. Ama
1: en kilit oyuncu.
0: Değil mi hocam? En önemli oyuncusu. Yani çok tarz bir oyuncu ki Beşiktaş tarihinin çok fazla değildir yani böyle hani parmaklarımızı geçecek fazlalıkta değildir kaleci transferleri ama bu kaleci bence Beşiktaş'ta çok önemli işler yapacaktır. Çok değerli işler yapacaktır. Fakat şuna dikkat etmek lazım. Sevgili Beşiktaşlılar da şunu görmesi lazım. Evet bu oyunu doğru oynuyoruz. Evet baskılı oynuyoruz. Evet eve gittiğimiz zaman herkes huzurlu uyuyabiliyor bu sene. İlk 5 maç özelinde söylüyorum. Evet. Herkes kafaya yastığa koyduğu zaman ya bizim bir teknik adamımız var. Evet rotasyon da yaptı geçen hafta ama o rotasyondan da doğru çıkabildi. Bu çok önemliydi. Evet bir format, bir oyunu var. Ama bu oyunu geliştirmesi lazım. Bu oyunun üzerine çok doğru takviyeler bekliyor Beşiktaş camiası ki teknik adamın 5 tane hocam geldiği gün 5 oyuncu listesi vardı. Vlahović, Trossard, Lusimi, João Villok, bir de Nübel. Bunun üçünü Beşiktaşlar yaptı. Hatta sevgili başkan Sayın Serdar Adalı bir yönetim kurulu João Villok transferinde çok aşama kaydettiklerini de görüyoruz. Bugünlerde neticeye ulaşabilecek bir transfer olabilir. Ama söylediğin gibi hocam reklamda söylemiştin Lusimi. Bence Lusimi tarzında bir oyuncuyu Beşiktaş o sol stopere oturttuğu anda hocam başka şeylerde konuşabiliriz. Çünkü Vlahović'in gelmesi, Trossard'ın o tempo anlamında Beşiktaş'a o önemli bir oyun katkısı.
1: Sol bek'i de oturtman lazım.
0: Orada sıkıntı var. Kuatara'da sıkıntı var. Ya hocam Lütfen. Bir oyuncu alıyorsun. Ya geçen sene hocam Jurasek denen bir oyuncu geldi.
2: Evet.
0: Herkes dedi ki evet ön alanı çok iyi. Arkada bazen sıkıntılar yaşıyorlar falan ama ya oyuncu bir Gençler Birliği maçı oynadı hocam.
1: Sakatlığı vardı onu
0: hocam,
1: kimse göz ardı etti.
0: Oyuncu bir Gençler Birliği maçı oyuncu. Oynadı. Beşiktaş 1-0 öndeydi. Oyuncu oyuna girdi. 35 saniye sonra sırtına çarpıp 1-1 oldu. Arkadan bir pozisyon hatası yaptı. Beşiktaş 2-1 kaybetti Gençler Birliği maçına ve Beşiktaş'ın şampiyonluk iddiası bir sol bek yüzünden
1: çocuk da kayboldu.
0: Kül oldu. Oyuncu da gitti. Ya bir oyuncu sezon başı gelip de devre arası gider mi transfer ya?
1: Ama onu işte bak orada
0: İşte buraları doğru planlamak lazım.
1: Dediğin oyuncu sakatlığı vardı. Sakatlıktan çıktı. Zaten Hoffenheim'de de fazla oynar. Çek oyuncudan bahsediyor.
0: Evet. Jurasek.
1: Prag'da falan çok iyi maçlar çıkardı. Onu boşuna almadılar zaten. Benfica'ya mı gitmişti orada ama öyle bir şey.
0: Evet.
1: Yani geçmiş o. Şimdi bundan sonra
0: hocam aynısı da Kuatara. Oraya geleceğim.
1: Solu alacak. Sol.
0: Kuatara şimdi 65 bir sarı kart, 75 iki sarı karttan atıldın. Olmaz. Yani yeni transfersin. Ciddi paralar verildi Monaco kulübüne hocam. Çok
1: şimdi
0: fazla maç
1: sen müdafaa oynadın. Müdafaa oynamasını bilen birisin. O pozisyonunu biliyorsun. İsmi geçtiği zaman nacizane şunu anlattım. ofansa gider ama geri yok. Siz dedim. Dedin? Siz dedim Masuaki'ye kızdınız.
0: Bravo.
1: Masuaki bundan
0: ne değerli oyuncuymuş
1: çok
0: hocam.
1: Çok daha iyiydi. Bak.

0: Arıyor işte camiası.
1: Şimdi siz de ona kızdınız. Şimdi bu tarafta böyle bir oyuncunun ne oluyorsunuz bu sefer? Ya orta sahadan birisini kaydıracaksınız, kapattıracaksınız. Evet.
0: Veya ya da stoperleri kaydıracaksınız.
1: Kaymaları. Bu sefer ofansif açıdan da eksiliyorsunuz. Problem. Orta sahada da eksiliyorsunuz. Bunları gözünü. Onun için siz oraya sol beke, şu anda sol beke de oturuyor. Rıdvan, bana sorarsan Rıdvan'ın daha faydalı.
0: Bence Rıdvan oynar zaten.
2: Daha faydalı. Bence hocam.
1: Rıdvan oynar. Siz fizik olarak da eğer iki tarafı götürmek istiyorsanız fizik olarak da biraz daha Morello gibi aldınız ya sahibi, o tarzdaki bir oyuncuyu getirmeniz lazım. Yani
2: bir muhtemeli hatırlatayım mı hocam?
0: Tabii tabii.
2: Beklediğimiz bu akşamki muhtemel 11'de ekranda kalede Alexander Nübel'i bekliyoruz. Defans hattında sol bekte Rıdvan, sağ bekte Murillo, stoper ikilisi Emirhan Calo. Orta sahada Salih Orkun ve Olaytan. Solda Trossard, sağda Cherny. İleri uçta da Oyan Gyun'un oynamasını bekliyoruz. Beklenen 11 bu zaten.
0: Tabii var Rıdvan oynayacak orada ama baktığımız zaman oyun kalitesi yükselmeye başladı Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta evet. Şu konuşuluyor artık. Evet ya, Beşiktaş camiasında özellikle taraftar 5 yıldır çok büyük bir yıkınlık içerisinde. Yani her yıl Kasımlarda, Aralıklarda, Ocaklarda problem yaşayan, hocalarıyla problem yaşayan, 5 senede 4 başkan değişmiş, 12 tane teknik adam değişmiş, bir sürü hocalar değişmiş, oyuncular değişmiş, bir türlü format ortaya koyamamış, camianın da kafası karışmış. Ama camia taraftarı bugün bir bakıyor, diyor ki en azından biz o 3. bölgeye gittiğimiz zaman, kaybettiğimiz an 4,5, 5, 6 saniye içerisinde topu geri alabilen bir takım evet, görüyoruz diyorlar. Evet, doğru. İşte bu da bence teknik direktör başarısıdır hocam. Ne olursa olsun. Şimdi Galatasaray'a bakıyorsun, Fenerbahçe'ye bakıyorsun, Beşiktaş'a bakıyorsun. Evet, tartışırım hocam. Beşiktaş'ın oynadığı rakipler Beşiktaş ayarında mı değil? Doğru.
1: Önce oynayacaksın ama.
0: Bir Midtjylland. Ama önce oynayacaksın hocam. Yani kimle oynarsan oyna, en azından bir formatı ortaya koy ki yarın sert rakiplere karşı da önleme alabilesin. Onu görmen lazım. Bunu bence Beşiktaş başardı şu 5 maçlık sürede. Tabii ki ayaklar yere basmalı ama bugün Beşiktaş tarihinin en değerli maçlarından biri. Çünkü UEFA oynamak istiyor. Şu özellikle teknik adam istiyor.
1: Bakıyorsun lig maçından 2 tane oyuncu yok. Tabii 2 oyuncu Akbadu'yla Semih.
0: Evet.
1: Hemen hemen hepsi oynamışlar yani. Tabii. Geçen hafta da rotasyon falan diyemeyiz yani.
0: Evet.
2: Yok, yani
1: elindeki kadro şu anda bu. Burada bak Beşiktaş'ın da herkes söylüyor işte bir sol beki alırsa alırlar, bir sol stoper yalnız Salih'le bütün sezonu götüremezsiniz. Buraya alacağınız oyuncu Salih'ten de iyi olacak. Bakın burası çok önemli bir nokta.
0: Geliyor hocam, geliyor.
1: Şimdi mutlaka gelecek ama alacağınız nokta burada çok çok iyi olması.
2: Endidi. Evet.
1: Endidi tutmuyorlar, bana sorsan Endidi geçen sezon tek başına götürdü orayı.
0: Kötü bir oyuncu değil.
1: Kötü zaten olma ihtimali yok da biz neye göre iyi diyoruz, neye göre kötü, ya hocam, onu bir çözemiyoruz.
0: Hocam bazen bazı oyuncular vardır, bazı takımlarda çok ciddi bir şekilde ışıldarlar, parlarlar. Evet. Bazı oyun formatlarında da oyuncu yok olabilir. Şimdi Beşiktaş formatında yok.
1: Bu adam Nijerya milli takımı kaptanı mı? Kaptanı. Evet, bu adam nereden geldi? İngiltere'den. İngiltere'de devamlı oynayan, full oynayan bir oyuncu
0: muydu? Hocam?
1: Bakın. Sizin şu anda oynadığınız formatı geçen sezon. Geçen sezon Orkun'un yükselişine neye bağlıydı? Endidi geldikten sonra. Evet. Afrika Şampiyonası'ndan geldikten sonra. Adam oynamasını biliyor ama şimdi şu var. Eğer siz daha aktif, hoca da aktif oynamak istiyorsa bu aktiviyeti Salih'ten de aktif oyuncu getirir. Salih de hemen hemen aynı Endidi gibi bir oyuncu.
0: Evet.
1: Sadece pozisyonda kalan Endidi gibi, bunun yanında tek kalırsanız gene arızalar. Bakın. Ne dedin sen?
0: Kaybettiğin topla.
1: Biraz evvel ne dedin? 8 tane dedi kaleci kurtar. Nereden oldu bu? Evet. Kanatlardan geldi. Hepsi orta sahadan
0: ortadan geldi. Merkez ataklardan geldi.
1: Danimarka takımına da karşı öyleydi. Hep merkezden geldiler evet. Bütün hepsi. Neden?
0: Hatta ben korktum hocam. Yani inan bana Midtjylland maçında ilk 35 dakikalık bir oyun vardı deplasmanda. Evet. Ben biraz çekindim.
1: Burada da
0: eyvah
1: öyleydi.
0: Dedim. Ama devre arası hocam bambaşka bir teknik direktör dokunuşu gördük. Şimdi şöyle. Bak, bunu da kabul ediyor musun hocam?
1: Şöyle bak. O gol geldikten sonra bir de kırmızı kartlar geldikten sonra işin Avrupa patronunda kırmızı kartı yedin mi gidiyorsun.
0: Bir dakika ama hocam oraya gelme.
1: Nereye geçiyorsun?
0: Bak gole gelme. 45. dakikaya kadar Beşiktaş'ın oynadığı bir oyun vardı Midtjylland deplasmanında. Devreye girdi. Hoca dokunduktan sonra 45'ten sonra o kırmızı kartı olan bölüm vardı. 7 dakikalık bölüm. Beşiktaş ön alan baskısını hissettiriyor. Ön tarafta oynamaya çalışıyor. O yanda kırmızı kart
2: oyuncu
0: oldu.
2: Oyuncu değişikliği başlamadan.
0: Tabii.
1: Şimdi şöyle bakın biz onları söylüyoruz ama o andaki de işte verilen o boşluklarda da rakiplerin geldiklerini görmek lazım. İşte onun için evet. Diyorum ben mutlaka Salih'in yanına bir organize olarak daha iyisini daha aktifini bulmak gerekiyor.
0: Ya da

0: Hocam sen şöyle de oynayamaz mı mesela? Hani şu, ben benim bir tezim var. Demek nedir? Çok özür dilerim. Sözünü kestim buyurun. Ama. Mesela 4-1-4-1 oynuyor ya hoca. Hı-hı. Mesela ataklarda dörtlüyü içeriye alıyor. Genel bazen kenar beklerini atağa sokuyor. Salih'i orada Sibop olarak tutuyor orta sahanın ortasında. Merkezde tutuyor. Sen kaybettiğin toplarda Orkun'la Olaytan ya da kim oynayacak ya da Vlog gelecek mesela. Orkun Vlog. Savunmanın ön tarafına doğru Salih'e yardıma gelse o üçlüyü orada kompakt bir şekilde yaşasa Beşiktaş.
1: Onu senin orta sahadakiler yaparsa optimal bir şey, ama yapamazsa bunlar olur işte. Senin dediğin olur. 8 kere kaleci kurtardı,
0: evet,
1: dersin.
0: Evet, o başka bir şey. Yani buna da ciddi bir şekilde önlem almak lazım.
1: Onun için o çözüm bak şimdi şudur. Eğer sen açıklarını o şekilde kullanıyorsan bu sefer senin beklerini içeri orta saha gibi kapatması lazım.
0: Evet, kapatması lazım.
1: Veyahut da beklerini çıkartmak istiyorsan açıkların içeriye girip kapatması. Burada şimdi esas ana nokta şu olacak. Önde çok çabuk top kaybediyorlar. Santrafor bölgesinde. Oh, top tutan birisi değil. Ama şimdi öyle olmayacak.
0: Vlahovic gelmiş.
1: Geldikten tabii sonra sen Tromsat'ta bir toparladı mı takımla, bir o tempoyu arkasındaki oyuncuyla da anlaşmanı sağladı da bu sefer top sende zamp gibi yapışacak. Senin orta sahanda pozisyon almasını, yerleşmesini daha rahat yapabilir. Ama şimdi ne oluyor? Öne atıyorsun, duvara çarpar gibi geliyor. Çabuk bu sefer orta sahada o akordeon gibi açılıp kapamalarda daha da aktif olmadıkları için, oyun olarak da aktif olmadıkları için bu alanları verdiniz. Eyüp bile bir iki tane yakaladı öyle sizi. Bak, Eyüp takımından bahsediyorum.
0: Yakaladı.
1: Bana sorsan
0: hocam,
1: o maç,
0: 10 kişiyle pozisyona
1: bak,
0: girdiler.
1: Ya bak, 10 kişiyle girersin, 9 kişi o değil. Sen önce Eyüp ilk devre ilk 25 dakikada falan 3-0 falan giderdi maçı.
0: Tabii.
1: Ya da bu farklı bir maç olur.
0: Farklı bir şeye
1: ya giderdi. Şey kalmamak lazım 1-0, ama genel bir oyun kurgusuna bakacaksın. Çünkü çok bölgelerde daha hazır değiller.
0: Sen peki hocam Beşiktaş'ın genel oyun kurgusunda
1: hepsi geldikten sonra konuşulur. Şu anda bir şey denmez.
0: Hocam ama bak şimdi şöyle gör.
1: Yanlışa düşeriz.
0: Bak hocam, düşmeyiz.
1: Düşeriz.
0: Bak neden düşmeyiz?
1: Düşeriz.
0: Bak sana akıl vermek gibi olmasın ama hani bizden çok daha deneyimlisin
1: akıl,
0: bu konuda
1: akıl,
0: ama
1: herkesten öde. Herkesten bir şey öğrenirsin.
0: Mutlaka öğreneceğimiz çok şey var hayatta. Ama hocam şimdi bak, geçen hafta dikkat edersen hiç oynamamış bir Taylan ilk 11 oynadı. Mourinho'yu aradı mı Beşiktaş? Aramadı.
1: Ha şöyle bak, orada bak hemen gireyim.
0: Evet.
1: Bu maçlarla ona ölçü alma. Bu maçlarla ölçü alma. Yanılırız. Bak tekrar söylüyorum. Yanılırız. Çünkü rakibin seninle oynama, sana gelme düşüncesi yok. Rakip sadece alanları kapatmış.
0: Rakip sadece kapanmaya yani çalışıyor.
1: Alanları iki kişiyle kapatmış. Oynama diye düşüncesi yok. Kontrata bile çıkamıyor.
0: Ama hocam böyle Vigilant de çok rakip ama olacak.
1: Efendim?
0: Ama Vigilant oynadı hocam.
1: Bak şimdi onlarla bizimkileri mükayese etme.
0: Niye hocam? Şimdi Vigilant bak, takımı da 115 milyon euroluk
1: ya
0: bir takım.
1: Bak onlarla mükayese etme. Onların bir oyun düzeni var. Senelerce beri oturmuşlar. Ahmet gidiyor, satıyorlar. Başkasını geliyor. Onlar şeye bakmıyor. Gidebildiği yere kadar gidiyorlar. Beşiktaş'a gelmiş, mağlup olmuş. Onlar elindeki oyuncuları piyasaya sunmalarına bakıyorlar. Gidiyorlar 50 bin euroluk adam alıyorlar. Sen al bakayım 50 bin euroluk adam.
0: Hocam ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak hocam, bu ligde Trossard'la Vlahovic bak tarz goller atacak ve Beşiktaşlılar inanılmaz şekilde şimdi sevinecek ben, hocam. Net söyleyeyim.
1: Buraya gelmeden evvel şu anda bir şey söyledim sana. Her şey oturduktan sonra bütün takımlarda daha net ve daha iyi görebiliriz. Şimdi şu anda her şey oturtulmuş, kim var? Trabzonspor var değil mi?
0: Evet.
1: Bir tek santrofor eksik. Evet. Bir tek santrofor.
0: Evet.
1: Her şeyi oturtmuş. Onda daha böyle %50'nin üzerinde konuşabiliyorsun. Neler olabilecek.
0: Evet.
1: Şimdi Beşiktaş daha %50'lere bile gelmedi. Eğer bir stoperini orta sahasını bak bir çırpıda rayda sol bekini santroforunu aldı.
0: Bir kenar açık alacak hocam
2: işte
0: sağ kenar.
2: Şimdi sağ kenar demişken dikkat çeken bir ikili var son iki maçtır. Olaytan'la Çerni. Ki evet. Çerni çok eleştirilen bir isim geçtiğimiz evet. yıldan. Evet. Olaytan da aynı şekilde. Ama bu yükselen performans sizce
0: teknik
2: hoca
0: direktör,
2: da konuşmuş.
0: Tabii ki.
1: İşte bak, biraz evvel de söyledim. Şimdi Çerni'nin zaten oyununda hiç kimsenin bir tereddütü yoktu ki. Tereddütü geçen sezonda başladığında Çerni
2: Sergen
1: nasıl başladı? Çerni nasıl başladı?
0: Çok iyi başladı ama ligin sonunu iyi getiremedi. Atletizmi düştü.
1: Burada da işte bütün devamlılık ve oyun devamlılığı, bak takım oyunu her şeyden önce geliyor.
0: Kesinlikle.
1: Ondan sonra öbürlerine getirir. Trossard'a bir şey diyebilir misin? Diyemez. Bu adam hani yürüyerek de oynasa gene işini götür. Ama şimdi üzerine koyacak. Bakın buraları toparladınız. Buraları toparladınız. Çanlı'dan her zaman için verim alırsınız. Sıkıştınız. Ajax'ta oynadığı gibi içeri de atarsınız. Bazı maçlarda.
0: Evet.
1: Oynatabilirsiniz. Oynan. Şimdi Benim anlatmaya veyahut da daha doğrusu şöyle geniş bir

0: resmi görmedi. Vihalevic geldikten sonra topların nasıl kalacağını görmek lazım. Tronsat da aynı şekilde. Geçen sene abi kimle topu tutuyordu ki? Kimse
1: bence hocam Vihalevic geldikten sonra o filenin havalandırmalarını görecek Beşiktaş camiası.
0: Bak şimdi ben yine goller moller mutlaka bak. Şu anda geçenlerde burada yayında söyledim. Bu sezonki lig santroforlar ligi.
1: Müthiş santroforlar.
0: Santroforlar. Evet. Bak şöyle bütün takım bilhassa evet. Dört büyüklerin hepsine evet. Bak.
1: Lukaku, hepsinde özel oyuncular var.
0: Şey, manyak santroforlar. Evet. Öyle ne yaparlarsa aynen yapsınlar. Öyle. Her şeyi götürebilecekler. Aynen. Ama şimdi burada işte sizin Olaytan'dan bahsediyoruz. Geçen hafta mükemmel top oynadı. Güzel bir adam. Ama işte rakiple de kötü her şey var.
2: Harika bir asist.
0: Bir de rakibi gerçekten. Bir türlü görmek lazım. O fazla siz
1: bakış açısı tabii ki oraya doğru dönebilir.
0: Ne kadar git gelleri oynayacaksınız? Size ne kadar tempolar yapılacak? Siz tempo yaptığınız zaman karşınızdaki rakip size karşılık verecek mi? Aynı tempoda. O vakit biz daha net tekrar söylüyorum. Beşiktaş bütün oyuncularını transfer ettikten sonra net bir oyun planı ve net bir takım göreceğiz. Peki. Evet agresif oynanıyor. Beşiktaş hep agresif oynardı.
1: Yok hocam ne hep agresif hocam. 5 senedir nerede agresif oynadı Beşiktaş? Yapma gözünü seveyim
0: biraz
1: hocam.
0: Biraz evvel neden bahsettik?
1: Tamam 7'de 7 yaptı Van Bronckhorst.
0: Bir dakika. Sezon başlarında hep agresif oynar.
1: Yok Beşiktaş. Hocam bu kadar agresif değil.
0: Sezon başlarında agresif oynar. Hep agresif başlar mı? Ondan sonra da ne hikmetse?
1: Kırılmalar çok çabuk yaşanıyordu işte, Beşiktaş camiasında.
0: Ne hikmetse bunlar oldu. Onu bilemiyorsun. Bu sene inşallah olma bak. Ne diyoruz? 4 seneden beri Beşiktaş yok abi. Kasım'da gitmesin.
1: Evet yani. Hocam.
0: Yani gel 3 puan, 2 puan, 1 puan adamın önde git.
1: Demet araya mı gireceğiz?
2: Yok devam edelim.
1: Bu teknik adamın hocam. Bu teknik 4-5
2: dakikan var.
1: Şöyle bir özelliği var. İtalya Serie A'da 5 sene üstte çalışmış ve oynattığı format hep aynı. Zaman zaman problemleri de senin dediğin gibi o savunma güvenliğini kaybettiği anda yiyor. Çok adamla hücum yaparsan.
0: Burada toparlar onu. Burada
1: ama bence burada toparlayacak. Bir de burada onun eline güzel bir kadro verilmeye başladı. Beşiktaş yönetimi de doğru bir kadro verebiliyor teknik adama.
0: Ben ne diyorum sana evet. Beşiktaş'ın hepsi toparlandıktan sonra ondan sonra daha net ve daha doğru konuşabiliriz. Şu anda götürebildiğiniz kadar götüreceksiniz.
1: İyi de götürüyor şu anda.
0: Bütün olayları kapatana kadar bütün takımlarımız için geçerli. Sadece Beşiktaş için değil. Hepsi bak ne diyorum tek toparlanmış bir tek takım var. O da Trabzonspor. Bir bölgesi var Trabzon. Belki bir tane de alırlarsa alırlar. Şimdi, belki o da.
2: Kaleyi konuştuğumuzda tabii Beşiktaş'ın gol yememesi oldukça önemli ama çok fazla gol atamaması da bir problem gözüyle.
0: Çok kaçırıyorlar.
2: Sizce bir gol sorunu var mı
1: var
2: şu anda?
1: Var tabii ki ya. Çok sevgili Demet, yani Beşiktaş'ın en büyük problemi şu anda o 3. bölgeye o kadar fazla giden bir Beşiktaş var. Hı. Maç genelinde baktığımız zaman ceza alanının içinde 50'ye yakın ceza alanına giriş var. 20'ye yakın şut var.
0: Eyüp maçı mıydı geçen hafta? Eyüp evet. Maçı. 3 metreden İlhan nereye attı topu? Evet. İlhan mıydı?
1: İlhan o Eyüp maçı değildi hocam. Kralove maçıydı hocam. Ha. Oyunun ikinci dakikasında iç sahada Murillo ile çok mesela hocam diyorsun ki teknik adamlar kanat varyasyonları yapsınlar diyorsun. Çok güzel bir yere geldin. Dakika 2. 7 pasla Beşiktaş ceza alanının içine Murillo sağdan kesti. Fakıllı hatırlayacak olursan 6 pasın içinden avuta vurdu. Olur. Genç.
0: Gençlikle 19 yaşında. Alakası yok. Bütün büyükler de kaçırıyor.
1: Evet neler hocam. Dibine girdi topun. Aynen. Neler dibine kaçırıyor. Girdi. Ama biraz daha konsantrasyonu yüksek. Daha fazla maç oynarsa oralarda
0: şimdi
1: kaçırmaz.
0: Şimdi Dübeli'den falan bahsediyoruz. Dübeli zaten anlatmışız. Hiç anlatmayalım. O kaleci de. Şimdi İlhan diye bir oyuncu geldi. Evet. Hiç kimsenin bilmediği evet. Bak açıkça. Tamam Ümit Milli takımında falan biraz bir seyrettik ama öyle çok seni tatmin eden bir adam geldi.
1: Evet.
0: Sanki 2 seneden beri Beşiktaş'taymış gibi çocuk maşallah.
1: Hatta bir yetkiliye hiç sordum. Milli takım yetkilisine sordum. Çok dedi yani böyle heyecan yaratmamıştı dedi ama dedi buradaki performansına ben de gıptayla izliyorum dedi.
2: Yani hoca oyuncu uyumundan bahsedebiliriz.
1: Ya hocam işte oraya geliyoruz. Bravo Demet ya. Ama hocam bir teknik adamın ya hocam yıllarca yaşadın ya. Ya bir adamı şöyle tutarsın hocam. Dersin ki sevgili Mahmut hocam dersin. Çekilirsin hocam. Mahmut hocam benim diye sarıldığın zaman başka bir şey hissedersin.
0: Varsa zaten
1: oyuncuyla futbolcu bunu yaşıyor
0: varsa
1: bence.
0: Varsa vazgeçmezsin zaten. Bu bütün hocalar için geçerli. Tabii. Şimdi peki tamam. Ne yapacaksın şimdi? Tronsat geldi.
1: Evet.
0: Hadi bakalım. İlan ne olacak?
1: Ne olacak biliyor musun hocam? Ben ne düşünüyorum hocam. Biliyor musun?
0: Ben sahada oynatır diyorum.
1: İşte hocanın buradaki adalet duygusuna inanılmaz saygı gösteriyorum.
0: Bilmiyorum.
1: Bak İlhan 4 hafta üst üste iyi oynadı. Hoca Trossard'ı oyuna alırken ne yaptı? Trossard'ı sağ kenara aldı. İlhan'ı yerinden yani oradan vazgeçmedi İlhan'dan. Yani bu da neyi gösteriyor? Hocanın o formayı aldığınız zaman bu hoca sana sonuna kadar inanacak ama sen de
0: hangi
1: iş yapacaksın.
0: Maçtan? Eyüp maçından başlıyor.
1: Değil. Eyüp maçı. Eyüp maçı. Ama Trossard yerinde oynadı. Şimdi, bence zaten yerinde.

0: Sen şimdi zaten
1: ilanı alır sağda oynatırsın.
0: Kerni o tarafa. Ben de onu diyorum şimdi. Şu anda ilan hakikaten
1: çok formda.
0: Bize çok faydası olacak bir oyuncu. Sadece Beşiktaş için evet. değil, milli takımımız evet. için de. Ve uzun vadeli gidecek. Ben onunla ilgili geldiği zaman konuşacağım. Bir takımımız için söyledim. Gidiyorsunuz, alıyorsunuz sağdan soldan da. Evet. Bunu nasıl kaçırdın bulamadın?
1: Evet. Çok hani, doğru hocam.
0: Şaşala bahsediyorsunuz ya. Yani Tomsat'tan vazgeçilmesi abi. Çok.
1: Hocam zaten vazgeçme şansı yok. Yani Trossard orada oynayacak. Ya zaten orada forma asılı. Trossard oynayacak.
2: Ama yine de herhangi bir durum olduğunda bence taraftarın da kafası çok rahat İlhan konusunda.
1: Tabii. Hocam şimdi, mesela oyun sıkıştı. Mesela oyunu getirdin 65'e 70'e kadar baskılı oynuyorsun. Hı-hı. Önemli işler yapıyorsun ama gol bulamıyorsun. O cezalının içine o hareket.
0: İlhan'ı alırsın. Forvet'te çok büyük sıkıntı olacağını düşünmüyorum.
2: Onu birazdan konuşalım mı?
0: Konuşalım.
2: Teşekkür ederim. Kısa bir ara vereceğiz. Spor gündemine saat başında son saat dilimizde tekrar buradayız.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank.

0: daima seninle.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy Kart'la yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Bir reklam.
5: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Reklam.
6: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum Cep'te, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Bir reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: 1945 yılında İstanbul Fenerbahçe Stadı'nda yapılan İstanbul İnternasyonel Atletizm Yarışmaları büyük bir meraklı kitlesi tarafından ilgiyle ve büyük bir heyecanla takip edilmişti. Pek genç yaşta yitirdiğimiz ünlü şampiyon ve rekortman Cezmi Or, 200 metrede Türkiye rekorunu egale etmişti. 100 metre koşusunun yanlışlıkla 110 metre koşulması belki de Cezmi Or'un yeni bir Türkiye rekoru kırmasını engellemişti. Türk atletizminin gelmiş geçmiş en büyük sürat koşucularından biri olan ünlü şampiyon ve rekortman Cezmi Or, 13 Aralık 1945 günü tifo hastalığından dolayı hayata gözlerini yumdu. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Spor Radyo.
1: Spor Gündem programına tekrar hoş geldiniz değerli izleyenler. Programımızın 3. ve son saat dilimiyle bir kez daha karşınızdayız. Çoğunlukla tabii ki UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turunda bugün temsilcilerimizin oynayacağı karşılaşmaları konuşmaya çalıştık. Ki birazdan da hatta hazırmış hemen bağlantı noktalarımıza kameralarımızı çevirelim. İbrahim Uslu ve Selman Kutlu bizleri bekliyor. İbrahim Uslu Papara Park'ta, Selman Kutlu da yine tesislerde, tesis bölgesinde bizleri bekliyor. Bu akşam Trabzonspor saat 20'de Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Bu mücadelede ATV ekranlarından naklen sizlerle buluşacak. Ekip arkadaşlarımız da o noktalardaki son bilgileri bize aktaracak ve hemen sözü İbrahim Uslu'ya bırakalım.
2: Teşekkürler Demet. Trabzon'dan mutlu günler. UEFA Avrupa Ligi playoff turunun ilk karşılaşmasında temsilcimiz Trabzonspor Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edecek. Mücadele saat 20'de Papara Park Stadyumunda. Bu maçın ATV ekranlarından canlı ve şifresiz bir şekilde futbol severlerle buluşacağını da tekrar hatırlatmış olalım. Trabzonspor'un bu karşılaşmanın hazırlıklarına hafta boyunca devam ettiğini belirtelim. Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında bir moral bozukluğu yaşandı. Ama o maçtan itibaren artık tüm gözler UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalabilmeye odaklandı. Ve bunun için de önümüzdeki engel Ferencvaros. Bugün sağ ve seyirci avantajıyla Ferencvaros'u mağlup ederek rovanşa avantajlı bir skorla gitmenin hedefindeyiz. Tabii Trabzonspor'da en çok merak edilen konulardan bir tanesi de Muhammed Salah. Trabzonspor kadrosuna birçok önemli yıldız futbolcuyu kattı. Ama son olarak dünya yıldızı Muhammed Salah'ın gelmesiyle birlikte Trabzonspor'da hedeflerin güncellendiğini belirtelim. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleniyor. Avrupa Ligi'nde de neden final olmasın düşüncesinde Trabzonsporlu futbol severler. Muhammed Salah ilk lig karşılaşmasında ikinci yarıda süre almıştı. Bugünkü karşılaşmada ilk 11'de forma giymesini bekliyoruz. Bu önemli karşılaşmada Trabzonspor'da 4 futbolcunun sakatlığı devam ediyor. Batagov, Okay ve Folcarelli'nin kesin olarak kadroda olmayacağını ama Muçi'ye bir parantez açalım. Muçi'nin de sakatlığı devam ediyor. Beklenenden daha erken iyileşti. Hatta dün kramponlarını giyerek antrenmana da çıktı. Bugün maçın geniş kadrosunda yer alırsa bizler adına sürpriz olmayacaktır. Bu bilgiler ışığında Trabzonspor'un muhtemel 11'ini sizlerle paylaşmaya çalışalım. Kalede Onana'yı bekliyoruz. Dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Pina, sol tarafında Cabral. Stoper ikilisi Savic. Savic bugünkü karşılaşmada forma

0: 56. karşılaşması olacak. Bugüne kadar oynanan 155 karşılaşmada 56 galibiyet elde ettik. 39 beraberliğimiz var. 60'ta yenilgi aldığımızı hatırlatalım. French Varoş özelinde kısa bir detay da paylaşalım. Bu tarihteki 3. randevu olacak French Varoş'ta. 2022 yılında yine UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında karşı karşıya gelmiştik. Burada 1-0 kazandık. Deplasmanda 3-2 mağlup olduk. Yani bir galibiyetimiz, bir mağlubiyetimiz bulunuyor. Bugün de 3. randevu olacak. Ve son parantezde teknik direktör Fatih Tekke'yi açalım. Futbolcuyken UEFA Kupası'nı, o zamanki adıyla UEFA Kupası'nı kazanmış bir futbolcu, Trabzonspor'un başında ilk defa Avrupa heyecanı yaşayacak. Onun da galibiyetle başlama hevesinde, hedefinde olduğunu sizlerle paylaşmış olalım. Karşılaşma kapalı gişe şeklinde oynanması bekleniyor. Çok az bir bilet kaldı. Maç saatine kadar da bu biletlerin tükenmesi bekleniyor diyelim ve Papara Park Stadyumu'ndan sözü tekrar size bırakalım.
1: Papara Park'tan canlı görüntülerle muhabir arkadaşımız İbrahim Uslu'nun aktardığı bilgileri ekranlarınıza getirdik. Şimdi bir diğer noktaya dönelim. Trabzonspor tesislerinde Selman Kutlu bizleri bekliyor. Söz kendisinde.
2: Evet, gün içinde meydandan yayınlarımızı yapıyorduk. Trabzon şehrinde müthiş bir coşku, müthiş bir heyecan var. Hem playoff'tan Avrupa kupalarında Avrupa Ligi'ne kalmak için 20.00'da oynanacak maç öncesinde şehirde müthiş bir ambiyans var şu anda. Biz de oradan tesislere geldik ve takımın hareket etmesini sizlere aktaracağız. Sabah saatlerinde müthiş bir yağmur vardı Trabzon'da. Adeta sel götürüyordu ama şu anda gördüğünüz gibi yaz kendini hissettirdi. Oldukça sıcak bir hava var. Maç anında da bu şekilde devam edecek hava. Şu anda Mehmet Yılmaz tesislerine Özgür Özdemir'le birlikte kameraman arkadaşım o haber nöbetimize devam ediyoruz. Tabii tesislerde hazırlıklar devam ediyor. Yaklaşık 1,5 saat içinde Trabzonspor buradan ayrılarak Papara Park Stadyumu'na gidecek ve orada maçın başlamasını bekleyecek. Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'na Igor Pajas yönetecek ve gördüğünüz gibi şu anda o son hazırlıklar yapılıyor statta. Son antrenman oldukça hırslı ve keyifli geçtiği belirtiliyordu. Zaten bazı görüntülerde de bu ortadaydı. Tabii ki Muhammed Salah heyecanı var Trabzon'da. İlk defa taraftarının karşısına çıkacak. 11'de maça başlamasını bekliyoruz. Ama Fatih'teki son Kasımpaşa maçı sonrasında bazı değişikliklere gidebilir takımda. Özellikle orta sahada Melih Kabasakal'ı kullanmasını bekliyoruz bu çağrı ile birlikte. Ve kadroda da 4 önemli isim yer almıyor. UEFA listesine Okay Yokuş ve Batakov yazılmamıştı. Falcorelli ve Ernest Mucci ise sakat ve tabii ki bir de tercih konusu var. Bazı değişikliklere gitmek istediğini söylemişti. Melih Kabasakal'ı kullanabilir ama özellikle Aral ve Saviola arasında bir tercih yapması bekleniyor Fatih Tekin ama Saviola'dan ağırlığın kullanması yönünde bir ağırlık var. Bunu da belirtelim. Ve savunmada ise Savic'in yerine Cenk Özkaçar'ın 11'i zorladığı yönünde de bilgiler aldık. Bunu da belirtelim. Tesislerde son hazırlıklar yapılıyor. Yaklaşık 1,5 saat sonra takım buradan hareket edecek ve o hareketi biz de sizlere göstereceğiz ama şehirde gerçekten müthiş bir hareketlilik var. Türkiye'nin birçok tarafından Trabzonspor taraftarı, Almanya'dan gurbetçiler, özellikle birçok yurt dışından gurbetçi Trabzonspor taraftarları Trabzon'a gelmiş durumda. O coşkuyu zaten size göstermiştik meydanda. Tribünler tıklım tıklım dolacak. Müthiş bir ambiyans bizi bekliyor. Ve tabii ki Muhammed Salah heyecanı da ayrı şekilde. Birçok dünya televizyonunda bu maçı ATV ile birlikte canlı verecek. Muhammed Salah etkisi tabii ki burada da ön plana çıkıyor. Özellikle Arap dünyasından birçok turist de bu maç için buraya gelmiş durumda. Birçok uçak indi Trabzon Havalimanı'na. Tabii onlar da maç içinde Salah'ı izlemek için buraya geldiler. Evet, maça yaklaşık 3 saatlik bir süre kaldı ama 1,5 saat sonra civarında Trabzonspor bu tesislerden ayrılıp stada gidecek. Biz de o anları size aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
1: Selman Kutlu'ya da çok teşekkür ediyoruz. Trabzonspor Kulübü'nün tesislerinden görüntüler eşliğinde son durumu bizlere aktardı. Tabii ki oradan takım çıktığında yine canlı olarak da ekranlarınıza getireceğiz bu görüntüleri. Birazdan Beşiktaş'a da bağlantımız olacak. O kısma kadar son şöyle bir Trabzonspor'u toparlayalım. Selman az önce bahsetti. Havalimanı da bugün oldukça kalabalık belli ki. Çünkü Trabzonspor'da Salah'ı izlemeye gelen çok fazla taraftar olacak.
3: Trabzonspor takımı Türkiye'nin mihenk taşlarından biridir. çok değerlidir, önemlidir.

0: O yüzden hem Avrupa'da hem ligde çok doğru işler yapabilecek bir kadro yapılanmasına sahip olduklarını düşünüyorum. Bugün de tabii her ne kadar Avrupa maçlarında rakipler çok zor olsa da Trabzonspor o taraftarı ile birlikte, o 40 bin kişinin enerjisi ile birlikte bugün Muhammed Salah'tan bir gol bekliyorum hocam ya. Enteresan bir
1: olabilir
0: şey.
1: Tabii, neden olmasın?
0: Bugün gol bekliyorum yani. Hani ilk açılış maçında falan. Hani çünkü dünya devi bir oyuncu. Mutlaka orada bir pozisyon yaratacaktır.
1: Bir virgül koyayım mı tekrar?
2: Tabii.
1: Trabzonspor'un muhtemel 11'ini rica edeyim yönetmenimiz o günden. Aktaralım izleyenlerimize de, bizi radyodan dinleyen dinleyicilerimiz de vardır mutlaka. Kalede bu akşam Ferencvaros'a karşı Onana'yı bekliyoruz. Savunmada Solbek, Cabral, Sabek, Pinya, stoper ikilisi Cenk ve Vivo. Orta sahada Boşuari, Melih ikilisi önlerinde Malinowski, sol açıkta Noah Saviola, sağ açıkta Muhammed Salah, ileri uçta da Onaçu'nun oynamasını bekliyoruz bu akşam. Şimdi Beşiktaş demiştik, hızlıca bir Beşiktaş'a geçeceğim çünkü arkadaşlarımızı da bekletmek istemiyorum. Batuhan bizleri Dolmabahçe'de bekliyor. Yanında da konuğu Aspor yorumcusu Ogün Şahinoğlu var. Bu akşam oynanacak olan Kaunas-Jalgiris karşılaşmasına dair yine son bilgileri, atmosferi, son durumu bizlere aktaracak. Batuhan, kolay gelsin, sözü sana bırakıyorum.
3: Teşekkürler Demet. Bir kez daha iyi yayınlar diliyorum sana ve konuklarına. Evet, senin de anons ettiğin gibi şu anda Dolmabahçe'deyiz. Tüpraş Stadı'nın hemen önündeyiz. Yavaş yavaş artık kalabalık oluşmaya başladı. Beşiktaşlı taraftarlar stadın çevresinde buluşmaya başladı diyebiliriz. Saat 20'de başlayacak mücadele. Beşiktaş ilk kez bir resmi mücadelede Litvanya temsilcisiyle karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de start alacak. Maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stiller yönetecek. Tabii Jalgiris hakkında da bilgiler paylaşmak istiyorum. Basketbol ünvanını kullanan bir takım. Kaunas'ın markasını yaşatmak için 2015'te adını Kaunas-Jalgiris olarak değiştirdi. Tarihi 2004'de dayanan bir kulüp. Aslında futbol kulübü 2004'te FK Cipris adıyla kuruldu. Yani Avrupa Arenası'nın oldukça genç ekiplerinden biri diyebiliriz. Beşiktaş bu akşam Jalgiris'le karşı karşıya gelecek. Dilerseniz Beşiktaş'ın da muhtemel 11'ini sizlere aktarayım, ardından Ogün Şahinoğlu'na mikrofonu uzatacağım. Kalede Nübel'in olmasını bekliyoruz. Savunma dörtlüsünde Murillo, Jalo, Emirhan ve Rıdvan olması bekleniyor. Hemen önlerinde Salih Özcan'ı göreceğiz. Kanatlarda Černi ve Trozard. Orta saha ikilisinde yine Olaytan ve Orkun'un olması bekleniyor. Santrafor mevkiinde ise Güney Koreli oyuncu Yang Yu-Oh'u izleyeceğiz. Muhtemel 11 bu şekilde ve tekrar mikrofonumu Ogün Şahinoğlu'na uzatmak istiyorum. Evet, maça az bir süre kaldı. Evet. Yavaş yavaş da kalabalığın oluştuğunu aktardım. Maçla ilgili görüşlerini bir kez daha rica edeceğim.
4: Senin de bahsettiğin gibi yani Kaunas ekol olarak basketbolda var ama futbolda henüz çok taze bir ekip. Çok kadroya baktığımız zaman da kadro kalitesi yüksek bir takımdan bahsedemeyiz. Çok bilinen oyuncuları da mevcut değil. Geçtiğimiz sezonki performanslar üzerinde değerlendirdiğimizde işte orta sahada 1-2 oyuncusu böyle bazen skora yatkın olduğu görülüyor. Ama bunların hiçbiri Beşiktaş karşısında bir ölçü değil bence. Beşiktaş bugün o maçın tabelasını belirleyecek şey tamamen Beşiktaş'ın işin finalinde bitiriciliği ne şekilde yapacağı. Bundan önceki maçlarda biraz bitiricilik noktasında problem yaşadı. Pozisyon anlamında değil. Çok fazla pozisyonu var. Ancak işi finale dökemedi. Yani burada Oh'un, Černi'nin, Olaytan'ın, Orkun'un, İlhan'ın, birçok oyuncunun hemen böyle zihnimizden isimleri sayarken dahi pozisyonları geliyordur bence. Hani vardır ya bazı maçlar işte bir pozisyonla iki pozisyonla maç bitirdi deriz. Yani Beşiktaş'ın yaşadıkları bunlar değildi. Beşiktaş 7-8 pozisyonun içerisinde net pozisyonlardan bahsediyor. İçerisinde bir golle o maçlardan çıktı. Bir ya da iki golle. Bugün ama hocanın da arzu ettiği şekliyle ben sonuca dökülecek bir maç olduğunu düşünüyorum. Çünkü Zalgiris bir önceki eşleşmede Zagreb deplasmanına gitti. İlk maçta 5-0 mağlup oldu. İkinci maç kendi evindeydi 5-0'ın rövanşında. 30. dakikaya geldiğimizde 30-32'de Zagreb deplasmanı bu sefer 2-0 öndeydi. Kırmızı kart gördü. Ondan sonra 2-1 bitti o maç. Ama 10 kişi kaldı maçı da yine galip tamamladı. Dolayısıyla burada kağıt üzerinde veyahut işte önceki maçlar özelinde değerlendirdiğimizde çok fazla hani bir karşılık verebilecek bir takım hüviyetinde değillerdi. Beşiktaş çok özel oyunculara ve yıldız isimlere sahip. Bu sezon bunlara çok ciddi eklemeler yaptı. Kaleden başlayarak santrofor hattına kadar. Bugün ilk kez göreceğimiz oyuncular da olacak. Yani bunlardan bir tanesi Dušan Vlahović. Bugün ilk kez Beşiktaş stadyumu

0: ne bir maça çıktığını göreceğiz biz ikinci devrede muhtemelen. Dolayısıyla Beşiktaş'ın taraftarına arzu ettiği, tabelada birden fazla golün yazdığı bir maç bence bizi bekliyor.
1: Peki şu soruyu yönelteyim sana. Çok güzel aktardın yine. Kadro bazlı gidersek bugün maçın kahramanı, maçın oyuncusu sence kim olur? Şimdi son transfer Leandro Trossard yavaş yavaş da forma girmeye başlayacak tabii. İlk maçlarda süre aldığını biliyoruz. Tabii bir iyi bir Orkun Kökçü var Beşiktaş'ta. Yine az önce aktardığın gibi Salih Özcan da ona çok iyi bir oyun alanı tanıyor. Arkada çok iyi şeyler yapıyor. Sence maçın kahramanı bugün kim olur?
0: Şimdi sezonun ilk maçından itibaren Orkun gol attı. İki tane golü var bu sezon. Çerni iki gol attı. Raşit de bir tane attı. Bir de Semih'in golü var. Yani iki gol bu arada kulübeden geldi. Asist yapan oyuncular değişiyor tabii. Arada Olaytan vesaire asiste. Orkun ilk maçlarına golle başladı. Sonraki maçlarda hep direğe takıldı. Ben bugün Orkun'dan açıkçası bir gol bekliyorum yani. İki maçtır Orkun, iki üç maçta böyle sürekli golle burun buruna ama direkten dönüyor. Yalnız Orkun'un zaten bu sezon çok iyi oynadığı söylüyoruz. Gole de çevirdiği maçlar var bu oyununu. Gol atamayan bir oyuncu sayıyoruz hücum hattında. Oh.
1: Evet.
0: Yani ben bugün açıkçası Oh'tan da bir açılış bekliyorum yeni sezonda. Onun da çok gole yaklaştığı anlar oldu. Bir türlü işte finalde işi bitiremedi. Bugün ondan bir gol beklentim var. Beşiktaş'ta işte bütün oyuncular pozisyona giriyor. Hepsi pozisyonların içerisinde yer alıyor. Sezon başından bu yana Olaytan'ın çok fazla pozisyonun olduğu, içerisinde olduğu değerlendiremediği Midland maçını hatırlarız. Çerni'nin keza karşı karşıya kaçırdığı fırsatları hatırlarız. Sonra son iki maçta gole çevirdi. Orkun keza öyle. Olaytan o birçok isim sayabiliyorsunuz. Yani İlhan, bu arada İlhan'ı da sayalım. Bir önceki maçı hatırlarsınız. Maçın daha 45. saniyesiydi. İlhan yani kalenin ağzında böyle yukarıdan avuta atmıştı hatırlarsınız. Orada iyi bir dokunuş olsa mesela golle çevirecekti. O da çok arzu ediyor. Yani onu hissettiriyor böyle. Sürekli gol arayışı var. Deneme yapıyor. Cesur bir oyuncu. Yani genç bir oyuncu olarak bir özellikle Beşiktaş gibi çok büyük bir kulübe geldiğinizde o baskının olduğu bir ortamda ki geçtiğimiz sezonları çok kötü geçirmiş bir takımda bu yeni sezonda büyük beklentilerin olduğu bir takımda o baskıyı hissedip biraz daha garantici olursunuz. Zihnen öyle değil mi? Yani böyle çok fazla hani aman hata yapmayayım durumu oluşabilir sizler. Ama İlhan şunun bence farkında. Beşiktaş'a geldim, bir fırsat tanındı burada ve benim bir potansiyel ortaya koymam lazım. Yani çok böyle riske girmeyen bir oyun vesaire bunu yaparsam, ekstraya dökmezsem bazı şeyleri göze çarpmam. Bu potansiyelimi bence yansıtamam düşüncesine. Şimdi teknik kapasitesine çok güvenen ve bunun da gerçekten iyi olduğunu gösteren bir oyuncu var. Dolayısıyla ekstraya dökmeye çalışıyor bunu. Çok golle burun buruna geldiği an var. Mesela o da artık Beşiktaş'ın rotasyonunda herkesin böyle bir şey beklediği oyuncu haline geldi. Dolayısıyla bugün herkes pozisyonun içerisinde yer alır da kim gol atar onu göreceğiz. Ama Oh'tan açıkçası bekliyorum.
1: Peki. Evet şimdi bir kez daha ben muhtemel 11'i saymak istiyorum sizlere. Beşiktaş bugün Žalgiris'le karşı karşıya gelecek UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçta rövanşı 27 Ağustos'ta oynanacak Litvanya'da. Dilerseniz tekrar sizlere muhtemel 11'i aktarayım. Kalede Nübel, savunma dörtlüsünde Murillo, Jalo, Emirhan, Rıdvan. Orta sahada Salih, Olaytan, Orkun üçlüsü. Kanatlarda Çerni ve Trossard. Santrafor mevkiinde ise Yang Yu O görev alması bekleniyor. Şimdilik Dolmabahçe'den aktardıklarımız bu kadar. Sözü tekrar merkeze, stüdyoya bırakıyorum.
2: Batuhan Engin'e ve Ogün Şahinoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Dolmabahçe'den son bilgileri karşılaşmaya dair yorumlarıyla birlikte aldık ekip arkadaşlarımızdan. Beşiktaş üzerinden yine tekrar şöyle kısaca devam edelim. Muhtemel 11'e de baktık ve bir önceki saat dilimimizin sonunda da Beşiktaş'ı konuşurken Mahmut Hocam'la forvet bölgesini konuşuyorduk. O da demişti ki forvette herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum demişti. Biraz onu açalım hocam. Çünkü bir gol sorunundan bahsediyoruz. Ama Vlahovic'in gelişiyle birlikte muhtemelen bu ortadan kalkacak gibi.
3: Şimdi şöyle gol sorunu diyoruz da önce bir oraya girmek lazım. Oralara gelmek lazım. O pozisyonları üretmek lazım. Şu anda ne kadar rakipleriniz sizin seviyenizde olmasa bile oralara giriyorsunuz. Son vuruşlarda hemen bütün takımlarda yaşayabiliyorsunuz. Bütün oyuncularda. Şimdi Vlahovic tabii buna bir etken olacak. Artı Trossard. O da çok içeri girip o vardır, dışarıdan gelip vardır, dışarıdan vuruşlar vardır. Orkun çok fazla gol atmak istiyor, her topta şut çekmek istiyor. Biraz daha oynaması herhalde takım için daha faydalı olacak.
2: Evet, Salih de yardımcı oluyor ona.
3: Ya bunlar zamanla oturacak şeyler. Şimdi siz önde bir, çok iyi bir standartta bir sol dış oyuncunuz var ve de çok iyi bir santrofonunuza sahip oldunuz. Ve şimdi oyunlar değişecek burada. Şu anda oynadığınız gibi göremeyeceksiniz onu. Deli tavuk gibi koşanlar değil bunlar. Bunlar bütün oyunu okuyan ve oyunu nerede basacak, nerede hareket edilecek oyuncular. Siz her pozisyonda git dersiniz bunlardan verim alamaz. Bunlar çok iyi okuyan oyuncular. Ne zaman dalacak, ne zaman gidecek, rakip topa hakimse gitmez, alanını savunur. Yani siz çok fazla oynama alanı vesaire vesaire vesaire vesaire. Ama siz Vyalovic'i topu attığınız zaman orada kalır. Benim anlatmak istediğim o çok çabuk top.
4: Hem orada
3: gelmez.
4: Kalır hem cezalının içine girdiği zaman o sürpriz vuruşları var. Mesela Trossard'da
3: 20'den o 20'yi geçer onu.
4: Mesela hocam Trossard'da da şunu yaşayacak Beşiktaşlılar. Mason Greenwood'u 2 gün önce izlemiştik.
3: Evet.
4: Soluna nasıl çekti, nasıl vurdu? Hani birinci sınıf alış, dönüş ve vuruş. Aynısını Trossard'da göreceğiz.
3: O da daha çeyrek
4: taraftan yapacak.
3: Bak o da daha çeyrek dönüyor. Daha biz bir şey seyretmedik.
4: Tabii.
3: Greenwood'dan bir şey seyretmedik.
4: O da çok değerli.
3: Bir toparlasın. Of.
4: Ama Trossard'la
3: şimdi gelelim esas konuya.
2: Nedir?
3: Beşiktaş'ta frikik önce kim atacak? Hadi bakalım.
4: Orkun atacak hocam.
3: Ya Vyalovic var orada.
4: Hocam.
3: Vyalovic var orada.
4: Orkun dünya futbolunda kendini ispatlamış. Beşiktaş'ın bence en değerli frikik ustalarından biridir ama mutlaka tabii ki pozisyon anlamında onu teknik adamla mutlaka konuşacaklardır. Zaman zaman Orkun da kullanacak, zaman zaman Vyalovic de kullanacak hocam.
3: Vyalovic varken orada biraz zor gelir çünkü sen Orkun frikik ustası diyorsun. Orkun'dan çok daha önde frikik olarak.
4: Hocam önde diyor.
3: Bak sağ taraftan bile.
4: Sağ taraftan olduğu zaman Vyalovic, sol taraftan olduğu zaman Orkun düşünüyorum.
3: Bak, her türlü atıyor. O sağdan da
4: bu akşam göreceğiz da. Hocam acaba senin tezini çürüteceğiz mi çürütmeyeceğiz mi?
2: Oynar
4: bu akşam
2: frikik olsa takipteyiz.
4: Oynar hocam son 20 dakika sonradan falan Vyalovic'i bekliyoruz.
3: İnşallah.
4: Teknik
3: İnşallah.
4: Direktör de söyledi. Vyalovic de çok zaten çok heyecanlıymış.
2: Önceki maçta da herhalde ben iyiyim oynayabilirim demiş.
4: Tabii
2: ama...
4: tabii Eyüp maçı için hatta demiş evet. Kadroda istiyorum şey oynamak bak, istiyorum
3: futbol,
4: demiş.
3: Futbolculuk yaptır hepimiz oralarda geldik. 50 günde çalışmasan hazırım dersin.
4: Hep istersin tabii.
3: Hazırım da.
4: Ama onu teknik direktör
3: derim. Benim tek düşüncem nedir biliyor musun? Bu tarzdaki oyuncular. Çünkü transfer başladı. Takımdan ayrıldı. Çalışmıyor. Ferdi çalışıyoruz. En büyük sıkıntı bilemiyorsun. İşte
4: sakatlık. Allah korusun.
3: İşte oradan korkarım.
4: Beşiktaş çok büyük umutlarla aldı hocam ama şöyle bir gerçek var. Beşiktaş 45-50 güne yakın bir transfer görüşmesinde bulundu kendisiyle. Vincenzo Italiano yaklaşık 7-8 sefer kendisiyle telefonla
3: başka
4: görüştü.
3: Başka bir şey.
4: Ve bireysel antrenmanları hep hocanın gözetiminde yaptı yani.
3: Sevgili Emre, bireysel antrenmanlar hakikaten nedir? Güzeldir.
4: Tabii takım antrenmanlarına benzemez.
3: Ama şimdi bireysel antrenmanda...
4: Bir yere kadar.
3: Burada rakip de geliyor, sen de gidiyorsun.
4: Tabii.
3: Topa kayıyorsun, daha tabii. fazla sprint yapıyorsun. Tabii. Adelen ne kadar hazır, ne kadar de. Ben hep burada hep korkarım. Hakikaten korkarım. Çünkü takımla birlikte oynamadan, hiç antrenman yapma, hazırlık maçı yapmadan pat girdiğin zaman ya abi kaş yapalım derken göz çıkarmaya gerek yok.
4: Göz inşallah da ama son 4 gündür antrenman performansına bakılmış biraz. Teknik direktörle de çok o kriterlere çok dikkat etmişler hocam.
2: Birbirlerini iyi tanıyorlar.
3: Evet, birbirlerini bilen oyuncu. Onun için ben diyorum ya bu tarzdaki oyuncuları çok fazla üzerine gitmeden bütün o ölçümlerde mesela der ki biz bunu atalım 8 dakika, 10 dakika, 12 dakika oynatalım fazla değil. Fazlasını gittiği
4: belki
3: zaman
4: belki fazla sıfır... oynatmayabilirler. Belki hani maç geneline baktığımız zaman zaten Beşiktaş'ın Zalgiris önünde çok ciddi bir favori olduğunu söylemek istiyorum ilk herhalde. Maçta.
3: Dedik ya basket olsa
4: sayamazsın. Mesela Midtjylland 110 milyon euroluk takım. Kralove 13,5 milyon euroluk takım. Geldik 7 milyon euroluk takımı. Hani şimdi bir oyuncunun maaşı kadar
3: gittikçe aşağıya gidiyor.
4: Evet. Bu takım aslında böyle takımlar da tehlikelidir. Sevmem bence böyle de. Takımları. Yani bence bu takımlardan hani bazen dersin ya kaş yaparken göz çıkartırsın falan diye. Ama Beşiktaş bence oyunun bir 20-25 dakikalık bölümünde o baskısını çok doğru bir şekilde hissedip golü ve golleri bulacaktır diye umut
3: şöyle
4: ediyorum. Fakat Demet sana geleceğim.
2: Buyurun.
4: Sen hocaya sordun yani forvet anlamında sıkıntı yaşamaz. Evet. Aha. Oh bence devre arasında yapıldı ve Beşiktaş'a çok aidiyet kazandıran bir özellik ortaya koymaya çalışsa da golcülük başka bir şey hocam.
2: Herhalde. Bu arada görüntülerimiz canlı Tıpraş Stadyum çevresinden. Buyurun.
4: O başka bir dünya. Yani gol atmak çok ciddi meziyetler üretir. Yani oyuncu, bazı oyuncu ederiz ya doğuştan golcü. Ya biliyor orayı, golü kokluyor. Koklar. Hani nereye koşması gerektiğini. Mesela bazı pozisyonlarda Beşiktaş sağdan atak yapıyor. Murillo ile topu getiriyor. Oyuncu arkaya koşması

0: gerekirken öne doğru koşuyor mesela. Pozisyonu öyle alabiliyor. Ya bu da işte bu bireysel o golcülük yeteneğinin çok fazla ohta olmaması. Ama çok ciddi bir tamamlayıcı özelliği olur mu? Olur. Beşiktaş'a katkı sağlar mı? Sağlar. Beşiktaş'ın özellikle o atletizmine yardımcı olur
1: kimden
0: mu?
1: Kimden bahsediyorsun?
0: Ohtan. Bunların hepsini yapar. Ama bir golcü diye soracak olursanız bence önemli bir golcü değil.
2: Büyük
0: Beşiktaş'ın çok ciddi bir oyuncuya ihtiyacı
2: var. Biraz geride
0: vardı.
2: Kalmasından kaynaklı mı bunu söylüyorsun?
0: Ya bu büyük
2: çünkü
0: maç
2: iyi bir başlangıç yaptı aslında geldiğinde.
0: Aslında birkaç tane gol attı ama işte anlattığım gibi golcülük başka
1: şöyle mi diyelim ona daha çok böyle dağınık bir oyuncu.
0: Dağınık hocam. Dağınık bravo gibi. Hocam. Evet. Yani tam toparlamak gerekirse
2: nokta atışı yaptı.
0: Evet, nokta atışı. 18'in içinde golcü dağınık olmaz. İşte bak, nereye koşacağını
1: bilmiyor. Diyalovic öyle birisi. Bunu havadan, yerden, teknik kapasitesi. Şimdi gitti. Türkiye'de yok artık. Icardi.
0: Tabii. Golcülük meziyeti bambaşkaydı. Mesela Osimhen'e çok büyük golcü diyebilir misin? Diyemezsin. Ama o da kendini çok iyi
1: Osimhen var ya, o zaten abi o,
0: başka bir yer.
1: Çok farklı bir şey. Betonu bile gidiyor.
0: Hocam mesela
1: nereden geldiği belli değil. Onun.
0: Çorum maçında ilk aldığı top. Yani ayağı o kadar kaldırmanız arka delinizin sakatlanmasına mal verebilir. Aldı. Düşerken aynı anda
1: onlar
0: vurdu. Mesela bu da önemli.
1: Elastiki bir şey.
0: Bu da önemli. Evet.
1: Afrikalıların zaten o özellikleri var.
0: Onlarda var hocam. Kas yapıları.
1: Daha değişik bir kas yapıları var. Onlar da neyden kaynaklanıyor? Kemiklerden kaynaklanıyor. Kemik yiyorlar, kemik.
2: Şu an
1: takır
2: sözünüzü
1: takır kemik
2: yiyorlar.
1: Kemiklerin
0: ilk kez duydum hocam.
1: Kemiklerin içinde ilik var. Ben bunları birebir yaşadım.
0: Tabii yaşamadım.
1: Ben kemikleri çıkardım, koydum zaman abi. Bunları yemiyor.
0: Bak önemli hocam. Şeyler de öğreniyoruz.
1: Tabii yemiyorsan al bak. Git Afrika'da bir tane dişçi bulamazsın.
2: Kemik yiyorlar.
1: Hepsi sağlamdır dişleri.
0: Çok maşallah.
1: Hepsini dişler.
2: Ekranda
1: ne oldu, nereye gidiyoruz?
2: Canlı görüntülerimiz var. Onları izleyicilerimize bir aktarmış olayım. Hem Papara Park'tan hem de Tüpraş Stadyumu'ndan canlı görüntüler değerli izleyenler. Tabii Dolmabahçe çevresi de biraz daha hareketlenmeye başlıyor maç saatine yaklaştıkça. Stadyum tabii ki boş ama stadyum çevresi muhtemelen çok kalabalıktır diye düşünüyorum. İki maç da bu akşam saat 20'de başlayacak.
1: Biz de iki taraftan seyredeceğiz. Bir
2: evet,
1: taraftan televizyon, bir
2: şey
1: taraftan
0: aynı
2: bu.
0: Böyle yapacağız değil mi hocam? İkiye böleceğiz ekranı.
2: Böyle olacak evet.
1: Abi
2: evet.
1: İkiye de böleceğim. Ben bazen 3 maçlar oluyor. 3 maç seyrediyorsun.
0: Hocam 3 maçı da aynı anda nasıl takip edersin?
1: Mecbur seyrediyorsun.
2: Yarım yarım.
0: Allah Allah.
1: Mecbur.
0: Hayır bu yarım yarımı belki takip edemiyorum. 3 maçı
1: bak,
0: takip
1: edemiyorum. Aykut İnan'la Aykut da bizim Aykut İnce ile abartı 4 maçı bir anda sunduk.
0: Maşallah.
1: Tabii şey vardı o öyle 4 maç bir aradaydı.
2: Ama hepsine tam hakim olabiliyor musunuz hep aynı anda izlerken?
1: Ya tabii kaçırıyorsun. Hakim olma şansın yok yani öyle bir şey de. Ama şimdi bunlar çok önemli maçlar abi. Bizim için de önemli. Tabii. Ülkemizin puanı için de önemli.
2: Umarım
0: ülke puanı için çok önemli maçlar.
2: Geçeriz yani. Ve
1: en takımlarımızın yavaş yavaş form tutması şimdi mesela Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Rakibi aynı Eyüpspor oynadığı gibi olacak.
0: Tabii hocam Vatan Millet Sakarya kapanacaklar.
1: Aynı o şekilde başka bir
0: onu
1: şey bekleyemezsin. Onun için ben de diyorum ya biz her şey tam oturttuğumuz zaman takımların bütün transferlerini kapadıktan sonra ligin atmosferine girip de biraz da Avrupa maçlarında kalite yükseldiği zaman işte tam okuyabilirsin takımlarımızı.
0: Hocam bazen mesela benim bu söylenimime katılır mısın bilmiyorum ama bazı bizim yorumcu arkadaşlarımız falan da var. Yani ekranlarda bunu konuşuyorlar. Mesela teknik direktörle alakalı hani bir teknik direktör takımın %20'si, 25'i falan. Ben ona kesinlikle katılmıyorum ya. Bir takımda topyekun bir hareket vardır. Teknik direktörün görevi başkadır, oyuncunun evet. görevi başkadır. Taraftarın başkadır, yönetimin başkadır. Bunlar hepsi topyekun bir araya geldiği zaman, doğru bir şekilde geldiği zaman zaten şampiyonluğun en büyük adaylarından biri oluyorsun ama Vincenzo Italiano'nun enerjisine hayranım ya hocam. Ya adam diyor ki maçtan
2: durmuyor.
0: Sonra ben diyor maç oynamış gibiyim diyor yani. Üstü başı sırılsıklam.
1: Şimdi bak
0: işte dokunma budur hocam.
1: O tarzdaki hocalar vardır. Bir de daha böyle oyunu okuyan hocalar vardır. Oyunu okuyarak fazla kısa şekilde agresif değillerler.
0: Evet.
1: Mesela Avrupa'nın çok üst seviyindeki takımlardaki hocalar pek nadirdir bu şekilde. Dikkat edersen.
0: Evet.
1: Pep de mesela yeri geldiği zaman çıkar. Şimdi şu andaki hocamız her yerde var.
0: Ama hocam Pep de yapıyor, Arteta falan da yapıyor. Yani sahanın içine giriyorlar.
1: Anlatmak istediğini.
0: Ben zaten büyük bir ihtimalle
1: her
0: birkaç hafta sonra.
1: Her zaman değil onu anlatmak istedim. Bu düdükle birlikte gidiyor.
0: Hocam birkaç hafta sonra Vincenzo Italiano'dan şeyi görebiliriz. Hani Beşiktaş gol attığı zaman oyuncuların üzerine atlamasını falan hissedebiliriz.
2: Olabilir
0: yani.
2: Orkun
1: bunu yaratabilecek bir sahaya girmiş oynuyor orada.
2: Orkun bir maç sonu şey demişti. O kadar net anlatıyor ki bize ne istediğini. Maç içerisinde göz göze geldiğimiz an
0: anlıyorsun.
2: Ne dediğini anlıyorsun.
0: Zaten bir teknik adamla oyuncu grubu sahanın içerisindeyken göz göze geliyorsa o takım iyi takımdır. O takım hocanın istediklerini ve performansı da doğru yansıtabilen bir takımdı.
1: Bir de bize şunu derlerdi Avrupa'da okulda. Siz çok fazla oyunun içindeyseniz demek ki iyi çalışmamışsınız, bir şeyler öğretmemişsiniz derlerdi.
0: O biraz, da başka bir bakış açısı.
1: Biraz kendinizi geri tutacaksınız. Oyuncu serbest olacak. Çünkü çalışıyorsun. Hafta evet. içinde hep çalışıyorsun.
0: Hep anlatıyorsun.
1: Her şey antrenmanda çalışıyorsun. Da. Bir de maçta da işine girdiğin zaman bu sefer derler ki o kadar fazla işin içine girmeyin. Aksak yönlerinizi okuyup da söylemekte fayda var. Ama, bu tarzdaki hocalar.
0: Ama hocam sen de çok iyi bilirsin. Oyuncular iyi performansı vermek için iyi bir konsantrasyon süreci geçirirler bir 48 saat önceden, maç öncesinde. Sonra ısınmadan sonra oyun başlangıcında hocanın istediklerini yaptığı zaman oyuncunun zaten performansı yukarıya çıkar. Hoca da zaten alkışlıyor. Evet diyor, orada durman lazım. Doğru ataklar yapıyor. Yani bunu anlatabiliyor. Ya yani vücut diliyle adamın beden dili oyuncuların tamamıyla içerisinde. İşte bu takımlardan korkmayacaksın. Camia da böyle adam istiyordu hocam.
1: İlk geldiğinde beri rakip takımında o şeyinden alırlardı. Kulübesinde.
0: Sende de vardı hocam o hareketler.
1: Tabii evet, gençlik
0: bende heyecanlıydı.
1: Yavaş yavaş yavaş yavaş böyle oynadıktan sonra şey tecrübeleniyorsun.
0: Tabii
1: tecrübeleniyorsun.
0: Ki.
1: Bu sefer diyorsun ki ya ben oyuncuma vermişim, çalışmışım.
0: Evet.
1: Daha hala niye ben bir de maç içinde gireyim? Aksak yönlerini çözerek onları ama bir de yavaş yavaş oluyor bazıları da. Mesela Jürgen de bunlardan bir tanesi. Klopp da çok iyi tanıdığım
0: evet.
1: için söylüyorum.
0: Evet.
1: O da agresifti. Ama yavaş yavaş ne oldu? Liverpool'da da yavaş yavaş attık kendini. Daha mülayim olmaya başladı. Daha oyunu oku. Hele Mainz'da falan göreceksin. Gelsingen'de falan evet. Onları kimse bilmez. Aha tutamazsın
0: ama
1: yani.
0: Mesela bu teknik adamdan Vincenzo Italiano'dan Beşiktaşlılar bence hiç böyle bir şey beklemiyorlar. Neden beklemiyorlar? Oyunu çok doğru da oynasa, çok net bir şekilde hocanın anlattığı formatta da galibiyete ulaşsa da mutlaka o eksikleri gene anlatacak bir teknik adam var orada.
1: Ha, olması lazım zaten.
0: Böyle olması lazım.
1: Ben şimdi teknik direktör dediğin senin sadece galibiyetler geldin, galibiyete gidiyatla olmuyor.
0: Tabii.
1: Şimdi sen gidersin yatarsın
0: ama
1: bir zaman çalışırız.
0: Sabah, sabaha kadar çalışırsın.
1: Çalışırız.
0: Doğru.
1: Futbolcu ona bakma ki futbolcu çantasını alıp geliyor.
0: Doğru.
1: Sen de çantanı alıp geliyorsun ama şimdi hoca kenarda arkada kulübede oturanlar vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı
0: doğru.
1: yapar. Hoca kafasında tilkiler dolaşır.
0: Bir de Demet şöyle peki. bir gerçek var doğru. Beşiktaş'ta. Şimdi sezon başı hep şunu konuşuyorduk biz. Diyorduk ki evet bu takımı mutlak sürede özellikle sol stopere çok net bir şekilde ihtiyacı var. Belki Agbodu'nun yanına da hani Jalo ile Emirhan'ı kimse düşünmüyordu. Udoka'yı zaten saymıyorduk. Şimdi Emirhan'la Jalo'nun performansı hoca geldikten sonra bambaşka bir hale geldi. Demek ki hocam bazı dokunuşlar da oyunculara çok doğru bir şekilde
1: yine
0: yazılıyor.
1: Yine ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kandırmasın, hocayı da kandırmasın. Bak hocayı da kandırmasın.
0: Eyvah. Şimdi Muhammed Hocam'dan ultimatomlar geldi.
1: Yok estağfurullah. Öyle değil. Kandırmasın hocayı da. Stopere mutlak surette
2: ihtiyaç var. İhtiyaç var zaten.
0: Sola, ama bu duruyor. Geçiş döneminde hocam
1: işte,
0: 15'ler
1: başka bir şey. Onun için kandırmasın diyorum.
0: Kesinlikle aynı fikirdeyim seninle. Yani, kesinlikle sol stopere işte, ihtiyaç
1: orası,
0: var.
1: Orasını almadan işi götüremez.
0: Hocam ben oraya kimi düşünüyordum biliyor musun? Yani kendi kafamda. Kim Mimce tarzında bir oyuncu gelseydi böyle.
1: Zaten alırlarsa.
0: Özelliği yüksek. Alırlarsa o oyunu arkadan okuyabilen. Yani. Çünkü oraya bir tane lider özellikli bir stopere ihtiyacı var.
1: Jalo'dan da defoları göreceksiniz.
2: Ama Agbodu da o şekilde gelmemiş
0: var.
2: Miydi?
1: Jalo'dan da defoları göreceksiniz. Yarın öbür gün soruluk dereceleri yukarıda olan maçlarda.
0: Tabii biraz tehlikeli rakiplere karşı o adam yani, kaçırmada, pozisyon
1: için,
0: anlamı almada.
1: Onu demek istedim ben yani.
0: Doğru doğru ketilik katılıyorum.
1: Hoca da kendi kandırmasın yani hocayı da kandırmasın bu maçta.
0: Çok inanıyor ama Jalo'ya.
1: Abi inanırsa çünkü İtalya'dan tanıyordu. İtalya'dan biliyor, oradan biliyor.
2: Peki ama, şimdi sözünüzü kestim hocam, bir şey söyleyecek miydiniz?
1: Yok estağfurullah. Ben diyorum ya,
2: son
1: şu anda
2: alayım.
1: Gidebildiğin yere kadar, arabildiğin kadar başarılı olman lazım ki Beşiktaş taraftarını ve camiasını
0: mutlu etmen lazım.
1: Mutlu olması.
0: Ama bugün
1: gerek.
0: Mesela
1: biz her şeyden mutlu olamıyoruz maalesef.
0: Mesela hocam bugün şeyden bahsettik. Papara Park'ta kapalı gişe oynanacak.
2: Evet.
0: Yani Tüpraş'ta da kapalı gişe oynanacak.
2: Tabii,
0: yani Beşiktaş
2: evet.
0: camiası taraftarı asla Beşiktaş'ı yalnız
1: ya
0: bırakmaz.
2: Hele hele
0: böyle güzel günlerde Beşiktaş'ın
1: ilk maçta oradaydım ben. İlk maçta oradaydım.
0: Orada mıydın? Kralama maçı mı, Midland mı?
1: Midland maçında oradaydım. Sağ olsun bir arkadaşımın lojasındaydım. Davet etti.
0: Hocam da lojadan aşağı oturmuyor.
2: Aynen.
1: Şimdi maşallah. Seyrediyoruz. Hiçbir tanesi oyundan memnun değil ya. Bak oyundan memnun değil. Daha yeni başlamıştı şimdi böyle. Çünkü daha Beşiktaş yeri toparlanıyor işte.
0: Evet.
1: Hocayla birlikte yeni. Ya dedim daha durun bakalım.
0: Durun
1: ya. Biz dedim neden memnun olduk.
0: Ama hocam taraftarın da bu kadar evet. sabırsız olması da
1: evet evet sana bırakalım.
2: Teşekkür
1: evet,
2: ederim. Sana. Şimdi ekranda muhtemel 11'lerimiz var. Son olarak hem Trabzonspor hem de Beşiktaş'la ilgili bu akşam oynanacak karşılaşmaya dair muhtemel beklentilerimizi sizlere aktaralım. Sonrasında Galatasaray'a geçeceğim. Sizlerin de çok fazla sorusu vardı Galatasaray'la ilgili. Oraya da mutlaka değineceğiz, merak etmeyin. Trabzonspor'la başlayalım. Kalede Onana bekleniyor. Savunmada Cabral, Cenk, Vivu ve Pinya. Orta sahada Boşuari, Melih ve Malinowski. Sol açıkta Saviolo, sağ açıkta Salah. İleri uçta da Onaçun oynamasını bekliyoruz. Beşiktaş'ta bugün Kaunas'a karşı kalede Nübel, savunmada Rıdvan Emir, Cialo, Murillo dörtlüsü. Orta sahada Salih, Orkun ve Olaytan. Solda Trossard, sağda Černý. İleri uçta da Ouyang Gyun'un oynamasını bekliyoruz. İki takımımıza da bu akşam yürekten başarılar diliyoruz. İlk maç özelinde ve Trabzonspor'un Ferencvaros karşılaşmasının bu akşam ATV ekranlarında olacağını da bir kez daha hatırlatmış olalım. Zaten bizim programımızın ardından yine stadyumdan, Papara Park'tan canlı bağlantılar ve konuklarla birlikte özel yayınlarda gerçekleştirilecek maç saatine kadar.
1: Beşiktaş'ın %99 kadrosu belli. Ben Trabzon'da çıkan muhtemelden Melih falan geçiyor ya orada.
2: Bakalım orada hocam. Bakalım belki ne maç saatine kadar değişen evet. şeyler olabilir. Ve Galatasaray'a geçiyorum. Orada bir Batrakov'la başlamak isterim. Çünkü oyuncu geldi İstanbul'a biliyorsunuz. Öğlen saatlerinde, öğlenden sonra daha doğrusu. Bir iniş yaptı. Oyuncuyu biraz değerlendirelim. 10 numara bölgesi zaten en elzem bölge diyorduk. Daha erken belki transfer gerçekleşmesini de bekleyebilir taraftarlar. Hatta bekliyorlardı. Batrakov neler katar Galatasaray'a? Çok genç, bütün, 21 yaşında.
1: Bütün takımlara söylediğimiz gibi yeni gelen transfer hayırlı olsun. Her şeyden önce hayırlı olsun. İsmi çıktıktan sonra sistemde izledim. İzleme şansım oldu 4-5 maçını. Şöyle söyleyeceğim, ben bir oyuncuda çok yanıldım. Morutan'da.
0: Morutan değil mi hocam?
1: 16 yaşında canlı izliyordum ben onları. Öyle bir anlattım ki.
0: Fuat Hoca da çok isteyerek aldı
1: bak,
0: onu.
1: Bak öyle bir anlattım ki onu. Dediğim Galatasaray yakaladı. Ama geldikten sonra burada ne oldu? Bir iki maç çok iyi götürdü. Herkes çok ama ondan sonra o düşüş ya ülkesinden çıktı, ayrıldı, yapamadı, edemedi. Bilemem onları. Oyuncu için de çok fazla konuşmayacağım. Çünkü yanılabiliyoruz. Ve neden? Genç oyuncuları biz ne katacağız onu ileride göreceğiz.
0: Tabii.
1: Neler katabiliriz. Fakat çok iyi bir aklı var. Oyunu çok iyi seziyor. Çok iyi bir aktı var. Fakat biz 10 numara gibi değerlendiriyoruz ya, bence 10 numaradan daha çok böyle geniş alanda oynamayı seven bir oyuncu.
0: Geniş alanda tamamlayıcı santrafor gibi olabilir mi bütün, o senin arkasında? Şimdi, her yere girip çıkabilir
1: bak,
0: mi?
1: Her tarafta bütün gelen topları boş alanlarda söylüyor. Tabi burada ligin kalitesi dersin ama oyuncu kalitesi, futbolcu kalitesi, futbolcu olarak bakarsa kaliteli bir oyuncu. Kumaş iyi.
2: Evet.
1: Burada her şey bir tarafa bak. İyi oynar, kötü oynar. Birkaç maç kötü oynayabilirsin. Alırsın, çok farklı da oynayabilirsin. Esas olan bu çocuğun oyununa biz ne katacağız? Daha fazla neler katacağız? Çünkü çok şeyleri biz genç çocukları getirdik. Kaybettik. Kendi gençlerimizi de kaybediyoruz zaten. Kaç tanesi de çok var. Burada önemli olan o. Fakat oyun kalitesi hakikaten kaliteli bir oyuncu. Levski Moskova'da.
2: Lokomotiv Moskova.
1: Oranın da şey Lokomotiv Moskova, Levski Moskova nereden çıktı? Şey 3 tane 4 tane takım var onlardan bir tanesi. İstediğin kadar kalitesi ligin kalitesi şu değil bunu.
2: Evet aslında da, bu endişe yaratan
1: bak,
2: konu
1: ben
2: bu.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Futbolcunun kalitesi önemli. Ligin kalitesi kötü olabilir. Kalitesi var çocuğun ama biz burada ona ne vereceğiz? Dar alandan o şekilde oynayabilecek.
0: Bir de beklentileri karşılayabilecek mi hocam? 50 gündür Galatasaray camiası Bruno Fernandes'leri
2: evet,
0: konuştu.
2: Evet,
0: ondan sonra dediler ki işte
1: bir şeyin peşinde
0: ama hocam Can Uzun'u konuştu falan derken Batrakov doğru mu acaba?
1: Şimdi bak tekrar söylüyorum. Her yerden bir oyuncu çıkabilir. Fakat bu oyuncuyu şöyle direkt herkes Mertens falan diyor. Bakın Mertens'e de bir bakın. Mertens'in ana noktası sol dıştır. Sonra geçmiştir.
0: Evrildi.
1: Burada daha fazla oynadı. Burada fazla oynadı. Bakın Napoli'de oynadığı yerlere.
0: Napoli'de ama zaman zaman o 10 numara pozisyonunda oynadı.
1: Esas
0: hocam.
1: Bölgesi burası. Oradan buraya santrafor'da oynattılar. Bak santrafor oynatmadı da ama en fazla oynadığı yer
0: ama
1: burada.
0: Mesela hocam şimdi mesela Galatasaray camiası da şimdi Hacilerden sonra Schneiderlerden sonra buradaki beklenti çok yüksekti. Şimdi, çünkü geçen sene Avrupa'da bir 16 bu sene işte ilk 8 hani bir hayal var yani Galatasaray takımının böyle bir hayali var.
1: Oyuncu alabilirsiniz fakat Galatasaray'ın esas bak tekrardan ana noktaya geleceğim. Esas göbekte oynayan göbekte stoper değil. orta sahaya orta ihtiyacı. Alanda. Orayı değerlendirmişler.
0: Oraya ya aldılar hocam Leslie Okocoğlu.
1: Ya evet. Şimdi neyse. Onun da sizin elinizdeki Torreira'dan, Lemina'dan daha önde olan oyuncuya ihtiyacı var Galatasaray. Bakın şeyden faydalanamıyoruz. Ne derler? İlkay yok. Yok gibi oldu. Bu çocuğu nasıl kaybettik, nasıl oldu, yani. Nasıl toparlanımı da bilemem. O onların. Çünkü onlar çalışıyorlar. Ama biz sahaya çıktığı zaman gördüğümüzde ya diyoruz bu İlkay mı?
0: Evet.
1: Başkası mı geldi? İlkay'a benzeyen birisini mi getirdiniz? Sakatlıktan sonra hiç yok yasada.
0: Sevgili hocam bir de Galatasaray camiasında şöyle bir düşünce var. Geçen sezon özelinde Galatasaray takımı o bir önceki seneki futbolunu arattı bu bir. İkincisi ligin bitmesine yaklaşık 8-9 hafta kalan bir periyotta burada oyuncu performanslarının çok düştüğünü gördük hocam.
1: Oraya gireyim mi ben konuya?
0: Tabii ki.
1: Hı. Neden oldu? Neden?
0: Neden oldu? Çok maç oynadılar.
1: Şampiyonlar Ligi'nde oynadı.
0: Tabii sert takımlarla oynadılar.
1: Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Ondan evvelki şampiyon olduğun senelerde Kasım'da yoktun. Avrupa bitiyordu. Gidemiyordun. Doğru mu?
0: Aralık sonu gibi. Evet.
1: En fazla evet. Aralık'ta yani. Evet. Yoksun.
0: Orada ondan biraz sonra performans yukarıya çıkıyordu. Tabii. Abi
1: Şampiyonlar Ligi'nde bak 1.90 dakikan buranın 2 tane 90 doğru. Dakikasına bedel.
0: Katılırım.
1: Daha ama fazlasına. Orası bak yıprattı. Bir. Orta saha artık değişmesi şöyle komple değişmezse de bak. Galatasaray takımında şu anda bak 5. seneye gidiyor.
0: Evet.
1: 4 seneden beri şampiyon olan takımların başlarında 3 ve hatta 4 tane adam var. Doğru. Barış, Torreira,
0: Davison,
1: Bardakçı. Davison sonra geldi. Bardakçı.
0: Ama Davison'un şampiyonu
1: sonra kadar. Geldi. Üçüncü şampiyonu yeni oldu. Şey, evet. Kaan Ayhan devre arası mı geldi öyle bir şey. Evet. Yani 3.5'tı.
0: Evet.
1: Her sene sen takımda bir yenilik yapmışsın. Yeniler gelmiş yeri. Açıkların almış, Zaha olmamış. Öbür tarafta işte getirmişin o olmamış, sakat demiş o gönderme hep yenilikler gelmiş. Ve son dönemde de iki tane muhteşem santrafora sahip olmuş.
2: Evet.
1: İcardi'de senin 4. seneden beri olanlardan evet. Bir tane. Ve değişiklikler yaşamış. Şimdi Galatasaray'da 10 numara falan okey her şey 10 numarayla bitmiyor. O Torreira, Lemina'nın, Sara'nın oynadığı yerlerde mutlaka en kötü bir tane bunların üzerinde bir orta sahaya ihtiyaçları
0: i̇şte
1: var.
0: İşte hocam bunların yapılmaması zaten o performans anlamında aşağı düşen o oyun formatı şimdi yeni transfer döneminde 1-2 tane takviyeyle toparlanması i̇şte gereken bir durum.
1: Sadece o kadar Galatasaray'ın zaten 4
0: çok
1: tane
0: takviyeye ihtiyacı
1: 4 tane falan yeterliydi. Ama siz şimdi Batagov'u aldınız burada beklenti 10 numara bak tek kas yok 10 numara olarak her şeyi düşünmeyelim. Artık dünya piyasasında hepimiz ettik en son dünya kupası nasıl yok 10 numara diye bir şey yok.
0: Kalmadı artık.
1: Sadece
0: 2-8 ile oynamaya çalışıyor.
1: Abi yok. Bütün herkes o git gelleri oynuyor. Evet. Bakın sen biraz da ilk periyotta ne dedik? Dünya kupasında o müdafaa ve orta sahayı kalabalık tutup hücuma o taraftan çıkma. Esas buraları sizin sağlam değilse ön tarafta istediğiniz kadar adamınız olsun.
0: Doğru.
1: Burası yol geçen alan olur sizin kapatamazsınız. Burası içinde ne var? Daha dinamik ve teknik kapasitesi, oyun bilgisi iyi olan oyunculara ihtiyaç.
0: Bir de Torreira ile ilgili şimdi işte ayrılacak haberleri var. Yani burada burayı nasıl toparlayacaklar? Olası bir Torreira ayrılığında da ciddi sıkıntı.
2: Lemina ile de ilgili var.
0: Çok. O zaman Lemina ile niye sözleşme yaptı o zaman yöneticiler?
1: Şimdi söylenen yazılanlar o. Lemina, evet. Torreira bir de Sanchez diyorlar. Şu anda götürdüğünüz andan itibaren %50'sini kayıp yaşarsınız. Bakın %50 kayıp
2: yerini dolduramaz mı? Efendim? Zamansal olarak
0: çok
2: kötü
0: zor çünkü transfere kaldı.
1: Ben de onu diyorum. Kaldı, şu anda evet. Giderlerse %50 kayıp yaşarsa toparlaması, getirmesi, bu tarzdaki oyuncuları bulmak var. Dünya piyasasında bir sürü oyuncu var. Bak mesela sayayım işte en kötü bir tane isim Goretzka bomboş duruyor. Anlaşmadı.
0: Alır kimse. Getirirsin.
1: Anlaşmadı. Anlaşırsın 30 yaşında alırsın getirirsin ki elinizdekilerden daha iyisi var.
0: Acaba hocam camia şeyi böyle mi düşünüyor? Yönetim kurulu ve Okan Buruk teknik heyeti şöyle mi düşünüyor? Biz 4 sene üstte şampiyon olduk. Geçen sene Avrupa'da başarılı işler yaptık. Bu kadroyla yaptık. Bu kadroyla devam edebiliriz mi düşünüyorlar?
2: Böyle açıklamalar var aslında. Benzer açıklamalar
1: bence,
2: var.
1: Bence o çok yanlış bir şey. Bakın futbol takımları hep değişiklikler, hep yenilikler ister. Ve daha çabuklarını isterler. Torreira artık belli bir yere geldi. Belli bir yere kadar. Dikkat ederseniz o da maçlarda çok sırıtmaya başladı. Bilhassa Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi oynadı. Çok yük üzerine biniyor. Tek yanındaki tamamlayıcı oyuncular onun gibi değil.
0: Değil.
1: Torreira diğer takımlarda oynadığı zaman işte Arsenal'de, Atletico Madrid'e gitti. Çok kısa oradan geldi. Fiorentina'da çok iyi işler. Ama bak oradaki takımın hepsinin geneline bir bakmak lazım.
0: Ama Galatasaray'ın ilk iki şampiyonluğunda da korkunç işler yapan bir özelliği vardı. Şimdi, yani orta sahada dinamoydu.
1: Oliveira'yı beğenmedin. Oliveira gibi adamın yok senin.
0: Evet.
1: İspanyol.
0: Evet.
1: Beğenmedik biz. Hiçbirimiz evet. beğenmedik ama o terze hem de oyunu bakın. Sadece 6 numara 8 numara sadece kesici veyahut da pozisyonda oynayan oyuncular değildi. Oyunu yönlendiren oyuncular.
0: Yön veren oyuncular.
1: Oyuna katkısı da olan oyuncu. Skoro da katkısı olan.
0: Bir de skor üretmeye çalışan
1: oyuncu. Siz şu anda Galatasaray bak tekrar söylüyorum her tarafı tamam. Sağ bek bana sorarsan yok.
0: Yok aslında ama iki tane var hocam. Şimdi abi olmaz. Singo da oynar, Şalay da oynar.
1: Adamın yaptığı defoları görüyoruz. Hepsini görüyoruz orada.
2: Asıl burada... mevkii sağ bek olan biri yok.
0: Yok. İşte, yani... Sasha Boy'u aldı. Performans alamadı o geçen sene.
1: Abi olmaz. O Sasha Boy'u bayağı aldı. Neyse onlar bitti. Evet. Ama şimdi sizin şu anda Galatasaray'ın kadromuza bırak abi hiç bir santrofonuz yok ya.
0: Osimhen'den Osimhen'e bir şey olursa Galatasaray'da santrofon kim oynar?
2: Osimhen'in arkasına birini almak da zor.
0: Barış Alper oynar gibi geliyor bana hocam.
1: Abi öyle olmaz. O da olmaz.
2: Bu arada Can gündemi hala var Galatasaray'da.
1: E şimdi Can'ı aldınız. Bunu aldınız. Ne olacak mı?
0: Hocam gene de ben Dursun Özbek'ten son hafta flash böyle bir iki isim bekliyorum.
1: Bak ben nacizane söylüyorum. Gidin evet. Bayern Münih'te mukavele uzatmadan.
0: Hocam söylüyor işte ne güzel.
1: Bak isim veriyor. Herkes evet. biliyor. Senin eksiğin var. Al Kroatika'yı getir. Senin çok şeyini kapat. Toparlasın. Demet toparladı. İş bir şey bitti.
2: Henüz kapatmıyoruz. Birkaç dakikamız daha var ama son dakikalarımızı da şöyle Papara Park'a Trabzonspor'a ayıralım istedik. Hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un önemli karşılaşmaları var. Zaten yayınımızın başından beri konuşuyoruz. Şu noktada da Papara Park canlı görüntüler ekranlara geldi.
1: Sevgili de çok buyurun. Kısa. Biz tabii hep dört takımdan konuştuk. Bütün takımlarımıza başarılar var. Hepsine.
2: Aynen öyle hocam.
1: Bu dört takımımızda Avrupa liglerinde oynadıkları için onlara da başarılar diyoruz. Fenerbahçe de aynı şekilde evet. haftaya onun var. Onu da çok konuşuruz.
2: Evet.
1: Yani tekrar söyleyeyim. Bu sezon Santrforlar Ligi.
2: Peki iki takıma da başarılar diliyoruz bu akşam oynayacağı karşılaşma için. Emre Eren, Mahmut Alparslan çok teşekkür
0: çok
2: ediyorum.
0: Çok kısa bir şey söyleyebilir miyim?
2: Hemen
0: ya? Bir arkadaşımın oğlu Uğurcan Coşkun ona selam olsun. Bizleri izliyor.
2: Uğurcan'a selamlarımızı
1: Murat'a
2: iletelim.
1: Murat'a selam söylüyorum. Edirne'den.
2: Peki teşekkür ederiz. Değerli izleyenler Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı karşılaşmaların özet görüntüleriyle spor gündemini noktalıyoruz. Hoşçakalın.
3: Üçlüsü için sezonun bekleyiş biraz uzadı ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Orkun. Öndüreye doğru yangıyor. Çevirdi vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Şimdi Christensen. Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi. Emirhan top boşta kaldı. Vuruş son anda müdahale. Çok kritik müdahale Calo. Kornere gidiyor top. Olafson'dan uzun top. Calo yükseldi. Şimdi Etim Calo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Calo yerde. Kırmızı kart. Kırmızı kart attı Etim Hoca. Attı Etim Hoca. 10 kişi Midtjylland. Çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde de Burgos'un. Thulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var de Burgos'un. Calo'dan derin top yangı. O nefis bıraktı. Olaytan at bunu Olaytan. Dışarıya. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin Václav Černý. Černý bıraktı. Orkun gelişine köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa Černý'ye iyi pas. Václav Černý soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi. Ölçüyü aldı kafasında. Ayak içi Olafsson'un 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu. Eliyle koyar gibi koydu.
4: Orkun bir önceki şutundan Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla şu golle harika golle net bir şekilde imzayı attı.
3: Şimdi Rıdvan iyi pas. İlhan son çizgi. İlhan çevirdi güzel yere. Mourinho direkt. Orkun vurdu sekti. Olaytan. Olaytan. Olaytan. Boş kale dokunamadı Olaytan. Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Willink karşı karşıya kaldı. Willink. Nübel! Nübel! Karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı.

0: Vermedi o golü Mitchell'e. Alexander Nübel Orkun Ouattara'dan destek, yerden gönderdi. Şimdi Semih Olafsson. Atak sürüyor. Orkun dışarıya. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Mitchell'e 1-0 mağlup ediyor.
1: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Mitchell'e Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldi yine Mitchell'an. İlhan Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar. İlhan topla gidiyor. İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem. İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino sağ kanatta çok. Francolino attı çözümü. Francolino ayağının dışına direkt. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe takıldı.
2: Nefis bir vuruş.
1: Beklentiniz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erdiç'e sarı kart. Sanıyorum. Evet. Bekliyoruz. Evet. İkinci sarı. İkinci sarı kart. Mitchell'e.
2: Değiştiremeden atıldı.
1: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. MF ile Mourinho mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun Kökçü. Direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Mitchell'de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henacho oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Rashica ceza sahasına.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
4: seninle. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Reklam.
7: Aspor Radyo.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonu

0: Telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Cardları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima sizinle.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödeme

0: Arası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Bir reklam.
6: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Reklam.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Aspor Radyo.

0: Avrupa Ligi özel hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Hem Trabzonspor hem de Beşiktaş playoff turunda bu akşam ilk maçta kendi sahalarında sahne alacaklar. Trabzonspor Fenerbahçe'yle, Beşiktaş'ta Kaan Jalgiris'le karşı karşıya gelecek ki Trabzonspor'da Salah, Beşiktaş'ta Vlahovic, bu iki büyük yıldız bu akşam taraftarlarının karşısında oynayacak. Muhtemelen oynamalarını bekliyoruz. Keyifli bir akşam bizleri bekliyor. Okan Koç'la birlikte izle maçları konuşacağız. Okan hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Teşekkürler.
1: Heyecanlıyım, keyifliyim, inanılmaz umutluyum, mutluyum. Yani bugün özellikle bir bayram havası yaşatsın temsilcilerimiz.
0: Trabzonspor'un otobüsü şu anda tesislerden çıkıyor değerli izleyenler. Yavaş yavaş Papara Park'a doğru yol alacak ki Trabzonspor taraftarı da bugün tabii ki hem takımının ilk resmi maç heyecanını yaşayacak. Tabii ki Süper Lig'de Kasımpaşa deplasmanında sahne aldı Trabzonspor ama ilk resmi iç saha maçı olacak bugün Trabzonspor adına ve aynı zamanda az önce söylediğim gibi Muhammed Salah da Trabzonspor formasıyla Trabzon'da Trabzonspor taraftarıyla buluşmayı yaşayacak. Şu anda Trabzonspor kafilesi tesislerden Papara Park'a doğru yolculukta, görüntülerde Aspor ekranında canlı olarak sizlerle buluşuyor. Rakip Macaristan'dan Ferencvaros. Siz bu görüntüleri izlerken biz de Okan Koç'la Trabzonspor Ferencvaros maçını konuşmaya başlayacağız. Sevgili Okan, Trabzonspor tabii ki çok önemli bir transfer yaptı. Aslında çok iyi bir transfer dönemi geçirdi. Hani hep diyoruz ya, artık pastanın üzerinde krema mı deriz, çilek mi deriz? O da Muhammed Salah oldu ki devam edebilir Trabzonspor transferleri ama biz bugün tabii ki Fenerbahçe maçını konuşacağız.
1: Kaymaklı baklava mı diyebiliriz?
0: Her şeyi diyebiliriz. Rakip son yıllarda Avrupa'da hep bu noktalarda boy gösteren, Avrupa Ligi aşamasında oynayan, geçen evet. yıl iyi de bir Avrupa Ligi aşaması geçiren ki Fenerbahçe'ye konuk olmuştu. Ferencváros dikkat edilmesi gereken bir takım. Macaristan'a giderken avantajla gitmek lazım. Maçla ilgili ilk değerlendirmelerini alayım. Sonrasında tabii ki daha da detaylandırırız.
1: Şimdi bu iki ayaklı maçlar biliyorsun tehlikeli maçlar. Yani deplasmanda oynamayı daha çok severdik biz futbolcular olarak. En azından orada biraz daha oyunu kontrolü altına alalım, tutalım. Yani puan anlamında da avantaj anlamında da ülkemizde daha büyük avantajları sergileyebilelim. Seyircilerimize o güveni verelim. Ama ne olursa olsun futbol o yeşil zeminde oynanıyor. Elinde muhteşem kaliteli yetenekli oyuncular var. Az önce çok güzel bir şey söyledim. Beşten Vlahovic'i, Trossard'ı, Orkun'u, birçok yıldızı izleyecek. Trabzonspor'da da bugün Papara Park'ta bakacaksın abi, sahaya Salah çıkacak. Muhteşem bir yıldız. Dünya çapında çok önemli, çok kaliteli, yaratıcı, üretken. Yani ışık böyle üzerine vur derler ya, böyle sahneye çıkarsın. O tarz oyuncular bunlar. Futbol severlere muhteşem, görsel olarak gözlerinin pasını silecek keyifli anekdotlar.

0: önde bakıyorsun ona, açıyor. Orta sahaları kuvvetli. Bekler zaten muazzam işler yapıyor. Bekler çok önemlidir bir futbol takımında. Bekler de kaliteli işler yapıyor. Ben bugün Trabzonspor'un da Beşiktaş'ın da kayıpsız atlatacağını, kayıpsız atlatacak ama skor avantajını da elde etmeleri gerektiğinde temenni ediyorum, umut ediyorum. Sonuçta temsilcilerimiz ne olursa olsun, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi olmuyorsa o kulvarda bulunun. Daha heyecanlı, daha yaratıcı ve gözlerin daha çok üzerinde olduğu ligler buraları. Bunu umut ediyorum. Bugün keyifli, güzel bir gün olacaktır ülkemiz açısından. Hayırlısı olsun diyelim.
1: Zeki Uzundur Okan da bizlerle birlikte. Zeki abi, Trabzonspor seyircisinin önünde Ferencvaros maçıyla birlikte sezon adına açılışı yapacak. Ligde yaptı ama ilk kez seyircisinin önünde olacak. Muhammed Salah taraftarla buluşacak.
2: Doğru.
1: Heyecanlı bir gün yaşanıyor Trabzon'da. Şöyle genel bir değerlendirme alarak Zeki abi, maçı da tabii ki konuşmaya başlayalım.
2: Tabii yani şu anda da görebiliyorsun Trabzon'daki trafiği. İstanbul'dan daha fazla trafik yoğunluğu var şu anda. Trabzon'daki Muhammed Salah geldiğinden beri, geldiği ilk gün arkadaşlarımın söylediği, ilk ilçe olan Giresun sınırındaki Beşikdüzü'nden Rize sınırına kadar yaklaşık 100 kilometrelik bir alanda konvoy trafik vardı. Muhammed Salah trafiği vardı. Tabii ki yani Muhammed Salah olunca trafik dolur, taraftar da Trabzon'a akar. Yani sadece Trabzon'daki...
0: Zeki abi, ben Beşiktaşlıyım, beni biliyorsun değil mi? Beşiktaşlıyım ama buraya çıktığım zaman objektifim. Trabzon'da yaşıyor veyahut da bir görev almış olsam, bak görev almış olsam, sırf Salah'ı izlemek için, sonuçta Trabzon temsilcimiz ama Salah'ı izlemek için o stada giderdim. Bilet alırdım, hemen arardım seni Zeki abi, bilet ayarlasana.
2: Salah
0: bu işin espri değil mi abi? Yani
2: Salah dünyanın en büyük futbolcularından biri, herkes kabul ediyor. Yani şimdi... Hepimiz dışarıya çıkıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir açık alışveriş merkezinde dolaşırken Suudi Arabistanlı, işte Katarlı turistlerin çocuklarında hepsinin üzerinde Salah forması vardı. Trabzonspor ne zaman almışlar, ne çabuk isim yazdırmışlar ya da o formaya kavuşmuşlar. Böyle bir oyuncu. Yani Türk futbol tarihinin, hep söylüyorum. Ya tartışmaya kapalı burası. En büyük futbolcusu. Hani ben kariyer demiyorum. Kariyer, Roberto Carlos'un yanına kimse yaklaşamaz. Ama bireysel anlamda bir sağ kanat oyuncusunun elde ettiği başı, Premier Lig'de 4 kez gol kralı olmak ne demek? Bir sağ kanat oyuncusu başarıyor bunu. İşte 300'ün üzerinde gol atmış. 250'nin üzerinde asist yapmış. Bu adam Liverpool'da yıllarca oynamış. Liverpool'u bence işte Darwin Núñez'le birlikte Okan 65 gole katkısı var. İki oyuncunun şampiyonluk sezonunda, Liverpool'un şampiyonluk sezonunda.
1: Herkes
0: geldi mi Núñez? Geliyor mu?
2: Yani orada farklı şeyler oldu.
1: Salah, Mane, Firmino üçlüsünün de
2: tabii. Yani
1: yapı taşlarından.
2: Şimdi onu söylüyorum. Bütün dünya ki koydukları o bir video vardı, kısa video. 2 günde 3 milyar kişi izlemiş. Dünya üzerinde izlemeyen yok yani. Salah olunca çok farklı bir şey. O yüzden hani Trabzon'a değil başka bir yere gelse, ama şehir takımı ile ilçe takımı çok farklı. Hani şehir takımı olmanın avantajları bu. Yani İstanbul'da bunu elde edemezsin. İstanbul'da mesela 3 tane büyük takım var. O 15'er, 20'şer, 30'ar milyon taraftarı olan. Ama şehirde tamamı, geçenlerde işte bir nüfus sayımı gibi il il sayım yapılmış. İşte bir Eskişehir'de Eskişehir Spor çıkıyor, bir de Trabzon'da Trabzon Spor çıkıyor.
1: Hatta Bursa'da Bursa Spor
2: çıkmaması dehşete düşürdü beni. Bursa Sporlu kardeşlerim, ne oluyor? Yani orada nasıl Bursa Spor çıkmaz ki? Daha önceki haritalarda hep Bursa Spor çıkardı.
1: Yanlışlık vardır diye.
2: Belki de yanlışlık var, bilemiyorum.
1: Bursa Spor yani çıkar. Hep maçları görüyoruz yani.
2: Altında zaten baktığımda neye göre, ne şekilde bu araştırma yapıldı, o da yazmıyordu. Neyse, yani şunu söyleyeceğim. Tabii ki şehir heyecanlı. Yani Muhammed Salah taraftar şunu biliyor Trabzonspor'ta. Muhammed Salah geldi, biz şampiyon olacağız düşüncesi yok. Hani Muhammed Salah geldi, keyifle maça gidiyoruz. Hep ne diyorduk? Taraftar, başkan 61 liraya indirmişti geçen yıl. Bakalım gelecekler mi? Statta olacak mı? Yine de olmamıştı. Çünkü taraftar hep yıldız ister. Beşiktaş taraftarı da yıldız ister. Galatasaray taraftarı da yıldız ister. İşte bugün Batrako, Rus futbolunun hacisi. Konu gelirse konuşuruz. Ama 15-20 kişi gitmişti havalanına Batrako'yu karşılamaya. Bu işler böyledir. Böyle global bir yıldız alırsan dünyayı da ayağa kaldırırsın, şehri de ayağa kaldırırsın. Ama şu nu biliyor taraftar. Muhammed Salah geldi, biz şampiyon olacağız. Muhammed Salah geldi, biz Avrupa şampiyonu.

0: bir düşüncesi yok. Futbolu biliyor çünkü taraftar. Trabzonspor'un daha ne çok eksiği olduğunu sahada görüyor. Ama nedir? Bir heyecandır. Ya Salah'la yan yana olmak, onun o geçtiği iklimden geçmek, onunla yan yana yürümek,
1: Zeki abi, güzel,
0: ona forma imzalatmak, bak, bunlar büyük şeyler.
2: Papara Park'a şu anda hani yürüyen az önce minik kardeşlerimizi görüyoruz, babalarının böyle omuzlarında. Onlar Salah'la birlikte, belki Salah'ın golleriyle, Salah'ın oyunuyla, bu keyifli oyunla, futbolla birlikte büyüyecekler yani. Bence bu da tabii çok önemli, çok keyifli bir şey.
0: Hatırlarsın, genetik bir hastalığı olan Liverpool taraftarı.
2: Evet, buluşma çok güzeldi.
0: Trabzon'a geldiğinde Salah başarılar diledi. Sonra işte Türk Hava Yolları ile Trabzonspor Kulübü oyuncuyu Trabzon'a getirdi. Peki, bu maça.
2: Bir virgül koyalım abi.
0: Çünkü çok güzel
2: bugün
0: görüntülerdi.
2: Hem Papara Park'a gideceğiz, hem Tüpraş Stadyumu'na gideceğiz. Biz dönelim Trabzon'dan Dolmabahçe'ye. Efecan Öztaş bizleri bekliyor. Beşiktaş, Kaan Jalgiris ise Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçta karşı karşıya gelecek. Efecan, arkadaki Beşiktaş taraftarları oldukça keyifli görünüyor. Biz hemen sözü sana bırakalım. Beşiktaş Avrupa Ligi'nin kapısında, detayları senden almaya başlayalım. Efecan
3: Teşekkürler Ömer Saraç, sana ve konuklarda iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş, senin de söylediğin gibi Avrupa Ligi playoff karşılaşmasının ilk maçında Kaunas Žalgiris'le karşılaşacak. Karşılaşma saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Tobias Stoller yönetecek. Oldukça güzel bir hava var Dolmabahçe'de. Beşiktaş taraftarlar da 5 maç 5 galibiyet ve kalede görülen gol 0. Bunun keyfini çıkartıyorlar. Transfer çalışmalarında iyi sürdüğünü, şu ana kadar iyi gittiklerini belirtiyorlar. Tabii oyundan da memnun olduklarını söylüyorlar. Beşiktaş 120 yıllık tarihinde ilk defa bir Litvanya ekibiyle karşılaşacak. Yeni hocasıyla, yeni sportif direktörüyle, yeni kadrosuyla beraber iyi bir giriş yaptı Beşiktaş sezona. Beşiktaş taraftarları da keyfini çıkartıyor. Bugün de tekrardan gol yemeden bu seriyi 6 maça çıkarmayı hedefliyorlar. Vincenzo Italiano'da bir ilke imza attı. Beşiktaş teknik direktörler koltuğunda oturan 4 maçını Avrupa'da 4 maçını kazanan ilk teknik direktör oldu Vincenzo Italiano. Bunu da söyleyelim. Dediğimiz gibi Ottara, İlhan Fakıl, Alexander Nübel, Salih Özcan, Trossard ve Vlahovic ile beraber kadrosunu güçlendirdi siyah beyaz ekip ve şu anda Beşiktaş taraftarının en merak ettiği isim bugün kadroda olacak mı ya da ilk 11'de oynayacak mı? Dušan Vlahovic. Biz de teknik ekiple bunu konuştuğumuzda bize şu cevabı veriyorlar. Italiano kendisini oynatmak istiyor. Karşılaşmanın son 10-15 dakikasında sahaya sürecek ve taraftarını alkışlatacak hem de gol aramasını sağlayacak. Tabi skora göre de bu durum daha da uzun sürelere bakacağız diyebiliyoruz diyorlar. Onun dışında Felix Udokai'nin yerine Avrupa Ligi kadrosuna katılmıştı Dušan Vlahović. Felix Udokai kadrodan çıkartılan isimlerden bir tanesiydi. Alman oyuncu Monza ile bir görüşme sağlıyor. Anlaşmayı sağlamıştı ama ufak bir pürüz çıktı. İlerleyen günlerde biz bu anlaşmanın sağlanmasını ve Felix Udokai'nin artık Beşiktaş'ta son günlerini yaşadığını dile getirebiliriz ve onun dışında bugün tribünlerde 37 bin ila 38 bin arasında bir seyirci olmasını bekliyoruz. Beşiktaş'ta herhangi eksik bir oyuncu bulunmuyor. Kasım Ottara daha önceki Avrupa karşılaşmasında kırmızı kart görerek cezalı konuma düşmüştü. Bugün cezası bitti. Kurala ve karşılaşmasında kırmızı kart görmüştü ve cezalı duruma düşmüştü. Bugün kadroda yer alabilecek yedek kulübesinde olmasını bekliyoruz Ottara'nın. Ve yavaş yavaş da muhtemel 11'lere geçmek istiyorum ve sözü sana tekrardan stüdyoya aktaracağım Ömer Saraç. Kalede Alexander Nubel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amin Murillo, stoper hattında oynamasını beklediğimiz ikili ise Thiago Cola ile Emirhan Topçu. Sol bekte Rıdvan Yılmaz. 6 numara pozisyonunda Salih Özcan. 8 numara pozisyonunda hemen oynamasını beklediğimiz ikili ise kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaytan. Sol kanatta Trossard, sağ kanatta Vaslav Černý ve forvet hattında Yang Yuo'nun olmasını bekliyoruz diyerek Dolmabahçe'den atmosferinde giderek yükseldiğini söyleyelim. Beşiktaş taraftarlar da dört gözle karşılaşmanın başlamasını bekliyorlar ve sözü sana tekrardan stüdyoya aktarabilirim. Tekrarlara başlarız.
2: Efecan Öztaş, teşekkürler. Oldukça sıcak bir atmosfer var Dolmabahçe'de. Mutlu Beşiktaş taraftarı, tüm resmi maçlarını kazanan bir Beşiktaş var. Aynı zamanda Vlahovic'in de ilk kez forma giymesi bekleniyor bu akşam. Bu anlamda Dolmabahçe'de keyifli bir akşam bekleniyor. Biz dönelim hemen Dolmabahçe'den Trabzon'a. Trabzonspor otobüsü değerli izleyenler, yavaş yavaş artık Papara Park'a doğru ilerliyor. Zaten tabelada da görüyoruz Şenol Güneş Spor Kompleksini. Stada yaklaştı artık Trabzonspor kafilesi ve az sonra da Trabzonspor'u taşıyan otobüs Papara Park'a giriş yapmış olacak. Zeki abi sendeydik, devam edebiliriz. Özel bir akşam tabii, evet, ki Trabzon için ama ya, şunu da konuşmak lazım. Ferencvaros Her ne kadar ligine çok

0: iyi başlamamış gibi görünse de buralarda son yıllarda özellikle olmayı başaran bir takım, düzenli bir ekip ve dikkatli de olmak lazım.
1: Kupa canavarı, o kadar çok şampiyonlukları, kupaları var ki saymakla bitmez.
0: Macarların efsane
1: tabii,
0: kulübü.
1: Aynen. Ya 60'a yakın kupası var bildiğim kadarıyla. Şöyle tabii ki 6 maç Avrupa, 3 maç lig, bir maçları eksik. Doğru ama sonuçta bir yenilgileri var bu kadar maç, evet, içinde.
0: Evet.
1: Transfere 50 bin euro harcamışlar sadece. 5 milyon euroluk bir toplam o satışı olmuş. Kârdalar yani 4 milyon 950 bin euroluk kârları var. Şimdi Beşiktaş'ın rakibine bakıyorsun, sıfır harcama, sıfır lira harcamış transfere. Sıfır. Hep bedelsiz almış bu takımlar. Bedelsiz oyuncu alıyorlar. İşte böyle de gidiyorlar. Yani şimdi o yüzden diyorum, bu takımlarla işte Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u kıyaslamak ya da Trabzonspor'un Ferencvaros'a kaybetmesi, Beşiktaş'ın Zalgiris'e kaybetmesi akıl tutulması olur. Yani bunu, aynen öyle. Bunu izah edemeyiz.
2: Anlatamazsın.
1: Bir tarafta bravo. Salahları, bir tarafta işte Vlahovic alıyorsun, Trossard alıyorsun, kaleye Nübel alıyorsun.
2: Bravo. Ya,
1: Trabzon'da tonla transfer yapmış. Yani neyle açıklayacaksın? Hazır değilizle açıklayamazsın. Futbol 11-11 oynanan bir oyun. O yüzden kat ve kat bu rakiplerden biz kaliteli ve daha güçlüyüz. Bir defa evimizde oynuyoruz. İki takım da evinde oynuyor. Seyirci avantajı var, kadro kalitesi var, her şey var. Biz buraları otomatik bir şekilde geçme, hızlı bir şekilde geçmemiz lazım. Şimdi Beşiktaş'ın da Trabzonspor'un da hedefi Avrupa Ligi'nde ne olmalı? Okan da katılacaktır. En az çeyrek final olmalı.
2: Tabii tabii.
1: Katılıyor. Yani bu gruptan çıkmak bile başarılı değil. Yani bu işler böyle gitmeli. Çünkü bu kadrolar bunun için kuruldu. Hani o yüzden tabii ki bizim takımlar hazır değil ama ben Beşiktaş hazır görüyorum. Yani Beşiktaş 5 maçtır gol yemiyor. Tamam Avrupa maçlarında pozisyon verdi ama aslanlar gibi kalecisi var. Orta sahası bence ligin en iyi, en formda orta sahası. Ne olursa olsun Beşiktaş'ın bu orta sahası çok iyi.
0: Şimdi sol taraftaki otobüs Trabzonspor'un otobüsü, sağ tarafta değerli izleyenler gördüğünüz otobüsse konuk Ferencvaros taşıyan otobüs. Yani sol taraftaki görüntüde Trabzonspor kafilesi, sağ taraftaki görüntüde de Ferencvaros, evet, kafilesi şu anda Akyazı'ya, Papara Park'a doğru ilerliyor. Siz bu görüntüleri izlerken biz de stüdyoda sohbete yani, devam edeceğiz.
1: Dediğim gibi Ferencvaros'la Trabzonspor daha önce oynadı zaten Avrupa Ligi gruplarında 2022-2023'te. Orada çünkü kaybetmişti. Trabzon'da 1-0 yenmişti. Yani yabancı olduğu bir takım değil. O dönemde daha güçlüydü Ferencvaros. Şu anda çok böyle bu takımlar şunu düşünmeli. Yani fark yemeden buradan gitsek iyi olur. Onu düşünmeli. Biz temkinli konuşarak teknik adamlarımız da rakibi cesaretlendiriyor. Çok iyi bir takım. Şudur budur. Kardeşim maliyetine bakıyorsun. 9-10 milyon. Üçüncü ligdeki bizim ligim, üçüncü liglerde oynayan takımların kadro market değeri daha fazla bu takımlardan. O yüzden bu kadar yapmayalım. Yani bizim liglerimizde oynayan, bizim harcamalarımız, bizim taraftar potansiyelimiz, ezeli geçmişimize baktığımızda o yüzden hani ben Trabzonspor'a rakip olarak Ferencvaros'u görmüyorum. Trabzonspor'un da iki maçta Ferencvaros'u geçmesi lazım. Trabzonspor'un bu maçlarda eksik taraflarını, futbol olarak eksik taraflarını giderme maçları gözüyle bakması lazım. Yani buradan geçecek tabii ki. Gruplara kalacak. Beşiktaş da geçecek, gruplara kalacak. Gruplar sonrası neler yapılacak? Nerede eksiğimiz var? Bunların planlamasını yapması lazım. Tabii. Fatih Hoca'nın da, İtalyan'ın da. Ben İtalyan'ı şurada ayırıyorum Fatih Hoca'dan. Fatih Hoca da şu, tabii ki çok iyi bir... Fatih Hoca ilk Avrupa Kupası maçına çıkıyor. İlk kez Avrupa Kupası. Teknik adam olarak Zenit'te bu kupayı kazandı. Şampiyon oldu. Süper Kupa şampiyonluğunu elde etti Zenit'te futbolcu olarak. Ama ilk kez Avrupa kupalarında bir takımın başında çıkıyor teknik direktör olarak Fatih. İtalyano sayısız maçlara çıktı, final oynadı. Tabii ki daha tecrübeli. Artı Beşiktaş'ı ben daha hazır görüyorum. Beşiktaş çok iyi bir takım. Daha da gelecek transferler çok daha iyi olacak ama Trabzonspor'a baktığımızda Salah hem şehrin turizmine, hem şehrin ekonomisine, hem Trabzonspor'un ekonomisine, hem de Trabzonspor'un sahiçi gücüne güç katacak bir oyuncu. Bütün oyuncuların ona saygı duyması lazım. Ondan öğreneceği çok şey var. Özellikle genç oyuncuların. Artı takım içi liderliği de Salah'a verilmeli. Salah'ın etrafı güzel bir şekilde

0: dizayn edilmeli. Yani kalkıp da işte Salah sağ kanat oynuyor. Biz orta sahaya alacağımız oyuncu oyun lideri olsun diye. Bu adam yani arşermiş artık yani. Futbolda her şeyi yapmış. Ve çok bilgili, çok mütevazi, çok beyefendi. Takımı sahiplenmiş. Büyük şans. Hani onun 34 yaşına bakmayın. Ben 58'de girdi. Kasımpaşa maçında sahada oynayan 20 yaşındaki genç oyunculardan daha hızlı hareket ediyor. Daha coşkulu. Yani 34 yaş var, 34 yaş var. Kendine iyi bakarsan, uyku koçun bile olursa o 34 yaş 20 yaş gibi hissettirir oyuncuya kendini. Öyle bir oyuncu. Trabzonspor Salah'ın her şeyinden faydalanıyor. Doğru olanı da yapıyor. Fatih Tekke de dediğim gibi Salah'a göre takımını dizayn ederse Trabzonspor çok başarılı bir sezon geçirir.
1: Şimdi Ferencvaros ile ilgili şöyle bir uyarıda bulunabiliriz. Tabii ki Trabzonspor turun favorisi ama Ferencvaros takımında her oyuncu minimum 2 yıldır takımda oynuyor. Kalecilere Dibuş 14 yıldır oynuyor. Aynı takımda savunma dörtlüsünün tamamı 2 yıldır Ferencvaros forması giyiyor. Savunmanın önünde Romans 3, Korbu 2 yıldır oynuyor. Hücuma yakınlardan Yusuf 2, Kanichowski 2, Zakariasen 6 yıldır bu takımda. Santrafor Joseph da 3 yıldır bu takımda oynuyor. Geçen yıl Avrupa Ligi'nde 15 puan topladı. 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyeti vardı lig aşamasında. Deplasmanda Genk, Salzburg gibi takımları yendi. Fenerbahçe ile berabere kaldı. Son 16 turuna kadar yükseldi. Bence bu seneye çok ideal başlamadılar ama bu verilerle birlikte dediğim gibi son 4-5 yıldır bir ortalaması var. Ferencvaros'un Trabzonspor'una dikkatli olması lazım.
2: Tabii ki de kesinlikle. Bir de tecrübeli bir takım. Avrupa tecrübesi olan ve birlikte oynayan, birbirini tanıyan bir ekip. En tehlikeli ekiplerden. Ama Zeki abin dediği gibi şimdi Salah, sol tarafta Saviola, bak genç oyuncu, muhteşem, yaratıcı, üretken. Adam geçiyor, dikini oynuyor. Onun önünde onu açıyor. İşte bunları devamlı topla buluşturacağım. Bu tür takımlara karşı nasıl oynaman gerekiyor? Çabuk düşünüp çabuk karar vermen gerekiyor. Sonuç İşte pas bağlantılarını çok yavaş yaparsan belki pozisyon olur, üstüne de gelir. Birlik kompak oynayan, geçişlerde hakikaten tehlikeli bir takım. Birbirini tanıyor sonuçta, yani kimin ne yaptığını çok iyi biliyor. Ben şimdi yıllardır Zeki abiyle yayın yapıyorum. Ben Zeki abinin ne söyleyeceğini daha o söylemeden anlayabiliyorum yani. Bak gülüyor bana. Niye gülüyor Zeki abi? Yani bunu hissedebiliyorum, anlayabiliyorum. Evet. Ömer'in mesela nereden geleceğini biliyor. Bu takım oyunudur. Biz burada o sinerji enerji yakaladığımız zaman
1: aynen öyle.
2: Yani daha da güzel akıp gidiyor. Zeki abinin söylediği konulardan bir tanesi. Ya bak adam 50 bin euro, sen milyonlar harcıyorsun. Şunu demek istiyor. Ben de katılıyorum. Ya kardeşim çık bu takımları eze eze. Mücadele edemezsen eze eze yenemezsin. İşte mücadele ettireceksin takıma. Sonuçta elinde böyle bir kadro var baba. Şimdi sana soruyorum. Onaço, Salah, Saviola. Bu takım sana karşı oynamış olsa nasıl bir tedbir alırsın? Acaba ne konuşurduk? Burada farklı şeyler söylerdik. Aa, adamların üçüncü bölgeye bak.
0: Cabral, Dünya Kupası'nın en güzel golünü atan oyuncu mesela. Yani, sol bekin.
2: Pina. Ligin en iyi sağ beklerinden biri, ilk üçe sokarım. Acayip gidip geliyor. Bir de Salah'la orayı var ya, muhteşem kullanır. Niye? Salah hep içeri kat ediyor. Bayılırım öyle kanat forvetlere. Ben bek oynadığım zamanlar önümdeki çizgiye basarsa önümü kapatıyor koridoru. Ama içeri kat ediyorsun, koşu yap, atıyor. Atması bile senin çekeceğin adamla, o zaten orada avantajlarını sergiliyor. Yani orada o müthiş slalomları yapıyor, harika işler yapıyor. Bunları yapabilirsin. Yani bir şey söyleyeyim mi? Ne olursa olsun mücadele edeceksin, isteyeceksin. Seyirci arkanda. Bugün Tüpraş da öyle, Papara Park da öyle. Yıldızlar sahaya çıkacak, taraftarlar sonuna kadar arkanda. Hocalar kenarda, o enerjiyi, o futbolculara çıkın oynayın kardeşim. Bak ülke futbolu adına. Sonuçta bütün futbol severler sizi destekleyecek. Evet. Temsilcilerimiz. Ya bunları yapacaksın. Keyif alacaksın sahaya çıkarken. Biz de oynadık. Şampiyonlar Ligi oynadık, UEFA Ligi oynadık. Tabii ki de futbolcular bu maçlara çıkarken zaman zaman istediklerini sahada sergileyemiyor. Ama işte sen yapamıyorsan arkadaşın yapıyor. O arkadaşının ne yapacaksın yaptığında arkaya gelemedi zaman kademesine geçeceğim. Mücadele ederek o arkadaşına, takımına yardım edeceksin. Bunları yaparsan her zaman zaten hedefe gidersin. Ben umut ediyorum temsilcilerimize, hakikaten teknik direktörlere bir kere hakkını vermemiz lazım. Fatih Tek her zaman veriyor. İlk geldiği günden bak Zeki abi bilir, her yayında o zamanlar hoca arıyorlardı ya, niye uzaklarda arıyorsun?
1: Şöyle yapalım, teknik adamları konuşacağız ama aramız geldi. Bir araya gidiyoruz değerli izleyenler. Dönüşte hem Trabzonspor'un hem de Beşiktaş'ın maçını konuşmaya devam edeceğiz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
4: Büyük rahatlık PTR.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Reklam.
6: Aspor Radyo.
7: Bir reklam.
8: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
9: Vakıfbank daima seninle.
7: Bir reklam.
1: Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak

0: istemiyorsanız seviye enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
8: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Turkcell'le bağlan hayata.
12: Reklam.
1: A-Spor Radyo. A-Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
13: Bir teknik adamı yorumluyorsan eğer, o zaman sen iyi niyetli değilsin. Sen Trabzonsporlu da değilsin. Ya da başka herhangi bir takım, fark etmez. O takım taraftarı da değilsin. Başka takımlarda da benzer olaylar oluyor, biliyoruz. Ama Fatih Tekke'nin hafta boyunca oyuncularına modern futbolun geldiği noktayı anlattığına eminim ben. Yani modern futbol öyle gazla mazla, işte biz şöyle büyüyüz, böyle iyiyiz, ona 5 attık, buna 8 attık filan. Bunlarla artık modern futbol ilerlemiyor. Futbol maalesef, maalesef diyorum çünkü ben spontane futboldan yanayım hala. Hala biraz ezber olsun istiyorum. Hala istiyorum ki Yattara sağdan indiği zaman bu adamları ne tarafa yatırıp kaldıracak? Merak etmek istiyorum, ayağa kalkıp izlemek istiyorum. Modern futbolda artık öyle bir şey yok. Modern futbol 2000'ler sonrası özellikle endüstriye kurban edildi maalesef. Mahallelerden futbolu aldılar. FIFA'nın eline bir kara para aklama organizasyonu olarak önüne koydular. Şu anda bütün teknik adamlar futboldan kendi markalar adına en fazla payı nasıl alırızın mücadelesini veriyorlar. Bunun yolu da işte ne oldu? Futbol sahadaki oyuncuların bireysel yetenekleriyle sonucu belirlenen bir oyun olmaktan çıkarılıp teknik direktörlerin oyununa döndü. Şu anda hiçbir oyuncu 3. bölgede bile yeterince inisiyatif alıp kendi yeteneklerini, becerilerini kullanma cesareti gösteremiyorlar. Niye? Hoca diyecek ki ben sana demedim mi oraya geldiği zaman işte sağ içi çıkar, tekrar arkaya koşu yap. Sen niye çalım atmaya kalktın? Maalesef futbol spontane ruhundan uzaklaşarak keyif veren kısmında geriye doğru gidiyor. Hala da gidiyor. Ben de Trabzonspor'un ve Fatih Tekke'nin oynatmaya çalıştığı, oynamak zorunda olduğu futboldan çok hoşnut değilim. Çünkü biz biraz eski kafayız belki, bilmiyorum. Biz alışmışız yani Ali Kemal'lere, Necmi'lere, Serdar'lara, Osman'lara, Şenol'lara, Turgay'lara. Onlara alışmışız yani. Sürekli önde oynayan, sürekli rakibi boğan bir futbol kültürüyle büyüdük. Ama o dünya değişti artık. Ya City'nin, Barcelona'nın, Bayern'in oyunlarına hep bakın. Ha, kimle oynarsa oynasınlar. Rakipleri mutlaka, çünkü futbolda en kolay iş defans yapmaktır. Fakat biz defans yapmanın önemini de çok fazla kavrayabildiğimiz fikrinde değilim. Rakibin koşu yollarını, yetenekli ayaklarının becerilerine karşı önlemler alacak oyuncuları karşılarına koyarak en güçlü takımları bile sıkıntıya sokabiliyor. İşte İspanya'yı gördük ya, 1-0 1-0 öyle kazandı, dünya şampiyonu oldu. Biz İspanya'nın herhangi bir oyunda solar selleri gibi bir oyunu izledik mi? Bundan sonra da çok zor. O yüzden taraftardan, benim anladığım şu, taraftar beni ne kadar dinle bilmiyorum zaten. Yani modern futbolun başka bir yolu yok. Fatih Tekke de Trabzonspor'u yıllardır alışkanlığı haline dönüşen, biz hep önde oynarız, hep rakibi boğarız İllüzyonundan gerçekçi futbol zeminine çekmek istiyor.
12: Ya bu da kolay değil.
13: Hiç kolay değil Ulaş, ya bunu biliyorsun. Bir de yani zaman istiyor.
12: Camiayı da ikna edemezsin. O da biraz zaman alacak çünkü.
13: Ama işte camianın, Ulaş, şöyle bir şey var. İkna olmak zorunda en çok biziz. Yani üç büyükler, İstanbul'un üç büyüğünün 400, 500, 600 milyon bütçeleri var ya. Adam diyor ki bizim 400 milyon, 500 milyon bütçemiz var. E sen 2022'de Trabzonspor şampiyon oldu, bütçemiz 35 milyondu ya da 36 idi. E Fenerbahçe ikinci oldu, 40 ya da 45'ti bütçesi. E bizim hala 35-40 salağı saymazsak. E Fenerbahçe'nin 500-600 milyon. Adam 30 milyon euro verip Asensio'yu yedek kulübesinde oturuyor. Senin öyle bir lüksün var mı? Trabzonspor'un tek çaresi modern futbolun geldiği noktayı doğru okuyup kendi oyununu inşa edip kendi çocuk da tekrar bu yarış içine katmak. Başka hiçbir şansı yok. Çünkü eskisi gibi değil artık. Fark öyle, bütçe farkı 3 milyon 5 milyon değil. Adam senin 10 katın bütçe yapıyor ya. Senin bütün transfer bütçeni adam alıp kulübede oturtuyor.
12: Orada da abi bütçeler yarışmıyor.
13: Tamam.
12: İşte, alıyorsun ama bütçe de yarışmıyor.
13: Tamam işte Ulaş, sen o bütçeyle bütçe yarıştırmayacaksın. Takımını yarıştıracaksın.
12: Takım işte orada oyunun ne kadar iyiyse, ne kadar organizasyonun doğru olursa ve profillerinde ona uygunsa bitti zaten.
14: Şampiyonluk sezonunda da yine onlar daha fazlaydı. Yani son şampiyonlukta da 3-4 katıydı abi. Yani hayır, bizim bütçe, Trabzonspor'un bütçesiyle.
12: Fatih Hoca zaten ona değindi ya basın toplantısında. Yani French Varoş, evet, 40 milyon euro değeri olan bir takım olabilir.
13: Evet.
12: Ama iyi bir takım diyor.
13: Ya Ulaş, French Varoş'ta şunu görüyoruz. Ya French Varoş şu an şu sahaya çıkan şu çocuklar 70'li yılların Trabzonspor'udur. Bunu göremiyoruz. 70'li yıllarda Trabzonspor sahaya çıktığı zaman özellikle üst büyüklere karşı bizim şu anda onlara baktığımız gibi bakıyorlardı French Varoş'a, Trabzonspor'a da. Ve Trabzonspor emeğin, yeteneğin ve cesaretin takımıdır. Yani kendinden olan, sevgili rahmetli Kazım Koyuncu'nun dediği gibi, yani devlerle yarışan bir mahallenin en sadık, en delikanlı adamıydı Trabzonspor. Yani parası yoktu ama yumruğu kaviydi. Şimdi Trabzonspor bu ulaştığı noktadan Ferenc Varoş'u bu şekilde yorumladığı zaman, ya 40 milyonluk bütçesi var, hoca diyor ki biz onları yenemeyebiliriz. Hoca öyle bir şey demedi de öyle algılandı. Öyle bir kötücül kafa, bir ruh var. Onu piyasaya öyle anlattılar. Medyada bunun üzerine aracılık etti. Hoca açıklamak zorunda kalıyor yani. Yani daha çok daha iyi dediğimiz Ferenc Varoş, yani Kasımpaşa'dan çok daha iyi, bizden daha iyi. Kaldı ki 40 milyonluk takım senden daha iyi olabilir ya. Ferenc Varoş'un 20'ye yakın oyuncusu, 5-6 yıldır aynı kadroda aynı oyuncular. Bu sene 3-4 tane takviye yapmışlar. İlk 11'e ya 2 ya 3 tane takviye olacak ya da 2 tane, bilmiyoruz. Adamların beraber üretme, denizden ağları beraber çekme kültürleri var. Biz de geçen sene takımı inşa ettik. İyi hoca, 5 tane genç adam geldi. Hepsinden verim aldı. 4 tanesi gitti. İkisi transfer oldu, biri sakat. Batakov zaten geçen sene Trabzonspor belki de şampiyonluğu, yani beklenmedik şampiyonluğunu kaybetme nedenidir belki de Batakov'un yokluğu. Şimdi şu anda ikinci sezonda Fatih Tekke ya da 2,5 mi diyelim, 2 mi diyelim, neyse. Şu anda hala

0: elinde 10 tane idmanı bir arada yapamamış en az 5-6 tane, 7 tane oyuncusu var. Ya bu futbol dediğimiz şey tekrara dayanıyor. Ya takım olma olgusunun en büyük destekçisi tekrarlama sayısı. 100, 150, 200 antrenman yapacaksın ki bir oyuncu grubuyla. O oyuncu grubu hem hocasının ne istediğini hem de birbirlerinin neler istediğini bilebilsinler. Yani sen bir futbol takımı, bir sağ açığı, bir sol beki topu sağ açığına ya da sol açığına attığında atmadan arkadaşı oraya atacağını bilmiyorsa o takım olamamış demektir. O da ulaş işte zaman istiyor. Yani hep Klopp örneğini veriyoruz. Yani Klopp 7 yıl ya Mainz'da başladı hocalığına. 7 yılda orada bir yere kadar taşıdı takımı. Sonra gitti Dortmund'a. 7 yıl Dortmund'da çalıştı. Orada oyunu Almanya Ligi şampiyonluğuna kadar getirdi.
1: Liverpool'da da kaç sene sonra şampiyon oldu canım.
0: 7 yılda Liverpool'da evet. Geçti. Biz diyoruz ki Fatih Tekke al şu düğmeye bas. Burada düğme var. Bas bizi şampiyon. Aa basıyorum. Şampiyon oldu.
1: Arsenal'daki Arteta örneği işte. İşte yani. 5. sezonun sonunda adam şampiyon.
0: Evet.
2: Selahattin abi çok yani, güzel bir konudan girdin. Oradan alıp Ulaş abiye şunu soracağım. Kasımpaşa maçından sonra da oyuna yönelik bazı eleştiriler vardı. Bir kısım Trabzonspor'un pozisyon bulduğunu ama sonuçlandırmada sıkıntı yaşadığını da söyledi. Sen bu maç özelinde oyun olarak Fatih Hoca'nın yani oyun 11'i birazdan konuşacağız ama oyun olarak neleri değiştireceğini, ilk maçı avantajlı bir skorla bitirme adına nasıl bir plan yaptığını düşünüyorsun?
1: Sanırım stoperde Savic olmayacak. Evet. Ben geçen yayında şey söyledim. Hani duygusal davranmayıp işte bu şahreden bunu aslında biraz yanlış anladılar. Benim söylemek istediğim yani senin oraya alacağın bir adam, orta sahaya alacağın bir adam seni o kadar ileriye taşımalı ki bir daha geriye dönüp bakmaman lazımdaydı kas. Bu şahri olur. Yani oradaki ilk tercih bana göre de Savic olmalıydı zaten. Ama hoca da şöyle bakıyor. Savic bu takımın ağabeyi, abisi, oyuncularla iletişim iyi. Dolayısıyla orada bana yardımcı oluyor. Hoca burada haklı olabilir. Ancak benim baktığım yer başka. Şimdi biz Fatih Hoca'yı çok seviyoruz. Yani onun oyunculuğunu da izleme şansına erişmiş, onu tatmış insanlardan biriyiz. Dolayısıyla Selahattin abinin söylediği her şeye katılıyorum. Fatih Hoca'nın bence biraz iletişiminde bir problem var. Burayı da bak mesela bu maçta yani French Faroş maçının basın toplantısında hocayı çok iyi gördüm ben. Onu ben öyle görünce mutlu oldum. Şimdi bu benim ya hocayı ben biraz şey görmek istiyorum. Tamam otoriter olsun, ciddi olsun, kızsın, bağırsın, çağırsın. Ama yeri geldiği zaman da gül be kardeşim biraz. Biraz böyle insanlara umut aşıla. Popülizm yap demiyoruz hocaya bak. Biraz umut aşıla. Çünkü milyonlarca Trabzonspor taraftarı senin ağzına bakıyor. Bak şuraya gelecek taraftarı bile etkiliyorsun her anlamda. Bu Fatih Hoca olduğu için söylemiyorum. Bu Trabzonspor'un geçmişteki hocaları da olsa aynı şeyi söylerim. Dolayısıyla diğer türlü ya evet Trabzonspor'un mutlaka bir zamana ihtiyacı var. Trabzonspor'un yani kadrosuna kattığı yeni oyuncularla beraber yeni bir model inşa etmek için bir zamana ihtiyacı var. Bunların hepsine katılıyorum. Eleştiriler de olacak bu işin doğasında var çünkü. Ben de zaman zaman eleştiriyorum. Selahattin abi de eleştiriyor. Taraftarlar da eleştirecektir ama şöyle bakmak lazım. Burası bir bütün. Bak hepimiz şu anda şöyle düşün. Cuma namazında veya işte cuma namazı kalabalık olduğu için söylüyorum. Herkes bir kubbenin altında toplanıyor. Burası da bir çatının altı. Herkes burada ve bunun dışında da milyonlarca insanın kalbi burada atıyor. Duygu dediği şeyden ben bahsediyorum hocanın. Duygu diyor. Evet bu işin en önemli yeri duygu. Ya bu oyuncular robot değil. Selahattin abi doğru diyor. Yani robotik bir yere doğru gitti oyun. Sanki bunlara böyle maçtan önce bir yazılım yüklüyorsun. Çıkın oynayın. Öyle değil. Oyuncuyu da zaman zaman özgür bırakacaksın. İşte yanındaki de, önündeki de, arkası da. Yani herkes bir özgürlük. Ama o da bir sınırı olmalı. O mesafede oynamalılar. Şimdi bu kadro bir iki eklemlemeyle bana göre bu sezonun en ciddi adaylarından bir tanesi olacak. Keza Trabzon şimdi geçen sezon gibi değil artık Avrupa sahnesi var ve haftada nereden baksan 2 ya da 3 maç oynayacak duruma gelecek.
2: 55-60 maç sezonda ortalama.
1: Evet. Yani rotasyonlu bir kadro baktığımızda da burada Fatih Hoca'nın kullanabileceği oyuncular da var ki bugün Savic'i kesip işte Cenk Özkaçar'ı stopere koyması.
2: Orta sahada Melih'i de.

0: diyelim ki siz yeniden hala.
1: Savic gibi bir adam var.
2: Birazdan sanırım ya. Ya sanki öyle 4 dakika içinde kadro gelecektir. Bir
3: sen emin değilsen o zaman doğrudur o.
1: Yok yok.
2: Ben bu arada soruyorum şu anda. Ama buyur abi sen Selahattin abi dedi ki yani evet Ferencvaros çok iyi bir takım. Sen de çok bir şekilde analiz ettin ama
3: Fatih ben Hoca'nın Gornik aslında... maçını izledim.
2: Evet.
3: Yani tamamını izledim. Ya şöyle yani Gornik mesela onu istese cezalandırabilirdi ama yapamadılar. Özellikle bir bek öne doğru çıktığında o 8'lerden biri öne çıktığında arkada çok boşluklar verdi ve Gornik oraya çok iyi hücumlar etti aslında ama cezalandıramadılar ve Josef diye ön alanda çok iyi çok hızlı ve atletik bir oyuncuları var ve işte gelen hocası da yani Burbil geçen sezon Macaristan'da şampiyon bir teknik direktördü ve 1 Haziran'da göreve geldi Ferencvaros'a ve enteresan da bir şey 2017 ya da 2018 ile 3-4 yıl Ferencvaros'un da aynı zamanda altyapı hocalığını yapmış. Yani o kültürü de bilen bir teknik adam. Orta sahasındaki iki oyuncusu bence oldukça etkili ve hocanın da dün bahsettiği o Yusuf o da Trabzonspor oldukça tehdit edecek bir oyuncu.
1: En golcü oyuncular.
3: Evet ama Josef çok çok enteresan özellikleri olan bir oyuncu. Yani ben Fatih Hoca'nın oyunu işte savunmayı orta sahanın oraya kadar çıkartayım. İşte arkadaki o boşluğu kim süpüreceği düşünmeyerek oynayacağına inanmıyorum. Bir defa hani
2: zaten
3: böyle.
2: Zaten Melih'i koyarsa tam olarak bunu yapmıyor zaten. Abi.
3: Yok. Ya birincisi o. İkincisi bir defa bu böyle. Ben ön alanda baskı yapayım, saldırayım falan filan oyunu da oynamayacağını ben düşünüyorum. Daha çok dengeli, sabırlı ve disiplinli bir kurguyla takımını sahaya sürecektir ki yani düşün işte o savunmayı önüne çıkardığın anda seni en tehdit edecek oyuncu Josef. Onu kim süpürecek arkada? O 40 metrelik boşluğu bırakmayacak bir oyun tarzını sahneye koyacaktır. Salah kadroda, Onaçu kadroda, solda Saviolo mu?
2: Saviolo.
3: Saviolo oynayacak. Yani bu oyun kurgusuyla herhalde Umut'u da bir saatte 9 gibi.
2: Onu bakacağız abi. Henüz kadro
3: oynatacak.
2: Gelmedi. Kadroyu
3: ya ben
2: bekliyorum şu anda.
3: Çok bilmiyorum. Selahattin abi katılır mısın da böyle bağlantı oyununda çok böyle verimli olduğunu.
2: UEFA listesine kadro girdi bu arada abi. UEFA listesinden bakıyoruz şu anda. Onana kalede, savunmanın sağında Wagner Pina, stoper ikilisinde Vivu, Cenkos Koçar'ı görüyoruz.
1: Savic'i kesmiş.
2: Selahattin abi. Evet. Sol bek pozisyonunda Cabral var. Orta sahada Melih Kabasakal'ı görüyoruz. Yanında Benjamin Bouchard'ı forma giyiyor. Sağ kanatta Muhammed Salah. Orta sahada aslında sahte 9 gibi Umut Nahir. Solda Saviolo. En üst noktada da Paolo Onana. Aslında bugün gün içerisinde konuştuğumuz sürpriz çift forveti deneyebilir. Umut Nahir'i Paolo Nacho'yu desteklemek için oynatabilir. Yapmış. 4-4-2. Yani biraz daha ama Umut gezen bir forvet gibi.
1: Şimdi Ulaş izledim Yusuf. Arkada yaratılan boşluklara çok hızlı sızabilir deyince aslında aklıma Cenk Özkaçar geldi. Evet o zaman o yüzden hoca onu deneyebilir. Ama zaten kadroda geldi.
2: Onların kadrosunu da isterseniz hemen aktaralım. Kalede Dibu, savunmada Gomez, Yusuf.
3: Bu da çok tecrübeli bir kaleci. Evet. Yani 35 yaşında.
2: Zakaria San oynuyor. Karbu, Kadu, Ramekas, Odauda, Nagi, Josep ve Romans 11 ile. Nagi, Keita yine oynayan isimler.
1: Onlarda birkaç tane Nagi var.
2: Evet.
1: Çok Nagi yaptı bu sene Macaristan'da.
2: Ama sürpriz Umut Nahir. Ne diyeceksin abi?
1: Yani hoca çok belli ki rakibe göre bir 11 ile çıkıyor sahaya. Rakip analizleri doğrultusunda oluşturulmuş bir 11 bu. Belli ki çift santforla Onaçu'nun hava toplarıyla daha kolay buluşmasını ya da Onaçu'ya odaklanmış rakip stoper tandeminin Umut'la avlamayı düşünüyor. Muhtemeldir ki öyle. Cenk tercihi de işte dedim ya Ulaş söyledikten sonra Yusuf'tan bahsedince 16 gol 12 asistle oynamış geçen sezon. Evet Cenk daha seri bir oyuncu. Ayak içi de daha iyi çünkü maalesef Savic o büyük tecrübesine rağmen topu oyuna sokma konusunda çok iyi değil. Fakat çok büyük bir tecrübe. Yani sağ içinde ikinci bir teknik direktör gibi sorumluluk alabiliyor. Ama hoca böyle düşünmüş. Rakibi de analiz etmiş. nasıl analiz ettiğini azıcık tahmin ediyoruz. Saatlerce sürmüştür bu çalışmalar. Ve o rakibin oyuncu grubuna, oyun kurgusuna uygun bir 11 sahaya atmış Trabzonspor. Ama şeyi de görüyoruz. Kulübe artık öyle alternatifsiz bir kulübe değil. Hala hocanın kulübeden müdahale edebileceği oyuncuları var. Bu da Trabzonspor için bir kazanım. Şimdi Ulaş az önce dedi ki ya hoca biraz da iyi de yani hani

0: İyi çağır diyor. Anlıyorum. Ya aslında bakarsan ben
1: dedi ya biz Trabzonsporuz. Ama evet. Mesela çok vurgucu güzel bir cümleydi.
0: Evet. Biz Trabzonsporuz. Yani biz hani burayı diyorum da hani Avinakır gibi düşünün. Ya kimler geldi, kimler geçti yani hep burnu büyük. Ben şeyi ya, hatırlıyorum şu an.
2: Şey Sedat abi demek istediğim şu. Ya hocam anlıyoruz seni.
0: Evet.
2: Tamam sıkıntı yok anlıyoruz. Tamam gerçekçi, realist bir okey bak buralara tamamız. Ya hocam biraz gazla ya. Futbol dediğin şey, camia dediğin şey bununla çalışır.
0: Fatih Tekke öyle bir adam.
2: Ya ama
0: biz Fatih Tekke diyoruz ki ya hocam bize biraz yalanlar söyle. Niye söylemiyorsun?
2: Yalan söylemesin. O, ya onu demiyorum.
0: Yalan söylemiyor işte. Yalan söylemeyince hocam, gerçek acı oluyor.
2: Bak ne diyorum? Gerçekleri söylesin tabii ki. Evet. Ama kardeşim hadi bakayım tribüne. Hadi hep beraber geliyorsunuz. Anlatabildim mi?
0: Öyle
2: otobüsün önünde adam bağırıyor. Hoca ya bir an önce gidelim modunda. Anlatabildim mi?
0: Öyle bir profil değil maalesef. Keşke öyle olsaydı ayrı bir şey. Fakat insanlar bir paket olarak dünyaya geliyorlar. Ulaş'ın konuşma kabiliyeti çok iyi. Ses tonu gayet teatral bir ses tonu var. Sağ ayağı öldürür, sol ayağı yürümeye yarar. Şimdi Ulaş'ın
2: sağ ayağım daha iyi.
0: Ulaş'ın sağ ayağı da mesela sol ayağı gibi yetenekli olsa o zaman o Ulaş olmuyor. Başka birine dönüşüyor. Fatih Tekke'nin de bir paket olarak insanlığa sunulduğunu düşünün. Yüceler yücesi tarafından öyle diyelim. Allah tarafından bir paket olarak sunulmuş. Onun herhangi bir tarafını siz eksiltmeye ya da törpülemeye çalışırsanız ortada Fatih Tekke kalmaz. Ben diyorum ki Fatih Tekke
2: olduğu gibi kabul edelim.
0: Fatih Tekke bu toplamıyla
2: yok şöyle sen diyorsun ki biz insanları olduğu gibi kabul edelim.
0: Elbette.
2: Bu da bir yöntem.
0: Evet.
2: Ama olduğu gibi kabul etmiyorsalar ne yapacağız?
0: O zaman diyorum ya bu bir yol, bu bir yöntem. Fatih Tekke'nin yolu ve yöntemi bu ve başarılı olduğunu, çok doğru bir yöntem olduğunu geçen sene bize gösterdi. Şimdi biz bu kadar yakın bir dönemde bu kadar doğrulanmış evrensel arenada da herkesin takdir ettiği bir noktaya gelmişken niye biz hocadan diyoruz ki hoca sen bizim dediğimizi yap, kendi bildiğini yapma, bize de ara sıra kulak ver. Ben de diyorum ki hoca birkaç tane başarılı skor alsa bu tarafa evrilecek kendini aslında. Fakat sürekli tetikte hoca, sürekli bir gerilim içinde ve taraftar ve camia bana göre işte hocadaki o gerginliği alamıyor. Hoca kendisini güvende hissetmiyor ya, bunun suçlusu hoca mıdır? Bir sen kendini güvende hissetmiyorsan
2: ne demek o abi, onu anlamadım.
0: Yani camia hocaya kendini iyi hissettirmiyor, hissettiremiyor.
2: Ha çünkü ya şöyle, o burada futbol oynadı biliyor.
0: Evet.
2: Ondan daha iyi tanıyan tabii yoktur Trabzonspor camiasını. Ya, tribünler Fatih Tekke diye bağırıyordu abi.
0: Evet, hala bağırıyor.
2: Hala bağırıyor mesele yani. Bence mesele o değil. Mesele biraz hocanın kendisiyle alakalı bir durumu var. Yani belki söyleyemediği, anlatamadığı şeyler var.
0: Onlar mutlaka var. Var
2: bence
0: öyle
2: sorun
0: şey.
2: Camia ile ilgili değil de biraz anlatamadığı şeyler.
0: Arka var. Planda neler döndüğünü hiçbirimiz tam olarak bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Fatih Tekke'nin her şeyi de kamuoyuyla paylaşmasını beklemiyoruz.
2: Yok,
0: çünkü o genel anlamıyla kurumsal yapının ya da şehrinin herhangi bir şekilde zarar görmesini istemez.
1: Abi biraz toparlayacağız çünkü Beşiktaş'ın da kadroları belli oluyor. Evet. Biz biraz diğer temsilcimizin de maçı var. Onların da kadrosu belli oluyor. Biz stüdyoya dönelim Ömer Saraç'a. Hemen temsilcimizin maçında da başarılar dileyelim. Sözü Ömer Saraç'a bırakalım.
3: Yunus Emre Sel, Selahattin Kınalı, Ulaş Özdemir çok teşekkürler. Tabii ki gelişmeleri sizden almaya devam edeceğiz. Maç saati yaklaştıkça kadrolar belli oluyor dedi Yunus değerli izleyenler. Biz de kadroları hemen aktaralım. Zaten Trabzonspor'un kadrosunu Yunus aktardı. Az sonra bir daha biz burada konuşuruz ama Beşiktaş Kano Jalgiris maçında kadrosu belli oldu. Beşiktaş kalede Nübel'le başlıyor. Murillo, Calo, Emirhan ve Rıdvan dört. Savunmanın önünde Salih oynayacak. Černi, Olaitan, Orkun, Trossard merkezdeki isimler ve hücuma yakın isimler. En uç noktada da Yang Yuo'yu göreceğiz Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın da ilk 11'i bu şekilde olacak diyelim. Okan, Beşiktaş'ın 11 ile ilgili yorum alayım. Sonrasında da Trabzonspor'un 11'ine dönüp
4: beklenen 11 doğru 11 bence. Yani sonuçta son dönemlerde kazanan, mücadele eden ve taraftarı mutlu eden bir 11, oynayan bir 11. Oyun olarak da mutlu eden. En önemlisi zaten hep söylerim. Sahada mücadele, oyun, yaratıcılık bunlar çok önemlidir. Zaten birleştirdiğin takdirde hedefe gidersin. Bakıyorsun Serni fon tutmaya başladı. İyi işler yapıyor. Tamam zaman zaman oyunda bazen kopabiliyor ama fiziksel kondisyon olarak da güçlenmeye başladı. Ben hep söylüyorum yani işte Rangers'taki Serni ile buradaki Serni arasında fark var mı? Var. Fiziksel olarak fark var. Mental olarak bakıyorsun yani sahada istediklerini yapmaya çalışıyor ama fizik olarak istenilen seviyede olmadığın zaman o istediklerini sahaya sergileyemiyorsun. Ama bu hocayla beraber kondisyon anlamında da yükselişe geçip ve sahada da artık üretkenlik, çalım, şut veyahut da o koşular, sırta koşular deriz mesela, onları yapmaya başladı. Güçlü olduğun zaman zaten yeteneklerinde varsa onları yapabiliyorsun. Sol tarafta Trossard, yani şu anda bana göre %40'larda, çok yetenekli, çok profesyonel, muhteşem bir yıldız, çok iyi bir oyuncu. Yani yaratıcı bir oyuncu. Bunlar önemli işler. Orta sahası sevgili Zeki abinin söylediği gibi yani bu harika işler yapıyor. Pozisyon alıyor, dönen toplar, mücadele, üretkenlik, yaratıcılık, şutlar, her anlamda hem oynuyor hem oynatan oyuncu topluluğu. Bunlar da takım halinde hareket ettiğin zaman skoru da alıyorsun, pozisyonu da alıyorsun. Sadece skor olarak da beni biraz böyle mutsuz eden konulardan yüz nereden baksan 4-5 tane net pozisyona giriyorsun. Ama değerlendiremiyorsun. İşte tabii bitiricilik anlamında hoca da söyledi bunu. Ama en önemli detay ne biliyor musun? Geçen gün Jalı bir maçtan sonra bir röportajda ne söyledi biliyor musun? Bak hatırlarsın, burada yayınlarda hep söylüyorum bunu. Şunu söyleyeyim, şöyle bir ifade de bulunmuştu. Çok güzel bir ifade. Hoca bana hep kendimi önemli hissettirdi dedi. Hatırlıyor musun? Hep evet, hoca ile ilgili ne diyordum yayınlarda beraber? İçindeki cevheri çıkartıyor. Oyuncunun sen kimsin, ne yapabilirsin, bak sen busun gibilerinden inanılmaz derecede dokunuşları var. Sadece Calı üzerinde değil, Salih üzerinde, sol tarafta bakıyorsun İlhan Fakalı, sağda Senli. Bunlara gerçekten psikolojik, mental anlamda da dokunmuş yani. Ne psikolojik nedir yani, açayım ben onu. Ya sen futbolcusun kardeşim, senin potansiyelin, yeteneklerin bu, sen bunları yapabilirsin. Fizik, kondisyon, güç olarak da zaten onları verdiğin zaman bunlarla beraber bu sefer tadından yenmiyor. Ortaya çok güzel sunumlar sunabiliyorsun. Bunlar önemli detaylar. Şimdi Olay İtan, geçen seneki Olay İtan'la bu seneki Olay İtan, o da aynı şekilde içinden böyle canavar çıkmış. Harika işler yapıyor. Ya bir kere ne güzel biliyor musun? O sahaya gelen, o stada gelen taraftar mutlu abi. Çok mutlu. Bak şu atakta mesela inanılmaz derece hücum zenginliği, organizasyonu var. Sağ tarafta o üçgeni kurup müthiş bir geçiş oyunu ve pozisyon buluyorsun. %100 dakika sıfırda, birinci dakikada. Bunu yaptığın takdirde rakip ne diyor biliyor musun? Aa, rakip çok tehlikeli diyor, üzerimize her türlü organizasyonla gelebiliyor, bizi tehdit ediyor. Seni sindiriyor bu tarz ataklar, organizasyonlar, pozisyonlar. Bu sefer taraftar da mutlu oluyor, hoca da mutlu oluyor, futbolcu da keyif alıyor abi. Ben niye bunları yapıyorum diyor. Sorumluluk yeter ki vereceksin. Verdiğin zaman da bak yenilmiyorsun 5-4 maçta. Şimdi ne oluyor? Bu şekilde devam ettikçe güven, o güven seni farklı yerlere çekiyor, çağırıyor, götürüyor. Taraftarla birleştiğin zaman abi sahada o coşkulu futbol. Taraftar bakıyor abi, futbolcu topluluğu istekli, arzulu, mücadele ediyor. Artı en önemlisi futbolda olması gereken şey yaratıcılık. Yaratıcılık anlamda da çok önemli. Varyasyonlar, organizasyonlar, icraatlar sergiliyor futbol takımı. Bundan dolayı taraftar mutlu. Yıllardır hasret kalmış. Hep söylüyorum. Tabii burada eksiklikler var. Onlar da zamanla zaten tamamlanacaktır. İyi bir tane sağ kanat, orta saha, bir de stoper, orta saha bir oyuncu daha geldiği zaman bu sefer çok farklı şeyler konuşulur. Çünkü böyle bir teknik direktör yakalamışken seni farklı yerlere taşıyabilecek bir teknik direktör. Hep deriz ya teknik direktör takıma. Bir teknik direktör bir takıma %20, %30 dokunur deriz mesela konuşulan. %50 dokunmuş abi. %40 dokunmuş. %50 dokunmuş yani. Bireysel olarak dokunmuş. Takım olarak dokunmuş. Oyun olarak dokunmuş. Her anlamda dokunmuş. Taraftara dokunmuş. Bunlar birleşiyor işte. Bak ortaya ne çıkıyor? Futbol takımı çıkıyor. Taraftar o maçı izlemek için can atıyor. Beşiktaş taraftarı her gün maç olsun istiyor ya. Niye? Keyif alıyor abi. Futbol nedir? Şölendir. Keyif alalım. İzlediğimiz futboldan zevk alalım. Para harcıyor. Forma fedakarlık yapıyor. Yolculuk yapıyor. Oraya buraya gidiyor camiası için, arması için. Ama sen bu oyunlarla onları oraya daha çok talep edersin. Gelmesini sağlarsın. Bunları da yaptığın zaman muhteşem işler ortaya çıkıyor. Beşiktaş'ın bugün ben kayıpsız atlatacağını, artık o futbolcu topluluğunun hakikaten yani bir an önce maça çıkalım, sahaya çıkalım. Biz de yaşadık bunu. Yani oynayalım da taraftarımıza bir şölen sergileyelim. Duygusal olarak, psikolojik olarak bir içgüdüsel şeye kapılıyorlar. Bunlar güzel detaylar. Yani ben her zaman söylerim. Futbolda en önemli unsur nedir biliyor musun? Futbolda kardeşim rakibine bir kere şunu hissettireceksin. Benimseteceksin. Burası benim saham. Burası benim evim. Ben burada sana oynamaya müsaade etmem. Sadece topla değil, topsuz anlamda da. Bunları hissettirdiğin zaman çok farklı şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi bakıyorsun sol tarafta Premier Lig'in şampiyonunu ve Premier Lig'in en iyi sol kanatını getirmişsin. Santafor'a muhteşem bir dev bir yıldız getirmişsin. Orta sahada Orkun, Olay İtan, Salih. hep söylüyordum abi, Salih çok hakikaten profesyonel, yetenekli, iyi bir oyuncu. Yani bölgesinin yetenekli oyuncusu. Morillo yani oralarda işler yapıyor. Calu bakar mısın neler yapıyor abi? Calu yani hakikaten çok farklı seviyeye çıktı. Özgüven.

0: anlamında. Ya bunlar güzel detaylar, güzel şeyler. Bakalım bugün iki temsilcimiz de inşallah sadece skor anlamında değil, oyun anlamında doyursun taraftarları, Türk futbol severleri. Oyun anlamında doyursun
1: ama skoru da alalım tabii.
0: Tabii tabii yani. Skor anlamı sadece skor değil. Skoru alırsın, aldın diyelim ama oyun anlamında da doyursunlar. O da çok önemli bir şey. Ya bugün gittiğin zaman ya çok lezzetli bir yemek yedim, üstüne de güzel işte tatlı mı, kadayıfı mı, hatta baklava mı? Ya yiyorsun ya, böyle keyif alıyorsun otururken. Biraz hazmederken zorlanıyorsun, ama ara sodayı içtiğin zaman güzel rahatlıyorsun. Yani bu şekilde futbol anlamında da gözlerini, paslarını, sihirlerini silsin. Güzel bir futbol izlettirsin. Bakalım inşallah iyi olacak bugün.
1: Yeniden hatırlayalım Trabzonspor kadrosunu. Evet. Kalede Onana başlayacak Trabzonspor'da değerli izleyenler. Pina, Vivu, Cenk ve Cabral 4. Bari Saviolo orta sahadaki isimler. Umut ve Onuachu'dan oluşan bir en uç hat. Evet. Tabii şimdi burada Umut Onuachu'nun arkasında gibi ama mutlaka maç içerisinde biz Onuachu Umut ikilisini yan yana
2: destek
1: göreceğiz. Zeki abi, Umut sürprizi geldi hocadan.
2: Umut ve Cenk Özkaçar, yani Cenk'le ilgili zaten muhtemeller de vardı. Ama Saviolo, hani savunmanın tandemi değişmez düşüncesi hakimdi. Ben hocanın bu tandemde sık sık bu değişiklikleri yapabileceğini düşünüyorum. Saviolo Cabral ikilisi, yani sol kanadı Trabzonspor'un çok iyi işleyecek bence.
1: Bir virgül koyalım Zeki abi, konuşmaya devam edeceğiz ama dediğimiz gibi bugün böyle Trabzon Dolmabahçe hattında yoğunluğumuz var. Yine dönelim Dolmabahçe'ye. Efecan Öztaş bizleri bekliyor. Efecan, maça da az bir süre kaldı. Yine gelişmeler için sözü sana bırakalım.
3: Teşekkürler Ömer Saraç, sana ve konuklarına da yayınlar diliyorum. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff karşılaşmasının ilk maçında Zalgiris'i konuk edecek. Karşılaşma saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak ve mücadeleyi Alman hakem Tobay Steyler yönetecek. Oldukça güzel bir havada mevcut Dolmabahçe'de. Gün boyu Beşiktaş taraftarlar da bu güzel havanın tadını çıkardılar. Şu anda artık yavaş yavaş atmosferin de yükselmesiyle beraber stadyumu giriş yapmaya başladılar. Yavaş yavaş stadyumdaki yerlerini alıyorlar ve bugün tribünlerde yaklaşık 37 bin ila 38 bin Beşiktaş taraftarının yer almasını bekliyoruz. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Beşiktaş avantajı kapmak istiyor evinde. Turu aslında getirmek istiyor. 5 maç, 5 galibiyet ve kalesinde 0 gol gördü Vincenzo Italiano ve öğrencileri. Bunu 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Siyah beyazlı takım Vincenzo Italiano da hafta içerisinde takıma bir yemek verdi. Eğer tüm resmi maçlarımızı kazanırsak sezon başlangıcında sizi yemeğe çıkartacağım ve bunu hep beraber kutlayacağız demiş ve sözünü de yerine getirmiş İtalyan teknik adam. Eğer bu durum devam ederse ilerleyen haftalarda, ilerleyen günlerde bu organizasyonu daha sık bir şekilde devam ettirebiliriz diyor. Bu sizin mücadelenize bağlı diyor Vincenzo Italiano. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Tabii Vincenzo Italiano Beşiktaş'ın başında bir ilke de imza attı. İlk 4 maçı da kazanarak Avrupa maçlarında tarihe geçti. Bu daha önce bu rekoru imza atan herhangi bir isim yoktu. Vincenzo Italiano 4 maçını da kazanarak bunu başaran ilk teknik adam oldu. Beşiktaş 120 yıllık tarihinde ilk defa Litvanya temsilcisiyle karşılaşacak. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Öte yandan Vincenzo Italiano dün takımla birlikte oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda Avrupa Ligi'ndeki katılımın ne kadar önemli olduğu, ilk turdan Zalgiris'e karşı skoru elde ederek rövanş karşılaşmasına daha iyi bir şekilde çıkmamız gerektiğini belirtebilirim demiş Vincenzo Italiano. Bunu da söyleyelim, uzun bir toplantı yaptı Italiano öğrencilerle beraber ve Beşiktaş Oğuttara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Troor Sarvet, Vilović gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Beşiktaşlı taraf da gün boyu bizlere soruyordu. En merak edilen konulardan bir tanesiydi. Vilović forma giyecek mi? İlk 11'de yer alacak mı? Ya da yedek kulübesinde mi olacak? Bunun cevabını biz teknik ekibe sorduğumuz zaman 10-15 dakika Dušan Vilović'e süre vereceğiz dedi. Teknik ekip kendisini alkışlatmak ve gol aramasını sağlamak istiyoruz dediler. Tabii ilk golünü de atarsa bugün oldukça mutlu oluruz ifadesini kullanıyor Beşiktaş teknik heyeti. Beşiktaş taraftarları da süperstarını artık bir an önce sahada görmek istiyor. Felix Udokai'nin yerine kadroya yazıldı Dušan Vilović. Felix Udokai UEFA Avrupa Ligi kadrosundan çıkartıldı. Monza ile bir transfer görüşmesi gerçekleştiriyordu ve ufak bir pürüz çıktı. İlk aşamada anlaşma sağlamıştı Alman oyuncu ama henüz net bir anlaşma da sağlayamadı. İlerleyen günlerde biz artık Beşiktaş'ın son günlerini geçirdik ve Beşiktaş'tan ayrılmasını beklediğimizi tekrarlayabiliriz Felix Udokai için. Beşiktaş'ta herhangi bir eksik bulunmuyor. Bugün tam kadro olarak Zalgiris'e karşı tüm takım kadroda olacak. Sadece Kasım Oktar'a geçtiğimiz hafta Klarov'a karşılaşmasında kırmızı kart cezalısıydı. Bugün o da yedekler arasında bulunuyor. Muhtemelen 11'imizde aynı bir ilk 11, 11'de

0: De Muhammed Salah ilk 11'de. Ama Cenk Özkaçar'la Kabral'ı da dahil edebiliriz. Orada Mustafa Eskellaç olabilir mi diye bir düşünce vardı. Diğer taraftan Umut Nayet hiç hesapta yoktu. Ama burada Fatih Hoca'yı tebrik ediyorum. Çünkü Onaço Kasımpaşa maçında gerçekten hem pozisyonlara uzak kaldı hem de ağır, çok ağır kaldı. Pozisyonlara da uzak kaldı. O ritmi yakalayamadığı için de ağır. Yani Onaço bir basketbolcu fiziğine sahip olduğu için hani o çabukluğu yakalaması, form tutması uzun sürüyor. O yüzden yardımcı bir forvete ihtiyaç duymuş Fatih Tekke. Çünkü çok pozisyona girdi Trabzonspor Kasımpaşa maçında ama dediğim gibi daha önceki Onaço olsa, geçen yılki Onaço olsa belki ettirik yapabilirdi. Olmadı. Saviola maçın en parıltılı oyuncusuydu ki 58'de Salah girene kadar inanılmaz oynadı. Ters kanat oynamasına rağmen bir sol kanat oyuncusunun sağ kanatta bu kadar başarılı işler yapması, gelen havadan gelen yüksek ortaya gelişine vurup ne kadar ok temiz gibi topu ağlara göndermesi.
1: İki kanadı da oynayabilen bir oyuncu zaten.
0: Hayır ama sol kanat olarak yani sonuçta sol kanat sevdiği bir mevki ama sağ kanatta bu kadar topla gitmesi. Hani Zubkov'un o Beşiktaş maçındaki 3-3'lüye skora getirdiği performansı verdi. Fatih Hoca'nın hani daha fazla oynatabilir miydi? Belki maçı tamamlayabilirdi ama önemli bir oyuncu, genç bir oyuncu, yürekli ve istekli. Hani oyundan hiç kopmuyor, zevk alarak oynuyor. Bu oyuncular Trabzonspor için bir şans. Önümüzdeki yıllarda büyük paralara satabileceği bir oyuncu. Trabzonspor hani Malinovski'nin oynamamasını da şaşırmadım. Çünkü 10 numaraya daha yakın bir oyuncu. Yani orta sahada biraz sert bir oyuncuya ihtiyacı var. 6 numaraya çok ihtiyacı var Trabzonspor. Bu çare genç bir oyuncu, evet çalışkan bir oyuncu. O da öne doğru gitmeyi seviyor. Yani Folcarelli'nin olmadığı yerde rakip ataklarını kesecek, orta sahada sert duracak oyuncusu yok şu anda Trabzonspor'un. Oraya Melih'i koymuş. Hani Ozan olabilir miydi bilemiyorum ama yani Trabzonspor'un orta sahasında problem var. Bence Folcarelli gelse bile yine de bir 6 numara daha Trabzonspor'un transfer etmesi lazım. Çünkü Malinovski daha çok 10 numaraya yakın bir oyuncu. Bu çaride genç, çok böyle fizikli bir oyuncu olmadığı için iyi savaşmasına rağmen zorluk derecesi yüksek maçlarda sıkıntı yaşar Trabzonspor o mevkide. Zaten bir santrfor arayışı var. Santrfor arayışı ama Beşiktaş'ta olduğu gibi Trabzonspor'un da kanatları çok güçlendi. Hani Beşiktaş'a gelince hani orada da şunu söyleyeyim. Bir kanatta Trossard varsa o ayarda bir sağ kanat alalım diyorlar ama Çerni de çok iyi başladı sezona. Yani evet, gol atıyor, önde sürekli Murillo'su var. Bir tarafta Rıdvan var. Kenar bekleri de sürekli öne
2: olayı
0: çıkan.
2: Olaytan ortadan
0: sürekli
2: geliyor. Tabii.
0: Öne çıkıyor. Yani Murillo da öne çıkıyor. Rıdvan da çıkıyor. Yani Beşiktaş da kenarlarını çok sağlamlaştırır. Hele bir Trossard ayarında bir sağ kanat gelirse o zaman muhteşem olur. Vlahović hani bugün sonradan mutlaka süre alacaktır diye düşünüyorum. İlk 11'de olmamasına şaşırmadım. Ama Beşiktaş da çok güçlü bir takım oldu. Yani keşke bu maç aynı saatte olmasaydı. Çünkü çok zorlanacağız evet, izlerken. İki maç da çok değerli, güzel maç. Güzel maçlar olacak. Hem Beşiktaş hem Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Ben bu akşam ikideki yapacağımızı mutlaka yani aklımdan bile geçirmiyorum beraberliği, kötü sonucu. Trabzon'a gelirsek dediğim gibi hani Muhammed Salah'ın coşkusu ile birlikte Trabzonspor'un rahat sonuca gideceğini de düşünüyorum.
3: Evet, yani Trabzonspor bu akşam Ferencvaros karşısında inşallah Beşiktaş'ta Litvanya'da iyi bir skor alır. Beklentimiz bu yönde olacak diyelim. Trabzon ekibimizi görüyorum. Sanıyorum sohbet için hazırlar. Sözü bir kez daha onlara bırakalım.
4: Ya çok ters zamanda yaptı abi.
5: Evet ya. Teşekkürler Ömer Saraç, sana ve konuklarına bir kez daha iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor Ferencvaros maçı öncesi saha içerisinde Papara Park'tan yayınlarımız devam edecek. Ve önceki yayın diliminde Trabzonspor'un 11 üzerine konuşmuştuk. Sürpriz bir 11 vardı. Teknik direktör Fatih Tekke, Umut Nayri, Paolo Nacho'nun yanında değerlendiriyor. Aslında Melih Kabasakal ve Cenk Özkaçar bizim beklediğimiz muhtemel 11'de de vardı. Aslında gün içerisinde seninle de konuşmuştuk Selahattin abi. Acaba çift forvet deneyebilir mi ihtimali üzerine bir değerlendirme yapmıştık. Zaman zaman antrenmanlarda bunu deniyor Fatih Hoca diye. Bir kez daha o kısmı özetleyecek olursak, acaba Muhammed Salah'ın hücum hattını daha fazla destekleyeceğini

0: düşündüğü için mi yoksa Ferencvaros'un savunma zaaflarının üzerine gitmek için mi böyle bir tercihte bulundu Fatih Hoca?
1: Yani ikincisi daha yakın gibi duruyor Yunus. Rakibin savunma tandemine, savunma oyuncularının özelliklerine göre kendi oyun elindeki hücum silahlarının da gerektirdiği bir 11 olarak düşündü bunu hoca demek ki. Oyuncularla hemhal olan, onlarla sürekli çalışan hoca, ondan iyi bilme ihtimalimiz yok. Esasen ben ilkesel olarak bir hoca sahaya hangi takımı çıkardıysa, hangi takım hangi hoca olursa olsun en iyi oyuncuların onlar olduğuna inanırım. Doğal olan da budur çünkü hiçbir hoca kendi ayağına sıkmak istemez herhalde. Hele Trabzon gibi buluttan nem kapanlar şehrinde rakiplerine, sevmeyenlerine bir koz vermek istemez herhalde mutlaka hoca. En hazır 11'i bugünkü Ferencvaros oyununun 2026 yılı Avrupa Ligi playoff karşılaşması 20 Ağustos muydu bugün? 20 Ağustos 2026 kadrosu Trabzonspor'un o günün Ferencvaros'una karşı çıkabilecek en ideal kadrodur. Hoca öyle düşünmüş. Yani sen başka düşünürsün, ben başka düşünürüm. Tribündeki taraftar başka düşünür ama sonuçta hesabı hocaya soruyoruz değil mi? Demek ki hoca en doğru kararı vermiştir. Bunun hocanın verdiği kararın ne kadar doğru olduğunu da bugünkü oyun sonunda göreceğiz. Bu ille de skorla ilgili değil. Trabzonspor bir oyun çıkarır. 4 topu direkten döner. 3 top çizgiden çıkar. Maç berabere biter. Taraftar yine o takımı alkışlar. Çünkü oyun olarak oyunun kazananı olmuştur. Bu zaten kupa maçı dediğin iki ayaklı bir oyundur. Aslında şu anda ilk 45 dakikayı oynayacağız Trabzon'da. Bunun bir de ikinci 45 dakikası var. Sen oyun olarak umut verirsen ikinci 45 dakikanın da favorisi olursun. Turu alırsın. Ama rakip sürekli oyunu domine eder. Sen bir tane işte ona açıyor özel yetinene bir gol atar. 1-0 kazanırsın. Fakat bütün oyunu istatistiklerinde rakip öndedir. O zaman oraya kazanmış olarak giden takım olmana rağmen umutlu olarak gidemezsin. Yani bize umudu verecek olan takımın bugün sahaya koyacağı ürün. Potansiyeli çok yüksek bir takım. Uzun vadede sabır gösterilirse çok şeyler başaracağına inandığım bir takım ve teknik heyet ve tabii yönetimin de desteği asla unutmamak gerekiyor. Vefasızlık yapmamak gerekiyor. Ama sonuçta bu bir oyun. Oyun dediğimiz kavramın filolojik karşılığı şu. İçinde risk taşır. Yani oyun oynuyorsan seni de yenebilirler. Abi, sen de
0: Ernest Muçi'ye geldi İbrahim Uslu'nun yanına. Öyle hemen mi? Kendisine sözü bırakalım. Bakalım Ernest Muçi neler söyleyecek. Sakatlıktan erken dönüş oldu. Söz İbrahim Uslu.
2: Teşekkürler Yunus Emresel. Ernest Muçi ile birlikteyiz. Sakatlığı vardı. Beklenenden erken döndü. Bugün de maçın kadrosunda. Nasıl bir karşılaşma bekliyor bizi? Bir de sağlık durumu hakkında neler söyler?
3: I had a small injury, but I got out of it quicker than we expected. My body get it faster, so I'm happy for this also. Today I had just one day training, so we'll see if I get some minutes or not, but also I will be ready to help the team. It's an important game for us, for our fans, for our club, so we're ready to give everything to win the game.
4: Tabii sizin de söylediğiniz gibi bir sakatlık sürecim oldu. Aslında sizin de dediğiniz gibi beklenenden erken döndüm ama yalnızca bir gün antrenman yapabildim. Bugün de kadrodayım. Süre alıp almayacağımı da tam bilmiyorum ama takım olarak bugün maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan eminim.
2: Muhammed Salah kadroya katıldı. Hedefler de güncellendi. Artık Trabzonspor'da şampiyonluktan başka bir şey konuşulmuyor. Futbolcu olarak Salah hakkında neler paylaşır bizimle?
3: Yes, of course, we're very happy that he's here. We're all excited to learn as much as possible for him and help him, and he helped us as well. So we're excited for the new season. Of course, everyone have to improve to play better as a team. It's we cannot win it. You know, it's difficult to win games until we get chemistry with each other. So it's a lot of games we need to and trainings to get better. So there is a tough way in front of us, but we're ready and excited for upcoming games and this season.
4: Tabii ki bizim aramıza katıldığı için biz mutluyuz. Sezon boyunca biz ona, o da bize yardım edecek ama bu konuda tabii ki herkesin gelişmesi gerekiyor. Birbirimize alışmamız gerekiyor antrenmanlar yaparak. Önümüzde de zor bir yol var aslında. Ancak sezon içinde iyi çalışarak bir şeyleri başarabileceğimize inanıyorum.
2: Teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Karşılaşma öncesi Ernest Muçi bizlerle birlikteydi.
0: Teşekkürler İbrahim Uslu. Röportajlar tabii devam edecek muhabir arkadaşımıza. Biz hemen yine kadro üzerinden konuşmaya devam edelim. Bu maç üzerinde Umut Nayır'ı 11'de başlıyor.

0: Başlatıyor. Melih Kabasıkalı 11'de başlatıyor Fatih Hoca ve Cenk Özkaçar'ı 11'de başlatıyor. Hamle olarak da Malinovski, Ernest Muçi gibi, Savic gibi, Metehan Mimaroğlu gibi, Aral Şimşir gibi önceki maçlara oranla biraz daha geniş kapsamlı diyebileceğimiz bir yedek kulübesi var. Başak, maç sıkıştığı anda sence neler yapabilir Fatih Hoca?
1: Oyunu atabileceği çok değerli oyuncular var. Tabii Muçi sakatlıktan daha yeni döndü. Hani tam olarak hazır mı değil mi onu da bilmiyoruz ama muhtemelen bir 15-20 ya da yarım saat oynayacak ki Fatih Hoca almış kadroya. O da oyunun gidişatına göre, yani riske eder mi etmez mi ona hoca karar verecek. Ama benim baktığım açı şu: şimdi French Varoş'a dedi ya Sedat abi, hani rakibe göre bir kadro çıkarmak. Evet, yani özellikle ben işte o bahsettiğim Gornik maçının tamamını izlediğimde, yani oyunun estetiğinden daha çok aslında oyunu nerede oynanmasına karar verecek bir mantaliteye sahipler. Biraz onu kendileri belirlemeye çalışıyorlar. Muhtemelen buna müsaade etmeyecek Trabzonspor. Yani oyunu tamamen kendi istediği alanlarda oynamaya çalışacak. Bir de o merkezdeki üçlü bağlantıyı çok sıkı bir disiplinle koruyabilen bir takım French Varoş ve arkada bırakılan boşlukta da işte Josep gibi Yusuf'u kaçırmaya çalışan bir rakip. Buralarda da bir Cenk tercihi ve Melih tercihi yapmış gibi duruyor hoca. Şimdi tabii 10 gol atıp 4 gol yemişler Yunus, baktığın zaman buraya gelene kadar. Bu da hücum anlamında iyi bir organizasyon takımı olduğunu da gösteriyor. Yani az gol yemişler ama daha fazla gol atmışlar. Ben...
0: Abi sözünü keseceğim. İbrahim Uslu'nun yanında Fatih Tekke var. Trabzonspor teknik direktörü. Fatih Tekke'nin görüşlerini almak için sözü İbrahim Uslu'ya bırakıyoruz.
2: Karşılaşma öncesi Fatih Tekke ile birlikteyiz. Evet hocam, iki ayaklı bir karşılaşmanın ilk maçı. Rakibi geçtiğimiz takdirde Avrupa Ligi'nde grup elemede grup aşamasına kalacağız. Nasıl bir karşılaşma bekliyor bizi?
3: Öncelikle Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz. Bu isteğimiz çok fazla. Eksiklerimiz var. Evet doğru, ama bugün taraftarımızın önünde özellikle maçı iki ayaklı düşünmek zorundayız. Buradan alacağımız galibiyet bizim için iyi bir sonuç olur. Ama kolay bir maç yok. Özellikle Avrupa maçlarında ki rakibimiz de kadrosunda bir iki değişiklik yaptığını gördük. Biraz duran top ve hızlı hücum, biraz savunup hızlı hücum gibi düşünüyor gayet doğal olarak. Biz de top bizdeyken çok basit hata yapmamamız gerekiyor özellikle ve en önemlilerden bir tanesi de duran toplarda, ki çok etkililer hem yan toplarda hem kornerlerde. Zor bir karşılaşma, her anında duygumuzun çok üstte olması gereken, ama bu duygu bizim oyun anlayışımızı, oyun tekrarımızı bozmaması gerekiyor. Dolayısıyla zor bir karşılaşma bekliyor her iki takımı.
2: Hocam cesur da bir kadro tercihiniz oldu. Çift santroforla sahada olacak Trabzonspor. Buradan Trabzonspor'un golü istediğini, kazanmayı fazlasıyla arzu ettiğini anlamalı mıyız?
3: Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bizim tarihimizde bu tip maçlar çok oynandı. Çok büyük zaferler de elde ettik. Ama şu an geldiğimiz nokta, bunu defalarca söyledik. Yüz hazır değiliz. Çok daha iyi olacağımız kesin. Katılacak oyuncularımız var. Onlarla beraber çok daha güçleneceğiz. Ama bu dönemi taraftarımızla, destekle beraber çok fazla kırılmadan devam ettirmemiz gerekiyor. Ama en önemlisi şu: bizim bir oyun anlayışımız var. Oyun planlarımız var. Bunun içerisinde kalıp bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla kadro ne olursa olsun, nerede olursa olsun kazanmaya yönelik zaten. Bugün de özellikle umut tercihi biraz aslında uzun, sahada biraz uzun kalalım diye idi denilebilir. Ama planlarımız var. Umarım kendi oyunumuzu oynayıp ve burada gelen taraftarımızın coşkusunu çok fazla, umarım onları mutlu ederek ikinci tur için en önemlisi avantajlı bir skor alırız.
2: Hocam Muhammed Salah da ilk kez Trabzon'da Trabzonspor formasıyla sahne alacak. Muhammed Salah'ın durumu hakkında ne söylersiniz? Hazır mı Salah?
3: Yani başladığına göre şu an oynayabilecek durumda. Tabii yani 3-4 idman oldu. Onun için de kolay değil. Onun üzerindeki sorumluluğun da bilincinde ama ona sahip olmak çok onur verici bir şey, gurur verici bir şey. Taraftarımız bunun keyfini çıkarması lazım. Ama tabii destekle bir anda her istenilen olmaz. Ama sahada olması hepimize güven veriyor açıkçası.

0: ama bu oyun tek başına da oynanmıyor maalesef. Beraber takım halinde ve Salah'la beraber dediğim gibi geçen seneden çok daha güçlü bir Trabzonspor izlettirmek istiyoruz. Ama şu 4-5 maçı inşallah ritmimizi bulalım. İnşallah şu maçta da avantajlı bir skor alalım hep beraber. Ondan sonra daha iyi olacak.
1: Hocam son olarak Muçi sakatlıktan erken döndü. Bugün de kadroya aldınız. Sağlık durumu hakkında neler paylaşırsınız bize?
0: Evet, biz daha geç bekliyorduk Muçi'yi. Dün bir ter antrenmana çıkabildi. Bugün de oynama isteği de var açıkçası. Belki ilerleyen dakikalarda süreleme şansımız olabilir. O bizim için iyi oldu açıkçası. Ya onun adına da, bir takım adına da sevinçliyiz.
1: Hocam teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Karşılaşma öncesi Fatih Tekke bizlerle birlikteydi.
2: İbrahim Uslu teşekkür ediyoruz. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin açıklamalarını dinledik. Sıcağın sıcağına Ulaş Özdemir'le devam edelim. Kaldığınız yerden de devam edebiliriz ama özellikle Umut Nahir tercihiyle ilgili Fatih Hoca dedi ki uzun kalmak istedik sahada. Aslında rakip savunma oyuncularının da boy ortalaması oldukça yüksek. Orada belki Onaçu'yu biraz daha yalnız bırakmamak, onu da desteklemek adına bunu tercih etmiş olabilir mi?
3: Şimdi rakibin iki stoperine baktığımız zaman 1.92 boyu var. Umut Nahir 1.90 galiba. Ve Onaçu zaten 2.01, bir kule santrafor. Evet, bu tercih daha iyi anlaşıldı şu anda ama dediğim gibi Umut'u daha çok biraz böyle şöyle düşün. Ki burada bir özellikle Salah'ın olduğu kanattan hücumları yaptığınızda Salah arkasında Pina çizgiye basıyor. Salah içeriye kat ediyor ve orada bir Umut Nahir de olacak. Dolayısıyla bu üçünün kuracağı o üçgenler orada çok önemli. Yani özellikle o iki kule stoperi boşa düşürmek adına da, yani orada merkezde tutabilmek adına da Onaçu orada bir şey olacak. İstasyon olacaktır. İşte diğer şeyde de sol tarafta da Saviola orada marke pozisyonunda kalıp içeriye doğru kat edecektir. Yani biraz böyle plan olarak baktığın zaman doğru ama uygulamayı biraz sahada göreceğiz. Eğer Trabzonspor bunu doğru uygulayabilirse bence, yani burada erken bir gol ya da goller bulmaması zaten söz konusu bile olamaz. En büyük tehdit Salah. Yani Salah'ın yapacakları Ferencvaros savunmasını özellikle Onaçu ile beraber ben tehdit oluşturabileceğini düşünüyorum. Ya uzaktan şu tehdidi biraz, hani burada tek isim olarak baktığında katılır mısın bilmiyorum abi. Biraz Salah'a kalmış gibi, hani belki orada Aral veya Malinowski olabilseydi, hani onu ikinci yarı ya da işte 60'larda falan hoca çıkartabilir. Çünkü kapanan savunmaları açma konusunda hala Trabzonspor'un bence ciddi anlamda problemleri var.
2: Kabral'ı sokabilir belki içeri doğru şut tehdidi
3: olarak. Olabilir. Kabral da olabilir bu anlamda. Ya Trabzonspor'un şu anda baktığınız zaman ön alanda özellikle bekleriyle beraber öne çıktığında kanatlar içeriye girecektir. Yani Saviola'nın yapacaklarından daha çok ben elbette bu akşam ilk 11'de olacak Salah'ın neler yapabileceğine biraz daha dikkat kesilmemiz gerekir. Bir de Onana şu anda önümüzde. Yani Trabzonspor'un oyun sıkıştığı anda ya da işte o Ferencvaros'un çok doğru bir şekilde uyguladığı ön alanda stoperlere baskı yapıp o pas bağlantılarını da kesmeye çalışan bir üçlü baskısı oluyor. Bunu Onana ile beraber Trabzonspor'un da hani uzun oynayarak ya da kenarlara doğru belki stoperleri genişletecek hoca. İşte Galatasaray maçında yaptığı gibi hani o ön alan baskısını bir anlamda işte Onana'yı da stoper ya da ön libero gibi kullanıp oyunu işte stoperlerin olduğu çizgiye doğru genişletecektir. Bilmiyorum ama mantalite olarak Trabzonspor maçın favorisi görünüyor benim gözümde. Sahadaki uygulamasını eğer doğru bir şekilde oyuncular ortaya koyarsa bu akşam bir Avrupa zaferini, ilk ayağını Trabzonspor burada kazanmış olacak.
2: Evet abi, senle devam edelim. Şu anda ekranlara da yansıyor. Teşekkürler abi. Muhammed Salah şu anda ekranlara da yansıyor. Biraz önce Fatih Hoca da söyledi. Hazır. Muhammed Salah'ın etkisi sence ne olacaktır Trabzonspor'a? Çünkü ilk maçta oyuna girdikten sonra gerçekten çok iştahlı ve isteyen bir Muhammed Salah görüntüsü vardı. Bugün 11'de başlıyor. Sence Fatih Hoca Muhammed Salah'ı nasıl kullanacak? Muhammed Salah Trabzonspor'a neler verecek?
4: Şimdi bu akşam çift Stanford'la çıkıyor hoca. Evet.

0: Buradan ben şunu bekliyorum. Çift santrın dışında işte Vivo'yla, Pina'yla, Cabral'la kafa golü atabilir Trabzonspor. Yani rakip stoperlerin ve teknik kadronun dikkatini iki uzun adama alıp onların dışında başka oyuncularla Trabzonspor'un gol kovalayacağını düşünüyorum. Şimdi Salah'ın gelişiyle Trabzonspor ve teknik adamı oyunu geliştirme sürecini birazcık rafa kaldırmış olabilir. Niye? Çünkü önünde çok önemli bir eleme maçı var. Bu bir eleme maçı. Bu turu geçmek için ne yaparsın? Elinde dünya yıldızı süper bir futbolcu var. Zaten uzun vadede Trabzonspor'un bütün oyununu Salah'ın oyun ezberine göre yeniden şekillendirmek gibi bir zorunluluğu oluşmuştu. Hoca bugün bunu birazcık daha öne çekti. 4-4-2 oynayarak aslında tamamen Salah'ın oyun aklına, oyun kurgusuna uygun bir dizilişle Trabzonspor sahaya çıkıyor. Ve anlıyoruz ki hoca da pragmatist bir skor kovalıyor bugün. Yani bugün oyundan çok skor önemli. Hoca bunu bu şekilde beyan etmedi ama benim anladığım bu oldu. Başka oyunlar için bu beyanları olmuştu hocanın zaman zaman. Bugün de hoca Avrupa Ligi'ne kalma yolunda kendi disiplininin, yani taktik disiplininin dışına çıkarak takıma yeni katılan ve aldığı 30 dakikalık sürede ne kadar hazır olduğunu gösteren Muhammed Salah üzerinden bir takım kurgusu yaptı ve sahaya sürdü.
1: Ama bunun aksamaları da olabilir tabii. Elbette çünkü bir sistem olabilir. Değişikliği yaşıyor.
0: Elbette olabilir. O yüzden işte defans oyuncularının az önce hoca konuşurken dedi, elimizdeki topun kıymetini bilmeliyiz diyor. Yani basit top kayıpları yapmamak gerekiyor. Hazırlık maçlarında Trabzonspor bunu çok yaptı. Ama işte Kasımpaşa Lig oyununda da yapmadı. Bir tane hatalar silsilesi, bir gol dışında çok bir hatası olmadı oyuncuların. Yani topun kıymetini bilmesi gerekiyor Trabzonspor oyuncuların. Topun kıymetini bilirlerse de şimdi Trabzonspor'da Premier Lig'de bile bütün kilitleri çözmüş bir oyuncu var. Ve o oyuncu daha ilk maçında takıma uyum sağladığını gösterdi. Hoca da bu avantajı skor avantajına dönüştürmek istiyor. Pragmatist bir yol çiziyor bugün. Belki en doğrusu odur, ben bilemem. Biz sonuçta gördüğümüz üzerinden yorumlayacağız. Maç öncesi de tahminler üzerinden, oyuncuların en son performansları üzerinden bir şeyler söylüyoruz.
1: Abi son sözünü alalım, toparlıyoruz çünkü hızlı bir şekilde.
0: Son sözüm az önce söyledim zaten.
1: Teşekkürler abi. Hoşam sen son olarak ne söylemek istersin?
2: Ben de son sözümü Sedat abi gibi az önce.
1: Teşekkür ediyoruz iki konuğumuza da. İnşallah Trabzonspor'a canı gönülden başarılar diliyoruz. Biz Papara Park'tan yayınımızı şimdilik sonlandırıyoruz. Sözü stüdyoya Ömer Saraç'a bırakıyoruz.
3: Yunus Emresel teşekkürler. Trabzon'a sonra yeniden döneceğiz değerli izleyenler ama bir araya gidelim. Sonrasında stüdyoda olacağız ve Trabzon'a doğru da yol alacağız.
4: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki Post. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek postla tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
8: Büyük rahatlık Paytr.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Reklam.
9: A Spor Radyo.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Bir reklam.
13: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahibi.

0: biletleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam. Anahtar
2: teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: benim. Aspor Radyo.
1: Avrupa Ligi özelde yeniden birlikteyiz değerli izleyenler. Yavaş yavaş artık maça doğru, Trabzon'a doğru yol alacağız. Zeki abi, maçla ilgili temennilere biz başlayalım ki yayını Trabzon'a sonra devredeceğiz.
2: Yani orada olmayı gerçekten isterdim. Çünkü Muhammed Salah'ın ilk 11'i ilk kez 11'de sahaya çıkacak. O tarihi bir an aslında. Bu tarihi anlara tanıklık etmek önemli. Tabii taraftarın coşkusunu anlayabiliyorum, şehrin coşkusunu anlayabiliyorum. Kolay değil. Tabii ki Fatih Tekke'nin artık geçen yıl bir mazereti vardı. Yani dar bir kadro, hedef yoktu. Ama bu sene sorumluluğu daha da arttı. Çünkü çok geniş bir kadro. Muhammed Salah gibi bir dünya yıldızı var artık kadroda. Geçen yıl çok başarılı oldu Fatih Hoca. Kupa kazandı, ligde çok iyi işler yaptı. Bu sene onun üzerine çıkmak zorunda. O yüzden Fatih Hoca'yı da hani biraz stresli görüyorum ama Fatih

0: Hoca bu stresin de bu sorumluluğun da üstesinden gelebilecek donanıma, tecrübeye sahip bir teknik adam, vizyonlu bir teknik adam. Salah'ın önderliğinde, Salah'ın liderliğinde geçecek bir maç olarak görüyorum. Tabii ki benim sol kanadın bu maçla ilgili de şunu söyleyebilirim. Sol kanat çok iyi çalışacak. Salah içeriye kat edip şutlar da atacaktır. Sıfırlenip ortalar da yapacaktır. Bu maçta Salah'tan bir asist bekliyorum. Diğer taraftan dediğim gibi orta saha biraz sıkıntılı Trabzonspor.
1: Gol de atabilir bu maç ama.
0: Ha ya, olabilir tabii ki. O tadından yenmez o zaman. Ama Trabzonspor'un orta sahasında hani Kasımpaşa maçında gördük, sıkıntı var. Acil 6 numaraya ihtiyacı var Trabzonspor'un. Folcarelli gelene kadar Trabzonspor o sancılı bir dönem geçirecek gibi görünüyor. Melih'in performansını merak ediyorum. Onun dışında da tabii ki Umut Nayır'ın vereceği performans önemli. Çünkü Trabzonspor forvet arayışında.
2: Peki, bir virgül koyalım abi. Trabzon'a uzanacağız. Minik İngiliz kardeşimize Salah aynı karedeyken biz sözü maçı anlatacak olan arkadaşımız Kerem Can Bulat'a, Akyazı'ya ve Papara Park'a bırakalım.
3: Trabzon'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum sevgili seyirciler. Sevenler buluşuyor. Trabzonspor ve Muhammed Salah, Trabzonspor taraftarı ve Muhammed Salah aynı zamanda ekranda Liverpool'lu minik taraftar Isaac Kearney ve Muhammed Salah bir arada görüntüdeler. Çok güzel bir akşam Trabzon'da bizi bekliyor. Bordo Mavililer UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Macar ekibi Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Saat 20'de başlayacak mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak sevgili seyirciler. Ben Kerem Can Bulat, mikrofonun diğer ucunda olacağım. Gerçekten nefis bir atmosferin olduğunu belirtmek gerekiyor. Şehir son derece heyecanlı ve aynı zamanda şehrin heyecanı stadyuma da elbette çok net bir şekilde yansıyor. Trabzonsporlu futbolcular da sık sık görüntüye geliyor. Paulo Nouachou ve sonrasında Muhammed Salah ekranda. Ben bir kez daha 11'imizi hızlı bir şekilde aktarmak istiyorum. Ardından Ferencvaros Teknik Direktörü Balázs Böbrlin'in açıklamalarını A-Spor ekranlarında sizinle paylaşacağız. Onana kalede, Trabzonspor'da Pina, Divu, Cenk Özkaçar ve Cabral savunma hattını oluşturuyor. Buşari ve Melih Kabasakalı merkezde orta alanda beraber göreceğiz. Sağ kanatta Muhammed Salah, sol kanatta Noah Saviolo ve ileri ikilide Paul Onuachu ve Umut Nayır bir arada olacaklar. Ferencvaros'ta Dibuş, Nagy, Gomez, Raymakers, Kadu, Korbu, Romens, Odolda, Yusuf, Josef ve Zakaria Sen ilk 11'de sahada olacak sevgili seyirciler. Gelin şimdi Ferencvaros Teknik Direktörü Balázs Böbrlin'in maç öncesi İbrahim Uslu'ya yaptığı açıklamaları ekrana getirelim.
4: Karşılaşma öncesi Ferencvaros Teknik Sorumlusu Balázs Böbrlin ile birlikteyiz. UEFA Playoff Turu ilk karşılaşması, rakibiniz Salahlı Trabzonspor. Nasıl bir karşılaşma bekliyoruz?
5: Muhammed Salah, what do you think about the matchup?
6: Can you repeat again because I didn't hear?
5: This is your first game with Trabzonspor against Trabzonspor at UEFA European League, and they have Salah at their squad. What are your thoughts about the game?
6: Yeah, okay, we know that it's going to be a tough game in front of the great supporters of the domestic team. Of course, we know Mohamed Salah is a world class player, as I mentioned, he's in a press conference, but we are not playing just against Salah, we are playing against Trabzonspor, so we try to analyze the whole team. So we know we have the knowledge about them, we know how strong they are, how much quality they represent, but okay, we respecting all, but we also came here with a good confidence and with a clear game plan and to show up our quality.
7: Bizim için zor bir maç olacak. Özellikle de ev takımı
1: buradaki takımın bir ev sahibi avantajı var taraftarlarla birlikte. Salah'tan basın konferansında bahsettiğim gibi gerçekten çok iyi bir oyuncu. Ama söylediğim gibi tek kişiye karşı değil, bütün bir takıma karşı oynuyoruz. Rakibimizi iyi analiz ettik. Güçlü oldukları yönleri biliyoruz. Biz de buraya temiz bir oyun anlayışı ve temiz bir zihinle geldik. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık.

0: edeceğiz.
1: Teşekkür ederiz, başarılar diliyoruz. Karşılaşma öncesi Ferencvaros Teknik Direktörü Balazs Börbeli bizlerle birlikteydi.
2: Teşekkür ediyoruz İbrahim Uslu'ya aktardıkları için. Andre Onana görüntüde, o da minik Liverpoollu ve taze Trabzonsporlu Isaac Kearney ile sağ kenarında bir araya geldi. Trabzonspor antrenmanını ziyaret etmişti. Muhammed Salah'ın en büyük fanı olarak adlandırıyor kendini Isaac Kearney ve Trabzonspor antrenmanında da Andre Onana'ya da çok sıcak bir ilgi göstermişti. Kamerunlu filebekçisinin de bu ilgiyi karşılıksız bırakmadığını gördük. Tabii ki Trabzonspor bir bütün olarak bugün çok iyi bir performans sergileme niyetinde ve belki de bu bir zorunluluk, çünkü UEFA Avrupa Ligi'nde yola devam etmek istiyor Bordo Mavililer. Rövanş öncesinde de eve iyi bir neticeyle gitmek son derece önemli ama gözler biraz da onun üstünde olacak. Kral Muhammed Salah Trabzon'da sahne alacak sevgili seyirciler. Saat 20'de ATV ekranlarında buluşalım. Bizden ayrılmayın. Hoşça kalın.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Reklam.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
10: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
11: Yıldız. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda.

Kim Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Bir reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Reklam. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Smokin bizim işimiz.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
2: adında. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detay

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir. Reklam.
1: A Spor Radyo.

0: Reklam. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana.

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
2: A-Spor Radyo.

yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Gözler mücadelenin hakeminde. Ferencvaros karşılaşmaya başlayacak.

Sport Ferencvaros mücadelesi Hacer ekibinin vurusuyla başladı. Müthiş bir ıslık Trabzonspor taraftarından. Hemen kazandık topu. Polo Nuaccio. Pina. Dibu. Muhammed Salah topla buluştu. Trabzon'da ilk topla buluşması. Baskı altında. Faul aldı Salah. Kulakları sağır eden tarzda bir ıslık Trabzon'da. Faul pozisyonu yeniden görüntüde. Kadu ile mücadele halindeydi Salah. Cenk Özkaçar. Boşari geriye döndü. Vivu. Vivu'dan uzun top. Pina'nın koşu yoluna. Pina hareketli. Çizgide Pina içeri çevirmek istedi. Savunmanın müdahalesi var. Korner. Maçın hemen başında bir duran top fırsatı. İtirazları vardı Ferencvaroşlu oyuncuların. İtiraz karşılık buldu. Oyun kale vuruşuyla devam edecek. Trabzonspor tribünleri bu karardan pek memnun değil. Fatih Tekke ekrandaydı. Trabzonspor teknik direktörü. Nagi. Araya girdi Cabral. Taç bizim. Zakaria Sen görüntüde. Ferencvaros teknik direktörü Balázs Borbély ekranda. Cabral kullandı tacı. Umut Nayır rakibiyle mücadele halindeydi. Baskımız var orada. Top dışarıda, oyun taç atışıyla devam edecek. Nagi. Yusuf'tan sekti top. Josef bırakmak istedi. Araya girdik. Cabral. Saviolo. Yardımcının işaretiyle hakem oyunu durdurdu. Serbest vuruşu hemen kullandık. Vivu. Cenk. Baskı Leni Josef'ten. Andre Onana. Ön alanda kalabalık Ferencvaros. Sakin bir şekilde pas yapıyoruz. Cabral. Cenk. Andre Onana. Vivu. Muhammed Salah topla buluştu. Boşari. Boşari baskı sonrasında top kaybı yaptı. Kadu. Gomez. Araya giriyoruz. Pina. Dibu. Top dışarıda. Taç Ferencvaros'un. Muhammed Salah ekrandaydı. Zakaria Sen bıraktı. Odov'da. Kadu. Marius Korbu. Raymaikers. Nagi. Bamideli Yusuf. Nagi. Top Ferencvaros'ta kaldı. Sol kanadı kullanmak istiyor Macar ekibi. Orta ceza alanımıza Vibu karşılıyor. Salah geldi, girdi araya. Muhammed Salah baskı altındaydı. Top kaybı yaptı. Bamideli Yusuf. Vibu. Ayak koydular. O noktada Kadu'yla top dışarıda. Kale vuruşu kullanacak Trabzonspor. 5. dakikadayız. Karadeniz'de 0-0'lık eşitlik var. Onana. Cabral. Cenk. Dibu'ya baskı. Leni Josef'ten Dibu. Uzun gönderdi. Muhammed Salah. Sonrasında temas yapmayı başardı. Pina'da kaldı top. Boşari.

Hamid Ali Yusuf ekrandaki oyuncuydu. Cenk Özkaçar, Uşari, Melih Kabasakal, Saviolo, Cabral geldi aldı topu. Cabral çok süratli. Sidney Lopez Cabral'la geliyor Trabzonspor. Cabral çekti sağına. Cabral'dan pas. Saviolo şut pozisyonu olabilir. Savunma araya girdi. Sert vuruş, top dışarıda. Uşari denedi şansını.

İşte Bouchard'in şutu bir kez daha ekrandaydı. Onana. Cenk Özkaçar. Savic'in de bugün yedekler arasında olduğunu belirtelim. Trabzonspor'da Fatih Tekke tercihini Cenk'ten yana kullandı. Bouchard. Sala ona yakın paslaştılar. Tekrar aldı topu. Baskı altındaydı. Top kaybı Bouchard'den. Ferenc Varos çıkmak istiyor. Bamideli Yusuf. Yusuf topu taşıdı. Hakem oyunu durduruyor. Faul kararı var. Igor Payaç pozisyona çok yakındı. Melih Kabasakal'ın yerde kaldığı an görüntüde pas savunma arkasına. Salah ceza alanında. Muhammed Salah vurdu. Top dışarıda. Önemli bir fırsat. Bir anda Muhammed Salah kendini ceza alanı içinde buldu. Pozisyon görüntüde Onana savunma arkasına uzun bir top gönderdi. Muhammed Salah karşı karşıya vuruşunu yaptı. Kaleci Dibuş'tan seken top Salah'tan dışarı çıktı. İyi bir fırsattı Trabzonspor için. Belki bu pozisyonda olmadı ama Salah'ın açılışı evinde yapmaması için hiçbir sebep yok bugün. Cenk, Melih, Onuachu. Baskı altında Onuachu. Kabral'a döndü, ondan pas Cenk'e. Cenk Özkaçar. Bouchard merkezde müsaitti. Cenk onu buldu. Salah bıraktı Umut Nayır'e. Umut Nayır'dan Paul Onuachu. Onuachu oyunun yönünü değiştirdi. Pina indirdi topu Salah'a. Korbu karşıladı onu. Muhammed Salah. Bouchard. Pina. Salah yaklaştı ona. Pina'nın pası iyi değil. Ferenc Varos çıkmak istiyor şimdi. Savunmada geri koşuyor Trabzonspor. Pas ceza alanımıza doğru Andre Onana. Bouchard. Melih. Pina. Vibu. Andre Onana. Kendi aralığının ortalarına kadar geldi Onana. Sabiolo'ya doğru gönderdi topu. Sabiolo dokundu. Top dışarıda. Oyun kale vuruşuyla devam edecek. Daha maçın başındayız. Nagi ile sık sık karşı karşıya geliyor. Noah Sabiolo gençlik enerjisiyle o da bugün Trabzonspor'a hücumda fazlasıyla yardımcı olabilir ki Kasımpaşa mücadelesinde de sezonun Bordo Maviler adına ilk golünü atmıştı Noah Sabiolo.

Rijmaikers'te serbest vuruş kullanacak Ferencvaros. Nagy. Romans. Mariano Gomez. Rijmaikers. Kadu. Kadu'nun pası Cabral. Topa yakın Vibu dokundu. Top Bouchard'a.

önde. Chibuike Bibu döndü kalecisine, Andre Onana. Cenk Özkaçar. Baskı yok Cenk'in üstünde. Umut Nayır geldi. Top almak için yanaştı ona. Tekrar Cenk'e iadesini yaptı. Bibu. Lenny Joseph onu kovalıyor. Bibu yerde. Joseph'in hareketi için karar faul. Geçtiğimiz sezon devre arasında katılmıştı Trabzonspor'u ama yarım sezonluk performansıyla özellikle Premier Lig takımlarının ciddi anlamda dikkatini çekti. Chibuike Bibu bugün de 11'de Cenk'le beraber ekranda. Bibu'dan pas Salah'a. Salah döndü Bouchari'ye. Tekrar istedi topu Mısırlı. Muhammed Salah. Melih Kabasakal. Melih'ten pas. Cabral. Yusuf karşıladı onu. Geriye döndü Cabral. Melih. Cenk Özkaçar. Cenk ters tarafa baktı. Salah bomboştu, onu topla buluşturdu. Salah aldı kadıyı karşısına. Seken top yine onda. Muhammed Salah baskı altında. Döndü Pina'ya. Pina yaptı ortayı. O da açıyor, top dışarıda. Trabzonspor zaman zaman etkili gelmeye başladı. İşte orta. Burada Pina'dan, Onuachu'dan kafa. Top dışarı gitti. Raymay Kersin baskısı altında kafayı vurmayı başardı Nijeryalı. Kıran kırana mücadele iki takım oyuncuları arasında. Hakem de yardımcısıyla beraber o noktaya doğru aniden hareketlendi. Olası bir gerginliğin kokusunu aldılar ama bir problem yok. Melih ve Zakaryasya'nın mücadelesi ekrandaydı. Cenk. Bibu. Bibu'dan pas Pina. Salah yine yanaştı ona. Geriye döndü Pino. Pina'dan Bouchari. Aldı topu Salah. Umut Nayır. Bir anlaşmazlık. Top dışarıda. Taç kullanacak Ferencvaros. Korbu. Bir taş daha. Bouchari'nin müdahalesi var.

pas hızlı. Hamidele Yusuf'un çok büyük çabası vardı topu oyunda tutmak için ama imkansızı kovaladı biraz. Taç kullanacak takımımız. Cabral, Cenk. Onuaçu yanaştı Cenk'e. Geriye döndü Onuaçu. Andre Onana. Dibu. Umut Nayır. Muhammed Salah ayağının dışıyla düşündü. Kadu. Savunmasında dikkatli. Dibu Cenk'e döndü. Ondan pas Onana'ya. Cenk Özkaçar. Çizgide Sidney Lopez Cabral. Melih. Ayak koydu orada Romance. Sonrasında top kaybı Melih'ten. Romance. Nagi. Gomez bıraktı. Romance de sık sık savunmadaki Raheem Akers ve Gomez'in arasına geliyor. Oyun kurulumunda takımına yardımcı olmak için. Dibu'dan kritik hamle. Denis Joseph bekliyordu topu. Cenk. Dibu. Uzun pas Dibu'dan Salah'a doğru. Muhammed Salah kontrolü güzel. Salah yerde kaldı. Faul bekliyor Trabzonspor. Oyun devam ediyor. Romans. Joseph'le paslaştı. Tekrar aldı topu Romans. Korbu. Gomez. Odovda topla buluşan oyuncu. Geriye döndü İrlandalı. Korbu. Hamidele Yusuf topla buluştu. Ferencvaros ceza alanımızda kalabalık. İki oyuncuyla karşıladık Yusuf'u. Orta geldi. Ferencvaros öne geçiyor Trabzon'da.

Ferenc Varos'un golü yeniden ekranda. Macar ekibinin 1-0'lık üstünlüğü var. Zekaryasi'nin golüyle Ferenc Varos Trabzon'da 1-0 önde.

Fatih Tekke'nin bu pozisyonla ilgili kenara ısrarlı bir itirazı oldu. Salah ve Mariano Gomez'in ikili mücadelesinde faul bekledi Trabzonspor. Sonrasında oyun devam etti. Nagy'nin ortasında kafayı vuran Zekeriyasen Ferencvaros'u üstünlüğe taşıdı. Bir reaksiyon göstermek isteyeceğiz şimdi. Dibu topla çıktı. Pası Salah'a. Yardımcının bayrağı havada offside. Görüntüdeki Zekeriyasen'in kaydettiği golle Ferencvaros'un üstünlüğü var ama önümüzde çok uzun bir zaman olduğunu da hatırlatmak gerek. Saviolo, Onuachu, topuk pası Onuachu'dan Saviolo'ya. Umut Nayır ve Salah ceza alanına doğru hareketleniyor. Saviolo indi çizgiye. Saviolo çevirdi içeri. Uzaklaştırdı topu Ferencvaros savunması. Cabral kullandı taçı. Bouchari iki oyuncunun arasında kurtuldu. Zekeriyasen'den verdi pasını. Nuan Saviolo çekti soluna. Nuan Saviolo orta pozisyonunda. Saviolo yaptı ortayı. Yine defansta dikkatli Macar ekibi. Vivu. Baskı altında Vivu. Biraz ateşle oynadı orada. Top kaybı sonrasında yine Vivu'dan sekti top. Bouchari girdi araya. Bıraktı Vivu'ya. Vivu yerde kalıyor. Oyun devam ediyor. Korbu. Romans. Romans'tan pas ters tarafa. Orada Kadu var. Romans pası Odovda'nın koşu yoluna. Kalum Odovda. Odovda yaptı ortayı. Yusuf orada. Top dışarıda. Odovda'nın ortası. Yusuf böyle hareketlenmişti. İlk hareketi için faul kararı var. Neyse ki Cabral'ın önemli bir şeyi yok. Dengesiz düştü biraz. Hafif sekiyor ama çok ciddi bir problemi yok gibi görünüyor. Andre Onana. Onana uzun gönderdi Onuachu'ya doğru. Vurdu kafayı Onuachu. Muhammed Salah bıraktı. Umut Nayır tekrar aldı topu Salah. Pina'dan koşu savunma arkasına. Frene bastı Salah. Bouchari'ye döndü. Benjamin Bouchari çizgiye giden Salah'ı topla buluşturdu. Kadu karşıladı tecrübeli oyuncuyu. Muhammed Salah destek bekliyor arkadaşlarından. Pina. Aceleci değil Trabzonspor. Mümkün olduğunca sakin kalmaya çalışıyor Bordo Mavili ekip. Cabral merkeze yanaşmıştı. Noah Saviolo. Melih. Melih'ten pas ters tarafa. Salah biraz uzağına ama gitti aldı topu. Muhammed Salah. Salah bıraktı Pina'ya. Umut ve Onuachu ceza alanında. Pina döndü Bouchari'ye. Boşluk arıyor Trabzonspor Ferencvaros savunmasında. Tüm atlarımızla rakip alandayız bu bölümde. Saviolo. Bouchari. Salah. Biraz daha rahat aldı topu. Salah. Göndermek istedi içeri. Müdahale geldi savunmadan. Köşe vuruşu kazanıyoruz. ...23. dakikadayız. Güzel de bir fırsat olabilir aslında. Dibuş arkadaşlarını uyarıyor. Yerde kalan bir oyuncu var. Mariano Gomez ceza alanı içinde yerdeydi hakem.
o noktaya gitti. Umut Nayiri ve Gomez'i uyarıyor. Onuachu, Umut, Vivu, Cenk. Bu tip bir anda bir şeyler bekleyebileceğimiz isimler. Hakem oyuncularla diyaloğuna noktayı koydu. Muhammed Salah yaptı ortayı. Karşıladı savunmada Bamidele Yusuf. Top yeniden bizde. Bouchari. Salah çizgide ısrarla istedi topu. Yaptı ortasını. Penaltı beklentimiz var. Oyun devam ediyor. Müthiş bir ıslık Trabzon'da. Ferencvaros baskıdan çıkmak istedi. Bu kez onlar faul bekliyor. Oyun sürüyor. Bamidele Yusuf yerde, Ferencvaros'ta. Vivu yerde, Macar ekibinin ceza alanında. Topu taça gönderiyoruz. Video yardımcı hakem tabii ki aktif. Pozisyonu kontrol ediyor olabilirler. İşte Vibu'nun yerde kaldığı an. Kadu ile mücadele halindeydi. Chibuke Vivu. Taç atışıyla oyun sürecek. Vardan bir izleme tavsiyesi gelmedi. Mücadelenin hakemi Igor Payaç'a. Yusuf kullandı tacı. Cenk Özkaçar. Vivu. Bouchari. Tekrar aldı topu Vivu. Cenk Özkaçar. Cenk uzun gönderdi savunma arkasına. Sabyoğlu orada. Almak istiyor topu önüne. Savunma da onu rahatsız etti. Noah Sabyoğlu'nun kontrolünde. Top dışarıda. Korner kullanacak Trabzonspor. Salah geliyor korneri kullanmak için. Yakın tribünden alkışlar Muhammed Salah'a. Bu da Umut Nayir'in az önce yerde kaldığı pozisyon. Çok kısa ekrana getirdik. Yine bir duran top fırsatımız var. Salah yaptı ortayı arka tarafa doğru, savunma karşıladı. Bouchari topla buluştu. Salah istedi, topu aldı. Muhammed Salah ayağının dışıyla yaptı ortayı. Top sekti arka tarafa. Bir korner daha. Üst üste köşe vuruşları Trabzonspor'dan. Rakibin baskıyı üstünde hissetmesi için güzel anlar bunlar. Tribünler de desteğini bu anlarda ciddi şekilde arttırmış durumda Trabzon'da. Salah kullandı korneri ön direğe. Karşıladı Lenny Joseph. Savunmasına yardımcı oldu Ferencvaros'un santrforu. Melih Kabasakal. Bouchari. Umut Nayır geldi, aldı topu. Pina. Bouchari. Tekrar Pina. Umut Nayır orada geldi destek olmak için pas bağlantısına. Biraz rahatlattı arkadaşlarını. Cabral yerde kaldı. Devam diyor hakem. Bamidele Yusuf. Yusuf'tan pas. Zakaryasen. Orta pozisyonunda Zakaryasen'den orta. Müdahale savunmada Cenk Özkaçar'dan korner kullanacak Ferencvaros. Az önce Vivo'nun yerde kaldığı pozisyon yeniden görüntüde. Penaltı beklentimiz olmuştu bu pozisyonda. Kadu geldi korneri kullanmak için. Kadu yaptı ortayı. Raymaikers'ten temas var topa. Top oyunda.
Bir hızlı hücum fırsatı olabilirdi. Ancak ileriye çok iyi hareketlenemedik. Atışı kullandık. Bouchari geriye döndü. Andre Onana. Cenk Özkaçar. Onuachu geldi top almak için. Paul Onuachu uzun gönderdi ters tarafa. Salah orada. Savunma vurdu kafayı. Top Pina'da kaldı. Bouchari ona yakın. Benjamin Bouchari. Melih Kabasakal. Cabral. Bıraktı Saviolo'ya. Cabral yerde. Hakem sarı kartını çıkartıyor Bamidele Yusuf'a. Pozisyon yeniden ekranda.

Serbest vuruşu paslaşarak kullandı Trabzonspor. Orta geldi. Savunmadan sekti top. Umut yükseldi. Wagner Pina indirdi topu. Mohamed Salah. Baskı altında Salah. Melih. Yaptı ortayı Melih. Kafa vuruşu Umut'tan. Top kaleye paralel gitti. Ancak hala oyun alanında. Gözler hakemde. Şimdi karar faul. İlk pozisyon için faul kararı vermedi. Mücadelenin hakemi Igor Payaç. Sonrasında Saviolo kalkıp devam etmek istedi ama Nagy ona müsaade etmeyince hakem oyunu durdurdu. İşte Saviolo'nun mücadelesi ikinci hamle için karar faul. Birebir de pek çok pozisyonda Nagy'ye üstünlük kurdu Noah Saviolo şu ana kadar. Cabral kaleye doğru gönderdi. Karşıladı savunma. Seken topu aldı tekrar. Sidney Lopez Cabral. Küçük bir anlaşmazlık. Melih Kabasakal Bouchard'ı topla buluşturdu. Ondan pas ters tarafa. Wagner Pina orada. Pina etkili ortaları var. Wagner Pina, Mohamed Salah aldı topu. Salah yaptı ortasını. Top doğrudan dışarıda out. Trabzonspor Kulübesi görüntüde teknik direktör Fatih Tekke kurmaylarıyla beraber ekrana geldi az önce. Dibuş kullandı kale vuruşunu. Rijmaekers uzun gönderdi. Andre Onana. Cenk Özkaçar. Cenk'ten pas Vibu'ya. Pina hareketlenmişti. Savunma arkasına offside'daydı. Vibu ona vermedi. Şimdi Salah. Pina. Umut Nayır'dan koştu çizgiye. Umut Nayır tuttu topu, sakladı. Buldu Salah'a. Onuachu ceza alanında. Orta ona doğru. Paul Onuachu yerde kaldı. Bir kez daha gözler hakemde. Oyun devam ediyor. Pas savunmamızın arkasına Andre Onan orada. Lenny Joseph hareketliydi. Top Onana'ya kadar geldi. Bouchard'ı. Pina. Salah ona yakındı. Kadu karşıladı Salah. Pina bu arada yerde. Salah Kadu ile mücadele halinde. Kadu ayak koydu. Pina toparlandı. Baskıya geldi. Kadu yerden oynuyor. Ferencvaros çıkmak istiyor. Zakaryasen'e baskımız var. Lenny Joseph. Kadu bıraktı Joseph'e. Odolda'dan pas. Toon Rijmaekers. Romans. Rijmaekers. Gomez. Romans. Korbu'dan pas. Kadu Odovda ile oynadı. Odovda onun ortasında, top dışarıda, savunmamızdan da müdahale var. Korner kullanacak konuk takım. Az önce Paul Onuachu'nun Rijmaekers ile mücadelesi bu şekilde gelişti. Yerde kaldı Nişaryalı. Oyun devam etti. Bu da Salah Kadu mücadelesi. Korneri kullandı Ferencvaros. Onana çıktı kalesinden. Vurdu yumruğu. Top bizim. Mohamed Salah savunmayla birebir destek de geldi. Saviolo merkeze döndü. Biraz geç uyandı orada Melih. Pasın gelip geleceğini ama Bouchard'ı dikkatliydi. Topu Pina'ya aktardı. Pina çizgide Salah ona yakın. Aldı topu Mohamed Salah.
Salah, Umut Nayır, tekrar Salah, Melih Kabasakal. Tüm atlarımızla yine Ferencvaros yarı alanındayız bu bölümde. Bouchari, Saviolo, iyi paslaşmalar. Cabral kaleyi düşünebilir. Cabral baskı altındaydı. Top dışarıda, Kararaut. Fatih Tekke düşünceli. Onuachu'nun yerde kaldığı an yeniden görüntüde. Jai Meikers uzun gönderdi. Ters kanada Kolomodov da hareketliydi. Top dışarıda. Taç atışını kullandı Kemen Bibu. Cenk. Cabral. Cenk. 36. dakikaya geldik Trabzon'da. Vibu. Bouchari. Bouchari'den pas Pina'nın koşu yoluna. Biraz hızlı top. Out.

Muhammed Salah sık sık görüntüye geliyor. Onun Trabzonspor'a verebileceği gerçekten çok şey var. Bugün atacağı bir gol çok yardımcı olabilir takıma. Bamidele Yusuf. Yusuf girdi ceza alanımıza. Yusuf çekti soluna. Yusuf'un vuruşunda Onana. Yakın direğe. Kalecileri zorlayabilecek tipte bir vuruş. Ancak Andre Onana dikkatli. İşte pozisyon. Yusuf bir sağına bir soluna çekti. Andre Onana dikkatliydi. Korner kullanacak Ferencvaros. Kadu. Korbu. Şimdi orta geldi. Kafa vuruşu. Boşta kaldı top Onana. Muhammed Salah top bekliyor. Onana iyi yaptı işlerden biri. Uzun gönderdi topu. Salah koştu, yetişti. Onu açıdan ceza alanına. Müthiş bir depar. Muhammed Salah verdi pasını. Umut Nayır. Top dışarıda. İyi bir fırsattı. İşte Onana. Böyle gönderdi topu. Liverpool döneminde Alisson'un uzun paslarıyla çok iyi işler yapmıştı Salah. Onana da ayağı çok iyi bir kaleci. İyi gördü onu. Salah dışarı çıkardı. Umut Nayır baskı altında bu vuruşu yaptı. Top dışarı gitti. Kadu.

Top Ferenc Örös'ün. Baskımız var. Korbu geriye döndü. Gomez.

Od ovda. Korbu Romance'i topla buluşturdu. Ondan Gomez'e. Temponun yükselmesini istemiyor Ferencvaros. Trabzonspor alanında da sık sık yer değiştiriyorlar ama Yusuf offside'a yakalandı. İşte offside pozisyonu. Cenk. Vibu. Vibu gönderdi Pina'ya doğru. Bu kez Pina için bayrak havada. Offside.

Dibuş uzun gönderdi. Kadu topla hareketli. Kadu'dan pas. Koluma Dolda çevirdi içeri. Savunmada dikkatliyiz. Melih Kabasakal araya girdi. Korner kullanacak konuk ekip. Otov da ekrandaydı. Sonrasında bir bu görüntüde. Trabzonspor tribünü hareketli. Korneri yine paslaşarak kullandılar. Romans orta pozisyonu arıyor. Ferencvaros. Şimdi bir vuruş, top dışarıda. Korbu çerçeveyi tutturamadı. Onana uzun gönderdi hemen. Salah'a doğru. Salah rakibiyle mücadele halinde. Salah ayakta kalmayı başardı. Muhammed Salah geçti rakibini. İki oyuncu arasında yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Çok büyük çaba sarf etti. Şut açısı bulmak için Mısırlı Yıldız. Ancak yerde kaldı. Oyunda devam ediyor.

Kaldu. Tekrar aldı topu Kadu. Romans. Korbu. Korbu'dan pas. Yusuf'a doğru. Yusuf ceza alanımızda. Divu kademede. Top Onana'da. Onana yine bir baktı ileriye doğru ama biraz daha Salah'ı nefeslendirsek iyi olacak. Devre sonuna daha diri girmesi önemli. Divu'dan pas. Bouchari'ye. Benjamin Bouchari'yi bıraktı Pina'ya. Divu. Cenk. Cabral çizgide. Tekrar aldı topu Cenk Özkaçar. Bouchari döndü. Baskı altında Bouchari. Omuz omuza mücadele. Hakem ilk pozisyon için faul kararı verdiğini işaret etti. İki oyuncuya Lenny Joseph ve Benjamin Bouchari uzun bir süre o mücadeleyi sürdürdüler. Hakem bekleyin dedi. Sonrasında oyunun devam etmesini istedi. Az önce Salah yerde kalmıştı. Vibu'dan pasona. Salah çekti topu. Salah yerden oynamak istedi. Savunma araya giriyor. Tribünler bir anda hareketlendi. Trabzonspor'da. Şimdi faul kararı var. Bouchari yerde. Zakaria Sen orada pozisyon içindeki oyuncu Ferencvaros'ta. Bouchari'nin faule maruz kaldığı an görüntüde. Bu da Salah'ın iki oyuncu arasından çıkamadığı pozisyon. Zekeriya Sen'e sarı kart çıktı. Sert de bir müdahaleydi. Kartsız geçmedi hakem. Paslaşarak kullandık serbest vuruşu. Muhammed Salah yaptı ortasını. Top dışarıda out.

Dibuş. Cabral karşıladı. Faul kararı var. Umut Nayır yerdeydi. Faul pozisyonu yeniden görüntüde. Az önce kart görmüştü Zakaryasen. Üst üste fauller geldi ondan. Cenk Özkaçar. Cabral indirdi topu. Saviolo. İlk dokunuşu istediği gibi değil. Bamideli Yusuf girdi araya. Uzun gönderdi Yusuf. Deni Josef'i açtı top. Onana'ya kadar geldi. Cabral. Merkezde Bouchari. Melih bıraktı. Dibu. Wagner Pina çizgideydi. Topla buluştu. Sala istedi, pası aldı. Karşısında Kadu var. Sala. Bouchari. Umut ve Onuachu ceza alanında. Onuachu çıktı dışarıya doğru. Pina'ya yanaştı. Pina yaptı ortayı. Umut'u açtı. Saviolo orada. İstediği gibi vuramadı topa. Yusuf. Top dışarıda. Taç. 45+1 işaret edildi Trabzon'da. Devrenin sonuna en az 1 dakika ilave edildi. Muhammed Salah aldı topu. Salah dönmek istiyor. Kadu bırakmadı. Deni Josef. Dibu. Araya girdi. Hakem oyunu durduruyor. Karar faul. Bir fırsatımız daha olabilir.

Onana geldi serbest vuruşu kullanmak için. Ceza alanına doğru kalabalık gittik. Onana uzun gönderdi. Onu açıya doğru top sekti. Cenk orada, top dışarıda, korner. Ne güzel olur devreye bir golle gitmek. Bambaşka bir havayla soyunma odasına gideriz. Buradan bir gol çıkarabilirsek. Cabral geldi korneri kullanmak için. Gözler tabii ki Onuachu'nun üstünde. Hakem işaretini verdi. Cabral yaptı ortayı. Karşıladı topu Ferencvaros savunması ve ilk yarıda son düdük geliyor sevgili seyirciler. Ferencvaros karşısında soyunma odasına 1-0 geride gidiyoruz. Az sonra yeniden ATV ekranlarında bir arada olacağız.

0: Aspor Radyo canlı yayın.
1: Ferencvaros maçını değerlendirerek başlayacağız. Abdullah Hocam, 1-0'lık evet. Ferencvaros üstünlüğü, Muhammed Salah'ın etkili olduğu bir Trabzonspor, Muhammed evet. Salah'ın üretmeye çalıştığı bir Trabzonspor ama ilk yarıda golü bulan konuk Macar takımı Ferencvaros oldu. Nasıl bir ilk yarı oldu?
2: Tabii şimdi Muhammed Salah'tan giriş yaptığın için onunla başlayalım. Fatih Hoca'nın bu kadar önemli bir yıldız üzerine bir oyun inşa etmesi düşüncesi gayet doğru ama bu maç mı o? Çünkü Muhammed Salah bakalım ne kadar götürebilecek ki ilk yarının en istekli oyuncusu, en üretken oyuncusu. İkinci konuşulacak konu hocanın tercihleri. Yani özellikle Umut tercihi. Belki hoca şunu düşünmüş olabilir. Biz kenar ataklara Muhammed Salah ve Saviola gibi iki tane oyuncumuz var. İşte bunlar üzerinden kenar atakları geliştirip hata sonuçlandırabiliriz diye düşünmüş olabilir ama Ömer, bunun kontrasını düşünelim, orta sahayı kaybediyoruz.
1: Evet.
2: Yani rakibi de şöyle bir kısa analizle anlatalım taraftarlara, beraber oynama alışkanlığı olan, en az 2 sene beraber oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Özellikle topun arkasına çabuk geçen ve etkili çıkışları olan ki yine bir kenar atakta 3'e 3 paylaşımda Trabzonspor golü yedi. Şimdi fizik olarak hazır değilsiniz. Hoca bunu ifade etti. Kabul ediyoruz. Daha ritmimizi bulamadık. O zaman nasıl bir 4-4-2 ile oynuyorsunuz bu maçı? Biraz risk yok mu?
1: Çünkü merkezde eksik kalıyorsunuz.
2: Eksik kalıyorsunuz. Aynı hata İsmail Hoca yaptı. Merkezi kaybetti. Gerçi o beraberliği yakaladı. Şimdi Fatih Hoca düşünce anlamında belki doğru bir şey planlamış olabilir. Ama ilk yarı özelinde bunu çok net gördük mü? Belki ceza sahasına giriş sayısında Trabzonspor'un mutlaka üstünlüğü çoktur. Ama ne kadar etkili? Artı ya biraz bu Avrupa Kupası maçları Ömer biraz temaslı oyunu gerektiriyor. Ne kadar temaslı bir oyun oldu? Kaç tane faul var Trabzonspor'un bilmiyorum tabii.
1: Bir.
2: Bir tane. Ya bu yani bu oyun biraz temaslı gerektiriyor.
1: Rakip 11.
2: Yani şimdi tamam top sizdeyken Pina geliyor. Cabral çok gelemedi. Kabul ediyorum, kenar ortalar yüksek geldiği zaman iki tane önemli silahınız var. Hepsini kabul ediyorum. Ama top rakibe geçince Salah yok. Onaç yok. Umut gelmeye çalışıyor. Bu taraftan Saviola yürüyerek geliyor. Siz iki orta sahayla zaten eksiksiniz. Kocaman alanı nasıl kapatacaksınız? Artı şimdi geçen sene hoca ona açıya yapıyordu. Şimdi Salah'a yapıyor. Oyun kurulumunun mümkün olduğu kadar Salah'la kurmaya çalışıyor ki ayağı çok temiz, yatkın ama bu fizik anlamındaki Salah'la bu oyun nereye kadar? Ki ben yine söylüyorum, ilk yarının en istekli oyuncularından bir tanesi.
1: Yani biraz daha sanki sezonun bu bölümünde hocam, değil mi? Daha dengeli kullanım Trabzonspor açısından daha sağlıklı.
2: Ya Ömer, dengeli kullanım oyunda da olması gerekiyor. Yani oyunda da bir denge olması gerekiyor. Tamam, Melih tercihini belki bir 6 numara şu anda mevcut takımda sadece o gözüküyor. Onu kabul edebiliyorum.

0: O zaman oyna Malinowski ile.
1: Hocam tam onu söyleyeceğim.
0: Ya oyna Yuran'la ne fark ediyor yani?
1: Ozan kulübede, Malinowski kulübede yani orta saha tercihi Fatih Tekke'nin maç öncesi bir aile zaten ilginç bulundu.
0: Ya Ömer bir de şöyle bir şey var. İki santroforla oynuyorsun. Trabzonspor'un orijin iki tane santroforu var. Biri Onaçı, biri Umut. Doğru mu?
1: Doğru.
0: İlk oyun kötü gitti. Şu an sokacak bir tane santroforun yok.
1: Kulübede yok.
0: Yani oyuncu sokabilmen için ya Umut'u dışarı alacaksın veya Bışarı tercihi mi yoksa Saviola tercihi mi? Yani bir hamle yapabilmen için kulübede santroforu
1: yani
0: kaldı.
1: Mitongo var ama yani 19 yani, yaşında çok yeni bir oyuncu.
0: Ya onunla yeni da ilgili transfer. Gerçek şu anın konusu değil ama gelirken bir planlama yapılmış yani.
1: Kiralama üzerine.
0: Yani mesela o böyle bir transfer süreci de ne kadar doğru orası da tartışılır. Ya gelelim maça. Ömer bu sene hedefler çok büyük Trabzonspor.
1: Tabii.
0: Çok büyük hedefleri var. Yani bu hedeflerin en başında da Avrupa Ligi'ne kalmak var. Hem kulüp için hem camia için. Ya sadece senin bir tane transferin maliyeti 40 milyon euro. French Varoş'un toplam maliyeti herhalde 10 milyon euro yoktur ya. Yani.
1: İşte dün konuşuldu hocam basın toplantısında. Hani 150 milyon euro, 40 milyon euro. Bir yani, kadro fark var. Tabii o farkı yaratan da Muhammed Salah transferiydi.
0: Tabii ama şimdi oyunda farklılık görmek istiyorsun. Biraz daha net pol pozisyonları. İkinci gol pozisyonu daha net olan takım French Varoş. Onana'yı ayağıyla çıkarması 2-0 oluyordu.
1: Evet.
0: Tamam Muhammed Salah'ın yakaladığı var. Kabul ediyorum ama görünen şöyle bir şey var Ömer. Trabzonspor daha takım olamamış. Belki biraz sonra ilk yarının sonuna doğru Beşiktaş'ı konuşacağız. Orada mesela daha farklı bir durum var.
1: Tabii ki rakip de hani daha farklı bir rakip ama
0: yok.
1: Daha yani bir plan üzerinden.
0: Şimdi Beşiktaş'ın artık ne oynadığı anlaşılabilir. Herkes tarafından bilinen bir oyunu oluştu.
1: Doğru.
0: Ki eksik kadroya rağmen.
1: Doğru.
0: Trabzonspor'un üzerine koyup şu an ekstra ya Trabzonspor bunu oynamaya başladı. Bu gelişirse çok iyi oyun olacak. İşte bunun içine iki tane oyuncu eklenirse daha da gelişir dediğimiz bir oyunu yok.
1: Şöyle söyleyeyim hocam sana. Şimdi 18 dedik ya rakip ceza sahasına giriş Trabzonspor'da. Evet. Salah var, Onoachu var, Saviolo var, Umut var. Ve yani baktığımızda çift santraforlu bir düzen.
0: Evet.
1: Nasıl bir dağılım beklersin hocam?
0: Ne gibi?
1: 18'de. Yani bu 18 rakip ceza sahasına girişte nasıl bir dağılım?
0: Ya mümkün
1: beklersin?
0: Olduğu kadar ceza sahasının içinde doğru pozisyonunu almış birkaç fazla oyuncu görmek isterim. Doğru pozisyonunu almış.
1: Yok, şu açıdan söyledim. Yani mesela Salah 5-6 girmiştir. İşte Umut yani sonuçta santrofor bir 3-4 girmiştir değil mi?
0: Tabii dağılım.
1: Saviolo 3 girmiştir. İşte Onoachu 4-5 girmiştir
0: yani
1: gibi.
0: Dağılım böyle olması sağlıklı
1: beklenir.
0: Yani.
1: 10 tanesine Salah girmiş.
0: O da düşündürücü mesela.
1: Şimdi oyunu kuran oyuncunun ceza sahasında da sürekli topla buluştuğu bir noktada zaten buradan bir pozisyon çıkarmak kolay olmuyor.
0: %100 ve çok da yıpranır yani bu oyunda da. Ki biliyorsun ama görüntüsü fena değil Ömer. Ben fizik olarak belli
1: fizik
0: bir...
1: Fizik olarak şu anda iyi
0: yani
1: görünüyor.
0: Yani şu an en çok zorlayan o. Bir de mümkün olduğu kadar onu oynamaya çalışıyorlar ki biliyorsun. En kıymetli oyuncu olduğu için. Ama bu oyun... çok iyi kapanan bir French Varoş var. Özellikle topun arkasına bir blok halinde geçip iyi savunma yapan, biraz da zaman zaman sert savunma yapan bir French Varoş var. Ömer yani biraz
1: eksilme
0: daha...
1: ihtimallerini görüyorum ikinci yarıda.
0: Mesela Yusuf belki ikinci sarıdan ama
1: biraz sakar bir oyuncu.
0: Hoca müdahale edebilir diye düşünüyorum ona French Varoş hocası.
1: Şunu...
0: Topun hızını biraz daha arttırmak lazım. Ya yani bu hızla çok etkili pozisyona girme şansımız çok az.
1: Şunu soracağım hocam. Sizce Fatih Tekke bu mevcut kadroyla oyunu mu değiştirerek ikinci yarıya başlamalı yoksa oyuncu değişikliği mi yaparak?
0: Ben böyle devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü ana planı bu olduğu için ama biraz oyunun değişmesi gerekiyor. Öyle gözüküyor. Ama Ömer şimdi şöyle Salah hata çıkıyor. Salah'a destek verilecek oyuncuyla Salah arasında en az 20-25 metre var.
1: Evet, evet.
0: Yani sezonun bu zamanında böyle şeyleri tamam zaman zaman olabilir mi? Olabilir de devamlı böyle görüntüler ortaya çıktı. Ya bu mesafenin kapatılması, Trabzonspor'un topa ve adama yakın oynaması, şu anda görünen bunlarda çok eksiklik var. Biraz

0: Hoca şunu düşünmüş olabilir. Maç önünde şöyle düşündüm. Ya herhalde dedim Umut'u biraz geçen sene gönderdiği Agusta gibi kullanacak diye tahmin ettim. Ama profil olarak farklı oyuncular. O çok hareketliydi. Ve o daha etkili ceza sahasına hem yerden havadan giren oyuncuydu. Bu düşüncesi şu an ilk yarı itibariyle hocanın çok tutmamış gibi duruyor.
1: Peki hocam, baktığımızda kulübeye geçen seneden çok daha zengin bir kulübeye sahip Trabzonspor var. Yani hocanın elinde Muçi, yine belki merkez oyuncusu ama hani öne de gidebilen bir isim olarak Ozan Tufan, savunma anlamında Savic, Malinovski, Mustafa gibi bir enerji deposu, Aral Şimşir, Metehan, o da iyi başladı sezona.
0: Evet.
1: Ya bayağı zengin bir yedek kulübesi var. Bu kulübeyle ikinci yarıda geri dönüşte sağlayabilir Trabzonspor.
0: %100. Kulübe çok zengin. Fatih Hoca'nın geçen seneye göre eli şimdi çok güçlü. Doğru değişikliklerle oyunu çevirebilir. Yani görünen mesela Muçi eğer %100 hazırsa mümkün olduğu kadar süresi uzun olmak kaydıyla süre vermek lazım. Rakibin golü korumaya yönelik bir oyunu olursa, kendi yarı sahasına kapanırsa Aral'ı mümkün olduğu kadar oyuna atmak lazım. Daralan becerisi yüksek. Artı oyunun onların yarı sahasında oynanacağını düşünürsek, şut imkanı doğarsa Juran'ı, Malinovski'yi sokmak lazım. Bunlar hep tercihler ve hocanın geçen seneye göre çok daha güçlü bir eli var şu anda.
1: Evet, gol öncesinde de hocam Ferencvaros'un bir faulü olabilir diye konuşuluyor. 4 numara stoper Gomez'in Muhammed Salah'a yaptığı bir faul konuşuluyor.
0: Atak fazının başlangıcı.
1: Atak fazının evet başlangıcında ona da bakarız tabii ki. Ama hani özellikle sosyal medyada da çok dillendirildiğini söyleyelim. Levent Düzemen, bizim de yorumcularımızdan, evet. Levent abi de sağ olsun bana da hatırlatmış. Ben de onu bir dile getirmek istedim açıkçası.
0: Ona da bakmak lazım ama eğer öyle bir şey varsa.
1: Evet, ama yani Onana'nın çok önemli bir kurtarışa imza attığını ve Trabzonspor'u maçın içinde tuttuğunu söyleyelim. Var mı hocam Trabzonspor'a dair eklemeniz? Beşiktaş Kaunas Jalgiris'le
0: vallahi yani
1: başlayalım.
0: Bu oyunu biraz daha yukarı çekmesi lazım. Mevcut oyunla gidecek gibi görünmüyor Ömer. Belki hoca değişikliklere başvurabilir. Belki 60'ı bekler, beklemez 45'te yapabilir. Onun için şu ana kadar hocanın düşüncelerini pratik olarak sahada çok iyi oldu mu desek çok doğru değil.
1: Evet, umarız ikinci yarıda her şey Trabzonspor'un lehine döner diyelim. Evet. Bu temenniyle Beşiktaş Kaunas Jalgiris maçının ilk yarısını konuşalım hocam. Tabii iki maçı aynı anda takip etmek hiç kolay değil yani. Bizler için de zor ama izleyebildiğimiz kadarıyla diyelim, baskın oyun oynayan bir Beşiktaş. Rakibi ceza sahasından çok çıkarmayan bir Beşiktaş. İyi bir iç saha oyunu. Beşiktaş İtalyan oyunu hocam, şu ana kadar tüm resmi maçlarını kazandı. 5'te 5 bu 6. maç. Burada da bir galibiyet yakın gibi görünüyor ki Rıdvan Yılmaz'ın 2 asistle ilk yarıda yıldızlaştığını, Mourinho'nun yine skoru yaptığını, onun dışında da Yang Yo'nun da sezonun kendisi adına ilk golü attığını ekleyelim.
0: Vallahi Ömer, şu anda ligin en hazır takımı Beşiktaş. Ne yaptığını bilen, ne oynadığını bilen, herkes aynı oyunu oynayan. Norselant'ı elediğinde Beşiktaş Avrupa Ligi'ne kaldı demiştim. O ısrarım da devam ediyor. Bugün ilk yarı 2-0 önde kapattılar ama skor daha farklı sonuçlara gidebilir ikinci yarı. Beşiktaş şu anda bir oyun oturtma konusunda ligin en başarılı takımı. Hoca geldi, ben böyle oynamak istiyorum. Belki yeterlilik konusunda eksik olan oyuncularla oynasa bile, artı hemen söyleyeyim, oyuncuları da geliştirdi.
1: Evet. %100.
0: Yani çok mutlu bir Beşiktaş var. İyi oynayan bir Beşiktaş var. Oh'un gol atması bence bir santrofor açısından önemli. Çok önemli.
1: Kulübede Vlahovic'i görünce hocam.
0: Yani Rıdvan'ın 2 asistle maçın ilk yarısını tamamlaması kıymetli. O yüzden Beşiktaş'ta işler tıkırında gidiyor. Ama şöyle söyleyeyim. Bunlar Beşiktaş'ın rakipleri değil. Yani bir önceki turdaki Çek takımı da bu takım da Beşiktaş'ın rakibi. Beşiktaş rakibini nasıl bir eşleşme olduysa ilk turda eledi.
1: Bugün daha hazır bir hocam Trossard görüyoruz ki birkaç istatistikle bir Trossard yorumu rica edeceğim. Rakip ceza sahasında hocam 6 ile Beşiktaş'ın en fazla rakip ceza sahasında topla buluşan oyuncusu. 3'te 3 çalımla ilk yarıda Beşiktaş'ta en fazla çalım atan oyuncu. Ve 6'da 4 ikili mücadeleyle de hani girdiği ikili mücadelelerin neredeyse %75'ini kazanan bir Leandro Trossard var.
0: Ömer, daha biz fragman seyrediyoruz.
1: Öyle.
0: Esas filmi daha seyretmedik. Esas tam anlamıyla Dünya Kupası'nı geçiren oyuncularda bu performans değişiklikleri olabilir. O Trossard da bunu yaşıyor ama çok büyük oyuncu, çok büyük profesyonel. Esas filmi daha sonra izleyeceğiz. Belki 2-3 hafta sonra Trossard özelinde.
1: Kesin öyle. Ama fragmanda çok heyecan verici bir hale almaya başladı
0: daha
1: bence
0: Beşiktaş taraftarı. Daha bir gol atsın, havaya girsin. O zaman Beşiktaş seyircisi Trossard'ı daha çok sevecek.
1: Kulübede hocam Vlahovic var. Skor 2-0.
0: Evet.
1: Dün Italiano dedi ki süre almasını umut ediyoruz dedi. Hatta uzun süre almasını umut ediyoruz dedi. Bakalım Vlahovic de taraftarla
0: ben
1: buluşacak mı? Buluşacak.
0: 65-70'te bekliyorum Vlahovic.
1: Değil mi?
0: Ben
1: çok
0: bekliyorum. Gerekir de.
1: Peki hocam, son olarak Trabzonspor maçına dönelim. Sonrasında tamamlayacağız. Çünkü değişiklikler var.
0: Evet.
1: Malinovski ve Aral Şimşir benim gördüğüm noktada oyuna dahil olacaklar. Değişiklikleri de yorumlayalım hocam. Sonrasında pası skorboarda bırakacağız.
0: Büyük ihtimalle Umut çıkıyor ve Saviola çıkıyor diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum tabii. Tercih hocanın hoca herhalde bu çift santrofor tercihinden ilk yarı üzerinde.
1: Kasımpaşa maçında Aral 10 numarada çok etkili görünmemişti.
0: Evet.
1: Bakalım kim çıkacak? Umut, ben de Umut'un yerine çıkmasını bekliyorum. Evet, bu şu ara çıkan isimlerden ilki oldu. Az sonra diğer tabelayı da göreceğiz. Malinovski oyunda Buşuari çıktı merkeze ve diğer isim de Umut Nayır hocam.
0: Evet.
1: Biz şimdilik devre arası yorumlarını tamamlayalım hocam. Her iki takımımıza da gönülden başarı dileğinde bulunalım ki maç sonunda da yine yayında olacağız. Evet. Değerli izleyenler, biz şimdi sözü Koray Baloğlu ve konuğu Ahmet Akçan'a skorboarda bırakalım.
2: Aspor Radyo, Spor'un radyosu. Canlı yayın.
3: Saviolo sağ kanada geçti Aral Şimşir. Sol kanatta Muhammed Salah, onu açıyla beraber ileri ikilide sevgili seyirciler, yapılan değişiklikler sonrasında formasyon böyle şekillendi. Ruslan Malinovski'nin de merkezde Melih Kabasakal'la beraber mücadele edeceğini belirtelim. Divu uzun gönderdi Pina'ya. Korbu. Orada büyük mücadele. Hakem oyunu durduruyor. Karar faul. Saviolo ısrarla takip etmişti pozisyonu. Burada Korbu ile mücadele halindeydi. Noah Saviolo hakem oyunu durdurdu. Kadu. Ters tarafa. Pas Yusuf'a. Bamidele Yusuf. Nagi. Zakaryasen. İki oyuncuyla baskımız var. Top Onana'ya geldi. Chibuike Bibu. Cenk. Malinovski. Aral Şimşir. Malinovski. Cenk Özkaçar. Vibu. Ayak koydu savunma. Top yeniden Vibu'da. Vibu yerde. Hakem oyunu durdurdu. Top Trabzonspor'un. Karar faul. Cenk. Kabral. Melih. Vibu. Vibu'dan pas Salah'a. Pina. Salah hareketli. Geriye döndü Pina. Melih. Vibu. Pina koşu gösterir gibi olmuştu. Vibu arkadaşının hareketleneceğini düşündü. Ama top kaybı oldu bu Trabzonspor için. Kale vuruşuyla oyun devam edecek. Dibuş. Raymaikers.

Daha zaman çok, mutlaka fırsatlar yakalamaya devam edeceğiz. Taç'ın topun çıktığı noktadan kullanılmasını istedi hakem. Kadu kullandı atışı, tekrar aldı topu. Saviolo'dan top dışarıda, bir taç daha. Malinowski dokundu topa. Dibu. Aral. Güzel döndü. Aral bariz bir şekilde çekildi. Hakem oyunu durdurdu. Sarı kartını çıkardı Nagy'ye. Oyunun devam etmesini istiyordu tribünler. Aral da bu konuda son derece kararlıydı. Hakem oyunu durdurdu. Avantaja bırakmadı pozisyonu. Sarı kartını çıkardı. Yusuf ve Zakaryasen'den sonra sarı kart gören oyuncu oldu. Ferencvaros'ta Saviolo yaptı ortayı. Arka tarafa sekti top. Aral orada, Aral Nagy karşısında. Aral çekti sağına, aldı soluna, bir daha sağına, dışarı çıkardı. Sert vuruş, top dışarıda. Cabral şutun sahibi. Osman Aşkınbak da tribünde mücadeleyi takip ediyor. Raymakers. Lenny Joseph'ten kazandı topu Vivu. Joseph çekti Vivu'yu. Devam ediyor oyun. Andre Onana. Tribünlerin desteği yeniden arttı Trabzon'da. Polonu Açu baskı altında, müthiş sakladı topu. Döndü Aral'a. Destek de var Cabral'dan. Aral çekti sağına. Aldı tekrar soluna. Yaptı ortayı, onu Açu hareketliydi. Savunma girdi araya. Malinowski. Cenk. Yükleniyor Trabzonspor. Cabral. Aral. Tekrar Cabral. Nefis bir pas. Cabral ceza alanında. Aral'ı buldu. Aral Şimşir yaptı ortayı. Karşıladı Mariano Gomez. Seken topu yine kazanıyoruz. İyice yasladık rakibi kendi alanına. Divu. Saviolo çizgide. Pina yanaştı ona. Çok basit bir anlaşmazlık. Çok tatsız bir top kaybını beraberinde getirdi. Taç atışını kullandılar. Hemen baskı yaptık. Pina dokundu topa. Bir taç daha. Kadu kullandı atışı. Lenny Joseph. Vivo araya girdi. Malinowski orada. Arkadaşlarını rahatlatıyor. Noah Saviolo. Malinowski. Pina. Cenk. Aral merkeze geldi. Melih ile paslaştılar. Melih'ten Ruslan Malinowski. Muhammed Salah baskı altında. Çekildi Salah. Hakem şimdi oyunu durduruyor. İlk etapta avantajı oynatmıştı. Mücadelenin hakemi Igor Payaç. Top kaybı olunca faulü işaret etti. Faul pozisyonu ekranda. Trabzonspor rakip yarı alanda top yapıyor. Saviolo yine bir anlaşmazlık. Aral da gelmişti oraya. Kazandık topu tekrar. Cenk. Bu kez ters tarafı zorlayacağız. Sidney Lopez Cabral. Yusuf karşısında. Cabral çekti sağına. Cabral vuruşunu yaptı. Out.

Hakem sayıyor. Hemen kullanmak zorundalar. Kale vuruşunu Dibuş uzun gönderdi. Pina sektirdi. Vibu topa yakın. Vibu iki oyuncu arasında pasını vermeyi başardı. Noah Sabiolo gitmek istiyor. Sabiolo, Salah merkezde. Sabiolo, o da açı. Top direkten döndü. Salah vurdu kafayı, savunma orada. İnanılmaz bir pozisyon. Beraberliğe çok yaklaştık. Arıyoruz. Aradığımızı mutlaka bulacağız. Trabzonspor baskısını artırdı bu bölümde. Aral Şimşir. Melih. Vibu. Salah aldı topu. Muhammed Salah bıraktı Saviolo'ya. Saviolo yaptı ortayı. Top dışarıda. Çok güzel pozisyon. Onuachu'nun kafa vuruşu. Direğe döndü top. Dibuş'tan sekti. Böyle vurdu kafayı Nijeryalı. Pozisyon tekrar tekrar görüntüde. Çok iyi fırsattı. Sonrasında Salah kafayı vurdu. Rijmaekers araya girdi. Ferencvaros'ta. Odov'da. Korbu. Korbu'dan pas. Zakaryasen sonrasında vuruş. Top dışarıda. Yardımcının da bayrağı havada. Offside. Onana. Uzun gönderdi Onana. Salah hareketli. Savunma kafayı vurdu. Paul Onuachu orada. Onuachu'dan pas. Aral. Aral Şimşir. Çekti sağına. Aral bıraktı Salah'a. Salah rakibiyle mücadele halinde. Gitti aldı topu Salah. Döndü geriye. Cabral baktı ceza alanına. Cabral kaleye gönderdi Dibuş. Sidney Lopez Cabral'ın vuruşu. Savunmadan sekti top ve kaleci de kaldı. Saviolo. Salah. Aldı topu. Muhammed Salah gitti. Muhammed Salah ceza alanında. Savunma araya giriyor. Romans dikkatliydi. Bamidele Yusuf'la çıkıyor. Ferencvaros. Yusuf süratli taşıdı topu ceza alanımıza. Yusuf çevirdi içeri. Çok kritik müdahale savunmadan. Bu bölümde top bir o kalede, bir bu kalede. Chibuke Vibu yine kritik anda savunmamıza nefes aldırıyor. İlk yarı oranla ikinci devre çok daha hareketli Trabzon'da.

pozisyon tekrar tekrar ekranda. Vivu ayak koydu Lenny Joseph'in vuruşunda. Teknik direktör Ferencvaros da Balázs Borbély'nin de sarı kart gördüğünü belirtelim. Vivu. Uzun gönderdi Vivu. Sabyol hareketliydi. Savunmadan seken topu Pini aldı, bıraktı Salah'a. Muhammed Salah ceza alanında. Muhammed Salah vurdu. Savunmadan sekti. Malinovski'nin şutu top dışarı gidiyor.

Cabral. Onun kontrolünde top dışarıda. Dibu. Sabiolo. Kontrolü iyi değil. Top kaybı oldu. Odovda. Kadu. Malinovski'den baskı vardı merkeze. Malinovski ısrarını sürdürdü. Topu kazandırdı takımımıza. Onuachu yerde. Karar faul. Onuachu hemen başlattı oyunu. Araya girdi. Kalum Odovda. Şimdi pas. Bamidele Yusuf'a. Leni Josef. Josef ceza alanımızda. Josef dengesini kaybetti. Melih rakibiyle mücadele halinde. Taç Trabzonspor'un. Ferencvaros'ta değişiklikler var. Amidele Yusuf kenara geliyor. Sarı kartı vardı. Zaman zaman özellikle kontra ataklarda epey zorladı bizi. Adam Nagy sahaya geliyor.

Romance oyundan alınan diğer oyuncu Kanichowski oyunda. Number 61. dakika için tribünler ışıl ışıl Trabzon'da. Taçı kullandık. Uzaklaştıramadık topu. Korbu. Saviolo. Sala hareketli. Pasonun koşu yoluna. Top hızlı. Sala dokunmak istedi. Mariano Gomez döndü kalecisine. Dibuş. Cenk. Melih. Pina. Saviolo. Ernest Muci oyuna dahil olacak Trabzonspor'da. Cenk. Aral Şimşir. Aral. Yerden oynadı, güzel pas. Cabral yaptı ortayı. Onu açıyor, açtı top. Arka tarafa açıldı. Orada Kalum Otol da var. Vibu kazandı topu Leni Josef'ten. Cenk. Aral. İki oyuncu karşıladı onu bu kez. Aral ceza alanına girerken yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Baskı sonrasında faulü aldık. Top Trabzonspor'un. Aral az önce yerde kalmıştı. İki oyuncu arasındaydı Aral. Bekleyin dedi hakem. Bu arada oyuncu değişikliği de gerçekleşiyor. Ernest Muci oyuna dahil oluyor. Noah Saviolo kenarda. Muci. Pina. Sala hareketliydi. Gomez dokundu topa. Top oyunda. Vibu. 64. dakikadayız. Ferencvaros'un 1-0

golcülük üstünlüğü devam ediyor. Salah tek top oynadı. Muçi, Ernest Muçi baskı altında zor pozisyonda vurabildi topa. Top kaleci Dibuş'ta. İşte Muçi böyle zorladı ceza alanını. Vuruşu zayıf kaldı. Korbu. Kadu'dan pas. Odovda'ya. Oyun devam ediyor. Yerde kalan bir oyuncumuz var. Melih Kabasakal o isim. Hemen kalktı, toparlandı. Adam Nagy. Savunmamızdan müdahale. Yardımcısıyla bir an göz göze geldi hakem. Oyun devam etti. Cenk. Vibu. Pina. Muçi. Muçi'den pas Salah'a. Tek top başarılı. Pina çevirdi içeri. Savunma dikkatli Ferencvaros'ta. Ray Maikers topu taça gönderdi. Yine kullandı taşı. Salah ısrarla istedi topu. 3 oyuncu arasında Muhammed Salah yerde. Karar faul. Serbest vuruş kullanacak Trabzonspor.

Salah, Malinowski ve Muçi bir aradalar. Malinowski çekildi. Dibuş arkadaşlarını uyarıyor. Sadece Salah kaldı topun başında. Gözler onun üstünde. Muhammed Salah öndüreye doğru çevirdi. Müdahale savunmadan Pina. Verdi pasını Salah'a. Salah. Muçi. Malinowski. Cabral. Aral Şimşir. Aral iki rakibi karşıladı onu yine. Cabral yaptı ortaya, Onuachu vurdu kafayı, top dışarıda. Paul Onuachu pozisyonun içinde yine. İşte Aral dışarı çıkardı. Cabral böyle yaptı ortaya. Onuachu uçarak vurdu kafayı. Ancak top dışarı gitti. Dibuş. Taç Ferencvaros'un

Eni Joseph, Adam Nagy, Vivu her yerde savunmada. Çibuyke Vivu taşıdı topu, sadece savunmada da değil. Vivu koptu, gitmek istedi ama Kadu araya giriyor. Geride de biraz eksik yakalandık. Neyse ki Pina dikkatli. Malinovski. Faul. Pas savunma arkasına. Salah hareketli. Muhammed Salah aldı topu. Salah verdi pasını. Muçi. Aral. Tekrar Muçi. Aral ona yakın. Muçi dışarı çıkardı. Malinovski. Pası Cabral'a. Cabral çekti sağına. Cabral ortası Salah'a. Salah indirdi. Onuaçu sırtı dönük bıraktı.

Sert vuruş. Savunmadan seken top dışarıda. Ernest Muçi kalkın ayağa diyor Trabzonspor tribünlerine. Kullandı korneri Muçi. Salah'la paslaştılar. Tekrar aldı topu Muçi. Bir Salah'a baktı. Bir içeri. Yaptı ortayı. Karşıladı savunma. Seken top yine Cabral'da. Sidney Lopez Cabral. Aral. Aral Şimşir. Şut pozisyonu. Top dışarı gidiyor. Çerçeveyi tutturamadı Aral Şimşir.

Baskımız var ön alanda. Otay'a zorluyoruz rakibi. Pina. Onuachu. Pina. Salah bıraktı. Pina. Pina. Kaleci Dibuş. Çok güzel fırsat. Yine olmadı. Pozisyonları arıyoruz. Buluyoruz ama sonuçlandıramıyoruz. Korner kullanacağız. Orta geldi. Onu aç orada. Top dışarıda. Hakem oyunun kale vuruşuyla devam edeceğini işaret etti. Salah bıraktı. Pina açısı dar. Çok sert vurdu ama Dibuş'tan seken top dışarı gitti. Dibuş kullandı kale vuruşunu. Cabral yükselmişti. Kafayı vuran Zakaria Sen oldu. Yardımcının bayrağı bu arada havada. Leni Josef için offside. Onana.

Braus. Cenk Özkaçar. Dibu. Ernest Mucci. Tekrar aldı topu Vivu. Pini hareketli, Paso'nun koşu yoluna hızlı bir top. Top dışarıda. ...73. dakikaya geldik. 17. dakikada Sakaryaspor'un kaydettiği golle Ferencvaros'un Trabzon'da 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Önümüzdeki hafta Perşembe 21.30'da oynanacak rövanş öncesinde daha iyi bir noktaya taşımak istiyoruz kendimizi. Hala önümüzde yeterli zaman var. Pas Muhammed Salah'a doğru ama bayrak havada. Offside.

Rijmakers. Zakaryasen. Cabrolo'nun peşinde. Zakaryasen. Top dışarıda, out. Cenk Özkaçar. Onana. Cenk. Cabral. Pası Cenk'e. Dibu. Melih. Muçi. Baskı altında Muçi. Yeniden Melih. Melih'ten pas. Cenk Özkaçar. İyi çevirdik topu ters tarafa. Cabral. Aral çizgideydi. Malinovski. Muçi şimdi. Muçi'den pas Aral. Aral yaptı ortayı. Savunmada müdahale Rijmakers'ten. Bir korner daha kullanacağız. Aral Şimşir kullanacak köşe vuruşunu. Aral yaptı ortayı. Sekti top arkaya. Salah vurdu savunma. Muhammed Salah. Top kaybı Salah'tan ama araya giriyor. Ruslan Malinovski. Trabzonspor hata devam edecek. Cabral. Aral'ı buldu. Aral, Oliver Nagy karşısında. Aral yerde, oyun sürüyor. Savunmada dikkatliyiz bu bölümde. Wagner Pina. Muhammed Salah. Salah taşıdı topu. Bıraktı Pina'nın koşu yoluna. Araya girdi savunma. Callum O'Dowd da o noktada müdahaleyi yapan isimde ekrana da geldi. Taçı kullandık hemen. Salah. Gönderdi ters tarafa. Cabral. Aral Şimşir. Aral yerden oynadı. Nefis pas. İçeri çevrilen top. Kaleye paralel gidiyor. Kimse yok arka tarafta. Lenny Joseph sektirdi. Cenk bıraktı kalecisine. Andre Onana. Malinovski. Melih Kabasakal. Cabral. Aral Şimşir. Aral gitti rakibinin üstüne. Sıyrıldı. Aral yaptı ortayı. Karşıladı Rijmakers. Taç kullanacağız. Değişiklikler olacak. Ferencvaros da Dijtek oyuna dahil oluyor. Lenny Joseph oyundan çıktı. Bir değişiklik daha olacak. Atilla Osvat oyuna dahil olacak konuk ekipte. Oyundan çıkan, maçtaki tek golü atan Christopher Zakaryasen. Uzun top. Taçtan bir şey çıkaramadık ama Pina'nın ortası. Savunma topu uzaklaştırdı.

Pas yaptığını görüyoruz. Sonrasında ortalar geliyor. Ama top yine dışarıda. Salah ekranda. Trabzon'daki ilk maçı Muhammed Salah'ın 80. dakikaya suskun geldi Mısırlı. Dibuş. Vibu. Kanişovski. Pina. Lichtes o noktaya gelmişti. Pina kullandı taçı. Andre Onana. Cenk Özkaçar. Aral. Merkeze yanaştı Aral. Vibu. Pina. Döndü yüzünü kaleye doğru. Bıraktı Muçi'ye. Ernest Muçi. Muçi'den orta. Onu açıya doğru. Onu açı yerde. Gözler yine hakemde. Taç atışıyla oyuna devam ediyoruz. Bekleyin dedi hakem. Hemen devam etmeyin. Şimdi kullanın dedi tacı. Pozisyonda, görüntüde Polonuaçu burada kendini yerde buldu. Aral, Malinovski, Muçi. Muçi çekti soluna. Muçi'nin vuruşu etkili değil.

Mustafa Eski Laç kenarda hazırlıklarını noktalamış durumda. Divo vurdu kafayı, karşıladılar merkezde Pina. Oyun devam ediyor. Dişteş'le onlar bu kez faul bekledi. Andre Onana. Cenk. Aral. Cabralona yakın. Aral Malinovski'yi topla buluşturdu. Ernest Muçi şimdi. Pina. Muçi. Vibu. Trabzonspor tüm hatlarıyla yükleniyor. Pozisyon arıyoruz. Cabral. Aral Şimşir. Geriye döndü Aral. Melih. Bıraktı Vibu'ya. Vibu vurdu. Müdahale geliyor. Kanichowski'den Vibu. Kafayla topu ceza alanına gönderdi. Salah orada. Şimdi Pina. Pina bıraktı Salah'a. Muhammed Salah yaptı ortayı. Onu açu. Geriye döndü. Malinovski yerden oynuyor. Anlaşmazlık ve sonrasında avut. Malinovski üzgün. Yine oyundan çıktı Trabzonspor'da. Mustafa Eski Laç oyunda. Mustafa sol beke geçti. Cabral sağ bekte devam edecek. Dişteş ekranda onun indirdiği top dışarı gitti. Kale vuruşunu hemen kullandık. Cenk Özkaçar. Malinovski. Divu. Melih. Malinovski tekrar Divu'yu topla buluşturdu. Ondan pas Cenk'e. Cenk Özkaçar. Mustafa Eskellaç. Cenk tekrar. Divu. Cabral. Uzun oynadı Salah'a doğru. Salah. Şöyle bir koydu omzunu, aldı topu, Kadu karşısında, Salah ceza alanında, yaptı ortayı, arka tarafa atak devam edebilir mi? Korner bekliyoruz ama out.

Zaman daralıyor. 1-0 gerideyiz. Ferencvaros karşısında UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında şu ana kadar istediğimiz neticeyle gelemedik bu bölüme. Vivu topun kornere çıkmasına izin vermedi.

kullandı taçı Ferencvaros. Otov da top Ferencvaros'un diyor hakem. İçeri çevrilen top. Rijmaekers. Konchalovski tekrar sağ tarafa döndü. Geldi, aldı topu. Bu bölümde alanımızda pas yaptı Ferencvaros. Bir araya girebilsek, olmadı. Orta geldi. Cabral kritik müdahale. Kolomotov da oradaydı. Atak devam ediyor. Onana iki hamlede topun sahibi. Onana uzun gönderdi Salah'a doğru. Muhammed Salah. Salah yerde. Hakem oyunu durduruyor. Top Trabzonspor'un.

Frank. Tekrar aldı topu Vivo. Cabral. Chibuike Vivo. Cenk Özkaçar. Vivo. Yerden oynadı. Muçi oraya doğru gitmişti ama top kaleci Dibuş'a kadar geliyor. Rijmaekers. Dibuş. Lichtenstein vurduğu kafa sonrasında top Onana'da. Dakika 88. Durum hala 1-0 Trabzon'da.

Aral. Yerde kaldı, faul. Aral'ın yerde kaldığı an ekrana böyle yansıyor. Salah geldi serbest vuruşu kullanmak için. Oyuncu değişikliği var. Ferencvaros'ta. Kadu oyundan çıkıyor. Zohore oyuna dahil oluyor. Hakem işaretini verdi. Salah yaptı ortayı. Savunmadan sekti top. Bir faul kararı daha ve sarı kart. Osvat, kartı gören oyuncu. Muçi yerde kalan isim. Pozisyon görüntüde. Dirseğini çıkardı. Osvat hakemde sarı kartını gösterdi ona. Çok iyi bir fırsat. Çok çok iyi bir fırsat. Muçi orada. Salah yine topun başında. 90. dakikadayız. Osvat. Ceza alanının hemen dışından serbest vuruş fırsatı Trabzonspor için. Muçi görüntüde. Çok sert ve etkili vuruşları var. Ernest Muçi'nin. Muhammed Salah da hemen orada. Bakalım hangisi kullanacak. Ferencvaros barajının yanında. Bir de bordo mavi baraj. Kalecinin görüş açısını tamamen kapattık. Sadece çerçeveyi bulmamız lazım. Sonrasına bakarız. En az 4 dakika maçın sonuna. Trabzon'da nefesler tutuldu. Oyuncularımız hakemi uyardılar. Kanichowski sarı kartı gördü. Hakem işaretini verdi. Muçi bıraktı. Salah vurdu. Müdahale geldi. İyi kullanamadık bu fırsatı. Muçi, Cabral dengesini kaybeder gibi oldu. Onana çok riskli hareketler. Topu Muçi aktarmayı başardı. Onana. Ernest Muçi. Muçi savunma topu uzaklaştırdı. Zohore oradaydı. Ferencvaros'ta. Andre Onana uzun gönderdi. Oliver Nagy. Adam Nagy şimdi. Odovda. Lichtes. Kazandık topu. Lichtes yine geldi oraya. Kolum Odovda. Vivu onu rahatsız etti. Topun dışarı çıktığını düşündük. Sonrasında top eline aldı. Muçi çok basit bir top kaybı. Çok basit. Bu hata serbest vuruşa dönüştü Ferencvaros için. İşte pozisyon. Süre eritmeye çalışıyor. Ferencvaroslu oyuncular. Vivo. Top bu kez bizim. Cabral kullanacak tacı.
bir kırmızı kart Ferencvaros kulübesine. Taç atışını kullandık. Son şanslar artık. Melih. Cabral. Vivu. Cenk. Cenk'ten orta. Ayak koydu yine. Savunma Ferencvaros'ta. En gerideki oyuncumuz Vivu, sonrasında Onana. Malinovski. Salah düşündü. Top kaybı oldu merkezde. Osvat. Ceza alanında. Osvat çevirdi içeri. Onana'nın müdahalesi sonrasında Cabral araya giriyor. 90+4'teyiz.

kullandılar tacı. Bir taş daha. Her an son düdük gelebilir. Ateş kullanıldı. Bu taç kornere dönüştü. Uzatma bölümünü de istediğimiz seviyede verimlilikle geçiremedik. Bir gerginlik. Vivu yerde. Lichtenstein'de yerde kalan diğer oyuncu. Hakemin elinde kırmızı kartı var. Vivu'nun ayağa kalkmasını bekliyor hakem. Vivu şimdi ayağa kalktı ve kırmızı kart. Vivu oyundan atılıyor. Vivu'nun kırmızı kart gördüğü pozisyon, yaptığı hamle ekranda. İlk maçı kaybetmek üzereyiz ve rövanşta da ne yazık ki Vivu'dan yararlanamayacağız.

Onana kale vuruşunu kullandığı anda son düdük geliyor. Trabzonspor Ferencvaros'a 1-0 mağlup oluyor. 17. dakikada Zakaryasin'in kaydettiği golle Macar ekibi 1-0'lık üstünlükle sahadan ayrılıyor. Kısa bir ara, az sonra yeniden birlikte olacağız.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Var. Hiçbirine vuramadılar. Pozisyona uzak kalıyor. Doğru yer, doğru zamanda doğru yerde olamıyor Onaçio. Yani sanki biz ona, daha önceki Onaçio'yu izlememiş olsak deriz ki ya bu basketbolcu mu, futbolla ilgisi olmayan, hani bir kafa vuruşu var ama ona ben, evet, o kadar güzel bir orta ki Savioğlu'nun ortası.
2: Onda
1: ona hani üst direkt düzey bir santrifor olmaya gerek yok. Her oyuncunun vurabileceği bir kafa vuruşuydu. Evet. Onu da atamadı zaten. Onu da direğe nişanladı. Yani Trabzonspor'da Onaçio hiç hazır değil. Takım bütünlüğü yok. Takım ilk yarıyı boşa geçirdi. İkinci yarıda işte Aral'ın girişi takıma bir ritim kazandırdı. Trabzonspor'un Muçi'siz oynayamıyor. Artı Trabzonspor'da Felipe Augusto gibi acil bir forvete ihtiyacı var. En önemlisi Trabzonspor'un orta sahası çok kötü. Yani 6 numara diye bağırıyor takım. Malinovski'yi alıyorsun. Falcorelli'nin B planını üretmemişler. Yani Falcorelli yokken Trabzonspor da yok orta sahada. Orta sahasız takım mı olur? Oyunun boyu o kadar uzun ki. Ve Trabzonspor'un hücumcuları birbirine acayip derecede uzak oynuyorlar. Yani mesela şunu yapmadılar. Ya Salah 2 kişiyle 3 kişiyle mücadele ediyor. Salah'tan, rakipten dönen topları alacak. Salah'a yakın bir oyuncu yok. Reboundları alacak. Yani orada biraz kurnaz olsa bir oyuncu Salah'a yakın oynar Trabzonsporlu. Dönen topları alır. Bunu da yapamadılar. Artı dediğim gibi Trabzonspor'da oyunun boyu çok uzak. Trabzonspor fizik olarak zayıf şu anda. Ve sert oynamayı hiç bilmiyor Trabzonspor. Yani çok yumuşak bir futbolu var. Yani rakip ilk yarıda o kadar sert oynadı, o kadar temaslı oyunda oynadı ki Trabzonspor temaslı oyunda yok, fizik olarak yok, orta saha zaten yok. Yani takımın omuriliği yok, takım ayakta kalamıyor o yüzden. Ayakları var, baş var, gövde yok. Gövde olmadan olur mu? Trabzonspor'un en büyük eksikliği ne dedik? İşte Sosa gibi, ne bileyim Hamşik gibi, böyle Kolman gibi böyle bir oyuncuya ihtiyacı var Trabzonspor'un dedik. Orta sahada bir beyine. Yani Trabzonspor 14 transfer yaptı ama en büyük eksikliğini yapmadı. Gidip Malinovski daha çok 10 numaraya yakın bir oyuncu. Yani sen asıl sert bir oyuncu, takımın önüne dalga kıran olacak bir oyuncu almalıydın. Almamışsın ve orta sahadaki en iyi oyuncunu kaybettin yine de hani baktığında. O yüzden Trabzonspor acilen bir forvet oyuncusu, yardımcı forvet, Felipe Augusto tarzı bir golcü transfer etmeli. Artık orta sahasız olmaz. Orta sahaya gerekirse iki transfer yapsın. Yani öyle Melihlerle, Metehanlarla, yani gereksiz çok da transfer yapmış. Takıma yani çok katkı vermeyecek. Tamam, kadro geniş olsun. Doğru. Geniş olsun ama gereksiz oyuncu çok alınmış. Yani bu kadar gereksiz oyuncuya da ihtiyaç yoktu. Yani Trabzonspor'a katkı verecek oyuncular yine sınırlı baktığında. Hocanın da kafasını karıştıran oyuncular var. Şimdi Savioğlu'na bakıyorsun. Aral Şimşir var. Aral Şimşir Savioğlu'dan daha iyi. Ve Aral Şimşir bu takımda ilk 11 oynar. Bir kenara Aral Şimşir'e verirsin. Bir kenara Salah'a verirsin. Ama senin

0: orta sahanda, merkez orta sahanda oyunu tutacak bir oyuncu yok. 10 numara pozisyonda hadi Muçi geldi döndü, tamam Muçi oynar ama Falcarelli gelene kadar Trabzonspor maç kazanması zor. Çünkü rakip o kadar rahat geçiş yakalıyor ki hiç elini kolunu sallayarak Trabzonspor orta sahasını geçiyor. O yüzden Trabzonspor'da kadro mühendisliğinde yine de hata olduğunu düşünüyorum şu ana kadar. İlk alınması gereken oyuncu yine alınmadı. Tamam kanatlar güçlendi ama ilk orta sahaya yatırım yapılmalı. Yani orta sahan güçsüzse sen bir hiçsin. Yani başarılı olamazsın. Orta saha zayıf Trabzonspor'da ama onu açıyor. Bu şekilde Fatih Tekke daha ne kadar sabredebilir? Oyuncu atamıyor kardeşim. Yani o pozisyonu atman lazım artık. Ya sen onu açıyorsun. Niye direğe nişanlıyorsun? Artı yani ikili mücadelelerde hep yerde kaldın. Ya penaltı almaya mı çalışıyorsun? Ya sen zaten fizikli bir oyuncusun. Hakem inanmaz ki. Hakem şöyle bakıyor diyor ki ya bu oyuncuyu bu oyuncu nasıl düşürür? 2.01 boyundaki bir oyuncuyu 1.60 boyundaki oyuncu nasıl düşünür diyor. Yani fizik kurallarına aykırı diye faul de olsa vermiyor. O yüzden Onaçio'nun ayakta kalması lazım. Penaltı almamaya çalışması lazım. Yani Trabzonspor yürekli bir oyun oynamıyor. İkinci ve yarıdaki oyun tabii ki umut verici. Trabzonspor'un zamana ihtiyacı var. Takım bütünlüğünü yakalarsa Trabzonspor, liderliği Salah'a verirse, Salah'la Fatih Tekke kafa kafaya verirse Trabzonspor çok daha iyi olur. Geçen yılın üzerinde başarı elde eder. Yani 1-0 kaybettin ama Trabzonspor ikinci yarıdaki oyununu oynarsa Macaristan'da Ferencvaros'u eler. Ama ilk yarıdaki oyunla dersler çıkarması lazım takımın.
1: Peki. Sohbete devam edeceğiz ama Mustafa Çulcu telefon attığımızda hemen Mustafa Hoca'ya maçta konuşulan iki önemli an vardı. Öncelikle Ferencvaros'un golünde golden önce Salah'a faul var mı yok mu? Sonrasında Vivo'nun kırmızı kartını soracağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza, mutlu akşamlar.
2: Merhabalar, mutlu akşamlar Ömer'cim. Zeki Bey'e, Okan kardeşime, Abdullah hocama hepinize saygılar, sevgiler, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler hocam. Az önce saydığım iki pozisyon tabii ki konuşuluyor hocam. Bizler de konuşacağız ama sizin yorumunuzu açıkçası merak ettik. Ferencvaros golünden önce Salah'a yapılan harekette bir faul var mı yok mu? Dilerseniz buradan başlayalım. Sonrasında Vivo'nun da kırmızı kartını tabii ki konuşacağız.
2: Şimdi atamalar çok önemlidir. Bakın Beşiktaş maçı kolaylık, zorluk derecesine baktığımız zaman daha kolay. Maçı rakip Tobias Steyler, elit kategori hakemi. Bu maç Ferencvaros Trabzon maçı çok daha zor. Maçı hakemi Igor Payat. Bir kere bu atama oturmamış. Son derece acemi, ürkek, korkak, eli sürekli kulağında, hep bara yaslanan, cesareti olmayan bir hakem modeli vardı. Pasif bir hakem modeli vardı. Şimdi rakip takıma baktığı zaman Ferencvaros kışkırtıcı fauller yapan, temaslı oyunu kışkırtıcı oynayan ama sınırda bırakma gayreti içerisinde yutturan bir oyun stiline sahip. Maçın sonunda baktığımız zaman 24 faulü rakip takım yapmış, Trabzonspor 3 faul yapmış. Bir kırmızı kart Trabzonspor'a, 5 sarı kart Ferencvaros'a. Çok dengesiz bir hakemlik. San Marino, Cebeli Tarık maçında da Uluslar D Ligi'nde 10 sarı kart göstermiş bir hakem bu. Bir bakıyorsunuz sarı kartlara çok müracaat ediyor, bir bakıyorsunuz farklı bir dengesizlikle karşılaşıyorsunuz. Bu maç içine dengesizdi. Şimdi pozisyonlara baktığımız zaman ilk yarıda Envivo'nun pozisyonu penaltı beklentisi içerisinde, sonra Onaçu'nun da bir pozisyonu var, koldan formadan kısmen çekilme. Evet basit bıraktı oyuncular diyebilirsiniz, düşünebilirsiniz ama elini kulağına götürüp vara yaslanması modern hakemine uymayan bir yöntem. Sahada kararı sen vereceksin. Bu basit temaslı oyunun yegane karar verici makamı sahadaki hakemdir. VAR buna zaten karışmaz ama elini kulağına götürerek kamuoyunda, orada da penaltı olmadığı kararı verildi, izlenimi yarattı. Sen vereceksin. Basit bir temas ama Beşiktaş başında da aynı basit temas oldu. Caddiye Tobias Steyler çaldı penaltıyı. Bu böyledir. Yürekli hakem işidir bu. Yürek yoksa idareci hakemliği yaparsan olacağı da bu. Şimdi kırmızı kartlık pozisyona bakalım.
1: Hocam kırmızı karttan önce Mustafa evet. Hocam kırmızı karttan evet. önce tabii ki geleceğiz kırmızı karta ama evet. Vivo'nun bir de penaltı beklentisinde olduğu pozisyon vardı. Onu da şimdi evet. vereceğiz.

0: değildir. Bunun hemen hemen benzeri Beşiktaş maçında penaltı verildi. Bu temasın ağırlık düzeyine baktığımız
1: Yankı
0: zaman.
1: Yankı onun pozisyonu.
0: Aynı ağırlıkta bir pozisyon caddeye çaldı. Tabii şeylere baktığımızda öbür tarafta. İşte kalite farkı burada çıkıyor.
1: Hocam payasın faturası giderek kabarık bir hale geliyor. Salah'ın evet. Salah'a yapılan faul. Burada bir penaltı pozisyonu. Devam evet. edelim hocam. Son anlara gelelim. Vivo'nun gördüğü bir kırmızı kart var ki öncesinde yine orada rakip takım oyuncularıyla girilen bir ikili mücadele var hocam. Şu anda ekranda hocam.
0: Gelsin. Bakın burada bak çeken kim? Ferencvaros'ta oyuncu çekiyor. Kışkırtıcı faul yapıyor. Geldi tamam Envivu geldi. Gaddarlık içeren bir hareket mi yaptı? Dirsek mi attı? Yo bedenini kullandı. Bedenini kullandı. Geldi çarptı. Bodoslama girdi. Nedir bu? Bodoslama girdi. Neresi gaddarlık var burada bunun şimdi? Dirsek mi koyuyor? Ne yapıyor?
1: Muhtemelen dirsekten atıldı hocam. Öyle tahmin ediyorum.
0: Dirsek nerede? Omuz omuza geldi. Bedenini kullandı burada. Maksimum sarı karttır bu. Bunun kırmızısı olmaz. Bakar mısın? Yani anlamakta güçlük çekiyorum.
1: Hocam Vivo'dan önce bir faul verilemez miydi hocam? Kabral'ın formasından bir çekilme var.
0: Söylemek istediğim bu zaten Ömer'cim. Kışkırtıcı bir faul var öncesinde. Rakip çekiyor. Esas faul orada. İşte bu kötü hakemlik bu. Sen ne yaptın? Kışkırtıcı faul var orada. Faulü vermiyorsun, çekiyor. Görmüyorsun, gereğini yapmıyorsun. Öbür oyuncunun tabii ki hakkı yok. Yani sen hakem vermediğinde cezayı ben keseceğim diye bir hakkı da yok. Geliyorsun burada kırmızı kartı gösteriyorsun. Bu şimdi modern hakemliğe sığar mı? Allah aşkına omuza bakalım. Evet omuzu koyuyor, bedenini koyuyor da. Neresi kırmızı bunun? Gaddarlık mı var bunda? Evet yaslandı. Geldi, koydu omuzu tamam. Sarı bu.
1: Burada da vardan dönmezdi diyorsunuz değil mi hocam? Yine varın karışamayacağı bir pozisyon gibi.
0: Hakemin yorumuna kalmış hadiseler var. Bunların hiçbir tanesine girmiyor. Sahadaki hakemin performansı önemli. O da kırmızı yaptı. Var da karışmadı. Karışamazdı zaten.
1: Peki az önce söylediğim gibi hocam çok kabarık çıktı payasın faturası.
0: Tabii ki çıktı. Bakar mısın şimdi 55 numaralı oyuncuyu nasıl çekiyor 76 numara çekti. Oynama gayreti içerisinde olan takım Trabzonsporlu oyuncu. Oyunu bozan oyuncu, Ferencvaroslu oyuncu, faul ısıran ve kışkırtıcı faullerdir. Oyuncuyu tahrik eden, hakem de buna karar vermeyince gerilir. Zaten oyunun kaçıncı dakikası sonuna gelmiş. Gergin bir atmosfer, mağlup olan bir takım. Halbuki hakemin kırmızı karta gelirken yaptığı o önleyici veya ürkütücü depar öncesinde yapıp o faulü vermiş olsa bu kırmızı kart olmayacak. Kötü peki bir performans. Modern bir hakemlik anlayışı değil bu. Düdük çalan biri vardı sahada. Bakın 3 faule 24 faul. Bu bile maçı okuyamadığını gösterir. Önlem alamadığını gösterir hakemin.
1: Peki. Teşekkürler hocam. Yani üzüldüğümüz bir gece ki hakem performansı da oldukça kötü. Ağzınıza sağlık. Biz de tabii stüdyoda değerlendirmeye devam edeceğiz.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi yayınlar.
1: Selamlar sevgiler hocam. Yani hakeme de sonrasında yine ayrıca bir parantez açarız tabii. Büyük bir parantezi payas hak ediyor açıkçası ama Abdullah hocam sizinle devam edelim. Şimdi Trabzonspor'un tabii merkezdeki kadrosunu çok konuştuk maçtan önce. Felipe Augusto'dan bahsetti Zeki abi. Umut Nayır'ı biraz zor rolde kullanmak istedi Fatih evet. Hoca ama ilk yarıda merkez anlamında Ferencvaros'un daha etkili geçişler yaptığını gördük. Bugün hocam mağlubiyeti neye bağlıyorsunuz? Bu soru kalsın hocam sizde. Peki. Çünkü Akyazı'ya stadyuma gitmemiz lazım. Kerem Can Bulat'ta Ulaş Özdemir şu anda bizleri hazır bir şekilde bekliyorlar. Sözü bu ikiliye bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz Ömer Saraç. Maalesef istediğimiz gibi gelişmedi hemen hemen hiçbir şey. Ruslan Malinovski bu arada röportaj alanında. Gelin ona bir kulak verelim. Sonrasında Ulaş Özdemir'le değerlendirmelerde bulunacağız.
3: Teşekkürler Kerem. Trabzonspor'un futbolcularından Malinovski ile beraberiz. Öncelikle maç öncesi neleri planlıyordular? Maçta ona göre neler iyi gitmedi ve böyle bir sonuç ortaya çıktı?
4: Yes, it's the first home game. Of course, we want to win today. And yeah, they create just one from this goal, they score

0: from one moment they scored the goal, and then a little bit take the confidence. But second half, we come on the pitch, we try to change the game, to score the goal. We had some great chances, and we have a lot of new players, and of course it's just second game. Some guys play 90 minutes first time in this season. Important to take physical condition, and it was just first half. We will have, for me it doesn't matter, we play home. Okay, today it was amazing atmosphere, thanks for all people who come to support. It was amazing. First time play home game, it's fantastic. I hope they will come every game like this and we give our maximum. But play home away, we still have away game 90 minutes where we can have just one result, win, and after we will see, nothing changed. Now we need to recover for the next game because we have a difficult game at home in 3 days.
1: İlk iç saha maçımızdı. Bizim adımıza kazanmak da istedik aslında ama rakibimiz belki de bulduğu bir andan, bir pozisyondan bir gol buldu. Oradan golü çıkarmasını bildi belki de. Çok da fazla pozisyonunu vermedik aslında ama rakibimiz bulduğu o pozisyonu değerlendirmesini bildi. Gol yedikten sonra ikinci yarı maça çıktığımızda rakibimiz belki de golün özgüveniyle birlikte biz ikinci yarı daha iyi başlamayı düşünmüştük. İkinci yarı aslında iyi de bir başlangıç yaptık. İyi fırsatlarımız da oldu ama sadece onu, belki de bu golü bulamadık diye düşünüyorum. Aslında çok yeni bir takımız çünkü 90 dakikayı ilk kez oynayan arkadaşlarımız da vardı saha içerisinde. Dolayısıyla ilk kez oynadığımız bir takım adına, ilk kez içeride oynadığımız bir maç bizim adımıza ve dediğim gibi çoğu oyuncumuzun, bazı arkadaşlarımıza 90 dakikayı ilk kez çıkardığı bir maç oldu. Aslında içeride ya da dışarıda deplasmanda oynamanız çok fazla bir şey değiştirmiyor bizim adımıza. Çünkü galip gelmek için istiyoruz. Galip gelmek için oynuyoruz. Her zaman bunun adına mücadele vermeye çalışıyoruz. Harika bir atmosfer vardı. İnanılmazdı gerçekten. Fantastik diyebilirim bugünkü taraftarımızın yarattığı ortama. Ama biz içeride de oynasak, dışarıda da oynasak her zaman kazanmak için oynayacağız. Önümüzde bir 90 dakikamız daha var. Aslında ben bu oynanan maçı belki de bu eşleşmenin ilk yarısı olarak nitelendiriyorum. Çünkü önümüzde oynayacağımız ve kazanabileceğimiz, gerçekten sadece gol atıp kazanabileceğimiz bir 90 dakikamız daha var. Bunu da başarabileceğimize inanıyorum. Ve tabii ki 3 gün sonra bir zor maçımız daha olacak. Ona da hazırlanacağız. Onu da elimizden gelen en iyi mücadeleyi göstermeye çalışacağız.
2: Teşekkürler. Thank you very much. Thank you. Röportajımız Melih Kabasakal'la devam edecek. Hoş geldin. Beni belki biraz daha ona gelebilsen. Kazanmak adına, deplasmandaki maç öncesi avantaj yakalamak adına önemli bir karşılaşmaydı ama erken gelen gol diyebiliriz. Sizce neler olmadı? Neden iyi gitmedi karşılaşman? Özellikle ilk yarısı.
3: Ya öncelikle maçı çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Maça iyi de başladık ama bir anlık dalgınlıkla golü yedik. Maç genelinde çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. İç saha maçı olmasına rağmen. Biraz iddialı konuşacağım ama haftaya Perşembe adına çok ümitliyim. İnşallah gidip kazanacağız. Turu atlayacağız abiciğim.
2: 10 yıl sonra burada tekrar oynamak nasıl bir histi?
3: 10 yıl sonra seninle tekrardan röportaj yapıyoruz abi. 10 yıl sonra burada oynamak benim için çok mutluluk verici, çok gurur verici. Hayallerimi yaşıyorum abi. İnşallah çalışmaya devam edeceğim. Trabzonspor formasıyla da çok başarılı olmak istiyorum.
2: Teşekkürler, başarılar. Birazdan röportajımız Trabzonspor Teknik Direktörü Fuat Tekke ile devam edecek.
4: Yeniden birlikteyiz. İlerleyen dakikalarda Fatih Tekke, Yunus Emre Selin yanında olacak. Ulaş Özdemir, hoş geldin.
5: Hoş bulduk sevgili Kerem.
4: İyi gitmedi ne yazık ki bazı şeyler ve bugün istediğimiz neticeyle sahadan ayrılamıyoruz. Sence bu sonucun ana sebepleri nelerdi? Nasıl gördün takımı?
5: Ana sebebi merkez orta saha. Bunu geçen ben ilk maçtan sonra da söyledim. Yani bu orta saha kurgusuyla siz ne Avrupa'da ne de Türkiye'de, hadi Türkiye'de bir ölçüde idare edebilirsiniz ama Avrupa'da rakipleriniz sizi ciddi anlamda cezalandırabilir. Şimdi 4-4-2 ile çıktı değil mi Trabzonspor? Onaçı ve Umut orta sahada Melih ve Buşari ile kurguladı. Şimdi siz böyle bir kurguyu yaparken öncelikli olarak oyunu rakip yarı sahayı yıkmanız gerekiyor. İkinci topları toplamanız gerekiyor ve hücumda da bağlantıyı iyi yapmanız lazım. Savunmayı da geçiş yemeden tamamlamanız lazım. Trabzonspor bu anlamda French Varoş aslında Trabzonspor French Varoş'un istediğini yaptı. Çünkü French Varoş topu Trabzonspor'a bıraktı. Trabzonspor'un nerede ve nasıl oynayacağını da kararını verdi. Trabzonspor bu anlamda hiçbir üretkenlik maalesef gösteremedi. Zaman zaman pozisyonlar buldu, bulmadı değil. Ancak nihayetinde hatırla ilk yarıda...

0: Saviola ve Salah'ın bireysel becerilerine artık iş bırakılmaya başlandı. Şimdi böyle olunca da siz bu iki oyuncunun bireysel becerileri üzerinden Ferencvaros gibi bir takıma maalesef o kilidi açabilecek aksiyonlar üretemezsiniz. Bu anlamda da Trabzonspor'un, bence bu erken bir uyarı Trabzonspor, özellikle orta saha için. Yani iyi bir 6 numara almadığı sürece Trabzonspor, bu birincisi. İkincisi de yani Malinovski evet bir şeyler yapabilir edebilir ama ben daha yüksek bir profile ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Trabzonspor'un. Özellikle de Trabzonspor'la hatırlarlar işte son dönemde bir Hamşik gibi, Hamşik profili gibi ve aynı zamanda da bir Sosa profili gibi oyuna liderlik edebilecek bir orta saha oyuncusunun kesinlikle ve kesinlikle zaman kaybettirmeden takıma dahil edilmesi gerekiyor. Yoksa hakikaten geçen o Kasımpaşa maçından da söyledim, sizi ciddi anlamda cezalandırabilirler. Belki Türkiye'de idare edebilirsin, başta da söyledim, ama Avrupa bunu asla affetmiyor.
1: Fatih Hoca bu maçı bir kere daha oynamak istese sence çift santrforla başlar mıydı, yoksa merkezde bir oyuncu daha koyup orada daha kalabalık olmayı mı hedeflerdi? Bunun rövanşı da var. Belki rövanşta da böyle bir tablo görebiliriz ama sonuçta ilk maçtaki netice turun kaderini de direkt olarak etkiliyor.
0: Ya şöyle anlayabilirsin Umut Nayır'ın oyunda olmasını. Umut Nayır 1.91. Rakip stoperlerin ikisi uzun, 1.92, ikisinin de boyu 1.92. Sonuçta hani biz ceza sahası içerisinde kullanacak olan o yüksek toplarda uzun kalalım. Onaçu ve Umut Nayır keza orada hani rakip stoperler, rakip savunma bu oyuncular tutarken arkadan Mbuyi gelip vurabilir gibi düşündü ama düşünceyle sahada uygulama birbirini maalesef tamamlamıyor bazen ve Trabzonspor, yani düşünülen doğru olsa dahi Trabzonspor ilk yarı 9 kişi oynadı sahada. Yani Umut Nayır'ın hiçbir katkısı olmadı Fatih Hoca'nın kafasındaki kurguya. İkinci yarı Trabzonspor daha değerli toplu oldu, işte Aral oyuna girdi. Daha sonra Buşari'yi alındı, Malinovski oyuna girdi. Daha değerli toplu bir takım görüntüsü çizdi ama yine olmadı. Çünkü rakip size çok iyi kapanıyor, savunmayı çok doğru bir şekilde yapıyor ve siz bu kilidi bir türlü açabilecek çözümleri üretemiyorsunuz. Trabzonspor'un zaten geçen sezonki en büyük problemi neydi Kerem? Merkezden o yerleşik savunmayı yeterince delememesiydi. Şimdi aynı sorun devam ediyor. Kapanan savunmaları açamıyor Trabzonspor ve oyunu hep kanatlara yönlendiriyor. Bugün de öyle oldu. Ama dediğim gibi yani kanatlara yönlendirseniz dahi siz rakibin istediğini yapmış oluyorsunuz. Yani benim içeride zaten iki tane uzun stoperim var. Kenardan yapılacak ortalığı da çok rahatlıkla ben karşılayabilirim diyor. Ve sizi istediği şekilde amacına uygun oynatıyor. Bu da Trabzonspor'un üretkensizliğinin en büyük sebeplerinden biri oldu maalesef.
1: Gözler tabii biraz da Muhammed Salah'ın üstündeydi. Kasımpaşa maçında hiç fena bir görüntü sergilemedi. Bugün burada ilk 11'de ilk kez Trabzonspor formasıyla onu sahada gördük. Nasıl buldun Mısırlı'nın performansını?
0: Ya şöyle, elbette bir heyecan katıyor. Muhammed Salah bu sonuçta yani. Topu ayağına aldığı zaman ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu da hepimiz görüyoruz. Tartışmaya bile gerek yok. Ama şöyle bir örnek vereyim, katılır mısın bana? Arjantin bütün oyunu Messi üzerinden kurdu. Yani bütün sahadaki diğer kaleci hariçta 9 oyuncu hepsi Messi üzerinden bir oyun kurgusuyla oynadı, değil mi? Ya bütün oyun Messi üzerinden döndü ama Messi bir de dinlenerek oynadı sürekli. Şimdi Muhammed Salah gibi bir oyuncunuz da varsa oyunu bunun üzerinden şekillendirmeniz lazım. Yani ona nasıl yardımcı olabilirsin? Ona nasıl topu taşıyabilirsin? Onun işte senin sana araya bırakacağı toplarda nasıl bir reaksiyon gösterebilirsin? Gibi bir sürü bunun şeyleri var, maddeleri var. Bence biraz buraya Trabzonspor'un çalışması lazım. Kadronuzda Muhammed Salah varsa Muhammed Salah'a göre oynamak zorundasınız büyük ölçüde. Bilmiyorum, katılır mısın?
1: Katılırım. Yani netice itibariyle çok ekstra bir oyuncu ama onun da en verimli performansları böyle bir 4-3-3 oynayan takımda sahada oynadığı zaman böyle merkezden içeri devrilmesi.
0: İşte o 4-3-3'e Trabzonspor'un orta sahası sence hazır mı?
1: Şu an değil. Yani, mevcut görüntü
0: onu maalesef vermiyor.
1: Fatih Hoca bizi bekliyor Yunus Emre Sel'in yanında. Fatih Tekke'yi dinleyelim.
2: Evet, Trabzonspor Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile beraberiz. Hocam, tabii ki kazanmak amacıyla çıkılan bir maç ama 90 dakika sonunda deplasman öncesi alınan

0: bir mağlubiyet var. Neler söylemek istersiniz? Sizce neler doğru, neler yanlış yapıldı maçta?
1: Ya bu gecenin iki tane kaybı var. Bir tabii 1-0 mağlup olmak. Bir tanesi Çipi'nin kırmızı kart görmesi son saniyede. Onun haricinde oyunun ilk yarısında bir 5-6 dakika belki rakibimizin baskılarımızı kırdığı anlar var. Yapılan bir iki hata ve çok pozisyon var. Ama bugün olmadı ama oyun olarak oyuncularımın isteği, arzusu herkese, belki bütün herkes futbol severlere bu turu geçebileceğimiz hissi verdi. Ama tabii kolay olmuyor. Avantajsız kurulmamız lazımdı. İşimiz biraz daha zorlaştı ama imkansız değil. Yani oyun olarak baktığınızda belki maçın skoru bambaşka olması lazımdı. Bence yüksek tempoda oynadık. Yani ikinci yarı kalemize bir defa geldiler belki denilebilir. Ki böyle oluyor maçlar. İşte bu arada girdiğiniz pozisyonları atmanız lazım. Bugün nasip olmadı ama her hafta iyi olma bence bu kadar kısa sürede takımın bence gayet enerji gösterdi. Gayet iyi performans gösterdi. Tabii bu maçları oynarken işte duyguyu, işte hata yapma bazen bu olmuyor ama ben ikinci maç için ümidimi asla ve asla ne olursa olsun, hele bugünkü oyuncularımın isteğini gördükten sonra daha iyi olacağımızı bildiğimi de söylersem Muçi'nin girip antrenman yapmadan bu halde oluşu bir hafta sonra çok daha iyi halde olacağı kesin. Dolayısıyla bir kaybımız, iki kaybımız var diyelim. Bir avantajlı skor alamadık açıkçası. Şu an rakip daha avantajlı. Ve Çipin olmayış.
0: Hocam, orta saha direnci konusunda sıkıntı yaşadığınızı düşünüyor musunuz? Bir de rakibin 22 faulü var. Trabzonspor sadece 3 faul yapmış. Sizce bu kötü bir istatistik mi?
1: Oyunun tamamında topa sahip olursan rakip tabii faul yapacak. Ben mi yapacağım faul? Ha, topun rakip toki olduğu hallerde topu kazanacak oyuncu modellerimiz zaten belli. Dolayısıyla gayet normal. Bütün istatistiklere, oyunun geneline baktığınızda hakemin de inanılmaz kötü yönettiği bir maç söylenebilir. Rakibin bu kadar faul yapması gayet doğal.
0: Hocam, son olarak şunu soracağım. Maçtan önce bir takviye daha yapacağız demiştiniz. Mevki olarak belirlediniz mi? Başka bir mevki, sürpriz bir takviye olabilir mi acaba?
1: O tabii istediklerimiz olmuyor. Bu konuda da biraz tabii isteğimiz çok fazla. İlgilendiğimiz oyuncu sayısı var ama bunlar öyle her istediğin zaman olmuyor maalesef. Bölge olarak bunu daha önce de söyledik, işte santrafor beklentimiz olduğunu söyledik. Olmazsa 6 numara gibi iki tane mevkide. Bakalım. Ben yani öyle bugün taraftarımıza bence iyi his bıraktık. Futbol severleri de iyi bir his bıraktı. Bana oyuncularım iyi his bıraktı. Yani ben onların ayaklarına sağlık, emeklerine sağlık. Daha iyi olacağız ama bugün sonuç olarak üzücü oldu.
0: Hocam çok teşekkürler. Başarılar diliyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin görüşleri bu şekildeydi. Sözü yeniden Kerem'e bırakalım.
2: Fatih Tekke az sonra basın toplantı odasında olacak. O dakika itibariyle kameraları oraya çevireceğiz. Ardından İstanbul Stüdyosu yayınımıza devam edecek ama Fatih Hoca toplantıya gidene kadar şunu sormam lazım. Önümüzde bir rövanş mücadelesi var. Melih'i dinledik az önce Yunus Emre'nin yanına geldiğinde. Çok kararlı bir şekilde inanıyoruz turu geçeceğimize dedi. Ne dersin? Hoca da imkansız olmadığını söylüyor.
3: Tabii ki imkansız diyeceğim. Yani sonuçta bu çift ayakta bir maç. Burada 1-0 mağlup olabilir. Orada gidip gol yemeden 2-0'la turu getirebilirsin ya da işte 1-0 90 dakikayı tamamlayıp uzatmalarda belki galip gelebilirsin ya da penaltılarla turu geçe Avrupa şampiyonasına kalabilirsin. Ya ben Fatih Hoca'nın söylediği şeyde şunu da biraz irdelemek lazım. Yani tamam, evet, ilk yarıda oyunun geneli değil mi, özellikle ilk yarıda 12 faul French Farage yapmış, bir faul Trabzonspor yapmış. Ya bu biraz da rakibi nerede karşıladığınızı ya da geçişleri nerede karşıladığıyla alakalı Trabzonspor'un aslında. Yani Trabzonspor'un orta sahasının ben çok sert olmadığını düşünüyorum. Yani sertlikte French Farage, evet, Trabzonspor'a göre daha üstündü Ama şimdi dikkat edersen hakem birçok o sertliğe de müsaade ederek oynattı. Ya bu biraz da Dünya Kupası'ndan sonra işte oradaki hakem performanslarının aslında her yere yansıması. Yani oyun bundan sonra çok fazla durdurulmadan, değil mi? Yani oyunun akışını kesmeden devam

0: edecek. Bu tip çok sert, işte böyle ne bileyim, sakatlayıcı fauller olmadığı sürece oyunu devam ettireceksinize iş evrildi artık. Dolayısıyla hakem yani Bivu'ya atması, ama onun öncesinde bence Bivu'ya yapılan pozisyon, katılır mısın bilmiyorum, bir penaltı var orada. Bunu da söylemek lazım. Bana göre penaltıydı o pozisyon.
1: İlk yarıdaki pozisyon.
0: Evet, bana göre penaltıydı. Ama hakem de var da bu pozisyonu penaltı olarak değerlendirilmedi. Olabilir, Trabzonspor varsa her zaman umut vardır. Bu biraz popülist bir söylem olabilir ama nihayetinde Trabzonspor formasını giyip oraya çıkacak bütün oyuncular. Doğru. Farklı bir motivasyon, farklı bir heyecan. İşte turu alabilmek için yapılacak olan bir karşılaşma. Bence Trabzonspor'un da orada yani hiç şansı yok demek futbolun ruhuna ihanet olur diye düşünüyorum ve orada da iki ya da farklı bir galibiyet de elde edebilir belki, ama dediğim gibi çok zor bir rakip hakikaten. Yani hem sertlik olarak hem savunma olarak her şey, bence bu maç birkaç pozisyon dışında tam anlamıyla doğruyu yaptılar. Kaldı ki hocası da zaten hani geçen yıl biliyorsun Macaristan şampiyonunun hocası, değil mi? Aynı zamanda French Varaş'ın da altyapılarında belli bir dönem görev yapmış teknik adam. O, yani o ligi de, bu oyuncuların da birçoğunu bilen bir isim. Bu da şunu gösteriyor. Yani oyuncuyu da bilmek, oyuncuyu da tanımak, onların alışkanlıklarını da bilmek. Buraya gelene kadar da 10 gol attılar. 4 gol yediler. Bu da hücum olarak ne kadar etkili olduğunu da gösteriyor aslında takımın. Önde de hızlı ve atletik, işte Yusuf gibi, Jozel gibi çok önemli oyuncuları var. Merkez orta sahası da bu anlamda hiç arasındaki bağlantıyı çok fazla koparmadan oynayan bir ekip.
1: Gayet organize bir takım.
0: Kesinlikle. Bir de alışkanlığı olan, birbiriyle oynama alışkanlığı da olan oyuncular. Trabzonspor da bunu oynayarak üzerinden atacak, ama bu maçları Trabzonspor'un kazasız geçmesi lazım. Yani Avrupa'ya kalması için önemli. Hadi konferansa gidecek belki, ama nihayetinde Avrupa'da oynamak, yani
1: Avrupa Ligi'nde olmak.
0: Avrupa Ligi'nde olmak önemli. Trabzonspor için daha önemli. Bir de bu ligin de bir bug'ı var, ama Avrupa'nın denklemi başka. İşte merkez orta sahan çok iyi olmadığı zaman seni ciddi anlamda ne yapıyorlar? Cezalandırabiliyorlar. İşte Avrupa'da bu yüzden orta saha oyuncularına çok önem veriyorlar, değil mi? İşte Rodri'ye verilen bonservise bak mesela bugün.
1: Tabii.
0: Ya o yaşta Rodri o bonservisi alarak gitti. Dolayısıyla o profildeki bir oyuncuya ihtiyacı varmış demek ki, alıyor. O kadar parayı veriyor.
1: Hoca da bu arada 6 numara aradıklarını söyledi, bir santrforla beraber. 6 numara konusunda katılıyorsun zannediyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum ben.
1: Yani sert, agresif bir 6 numara.
0: Evet.
1: Ama
0: yani şöyle, hani yine şöyle yakın tarihten bir örnek vereyim. Yani Siopis'in teknik olanı da. Yani hem kesici olacak bu anlamda, hem de oyunu rahatlıkla kurabilecek bir 6 numara, ama o da yetmiyor bence.
1: İstanbul'a mı gidiyoruz? Evet, İstanbul'a gidiyormuşuz. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ulaş Özdemir. Ulaş Özdemir'le beraber mücadeleyi değerlendirdik. Kameralarımızı yeniden İstanbul stüdyosuna çevireceğiz. Söz Ömer Saraç'ta.
2: Kerem Can Bulat, Ulaş Özdemir, ağzınıza sağlık, teşekkürler ve bugün tabii ki Trabzon'da görev yapan tüm arkadaşlarımızın ağzına, emeğine sağlık diyelim. Biz buradan devam edeceğiz değerli izleyenler. Trabzonspor Ferencvaros maçını konuşmaya. Abdullah Hocam sizde kalmıştık.
3: Evet.
2: Mağlubiyetin sebeplerini sormuştum size. Şöyle bir ek yapayım hocam. Trabzonspor Kasımpaşa ile oynadı cumartesi günü. Ferencvaros Macar Ligi'nde pazartesi maça çıktı.
3: Evet.
2: Salı günü rejenerasyon antrenmanı yaptı. Çarşamba yola çıktı. Bugün perşembe maç oynadı. Trabzonspor 2,5 gün rakibine göre ekstra dinlenme süresine sahipti. Bunu da ekleyerek hocam sorumu revize etmiş olayım. Mağlubiyetin sebeplerini size bırakayım.
3: Ya tabii şimdi Fatih Hoca da maç önünde ve Kasımpaşa maçı sonrasında şunları dile getirdi. Daha hazır değiliz. Fiziksel anlamda daha zamana ihtiyacımız var. Bazı oyuncularımızın form grafiği daha istenilen seviyede değil dedi. Bugün Fatih Hoca'nın tercihleriyle bir maça başladı. Ne gibi? Hiç beklenmedik bir şekilde Umut Nayır ilk 11'di. Şunu anlayabilirim. Yani Umut Nayır'dan bir Agusta çıkarmaya çalışıyorsa hoca hiç uğraşmasın, çıkmaz.
4: Bravo.
3: Çıkmaz. Sebebi Agusta İmkanı. Daha farklı bir oyuncu.
2: Kesin.
3: Umut Nayır daha statik bir oyuncu. Pivot. İkincisi, şu bir tabir vardır ve çok geçerlidir futbolda. atanla tutanın iyi olacak ama senin oyununu götüren orta saha. Değil mi? Orta saha.
2: Köprü lazım çünkü.
3: Değil mi yani? Bir de sen diyorsun ki Ömer, fizik olarak hazır değilim. Zaten Salah çok geri gelmiyor. Saviola geri gelmiyor. Umut geri gelmiyor. Onaçu geri gelmiyor. 4+2 kalıyorsun. Bir de sen bu oyuncuların bir tanesini süre yani ilk 11 için değil, işimi görsün oyuncusu olarak almışsın. Yani böyle bir oyunda ilk yarıyı, yani tabir yerindeyse demek istemiyorum ama, çöpe atan bir Trabzonspor var. İkinci yarıdaki oyuna evet, ona da şöyle cevap vereyim. İkinci yarıdaki oyuna evet dememin sebebi Ferenc Varos'un hocasından kaynaklanıyor. Sen low savunma yaparsan, gömülürsen, o zaman Trabzonspor'un istediği oyuna döner iş. Kabral gelir orta yapar, Aral Şimşer yapar. Onu da kabul ediyorum. Ama orada bu ortaları artık atarken de bir isabetli atın ya. Beşiktaş'ı görmüyor musun?
2: Az sonra konuşacağız.
3: Az sonra konuşacağız. Beşiktaş 20 şut atmış, 3 gol. Trabzonspor 24 şut atmış, 0 gol. Yani her kenara gelen orta yapıyor. Her kenara gelen Onaçı'yı arıyor. Ya Onaçı'nın zaten hazır olmadığını Fatih Hoca söyledi ya. Gelinen noktada yanlış anlamasınlar. Ya Ferenc Varos Trabzonspor'u, yani Trabzon'da yeniyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani ya senin elinde, ya Ömer, Salah'ı 11'de oynat. Tamam, kabul ediyorum. Salah'ın üzerine ligin genelinde bir oyun inşa et. Onu da hepsini kabul ediyorum. Ama senin elinde Aral gibi bir oyuncu var. Bu oyuncu geçen sene 11 Danimarka liginde 11 gol 22 asistle oynamış. Bu adam dar alan becerisi olan adam. Ya oynat.
2: İkinci yarıda farkını
3: gösterdi. Ya Kasımpaşa maçında 10 numara kötü oynadı diye bugün oynatmıyorsun.
2: Evet.
3: Tercihler, kaçırılan goller, gelinen noktada bir takımın değeri 150 milyon euro. Dünyanın en büyük futbolcularından bir tanesini şehre getirmişsin. Avrupa Ligi senin için olmazsa olmaz. 1-0. Ha şöyle bir şey %100 bitti mi? Kesinlikle bitmez.
2: Asla.
3: Ama Trabzonspor takımının iki tane bence orta sahaya ihtiyacı var. Bir tane de değil. Bence iki tane oyuncuya ihtiyacı var. Mutlaka bir tane santrofora ihtiyacı var. %100. İkinci bir şey var. Ya Vivu kardeşim, tamam senin kafan karışık, anlıyoruz. Tamam sana teklifler vardı ama transferin artık olmadı. Ya nedir senin 90+4'te yaptığın hareket? Zaten Trabzonspor'un stoper sıkıntısı var. Bu ne sorumsuzluktur? Ben şöyle söyleyeyim, Vivo olsaydı...
2: Bir de hatırlayalım mı hocam özeti? Özet hazırmış, hemen bir özeti hatırlayalım. Değerli izleyenler, sonrasında devam edeceğiz.
4: Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Payaş mücadeleyi yönetecek. Ve Muhammed Salah, en büyük fanı Isaac Kearney ile bir arada sahada. Sevenler Trabzon'da kavuştu Liverpool'dan Merseyside'den sonra. Trabzonspor Ferenc Varos mücadelesi Macar ekibinin vuruşuyla başladı. Müthiş bir ıslık Trabzonspor taraftarından. Bamidele Yusuf. Yusuf topu taşıdı. Hakem oyunu durduruyor. Faul kararı var. Melih Kabasakal'ın yerde kaldığı an görüntüde pas savunma arkasına. Salah ceza alanında. Muhammed Salah vurdu. Top dışarıda. Muhammed Salah karşı karşıya vuruşunu yaptı. Kaleci Dibuş'tan seken top Salah'tan dışarı çıktı. Uzun pas Vibu'dan Salah'a doğru. Muhammed Salah kontrolü güzel. Salah yerde kaldı. Faul bekliyor Trabzonspor. Oyun devam ediyor. İki oyuncuyla karşıladık Yusuf'u. Orta geldi. Ferenc Varos öne geçiyor Trabzon'da. Ferenc Varos'un golü yeniden ekranda. Faul bekledi Trabzonspor. Sonrasında oyun devam etti. Nagy'nin ortasında kafayı vuran Zekeriyasen Ferenc Varos'u üstünlüğe taşıdı. Bouchari Salah çizgide ısrarla istedi topu, yaptı ortasını. Penaltı beklentimiz var. Oyun devam ediyor. Müthiş bir ıslık Trabzon'da. Kadu ile mücadele halindeydi Chibuke Vivu. Taç atışıyla oyun sürecek.

0: Bamidele Yusuf. Yusuf girdi ceza alanımıza. Yusuf çekti soluna. Yusuf'un vuruşunda Onana. Yakın direğe. Kalecileri zorlayabilecek tipte bir vuruş. Ancak Andre Onana dikkatli. İşte pozisyon. İkinci yarıya Trabzonspor başladı. Cabral. Malinovski yerden oynadı. Salah şut pozisyonu. Salah top dışarıda. Güzel fırsat. Muhammed Salah çerçeveyi bulamadı. Malinovski'nin çok iyi pası. Salah çok soğukkanlı. Topu aldı önüne. Sonrasında vuruşunda top dışarıda. Bibu iki oyuncu arasında pasını vermeyi başardı. Noah Sabiolo gitmek istiyor. Sabiolo, Salah merkezde. Sabiolo, o da acı. Top direkten döndü. Salah vurdu kafayı, savunma orada. İnanılmaz bir pozisyon. Çok güzel pozisyon. Onu açının kafa vuruşu. Direğe döndü top. Dibuş'tan sekti. Böyle vurdu kafayı Nijeryalı. Pozisyon tekrar tekrar görüntüde. Çok iyi fırsattı. Sonrasında Salah kafayı vurdu. Ray Maikers araya girdi. Ferenc Varos'ta. Bamidele Yusuf'la çıkıyor Ferenc Varos. Yusuf süratli taşıdı topu ceza alanımıza. Yusuf çevirdi içeri. Çok kritik müdahale savunmadan. Bu bölümde top bir o kalede, bir bu kalede. Çibuke Vivu yine kritik anda savunmamıza nefes aldırıyor. Pina. Onuachu. Pina. Salah bıraktı. Pina. Pina. Kaleci Dibuş. Çok güzel fırsat. Yine olmadı. Bir kırmızı kart. Ferencvaros kulübesine. Uzatma bölümünü de istediğimiz seviyede verimlilikle geçiremedik. Bir gerginlik. Vivu yerde. Hakemin elinde kırmızı kartı var. Kırmızı kart. İlk maçı kaybetmek üzereyiz ve rövanşta da ne yazık ki Vivu'dan yararlanamayacağız. Son düdük geliyor. Trabzonspor Ferencvaros'a 1-0 mağlup oluyor.
1: Maçı hatırladık. Fatih Tekke'nin basın toplantısı devam ediyor değerli izleyenler, izleyelim.
2: Ama Avrupa maçlarında yapılan bir hata, iki hata, böyle basit hatalar yaptığınızda, geçen hafta maçta da hata yaptık. Oluyor ama futbolda. Ben şuraya bakıyorum. Trabzonspor olarak yeni kurulan, yeni gelen oyuncuların uyumu, oyunu, coşkusu bugün değerlendirmemizde bence çok olumlu gözüküyor. Daha iyi olacağız yani, buna eminim. Ama şu söylemim de var. Yani işte buraları kazanarak geçmemiz lazımdı. İki maçta bence skor olarak beklediğimizin altındayız. Ama oyun olarak bence öndeyiz.
3: Hazırlık başındaki Gostopo maçında yine Trabzonspor sertlik konusunda rakibine karşı bende biraz sorun yaşamıştı. Bunu nasıl yorumlarsın? Teşekkür ederim.
2: Yayında da soruldu. Yani bu kadar topa, oyunun momentum her şeyle bizde olan bir maçta bizim faul yapmamız tabii ki normal değil tabii yani. Normal bu. Rakibin faul yapması gayet normal. Faul sayımız bizim

fazla oluyor olması bizim için iyi bir şey değildi. Fakat şöyle bir şey de var tabii. Genel takımın arka blok haricindeki ön blokta topu kazanacak oyuncu sayımız çok fazla yok. Bu timin olup olmaması. Bugün Melih bu konuda bence çok çok başarılıydı. 38'e yakın, 40'a yakın box'ın içerisine girmişiz. Bu bizim için çok değerli bir şey. Bu girdiğinizde gol atmayınca birçok eleştiri olacak tabii doğal olarak. Çünkü Trabzonspor'un özellikle bu tip maçları Avrupa Ligi'ne kalmasında ekonomik olarak alacağı şeyler, kazanımlar, pazarda Avrupa Ligi'nde genç oyuncularımızın o pazarda, o ligde oynamasını biz de çok arzu ediyoruz. Oyuncularım da bunu bugün gösterdiler açıkçası. Yani bugün oyuncularıma söyleyeceğim... İnanın olumsuz çok fazla bir şey yok. Çok fazla bir şey yok. İlk yarı özellikle rakip de bir iki oyuncu değişti. Aslında beklemediğim bir durumdu. Bir uzun fazlayla oynama isteğim vardı. O yüzden Umut'u tercih ettim. Umut da ona verilen görevi elinden geldiğince yaptı. İkinci yarı ise risk aldık bir nevi, çünkü bir orta saha eksikliği oynamış olduk. Çünkü ilk yarıki baskımızın şekli, ikinci yarıki baskımızın şekli biraz farklılaştı. Mo'yu santrafora biraz serbest oyuncu pozisyonu alıp iki kenarla oynamış olduk. Etkili de oldu. Bu alınan riskler bugün için bana göre olumlu ama başka maçlarda belki olumsuz olabilir. Genel hatlarıyla takımın verdiği reaksiyondan, istekten, arzudan çok memnunum yani. Çok memnunum. Bu kim nasıl bakıyor bilmiyorum. Ama umarım tabii bunun sonucunu almak lazım. Sonucunu almadığınızda ben ne kadar konuşursam konuşayım. Yani. Bu, bir şey de ifade etmeyeceğiz. Zaten iki maç oynadık. Yani takımı kurarken mevkisi olarak baktığımda zaten beklentimiz hangi mevkide belliydi bu. Hatta santrafor 6 numara ikisi arasında bir tercih yapma durumumuz var. Tabi burada hem bu varken hem de koşullar çok önemli. İstediğiniz oyuncuların durumu her zamanki konuştuğumuz konu. Dolayısıyla oradaki beklentimiz devam ediyor. Hepimizin devam ediyor. Yani bunun için de çok ciddi çaba da harcanıyor. Yani bu maçlara hazırlanırken önümüze gelen oyuncular, seçenekler hepsi izleniyor, değerlendiriyor. Bu süreci yaşıyoruz. Aslında transfere erken iyi başladık, hızlı başladık ama doğallığında işte o hep istediğiniz şeyler olmuyor. Orada sıkıntımız var. Yani santrafor 6. Şimdi ikisinden bir tanesini tercih etmek zorundayız. Çünkü sayısal olarak, limit olarak doluyor kontenjan. Ben önce santrafor dedim. Ama olabilirse ki bunu da insanlar tuhaf anlıyorlar. Olabilirse 6 da, yani top rakipteyken iyi bir 6, sert bir 6 isteğimiz, düşüncemiz var. Bu nasıl olur? Bunun da bunu burada açıklamama gerek olmayan detaylarıyla konuşuyoruz açıkçası. Ama genel hatlarıyla bence değerlendirmemiz gereken bugün Cenk gayet iyi performans, Kavral gayet iyi performans, Melih gayet iyi performans, Aral girdi gayet iyi performans, Mo ilk maçı antrenmansız bana göre gayet iyi performans. Dolayısıyla bu 5-6 yeni oyuncunun hem oyun içerisinde, oyunun çok az bölümünde dağınıklık oluştu. Onun haricinde bu düzende bir şey konuşamıyorum çünkü mağlup olan takımın tarafındayım. Ama genel hatlarıyla bana takımımın bıraktığı izlenim çok çok olumlu. Ben içeride kendilerini hepsini tebrik ettim. Bazen kazandığımızda tebrik etmiyorum. Ama bu maç bütün her şeyle, duygusuyla bize dersler çıkartacağımız, Avrupa Ligi'nin takımların neyi nasıl istediği, nasıl oynadığı, bizim hatayı en az indirmemiz gerektiğini ve ön blokta da kalitemizi biraz daha inisiyatif alarak göstermemiz gerekti. Bugün aslında yaptık ama olmadı. Yani bugün için bir şey söyleyeyim.

0: Bilemiyorum çocuklara. Ama ümidim yani Kasımpaşa maçından evet iyi gördüm. Bu maç çok daha iyi. Umarım hafta sonu kazanarak bir kazanma alışkanlığını hemen kazanmamız gerekiyor ki buna çok ihtiyacımız var. Taraftarımıza da teşekkür ederim bu arada çünkü bugün gerçekten çok güzel bir ambiyans verdi. Çok çok özel bir ambiyanstı. Yani üzücü tarafı dediğim gibi iki tane, bir çipinin kırmızı kart kırması, bir de avantajımızı rakibin şu an avantajlı hale geçirmiş olması.
1: Haber geçti Zerdan Mutlu. Hocam geçmiş. Baştan önce de konuşmuştuk. Takım Ferenç varmış beklediğimiz gibi. Kendi yer alanına kapanıp bir kontrol top arayan bir takım. Bunun da bir bölüm oldu. Ama bu takım kendi sahasında çok aynı, çok açık oynayan bir takım. Ve defansı arkasına atılan toplarda sıkıntı yaşıyorlar. Bu yüzden ben Trabzonspor'u tur şansı görüyorum. Tur şansı görüyorum. Sizce
0: çok güzel bir şey söyledin. Aslında bugünkü amacımız da merkezdeki size'lı iki tane uzun oyuncularını biraz da alanlarından öne doğru itip, ki aslında bunu başardık. Rakibin arkasına, ki bence ilk yarıda çok denedik onu. Birkaç pozisyonda bu sayısı fazla, bunu sonuçlandıramadık. İçeride tabii ki bu takımın içerideki ritmi biraz daha farklı. Taraftarıyla beraber sadece savunacak değil tabii ki. Ama bence oyunumuzun bu hali onlara bir şeyler verdi. Onlar açısından da yani bu kolay bir maç, kolay bir Avrupa Ligi'ne katılma maçı diye asla düşündüklerini zannetmiyorum. Avantajlı skor onlarda. Kesinlikle onlarda şu an. Bu konuda şu an yapacak bir şeyimiz yok ama Trabzonspor olarak Macaristan'a gidip orada Avrupa Ligi'ne katılma şansımız bana göre kesinlikle var. Bu inancımız olmasa bizim burada işimiz yok. Kimle oynarsak oynayalım. Yeter ki bu duyguyu, oyunun biraz daha işte, üçüncü bölgesindeki kalitesi, yapılan hataların düzeltilmesi gibi ufak tefek detaylar. Bana oyun bunu verdi yani açık söyleyeyim. Takımımın daha başlangıcı diyorum bu. Daha iyi olacak dediğim şey bugün için ben çok olumluyum.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum.
0: Hayırlı akşamlar.
1: Kolay gelsin.
2: Fatih Tekke'nin açıklamalarını dinledik değerli izleyenler. Abdullah Hocam sizle kalmıştık. Şöyle genel bir toparlayalım hocam basın toplantısının ardından.
3: Ya tabii Fatih Hoca umut verici konuştu. Haklı olduğu konular var ama teoride konuştuğu şeylerin pratik olarak sahaya yüzde olarak ne kadarı yansıdı? Orada tabii soru işareti. Ama tabii şuna katılıyorum Ömer. Bitmiş bir şey yok. Bunun rövanşı var. Rövanş da daha doğru bir oyunla Trabzonspor bu turu geçebilir mi? Geçebilir tabii. Orası %100. Daha belki bir hafta daha kazanacak Trabzonspor. Ama tabii bugün gönül isterdi ki kaybetmeyelim. Kazanan bir Trabzon Macaristan'a gitsin. Ama öyle olmadı.
2: Ama haftaya belki de farklı olacak.
3: Ama tabii yani Ömer şimdi tabii Trabzonspor'u çok geniş kapsamlı değerlendirmek lazım. Çünkü çok büyük yatırım var.
2: Tabii.
3: Yani bu açıdan Avrupa Ligi Trabzonspor için olmazsa olmaz. Genç oyuncuların piyasası var. Bu kulüp geçen sene dedim bu transfer döneminde 3 tane oyuncu satıp buralara geldi.
2: Peki müziğimiz de geldi. Haftaya Trabzonspor'a Macaristan'da başarılar ki o maçta değerli izleyenler ATV ekranlarında olacak. Bu hatırlatmayı da yapalım. Kısa bir ara, sonrasında Beşiktaş Kaan Ojalgiris maçının özeti, sonrasında maçı konuşmak için yeniden karşınızda olacağız.
4: Saç Lojistik. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
5: Reklam.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
5: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mağara Turkcell'li. İnternetler cayır.

0: Akıyor.
1: Türkcell çözüm gücü.
2: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Türkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Türkcell'e.
1: Türkcell çözüm gücü bu gençler.
3: Çocuklar, Türkcellilerin yanında Türkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türkcellinin gücü, Türkcell çözüm gücü.
4: Türkcell'le bağlantı hayata.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
7: Türkiye Sigorta, gücü adına.
8: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Reklam.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
7: hayata. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir. Reklam.
1: A Spor Radyo.
2: Bir reklam. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
3: adında. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
5: hissi. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
5: hissi. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
1: A Spor Radyo.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

Oksijen tüpü isteyeceklerdi. Olsaydı var ya, oksijen tüpüyle belki yenileyebiliriz kendimizi hesabı gibilerinden böyle bir şeye büründüler. Ne biliyor musun bunun en büyük nedeni sebebi işte teknik direktör abi. O futbolculara siz futbolcusunuz kardeşim dedi. Siz büyük Beşiktaş takımının taraftarına yakışacak oyunu oynayabilecek kalitede potansiyelde oyuncusunuz dedi. Belli bir yeteneğin potansiyelin vardır. Onu ortaya çıkartmak çok önemlidir. Oyunu ortaya çıkartmak çok önemlidir. Sen hem o yetenekleri ortaya çıkartıyorsun hem oyunu ortaya çıkartıyorsun. Oyuncuların dikkat edip röportajı hocanın diyor bize olan diyalogları diyor hocayla olan ilişkilerimiz diyor muhteşem. Seviyorlar birbirlerini. Hocayı seviyorlar, taraftarı seviyorlar. Sahaya oynamayı aç olan, oynamayı isteyen oyuncu topluluğu var. Oynamayı seven oyuncu topluluğu var. İşte ne oluyor biliyor musun? Futbol izlettiriyorsun. Premier Lig maçı mı izliyoruz? Barcelona'yı mı izliyoruz? İnan yemin ediyorum bir ara var hayretler içerisinde kaldım. O yüzden bu teknik direktörü ayakta alkışlıyorum. Helal olsun diyorum. Bak tüm samimiyetimle helal olsun. Ben çok önemli teknik adamlarla çalıştım. Korkaktı birçoğu. Dengeliydi birçoğu. Birçoğu da cesaretliydi. Ama ben bu kadar yürekli ve birlikte hareket eden bir takım, bir oyun formasyonu, oyun sistemi görmedim. Bugün Trossard'a bakıyorum abi. Yarıyor oraları. Yarıyor. Rakibi var ya öyle bir zor durumda bırakıyor ki. Rakip artık bitse de gitsek diyor. Topu alıyor. Aman diyor biz diyor aldığımıza pişman olduk diyor. Beşiktaş öyle bir baskı kuruyor ki alanları adam markacıyı daraltıyor. Diyor al diyor topu sen diyor yine gel kaleme diyor. Hep bitiricilik eksikliği diyorduk ya. Yavaş yavaş bunu gidermeye başladı işte. Bak Beşiktaş 6 resmi maçta 9 gol attı, 10 gol attı, bir gol bile yemedi. O 10 golün içerisine belki 20 gol de atabilirdi. Eksiklikler geldi mi? Yeni transferler de yapıldığı takdirde ben sana söyleyeyim mi? Çok farklı bir Beşiktaş izletecektir. Bir maç olur, iki maç olur, şans dersin. 3 maç olur, ya oldu dersin. 4 maç olur, ya işte oldu gibi dersin. 5, 6, 7 gidiyor. Gidiyor. Bak ben futbol oynadım ha. Samimi söyleyeyim oynadım. İyi kötü oynadık arkadaşlar. Yani üst seviyelerde de oynadık, alt seviyelerde de oynadık. Ama ben şu oynanan oyunun ve şöyle bir takıma karşı oynamayı hiç istemezdim. Hiçbir futbolcu istemez. Şu anda Beşiktaş'ın maçlarını izleyen Türkiye'deki teknik adamlar, futbolcular Beşiktaş'a şu anda rakip olmayı var ya hayal bile etmek istemezler. Hayal bile etmek istemezler. Bak nazar değmesin maşallah diyorum. İstikrar çok önemlidir. Devam edecektir. Etmesi de gerekiyor. Bugün Mourinho'ya bakıyorum. Bu bugüne istinaden konuşmuyorum. İlk maçtan bugüne kadar 6 pasın içinde belki var ya sezon başına bu zamana kadar 6 kere 7 kere topla buluştu. Sol kanatta Rıdvan o yayın oralarda 18'in oralarda belki var ya 20 kere orta yaptı. Bak kanat forvetleri o işin içine almıyorum. O girdabın içine sokmuyorum. Normalde oralarda o icraatı yapması gereken onlar. Bir bakıyorsun iç koşuşlar. Kanatlar çizgiye açılıyor. Üçgenler az önce söylediğim gibi. Yani Salih arkada öyle bir pozisyon alıyor ki dönen toplarla oyun sezgisi, oyun bilgisi. Bak bu adam yıllardır oynamıyor. Maç kondisyonu, maç temposu yok. İşte bunun böyle oynamasının en büyük nedeni Vicente Italiano. Bak diyor sen busun diyor bunu yapabilirsin. Orkun zaten konuşmaya gerek yok. Kaptan. Gemisinin dümeninin başındaki kaptan. Yanında olaytan. Geçen sene hep söylüyorduk abi. Bir iyi bir kötü. Acaba olacak mı? Hep böyle sağlarla yaşıyorduk. Ama bakıyorsun abi olaytanın içerisinde deko çıktı ya deko. İzlerdiniz dekoyu bilirsiniz. Hep söylerim onun gibi mesafe kat ediyor. Dribbling yapıyor. İleri koşu yapıyor. Sırta koşu yapıyor. Aralara top atıyor. Müthiş oyun kuruyor. İki kişinin arasından o özgüvenle çalım atıp mesafe kat edip rakip dengesi, defansın dengesini bozuyor. Muazzam işler yapıyor. Sevgili başkanım böyle bir teknik adam yakalamışız. Gerçekten olması gerekeni siz zaten biliyorsunuz. Görmüşsünüzdür de. Gidin iyi bir tane baba sağ kanat. Bakoya Komu, Antony mi? Yani bu seviyelerde çok kaliteli. Belki ekonomik anlamda zorlanabilir be işte. Ama risk almayan hedefe gidemez. Alacaksın riskini. Böyle bir teknik adam. Bir tane orta saha, bir tane de Salih'in oraya. Bir de stoperi aldığın takdirde ben söylüyorum başkan. Otur maçı böyle bacak bacak üstüne koy abi izle. Bak samimi söylüyorum ha. Çok ürkütücü, korkutucu. Rakibi çok zor. Aciz duruma düşürüyor ya Avrupa'daki rakiplerini. Görmüyor musun be işte? Midland dediğinden takım tamam. İlk maçlar pozisyon verdi. 10 kişiye karşı oynadı. 11-11'de neler yaptın rakibine ki? Ne duruma düşürdüğünü de gördük. Abicim.
Yani oyun içerisindeki o iştah, arzu, o futbolculardaki oynama arzusu çok önemli ya. Her oyuncu var ya, koşar, mücadele eder ama her oyuncu ne istiyor biliyor musun? Ya diyor, ben diyor çalım atacağım diyor. Ben diyor gol atacağım diyor. Ben arkadaşımın kademesine koşacağım. Ben arkadaşıma yardım edeceğim. Ben gol attıracağım diyor. Ben pası doğru vereceğim diyor. Arkadaşı olu. Oyun şefi, lideri gibi ya. Muhteşem işler yapıyor. Nasıl geliyor? Nasıl böyle yani kendisini

0: buldu oyuncu. Harika işler yapıyor. Bekler öyle. Ya bugün bir şey soracağım. Nubel oynadı mı ya? Zeki abi Nubel oynadı mı? İzlediniz mi? Bilmiyorum. Ben maçı izlerken Nubel'i görmedim. Vallahi, kalede kim vardı acaba?
1: Stadın hemen orada çok kahveci var. Orada görülmüş.
0: Hayır Nubel oynadı mı ya? Bilmiyorum hocam. Sen izledin Nubel'i gördün mü? Ben Nubel bugün maça gitmemiş galiba. Ya böyle bir şey var mı ya? Maşallah nazar değmesin.
1: Yani çok güzel söylüyor yönetmenimiz Güven. Hava soğuk olsa bugün çok üşürdü.
0: Yok abi büyük ihtimal sahile balık tutmaya inmiştir aşağı hemen var ya Dolmabahçe'de sahile oltasını alıp balık tutmaya gitmiştir. Ya samimi söyleyeyim yani burada hakikaten arada bir ironi de katıyorum da biz de futbol oynadık arkadaşlar ama futbol oynarken ben böyle bir oyun formasyonuna rakibe karşı ya bir ara bakıyorum İtalyan'ı izliyorum kenardan yemin ediyorum üstünde forma olsa sahaya girecek orta sahada o da baskı yapacak. Ya oyun kenarında adam öyle bir odaklanmış oyuncularla beraber yaşıyor, taraftarla yaşıyor. Ya üstünde form olsak sahaya girecek, oynayacak belki ya. Ya öyle yaşıyor maçı işte bu çok önemli bir şey. Sirayet ediyor tribüne futbolcular. Futbolcuların gözü onda. Onun gözü futbolcularda, onun gözü topta. Abi o topu ısırıyorlar, rakibi ısırıyorlar. Bak bu nedir biliyor musun? Bu hakikaten çok farklı bir şeydir. Ya böyle bir takım soruyorum ya. Sezon başında bu dönemlerde Avrupa kupalarında ligde oynayan bir kulüp şu ana kadar ben hatırlamıyorum görmedim maşallah var bitmiş gönderilme düşüncesi olan işte beklentileri karşılamayan birçok oyuncu bir bakıyorsun abi farklı bir kimliğe bürünmüş ya giren çıkan fark etmiyor sen bir sistem oyun formasyonu belirledin makine gibi işliyor bu sistem işte bunu aşılayan kim o. Bak rotasyon yaptı lig maçında. Herkes hayretler. Tayland düşünülmüyordu öbürü oyunu. Acaba ne yapar öbürü ne olur diye. Ama ne oldu? Herkesin performansında gelişme var. Geliştiriyor. Bunun sebepleri işte nedir biliyor musun? Bir, duygularına dokunmak. İki, çalışmaktır. Üç, sorumluluk vermek. Bunları sen bu oyunculara yaparsan, yaptırırsan bir de kaliteli oyuncu topluluğuyla beraber böyle mücadele isteyen, arzulayan, saha içerisinde kazanma ruhunu aşılamaya çalışan, aşılattıran oyuncu topluluğuyla beraber var ya aşılayan bir teknik direktörle aşılattıran bir teknik direktör muazzam şeyler izlersin. Ya ben sana şimdi bireysel olarak oyuncuların neler yaptığını sabaha kadar anlatırım. Ama benim en çok hoşuma giden Beşiktaş birlikte hareket ediyor birlikte. Taraftarı, hocası, yönetimi ve futbolcuları kenetlenmiş. İnşallah ligde aynı şekilde devam edecektir. Avrupa'da da göğsümüzü kabartacaktır. Geçmiş dönemlerde yıllardaki gibi. Puanlar alacak. Ülke puanımıza puanlar kazandıracak. Ama inşallah ligde yani bazı faktörler devreye girmez. Girmeye de çalışmasın. Çünkü bu Beşiktaş kenetlendi birleşti. Muazzam işler yapıyor. Allah nazarlardan saklasın. Sonuçta bizim ülkemizin takımı. İnsanlar şunu düşünebilir. Ekran başındaki diğer takımın taraftarı. Ya sen Beşiktaşlısı falan. Kardeşim Avrupa'da kim olursa olsun. Ben buraya çıktığım zaman bak ceketimi kravatımı takıyorum. Gömleğimi giyiyorum. Formamı çıkartıyorum. Neyse kim ne yapıyorsa ona göre yorum yapar. O yüzden tebrik ederim ben buradan ilk başta hocayı ayakta alkışlıyorum. Vallahi ayakta alkışlıyorum. Söylenecek çok şey var aslında. Kelimeler kifayetsiz kalır derler ya. Hakikaten kifayetsiz kalır.
1: Birçok şeyi söyledim bence.
0: Maşallah diyorum.
1: Öyle düşünüyorum. Bakalım Zeki abi neler söyleyecek ki Zeki abi Beşiktaş İtalyano'yla çok mutlu. Bu oyunculara da oyuna da yansıyor.
2: Evet. Önce Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. İtalyano'yu tebrik ediyorum. Heyecan verici bir takım oluşturduğu için Okan Koç'u da ayrıca tebrik ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
2: Heyecan verici yorum ve analizle bulunduğu için.
0: Teşekkür ederim Zeki.
2: Gerçekten tespitleri çok iyi. Enerjisi de müthiş. Beşiktaş kazanınca Okan Koç tadından yenmeyen yorumlar yapıyor. Gerçekten tebrik ediyorum. Gerçekten öyle. Oyunun içinde yani yorumun içinde, yorumun merkezinde başarılı performansında iyi buluyorum. İyi yorumcu.
0: Teşekkür
2: İyi de futbolcuydu ayrıca. Onun da hakkını teslim etmek lazım. Yani Beşiktaş'ta bir teknik adam hani derler ya, elinde sihirli değnek yok. İtalyano sihirli değneğiyle birlikte gelmiş aslında. Her oyuncuya dokunmuş. Yani yeni transferlerden maksimum verim alıyor. İşte Vlahovic çok büyük bir silah olacak. Ya oyunda kaldığı süre içinde şevkle mücadele etti. Seyirci bağrına bastı. Yani takım bütünlüğünü oluşturdu bir defa. Bu takım niye gol yemiyor 6 maçtır? 5 maçtır Avrupa'da, ligde gol yemiyor. Bunun nedeni ortadaki emek takım bütünlüğüyle birleşti. Kenardaki teknik adamın o müthiş zekası ve enerjisi takımdaki her futbolcuya ulaşıyor. Yani telepatik olarak anlaşıyorlar. sağ kenarında bu adam niye bu kadar hırslı diyorsunuz? Bizim böyle hocalarımız vardı, Yılmaz Vural gibi. Yılmaz Vural, Yılmaz hocamı kulağı çınlasın, çınlatalım. Biraz abartılı reaksiyonları vardı ama İtalyano'da iş kızıştıkça, Beşiktaş şampiyonluğa doğru giderken sağ kenarında aynı görüntüleri de verebilir. Çünkü yaşıyor maçı. Okan az önce bir şey dedi. Yani sırtında Beşiktaş forması olsa heyecandan sahaya dalacak. Oyuncu gibi oynayacak.
3: Gerçekten yani,
2: oyunu yaşamak çok önemli. Geriye düştüğünde de yaşayacaksın. Öndeyken de yaşayacaksın. Hem yürekli hoca, yürekli, iyi, pozitif futbol oynatıyor, korkmuyor. Bir defa teknik adam korkmayacak. Yani yenik durumdayken de korkmayacak, galipken de. Yani çünkü şunu unutmamak lazım. 11-11 oynanıyor bu oyun. Yani buna örnek olarak Ferencvaros Trabzon maçı, Trabzonspor Ferencvaros maçını verebilirim. Ya yani iki takımın kadro kalitesi arasında dağlar kadar fark var. Bir tarafın kadrosu oturmuş, 2 yıldır birlikte oynayan oyunculardan mütevazi bir kadrodan kurulu Macar ekibi, diğer tarafta başta Salah olmak üzere her mevkisinde yıldızları olan bir Trabzonspor. Ama nedir? Daha takım bütünlüğünü yakalayamamış, kopuk kopuk oynayan bir takım. Ya Beşiktaş'ta ama bu kadar çabuk bu takımın bu kadar iyi anlaşıp bu kadar iyi mücadele etmesi. Şimdi atanla tutan muhteşem. Yani Oh'un attığı bir gol var, kornerden gelen Rıdvan Yılmaz'ın ortasına. Olağanüstü. O topun kafasını çevirip uzak köşeye göndermesi müthiş. Bir defa oyun liderleri çok fazla.
1: Orta bu yani, abi kulübede Vlahovic'i görünce sezonun ilk golünü attı.
2: Öyle ama iyi. Her zaman hazır göreve. Yürekli oyuncu. Bir defa Orkun çok çok iyi. Yani tam bir lider. Savaşçı. Ve Salih Özcan geldikten sonra yükü de azaldı. Oyun savunma tarafında zorlanıyordu hücuma gittiğinde. Şimdi hücum tarafını daha rahat bir şekilde yapıyor. Çünkü arkada Salih Özcan var. Mourinho'yu gördük, hep söylüyorduk. Maçtan önceki yayında da Okan Hoca ile konuştuğumuzda şunu demiştik. Hani öndeki kenar hücumcuları Trossard, Çerni iyi ama Rıdvan'la Mourinho'da hep ileri çıkan bekler. Bekler de evet, maksimum verim veriyor. Bir de şimdi Çerni'nin hani sezon boyu ne yapacağını bilmiyorsun. Şu anda çok formda ama taraftarın kafasında hep bir soru işareti var. Geçen yılki gibi saçmaladığı maçlar olabilir mi diye. Şu ana kadar iyi gidiyor. Oraya da Trossard kalitesinde bir sağ kenar oyuncusu alırsa Beşiktaş'ı durdurmak gerçekten zor olur. Çünkü Vlahović daha sahne almadı. Yani girdi ama onun da işte serbest vuruştan atacağı goller, ceza sahasında atacağı gollerle Beşiktaş hem çok fazla skor üretir ve en önemlisi bu takımın gol yememesi tesadüf değil. Birlikte hareket ediyorlar. Birlikte savunma yapıyorlar. Çok iyi bir kalecisi var tamam da. Yani stoperlerine bakıyorsun. Yani Akbatı'ya 18 milyon vermişsin ama Jalo'yla Emirhan, değil mi? Müthiş. Yani maliyetli, çok maliyetli oyuncular değil ama tandemi müthiş bir şekilde kurdular. Bu tabii hocanın eseri. Keşke hep bu maç şeyi izlerken şunu düşünüyorum. Acaba Rafa Silva kalsaydı İtalyano'nun elinde ne olurdu? Tam bir canavara dönüşürdü asistleriyle, golleriyle. İşte hani Sergen Hoca tamam Beşiktaş şampiyon yaptı ama çok formsuz ve isteksiz geldiği için Beşiktaş'a bence en büyük yıkımı Rafa Silva da yaptı bence. Yani Rafa Silva küstürülecek bir oyuncu değildi. Gitti Benfica'da kendine geldi. Goller atmaya başladı. Büyük oyuncu. Yani böyle büyük oyuncuyu kaybetmeseydi, işte bu takımda Rafa Silva gibi bir oyuncu da olsaydı belki çok rahat şampiyon olurdu. Beşiktaş dört büyükler içinde en beğendiğim takım şu anda. Şöyle mesela Fenerbahçe'de çok iyi hücum yapıyor ama riskli oyun oynuyor. Beşiktaş çok iyi hücumlar yaparken, hücum futbolunu iyi oynarken işi savunma tarafını hiç ihmal etmiyor. Yani risksiz bir oyun ama risksiz oyunda sıkıcı bir oyun yok. Yani hücumsa hücumu dozunda yapıyor ama rakip hücum yaptığında da savunmayı da yapmayı biliyor. Orta saha çok dik, dinamik. Beşiktaş kolay kolay ligde ve Avrupa'da gideceği artık aşikar, gruplarda oynayacak artık bir sürü maç. Hiçbir takıma ezilmez. Yani yenilirken bile taraftarın alkışlayacağı bir Beşiktaş görüyorum ben. Kesinlikle. Beşiktaş taraftarı daha çok coşar. Onu söyleyeyim. Bugün de muhteşemlerdi.
1: Abdullah Hocam çok isim var tabi değinmemiz gereken. Ama Midtjylland maçında ve turunda değinmişken, rakip tamam Midtjylland'ın çok altında bir takım ama Kaan Ojalgiris'e karşı

0: yine de ben değinmek lazım diyorum. Salih Özcan'ın bugün yine nefis bir performansı vardı. Tabii Oh'u konuşuruz, Orkun'u konuşuruz, Vlahovic'in premierini konuşuruz, bunları konuşuruz ama 8'de 6 ikili mücadele, 3'te 3 hava topu, %99 pas isabetiyle oynadı. Merkezde oynayan bir oyuncu Salih Özcan. Yine müthiş oynadı gerçekten. Yani birkaç dokunuşla birlikte Italiano Beşiktaş'ı bambaşka bir seviyeye taşıdı ki Orkun olsun, Salih olsun, sağ içinde de hocam Beşiktaş'ın Trossard olsun, çok fazla teknik adamı var.
1: Ya aslında Salih'le başlamayacaktım da sen Salih dediğin oradan başlayalım.
0: Sessiz, ben biraz kontra yapmak istedim hocam.
1: Sessiz sedasız takımın en yararlı oyuncusu. Değil mi? Sessiz sedasız oynuyor. Basit oynuyor ama nerede Beşiktaş'ın açığı var orayı geliyor kapatıyor. Çok doğru pozisyonda oynuyor. Şimdi Salih'in transferi böyle. Ama bence Ömer şuradan başlamak lazım. 28 Haziran'da Beşiktaş sezonu açtı. Yaklaşık olarak 2 ay da yok. Yani 70 günlük bir süre zarfında gelinen noktada müthiş bir gelişim ve değişim var. Sergen Hoca zamanında ya bu Tukaka denilen oyuncuların hepsine dokundu. Doğru mu? Gelinen noktada daha gol yemeyen bir Beşiktaş var. Eksik bölgeleri olmasına rağmen hoca hiçbir zaman ya benim eksik bölgem var, bana adam alın demedi.
0: Asla.
1: Dedi ki tur geçtikten sonra bir oyuncu düşünüyoruz. Burada müthiş bir planlama var. Bence burada müthiş bir birliktelik var. Kim? Önder Özen, hoca, başkan ve bunların sirayet ettiği Beşiktaş tribünleri var.
0: Bravo hocam. Ben hatta Gökhan Keskin, Eduard Graf'ı da oraya
1: Gökhan
0: yazayım.
1: Gökhan abiyi de ekleyelim. Arkada görünmez kahramanlardan doğru bir tanesi. Gerçi o çok konuşulmasını istemez biliyorsun. Şimdi Beşiktaş'a en büyük kötülük Beşiktaş'ı çok abartmamak lazım.
2: Evet.
1: Neden? Şimdi işler çok yolunda gidiyor. Hocanın bazıları 18 ayda bir oyun bulamıyor. Hoca 70 ayda Beşiktaş'a oyun buldu.
0: 70 günde evet.
1: Değil mi? 70 günde özür dilerim.
3: Evet.
1: Ve bu oyunu geliştiriyor. Oyuncular da gelişiyor. Jola çok iyi oynuyor. Rıdvan sahanın yıldızı. Evet. Salih öyle. Davilovic'i seyretmedik. Olaytan'ın
0: hocam bir cümle vardı. Jalo dediğiniz için sadece bir cümlelik ekleme yapacağım. Dün basın toplantısında dedi ki kendimi hoca bana iyi hissettirdi dedi.
1: O da iletişimden kaynaklanıyor. Yani şunu söyleyeyim, daha Vlahovic gelecek. Trossard dediğim gibi devre arasında savuna bu fragman. Trossard esas filmi oynattığı zaman göreceğiz. Ama Beşiktaş'ın en zor şeyi bence orada kırılma yaşayabilirdi. Orayı çok iyi geçti. Midelant maçın.
3: Evet. Evet.
1: Ve iyi oynayarak
3: çok
1: geçti.
3: Rahat geçti ya.
1: Bazıları diyor ki 10 kişi kaldı. 11'e 11'de de iyi oynuyordu Beşiktaş.
2: Evet, bravo hocam. Aynen
1: öyleydi
2: öyle.
1: Yani.
2: Aynen öyle.
1: Ve şunu söyleyeyim, ondan sonraki nasıl denk geldiyse bu da enteresan bir kura. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne kaldı bir kere, o tebrik ederiz.
3: Evet.
1: Ve bence planlamanın eksik noktaları devam etmeli. Ben söyleyeyim de alırlar mı almazlar mı? Beşiktaş'a sol stoper lazım. Beşiktaş'a sağ öne adam lazım. Olaytan şu an çok iyi oynamasına rağmen iç orta saha lazım Beşiktaş'a.
2: Bravo hocam.
1: Alın, alternatif yaratın. Sonuçta Beşiktaş görünen o ki Kasım'dan sonra da devam edecek Mayıs'a kadar. 3 kulvarda devam edecek. Bu sene Beşiktaş'ın senesi olabilir. Beşiktaş'ın çok iyi bir kalecisi var. Hoca şunu dile getirdi. Dedi ki kötü zamanlarımız da olacak dedi. Belki o kötü zamanlarda değişime de ihtiyaç var.
3: Evet.
1: Ya oyuncu performansları arasında. Ama dediğim gibi yani Beşiktaş'ta çok iyi bir planlama var. Başkan çok büyük destek veriyor Önder Bey'e. Ve ben şöyle bir gelen oyuncuların isimlerini söyleyeyim. Trossard, Vlahovic, Salih, İlhan. Bu transferlerin ben hepsini okeyim. Belki Kuattara'da bir
2: Nübel
1: yanımda.
2: De var.
1: Nübel de var, özür dilerim. Nübel de var. Ona zaten %100 okeyim. Kuattara'da belki bir yanılma payı olabilir. Ama Beşiktaş şunu yapmalı. Çok iyi bir havası var Beşiktaş'ın. En az 3 tane transfer yapıp Ömer bu havayı bozmamalı.
0: Katılıyorum.
1: Yani bunu artarak devam ettirmeli. Çünkü Beşiktaş ya şimdi hocayı Okan da sevgili müdürüm de o kadar güzel anlattı. Ama o kadar güzel oyuncuları kullanmış ki. Mesela Bugün Muriel'le golü atıyor. Attığı yer santrafor bölgesi.

0: Altı pasın içinde.
1: Ama bu yani Murillo oraya tesadüf gitmedi Ömer. Bir plan dahilinde. Çünkü Murillo'yu hoca oyun kurulumunda kullandıktan sonra bir beki Rıdvan'ı içeri sokuyor. Murillo'yu artı bir olarak ceza sahasına sokuyor.
2: Hocam aynısı mı İçinat maçında oldu? Rıdvan kesti. Mourinho vurdu, olmadı orada.
1: Evet.
2: Bu maçta gol oldu.
0: Bu yorumu yapan Türk futbolunun en önemli sol beklerinden bir tanesi. Belki şimdi yaşı yetmeyen insanlar, kardeşlerimiz, dostlarımız vardır. Ve sol bek oynayan milli takımımızın değişilmez sol beki. Birçok büyük takımda oynamış bir insan. Bak kanat bekleri değerlendiriyor.
1: Tabii.
0: Bak ben yani bunun ben altını çizerek söylemek istedim.
2: Ve ben şöyle, referansı.
1: Hayır, şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani o kadar güzel oyunculara geçirilmiş ki oynanacak oyun. Adam oraya gidiyor. Zaten ofansif bir bek. Değil mi? Ofansif bir bek zaten. Ya şimdi buraya Trossard, daha dediğim gibi Trossard çok büyük oyuncu. Vlahovic'i daha bunlar görmedi.
0: Tamam.
1: Vlahovic bir hazır olsun. Şimdi işin enteresan tarafı, transfer düşünülen bölgelerde oyuncular iyi oynamaya başladı. Černý oynuyor. Son iki maçtır gol attı. Evet. Ligde, Avrupa'da. Onun arkasında şey var. Neydi Kosovalı bizim?
0: Rashica
1: var. Oraya transfer yapılırsa orada da rekabet artacak. Ama Beşiktaş'a stoper lazım.
2: Net.
1: Yani net. İyi oynuyor çocuk ama stoper lazım. Yani en azından rekabete sokulur. Beşiktaş'a orta saha lazım. Bak Beşiktaş 3 tane Ömer şey yapsın, o transfer yapsın. Bu transfer ettiği oyuncular arasında mutlaka Mayıs'ı görür. Bak nerede olur bilemem ama mutlaka Mayıs'ı görür.
0: Şimdi
1: bak ve Beşiktaş bu tempoyu sezon başı yaptı, bu fizik gücünü. Eğer bunu korur ve üstüne koyarsa Beşiktaş'ın fizik gücü ligin en iyi takımlarından biri oldu.
2: Şimdi şunu söylemek lazım. Rakip takım teknik direktörü maç sonunda şöyle bir açıklama yapmış. Beşiktaş çok farklı bir seviyede, Süper Mario seviyesinde. Bu seviyelere bizim gelmemiz zor demiş. Süper Mario'dan da şuraya bağlayabiliriz. Yaratıcısı Süper Mario'nun bir Japon ama Süper Mario'nun kökeni Brooklyn'de Amerika'da çalışan bir İtalyan. Beşiktaş'ın başına bir İtalyan var.
0: Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Hocam güzel, çok güzel yerlere değindi Zeki abiyle beraber. Teşekkür ederim. Yani şu var. En önemli detaylardan bir tanesi. Yüksek tempoda oynayan bir Beşiktaş. Bak hepimiz ne diyoruz? Rotasyon, alternatif, transfer. Tabii ki de bu görüşülüyor ve yapılıyor, araştırılıyor. Bir şekilde de yapılacaktır. Sağ kanat, orta sağ, stoper ve arkada. Ben gençler milli aynı buna benzer tempoda mücadele eden bir takımda oynadım. Ersun Yanal dönemi ama bu kadar tempolu değildi. Şimdi o dönemlerde lig sayısı, lig maç maratonu bu kadar uzun değildi. Şimdi 3 kulvarda yarışacaksın. Bu kulvarlarda yarışabilmen için bu hocaya rotasyonu geniş bir kadro vermen lazım. Ki böyle bir teknik direktöre sahipsiniz diyorum ya mesela. Çok önemli bir artıdır, detaydır. Neden? Adaleti sağlayan bir teknik direktör. Forma adaleti olan. Fark etmiyor. Yaşlıymış, gençmiş. Çıkın oyna diyor. Sorumluluk veriyor. Bunlar çok önemli detaylar. İşte o rekabetin adalette olduğunu gören oyuncu topluluğu bu sefer herkes her dakika kendini diri ve hazır tutar. Yapacaksın abi. Bir tane sağ kanata, orta sağa iki tane sol stopere. Çünkü senin üç kulvarda yarışabilecek geniş bir kadroya ihtiyacın var. Çok yüksek tempoda oynuyorsun, mücadelede oynuyorsun. Ve topun hep sende kalmasını arzulayan bir oyuncu topluluğu oluşturdun. Ne olacak? Zaman zaman aktif dinlenmeye geçireceksin oyuncuları. Rotasyon içerisinde Ömer'in yerine, Abdullah Hoca'nın, Zeki abinin yerine beni. Bunlar oluyor ama bunu yaptığın zaman da görüyoruz. Bak yaptın ilk maçında. Hiçbir takım oyun gücünden veyahut oyun formasyonundan yadırgamadı. Aynı oyun sistemine devam ettirdi. Pozisyonlara girdi, pozisyon buldu. Taraftarı yine coşkulandırdı, umutlandırdı. O heyecanı verdi. Heyecan çok önemlidir. İşte taraftara sen o heyecanı nasıl verdin? O sahadaki oyunculara o dağıttığın forma adaletinden dolayı verdin. Taraf futbolcular ne diyor biliyor musun? Benim hocam diyor adaletli diyor. Ben diyor kendime bakacağım diyor. Bakmak zorundayım çünkü her an o formayı bana verir. Trossard'ı keser. İlan'a verir. Vlahović'i keser. Oha verir.
1: Örnek mesela. Oynattı,
0: Taylan Murillo ligin en iyi beklerinden bir tanesini kesti. Taylan'ı oynattı. Çalıyor sen çık dedi. Sen busun dedi. Bak 20-22 milyona mal ettiğin oyuncuyu bir anda kesti. Onu oynattı. Öbür tarafta da oynatabilirdi. Yani o değişiklikleri yapabilir. Bunlar önemli detaylar. Bak lig maratonu uzun. Avrupa Kupası var. Ziraat Türkiye Kupası var. Tabii ki de bunlar göz önüne alınarak gerekli hamleler yapılacaklar, planlamalar yapılacaklar. Hocam çok güzel bir şey söyledi. Başkan Önder Özen, İtalyano, Gökhan Hoca, işte Graft. Yani futbol akıllarına doğru şekilde verdiğin zaman doğru futbol akıllarına bu sefer hedefe de gidersin, taraftarı da mutlu edersin. Oyun ortaya çıkar. Oyunu da ortaya çıkaracak kişiler sizsiniz. Bundan sonra çok basit bir şey kaldı. Okyanusu geçtiğiniz derede boğulmayın. Yazık etmeyin.

0: babacığım fedakarlık dönemi şu anda. Gidin fedakarlık yapın, maddi manevi, kasa kolaylığı mı neymiş, oymuş buymuş. Rakiplerin ne yaptıysa sen de onu yap. Zaten yaptın. Dedin ya rakiplere göre transfer evet. yapacağım başkanım. Yaptın. Dahilini de aldın. Şu anda Türkiye'de Trossard gibi sol kanat var mı? Yok abi, Orkun gibi orta saha varmış. Olayten gibi oynayan bir 8 numara söyle bana ya. Son 5 maçta oynadığı oyun gibi oynayan. Bir 8 numara söyle. Salih gibi oynayan. Mourinho gibi oynayan. Rıdvan'ın bugün gösterdiği performans gibi oynayan bir sol bek söyle bana. Niye biliyor musun? İşte sistem, formasyon.
1: Evet.
0: Abi makine gibi.
1: Doğru.
0: Mekanizma istiyor artık. Bundan sonra yapılması gereken transferlerde tabii ki de son dönemler yaklaşıyor, geliyor. Yapılacaktır. Yazık olmasın. Git başkanım, yap. Bak sen şovunu yap. Hoca sahada takımı da şampiyon yapar.
2: Ben şunun çok
0: transferlerde yap şovunu.
2: Şunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Sağ içinde zaten oyunu görüyoruz. Oturmuş bir kurgu var ama sağ dışındaki açıklamalar, oynayan oynamayan oyuncular, az önce işte Abdullah Hoca'ya söylediğim Calo örneği. Mesela Ohun şimdi röportajına rastladım maçtan sonra. Bence çok değerli röportaj. Şunu söylemiş. Vlahovic harika bir oyuncu. Belki de dünyanın en iyi santroforu. Ondan çok şey öğrenebilirim. Semih'le de beraber forvet hattımız çok iyi. Belki şampiyon bile olabiliriz demiş. Yani bu kadar pozitif bakış açısı. Yanında oynadığın gelen oyuncuyu ki oh Beşiktaş'ın Vlahovic gelmeden ilk santroforuydu yani ama muhtemelen yerine gelen oyuncuya dünyanın en iyi santroforu diyecek kadar da alçak gönüllülük. Ama bütün bunları bir arada buluşturan, bu takımın tutkalı olan da bence Vincenzo Italiano.
1: Doğru. %100. Ya ben şey düşünüyorum yani Beşiktaşlı oyuncular bir defa tamam hoca çok formda da gelen de geçen yıldan kalan da geçen yıl yıpratılan oyuncular da çok enerjik ve çok formdalar. Yani
3: çok
1: bunlar
3: transfer hocanın, var geçen yılda.
1: Takım çok yıpratılmıştı, değersizleştirilmişti. Ya, bu oyuncular çok eleştirilmiş, yerden yere vurulmuş. Bu takımdan bir şey olmaz. Hani bu takım değişsin hep böyle. Ama bu oyuncuları ayağa kaldırdı. Yani bunlara moral verdi. Daha Beşiktaş'a yani imzaladı gitti biliyorsun. Ama başkanın deyimiyle o zaman hep Beşiktaş'ın maçlarını izleyip tek tek onu oyuncularla ilgili analizler, işte değerlendirmeler yapıp dersine çok iyi çalışıp başladık.
2: Zeki abi önce psikologluk yapmış takıma, İtalyano sonra teknik adamlık yapıyor.
1: Hoca var, çok iyi bir takımı kör düğüm edersin. Hoca var, böyle değersiz gibi görünen mütevazi bir takımı uçurur. Yani o hani hep şunu derler ya, hocanın katkısı %10'u geçmez bazı kimine göre. Bazı hocalarda da %90'dır takıma. Yani şu Italiano'nun dediğim gibi Beşiktaş'ın bu kadar yükselmesi, işte taraftarın müthiş bir potansiyeli. Beşiktaş taraftarı şu anda en mutlu ve en coşkulu taraftar topluluğu. Her yerde. Bugün de öyleydi. Bütün dinamikleri harekete geçirdi bence Italiano ve kenarda duruşu da çok güzel, kibir yok, oyundan kopmuyor, havalara girmiyor.
0: Evet, doğru.
1: Ölçülü konuşuyor, rakibi rencide edecek açıklamalar yapmıyor. Ya ben şundan nefret ediyorum mesela. Biz şampiyon olacağız. Ya bir dur da, yani ligin ilk hafta, lig başlamadan başlıyorlar. Yenildikleri maçlardan sonra da bunu söyleyen takımlar. Bir dönem Ersun Yanal Fenerbahçe'de her maçtan sonra biz şampiyon. Ya durun olun. Zaten 4 takım şu anda şampiyonluğa aday. Bir takım şampiyon oluyor her sene. Ya takımı hiç germiyor. Takımı strese sokmuyor. Takım keyif alarak oynuyor. Bu ne kadar önemli. Bu ne kadar iyi. Tribünde seyirci oyundan keyif alıyor. Yani bütün parçaları, puzzle'ın parçalarını birleştirir şu anda makine düzeniyle işliyor. Tabii ki bu uzun maratonda sakatlıklar olacak, oyuncu yeri gelecek, formsuz olacak.
0: İşte geniş bir kadro.
1: Orada geniş kadro işte o zaman önemli. Çünkü tabii. Avrupa'da zorluk derecesi yüksek maçlara çıkacaklar, ligde derbiler olacak, hakem hataları olacak. Yani takımın enerjisini düşecek bir takım unsurlar olduğunda devreye taze güç, yedek kulübesindeki o profiller girecek. O yüzden Beşiktaş bu sezonu hani hem Okan söyledi hem de Abdullah hocamın söylediği gibi belki de bu sene o sene şampiyon olacak ama keşke dememek için şu anda o transferleri yapacak. Bence ekonomik gücü de var Beşiktaş'ın, harcayacak limiti de var, onları yapsın sonra
3: yapacak
1: Ocak ayına yani. Bırakmasın bir Ocak de, ayına bırakmak sıkıntı.
0: Aynen, bir de ne biliyor musun, bak dikkat et, hocam da söyledi, Zeki abi de, içeriden transferler yapıldı. Ne

0: değerli, değerini bilen oyuncular ortaya çıkarttı. Kardeşim sen değerlisin dedi. Sen potansiyelin. İçeriden transfer yaptı. Her oyuncudan da maksimum verim alıyor. Her oyuncuyu değerlendiriyor. Ya hazır tutuyor dedim ya. Bir de oyun içerisinde baskıyı kuruyorsun ya. Şu çok önemli. Sen ne Abdullah Hoca mesela ikiniz bir takımdasınız. Zeki abiyle de biz bir takımdayız. Zeki abi sana baskıya geliyor. Senin pas opsiyonun bir tek şu anda Abdullah Hoca. Ben senin o pas opsiyonunu Abdullah Hoca'nın yapacağını bildiğim için ben oraya gidiyorum. Ne oluyor bu sefer?
1: Başkasının senin, yerine mücadele et.
0: Tabii. Senin hiçbir şeyin kalmıyor artık. Seçeneğin kalmıyor. Mecbur topu bana verme gereği duyuyorsun. İşte bunlar hep çalışarak oluyor. Çalıştıran bir teknik direktör. Rotasyonu geniş bir kadro kurduğun zaman zaten Beşiktaş o hedefe taraftarıyla beraber gider. Oynanan oyun o umudu veriyor, vaadi veriyor. Bir de içeriden yapılan transfer, dışarıdan da nokta atışı yaptığın zaman 3-4 tane transferle geniş kadroya ihtiyacın olacaktır. Çünkü senin bu tempoyu kaldırabilecek şu anda yeterli sayıda oyuncun yok. O yeterli sayıdaki oyuncuyu toparlaman ve çoğaltman gerekiyor. Bunu biliyorlar. Ama burada önemli olan her zaman söylüyorum. Artık bu saatten sonra yapılacak hamleler daha da fedakarlık yapılması gerekiyor. Fedakarlık dönemi maddi manevi anlamda. 20'yi alacağına git 30 al. Bir sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde 30 aldığın oyuncuyu belki 60'a satarsın. Bu 52 oyuncuyu 70'e satarsın.
2: Oyuncu grubu ve bence teknik adam bir adım attı. Şimdi o bir adım da yönetim atacak.
0: Evet. Evet. Atıyorlar. Yönetim İkisi atıyor karşı karşıya atıyorlar.
3: Söyle. Attı, İkisi... attı hocam ama hani
1: tamamlaması lazım. Evet,
0: cevap verdi. Devamını yani biraz daha bir adım daha atsın gibi.
1: Ya ben şunun için söylüyorum. Şimdi Beşiktaş çok iyi bir hava yakaladı. Değil mi? Yani müthiş bir hava yakaladı. Evet. Fizik olarak, oyun pratiği olarak ve bunu eksik bölgelerde oyuncular olmasına rağmen ben şu çünkü bu hakikaten çok yüksek perdeden girdiler yani. Şu anda ligin en hazır takımı fiziksel olarak, taktiksel olarak.
2: Fizik anlamda bir anda yükselişe geçmiş.
1: Tabii yani Beşiktaş. Demek ki müthiş yani sezon başını çok iyi geçirmişler. İstek arzu olarak. Çünkü oyuncuların yüz hatlarına bakıyorum hepsi çok mutlu. Gol kaçırıyor, atıyorlar. Bunun devam etmesi, çünkü bunun Ömer bir de tabii bu kadar yüksek perdeden lige girdiğin zaman Okan da bilir belli bir süre sonra düşüş başlayacak. Tamam. Hem fiziksel hem taktiksel sezon başı olan şeyler bazen olmayacak. İşte orada geniş derin kadroyu yaratabilirsen mesela ben formsuzum Okan Hoca girecek. Tamam. Öyle yani onun için bunu yaratmalara bir de bir gerçeği var. Beşiktaş görünen o ki Avrupa Ligi'nde de Beşiktaş'ın artık Avrupa Ligi'nde 16'lar falan hedef olması lazım.
3: Kesin. Evet.
1: Kesin. Yani Beşiktaş işte 24'e atayımı düşünmemesi lazım. 16'ya atayım. Kim gelecek? Belki 8'i zorlayayım.
2: Neden olmasın?
1: Evet. Neden olmasın? Görüntü çok iyi. Hoca iyi. Taraftar iyi.
2: Geçen sene Avrupa Ligi'nde 3. olan Michelant'ı eledi Beşiktaş. Evet. O Michelant'ı neredeyse birçok oyuncuyla devam ediyor bu sezon.
1: Ya onun için bunu tamamlayın. 1-2 nokta eksik kaldı. Çok iyi oyuncular geldi.
0: Hocam bir de çok güzel bir şey söyledin. Ne dedin? Yüksek fizik gücüyle hakikaten girdi. Tabii. Ya Beşiktaş dedin. Sadece fizik gücü bak şimdi. Hoca teknik direktörlük yapıyor.
2: Son 1 dakikamızı bir takıma, hızlı bir şekilde toparlayacağız.
0: Bir takıma tempoyu, fizik gücünü, mücadeleyi aşılarsın. Ama yeteneklerini ortaya çıkarmak önemli. Bak dikkat edersen bireysel performanslar muazzam işler yapıyor.
1: Tabii.
0: Yani örneğin Çalım atıyor, şut çekiyor, gol atıyor, koşu yapıyor. Defans hattında pozisyon almasını biliyor. Mesela Calo'nun performansıyla ilgili söylüyorum. Orta sahada Salih kaç yıldır oynamıyor. Yani sadece mücadele anlamında var ya. Ben buradaki ekibe çalıştırdım 3 aydır. Koşar 90 dakika mücadele eder. Ama önemli olan senin içindeki cevheri çıkartabilmek. O ruhu ortaya sunabilmek. Bunu yapan bir teknik direktör. Bak sadece mücadele anlamını bir kenara koyuyor. Adamların yeteneğini ortaya koyuyor. Yap başkan. Git al 3-4 tane. Git fedakarlık yapın. Rızk alın gidin alın.
2: Müziğimiz geldi. Yayını kapatıyoruz. Maçların öncesinde, arasında, sonrasında beraberdik. Uzun bir geceyi tamamlıyoruz kendi adımıza. Abdullah Ercan, Zeki Uzundurkan, Okan Koç. Çok teşekkürler. Ağzınıza
1: teşekkür
2: sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
2: Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Haftaya başarılar. Trabzonspor'da umutların haftaya taşıdı. Neden olmasın? Trabzonspor'a da Macaristan'da başarılar. Görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.
4: L'importante continuare a creare.
5: Bizim daha fazla gol şansı yaratmamız gerekiyor. Gol pozisyonuna girmemiz gerekiyor. Buna devam etmemiz gerekiyor. Çünkü takım kazanmak istiyor. Her seferinde kazanmak istiyor. Bu mentaliteye sahip. Ve bunu da bence bugün gösterdik. İlk kornerden daha skoru açabildik. Maçı açabildik. Bu yüzden mutluyum. bizim böyle devam etmemiz gerekiyor. Daha aç olmamız gerekiyor aslında mentalitemizi. Hep kazanan bir takım olmak istiyoruz. Bu yöne çevirmemiz gerekiyor mentalitemizi. Daha fazla gol atmamız gerekiyor. Yaratmamız gerekiyor. Ve çalışmamız gerekiyor tabii de gol atmak için. Bunu söyleyebilirim. Bugün savunmadan çok mutluyum. Gerçekten çok çok mutluyum. Bence şu ana kadar takım olarak harika.

0: düşünüyoruz. Özellikle top kapmamız, topu tekrar kazanmamız bence harika şu ana kadar. İlk maçta üstünlüğü sağladık fakat daha bitmiş bir şey yok. Daha bir önümüze 90 dakika var Litvanya'da. Bugün mutluyum. Umarım bu güven olan, bize karşı olan bu güven artacak ve daha da mutlu olacağız ileride. Rotasyon yapmak zorunda değilsiniz ama bazen de zorundasınız. Çünkü maçlar arasında az zaman oluyor, yorgunluk oluyor. Biliyorsunuz 3 günde bir oynuyoruz, 2-3 günde bir oynuyoruz ve o yüzden daha taze, daha diri oyuncuları kullanmayı tercih edebiliyorsunuz bazen. Şu ana kadar gösterdiğimiz performans aslında çok yorucu bir performans olmadı. O yüzden çok rotasyon yapmadım ama ileride bunu arttıracağız. İleride daha belki fazla oyuncu değişikliği yaptığım maçlar görebileceksiniz. Biliyorsunuz haftaya tekrar bir tane revanş maçımız olacak Litvanya'da. Yarın idman yapacağız. Cumartesi günü yola çıkıyoruz. Pazar tekrar maçımız var. Yani bu durumlarda tabii ki de rotasyon yapabiliyorsunuz çünkü yorgunluk olabiliyor. Stoperler hakkında ise üst stoperimi de şu ana kadar oynattım. Üçünden de çok memnunum. Beni zor duruma sokmadılar. Hepsinden memnun kaldım. Tabii ki de burada seçim yapan benim. Umarım da beni yanıltmazlar. Onlardan çünkü memnunum şu ana kadar. Ve bizim mentalitemiz ve ruhumuz sahada böyle olmalı. Oynayan herkesin, seçim yaptığımda oynayan herkesin yüz yüzünü vermesi lazım. Lütfen bu inancın devam etmesi lazım. Maçayı başladık. Erken gol bulduk. Rakibi zor duruma sokmaya çalıştık. Bunlar tabii ki de taraftarın sayesinde oldu. Çünkü onlar gerçekten bizim itici gücümüz. Gerçekten bu akşam 12. adam olduklarını söyleyebilirim. Yani bu sahada oynayan bir takım istekli olamaz, aç olamaz ya da yüzünü veremez gibi bir şey olamaz. Çünkü bu taraftar gerçekten bunu sağlıyor. Yani buraya çıktığınızda bunları yapmak zorundasınız. İlk dakikadan itibaren yüzünü vererek koşmanız gerekiyor. Gerçekten inanılmaz bir sattı. Teşekkür etmek istiyorum bütün taraftarımıza. Mutlu olmama şansınız yok burada. Aynı zamanda bugün de avantajı aldık. Çok mutluyuz. Onlar sayesinde yaptık bunların hepsini. Tekrar teşekkür etmek istiyorum. 90 dakika boyunca gerçekten bizi çünkü çok güzel destekledi.
1: First of all, congrats to Beşiktaş, the better team win the game.
2: Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik etmek istiyorum. Kesinlikle daha iyi takım olan Beşiktaş'tı. Benim için ve oyuncularım için çok uzun bir 90 dakikaydı. Ben ve takımım bunu biliyorduk. Ama yine de oyuncularımla gurur duyuyorum iyi savaştıkları için. Belki siz medya için biraz garip olabilir 3-0 kaybettikten sonra koçum buraya gelip oyuncularımla gurur duyuyorum demesi ama bu çok başka bir seviye. Sanki Super Mario seviyesinde gibi diyebilirim. Biz bir seviyedeyiz ama Beşiktaş 72. daha fazla seviyelerde. Dolayısıyla o seviyelere bizim de gelmemiz biraz zor. Beşiktaş belki bugün daha fazla gol atabilirdi. Ben takım tarafında bazı hayal kırıklıkları yaşıyorum tabii ki. Maçın başında kornerden ve daha sonra da penaltıdan goller yedik. Ama bu demek değil ki Beşiktaş daha farklı şekilde golleri bulamazdı. O yüzden bugün daha iyi olan taraftı. Takımımla gurur duyuyorum. Tekrar da Beşiktaş'ı tebrik ediyorum.
3: Esta noche y nos vamos contentos con la victoria.
4: Öncelikle çok şükür bugün galip geldik diye başlamak istiyorum. Hedefimiz deplasmana buradan avantajlı bir skorla gitmekti. Harika bir oyun oynadık. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Rıdvan'ı tanıyorum. Rıdvan'ın kalitesini biliyorum. Topu tam da o noktaya getirebileceğini yani o ortayı yapıp o asisti yapabileceğini düşünmüştüm. Ben de doğru yerde topla buluştum. Golü atmış bulundum. Farklılık olarak şu an daha fazla baskı yapan, daha önde basan, biraz daha tempolu oynayan bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Maçları da bu şekilde kazanıyoruz. Bu şekilde devam edersek ve çalıştıklarımızı sahada da uygulayabilirsek iyi sonuçlar almaya devam ederiz.
5: Geçen maçta zaten buradaydım, aynı şöyle söyledim. Bizim için çok değerli bir başlangıç. Çok güzel bir seri yakaladık açıkçası. Diğer maçlarda pek fazla gol atamasak da bu maçta gol pozisyonlarında da tatmin ettiğimizi düşünüyorum. 3 gol de bulduk. Bu yüzden mutluyuz. Tabii ki de bu performanstan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Artan performans evet tabii ki de arttı ama ben bundan önce de bundan aşağı performans sergilediğimi ben düşünmüyorum. Sadece bugün güzel 2 asistle sonuçlandırdığımı düşünüyorum. Tabii ki de böyle durumlarda havaya girmenin bir manası yok. Ayaklarımı yere basarak aynı şekilde devam etmeye çalışacağım. Ya aslında yani şöyle söyleyeyim, bu bir hayal değil. Bence bu olması gerekendi bizim için. Çünkü yani Türkiye'nin en büyük kulübünde

0: böyle oynamak zorundayız. Öbür türlü geçen sezonlarda belki çok iyi baştan geçememedik ama bu sezon bence hem kendi açımızdan taraftarı tatmin ettiğimizi düşünüyoruz. Ve bu baştan geçişin biz de çok gurur duyuyoruz. Yani elimizden geldiğince böyle yormamaya çalışacağız. Tabii ki de o da yani Mijdat maçlarından sonra rahat maçlar geçiriyor. Belki de yorulmuyor da. Bizim tek hedefimiz oraya en az şekilde topu getirip rakibe şans vermemek. Bunu da şu anda iyi başardığımızı düşünüyorum. İnşallah böyle devam edeceğiz.
1: Veysaş Lojistik'in

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam Salim Manav ve Savaş Çorlu'ylayız. İki gazeteciyle birlikte gündemdeki haberleri konuşacağız. Tabii ağırlıklı olarak temsilcilerimiz Trabzonspor'la Beşiktaş'ın bu akşam oynadığı karşılaşmaları masaya yatıracağız. Ardından Galatasaray'ın Batrakov transferi yine gündemin ilk sıralarındaki haberlerden birisi. Onu da konuşacağız detaylı bir şekilde. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar sevgili Koray.
1: Merhaba diyoruz tekrar. İyisiniz.
3: İyiyiz Koray abi.
2: Gayet güzel, her şey yolunda.
1: Gayet güzel. Çok sakin gördüm sizi. Birazdan kopacak fırtına öncesi sessizlik mi?
3: Sessizlik.
2: Salim, sen de bir yorgunluk seziyorum.
1: Salim her zaman enerjik ve dinç.
3: Enerjiyim ya. Enerjik bir şekilde evet. Geldim.
1: Şimdi tabii ki maçları konuşacağız. Rövanşlar var, onu söyleyelim. En azından Trabzonspor adına şu anda karalar bağlamaya gerek yok. İyi bir skor olmadı. Kazansak daha güzel olurdu. İnşallah rövanşta Trabzonspor Ferencvaros'u elemeyi başaracak. Adını Avrupa Ligi'ne yazdıracak. Beşiktaş'ta zaten keyifler yerinde. Sezon başından olduğu gibi. Bugün de bir sürprize izin vermedi siyah beyazlar. Farklı şekilde kazandı. Biz Trabzonspor'la birlikte başlayalım. ATV ekranlarından futbol severlerle buluştu bu mücadele. Trabzonspor ne yazık ki ilk maçta istediği skoru alamadı. Sağdan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
4: Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Payaç mücadeleyi yönetecek. Ve Muhammed Salah en büyük fanı Isaac Hilmi ile bir arada sahada. Sevenler Trabzon'da kavuştu. Liverpool'dan Merseyside'den sonra. Trabzonspor Ferencvaros mücadelesi Macar ekibinin vuruşuyla başladı. Müthiş bir ıslık Trabzonspor taraftarından. Bamidele Yusuf. Yusuf topu taşıdı. Hakem oyunu durduruyor. Faul kararı var. Melih Kabasakal'ın yerde kaldığı an görüntüde pas savunma arkasına. Salah ceza alanında. Muhammed Salah vurdu. Top dışarıda. Muhammed Salah karşı karşıya vuruşunu yaptı. Kaleci Dibuş'tan seken top Salah'tan dışarı çıktı. Uzun pas Vibu'dan Salah'a doğru. Muhammed Salah kontrolü güzel. Salah yerde kaldı. Faul bekliyor Trabzonspor. Oyun devam ediyor. İki oyuncuyla karşıladık Yusuf'u. Orta geldi. Ferencvaros öne geçiyor Trabzon'da.

0: Ferencvaros'un golü yeniden ekranda. Faul bekledi Trabzonspor. Sonrasında oyun devam etti. Nagy'nin ortasında kafayı vuran Zekeriyasen Ferencvaros'u üstünlüğe taşıdı. Bouchari sağ çizgide ısrarla istedi topu, yaptı ortasını. Penaltı beklentimiz var. Oyun devam ediyor. Müthiş bir ıslık Trabzon'da. Kadu ile mücadele halindeydi. Chibuke Vibu taç atışıyla oyun sürecek. Bamidele Yusuf. Yusuf girdi ceza alanımıza. Yusuf çekti soluna. Yusuf'un vuruşunda Onana. Yakın direğe. Kalecileri zorlayabilecek tipte bir vuruş. Ancak Andre Onana dikkatli. İşte pozisyon. İkinci yarıya Trabzonspor başladı. Cabral. Malinowski yerden oynadı. Salah şut pozisyonu. Salah top dışarıda. Güzel fırsat. Muhammed Salah çerçeveyi bulamadı. Malinowski'nin çok iyi pası. Salah çok soğukkanlı. Topu aldı önüne. Sonrasında vuruşunda top dışarıda. Vibu iki oyuncu arasında pasını vermeyi başardı. Noah Saviolo gitmek istiyor. Saviolo, Salah merkezde. Saviolo, orada açı. Top direkten döndü. Salah vurdu kafayı, savunma orada. İnanılmaz bir pozisyon. Çok güzel pozisyon. Onuachu'nun kafa vuruşu. Direğe döndü top. Dibuş'tan sekti. Böyle vurdu kafayı Nijeryalı. Pozisyon tekrar görüntüde. Çok iyi fırsattı. Sonrasında Salah kafayı vurdu. Rijmaekers araya girdi. Ferencvaros'ta. Bamidele Yusuf'la çıkıyor Ferencvaros. Yusuf süratli taşıdı topu ceza alanımıza. Yusuf çevirdi içeri, çok kritik müdahale savunmadan. Bu bölümde top bir o kalede, bir bu kalede. Chibuke Vibu yine kritik anda savunmamıza nefes aldırıyor. Pina. Onuachu. Pina. Salah bıraktı. Pina. Pina. Kaleci Dibuş. Çok güzel fırsat. Yine olmadı. Bir kırmızı kart. Ferencvaros kulübesine. Uzatma bölümünü de istediğimiz seviyede verimlilikte geçiremedik. Bir gerginlik. Vivu yerde. Hakemin elinde kırmızı kartı var. Kırmızı kart. İlk maçı kaybetmek üzereyiz ve rövanşta da ne yazık ki Vivu'dan yararlanamayacağız. Son düdük geliyor. Trabzonspor Ferencvaros'a 1-0 mağlup oluyor.
1: Trabzonspor'da ilk maçta işler istenildiği gibi gitmedi. Dezavantajlı bir skorla Macaristan'a gideceğiz. İnşallah sonu tur olsun diyelim. Çevrilemeyecek bir skor değil. İyi niyetimizi, temennilerimizi söyledikten sonra da bugünün gerçeklerini biraz konuşalım. Neden olmadı bugün? Kaçırdığımız fırsatlar var bu arada. Onuachu'nun çok net bir pozisyonu var. Ardından Pina'yla orada çok rahat beraberlik golünü de bulabilirdik. Ama olmadı. Neler eksikti sence Savaş Çorlu?
2: Ya yeni takım olması tabii ki önemli. Muhammed Salah gibi bir oyuncunun sürekli olarak topla buluşması, ayağına top alan Muhammed Salah atması, Muhammed Salah'ın daha henüz takıma alışmaması olması, etrafında Muhammed Salah kadar isteksiz oyuncular olması. Çünkü pas alıyor ama pas verecek yakın etrafında adam bulamadı. O kadar çok pozisyon var ki. Bu biraz yeni takım olmasından dolayı. Baskı demem ama aslında şunu söyleyeyim. Ben sonunda söyleyeceğim ama bu Trabzonspor rövanşı maçı alır turu geçer. Ben iddialı konuşmayı çok sevmem. Ama Trabzonspor bugünün bazı hatalarından ders çıkartıp bir de rövanşa böyle Hırvat hakem gibi, Igor Pjanic gibi bir hakem değil de adaletli bir hakem olması lazım. Maçı

0: Türbinler full, Türkiye'nin değil dünyanın birçok yerinden maça gelenler vardı. Bugün havaalanında gelen arkadaşlarım her yerde Trabzonspor formalı taraftarları görmüş. Stada yansıdı. Burada oyunun geneline baktığımız zaman şanssız pozisyonlar vardı. Trabzon'un yediği golde de bence çok güzel bir savunma var. Baktığımız zaman 4'te dizilmiş ama arka tarafta 2 adam var. Yani hatalı diyemiyorum. Baktığın zaman aslında 4 oyuncu da çizgi gibi savunma yapmıştı. İp gibi dizilmişlerdi. 2 tane adam arkada, birisi vuruyor gol oluyor. Onu açı vuruyor gol.
1: İşte yan yana dizilmenin bir anlamı yok ki adamı bıraktıktan sonra. İstersen 10 kişi dizil.
0: Ya şimdi kademe hatası.
1: Boş kafa vuruyor. Ortayı yapan boş orta yapıyor. 4'ünde
0: o çalışılmış bir savunma ama arka tarafta 2 kişi boş bırakılması da bazen oyun içinde konsantrasyon.
1: Hala şundan diyorum olabiliyor. Yani ortayı yapan adamın önünde kimse var mı? Yok, zor yani, zor böyle bir baskı altında çıkan orta değil, bomboş orta.
0: Vururken de bomboş.
1: Kafayı vuran bomboş vuruyor.
0: 4'ü de kaleye dönük. Yani oyuncuyu vuran adamdan çok bağımsızlar. Çalışılmış bir pozisyon ama ona rağmen yenilen bir gol var. Burada hata diyebiliriz. Pozisyon hatası diyebiliriz, bir boşluk diyebiliriz. Futbolda böyle bir şeyler var. Ama maçın geneline baktığımız zaman Trabzonspor yine kazanabileceği bir performans vardı. Pozisyonlar vardı. Ben rövanşta Trabzonspor'un, Fatih Hoca da kadro tercihinde bugün bence biraz rotasyon konusunda da 11'de beklediğim oyuncular vardı.
1: Kim vardı?
0: Türkiye, baktığımız zaman mesela ben Mustafa Eski Elilaç'ın bu sezonki performansını, geçen sezonki performansını çok beğeniyordum. Muçi'nin bir sakatlığı vardı. Onu normal karşılayabilirim. Evet. Aral bundan önceki maçlarda oynadığı zaman hazırlık maçlarda dahil iyiydi. Ama 4-4-2 başlaması, özellikle Umut'la başlaması beni biraz şaşırttı. Herhalde birçok Trabzonsporlu o ilk 11 açıklandığı zaman şaşırmışlardır bu konuda. Maçın gidişatında da çok fazla bir değişiklik göremedik. İkinci yarı 58-60'larda başladı. Fatih Hoca da bunlardan mutlaka kendi payına öz eleştiri yapacaktır. Rövanşta Trabzonspor, ben Muhammed Salah başta olmak üzere bütün oyuncuların bu maça konsantre daha iyi olup kazanacaklarını ve turu geçeceklerini düşünüyorum. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Trabzonspor İnşallah. Orada İnşallah. O turu alıp dönecektir.
1: İnşallah. İnşallah. Sonu öyle olsun. Salim, sen Kasımpaşa Trabzon maçında stattaydın. Evet. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Stadyumdaydım. İstanbul'da izledin yerinde.
2: Evet.
1: Bugün de televizyonda takip ettin mücadeleyi. Sen bugün Trabzonspor'da neleri eksik gördün?
2: Yani Trabzonspor'un pozisyona girmeyle ilgili bir sıkıntısı yok. Kasımpaşa maçı özelinde de Kasımpaşa Trabzonspor maçı beraberlikle sonuçlandı. Zaman zaman Trabzonspor'un o maçta da bu maçta da etkili olduğu pozisyonlar oldu. Ancak bence Trabzonspor'daki eksik şu, net bir şekilde paylaşalım. Onarçun'un bugün girmiş olduğu pozisyonlar vardı. Onarçun'un performansını arttırması gerekiyor. Çünkü Onarçun Trabzonspor için çok önemli bir silah. Geçtiğimiz sezonun Şamuradoğlu'la birlikte gol krallarından birisi. Burada performansını yükseltmesi gerekiyor. Trabzonspor'un eksiği bence ikinci bölgede transfer yapılacak diyebiliyorum. Orta sahaya 6 numara pozisyonunda bir oyuncuya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Olay ayrıldıktan sonra o pozisyonda oynayan oyuncular var. Bugün Melih'i izledik. Melih'in de en önemli özelliklerinden birisi, ben Kasımpaşa maçında da dikkat etmiştim, sonradan oyuna girmişti. Geçtiğimiz yıl Süper Lig'de en çok top kazanan oyunculardan birisiydi. Çok fazla yansımasa da Fatih Hoca'nın oyun sistemine de uygun. Ve net bir şekilde söyleyelim, Melih Kavasakal'ın ben underrated olduğunu düşünüyorum. Yani azımsandığını düşünüyorum.
1: Evet.
2: Şöyle ki, İstanbulspor'da Fatih Hoca'nın oyun sisteminin önemli bir parçasıydı. Gaziantep FK'da forma giydi. Onun öncesinde Eyüp Spor'da hocanın istediğini biliyorum. Top kapma yönünden sıkıntısı yok. Ama orada direkt alıp gidebilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Muhammed Salah Kasımpaşa maçında sonradan oyuna dahil oldu. Bugün ilk 11'deydi. Muhammed Salah çok çok önemli ve özel bir oyuncu. Muhammed Salah zaten Kasımpaşa maçında oyuna girdi. Net 2-3 pozisyon oluşturdu. Bugünkü maçta da net bir şekilde gördük. Hatta ben şunu söyledim. Allah bu sezon bek oyuncularının yardımcısı olsun dedim. Çünkü çok rahat adam geçebiliyor, eksiltebiliyor. Evet. Savaş abiyle aynı noktadayım. Muhammed Salah'a ayak uydurulduğunda daha farklı bir Trabzonspor olacaktır.
1: Pozisyon Muhammed Salah konuşacağız. Araya giriyorum bu arada. Mesajları da bekliyoruz. Onu hatırlatalım. Tamam. X'ten son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Instagram'dan da yine mesaj yollayabilirsiniz. Muhammed Salah'la ilgili sorular da var. Kaan Küçük Kısa mesela evet. sormuş. Salah'ın performansı sezon için ne sinyaller veriyor ileriye dair demiş. Yine aynı şekilde

0: De başka sorular da var. Öncelikle Muhammed Salah'la birlikte başlayalım. Yine hem Trabzonsporlar hem Beşiktaşlılar veya maçları seyreden tüm futbol severlerin görüşlerini, fikirlerini bekliyoruz. Sorular varsa da iletebilirsiniz. Muhammed Salah Kasımpaşa maçına girdi. Pozisyonlar üretti dedi.
1: Evet.
0: Bugün hatta nasıl yani, buldun?
1: Bugün de iyi buldum yani. Muhammed Salah'ın tabii zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ancak ikinci maç öncesinde en önemli eksik Vivu. Vivu Trabzonspor'un önemli bir parçası. Kart cezalısı olduğu için rövanş maçında oynayamayacak. Ve bir de Ferencvaros'un şöyle bir artısı vardı. Ferencvaros playoff maçına gelirken ligde maçlar oynadı. Son maç ertelendi. Onun öncesinde eleme maçları oynadı. Eleme maçlarında Twente gibi, Gornik Zabre gibi takımları geçtiler. Bu noktada Vivu'nun deplasmanda olmaması bence bir handikap. Çünkü Kasımpaşa maçında bilmem izleyenlerimiz katılır mı, ben Vivu'nun performansını çok beğenmiştim.
0: Evet.
1: Net bir şekilde ben buradayım diyor. Vivu da bu takımın önemli bir parçası.
0: Vivu'yu da konuşuruz.
1: Vivu'yla birlikte Cenk Kaçar oynadı. Cenk Özkaçar oynadı. Yani orada stoper ikilisinde rotasyona baktığımızda da önemli oyuncular var. Samet Akaydın, Savic. Yani tabii Batagov da döndüğü zaman farklı olacak. Batagov'un da
0: Savaşçıoğlu, sen Muhammed Salah'ı nasıl buldun? Bugün özelinde soruyorum. Kasımpaşa maçında sonradan oynadı.
2: Kasımpaşa maçında da maçtan sonra sanki böyle büyük eleştiriler vardı. Ben o maçta da beğendim. Topu ayağına aldığı zaman yakışıyor. Sana maç kazandırabilir. Rövanş maçında Trabzonspor turu geçecekse, ki ben geçeceğine bütün samimiyetimle inanıyorum. Ama adaletli bir hakem olacak. Bak bunu özellikle söylüyorum. Bugün Trabzonspor sanki evinde değil de böyle tarafsız ya da deplasmanda oynayan bir maç yöneten bir hakem vardı. Bir pozisyon var. Maçın başında tartışılabilir. Evet, penaltı pozisyonu aynı bastı. %100 penaltı dedim. Yakın plana geldiği zaman tartışılır. Hadi dedik, acaba var mı yok mu? Hakem direkt oynayın diyor. Trabzonspor lehine her pozisyonda futbolcu bir süre zaman devam. Sürekli olarak gördüm diyor. Gözünü işaret yapıyor. Ya kırmızı kart. Vibu çok önemli bir oyuncu. Rövanş için de gerçekten de Trabzonspor'un Kasımpaşa maçında en iyilerinden bir tanesi. Bu maçta da. Böylesine bir oyuncuyu 90. dakikada direkt kırmızı kartla atması. Yani ben Rambaruç'un var, tam bir söyleyeyim, 12 kişiyle oynadığını düşünüyorum hakemle beraber. Ya 90 dakika boyunca Koray, hakikaten ya bütün pozisyonlar, bak 4 var, 24 var. 24'ün ekstralarında bazılarında şey yapmadığı var, es geçtiği var. Ya ben maçın genelinde
1: bir hakem... Bu arada ben kartlara baktım, Savaş abiye katılıyorum, kartlara baktım mesela. Kart noktasında da doğru orantı yok.
2: Yok abi, her bak bana belki var. Kızan olacaktır. Koray da böyle bunu söyleyince, bak ki ben bu kadar net konuşmam yani ama... Ya maçın genelinde Beşiktaş maçını bıraktım çünkü Beşiktaş'ın ne yapacağını biliyorum. Trabzonspor'a Salah etkisiyle oraya odaklandım. Beşiktaş'ın zaten namalip gol yemeden gidip konuşacağız. Ya baktığım zaman ben bugün maçın üzerinde ve hakikaten bu Igor Pajic'ten, Hırvat hakemden ben huylandım abi. Maçın genelinde bazen diyaloglar vardır. 90+6'da kırmızı kart gösteriyorsun ve direkt kırmızı kart gösteriyorsun. Tartışmalı pozisyonda bu kadar mı çabuk varla hemen irtibata geçtiğinde pozisyonu devam ettiriyorsun? Futbolcu yerde yatıyor.
1: Evet.
2: Pozisyonu izlerken daha yakın planını görmeden ben net kırmızı dedim. Yaklaştığı zaman da bizim rejimiz yakın gösterdi. Orada da bir krampona temas var ve futbolcu yerde. Sen oynatıyorsun. Ben topun durduktan sonra baktım, herhalde dedim bir şey yapacak. Yok. Direkt devam ettiriyor.
0: Ya hangi burada, pozisyon için diyorsun onu?
2: Penaltı pozisyonu.
0: Penaltı. Vivo'nun yerde kaldığı pozisyon,
2: yerde kaldığı
0: için,
2: pozisyon için diyorum. Yani biraz arada böyle konuşuyorsun. İkili mücadelelerde Trabzonspor oyunculara ev sahibi olmasına rağmen hiçbir şekilde hak tanımadı. Yani yumuşak oynasın demiyorum. Trabzonspor'a ayrıcalık tanısın demiyorum ama bir deplasman takımına Avrupa maçında, yani maçın genelinde bizim Türkiye'de eskiden not verirlerdi. 10 üzerinden 8, 7, 6. Bu hakemin ben bu akşam üzerinde tamamını Trabzonspor'un maliyetini hakeme bağlı ama oyun anlamında Trabzonspor buna hakeme rağmen iyi oyun sergiledi. Evet, zaman zaman hatalar yaptı ama çok net bir şekilde 24 faulün aslında üzerinde gördükleri var. 4 faul. Trabzonspor'la o kadar ikili mücadele var ki faul vermesi gereken pas geçiyor. Oyuncuların burada oyun düşmesinde de bence bunda etkisi var yani.
0: Beşiktaş maçında da benzer bir hakem performansı vardı bu arada. Onu da söyleyelim. Aynı anda oynandığı için izleyemeyenler varsa benzer bir tablo orada vardı. Yani Beşiktaş da bu akşam 3-0 kazandıysa sadece, orada da hakemin sert oyuna ettiği müsaade vardı. Çünkü ya Trossard'ı falan sakatladılar. Artık Beşiktaşlı oyuncular da bir yerden sonra frene bastı. Çok fazla böyle temas olacak pozisyona girmemeye çalıştılar zaten skoru
1: yani,
0: aldığı için.
1: Koray abi şunu da söyleyeyim. Bilindiği üzere Dünya Kupası'ndan sonra kurallar değişti. Tabii burada kurallar değişirken ana hedef neydi? Topun oynanma süresinin artması. Hakemi aldatmaya yönelik hareketlerin olmaması. Top sahada kalsın, top oynansın şeklinde

0: düzeltmeler yapıldı. Ben buna katılıyorum. Oynansın, futbol oynansın, kora kor mücadele olsun. Ancak Savaş abinin bakış açısındayım. Böyle olurken de takdir haklarını Koray'dan, Salim'den yana kullanmayacaksın. Çünkü orada bazı pozisyonlar oluyor. Direkt oyundan düşüyorsun. 1-0 mağlupsun. İç sahadasın. Taraftar bir ambiyans oluşturuyor. Bir motivasyon var. Direkt orada o ahenk bozuluyor. Yani direkt ahenk
1: Evet.
0: bozuluyor. Hakemle ilgili bunu söyleyebilirim. Ben de çok fazla beğenmedim.
1: Gökhan Bey yazmış son sayfa etiketine, diyor ki Trabzonspor'un güçlü bir oyun anlayışı yok. Belirli dakikalarda iyiler ama bazen de çok kolay pozisyon veriyorlar. Git gel oyunlar Avrupa'da her zaman cezalandırılır. Avrupa'da kazanmak için, en kötü yenilmemek için en az 75-80 dakika oyuna hükmetmen gerekiyor demiş. Trabzonspor'un güçlü bir oyun anlayışı yok yorumuna izleyicimizin katılıyor musunuz? Zaman zaman oyundan koptuğuna dair fikrini yine sorayım. Yani 75 dakika oyuna hükmetmen lazım diyor. Nasıl
2: Ya,
1: değerlendiriyorsun?
2: zaman zamandan oyundan koptuğu oldu. Bunu da
0: olur, bu normal.
2: Sezon başı.
0: Sezon başı.
2: Yeni takım, yeni transferler var. Şimdi ben de olsam Fatih Hoca'nın yanında Salah üzerine bir oyun planı kurmaya şey yapıldım. Yani sonuçta çok belli, Salah üzerine bir oyun sistemi kurmaya çalışmış. Orta saha Trabzonspor'un aslında bugün baktığımız zaman biraz zayıf kalması da etken oldu. Yani şimdi baktığın zaman Melih etkili bir oyuncu.
0: Top
2: Trabzon.
0: Kapma özelliği var ama oradan kat etme özelliğinin noktasında.
2: Onun eksikliği vardı.
0: Onun eksikliği var. Yani ben Kasımpaşa maçında da bunu söyledim. Trabzonspor'un orta sahası aksıyor. Zaten burada yönetim düğmeye bastı. Fuat Hoca'nın da yapmış olduğu açıklamalar vardı. Burada
2: bir altı
0: net
2: numara
0: bir
2: harekatı.
0: 6 numara olursa, geçtiğimiz yıl gördük. Olayı geldi Bastia'dan.
1: Evet.
0: Trabzonspor'a çok ciddi katkılar sağladı. Milli takımında oynadı. Sonrasında çok ciddi bonservis ücretiyle Fiorentina'ya gitti. Aynı durum söz konusu olabilir. Burada yani yeni yapılan transferler var. Yeni yapılan transferlerin de adaptasyon süreci var. Yani burada Salah'ın üzerine oyun planı kurarsın. Geçtiğimiz yıl bu oyun planı kimin üzerineydi? Onarçun'un üzerineydi.
1: Doğru.
0: Bir de Onarçun'da da yani Onarçun'un da daha fazla istemesi gerekiyor.
1: Hazır görmedin onu o zaman.
0: Kasımpaşa maçını da beğenmedim. Bugün bir şeyler yapmaya gayret gösterdi. Bir topu direkten döndü. Orada şanssızlık.
1: Evet.
0: Yani olmayınca olmuyor yani. Sonuçta
1: Orada da büyük kısmetsizlik var. Kaleciye
0: büyük
1: çarpan top
0: kısmetsizlik
1: içeri de
0: var.
1: girebilirdi bu arada. Zaman zaman öyle goller de görüyoruz.
0: Evet.
1: Direkten dönüp
0: Orada
1: kaleciye
0: direkt
1: çarpıyor.
0: kalecinin
1: Kafasının arkasına.
0: kafasının arkasına çarpıyor. Tam o boyun kısmına. Tak gol oluyor ama olmuyor bazen.
1: Evet.
0: Hep derler.
2: Onaçu'daki bir tık, yani bir tık düşüş olduğunu ben de farkındayım. Bunun Salah'ın
0: Selim
2: gelmesi.
0: Bey Kasımpaşa maçından daha iyiydi.
2: Ama
0: Evet. Yani
2: Onaçu ne
0: haksızlık
2: zaman,
0: yapmayalım.
2: mesela Onaçu en son ne zaman Umut Dayır'la beraber böyle bir çift forvetle maça başladı
1: Tabii
2: mesela.
1: onu
2: Onun
1: da
2: etkisi var ya. Yani.
1: konuşacağız. Selim Bey yazmış. İyi akşamlar diliyor. Teşekkür ediyoruz. Trabzonspor'un ceza sahası içine giriş sayıları oyunun ne kadar kopuk olduğunu ve takımın bir bütünlük göstermemesini, yenilgiyi getirdiğini gösteriyor. Rövanşın kolay olacağı ya da hakem gibi mazeretlere sığınmaya gerek olmadığını düşünüyorum demiş Selim Bey. Bu mesajdan sonra şeye baktım. Rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı Trabzonspor'un 38, rakibinin ise 18. Aslında yeterince ceza sahasında oyuncularıyla topu da buluşturmayı başarmış. Bir yandan bakıyorum, gol beklentisi 1.33 Trabzonspor'un. Rakibin 1, Trabzonspor'da 24 şut var. 3 isabetli. Karavana
0: Şunu
1: yani çok
0: söyleyeyim,
1: çerçeve
0: 1.33 değil mi
1: tutmamış.
0: Trabzonspor?
1: Evet.
0: O istatistiklerde Trabzonspor penaltı kazandı mı? Kazanmadı. Penaltı kazansaydı istatistikler direkt net bir şekilde uçuyor. Rakip gol atmış. İstatistiklerde 1 verdin. 1-1.33. Trabzonspor gol atmamasına rağmen istatistiklerde 1.33. Penaltı verilmemiş lehine. Bence
1: Evet.
0: gayet iyi oran. Yani oradaki oranlamayı bildiğin için
1: Kaçan
0: söylüyorum.
1: net pozisyon 3. Trabzonspor olarak rakibin 2. 7 köşe vuruşu var Trabzonspor'un, 5 korner. Yani baktığımda üretmiş aslında Trabzonspor. Rakip ceza sahasına da fazla girmiş. Ama işte o
2: Daha
1: maçı pozisyonu çok net pozisyon. Normalde yani 10 tane öyle denk gelse 8'ini atar içeri onu açıyor.
0: yani Okan Koç'un tabiriyle direkt ağzını attı deriz.
1: Evet.
0: Direkt Okan
1: Orta
0: abi
1: da
0: de
1: çok
0: buradan
1: iyiydi.
0: bizi dinliyordur muhtemelen.
2: Belki yoldadır. Gerçi
0: Yolda
2: geçmiştir
0: dinliyor.
2: eve şimdi.
0: Radyo A Spor'a.

0: radyodan dinliyordur. Selam olsun. Direkt onun tabiriyle ağzına at, dolmayınca olmuyor. Koray abi, Savaş abi hep derler. Futbol topunun bir canı var derler. Gerçekten öyledir. Bazen olmuyor. Ama şimdi ben inanıyorum. Onarço
1: uzun boylu, bir tane yine kenar orta vardı. İlk pozisyonda kafaya vurduğu zaman. Onlar da mesela eğilip vururdu. Direkt yüksek bir şekilde verdi. Üstten avuta gitti. Onarço'daki biraz düşüş yeni takım olmasından da kaynaklanıyor. Ama Trabzonspor için şu anda baktığın zaman en önemli bir silah. Deplasmanda evet. Umut Nayır olmaz. Onarço tek olur. Ben bir de bu istatistiklerde isabetli şutun hastasıyım ya. İsabetli illa kaleye tutmaz. 30 tane şut çekiyor, 2 tanesi kaleye tutuyor ama direğin yanından gideni mesela isabetli saymıyor mesela. Ya baktığın zaman bu istatistikler
2: isabet etmediği beni, için saymıyor.
1: Ya olacak iş değil mesela.
2: İşte gol beklentisiyle rakip ceza sahasında topla buluşma gibi şeyler. Bazen bir
1: mesela Trabzonspor istatistiğinde söylüyorum. Trabzonspor'un bugün istatistiklere baktığın zaman ya da istatistiğe bakmaya da gerek yok. Ceza sahasında topla buluştu, evet. Kaçırdıkları var. Muhammed Salah'ın bir tane, iki tane kapalı alanın oradan vurduğu var. O biraz daha işler olsa gol olabilir. Ama istatistikleri öyle maç seyretmesen vay be ne maçmış dersin. Ama sonuca baktığın zaman olmuyor. Yine de istatistikler önemlidir.
0: Savaş Çorlu'dan sistem eleştirisi.
1: Ya, istatistiği ben her zaman...
0: Direği yalayan toplar.
1: Faallerde hani tamam. Bak faallerde tamam. Faallerde önem veririm ama pozisyon evet. Anlamında kaçan gollerde bazen istatistikler topla sahip olma falan bunlar beni bazen
2: direkten
1: şaşırtıyor.
2: Direkten dönen şut da mesela isabetli sayılmıyor.
0: İsabetli olacak, sayılmaz.
1: Olacak iş değil. Yok abi.
2: Sayılmalı mı? Çerçevenin içi sayılıyor sadece.
1: Ya kaleci topa müdahale edecek ya da çerçevenin içi.
2: Tamam.
1: Yani bu biraz bana tuhaf geliyor ya. Ben bunu hep söylüyorum yine direkten söylüyorum.
2: Ümit Ateş sayılmıyor. Demiş ki Trabzonspor ileri uçta pas trafiğini sağlayamıyor. Bütün hücum oyuncuları bencil oynuyor. Uygun olmayan pozisyonlarda hep şut çekmeye çalıştılar. Asiste yoğunlaşsalardı 3 gol atardı maçta Trabzonspor demiş. Katılıyor musunuz?
1: Katılıyorum. Biraz tabii ki şey vardı. Bencillik hani yani gol
2: öncelikli,
1: atma.
2: Öncelikli olarak hep şutu mu düşündü hücum oyuncuları? Servis yapmayı düşünselerdi diyor. 3 tane gol atardı bugün Trabzonspor.
1: Orada
2: diyor.
1: Biraz da servis yapmak kafayı mesela özellikle Salah üzerinde diyorum ya. Kafayı topu alıyor. Çok uzun paslar atıyor. Her top neredeyse Salah'ın topla buluştuğu pozisyonlara bakalım. Birayla topla buluştu yani maçın genelinde.
2: Evet.
1: Ama o buluştuğu anda bir bakıyorum kafayı kaldırıyor. O zaman da bunu Galatasaray'da Fener bazı yıldız oyuncuların üzerinde takım kurulduğu zaman ilk başlarda bu sıkıntı yaşanıyor. Ama bunu önümüzdeki günlerde çok rahat bir şekilde aşacağını düşünüyorum. Özellikle pas ve uzun toplar konusunda biraz sıkıntı yaşadı.
2: Bir izleyicimiz X'ten yazmış son sayfa etiketine. Rumuz kullandığı için adını okumuyorum. Trabzonspor'un hücumları sürekli Salah üzerinden kurması Muhammed Salah'ın boş alan bulmasını zorlaştırıyor. Sürekli ikili markaj edildiği için oyun kurulumunun takım içinde dağıtılması lazım demiş.
1: Ben Salah'ın
2: siz mesela oyunun Salah üzerinden kurulması gerektiğini söylüyorsunuz. Değil mi? Öyle
1: net.
2: Dediniz.
1: Ben
2: İzleyicimiz de diyor ki tek Salah üzerinden kurduğun için kilitleniyor oyun orada. Herkes çünkü Salah'a yoğunlaşıyor.
1: Bugün zaten. Üzerinde. Sen
0: çok
1: de...
0: özür dilerim. Kasımpaşa Trabzonspor maçındaydım dedim. Ne oldu biliyor musun? İzleyicimizin mesajı gibi oyun sağ kanattan Salah'ın üzerine kuruldu. Salah direkt profesyonel bir şekilde sağ kanattan çat sol kanada topu attı. Yanımda İzlerken arkadaşlarıma şunu söyledim. Gördünüz mü ya dedim. Baktılar böyle. FIFA 2024'te atıyordu bu paslara dedim. 2025'te. Direkt FIFA'daki oyundaki gibi çat. Böyle biliyorsun sen de evet. Oyunu oynadığın için isim verelim. Direkt oyundaki gibi ters kanada attı. Ne yapıyor orada? Oyun görüşüyle orada sol kanadı. Diğer kanadı boşaltıyor. Böyle bir durum da söz konusu. Yani Salim, Salah'ın üzerine kuruldu.
1: Ben oyunu. Kasımpaşa maçından sonra Salah için o maçı da izledik. Çünkü bundan sonra evet. Bu sene birçok maçını izleyeceğiz. Bir yorumlara baktım. Sanki Salah öyle bir transfer yapılmış ki yani bir dünya yıldızı değil de sıradan bir oyuncu gibi. Salah'a neler yazmışlardı. Bugün için de söylüyorum. Bugün Salah'ın oyun planında oyun aklına kimse itiraz edemez. Müthiş bir oyun zekası var. Ara pasları belki bugün göremedik. Uzaktan gollerini göreceğiz, asistlerini göreceğiz. Ama Salah bile belki dün antrenmanda ya da bir gün antrenmanda Umut Nayır'ın olacağını, yani oyun planında Umut Nayır'la Onaçu'nun birlikte oynamasının mutlaka bence etkisi vardı. Yani bu takım çift forvet, yani şu andaki sisteme göre, bu kadroya göre, bana göre oynamazdı. Şimdi mesela... Deplasmanda asla olmaz bu zaten yani. Şu anda sana orada galibiyet lazım ama aynı... düşüncede olacağını düşünmüyorum ben Fatih Hocam.
0: Deplasman maçıyla ilgili de şunu söyleyeyim. Gönlümüz, yüreğimiz temsilcilerimizden yana.
2: Her zamanki gibi.
0: Her zamanki gibi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor playoff maçları oynuyor. İnşallah 3 ekibimiz de playoff aşamasından lig aşamasına gelirler. Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde.

0: Romanş maçında Trabzonspor ilk 15 dakikada gol yemeden gol atarsa iş farklı olur. Oradaki en önemli kıstas ilk 15 dakikada demiyorum, ilk yarıda bir gol attı, evet, gol yemedi, işler farklı olur. Çünkü yani Salah da istiyor. Bak nasıl istiyor, gol atmak istiyor, sevgiseli var. O da kabuğunu kırmak istiyor, eleştirilere katılmıyor.
1: İçimde gerçekten de müthiş bir şey var ses. Trabzonspor oradan o turu alıp gelecek. Böyle belli dönemlerde yapar bunu. Yıllar önce mesela Orhan Kaynak, Allah rahmet eylesin, attığı gol o maçta müthiş bir maçtı. O 96'da attığı golden sonra kornerden gelen golle. Hepimiz o zaman daha o zaman gazeteciliğe başlamamıştım. Havaalanında Trabzonspor'u karşılamaya gitmiştik arkadaşlar. Müthiş bir kalabalıktı. Ben bu maçın rövanşında Trabzonspor bu turu geçerek Avrupa'da yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Erken İnşallah. Bir gol çok şeyi değiştirir. Bu takım bana bu umudu verdi. Çünkü üzerine koyarak gelecek. Bu maçın ben mağlubiyetini yine
0: bir kazanabilir miyim?
2: Anlattı ama bir mesaj o. Kim? Tamam, Mevlide bakalım. Hanım Hollanda'dan bizi izliyormuş. Mevlide Yılmaz Hollanda'ya selamlar. İyi yayınlar, Hollanda'dan seyrediyoruz. Ailecek diyor. Trabzonspor'un penaltısını vermediler. Hakemin haksızlığına uğradı demiş.
1: Ben hakemle ilgili açılışta için. Da söyledim. Az önce de söyledim. %100 katılıyorum. Yani burada en azından bir VAR bu kadar oyunu oynatması ve direkt olarak hiçbir şekilde temasa geçmemesi, konuşmaması, oyunuzu da oynansın, sana katılıyorum. Yeni kurallara göre artık 45'lerde kalmasın, 60'larda kalsın ama bu kadar inisiyatif olarak her pozisyonda devam ettirmek ya da bir ev sahibi takıma bu kadar haksızlık yapılmasını ben doğru bulmuyorum. Ben bu akşam Trabzonspor'un oyunun biraz yavaşlaması oyuncuların üzerinde mutlaka etki yaptı. Çünkü hemen kart çıkaracak. Belli yani, bazı itirazlarda kart çıkacak. Kuralda bu da var.
2: Evet.
1: Vivo'nun da kırmızı kartında da direkt kırmızı kartında ben ağır olduğunu düşünüyorum zaten.
2: Verme. Ya sarı kartla geçiştirse mesela, bunu şey olarak söylüyorum tabii ki, Trabzonspor bizim temsilcimiz, pozitif ayrımcılık olsun
0: olacak
2: İsteriz, o ayrı bir konu ama objektif mesela bakacak olsam sarı kart verse ben derim ki yani iyi ucuz kurtulduk, kırmızılıktı demezdim diye düşünüyorum.
1: Ben kırmızı olduğunu ağır düşünüyorum.
2: Yani sınırdan konuda... bir sarı kartla yani o pozisyon değerlendirilebilirdi. Çünkü yüzüne gelmiyor darbe. O yani tamam sert, şiddetli bir topla oynama niyeti yok. Şiddetli bir hamlesi var ama
1: penaltıya o kadar
2: bir
1: net karar
2: değil bence o.
1: Penaltının
2: yani.
1: Pozisyonunda o kadar net kararla oyunu devam ettiren bir hakem orada bu kadar sarıyla kırmızı arasında yine aynı şekilde bekliyor ve sonra kırmızı kart veriyor.
2: Evet.
1: Yani o şiddeti nasıl ölçüyorsun? Bir ölçer metre mi var? Ya da VAR'la bu kadar kısa sürede görüştüm mü, orada mı ölçüyorlar? Ben o konuda bugün hakikaten hakem konusunda doluyum yani.
2: Trabzonspor'un sorunu bence kopukluktu diyor bir izleyicimiz. X'ten yazmış. O X yani. Kullanmayanlar Instagram'dan direkt mesaj atabilirler bana. O hatırlatmayı yapayım. Çünkü soranlar var, onun için söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Trabzonspor'un sorunu bence kopukluktu diyor izleyenimiz. Kanatlardan iyi toplar geldi ama orta sahadan içeri bindirme çok azdı. İyi sinyaller verilen bir maçtı buna rağmen demiş. Sanki Konferans Ligi'ni bu takım uzun sezon içerisinde ancak kaldırır. Yani Avrupa Ligi daha zorlayıcı olur gibi bir
1: ama
2: yorum yapmış
1: izleyicimiz. Burada katılma mümkün değil. Eğer Trabzonspor buraya geçerse, yani UEFA Ligi'nde de baktığımız zaman yeni takviyeler de yapılacak. Takım her hafta üzerine koyarak bir şekilde ilerleyecek yani. Trabzonspor'un şu andaki kadrosu UEFA Ligi'nde de, Konferans Ligi baktığın zaman tabii ki rakiplere evet. göre daha hafif rakipler. Ama ben isterim ki UEFA Ligi'nde iki takımımız olsun yani.
2: Birazdan Beşiktaş'ın Jalgiris'le oynadığı karşılaşmanın özetini de ekrana getireceğiz. O yüzden bir yere ayrılmayın ekrandan bir yandan. Beşiktaş'ı da konuşacağız. Onu da söyleyelim. Gecenin güzel sonucunu evet. siyah beyazlarla temsilcimizden elde ettik. Ama şimdi Trabzonspor karşılaşmasının ardından Fatih Hoca neler söylemiş? Yine Ruslan Malinovski ve Melih Kabasakal A-Spor'a özel açıklamalar yaptı. Dilerseniz evet. o açıklamaları izleyelim. Birazdan o açıklamaları ekrana getireceğiz. İzliyoruz.
3: Bu gecenin iki tane kaybı var. Bir tabii 1-0 mağlup olmak, bir tanesi Çipi'nin kırmızı kart görmesi son saniyede. Onun haricinde oyunun ilk yarısında bir 5-6 dakika belki rakibimizin baskılarımızı kırdığı anlar var. Yapılan bir iki hata ve çok pozisyon var. Ama bugün olmadı ama oyun olarak oyuncularımın isteği, arzusu herkese, belki bütün herkes futbol severlere bu turu geçebileceğimiz hissiyerdi ama tabii kolay olmuyor. Avantajsız kurulmamız lazımdı. İşimiz biraz daha zorlaştı ama imkansız değil. Yani oyun olarak baktığınızda belki maçın skoru bambaşka olması lazımdı. Bence yüksek tempoda oynadık.

0: Yani ikinci yarı kalemize bir defa geldiler belki denilebilir. Ki böyle oluyor maçlar. İşte bu arada girdiğiniz pozisyonlar atmanız lazım. Bugün o nasip olmadı ama her hafta iyi olma bence bu kadar kısa sürede takımın bence gayet enerji gösterdi. Gayet iyi performans gösterdi. Tabii bu maçları oynarken işte duyguyu, işte hata yapma bazen bu olmuyor ama ben ikinci maç için ümidimi asla ve asla ne olursa olsun, hele bugünkü oyuncularımın isteğini gördükten sonra daha iyi olacağımızı bildiğimi de söylersem Muçi'nin girip antrenman yapmadan bu halde oluşu bir hafta sonra çok daha iyi halde olacağı kesin. Dolayısıyla bir kaybımız, iki kaybımız var diyelim. Bir avantajlı skor alamadık açıkçası. Şu an rakip daha avantajlı. Ve çipin olmayışı. Oyunun tamamında topa sahip olursan rakip tabii faul yapacak. Ben mi yapacağım faul? Ha, topun rakip Tokyo olduğu hallerde topu kazanacak oyuncu modellerimiz zaten belli. Dolayısıyla gayet normal. Bütün istatistiklere, oyunun geneline baktığınızda hakemin de inanılmaz kötü yönettiği bir maç söylenebilir. Rakibin bu kadar faul yapması gayet doğal. O tabii istediklerimiz olmuyor. Bu konuda da biraz tabii isteğimiz çok fazla, ilgilendiğimiz oyuncu sayısı var ama bunlar öyle her istediğin zaman olmuyor maalesef. Bölge olarak bunu daha önce de söyledik, işte santrafor beklentimiz olduğunu söyledik. Olmazsa 6 numara gibi iki tane mevkide. Bakalım ben yani öyle bugün taraftarımıza bence iyi his bıraktık. Futbol severleri de iyi bir his bıraktı. Bana oyuncularım iyi his bıraktı. Yani ben onların ayaklarına sağlık, emeklerine sağlık. Daha iyi olacağız. Daha iyi olacağız ama bugün sonuç olarak üzücü oldu.
1: Now we need to recover for the next game because we have a difficult game at home in 3 days.
2: İlk iç saha maçımızdı. Bizim adımıza kazanmak da istedik aslında ama rakibimiz belki de bulduğu bir andan, bir pozisyondan bir gol buldu. Oradan golü çıkarmasını bildi belki de. Çok da fazla pozisyonunu vermedik aslında ama rakibimiz bulduğu o pozisyonu değerlendirmesini bildi. Gol yedikten sonra ikinci yarı maça çıktığımızda rakibimiz belki de golün özgüveniyle birlikte biz ikinci yarı daha iyi başlamayı düşünmüştük. İkinci yarı aslında iyi de bir başlangıç yaptık. İyi fırsatlarımız da oldu ama sadece onu belki de bu golü bulamadık diye düşünüyorum. Aslında çok yeni bir takımız çünkü 90 dakikayı ilk kez oynayan arkadaşlarımız da vardı saha içerisinde. Dolayısıyla ilk kez oynadığımız bir takım adına, ilk kez içeride oynadığımız bir maç bizim adımıza ve dediğim gibi çoğu oyuncumuzun, bazı arkadaşlarımıza 90 dakikayı ilk kez çıkardığı bir maç oldu. Aslında içeride ya da dışarıda deplasmanda oynamanız çok fazla bir şey değiştirmiyor bizim adımıza. Çünkü galip gelmek için istiyoruz. Galip gelmek için oynuyoruz. Her zaman bunun adına mücadele vermeye çalışıyoruz. Harika bir atmosfer vardı. İnanılmazdı gerçekten. Fantastik diyebilirim bugünkü taraftarımızın yarattığı ortama. Ama biz içeride de oynasak, dışarıda da oynasak her zaman kazanmak için oynayacağız. Önümüzde bir 90 dakikamız daha var. Aslında ben bu oynanan maçı belki de bu eşleşmenin ilk yarısı olarak nitelendiriyorum. Çünkü önümüzde oynayacağımız ve kazanabileceğimiz, gerçekten sadece gol atıp kazanabileceğimiz bir 90 dakikamız daha var. Bunu da başarabileceğimize inanıyorum. Ve tabii ki 3 gün sonra bir zor maçımız daha olacak. Ona da hazırlanacağız. Onu da elimizden gelen en iyi mücadeleyi göstermeye çalışacağız.
3: Öncelikle maça çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Maça iyi de başladık. Ama bir anlık dalgınlıkla golü yedik. Maç genelinde çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. İç saha maçı olmasına rağmen. Biraz iddialı konuşacağım ama haftaya perşembe adına çok ümitliyim. İnşallah gidip kazanacağız. Turu atlayacağız abiciğim. 10 yıl sonra seninle tekrardan röportaj yapıyoruz abi. 10 yıl sonra burada oynamak benim için çok mutluluk verici, çok gurur verici. Hayallerimi yaşıyorum abi. İnşallah çalışmaya devam edeceğim. Trabzonspor formasıyla da çok başarılı olmak istiyorum.
4: Evet, turu geçeceğimize inanıyorum dedi Meli. Yine Fatih Hoca da bu takım daha iyi olacak dedi. Onu söyledi. Mesajlar da var bir yandan. Tabii ki Trabzonspor taraftarı da üzgün. Osman Şenkal mesela Instagram'dan yazmış. Yatağa yattım, uyuyamadım. Geri kalktım. Trabzonspor çok transfer yaptı ama plansız yaptı. Nasıl olacak bilmiyorum ama çok acil galibiyet lazım. Yoksa kaos başlar demiş. En kötü ya, şey de bu olur herhalde Trabzonspor için.
5: İkinci maçtan sonra daha bu şekilde düşünmek biraz, evet, mağlubiyete üzülmüş olabilir. Mağlubiyete üzülmüş olabilir Osman Bey. Ama kaos için falan çok erken daha ya. Ya
4: Trabzonspor moral bozmaya gerek yok.
5: Ben hakikaten şimdi kendimi böyle bir Trabzonspor savunucusu ya da Trabzonspor basın sözcüsü gibi hissettim kendimi. Bu akşamki futbolu izledikten sonra gördüklerimizde tabii ki eksikler var. Ama şu anda bir kaos ortamı için çok erken.

0: Niye başlasın ki?
1: Bu,
0: çok
1: bu takım perşembe günü ben turu geçebileceğine inanıyorum diyorum. Bak bütün samimiyetimi söylüyorum. İçimden böyle bir his var. Bugün yeter ki bu hakemden çok daha adaletli bir hakem olsun. Oyun oynamaya müsaade etsin. Adaletli davransın. Evet. Baktığın zaman Vigo'nun çok önemli bir eksik olmasına rağmen bu maçta ben Trabzonspor'un hoca da söyledi. Melih de söyledi. Birçok oyuncunun Muhammed Salah da dahil bu akşamki mağlubiyetten bir hırslanma olacağını düşünüyorum. Rövanşta ben Trabzonspor'un geçeceğini düşünüyorum. Yani kaos ortamı için ikinci hafta çok erken. Daha birinci hafta ligde ilk Avrupa maçı. Tabii.
2: Ahmet Onol Twitter'dan yazmış. İyi yayınlar Ferencvaros. Sistemi oturmuş bir takım. Evet. Trabzonspor yeni transferlerle takım olma yönünde bence. Orta sahada olay aranıyor. Orta saha stoper ve sağ bek şart demiş. Salim sence bu takıma kaç takviye lazım? Zaten katılıyor musun bir de olay aradığına şu an Trabzonspor'un? Yani zaten o bölgeye takviye de yapma planı var bu arada.
3: Takviye yapılacak demiştim. Olay ayrıldıktan sonra o bölgeye yapılan transferler oldu orta saha bütününe ama bu noktada zaten yönetiminde, başkanın da çalışmaları devam ediyor. Yönetiminde, hocanın da açıklamalar vardı. Çalışmalar devam ediyor. Arıyor mu? Yani olay çok farklı bir oyuncuydu. Ben inanıyorum ki o bölgeye transfer yapılacak. Mutlaka. Daha iyisi bile bulunabilir.
2: Erkam yani, Yıldırım'ın bir sorusu var.
3: Nedir?
2: Onu hemen cevaplamanızı rica edeyim sizden de. Erkan Bey diyor ki Aral'ı bayağı beğendim ama bir Galatasaraylı olarak Trabzonspor'un rövanşı alacağına inanıyoruz demiş. Aral Şimşir'i nasıl buldunuz bugün? O da önemli bir yatırım. Gelecek vadeden başarılı bir futbolcu.
1: Ben oyuna girdikten sonra bir hareket getirdiğini düşünüyorum. Kasımpaşa evet. maçına dedik. Bir defa Trabzonspor niye eleştiriyorsun? Kasımpaşa'daki futbolla bugünkü futbolun arasında bir %30-%40'lık pay vardı. Bak iki evet, hafta olmasa.
3: Doğru.
1: Kasımpaşa maçını diyorsun. Canlı izledin. Daha iyiydi. Daha hücum oynadı. Daha kompakt futbol vardı Kasımpaşa maçına göre. Kasımpaşa maçı ligin ilk haftası çok savurgan bir takım vardı özellikle.
3: Bu arada şunu söyleyeyim yani Kasımpaşa maçında bazı bölümlerde hatta yani direkt stadyumdaydım. Kasımpaşa maçında dikkatimi çekti. Benim için çok özel bir oyuncudur. Kasımpaşa'da bilindiği üzere geçtiğimiz yıl sakatlık yaşadı. Haris Hayredinovic.
2: Evet.
3: Kasımpaşa'da Haris Hayredinovic yoktu. Ciddi bir sakatlık yaşadı. İkinci yarıda baktım. Yanlış da olmasın kontrol ediyorum. Haris oyuna girdi.
2: Doğru.
3: Hatta şaşırdım. Çünkü uzun bir süre yoktu. Yaklaşık bir sezon yoktu. Haris girdikten sonra Kasımpaşa hareketlendi. Bir 15-20 dakikalık bölümde Kasımpaşa takımı gayet iyiydi. Trabzonspor'un etkili olduğu pozisyonlar vardı. Aynı fikirdeyim. %25-%30 daha iyiydi Trabzonspor. Pozisyon yönünden de daha iyiydi. Tabii taraftarın da ciddi bir coşkusu vardı. Şunu söyleyebilirim Aral'la ilgili. Trabzon yani ilk maçında Aral bilindiği üzere Kasımpaşa maçında 10 numara pozisyonunda oynadı. Erken bir değişiklik oldu. Kanat pozisyonunda daha iyi olacağını düşünüyorum. Kanat pozisyonunda direkt zaten girdiği zaman, içeri deplase olduğu zaman ortalar açıyor.
1: Savaş çok şişiriyor. Yani biraz daha böyle çalım konusunda çizgiye kadar gelmesinde
3: evet.
1: performans olarak ben de beğeniyorum. Galatasaraylı arkadaşımızın dediği gibi Galatasaray'ın da gündeminde olan bir oyuncuydu. Daha iyi olabilir ama rövanşta sakatlığı olan Muçin'in mesela bu maçta eğer sakatlığı olmamış olsaydı o da çok daha farklı olabilirdi yani. Orada evet. 10 numarada orta sahada katkı olarak. Rövanşta hiçbir şey bugünkü gibi olmayacak bence.
2: Evet.
1: Rövanş çok daha farklı olacak. Aral da önemli bir oyuncu. İsterse 11'de isterse rotasyonda her zaman Trabzonspor'a katkı sağlayacak bir oyuncu. Ama mutlaka bir 6 numara lazım. Çünkü çok önemli bir oyuncu oradan gitti az önce de ifade ettin. Ama şartlar çok ciddi bir güzel bir rakam. Yoksa kimse istemezdi öyle evet. bir oyuncuyu bırakmak. Ama dediğin gibi daha iyisi de gelebilir.
2: Daha Cemal Bey demiş ki Trabzonspor 13 yeni eleştirmiş demiş ki Trabzonspor 13 yeni transfer yapmış ve hala diyorsunuz ki kaç transfere daha ihtiyacı var. Bir kulübün size göre bir yılda kaç transfer daha yapması gerekiyor? Gerçekten 20 falan mı yapması gerekiyor demiş. Mesela şimdi şöyle Cemal Bey transfer yapılması gerektiğini düşünmüyor. Ben soru soruyorum. Diyorum ki Trabzonspor'un kaç transfer ihtiyacı var?
3: Oynanan oyun üzerinden hala yorum yapıyor.
2: Şöyle sen diyebilirsin ki 3 veya bu soru ya şöyle yanıt da verebilirsin. Bence transfer yapmaya ihtiyacı yok.
1: Ben bir orta saha bir santrafor.
2: Bir soruda tamam, transfer yapılsın yine manası bir, çıkmıyor.
3: Tamam yine ben söyleyeyim.
1: Bir orta saha bir santrafor derim ben.
3: Evet. Stoper, 6 numara, santrafor. Benim düşüncem bu. Şimdi gelelim.
2: Fatih Hoca ne dedi transfer için? 6 numarayla zaten santrafor konuşuluyor.
3: Tamam.
2: Demek ki
3: stoper bu işin
2: profesyonelleri de transfer bekliyor. Yani
1: stoper öncelikli ya da acil etmen olduğunu düşünmüyorum. Yani fırsat... çünkü...

0: orada milli takımımızın önemli oyuncusu var. Evet, Samet Akaydın yani var ya, milli takımında oynadı, Fenerbahçe'de oynadı, Rize'de oynadı.
1: Bir de gidenler de var bu arada.
2: Matagov'un geri dönüşü önemli. Yani ben burada izleyenimize saygı duyuyorum, ancak Trabzonspor'un politikasını çok beğeniyorum. Augusto, Zubkov, Olay. Ondan sonra yaz transfer dönemine dönelim, geçtiğimiz sezon Uğurcan Çakır.
0: Evet.
2: Bu oyuncuların satışından ciddi bir ücret kazandı. Scouting anlamında önemli bir başarı var.
0: Evet.
2: Ve bu başarıyı bence taçlandırdı. Şöyle taçlandırdı. Trabzonspor'un bir modeli var. Bu modeli zaten insanlar takip ediyor. Chelsea'nin scout'ı geliyor, Olay'ı izliyor. İzlemedi mi yıl içerisinde? İzledi.
0: Doğru.
2: Birçok oyuncu takip ediliyor. Onur Alp Çevikkan takip ediliyor. Ve bu takip edilirken direkt diyorsun ki Muhammed Salah,
0: Salim,
2: Trabzonspor'da izleyelim, takip edelim. Gerçekten önemlidir bu.
0: Trabzonspor bir altın ordu kulübü değil, yetiştirip satma kulübü değil. Hem yarışmacı,
2: hem geliştirici.
0: Hem geliştirici. Trabzonspor'la Galatasaray'ı kıyasladığımız zaman Galatasaray son 4 yılın arka arka şampiyonu, ama Trabzonspor geçen sezon yarışın içinde son haftalara kadar olan bir takım, sadece 50 milyon euro civarı bu sezon kazandı. Galatasaray'ın 4 yılda sattıkları, Trabzonspor'un 1 yılda sattıkları, geçen sezona falan girmiyorum. Evet. Trabzonspor bu konuda da çok iyi. İkinci haftada bu kadar olumsuz bakmasınlar, 2 haftadaki futbolumu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde 2 transfer de olacaktır. 13 transfer de olur, 14 de olur. Çünkü yenilenen bir Trabzonspor var. Bu futbol sadece 11 kişiyle oynanmıyor. 25-26 kişilik bir kadro. Artık eskisi gibi kulübede 8 de yok, 11 kişi var. Evet, dolayısıyla orada. Avrupa'da da olduğunu düşüneceksin. Bunun en kötü ihtimal, ben hala UEFA'da devam edeceğini düşünüyorum. Geniş kadrolar her zaman lazım. Sakatlığı var, cezalısı var. 13 transfer yapıldığı için değiştirmeye gerek yok.
2: Ya farklı sadece şunu söyleyebilirim.
0: Mutlaka saygı duyuyorum.
2: Koray abi, kaçırmayalım. Gelecek yıl bu kural devam ederse 8 artı 6 olacak. Trabzonspor kim aldı? Metehan Mimaroğlu, Samet Akaydın, Cenk Özkaçar.
1: Doğru.
2: Ondan sonra Thierry Karadeniz Türk statüsünde kiralık olarak gitti. Mitingo, evet, kiralık olarak gidecek. Yani burada bence önemli bir model. Geleceği de düşünerek hamle yapıyorlar. Umarım temsilcilerimiz tur atlarlar. Bunu söyleyebilirim.
0: Bu kadar transfer yapıldı. Kulübeye bakıyorum. Oyuna girmeyen kaç oyuncu vardı? Ozan vardı, Savic vardı, Mitrogo vardı. Onur Alp vardı kaleci. Yani böyle sanki 10 tane oyuncu da dışarıda, evet, varmış gibi.
1: Tam farklı düşünen olabilir. Herkes fikrini söylemekte özgür. Beşiktaş farklı galibiyetle tamamladı. Bir diğer temsilcimiz bugün turun kapısını ardına kadar araladı. Kauno Zalgiris karşısında sağdan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın özeti, maç sonu açıklamaları izliyoruz. Ardından burada olacağız.
3: Mükemmel bir atmosferde, çok keyifli bir yaz akşamında Kara Kartal'ın, Beşiktaş'ın Avrupa semalarında uçuşu devam ediyor. Artık playoff turundayız, artık UEFA Avrupa Ligi'ne sadece bir adım mesafedeyiz. Rakip Kauno Zalgiris olacak, az evvel görüntüye geldi. Dušan Vlahović. Stiler ilk düdüğü çaldı ama öyle bir uğultu, öyle bir tezahürat hazırlığı var ki o hazırlık bile coşkusuyla herkesi şaşırtmış durumda. İlk düdük geliyor, yarı sahamıza doğru topu vurdular. Başarılar Beşiktaş. Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte, oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu, kafayı, gol! Hanyoh orada bekliyordu, Hanyoh. Bugün Vlahović kulübede dedik ama Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü oh atıyor golü. Rıdvan Yılmaz yaptı ortayı. Oh, eşeliyordu oraları ve istediğini aradığını buldu. Erken buluyoruz golü playoff'ta. Müthiş coşkuyu katlayan bir gol bu. Şivet Kavuskas yakın direkte fırsatçılığını konuşturuyor işte. Hanyoh. Oha pas. Yaptı kontrolü Güney Koreli, döndü geriye Rıdvan'a. Orta şansı olacak. Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi noktaya vuruyor.

0: görüyorsun Ali. Yani Beşiktaş'ın tanımlanabilir oyun oynamasının en büyük kanıtı bu. Tanımlanabilir oyun, konuşulan şeyler sahada birkaç dakika içerisinde kendisini bu şekilde gösterebiliyor. Koridorları, iç koridorları kullanan iki bek, orta, koşu ve kale önünde bitiriş.
1: Çerni bu kez pas opsiyonu olarak gelmedi. Orkun yaptı ortasını. Çok etkili orta. Oh, vurdu. Karambol sürüyor. Kaleci çıkardı sonrasında. Kanik'le uzaklaştırma çabası.
0: Devam.
1: Cado. Cado vuracak. Kayarak müdahale. Kayarak müdahale de Belu. Yine etkili bir korner. Orkun çok güzel kesti. Üçüncü gol gelecekti. O da İtan. O da ikinci yarı öncesinde kramponları değiştirdi. İlhan şimdi alır almaz topla buluştu orada. Ceza sahasını İlhan bıraktı. O da İtan kaleci. Şivet Kauskas. İlhan Fakılı girer girmez neden oyunda olduğunu gösteriyor. O da İtan gole çok yaklaşıyor. Bu arada Dušan Vlahović de ısınmaya kalktı ve Beşiktaş taraftarının biraz alışık olduğu bir tezahürat. Yani 10 dakikadır biraz maçı da aşan bir heyecan var Dolmabahçe'de. Bir Vlahović heyecanı var. Az sonra oyuna girecek Sırp golcü Beşiktaş'ta. Rıdvan yaptı ortasını çok iyi noktaya. Oh, döner mi şimdi? Vuruş açısı aradı. Oh, dönme gayretinde. Çevirdi orada. Oh'un mücadelesi. Baktı kaleye. Trossard çekti. Trossard penaltı.
0: Yani 3 60 olmadan 3'ü bulması Beşiktaş için mükemmel.
1: Kaptan yine penaltı için topun başında. İşte ileriden işaretti. Bekliyoruz artık 3. gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü. 3 oluyor. 3 oluyor Orkun Kökçü. Temiz bir penaltı. Şivet Kauskas köşeyi tahmin etti ama çıkartamıyor topu. Aptal sahne alıyor Beşiktaş, uçu buluyor. Bakalım Vlahović girecek mi? Hacı Ahmet Obic hazır. Evet, geldi Vlahović. Söz Beşiktaş tribünlerinde Dušan Vlahović. İstanbul'u, Beşiktaş'ı selamlıyor. Oyuna girmeye hazırlanıyor.
0: Vlahović'in Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçı.
1: Beşiktaş'ın
2: Beşiktaş'ımızın
1: süper

0: Leandro Trossard. Vlahović duvar oldu. Sol tarafa doğru pas Rıdvan'a. Koşu gösterdi ona doğru. Vlahović vurdu. Kafayı son anda Şvetkauskas. Verdi. Aldı. Kaleye yokladı Dušan Vlahović. Şvetkauskas golü izin vermiyor ama. Gol geliyorum diyor yine Dolmabahçe'de.
1: Yani Rıdvan'a bağlantı yapar yapmaz koşuyu gösterdi. Rıdvan da gördü zaten ve resmen görerek kesti. Güzel hücumdu.
0: Son saniyeler. Castrati kısa kullandı. Maç bitti. İstanbul'da Beşiktaş turun kapısını aralıyor. Jelgris'i 3-0 mağlup ediyor.

0: No, l'importante è continuare a creare.
1: Bizim daha fazla gol şansı yaratmamız gerekiyor. Gol pozisyonuna girmemiz gerekiyor. Buna devam etmemiz gerekiyor. Çünkü takım kazanmak istiyor. Her seferinde kazanmak istiyor. Bu mentaliteye sahip. Ve bunu da bence bugün gösterdik. İlk kornerden daha skoru açabildik, maçı açabildik. Bu yüzden mutluyum. Bizim böyle devam etmemiz gerekiyor. Daha aç olmamız gerekiyor. Aslında mentalitemizi bu, hep kazanan bir takım olmak istiyoruz. Bu yöne çevirmemiz gerekiyor. Mentalitemizi daha fazla gol atmamız gerekiyor. Yaratmamız gerekiyor ve çalışmamız gerekiyor tabii de gol atmak için, bunu söyleyebilirim. Bugün savunmadan çok mutluyum. Gerçekten çok çok mutluyum. Bence şu ana kadar takım olarak harika savunuyoruz. Özellikle top kapmamız, topu tekrar kazanmamız bence harika şu ana kadar. İlk maçta üstünlüğü sağladık fakat daha bitmiş bir şey yok. Daha bir önümüze 90 dakika var Litvanya'da. Bugün mutluyum. Umarım bu güven olan, bize karşı olan bu güven artacak ve daha da mutlu olacağız ileride. Rotasyon yapmak zorunda değilsiniz ama

0: Bazen de zorundasınız. Çünkü maçlar arasında az zaman oluyor, yorgunluk oluyor. Biliyorsunuz 3 günde bir oynuyoruz, 2-3 günde bir oynuyoruz. Ve o yüzden daha taze, daha diri oyuncuları kullanmayı tercih edebiliyorsunuz bazen. Şu ana kadar gösterdiğimiz performans aslında çok yorucu bir performans olmadı. O yüzden çok rotasyon yapmadım. Ama ileride bunu arttıracağız. İleride daha belki fazla oyuncu değişikliği yaptığım maçlar görebileceksiniz. Biliyorsunuz haftaya tekrar bir tane revanş maçımız olacak Litvanya'da. Yarın idman yapacağız. Cumartesi günü yola çıkıyoruz. Pazar tekrar maçımız var. Yani bu durumlarda tabii ki de rotasyon yapabiliyorsunuz. Çünkü yorgunluk olabiliyor. Stoperler hakkında ise üst stoperimi de şu ana kadar oynattım. Üçünden de çok memnunum. Beni zor duruma sokmadılar. Hepsinden memnun kaldım. Tabii ki de burada seçim yapan benim. Umarım da beni yanıltmazlar. Onlardan çünkü memnunum şu ana kadar. Ve bizim mentalitemiz ve ruhumuz sahada böyle olmalı. Oynayan herkesin, seçim yaptığımda oynayan herkesin yüz yüzünü vermesi lazım. Lütfen bu inancın devam etmesi lazım. Maçayı başladık. Erken gol bulduk. Rakibi zor duruma sokmaya çalıştık. Bunlar tabii ki de taraftarın sayesinde oldu. Çünkü onlar gerçekten bizim itici gücümüz. Gerçekten bu akşam 12. adam olduklarını söyleyebilirim. Yani bu sahada oynayan bir takım istekli olamaz, aç olamaz ya da yüzünü veremez gibi bir şey olamaz. Çünkü bu taraftar gerçekten bunu sağlıyor. Yani buraya çıktığınızda bunları yapmak zorundasınız. İlk dakikadan itibaren yüzünü vererek koşmanız gerekiyor. Gerçekten inanılmaz bir sattı. Teşekkür etmek istiyorum bütün taraftarımıza. Mutlu olmama şansınız yok burada. Aynı zamanda bugün de avantajı aldık. Çok mutluyuz. Onlar sayesinde yaptık bunların hepsini. Tekrar teşekkür etmek istiyorum. 90 dakika boyunca gerçekten bizi çünkü çok güzel destekledi.
1: First of all, congrats to Beşiktaş, the better team win the game.
2: Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik etmek istiyorum. Kesinlikle daha iyi takım olan Beşiktaş'tı. Benim için ve oyuncularım için çok uzun bir 90 dakikaydı. Ben ve takımım bunu biliyorduk. Ama yine de oyuncularımla gurur duyuyorum iyi savaştıkları için. Belki siz medya için biraz garip olabilir. 3-0 kaybettikten sonra koçum buraya gelip oyuncularımla gurur duyuyorum demesi ama bu çok başka bir seviye. Sanki Super Mario seviyesinde gibi diyebilirim. Biz bir seviyedeyiz ama Beşiktaş 72. daha fazla seviyelerde. Dolayısıyla o seviyelere bizim de gelmemiz biraz zor. Beşiktaş belki bugün daha fazla gol atabilirdi. Ben takım tarafında bazı hayal kırıklıkları yaşıyorum tabii ki. Maçın başında kornerden ve daha sonra da penaltıdan goller yedik. Ama bu demek değil ki Beşiktaş daha farklı şekilde golleri bulamazdı. O yüzden bugün daha iyi olan taraftı. Takımımla gurur duyuyorum. Tekrar da Beşiktaş'ı tebrik ediyorum.
1: Corner and after.

0: Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. Spor heyecanı ve tutkusu büyüyor. A-Spor Radyo, sporun radyosu.
1: Son sayfaya devam ediyoruz. Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyetini ekrana getirdik. Siyah beyazlar temsilcimiz tur kapısını araladı artık. Bir futbol mucizesi olmazsa ki inşallah olmayacak.
2: İnşallah.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde lig aşamasında yer alacak. Nasıl buldunuz Beşiktaş'ı, bugünkü galibiyeti? Yorumlarınızı merak ediyorum. Savaşçıoğlu.
3: Beşiktaş üzerine koyarak geliyor. Koşar adım. Kartal selamıyla, kartal pençesiyle adeta koşarak geliyor. Bunu bir tesadüf değil. İtalyano geldiği ilk gün, ilk antrenman bunun sinyallerini vermişti açısı. Ortada daha takımın yarısından fazlası yokken, gençlerle çıktığı ilk kampta, antrenmanda, burada başlayıp orada kampta devam eden, hep bir umut verdi ve umut ışığı fazlasıyla yaktı. Gelinen noktada üzerine koyan bir Beşiktaş var. Üzerine koyan futbolcular var. Gol sevincini birlikte yapıp, yenilen gol de demeyeceğim çünkü daha 6'da 6 yapıp gol yemeyen Beşiktaş var.
1: Evet.
3: Ama ekip halinde Beşiktaş'ın her geçen gün üzerine koyan

0: Olması var. Goller devam ediyor. Geçen Eyüpspor'a bir önceki maçta Beşiktaş hep çok fazla pozisyona giriyor, az gol atıyor diye eleştiriyordu. Eyüpspor maçında 35-36 kere ceza sahasına giren Beşiktaş vardı. Bundan sonraki maçlarda çok gol atar Beşiktaş demiştim. İlk sinyalini bugün verdi. Sinyalini değil, göstergesini bize gösterdi. 3-0'lık net bir galibiyet. Artık UEFA gruplarında devam edecek diyebiliriz. Futbolda her şey var ama Beşiktaş bunu artık buradan yapmaz. Baktığımız zaman yıldızı parlayan futbolcular var. İtalyanlarla beraber özellikle bugün Salih'in belirli bölümlerinde baktım. Yani Beşiktaş'ın maçını 8-10 dakika izledim. 80 dakika Trabzon'u izledim. Bunu itiraf edeyim. Çünkü bir tarafta Muhammed Salah var. Diğer tarafta da kazanmaya alışkın Beşiktaş vardı. Ama Beşiktaş umut veriyor. Beşiktaş fabrika ayarlarına geri döndü. Bunu İtalyan'a geldiği zaman söylemiştim. Mutsuz olan Beşiktaş taraftarı artık umutlandı. Şu anda şampiyonluk hayal etmeye başladı. Artık sezonun 5. haftasında havlu atan bir Beşiktaş değil ya da 7. haftasında şampiyonluktan kopan Beşiktaş değil. İtalyano ve yeni takım oyuncular. Şimdi Beşiktaş'ın bugün önceki haftalara baktığı zaman Trossard ve yeni transfer golcüsü önümüzdeki haftalarda daha çok takıma katkı sağlayacaklar. İkisi de çok yeni. Trossard yeni oturmaya başladı.
1: Vlahovic sonradan
0: oyuna girdi. Evet. Bir sonraki maçta revanşta artık direkt şeyde olabilir. İlk 11'de olabilir. Çünkü rahat bir skor elde etti Beşiktaş. Doğru yolda ilerliyor. Bu takım eksikleri mutlaka var. Belki stopere bir takviye yapacak. Jalo Emirhan ikilisi Beşiktaş'ta gayet iyi gidiyor. Geçen hafta oraya Akbatu'yu koymuştu hoca. Rotasyon da yaptı. Bayağı bir rotasyon yapmıştı. İtalyano'ya güven tam. Beşiktaş taraftarı mutlu. Yönetim sezon başında biz gerçekten bu dönem yarışmacı bir kadro içinde olacağız. Ciddi transferler yapacağız demişti. En büyük transfer bu takımın. İtalyano Beşiktaş izlerken keyif veriyor. Eğer bugün Trabzonspor maçı olmasaydı baştan sona keyifle izleyeceğim maçlarda. Özetlerini de izledim sonra. Hakikaten güzel goller, güzel oyun. Salih de üzerine koyarak geliyor. Orkun Salih ikilisi. Salih transferinde en büyük şans Beşiktaş için, Orkun için. Orkun da performansını ileriye taşıyacak demiştik. Ben geçen seneki Beşiktaş'ta bugünkü Beşiktaş'ın aslında çok siyahla beyaz kadar değil, çok daha fazla fark olduğunu düşünüyorum. Eğer bugün Sergen Yalçın ve Serkan Reçber takım başında olsaydı 6'da 6 bırakın gol yemeden böyle 5'e olması imkansız olurdu. Hala transferleri konuşuyorduk. Niye o gelmiyor, niye bu gelmiyor konuşuyorduk. Sorunsuz bir Beşiktaş var. Nazar değmesin diyelim. Çünkü Avrupa'da bizi temsil edecek, buna ihtiyacımız var. Ama Beşiktaş'ın bundan sonraki maçları kapalı gişe olmaya devam eder.
1: Salim, sen nasıl değerlendiriyorsun bugünkü galibiyeti ve oyunu?
2: Yani oyun zaten Vincenzo Italiano'nun bir modeli var. Şunu söyleyebilirim Beşiktaş'la ilgili. Vincenzo Italiano ilk geldiğinde Aspor'daki yayınımda şunu söylemiştim. Hatta o dönem sağ olsun sosyal medya ekibimiz Aspor paylaştı. Ciddi derecede linç de yedim. Benim bakış açım şudur teknik direktöre. Koray Baloğlu, Savaş Çorlu. Fayda maliyet açısından neler yaptılar? Bir usta gibi düşünün. Sen ustaya malzemeyi verdin. Tasarruflu bir şekilde o malzemeden neler üretti?
1: Evet.
2: Annemizin bayat ekmekten yaptığı ekmek kadayıfını düşünelim. Annelerimizin ellerinden öpelim. Yani burada Vincenzo Italiano Bologna'da 50 yıl sonra kupa kazandı. İtalya'da önemli takımlarda görev aldı. Vincenzo Italiano ilk geldiği zaman kamuoyunda eleştiriler vardı. Yine diyorum Beşiktaş doğru olanı yaptı. Fayda maliyet açısından doğru bir teknik direktörü tercih etti. Sistem olan bir teknik direktörü tercih etti. Sistem olan teknik direktör net dokunuşlar yapıyor. Agbadu Eyüpspor maçında ilk 11'deydi, oynadı. Eyüpspor maçında tek farklı kazandılar. Eyüpspor çünkü oynaması gerektiği gibi oynadı. Orada da Özcan Hoca'yı tebrik ediyorum. Oynaması gerektiği gibi oynadı. Bugün Zalgiris maçında 3 gol atan bir Beşiktaş var. Vlahovic geldi. Orkun'la Salih'in uyumu çok çok iyi. Biz zaten referans olarak milli maçları almıştık. Salih'i çok beğeniyorum. Beşiktaş kendini buldu. Beşiktaş taraftarı ile ilgili şunu söyleyeyim. Beşiktaş taraftarının isteği nedir biliyor musun? Her takım taraftarı takımının şampiyon olmasını ister. Ancak maçlara gittiğim için net gözlemliyorum. Beşiktaş taraftarı tamam şampiyon olsa çok çok sevinir. Taraftar, her taraftar sevinir ama en önemlisi mücadele istiyor. İşte o mücadele Beşiktaş'ta var. Beşiktaş takımı mücadele ediyor. Beşiktaş takımında bakıyorsun, Olaytan kendini buldu. Zaten takviyeler de gelecek. Vlahovic çok çok önemli bir golcü.
0: Selam, geçen senenin üzerine koyan şu Beşiktaş'ın bugünkü 11'inde Murillo üzerinde, Rıdvan geçen sene üzerinde, Calo geçen sene üzerinde, Emirhan geçen sene üzerinde, Orkun ekstra üzerinde, milli takımdan yorgun geldi, takıma takıldı. Olaytan
2: tatilini kısa
0: iki günde erken döndü geldi, liderlik yaptı orada, kaptanlık yaptı. Orada aslında takımı birlikteliği orada çıktı ortaya.
2: Yani orada bir mesaj var. Erken gelmesinde bir mesaj var. İki gün erken geliyor. Üzerine düşeni yapıyor.
0: Orada başladı zaten.
2: Orada başladı yani. Bunu bir futbolcu gördüğünde, Orkun takım kaptanı, milli takımla birlikte kamp süreci geçirdi. Ne yazık ki milli takımımız elendi ama Orkun o süre zarfında Amerika'daydı. Kıta değişikliği yaptı. Tekrardan erken geldi. Evet. Takımının başında bir rol modelliktir bu. Kaptanlık öyle yaşın ilerlemesiyle ilgili de değil. Yaşlı olmuyor. Orkun çok genç bir arkadaşımız, futbolcu arkadaşımız ama inisiyatif alıyor. Olay budur. Yani Beşiktaş'ın ben kendini bulduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın hocasıyla birlikte iyi yolda olduğunu düşünüyorum. Ve en önemlisi, Beşiktaş takımı yol ayrılıklarını da gerçekleştirebiliyor. Serdar Adalı geldiğinden beri Sayın Başkan, birçok oyuncuyla yollar ayrıldı yani. Hala yolların ayrılacağı isimler var. Biliyoruz bunu. Bence Beşiktaş iyi yolda. Vincenzo Italiano tercihi çok çok önemli tercih. Ülkemize yıllarca Koray abi çok çok önemli teknik direktörler geldi. Uzağa gitmeyelim. 10 ay öncesinde Mourinho vardı.
1: Evet.
2: Jose Mourinho. Şu an Real Madrid'de olabilir ama ülkemizde başarı sağlayabildi mi? Sağlayamadı. Ricard geldi. Başarılı oldu mu? Del Bosque. Oldu mu? Olmadı. Yani bakış açısının değişmesi çok çok önemli. Bakış açısını değiştirdikleri için
0: İtalya milli
2: tebrik ediyorum.
0: İki tane son hocası Galatasaray'a geldi.
1: Gökhan Bey demiş ki İtalyano yerli hoca, ligi tanıyan hoca lazım argümanını paramparça eden kişidir.
2: Net. Futbolun dili bildir.
1: Katılıyor musunuz?
2: Katılıyorum.
1: Yoksa erken mi şu an bunu söylemek
0: için? Ben hiç erken falan demiyorum. Belki bu düşüncede olanlar vardır. Resmen dağa devirdi yani. Bu konuda beyefendiliği, futbolcuyla olan diyaloğu, yönetimle olan diyaloğu, Sayın Önder Özel'le olan diyaloğu, biz şu kısa dönemde, daha 1,5-2 aylık dönemde İtalyano ile ilgili en ufak bir şey duymadık. Şu takımda beklenen transferler, ne transfer gecikiyor dedi, ne geçmişe bir çamur attı. Bak bu da var. Evet. Bütün hocaların yaptığı şey. En iyi yaptığı
2: enkaz
0: şey.
2: Devir.
0: Her şeyi biliyorlar. Geliyorlar, imzayı atıyorlar. Üçüncü gün hemen enkaz edebiyatı yapmaya başlıyorlar.
2: Enkaz devraldık.
0: Ya hoca, demek ki o İtalya'daki Önder Özel'le yaptığı görüşmede her şeyi anlattı. Takımın durumu geldi. Geldi 3 gün burada, sonra kamp. Daha bir gün olumsuz bir şey değil. İlk gün gençlerle çıktığı antrenman, ilk hazırlık maçından sonra yaptığı açıklamayla ben de işte hoca bu dedim. Geldi. Takım da var orada, 5-6 tane tecrübeli oyuncu.
2: Şunu söyleyebilir miyim Savaş abi? Koray abi, sen de yıllardır futbolun içerisindeyiz bizler. Ben sizlerden yaşça küçüğüm. Sizler daha tecrübelisiniz. Şu dijital çağda ligi tanımıyor. Ligi bilmiyor. Bu ligin hocası değil. Futbolun dili birdir. İkincisi de program var. Süper Lig maçlarını takip edersin. Alacağın oyuncuyu takip edersin. Evet. Kulüplerin abone olduğu programlar var. Scout programlar var. Çıkartırsın. Tak tak tak izlersin. Öyle bir dünya yok. Futbolun dili birdir. Ve en önemlisi şu var. Bizim ligimizle ilgili de açıp izlemiştir maçları. Ben görüyorum mesela, enkaz devraldık. Sizi zorla getirmediler ki.
0: Yönetimler,
2: yani ben Türkiye'de çok teknik direktör
0: tanıyorum. Yönetimler de bunu yapıyor geldikten sonra. Hocalar da bunu çok yapıyor. Bir o de, yüzden yani burada bir yabancı hocası bakış açısını değiştirecek ama doğru isimlerle, böyle isimlerle.
2: Av mevsiminde güzel bir sahne var. İzlemişlerdir o filmi. Bakış açını değiştir diyor. Bakış açını değiştir derken direkt net bir mesaj vardır. O filmi izlemişsindir. Şener Şen, Cem Yılmaz oynadığı film. Bakış açını değiştir. Bakış açısını değiştirdi yönetim. Maliyet, fayda anlamında bir teknik direktör getirdi ve başarılı da olacağını düşünüyorum. Yarışın içinde olacağını düşünüyorum. Keyif veriyor.
1: Evet.
2: Keyif veriyor. Gerçekten keyif veriyor.
0: %100 öyle. Belki de biraz, şimdi Kadir Özdemir yazmış arkadaşım, selam olsun, da sana da selam söylüyor. Daha güçlü bir takımlarla da abi, kumaş ortada. Tabii ki daha güçlü takımlarla oynayacak.
2: Ben şimdi bekliyordum ama. Ben neyi bekliyordum biliyor musun?
0: Ya bir Galatasaray maçı oynasın herhalde.
2: Onu değil. Ben neyi bekliyordum?

0: Bora Bey yazmış. Bora Bey diyor ki İtalyano hala yeterince yorulmuyoruz dedi. Biz izlerken yorulduk ön alandaki baskıyı. Daha nereye kadar gidebilir bu baskı demiş. Beşiktaş taraftarının en çok mest olduğu konulardan birisi ben sana söyleyeyim. Ön alan baskısı ve Beşiktaş'ın
1: topu kazanma süresi.
0: Topu kazanma, geri kazanma süresi.
2: Hatta biraz daha ileriye gideyim. Beşiktaş taraftarı böyle oynasın, maçı kaybetsin, alkışlayarak çıkar stat'tan.
0: Ya ben geçen Beşiktaşlı bir arkadaşımla konuştum. Tabii bir kişinin görüşü bütün camiayı bağlamaz, o ayrı bir konu. Salim dedi herkes şampiyonluk ister, o ayrı bir konu ama şey dedi bana. Ya biz şampiyon olamasak da bu takım böyle oynamaya devam etsin sezon genelinde ben dedi razıyım dedi.
2: Ben de mesela
0: şampiyonluğa havlu atsın demiyor, ayrı bir konu da. Olamayacaksak da böyle bir oyunla
2: çok
0: olamayalım.
2: Çok düşünceli olan insan var. Bizim de kendi kanalımız bünyesinde yönetmenlerimizden Melih Eres var. Çok sevdiğim bir Beşiktaşlıdır.
0: Evet.
2: O da mesela futbolu çok iyi bilir. 20 yıl küsur yıldır tanırım kendisini, beraber çalışıyoruz. Her maça gider. İşte bu dedi. Bizim istediğimiz, özlediğimiz Beşiktaş bu. Hocasıyla, futbolcusuyla, tribünüyle müthiş bir sezona başladılar dedi. Bu futbolu oynayalım, kaybederken de alkışlarız biz dedi yani. O ne lan baskısı abi?
3: Galiptir bu yolda, mağlup dersin. Böyle bir bakış açısı.
2: Genel anlamda çok ciddi bir memnuniyet var şu anda. Memnuniyetsiz olan ben görmedim ya. Eksikleri söyleyebilirsin. Şu bölgeye bunu da alsak, bu bölgeye de bunu alsak. Ama bugün Beşiktaş'ın futbolu ışık veriyor. Biz bunu söylediğimiz zaman kızanlar da vardı. Çok abartıyorsunuz diyenler de vardır. Ama şu takımlara bakalım şu anda oynanan futbola. Abi 6'da 6 gol yemeden ben bu takımı tabii ki öveceğim. Ya kusura bakmasın kimse yani. Öyle ya da böyle 6 maç yapmışsın, gol yememişsin, 6'da 6 yapmışsın. Yeni hocasıyla, bir takımında bir yenisiyle yani.
3: Beşiktaş sinyal nerede verdi biliyor musun? Koray abi, Savaş abi. Beşiktaş hazırlık maçlarında mağlup olduğu zaman direkt şunu söyledim. Beşiktaş dedim iyi yolda. Bir takım hazırlık maçlarında mağlup oluyorsa, hazırlık maçlarında kötü performans ortaya koyuyorsa net bir şekilde orada teknik direktör tedavisi var. Hemen orada bir tedavi. Hastalığı tespit ediyorsun, tedavi. Nubel için 33 gün bekledik denildi ve Nubel şu anda 33 gün beklen, yani o bekleme süresinin hakkını veriyor.
2: 33 aydır Beşiktaş'ta gibi.
3: Evet, Vlahovic uzun süre beklenen bir transferdi. Beşiktaş çok mücadele etti. Bence Vlahovic gibi bir ismin bu yaşlarda Süper Lig'i tercih etmesi önemli.
2: Nasıl tercih ettiğiniz önemli? Hoca çünkü.
3: Hoca.
2: Her zaman söylüyorum, transfer sürecinde bir futbolcu buraya gelir mi, getirebilir miyiz? Hoca transferlerin %60, %70 etkisi alır.
3: Evet.
2: Burada da eski öğrencisi, prime dönemini onunla birlikte yaşamış.
0: Tabii.
2: Hocanın bir buçuk ay bekletmesinde ve oyuncunun da gelen bazı teklifler de oldu. Hı. Beşiktaş'ı tercih etmesinde %100 burada hocanın katkısı var.
3: Benim hoca olmasa da bu kadar yanım var.
0: Nasıl?
2: Eyvah.
3: Şöyle anlatacağım. Yani böyle teknik direktörlerin birlikte çalışmayı sevdiği oyuncular var.
0: Ben anladım ne olduğunu.
3: Anlatabilir miyim?
0: Anlat. Anlatmak istiyorsan anlat tabii. Yok, bir önce anlattığın için hatırladım şimdi nereye gelecek konu.
3: Savaş abi bilmiyor. İzleyenlerimiz de bilmiyor. Şöyle ki bilindiği üzere 2000'li yılları takip eden futbol severler, Ayman Ziya Doğan ikilisi vardı. Ziya Hoca gittiği takımlarda Ayman'ı değerlendiriyordu.
0: Evet.
3: Bir gün Ziya Hoca'yı yayın aldım. Ben de bir kişiyi yayın almadan önce X üzerinden bakarım onunla ilgili haberler var mı diye.
2: 2000'li yıllarda mı aldın, sonra mı aldın? 2000'li yıllarda.
3: Yakın dönemde, yakın dönemde aldım. Beşiktaş Trabzonspor maçı vardı. Beşiktaş Trabzonspor maçını konuşuyoruz. Ben de bir önceki gün dünya futbolundan örnekler var. Örneklerin içinde Ziya Hoca ile Ayman örneği var. Ben de gayri ihtiyari yani direkt sordum. Ziya Hocam dedim, Ayman ne yapıyor dedim. Ziya Hoca bozuldu. Çat telefonu radyo yayınında yüzüme kapattı. Sonrasında tabii Kocaeli Spor'un bir iftar organizasyonu vardı. Orada konuştuk dedim. Kötü bir niyetle sormadım hocam dedim.
0: Gösterdim. Kızdı sana ben, yani.
3: Kızdı direkt, şey yaptı.
0: Ama çok magazinselleştirildi
2: şey
0: ya.
2: Ama bir şey söyleyeceğim. Soru gerçekten de yani çok sert olmuş. Benim içinde biraz espri olsa mesela anlardım. Ama hoca Ayman ne yapıyor dediğin zaman.
3: Hocam Ayman ne yapıyor, görüşüyor musunuz dedim.
2: Ama şimdi burayı nasıl bağladın Ayman'a şimdi, o da önemli. Mesela ben Güvenç Hoca'ya burada kulakları çınlasın. Ahmet Hasan ne yapıyor dediğim zaman. Aramıyor iş beni ya dedi. Bayağı oluyor görüş beni mesela. Orada bence soru şekli biraz sert olmuş olabilir. Yani onun bir girişi olması lazım, altyapısı olması lazım.
0: Bu anıya nereden geldik? Vlahovic'le Vincenzo Italiano daha önce Fiorentina'da beraber çalışmıştı.
2: Böyle çok isim sayarız.
3: Mesela Mourinho'nun gözdeleri vardı dünya futbolunda.
2: Abi hepsinin var. Fatih Hoca'nın da var, Mustafa Denizli'nin de var.
3: Evet.
2: Baktığın zaman Hamza Hoca'nın da var. Hamza Hoca

0: mesela Bilal Kısa'yı Galatasaray'a aldığı zaman çok tepki çekmişti mesela. Çok da beyefendi, çok da oynadığı zamanlarda iyi işler de yaptı. Ha, var böyle tek tek sayacağımız, şimdi şey yapmayalım da.
1: Evet.
0: Bazı hocaların takıntıları vardır. Gitti her takıma götürmek istediği oyuncular.
2: Evet. Biraz mesajlarla devam edelim şimdi. Bir Beşiktaşlı izleyicimiz son sayfa etiketine yazmış. O da Rumuz kullanıyor. BJK isimli. Beşiktaş'ın geçen yılki ve şimdiki hocaları hakkında yaptıkları yorumlarla hak edeni hakkını veren konuklarınıza teşekkürler Koray Bey demiş. İletmiş olayım. Bir başka izleyicimiz, Beşiktaş Önder Özen'in de söylediği gibi acımasız bir takım oldu demiş. Ki bu o ifade bayağı viral olmuştu, yani acımasız bir takım olacağız ifadesi. Bugün de evet. Yani şimdi tabii ki söylüyoruz, zorluk derecesi üzerine de çok fazla mesaj var. Yani Beşiktaş şu ana kadar yeterince güçlü takımla oynamadı diyenler var ama ben katılmıyorum. Midtjylland mesela bence ters bir takım.
0: Çok ters takım.
2: Çıkarabilecek bir takımdı ki başı... çıkardılar da maç içinde, gol yemedi Beşiktaş ama yani pozisyon da buldular. Aynı
1: fikirdeyim.
0: %100 Midtjylland en sıkı rakiplerinden bir tanesiydi. 10 kişi kalmasaydı da yine Beşiktaş onu yenerdi. İçeride de dışarıda da oyun anlamında üstün bir Beşiktaş vardı. Daha zor rakipler mutlaka olacaktır. Ama hoca da ona göre önlem alacaktır. Önder Özen için de söylediği gibi izleyicimizin, ben de tebrik ediyorum. Bu kadarını bekliyor muydum? Beklemiyordum.
1: Ben
0: ama
1: de beklemiyordum.
0: Açıkçası ben bu kadarını beklemiyordum. Öyle samimi şekilde söyleyeyim. Tecrübesini başlamadan söyledi. Önder Özen mutlaka katkı sağlayacaktır. Beşiktaş'ı biliyor. En azından Serkan Reşber'den çok daha iyi olacağını bekliyordum. Çok daha koordineli olacağını bekliyordum. 6 ay önce başkana Önder Özen'i aldırmayan Sergen Hoca, o yönetimde yapılan transferler Beşiktaş'a ne kadar zarar verdiğini gördük. Bugün birçok Beşiktaşlı Sergen Yalçın ve Serkan Reşber dönemindeki yapılan transferler, inatlaşmanın Beşiktaş'a ne kadar zarar verdiğini herkes gördü. Önder Özen'i tebrik ediyorum. Çok güzel bir şekilde hocayla ve başkanla iletişim halindeler.
2: Eskiyi açmanın çok bir faydası yok. Çok da hoşlanmam Önder ama Özen... şunu hatırlatacağım yani. Önder Özen dedi ki Vlahovic transferinden sonra, başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum dedi. Çünkü dedi başka başkanlar şunu yapıyor mesela, ekip hiç yokmuş gibi davranıyor. Gittim aldım geldim, öyle değil. Serdal Adalı dedi ki bütün idari ekibi ve teknik ekibi, herkese dedi bu transferde çok teşekkür ediyorum dedi. Önder Hoca orada şöyle bir dokundurma yaptı. O çok gündem arasında kaynadı Vlahovic'in gelmesinin coşkusuyla. Başkanımız hepimize teşekkür etti. Bu jestinden ve bu şık hareketinden dolayı teşekkür ediyorum. Hatta dedi unutulan bazı personellerimiz için bile teşekkür etti dedi. Burada Önder Özen aslında dediğim gibi o gün gündemde kaynadı ama Eduard Graf mesela tamamen silinmişti bir önceki teknik ekip ve yine idare heyetle birlikte. Fakat Önder Özen göreve geldiğinde Eduard Graf kim ya, biz burada Gökhan Keskin'le bu işi hallederiz demedi. Onu da işin içine dahil ettiler. Neler yapabilirsin, ne katkı sunabilirsin ve başkanın ona teşekkür etmesi aslında orada Önder Özen'in çok ince bir mesajı var yani. Diyor ki bakın silinmiş unutulmuş bir adama bile başkan şu an teşekkür ediyor. Çünkü dışarıda da saha içinde olduğu gibi dışarıda da bir ekip oldu tekrar Beşiktaş. Hep birlikte herkes elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sadece çok... Önder Özen değil, Gökhan Keskin de çok önemli rolü var. Bugün İlhan transferi vesaire, hepsinde Gökhan Keskin'i de unutmamak lazım.
0: Bizim hafta sonları başladığı takım oyunu. Abi her şeyde bir takım oyunu olacak.
1: Evet.
0: Bugün burada çok güzel izlendik, bir reyting aldık. Yarın atıyorum beni arıyorsun diyorsun ki ya muazzam izlenmişiz, muazzam reyting. İlk söylediğim şey ne oluyor biliyor musun Karay? Hepimize teşekkürler. Yönetmeninden, rejisinden, kameramanından, yanımdaki arkadaşımdan. Evet. Ben yok, biz varız abi. Orada Beşiktaş yönetimi bu işi çok iyi yaptı. Hayatımda hiçbir zaman ben olmadım. Biz. Eğer bir başarı varsa hiçbir zaman tek başına değil. O bir ortak başarıdır. Bir başarı yani tek başına sahip. Başkanlar, sportif direktörler, hocalar bunu çok fazla yaptı. Oradaki inatlaşma Beşiktaş'a çok büyük bir zarar verdi senin anlattığın dönemde. Kraft unutulmuştu. Neden unutulmuştu? Çünkü Sergen Hoca Kraft'ı yok sayıyordu. Yaptıklarınla tabii ekstra şeyler çıkarıyordu. Dediğin gibi geçmişe çok sevmiyoruz ama yok, doğru şeyleri söyledim.
2: Ekrem Bey yazmış. Ekrem Kaçanoğlu Instagram'dan mesaj atmış. Diyor ki çok iyi bir başlangıç. Evet. Daha gol yemedik ama şu da var. Kadro değeri olarak Beşiktaş'a yakın bir rakip olmadı daha. Biraz Midtjylland demiş. İlerleyen haftalarda daha net göreceğiz ama iyi oynuyoruz. Belki bu kadro geçen sezon olsa bu rakiplerden en az biriyle berabere kalabilirdi ya da yenilebilirdi.
0: Pardon
2: demiş.
0: Bir mi? Geçen sene bu kadro aynı ekip olmuş olsaydı şu anda 6'da 6 mümkün değildi. Belki de UEFA Kupası'nda değildi. Midtjylland'a elenebilirdi Beşiktaş geçen seneki Beşiktaş olsaydı. Geçen seneki mantalite, geçen seneki kafa yapısı aynı şekilde devam etseydi Beşiktaş transferde krizle girerdi. Bu takıma da yansırdı. Evet. Bunu net söylüyorum. Michel Ant'ı elememiş olabilirdi Beşiktaş. Sergen Hoca ve Serkan Reçber dönemindeki.

0: Kraft'ın yok sayıldığı bir dönemdeki bir transferler benim istediğim olur, benim istemediğim hiçbir futbolcu Nevzat Demir'e giremez mantığı Michelin'de elemeyebilirdi. Altta altı yapmayabilirdi. Yani o biraz iyimser, daha farklı da olabilirdi yani.
1: Evet. Ya bu arada bu çok bağımsız bir konu. Yani benim cevaplayabileceğim, sizin de cevaplayabileceğiniz bir konu değil ama
0: nedir?
1: Bilgilendirme amaçlı söyleyeceğim. Çok konuşuluyor işte. Beşiktaş'ın maçı neden kapalı platformda yayınlanıyor? Diğerlerininki açıkta yayınlanıyor vesaire gibi.
0: O kulüplerin yapmış olduğu anlaşma.
1: Kulüplerin kendi yaptığı anlaşma. Yani burada soruyu yönelteceğiniz yer televizyon kanalları değil, tuttuğunuz, taraftarı olduğunuz takımlar. Mesela şöyle yapabilirsiniz: ya biz taraftar olarak izleyemiyoruz değerli kulübümüz, yapacağınız anlaşmayı açık kanallarla yapmayı öncelikli tutarsanız daha iyi olur.
0: İlave yapayım.
1: Yani onu ne
0: kısa bir ilave yapayım. Tabii, bunu ben biraz bildiğim için, bu süreçleri biraz bildiğim için ben Galatasaray'ın da mesela hala baktığımız zaman 2008-2006 yapılan anlaşmalardan dolayı burada da aynı biraz önce Serkan Hoca'dan önceki gibi bu yapılan anlaşmalar geçmiş yönetimden yapılan anlaşmalar. Hani kimse Serdar Adalı böyle bir anlaşma yapmış, biz kapalı izliyoruz demesin maçı. Burada daha önce yapılan o çeşitli kanal, televizyon işte vesaire neyse, bu daha önce yapılan anlaşmalar yani. Serdar Adalı'nın yaptığı anlaşma değiller yani.
1: Ya bu kulüplerin inisiyatifinde olan bir şey. Evet. Kanalların yapacağı bir şey yok. Herkes bir teklif sunuyor, kulüpler değerlendiriyor.
0: Ya Galatasaray bir anlaşma yapmıştı 2006'da Lincoln'in geldiği zaman, o zamanki yayıncı kuruluşla, maç sayısına göreydi. Yani 20 senede bitmezdi
1: ne
0: yani.
1: Ne zamanı diyorsun?
0: Lincoln geldiği zamanki dönemde.
1: Evet evet.
0: Bir anlaşma yaptı o zaman yayıncı kuruluşta maçlar için, Avrupa maçları için, Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Evet. D-Smart'taydı işte.
0: Ben işte isim tamam, vermedim.
1: Haber şeyi olarak söyleyeyim.
0: Maç sayısına göre yapılan bir anlaşmaydı. Geliyorlar gidiyorlar aynı. Geliyorlar gidiyorlar aynı ama kimse o zaman Adnan Polat'ın yaptığı anlaşmayı söylemiyordu.
1: Tamam, ben o dönem o medya grubunda çalışıyordum zaten, Lincoln'un geldiği dönem hepsini birden almıştı ama mesela
0: maç sayısına göre aldı. Bu olmaz yani.
1: Anlaşma farklıydı yani, o dönem çalıştığım için biliyorum mesela kimininki daha uzundu, kimininki
0: ben
1: daha
0: maç kısaydı. Sayısına göre anlaşma yapmam abi, 20 sene 25 sene sen gelecek yönetimleri ya, niye bağlıyorsun mesela?
1: İşte bizim üzerine konuşacağımız bir konu değil, kulüplerin kendi tasarrufu olan idare evet. edilme yönetilme şekliyle ilgili bir hadise. Yani onu bilgilendirme amaçlı. Bu soru çok var çünkü, o yüzden biraz dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Şimdi Hasan Ali Polat, üç güzel insanı son sayfada görmek, dinlemek insana huzur veriyor demiş. Teşekkür ediyoruz Allah güzel sözleriniz için. Efendim mesajınızdan dolayı. Yine şöyle mesajlara bakıyorum. Adana'dan izliyormuş Yusuf Bey. İyi yayınlar. Fenerbahçe'de transfer gelecek var mı? Salim abiye sorar mısınız? Hakan Çağlanoğlu yazmış. Tek hemen bu soruya da bir cevap verse abim.
2: Hakan Çağlanoğlu'nun olacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe'de ayrılıklar gerçekleşti. Yerli stoper noktasında arayış devam ediyor. Adil'le ilgili durumunu sordular. Fakat kulüpler arasında
1: Adil Demirbağ Konyaspor'da.
2: Adil Demirbağ Konyaspor'da oynayan oyuncu. Durumu soruldu fakat bir resmi temas başlamadı henüz.
1: Evet. Olur mu sence?
2: Ya şöyle,
1: Adil'in niyeti vardı bu arada diyebiliyorum ben. Bilmiyorum, sen haberin var mı ama.
2: Ya şöyle, sen de biliyorsun, futbol camiasındaki birçok insan biliyor.
1: Ya niyeti var derken Fenerbahçe üzerinde söylemiyorum. Yani şampiyonluk mücadelesi veren bir takımda forma giyme niyeti vardı yani, diye biliyorum.
2: Adil'le biliyorsun yani sohbetimiz, muhabbetimiz 10-12 yıldır var. Devamlı görüşüyorum. Görüştüğüm zaman da transferi sormuyorum. Sebebi şu: kendisi söylediği zaman ben aramızdaki hukuktan dolayı yazamam. Kendim direkt zaten sormuyorum.
1: Doğru.
2: Önceki gün ben spordaydım. Görüntülü aradım. O gün de birçok kez gündem olmuştu. Ben de şakasına Fenerbahçe'ye gelmişsin dedim. Salim abi dedi, Konya'dayım. Arabadayım şimdi dedi. Arabaya bindim dedi. Sen neredesin dedi. Dedim spordayım. Öyle konuştuk, sohbet ettik ama inan yani transfer noktasında kendim direkt
1: evet.
2: Konya Spor cephesiyle görüştüğümde durumunu sorduklarını biliyorum. Resmi temas var mı dediklerimde resmi temas yoktu. Trabzonspor resmi temas sağlamıştı. Her zaman şunu söylüyor: Konya Spor'un menfaatleri doğrultusunda ayrılırım diyor. Zaten takım kaptanı.
1: Doğru.
2: Ben Fenerbahçe'de, Fenerbahçe gibi önemli kulüplerde son dönemki performansıyla yer alacağını düşünüyorum kadroda.
1: Biz tabii ki özellikle yani üçümüz de şey konusunda da hassas olduğumuzu ifade edeyim. Şimdi Konya Spor'un takım kaptanından bahsediyoruz. Öyle evet. Aldın verdin geldi gitti gibi bahsedilmesi Konya Spor için de hoş durum değil, saygısızlık bir nevi. Orada da Konyaspor zaten gerekli bilgilendirmeleri yapıyor da kulüp.
2: Evet, gerekli bilgilendirmeleri
1: doğru
2: yapıyorlar
1: gerçekten. Doğru şartlar oluşursa ama Fenerbahçe

0: Fenerbahçe'nin bir ilgisi var.
1: Fenerbahçe'nin durumunu sorduğunu biliyorum. Bir de benim bakış açım şu Koray abi. Burada net bir şekilde ifade edeyim. Bazen mesela hiç duyulmadık transfer haberlerini öğreniyorum.
2: Evet.
1: Sorduğum zaman yetkililere, yetkililer şunu söyleyebiliyor. Salim, lütfen rica ediyorum. Yazarsan eğer bu transfer gerçekleşmez. Hem bizi hem kendini patlatabilirsin. Gerçekleşmeye yakın sana söyleriz diyorlar. Mesela bu sezon çok kez başıma bu geldi. Gerçekten de ben de fikri takip çerçevesinde takip ediyorum.
3: Abi gazeteciyim, sana ben size bir şey söyleyeyim mi? Katılmıyorum abi, ben gazeteciyim.
1: Abi,
3: bana bunu herhangi bir menajer söyle zaman fikri zaman
1: bozulur. Menajer demiyor ki, kulüp başkanı diyor mesela.
3: Aynı golü ben yedim, ne olacak? Bana diyor ki bu iş şu anda masadayız kendi... diyor, yazma diyor.
1: Abi
3: bana diyor ki öyle bak masadayız diyor. Bak yanlış anlama beni. Adam diyor ki masadayız diyor.
1: Yanlış anladım.
3: Sen diyor ilk sana söyleyeceğim diyor. Ama bu ilk sana söyleyeceğim dediği yerde 4 kişi var. Kulüp başkanı var, başkan yardımcısı var, menajer var, futbolcu var. Ondan sonra sen gol yiyorsun abi. İçinde senin patlıyor haber yani.
0: O ama, senin tercihin ama ya artık ondan sonrası. Ben öyle mesela hiç... Ben yapmam. Aramızda bunu yazma derse, yani o çünkü yani kayıt dışı da konuşmalar oluyor. Her duyduğunu evet. Yazacaksan zaten aynen öyle bir öyle. Diyalog olmaz.
1: Bir şey söyleyebilir miyim?
3: Hayır, o haberi attığınız zaman miyim? Senden önce başkasına verir demiyorum. Başkası
0: kaybetmek derse, değil mi?
3: Benim hiç olmadı mı?
1: Yani olmadı mı? 10-11 yıldır transfer haberi yapıyorum. İllaki başıma gelmiştir ama benim haberciliğe ve hayata bakış açım şudur. Haber kısmet işidir, nasip işidir. Hiç mesela ummadık yerden haber gelir.
0: Evet.
1: Bildiğim için söylüyorum. Ve bir de benim hayata bakış açım şudur. Güveni parayla satın alamazsın. Ben mesela senin güvenini kırdığım zaman milyon dolarlar da versem sana...
0: Ben bir kere bunu... kandırabilirsin ya. Bir
3: Salim
0: de.
3: Hayatım boyunca bana şimdi burada şeyde böyle...
0: Sen
3: başkan...
0: off the record diye bir şey yok mu senin için?
3: Off the record mutlaka var. Ama bu transfer üzerinde bir... söyleme bu transfer bozuldu dediği zaman 4 kişi biliyorsa benden sonra... o zaman X birisi yazıyor bana diyecek ki sen mi söyledin diyecek o zaman. Yazılıyor.
0: Hayır bak off ben size bir şey söyleyeyim. Salim'in dediği gibi benim başıma geldi. Bir tane futbolcu vardı, ismini de kulübü de söylemeyeceğim. Yurt dışına gidecekti. Başkanıyla konuştum. Ondan sonra dedim ki var mı filan... Yani adını söyleyeceğim kulübün ama yazma dedi. Ondan sonra ben dedi resmi imza atılacağı zaman dedi sana söylerim dedi. Ondan sonra çünkü karşı taraf şöyle demiş. Bu haber basına düşerse biz transferden vazgeçeceğiz.
3: Tamam, ben de şunu söylemek
0: çok da
3: istiyorum.
0: Ciddi bir bonservis bedeli vardı. Ben dedim tamam o zaman Koray, haber bekliyorum dedim. Hakikaten ben, söyledi ilk de biz bu, verdik aslında.
3: Buna saygı mesela. Duyuyorum evet. Da bana şunu söyledi mesela birisi. Ya yine takımda Trabzonspor bir futbolcu alacak. Bu dedi hiç kimse de yok. Ben dedi imza aşamasına geldik. İmza atıldıktan sonra dedi sana söyleyeceğim dedi. Daha bu bana söyledikten yarım saat sonra imza atılmadı. Baktım bu isim çıktı. Hani dedim biz o baş başa bir güven var ya.
0: Tamam başka yerden sızmıştır.
3: İşte diyor ki orada diyor başkan var diyor. X bir menajer var diyor. Bu var diyor yani.
1: Savaş abi zor çok şey gol yemiş. Kolay. Zannediyor Salim de gol
3: yemiş. Ben menajerlere güvenmiyorum kardeşim.
0: Tamam yani.
3: Ben menajerlere güvenmiyorum.
0: Konuyu dağıtmayalım.
3: Menajer
0: Ceyhun
3: söyle,
0: Bey, Ceyhun Bey diyor ki iyi yayınlar. Trabzonsporlu olarak Beşiktaş'ın şampiyon olacağını düşünüyordum. Fakat Trossard'ın sakatlığı aklımı karıştırdı. Ciddi bir şey var mı? Saygılar demiş. Trossard'ın ciddi bir şeyi yok. Vincenzo Italiano maç sonu söyledi. Mesela orada da Trabzon maçında bahsettik ya. Beşiktaş maçının hakemi de bence kötüydü. Ya baya Jalgiris'in sert oyununa müsaade etti. Trossard'ın ayağına basılıyor. Öbür pozisyonda başkasının ayağına basılıyor. 3-0 olduktan sonra rakip zaten Beşiktaş daha fazla gol atmasın diye bayağı ikili mücadele olan her pozisyonda sert girmeye başladı.
3: Bu yeni kurallar hakikaten can yakanabilir. Evet.
0: Yani yeni kuralla bir alakası yok. Adam cart diye ayağına basıyor. Sarı kart. Bu eskisi yenisi yok ki bunun.
3: Oynatmak istiyor oyun işte. Hani
0: tamam da yani o pozisyon o değil. Hakemler şeyler de vardı.
3: Ligimizde hakemleri konuşuyor. İnşallah Avrupa'da bundan sonraki süreçte Avrupa Ligi'nde çünkü takımlarımız ben çok daha iyi yerlerde olacağını düşünüyorum.
0: Evet.
3: İnanıyorum Trabzonspor'un da turu geçeceğine inanıyorum. Bir kez daha söyleyeyim. Dolayısıyla burada yani Ivan Bebek skandallarını görmek istemiyoruz. İnşallah. Bir dönem Ivan Bebek olayı vardı çünkü yani.
0: Necdet İlhan diyor ki Koray Bey Beşiktaş hocalarından Tigana'yı hiç sevmezdim. Ağzında yapmacık bir kürdan vardı. Italiano her hareketi doğal ve sempatik. Üçünüz de harikasınız, saygılar.
1: Yaşıyor.
0: Tigana'yı hatırlıyorsundur.
1: Hatırlamam mı?
0: Tigana'nın kürdanı kötü bir alışkanlıktan kalma başka bir alışkanlığın sebebiydi, onu söyleyeyim.
3: Pereira'nın kahvesi, işte Tigana'nın kürdanı var. Hocaların bazı şeyleri böyle... neyse, başka birkaç
0: Tigana Burak Yılmaz'ı işte ilk geldiği zaman Beşiktaş'a Tigana vardı hoca.
1: Evet.
0: Gökhan Güleç vardı.
3: Bilic mesela, Bilic'in de mesela tribün organizasyonlarında, sağ kenarındaki... atraksiyonları iyiydi. Birkaç tane daha hoca var böyle değişik televizyona.

0: görüntüleri gelen, onu söylemedim tabii ki ama Kürdan olayı, evet. Özel'e artık bağdaş mı? Nereye giderse gitsin vardı o yani.
1: Jorge Jesus'ta sakız çiğniyordu biliyorsunuz.
2: Kürdan ama o dönem için ikon olmuştu.
1: Kemal Bey demiş ki Savaş Çorlu'ya sorusu varmış. Sergen Yalçın'ın yaptığı, Sergen Hoca 5 oyuncu aldırdı, hepsi takımda, gönderelim diye uğraşan yok. Eski oyuncuları, gönderemedikleri oyuncuları neden Sergen Yalçın'a bağlıyorsunuz demiş. Var mı
0: Sergen Hoca? Akbotu mesela transfer edildi değil mi? Tayland transfer edildi.
1: Süre almadı.
0: Süre almadı ama Eyüp maçında vardı.
1: Tayland'ı grafa aldığı için şans bulamadı. Murillo mesela bugün oynadı. Sergen Yalçın dönemi Murillo'yla bugünkü Murillo'yu düşünelim.
0: Üzerine koydu.
1: Calo'yu zaten oynatmıyordu. Yok, kadroyu sayıyorum şu an. Calo zaten Sergen Hoca oynatmıyordu. Şu an takımın en iyilerinden. Emirhan Hoca oynatıyordu. Emirhan yine aynı.
0: 6'da 6 yapan Çerni var.
1: Geçen seneki Rıdvan'la şu anki Rıdvan arasında fark var.
0: Çok fark var.
1: Olaytan bugün oynayanlardan biriydi.
3: Evet.
1: Çerni, geçen seneki Çerni ile bu seneki Çerni arasında fark var.
0: Ben o zaman, beyefendinin ismi neydi?
1: Hemen bakıyorum. Kemal Bey, Kemal Ok.
0: Beşiktaş eğer bugün Sergen Hoca ile olsaydı Cal olmazdı. Emirhan olmazdı. Salih transfer için bir şey diyemiyorum. Çerni 6'da 6 yapmamış olurdu. Hiçbir maçta, çünkü Sergen Hoca ile 6'da 6 yapmayan bir Çerni var.
1: Evet.
0: Yani Murillo tamam. Kaleci Nübel belki olmayabilirdi ya. Neyi biz tartışıyoruz? Saygı duyuyorum. Yani Sergen Hoca'nın takımı şaha kalktı böyle. Sergen Hoca'nın bıraktığı takım. Krizsiz, sadece başarı endeksli, sadece oyunu konuşan, sadece Beşiktaş'ın oyunu konuşan bir ortam oluşmuş. Kimse kimseye şu anda eleştirmiyor. Oyunu konuşuyoruz. Daha iyi olması gerekiyor. Ama Sergen Hoca ile bugünkü Beşiktaş'ın arasında korkunç bir fark var. 6'da 6 olmazdı bir defa yani. 6'da 0 gol de olmazdı. Sergen Hoca'nın yaptığı transferlere bakıldığı zaman hepsi tartışılan transferler. Evet, katkı sağlayan oyuncular var. Ama Serkan Reşber'le beraber aldığı transfer, gidenler de mahalleti, evet, var.
1: Bir başka izleyicimiz fikrini paylaşmış. Türk teknik direktörlerin iyi antrenman yaptırmadıkları Italiano sayesinde ortaya çıktı. Diğer takımlar dökülürken Beşiktaş göz yoran futbol oynuyor demiş. Yani pozitif anlamda haklı ama genellemelerden hayatta her zaman kaçınmak lazım. Evet. Yani Türk teknik direktörlerinin birden şey yapmaya gerek yok.
0: Tam ekibiyle geldi. Gelir gelmez farkını gösterdi. Kondisyon, evet, İtalyan hocalar için önemli. Ben daha önce çünkü çalıştığım hocalar var Galatasaray'da. İşini iyi yapıyor, disiplinli bir şekilde çalışıyor. Bence ondan dolayı da hocanın burada da çok fazla artısı var.
1: Evet. Sezonu erken açmanın faydası var mı sizce Beşiktaş'ın?
0: %100 var. %100 var. Erken hocayla beraber geldi. Burada antrenmana çıktığı zaman 5 tane as oyuncu sayamıyorduk ilk antrenmanda. Tabii. İlk kampta da mesela genç oyuncularla çıktı ve bütün genç oyunculara sahip çıktı orada.
1: Doğru. Bir de Salim, sen mesela dedin yani filmden örnek verdin, bakış açını değiştir diye.
2: Evet, şimdi, av mevsimi Cem Yılmaz ve Şener.
1: Doğru. Şimdi mesela Beşiktaş'a dair şu soru işareti var insanların kafasında. İşte daha böyle çok sert, zorluk seviyesi yüksek maçları oynamadı Beşiktaş. O yüzden böyle gözüküyor diyenler var. Bakış açısını değiştirelim o zaman senin dediğin gibi. Ben de şu soruyu sorayım. Beşiktaş yeni bir hocayla 6. maçını oynuyor. Ve velev ki denildiği gibi zorluk seviyesi yüksek maçları oynamadı. Beşiktaş da bu oyunu yeni oynuyor. Henüz 3 maçtır, 6 maçtır bunu bu kadar iyi yapıyorsa ve 6 maç sonra yeni başladığı bir şeyi ne kadar daha iyi yapar? Yani bu da geriye mi gider? Daha da gelişmez mi? Daha çok tekrar
2: daha da gelişir. Çünkü zamanla
1: birlikte. O açıdan mesela başlangıçta böyle uyguluyorsa zaman geçtikçe bu işi daha da iyi yapmaya başlamaz mı? Diğer açıdan bakacak olursa.
2: Yani futbol zaten zamanla direkt doğru olan orantılı. Zaman geçtikçe elinizdeki mevcut oyun sistemi oturacaktır. Futbolcular birbirini tanıyacaktır. Beşiktaş'la alakalı zaten Beşiktaş takımı stoper, sağ kanat, orta saha transferi yapacak.
1: Evet.
2: Ve bu takviyeler geldiği zaman da iyi takım olacağını düşünüyorum. Görüşülen isimler var. Buradaki beni cezbeden olay şu.
1: Nedir?
2: Vincenzo Italiano sistemine uygun oyuncuları transfer ediyor. Vlahovic sistemine uygun. Alexander Nubel sistemine uygun. Oynayan oyuncular, isimler değişiyor ama sistemin bir parçası oluyor. Italiano sistemine uygun oyuncuları getirdiğinde belli bir sistem inşa, doğru, ettiniz. Mesela A Spor'da yayınlar yapıyoruz. A Spor'da

0: bir sistem var. Son evet. sayfada Koray abi geliyor, yayını yapıyor.
1: Ben oluyorum. İzim, Furkan geliyor.
0: Furkan
1: yapıyor.
0: Geliyor.
1: Sistem aynı şekilde
0: sistem
1: devam ediyor.
0: Sistem aynı şekilde ilerliyor. Savaş Çorlu, Salim Manav oluyor. Sonrasında konuklar evet. değişiyor. Bir sistem var.
1: Şimdi sorular var. Galatasaray'a da geçeceğiz sisteme yavaş yavaş. Onu da söyleyelim.
0: Sadakat çok çok önemli. Burada
1: evet.
0: oyun gücü güçlü bir Beşiktaş oluşuyor. Oyun gücü diyorum. Oyun gücü yüksek takımları görmeyi çok istiyordum ligimizde. Beşiktaş bence bunlardan birisi olma yolunda. Şu an güzel bir çiçek var. Bu çiçek evet. filizleniyor. Bu çiçeğin yeşerip güller açacağını düşünüyorum. Düşüncem bu. Oyun gücü abi. Oyun gücü.
1: Evet.
0: Katılır mısın Savaş abi?
2: Katılırım.
1: Gamze Hanım yazmış. O mesajı da okuyalım. Sergen Yalçın Beşiktaş'ta dursaydı, az önceki izleyicimizin mesajına ithafen yazmış.
0: Evet.
1: Sergen Hoca Beşiktaş'ta dursaydı, bırakın Nübel, Vlahović, Trossard almayı, Ersin devam eder. Yine Fenerbahçe'de düşünülmeyen bir futbolcu kiralanır. 6 maçın bir tanesini alır, yoluna bakardı diye eleştirisini dile getirmiş.
2: De, övgüye de açız. Gamze Hanım mıydı? Katılıyorum. Hani başta Nübel olmak üzere belki Ersin kalede olurdu evet. ya da belki başka isim olurdu.
1: Tayfun Keçeli, iyi geceler, sezona başlangıç, Avrupa kupaları olsun. Bu Beşiktaş Nevio Scala'nın Beşiktaş'ına çok benziyor. İtalyan teknik direktör seviyor Beşiktaş demiş Scala ile, ama istenildiği gibi gitmemişti sonra. Sonu evet. aynı olmasın Beşiktaş için. Galatasaray'a geçelim. 10 numara transferi uzun süredir konuşuluyordu. Batrakov İstanbul'a geldi. Galatasaray bu transferi bir videoyla duyurdu. Hem bu videoyu izleyelim, ardından da hem oyuncunun hem başkanın Dursun Özbey'in ilk açıklamalarını izleyelim.

0: araba Galatasaray ailesi.
1: Alex, bugünden itibaren Galatasaray formasıyla mücadelesini sürdürecek. Galatasaray'a güç katacağına inanıyorum. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ve ligdeki başarımızda büyük katkı vereceğine inandığımız bir futbolcu. Kendisine Galatasaray'a hoş geldin diyorum. İnşallah uzun yıllar Galatasaray'a da hizmet edecek bir kardeşimiz. Başarılı olacağına inanıyorum ve kendisine Galatasaray'da başarılar diliyorum.
2: Я уже сказал, что для меня была мечта играть в Европе, играть в Лиге чемпионов. И я буду стараться делать все, чтобы команда выиграла много трофеев вместе со мной. Цель – помочь команде завоевать трофеи и продвинуться как можно выше в Лиге чемпионов. Скажу, что мне очень приятно, что они переживают, поддерживают меня. Но мне предстоит показать все на поле.
3: İlk açıklamaları ekrana getirdik. Hem Batrakov hem de Başkan Dursun Özbek görüşlerini paylaştı. Galatasaray tanıtım videosunda Matruşka konseptli bir video çekmiş. Bence güzel. Yani çekimi belki kolay ama yani mantıklı. Matruşka'yı zaten biliyorsunuz Rus kültürünün en önemli dekoratif figürlerinden birisi. Metin Oktay. Matruşka bebek.
4: 10 numaralar. Son
3: numaralar aynen. Metin Oktay.
4: Güzel bir düşünce.
3: Çıkarıyorsun. Hacı geliyor. Hacı'dan sonra Snyder. Snyder'den sonra Mertens. Son 10 numara. İçinden çıkan Matruşka bebeğin sonuncusu da Batrakov.
4: Merhaba Galatasaray.

0: Güzel.
1: Nasıl? Beğendin
0: güzel,
1: mi?
0: Güzel güzel güzel düşünülmüş. Matruska dünyanın her yerinde bilinen bir şey zaten. Evet. Baktığın zaman, o taraflara gittiğin zaman, evine hediye aldığın zaman, hatta Türkiye'de de birçok yerde tatil yerlerinde olan bir şey. Güzel düşünülmüş. Hayırlı olsun transfer. 5 yıllık bir transfer, genç bir transfer, beklenti yüksek olan bir transfer. Artık bundan sonra önümüzdeki süreç Göztepe maçı, taraftarların merakla beklediği bir oyuncu. Beklentisi yüksek. Bazı taraftarların kafasında soru işareti var. Çoğunluğunda çok iyi işler yapacağı ve uzun yıllar bir 10 numara olarak görev yapacağını düşünenler var. O yüzden hayırlı olsun. Transfer süreci sancılı geçiyor. Galatasaray'da sezona başladı. İşte geçen hafta puan kaybıyla başladı. Bu hafta Erzurumspor deplasmanı. Bugün
1: evet, bugün oynanacak maç. Evet.
0: Kadroda sürprizler olabilir. Sürpriz olabilir.
1: Şu kadroya geçeriz de Batrukov'u konuşalım biraz. Maliyetini de hemen ben paylaşmak istiyorum. Galatasaray çünkü kamuyu aydınlatma platformuna da bir bildirim yaptı. 25 milyon euro transfer bedeli ödenecek Batrukov için Lokomotiv Moskova'ya. Ayrıca bir sonraki satıştan elde edilecek karın %15'i de yine Rus kulübüne verilecek.
0: Bu satışlar hep konuluyor. Bir sonraki satış ama bir sonraki satışı bir türlü göremiyoruz. Galatasaray'da göremiyoruz en azından.
1: 5 yıllık sözleşme imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre de her bir sezon için 3 milyon 250 bin euro garanti ücret ödenecek Batrakova.
0: Yani genç bir oyuncu. 25 milyon euro belki bonusları da var. Orada 3 milyon 250 bin euro yıllık alacağı. Orada aldığı maaşla burada arasında çok fark var. Hep bunu yapıyor Galatasaray. Bütün futbolcular da oluyor gerçi. Büyük bir kulübe geldikleri zaman rakamlar yukarıya çıkıyor. Ben biraz bekleyip görmek lazım diyorum. Oyuncu ile ilgili şu ya da bu olumlu ya da olumsuz bir şey konuşmayacağım. Bir görelim sahada.
1: Evet.
0: İlk 1-2 haftada sihirbazlık beklemiyorum. Çünkü kolay değil. Gelip alışım süresi.
1: Bu tarz transferlerde hep söylüyorum. Mesela Ottara içinde konuştuğumuzda da o da genç futbolcu. Toplam kariyerindeki maç sayısı henüz belki beklentilerin ulaştığı seviyede değil. Batrakov için de 2005 doğumlu ve hayatında 21 yaşında. Hep bunu söylüyoruz. Biz futbolculara daha büyük gözüyle bakıyoruz. Herkes 21 yaşındaki halini düşünsün. Hayatınızda 21 yaşınızda ilk defa yurt dışına başka bir ülkeye gidiyorsunuz. Adaptasyon vesaire problemleri olabiliyor. Futbolcuların biyografilerini okumayı seviyorum. Bir şeyler kattığını düşünüyorum. Mesela pek çok futbolcunun hayat hikayesini okuduğumda hayatlarında en zorlu öne çıkan iki tane dönem oluyor. Hepsinin anılarında böyle şeyler var. Birincisi ilk defa evlerinden ayrıldıkları dönem. Mesela Pepe bunu çok rahat dile getirmiş. İşte Brezilya'da doğuyor, ayrılıyor Portekiz'e, ailesi uzakta vesaire. Başka futbolcularda da var. İkinci şey de böyle ne zaman işte Allah göstermesin bağ kopması, ayak kırılması vesaire gibi böyle ciddi sakatlık yaşıyorlar. O zaman da bir buhran dönemine giriyorlar. Yani buradan söyleyeceğim şey, bugün Batrakov, yarın başka bir isim. İlk defa yurt dışına çıkıyorsa kendi ait olduğu topraklardan bir zorlanma, bocalama dönemi olabiliyor. Onun için de artık
0: inşallah,
1: top Galatasaray yetkililerinde.
0: İnşallah en kısa sürede en kısa sürede inşallah beklentiyi karşılar. Taraftarın sevgisi olur. Genç bir oyuncu olmasının avantajı da olacaktır, dezavantajı da olacaktır. Galatasaray genç oyunculara çok fazla Okan Hoca'yla yer bulamadı. Niyaga'yı transfer etti. Trabzonspor'un da gündemindeydi. Çok fazla oynamadı. Kiralık için konuşuluyor. Ama beklentim herkesin olduğu gibi benim de yüksek. Bekleyip görmek lazım. Hayırlı olsun.
1: Evet.
0: Genç bir oyuncu, yüksek maliyetli bir oyuncu. Bazen bonservisin altında eziliyor bazı futbolcular. Yerli yabancı o bonservis gerçekten futbolcuyu olumsuz anlamda etkileyebiliyor. Çok düşünmeyecek, işine bakacak. Galatasaray taraftarı sahip çıkar. Okan Hoca da birkaç hafta sonra.
1: Salim onları... sen nasıl değerlendiriyorsun bu transferi?
2: Yani şunu söyleyebilirim. Yetenekli bir oyuncu, kreatif bir oyuncu, dinamik bir oyuncu. Ancak zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Buradaki handikap şu, oyuncuyla alakalı. Bilindiği üzere Rusya Ligi kapalı bir lig. Kapalı lig olduğu için sadece kendiliklerinde maçlar oynandı, Avrupa maçları oynayamadı. Bunun belki bir dezavantajı olabilir ancak daha önce de ifade ettim. Bendeki veri şu Batrakov'la ilgili. Batrakov Paris Saint Germain'de Luis Campos'un futbol direktörü Luis Campos'un listesinde olan bir isimdi. Luis Campos da hem Lille'de hem de Paris Saint Germain'de çok önemli işlere imza attı.
1: Evet.
2: Futbol direktörü olarak yani toplamda futbol direktörü olarak 10 transfer yapmışsa bunun 7'si 8'i tutmuştur. Bu da önemli bir rakamdır bence. Katılır mısın Savaş abi?
0: Katılırım.
2: 10 üzerinden
0: Fenerbahçe 7, dışında.
2: Luis Campos
0: bir ara Galatasaray'a Burak Elmas'ın bir ara şey yaptı, danışman olacak gibiydi.
2: Danışman olacak.
0: Peki şu anda ne zaman gündeme geldi?
2: Yaz transfer döneminde gündeme geldi. Luis Campos istedi hatta.

0: Patrakov'u, Luis Enrique'yi de ikna ettiler. O süreçten dolayı Paris Saint Germain'e transferi gerçekleşemedi.
1: Fransız basınında ciddi şekilde bu haberler ciddi yer aldı bu arada. Ciddi şekilde yazıldı.
0: Doğru bir haber. Hatta Fransız basınının güçlü siteleri de yazdı bunu. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgiler bu yöndeydi. Ancak çok doğru bir noktadasın Koray abi. 21 yaşında gurbete geldiği için bir, yani sonuçta gurbette, ailesinden uzakta, yeni bir ülke, yeni insanlar. Buradaki o sorunu da aşacaktır. Çünkü ya
1: yakın zamandan örnek verelim mesela. Kenny Arroyo Beşiktaş'a geldi.
0: Ben
1: o da
0: diyecektim, sen Wander, benden çok yaşayacaksın.
1: Wander Kit olarak konuşuluyordu. Yo, Allah uzun ömür versin canım. Amin. Bize o ayrı da. Şey, Wander Kit olarak konuşuluyordu mesela. Kenny Arroyo burada mesela bocaladı. Gitti Brezilya'da, gayet Beşiktaş'takinden çok daha iyi oynuyor. Onu söyleyeyim. Yani evet, zaman zaman oluyor. Tabii o çok ayrı bir şey. Yani Güney Amerika'dan Türkiye'ye gelmek çok daha belki kültürel olarak farklı hissettirebilir.
2: Genç
1: ama,
2: iki tane Rumen oyuncu gelmişti Fatih Terim, Burak Elmas, Somer'in.
1: Ya şimdi o çok konuşuluyor da.
2: Abi konuşuluyor.
1: Ben sahaya gelirim. Bazı eleştirenler diyor ki ya Çıkıldağ'dan Morutsa'dan bizim dilimiz yanmadı mı, niye böyle transfer yaptık diyenler de var.
2: Bana da çok mesaj geldi. Olabilir, bekleyip görelim. İyi bakalım. Şu anda bir şey söylemek erken ama şu imza törenlerinde, yani imza töreni değil, imza attıktan sonra başkanın her röportajda futbolcu yanında olması bana biraz değişik geliyor. Ya dünya yıldızı olur da anlarım yani, böyle genç bir oyuncu transferinde de edilirken de. Yani Eyüp'ten Ahmet Kutucu'yu da alsan yanında oluyor.
1: İşte evet.
2: Avrupa'dan futbolcu getiriyorsun, Rusya'dan onun yanında oluyor.
1: Maça dair ne diyorsun? Şimdi ikinci hafta maça başlayacak dair, bugün 21.30'da Erzurum deplasmanında. Erzurum
2: bir sürpriz
1: Spor
2: bekliyorum kadroda mesela baktığımız zaman.
1: Ne gibi?
2: Bir Sané'nin kulübede başlamasını bekliyorum.
1: Yedeğe çekilecek.
2: Leroy Sané'nin kulübede başlamasını bekliyorum. Galatasaray'da
1: nasıl olacak o zaman? Kim oynayacak yerine?
2: Lemina'yı ortaya çekip Sanchez'i savunmaya, Yunus'u da sağa atmasını bekliyorum. Yani Sara'nın 10 numara oynamasını bekliyorum.
1: Lemina, Torreira, Sara mı olacak?
2: Evet, Lemina, Torreira, Sara.
1: Sağ tarafta Yunus, solda Barış, ileride Osimhen.
2: Evet, kulübede şey, o stoperde de Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı'yı bekliyorum. Benim burada lig başlarken Galatasaray'ın 4 yılın şampiyonu olup da bu kadar krizle boğuşması açıkçası ben biraz üzüyor yani. Bir 4 yılın şampiyonunda şu anda birkaç gündür, Salim sen de duyuyorsundur, bir Serdar Güzelaydın yönetimi duyuyorum içinde bir kriz oluşması, Okan Hoca'nın transferlerine karışması, efendim ben başkana geldim 10 numara değil 2 tane 8 numarayla oynamasını, Ali Dürüst'ü kulübe çağırması, Sportifa'ya çağırması. 30 yıldır Galatasaray'ı takip ederim. Serdar Güzelaydın'ın Galatasaray'da bu zamana kadar hiçbir resmi görev aldığını bilmiyorum. Bir ara başkan danışmanı gibiydi. Bu sezon başkan danışmanı olduğu resmi olarak herhangi bir dili değil. Başkan bugün hatta bir açıklama yaptı. Gündemi evet, sen de takip ediyorsundur. Kendisini çok fazla tanımadığını, sadece Galatasaraylı bir kongre üyesi olduğunu ve bu yapılan açıklamaların da çok doğru olmadığını ifade eden bir açıklaması var. Ama diğer taraftan bakıyorum ben, Serdar Güzelaydın 2016-2017 yılında Antalya'da Fatih Terim'i kampı ziyaret edip seçim kararı aldığı zaman da yanındaydı. Bugün de yanında. Monaco Prensi'ne giderken de yanında. Liverpool maçında soyunma odasına inerken de yanında. Loja'da maç izlerken de yanında. Medyadaki birçok arkadaşımızla işle ilişti. Planlamada yanında. Başkan da bunu itiraf ediyor. Galatasaray'da bir Serdar Güzelaydın krizi ya da iyi giderken böyle brütüzler vardır. Bir dönem Mehmet Helvacı vardı mesela Adnan Polat döneminde. Hem kendisi istifa edip hem de 4-5 tane yöneticisine istifa edip yönetimi düşürmüştü. Hatırlar mısın bilmiyorum. Sen o zaman Salim daha gelmemiştin.
1: Evet.
2: O krizin
0: hatırlarım yani. Şey,
2: hatırlarsın.
0: Takip ediyordum gündemi.
2: Şimdi bugün de baktığı zaman değildim. Bana göre Serdar Güzelaydın şu anda Galatasaray'ın brütüzdür abi. Net söylüyorum. Serdar Güzelaydın'ın Galatasaray'da resmi olarak sportif ajede değilsin. Başkan vekil değilsin. Dışarıdan bir kısa süreli danışmanlık olarak her yerde varsın. Gölge gibi tribünlere bakalım. Google'a yazalım. Serdar Güzelaydın, Dursun Özbek, resimlere tıklayalım. Kaç tane maçta, Monaco'da, Liverpool'da, soyunma odasında, Loja'da kaç tane resmi çıkacak? Yani Sayın Ali Dürüst'ün bugün açıklaması var ya. Bana dedi nasıl böyle bir teklif yapabilir? Ben bu kadar yıldır Galatasaray yöneticiyim. Sayın Serdar hiç tanımam. Benim sportif fahişeye yönetici olmam konusunda bana teklif yapacak. Böyle bir teklif yapabilir mi dedi ya. Herhangi bir yöneticilik, başkanlık, başkan vekili yapmamış olan bir kişinin. Galatasaray ligde ikinci hafta oynuyor. Transferler devam ediyor. Böyle bir krizle boğuşuyor.
1: Evet.
2: Yani ben bunu hakikaten anlamış değilim. Bu
1: sıradaki
2: kadar
1: transfer nereye olacak? Çok az süremiz kaldı. Hemen o soruyu da yanıtlamanı
2: bugün
1: rica
2: bir şey daha
1: edeyim
2: söyleyeceğim
1: senden. Burak Atakan yazmış. Çok az zamanımız
2: sıradaki
1: var.
2: Transfer nereye olur? Sıradaki transfer
1: stoper mi? Forvet mi?
2: Santrofor. Forvet. Forvet olmalı. Onun için de Stuttgart'ta bir oyuncu var. Görüşülüyor. Galatasaray bundan önce Almanya'dan transfer yapmıştı. Herhalde santrofor transferi olur.

0: Onun dışında bir transfer daha olur mu? Fırsat transfer olarak olabilir. Bugün Stora bir forma almaya gittim. Uzun evet. zamandır bir forma sözüm vardı bir genç bir kardeşimize. Oradaki çalışan arkadaşı sordum, AVM'de hangi Stora olduğunu söylemeyeyim. Dedi ki geçen senenin Mayıs ile Ağustos arasında %60-%70 gerideyiz dedi. Bu neden biliyor musun? Transfersizlikten, yönetimdeki bu kaos ortamından, taraftarların 4 yılın şampiyonluğun forma satışlarına olan gerideki durumu da düşündürüyor yani. Bir de aynı forma olmasında gücü var. Ben aranca Galatasaray'ın evet. toparlanması lazım.
1: Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Savaş Çorlu ve Salim Manav'la birlikteydik bu akşam Son Sayfa'da. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Avrupa Ligi'nde bir mutlu olduğumuz skor, bir de üzüldüğümüz skor var. Trabzonspor Fenerbahçe sahasında 1-0 mağlup oldu. İşte o tek gol Zakariasen'den geldi. Vivu'da son anlarda, duraklama anlarında kırmızı kart gördü. Beşiktaş'ta Kaan Ojer girişi 3-0'la geçti. Az önce de söylediğim gibi değerli izleyenler, bir istediğimiz skor, bir de üzüldüğümüz skor var. Bu akşamın sonunda Trabzonspor'la üzüldük, Beşiktaş'ta sevindik. Trabzonspor Ferencvaros'a tek golle Akyazı'da mağlup oldu ama haftaya rövanş Macaristan'da olacak. Az önce de hep belirttiğimiz gibi bu turlar iki ayaklı turlar ve hiçbir şey bitmiş değil. Trabzonspor Macaristan'a da tur şansını taşıyarak gidecek. Bunu söyleyelim. Üzgün Trabzonsporlu oyuncular. Tur Macaristan'a kaldı. Salah maça çok iyi başlamıştı. Önemli fırsatlar yarattı ilk yarıda Trabzonspor. Golü bulan Ferencvaros oldu. İkinci yarıya baktığımızda Trabzonspor'un çok baskılı başladığı bir oyun. Birçok önemli pozisyon var. Kaleci Dibuş'un kurtarışları ve ikinci yarının sonunda da, duraklama anlarında da Vivu Trabzonspor'da kırmızı kart gördü ve Macaristan deplasmanında yerini alamayacak Vivu. Abdullah Ercan, Zeki Uzundurukan ve Okan Koç'la birlikteyiz. Değerli izleyenler, Trabzonspor Ferencvaros maçını konuşacağız. Trabzonsporlu oyuncular da bir yandan tabii mağlubiyetin üzüntüsüyle soyunma odasına giriyor ama bu üzüntü önümüzdeki hafta yerini sevince bırakabilir. Zeki Uzundurukan, hemen sizinle başlayalım. Zeki abi, Trabzonspor turu Macaristan'a bıraktı, arkadaşlarımızın da yazdığı gibi. 1-0'lık mağlubiyet tabii ki bugün maç önünde düşündüğümüz, hayal ettiğimiz bir şey değildi. Ama yine de Trabzonspor Macaristan'da dediğim gibi tura ortak. Her şey önümüzdeki hafta değişebilir ama biz tabii ki bugünü konuşacağız. Trabzonspor'u nasıl buldu?
1: Ya Trabzonspor'u hazırlık maçlarındaki o kötü oyununu sürdürüyor. Yani Trabzonspor'un zamana ihtiyacı var. Lige ve Avrupa'ya hazır değil. Bunu gördük. Yani Ferencvaros'la Trabzonspor'u kıyaslayamam. Tamam, birlikte oynama alışkanlığı var ama Trabzonspor'un yıldızlarla dolu bir kadrosu var artık. Ferencvaros takım oyunu oynayan, savaşan, takım bütünlüğü olan bir ekip. Ama Trabzonspor'da şu sorgulanmalı. İlk yarıda ne yaptı Trabzonspor Salah'ın dışında? Yani Salah'ın oyununa ayak uyduran bir futbolcu topluluğu yoktu. Ve doğru 11'le de çıktığını düşünmüyorum Trabzonspor'un. Dedik ki ilk yarıda sürprizler var. İşte Kasımpaşa maçından, Kasımpaşa maçının ilk 11'inden 5 farklı oyuncu 11'e girmiş. Böyle bir 11'le çıktı Fatih Hoca. Trabzonspor'un en büyük problemi merkezi, orta sahası. Yani Trabzonspor bu orta sahayla maç kazanamaz, gol atamaz. Geçen yıl takımın hücumdaki bütün defolarını gideren bir oyuncu vardı.

0: Zenit kaptı oyuncuyu. Felipe Augusto. Yani skor çıkmadığında Onaccio'nun etkisiz olduğu anlarda Fatih Tekke sahaya sürüyordu. Hem skor hem maçı alan bir oyuncuydu. Fakat çok ön plana çıkamıyordu yedek kaldığı için. Hep Onaccio üzerinden Trabzonspor'un hücumunu, gollerini konuştuk. Ama Felipe Augusto'yu gereken övgüyü ona hakkını teslim etmedik ki hemen zaten Zenit bu oyuncuyu kaptı. Trabzonspor'un çok ihtiyacı var. Yani böyle bir forvete ihtiyacı var. Trabzonspor bu oyunla, bu hücum hattıyla yine gol atamaz. Yani ceza sahasına Aral Şimşir'in ikinci yarıda 7 tane harika ortası var. Hiçbirine vuramadılar. Pozisyona uzak kalıyor. Doğru yer, doğru zamanda doğru yerde olamıyor Onaccio. Yani sanki biz ona daha önce Onaccio'yu izlememiş olsak deriz ki ya bu basketbolcu mu, futbolla ilgisi olmayan, hani bir kafa vuruşu var ama ona evet. O kadar güzel bir orta ki Savyola'nın ortası.
1: Onda
0: ona hani üst direkt düzey bir santrfor olmaya gerek yok. Her oyuncunun vurabileceği bir kafa vuruşuydu. Evet. Onu da atamadı zaten. Onu da direğe nişanladı. Yani Trabzonspor'da Onaccio hiç hazır değil. Takım bütünlüğü yok. Takım ilk yarıyı boşa geçirdi. İkinci yarıda işte Aral'ın girişi takıma bir ritim kazandırdı. Trabzonspor'un Muçi'siz oynayamıyor. Artı Trabzonspor'da Felipe Augusto gibi acil bir forvete ihtiyacı var. En önemlisi Trabzonspor'un orta sahası çok kötü. Yani 6 numara diye bağırıyor takım. Malinovski'yi alıyorsun. Falcorelli'nin B planını üretmemişler. Yani Falcorelli yokken Trabzonspor da yok orta sahada. Orta sahasız takım mı olur? Oyunun boyu o kadar uzun ki. Ve Trabzonspor'un hücumcuları birbirine acayip derecede uzak oynuyorlar. Yani mesela şunu yapmadılar. Ya Salah iki kişiyle, üç kişiyle mücadele ediyor. Salah'tan, rakipten dönen topları alacak. Salah'a yakın bir oyuncu yok. Reboundları alacak. Yani orada biraz kurnaz olsa bir oyuncu Salah'a yakın oynar Trabzonsporlu. Dönen topları alır. Bunu da yapamadılar. Artı dediğim gibi Trabzonspor'da oyunun boyu çok uzak. Trabzonspor fizik olarak zayıf şu anda. Ve sert oynamayı hiç bilmiyor Trabzonspor. Yani çok yumuşak bir futbolu var. Yani rakip ilk yarıda o kadar sert oynadı, o kadar temaslı oyunda oynadı ki Trabzonspor temaslı oyunda yok, fizik olarak yok, orta saha zaten yok. Yani takımın omuriliği yok, takım ayakta kalamıyor o yüzden. Ayakları var, baş var, gövde yok. Gövde olmadan olur mu? Trabzonspor'un en büyük eksikliği ne dedik? İşte Sosa gibi, Hamsik gibi, böyle Kolman gibi böyle bir oyuncuya ihtiyacı var Trabzonspor'un dedik. Orta sahada bir beyine. Yani Trabzonspor 14 transfer yaptı ama en büyük eksikliğini yapmadı. Gidip Malinovski daha çok 10 numaraya yakın bir oyuncu. Yani sen asıl sert bir oyuncu, takımın önüne dalga kıran olacak bir oyuncu almalıydın. Almamışsın ve orta sahadaki en iyi oyuncunu kaybettin yine de hani baktığında. O yüzden Trabzonspor acilen bir forvet oyuncusu, yardımcı forvet, Felipe Augusto tarzı bir golcü transfer etmeli. Artı orta sahasız olmaz. Orta sahaya gerekirse iki transfer yapsın. Yani öyle Melihlerle, Metehanlarla, yani gereksiz çok da transfer yapmış takıma. Yani çok katkı vermeyecek. Tamam, kadro geniş olsun. Doğru. Geniş olsun ama gereksiz oyuncu çok alınmış. Yani bu kadar gereksiz oyuncuya da ihtiyaç yoktu. Yani Trabzonspor'a katkı verecek oyuncular yine sınırlı baktığında. Hocanın da kafasını karıştıran oyuncular var. Şimdi Savuyol'a bakıyorsun. Aral Şimşir var. Aral Şimşir Savuyol'dan daha iyi. Ve Aral Şimşir bu takımda ilk 11 oynar. Bir kenara Aral Şimşir'e verirsin. Bir kenara Salah'a verirsin. Ama senin orta sahanda merkez orta sahanda oyunu tutacak bir oyuncun yok. 10 numara pozisyonda hadi Muçi geldi, döndü, tamam Muçi oynar ama Falcorelli gelene kadar Trabzonspor maç kazanması zor. Çünkü rakip o kadar rahat geçiş yakalıyor ki hiç elini kolunu sallayarak Trabzonspor orta sahasını geçiyor. O yüzden Trabzonspor'da kadro mühendisliğinde yine de hata olduğunu düşünüyorum şu ana kadar. İlk alınması gereken oyuncu yine alınmadı. Tamam kanatlar güçlendi ama ilk orta sahaya yatırım yapılmalı. Yani orta sahan güçsüzse sen bir hiçsin. Yani başarılı olamazsın. Orta saha zayıf Trabzonspor'da ama Onaccio bu şekilde Fatih Tekke daha ne kadar sabredebilir? Oyuncu atamıyor kardeşim. Yani o pozisyonu atman lazım artık. Ya yani sen Onaccio'sun. Niye direğe nişanlıyorsun? Artı yani ikili mücadelelerde hep yerde kaldın. Ya penaltı almaya mı çalışıyorsun? Ya yani sen zaten fizikli bir oyuncusun. Hakem

0: inanmaz ki. Hakem şöyle bakıyor, diyor ki ya bu oyuncuyu bu oyuncu nasıl düşürür? 2-0 bir boyundaki bir oyuncuyu 1-60 boyundaki oyuncu nasıl düşünür diyor. Yani fizik kurallarına aykırı diye faul de olsa vermiyor. O yüzden Onaçio'nun ayakta kalması lazım. Penaltı almamaya çalışması lazım. Yani Trabzonspor yürekli bir oyun oynamıyor. İkinci ve yarıdaki oyun tabii ki umut verici. Trabzonspor'un zamana ihtiyacı var. Takım bütünlüğünü yakalarsa Trabzonspor, liderliği Salah'a verirse, Salah'la Fatih Tekke kafa kafaya verirse Trabzonspor çok daha iyi olur. Geçen yılın üzerinde başarı elde eder. Yani 1-0 kaybettin ama Trabzonspor ikinci yarıdaki oyununu oynarsa Macaristan'da Ferencvaros'u eler. Ama ilk yarıdaki oyundan dersler çıkarması lazım takımın.
1: Peki, sohbete devam edeceğiz ama Mustafa Çulcu telefon attığımızda hemen Mustafa Hoca'ya maçta konuşulan iki önemli an vardı. Öncelikle Ferencvaros'un golünde golden önce Salah'a faul var mı yok mu, sonrasında Vivo'nun kırmızı kartını soracağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza, mutlu akşamlar.
2: Merhabalar, mutlu akşamlar Ömer'ciğim. Zeki Bey'e, Okan kardeşime, Abdullah hocama hepinize saygılar, sevgiler, iyi yayınlar.
0: İyi, teşekkürler.
1: Teşekkürler hocam. Teşekkürler hocam. Az önce saydığım iki pozisyon tabii ki konuşuluyor hocam. Bizler de konuşacağız ama sizin yorumunuzu açıkçası merak ettik. Ferencvaros golünden önce Salah'a yapılan harekette bir faul var mı yok mu? Dilerseniz buradan başlayalım. Sonrasında Vivo'nun da kırmızı kartını tabii ki konuşacağız.
2: Şimdi atamalar çok önemlidir. Bakın, Beşiktaş maçı kolaylık, zorluk derecesine baktığımız zaman daha kolay. Maçı rakip Tolga Şeyler, elit kategori hakemi. Bu maç Ferencvaros Trabzon maçı çok daha zor. Maçı hakemi Igor Payat. Bir kere bu atama oturmamış. Son derece acemi, ürkek, korkak, eli sürekli kulağında, hep bara yaslanan, cesareti olmayan bir hakem modeli vardı. Pasif bir hakem modeli vardı. Şimdi rakip takıma baktığı zaman Ferencvaros kışkırtıcı fauller yapan, temaslı oyunu kışkırtıcı oynayan ama sınırda bırakma gayreti içerisinde yutturan bir oyun stiline sahip. Maçın sonunda baktığımız zaman 24 faulü rakip takımı yapmış, Trabzonspor 3 faul yapmış. Bir kırmızı kart Trabzonspor'a, 5 sarı kart Ferencvaros'a. Çok dengesiz bir hakemlik. San Marino, Cebeli Tarık maçında da Uluslar D Kupası D Ligi'nde 10 sarı kart göstermiş bir hakem bu. Bir bakıyorsunuz sarı kartlara çok müracaat ediyor. Bir bakıyorsunuz farklı bir dengesizlikle karşılaşıyorsunuz. Bu maç içine dengesizdi. Şimdi pozisyonlara baktığımız zaman ilk yarıda Envivo'nun pozisyonu penaltı beklentisi içerisinde, sonra Onaçio'nun da bir pozisyonu var. Koldan, formadan kısmen çekilme. Evet, basit bıraktı oyuncular diyebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Ama elini kulağına götürüp vara yaslanması modern hakemine uymayan bir yöntem. Sahada kararı sen vereceksin. Bu basit temaslı oyunun yegane karar verici makamı sahadaki hakemdir. VAR buna zaten karışmaz. Ama elini kulağına götürerek kamuoyunda, orada da penaltı olmadığı kararı verildi, izlenimi yarattı. Sen vereceksin. Basit bir temas ama Beşiktaş başında da aynı basit temas oldu. Caddiye Tobias Steyler çaldı penaltıyı. Bu böyledir. Yürekli hakem işidir bu. Yürek yoksa idareci hakemliği yaparsan olacağı da bu. Şimdi kırmızı kartlık pozisyona bakalım.
1: Hocam kırmızı karttan önce Mustafa, evet. Hocam kırmızı karttan, evet. Önce tabii ki geleceğiz kırmızı kartı ama evet. Vivo'nun bir de penaltı beklentisinde olduğu pozisyon vardı. Onu da şimdi, evet, vereceğiz. Az sonra ekranlara getireceğiz. O pozisyondaki, hı-hı, yorumunuzu da almak isterim ki şimdi ekrana yansıyor hocam.
2: Bakın şimdi geldi. Kırmızı kartlık pozisyon bu.
1: Bu Vivo'nun hocam yerde kaldı. Trabzonspor'un penaltı,
2: evet,
1: bekledi.
2: Şu anda görüyorum. Ayağı aşağıdan bir temas var mı? Var. Sen vereceksin bunu. VAR'ın karışacağı değil. Bu dikkatsiz bir faul. Kontrolsüz bir hareket değil bu. Dolayısıyla sahada vermesi gereken sen. Biraz sonra ilerleyen anlarda göreceksin. Eli kulağına, oradan bir bana destek gelmedi veya orası temiz dedi deyip devam ettirdi oyunu. Bu sahada hakemin vereceği bir penaltıdır bu.
1: VAR'dan da hocam herhangi bir uyarı gelemez miydi? Gelmez miydi?
2: Buna gelmez. Bu basit bir temas. Dikkatsize girer. Bu dikkatsiz bir hareket olduğu için verilmesi gereken sağ karardır. varın karıştığı bir pozisyon değildir. Bunun hemen hemen benzeri

0: Beşiktaş maçında penaltı verildi. Bu temasın ağırlık düzeyine baktığınız
1: Yankı
0: zaman...
1: Yankı onun pozisyonu.
0: Aynı ağırlıkta bir pozisyon caddeye çaldı. Tobias şeylere baktığımızda öbür tarafa. İşte kalite farkı burada çıkıyor.
1: Hocam Payas'ın faturası giderek kabarık bir hale geliyor. Salah'ın, evet. Salah'a yapılan faul. Burada bir penaltı pozisyonu. Devam evet. edelim hocam. Son anlara gelelim. Vivo'nun gördüğü bir kırmızı kart var ki öncesinde yine orada rakip takım oyuncularıyla girilen bir ikili mücadele var hocam. Şu anda ekranda hocam.
0: Gelsin. Bakın burada bak çeken kim? Ferencvaros'ta oyuncu çekiyor. Kışkırtıcı foul yapıyor. Geldi tamam Envivu geldi. Gaddarlık içeren bir hareket mi yaptı? Dirsek mi attı? Yo bedenini kullandı. Bedenini kullandı geldi çarptı bodoslama girdi. Nedir bu? Bodoslama girdi. Neresi gaddarlık var burada bunun şimdi? Dirsek mi koyuyor ne yapıyor?
1: Muhtemelen dirsekten atıldı hocam. Öyle tahmin ediyorum.
0: Dirsek nerede? Omuz omuza geldi. Bedenini kullandı burada. Maksimum sarı karttır bu. Bunun kırmızısı olmaz. Bakar mısın? Yani anlamakta güçlük çekiyorum.
1: Hocam Vivo'dan önce bir faul verilemez miydi hocam? Kabral'ın formasından bir çekilme var.
0: Söylemek istediğim bu zaten Ömerciğim. Kışkırtıcı bir faul var öncesinde. Rakip çekiyor. Esas faul orada. İşte bu kötü hakemlik bu. Sen ne yaptın? Kışkırtıcı faul var orada. Faulü vermiyorsun, çekiyor. Görmüyorsun, gereğini yapmıyorsun. Öbür oyuncunun tabii ki hakkı yok. Yani sen hakem vermedi de cezayı ben keseceğim diye bir hakkı da yok. Geliyorsun burada kırmızı kartı gösteriyorsun. Bu şimdi modern hakemliğe sığar mı? Allah aşkına omuza bakalım. Evet omuzu koyuyor, bedenini koyuyor da. Neresi kırmızı bunun? Gaddarlık mı var bunda? Evet yaslandı. Geldi. Koydu omuzu tamam. Sarı bu.
1: Burada da vardan dönmezdi diyorsunuz değil mi hocam? Yine varın ya, karışamayacağı
0: hakemin,
1: bir pozisyon
0: hakemin
1: gibi.
0: Hakemin yorumuna kalmış hadiseler var bunların hiçbir tanesine girmiyor. Sahadaki hakemin performansı önemli. O da kırmızı yaptı. Var da karışmadı. Karışamazdı zaten.
1: Peki az önce söylediğim gibi hocam çok kabarık çıktı Payas'ın faturası.
0: E tabii ki çıktı. Bakar mısın şimdi 55 numaralı oyuncuyu nasıl çekiyor 76 numara çekti. Oynama gayreti içerisinde olan takım Trabzonsporlu oyuncu. Oyunu bozan oyuncu, Ferencvaroslu oyuncu, faul ısıran ve kışkırtıcı faullerdir. Oyuncuyu tahrik eden, hakem de buna karar vermeyince gerilir. Zaten oyunun kaçıncı dakikası sonuna gelmiş, gergin bir atmosfer, mağlup olan bir takım. Halbuki hakemin kırmızı karta gelirken yaptığı o önleyici veya ürkütücü depar öncesinde yapıp o faulü vermiş olsa bu kırmızı kart olmayacak. Kötü peki bir performans. Modern bir hakemlik anlayışı değil bu. Düdük çalan biri vardı sahada. Bakın 3 faule 24 faul. Bu bile maçı okuyamadığını gösterir. Önlem alamadığını gösterir hakemin.
1: Peki. Teşekkürler hocam. Yani üzüldüğümüz bir gece ki hakem performansı da oldukça kötü. Ağzınıza sağlık. Biz de tabii stüdyoda değerlendirmeye devam edeceğiz.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi yayınlar.
1: Selamlar sevgiler hocam. Yani hakeme de sonrasında yine ayrıca bir parantez açarız tabi. Büyük bir parantezi Payas hak ediyor açıkçası ama Abdullah hocam sizinle devam edelim. Şimdi Trabzonspor'un tabi merkezdeki kadrosunu çok konuştuk maçtan önce. Felipe Augusto'dan bahsetti Zeki abi. Umut Nayır'ı biraz zor rolde kullanmak istedi Fatih evet. Hoca ama ilk yarıda merkez anlamında Ferencvaros'un daha etkili geçişler yaptığını gördük. Bugün hocam mağlubiyeti neye bağlıyorsunuz? Bu soru kalsın hocam sizde. Peki. Çünkü Akyazı'ya stadyuma gitmemiz lazım. Kerem Can Bulat da Ulaş Özdemir şu anda bizleri hazır bir şekilde bekliyorlar. Sözü bu ikiliye bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz Ömer Saraç. Maalesef istediğimiz gibi gelişmedi hemen hemen hiçbir şey. Ruslan Malinovski bu arada röportaj alanında. Gelin ona bir kulak verelim. Sonrasında Ulaş Özdemir'le değerlendirmelerde bulunacağız.
3: Teşekkürler Kerem. Trabzonspor'un futbolcularından Malinovski ile beraberiz. Öncelikle maç öncesi neleri planlıyordular? Maçta ona göre neler iyi gitmedi ve böyle bir sonuç ortaya çıktı.
4: Yes, it's the first home game. Of course, we want to win today. And yeah, they create just one from this goal. They score from one moment. They score the goal, and

0: We still have away game 90 minutes where we can have just one result, win, and after we will see, nothing changed. Now we need to recover for the next game because we have a difficult game at home in 3 days.
1: İlk iç saha maçımızdı. Bizim adımıza kazanmak da istedik aslında ama rakibimiz belki de bulduğu bir andan, bir pozisyondan bir gol buldu. Oradan golü çıkarmasını bildi belki de. Çok da fazla pozisyonunu vermedik aslında ama rakibimiz buldu o pozisyonu, değerlendirmesini bildi. Gol yedikten sonra ikinci yarı maça çıktığımızda rakibimiz belki de golün özgüveniyle birlikte biz ikinci yarı daha iyi başlamayı düşünmüştük. İkinci yarı aslında iyi de bir başlangıç yaptık. İyi fırsatlarımız da oldu ama sadece onu belki de bu golü bulamadık diye düşünüyorum. Aslında çok yeni bir takımız çünkü 90 dakikayı ilk kez oynayan arkadaşlarımız da vardı saha içerisinde. Dolayısıyla ilk kez oynadığımız bir takım adına, ilk kez içeride oynadığımız bir maç bizim adımıza ve dediğim gibi çoğu oyuncumuzun, bazı arkadaşlarımıza 90 dakikayı ilk kez çıkardığı bir maç oldu. Aslında içeride ya da dışarıda deplasmanda oynamanız çok fazla bir şey değiştirmiyor bizim adımıza. Çünkü galip gelmek için istiyoruz. Galip gelmek için oynuyoruz. Her zaman bunun adına mücadele vermeye çalışıyoruz. Harika bir atmosfer vardı. İnanılmazdı gerçekten. Fantastik diyebilirim bugünkü taraftarımızın yarattığı ortama. Ama biz içeride de oynasak, dışarıda da oynasak her zaman kazanmak için oynayacağız. Önümüzde bir 90 dakikamız daha var. Aslında ben bu oynanan maçı belki de bu eşleşmenin ilk yarısı olarak nitelendiriyorum. Çünkü önümüzde oynayacağımız ve kazanabileceğimiz, gerçekten sadece gol atıp kazanabileceğimiz bir 90 dakikamız daha var. Bunu da başarabileceğimize inanıyorum. Ve tabii ki 3 gün sonra bir zor maçımız daha olacak. Ona da hazırlanacağız. Onu da elimizden gelen en iyi mücadeleyi göstermeye çalışacağız.
2: Teşekkürler. Thank you very much. Thank you. Röportajımız Melih Kabasakal'la devam edecek. Hoş geldin. Beni belki biraz daha ona gelebilirsen. Kazanmak adına, deplasmandaki maç öncesi avantaj yakalamak adına önemli bir karşılaşmaydı ama erken gelen gol diyebiliriz. Sizce neler olmadı? Neden iyi gitmedi karşılaşmanın? Özellikle ilk yarısı.
3: Ya öncelikle maçı çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Maça iyi de başladık ama bir anlık dalgınlıkla golü yedik. Maç genelinde çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. İç saha maçı olmasına rağmen. Biraz iddialı konuşacağım ama haftaya Perşembe adına çok ümitliyim. İnşallah gidip kazanacağız. Turu atlayacağız abiciğim.
2: 10 yıl sonra burada tekrar oynamak nasıl bir histi?
3: 10 yıl sonra seninle tekrardan röportaj yapıyoruz abi. 10 yıl sonra burada oynamak benim için çok mutluluk verici, çok gurur verici. Hayallerimi yaşıyorum abi. İnşallah çalışmaya devam edeceğim. Trabzonspor formasıyla da çok başarılı olmak istiyorum.
2: Teşekkürler, başarılar. Birazdan röportajımız Trabzonspor Teknik Direktörü Fuat Tekke ile devam edecek.
4: Yeniden birlikteyiz. İlerleyen dakikalarda Fatih Tekke, Yunus Emre Selin yanında olacak. Ulaş Özdemir, hoş geldin.
5: Hoş bulduk sevgili Kerem.
4: İyi gitmedi ne yazık ki bazı şeyler ve bugün istediğimiz neticeyle sahadan ayrılamıyoruz. Sence bu sonucun ana sebepleri nelerdi? Nasıl gördün takımı?
5: Ana sebebi merkez orta saha. Bunu geçen ben ilk maçtan sonra da söyledim. Yani bu orta saha kurgusuyla siz ne Avrupa'da ne de Türkiye'de, hadi Türkiye'de bir ölçüde idare edebilirsiniz ama Avrupa'da rakipleriniz sizi ciddi anlamda cezalandırabilir. Şimdi 4-4-2 ile çıktı değil mi Trabzonspor? Onaçı ve Umut orta sahada Melih ve Buşari ile kurguladı. Şimdi siz böyle bir kurguyu yaparken öncelikli olarak oyunu rakip yarı sahayı yıkmanız gerekiyor. İkinci topları toplamanız gerekiyor ve hücumda da bağlantıyı iyi yapmanız lazım. Savunmayı da geçiş yemeden tamamlamanız lazım. Trabzonspor bu anlamda French Varoş, aslında Trabzonspor French Varoş'un istediğini yaptı. Çünkü French Varoş topu Trabzonspor'a bıraktı. Trabzonspor'un nerede ve nasıl oynayacağını da kararını verdi. Trabzonspor bu anlamda hiçbir üretkenlik maalesef gösteremedi. Zaman zaman pozisyonlar buldu, bulmadı değil. Ancak nihayetinde hatırla ilk yarıda Saviola ve Salah'ın bireysel becerilerine artık iş bırakılmaya başlandı. Şimdi böyle olunca da siz bu iki oyuncunun bireysel becerileri üzerinden French Varoş gibi bir takıma maalesef o kilidi açabilecek aksiyonlar üretemezsiniz. Bu anlamda da Trabzonspor'un bence bu erken bir uyarı Trabzonspor, özellikle orta saha için. Yani iyi bir 6 numara almadığı sürece Trabzonspor, bu birincisi. İkincisi de yani Malinovski evet bir şeyler yapabilir edebilir ama ben daha yüksek bir profile ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Trabzonspor'un. Özellikle de Trabzonspor'la hatırlarlar işte son dönemde bir Hamşik gibi,

0: Hamşik profili gibi ve aynı zamanda da bir Sosa profili gibi oyuna liderlik edebilecek bir orta saha oyuncusunun kesinlikle ve kesinlikle zaman kaybettirmeden takıma dahil edilmesi gerekiyor. Yoksa hakikaten geçen o Kasımpaşa maçından da söyledim, sizi ciddi anlamda cezalandırabilirler. Belki Türkiye'de idare edebilirsin, başta da söyledim, ama Avrupa bunu asla affetmiyor.
1: Fatih Hoca bu maçı bir kere daha oynamak istese, sence çift santrforla başlar mıydı, yoksa merkezde bir oyuncu daha koyup orada daha kalabalık olmayı mı hedeflerdi? Bunun rövanşı da var. Belki rövanşta da böyle bir tablo görebiliriz, ama sonuçta ilk maçtaki netice turun kaderini de direkt olarak etkiliyor.
0: Ya şöyle anlayabilirsin Umut Nayır'ın oyunda olmasını. Umut Nayır 1.91. Rakip stoperlerin ikisi uzun, 1.92, ikisinin de boyu 1.92. Sonuçta hani biz ceza sahası içerisinde kullanacak olan o yüksek toplarda uzun kalalım. Onaçu ve Umut Nayır keza orada hani rakip stoperler, rakip savunma bu oyuncular tutarken arkadan Mbuyu gelip vurabilir gibi düşündü, ama düşünceyle sahada uygulama birbirini maalesef tamamlamıyor bazen. Ve Trabzonspor, yani düşünülen doğru olsa dahi, Trabzonspor ilk yarı 9 kişi oynadı sahada. Yani Umut Nayır'ın hiçbir katkısı olmadı Fatih Hoca'nın kafasındaki kurguya. İkinci yarı Trabzonspor daha değerli toplu oldu. İşte Aral oyuna girdi. Daha sonra Buşari'yi alındı. Malinovski oyuna girdi. Daha değerli toplu bir takım görüntüsü çizdi, ama yine olmadı. Çünkü rakip size çok iyi kapanıyor. Savunmayı çok doğru bir şekilde yapıyor ve siz bu kilidi bir türlü açabilecek çözümleri üretemiyorsunuz. Trabzonspor'un zaten geçen sezonki en büyük problemi neydi Kerem? Merkezden o yerleşik savunmayı yeterince delememesiydi. Şimdi aynı sorun devam ediyor. Kapanan savunmaları açamıyor Trabzonspor ve oyunu hep kanatlara yönlendiriyor. Bugün de öyle oldu. Ama dediğim gibi, yani kanatlara yönlendirseniz dahi siz rakibin istediğini yapmış oluyorsunuz. Yani benim içeride zaten iki tane uzun stoperim var. Kenardan yapılacak ortalığı da çok rahatlıkla ben karşılayabilirim diyor. Ve sizi istediği şekilde amacına uygun oynatıyor. Bu da Trabzonspor'un üretkensizliğinin en büyük sebeplerinden biri oldu maalesef.
1: Gözler tabii biraz da Muhammed Salah'ın üstündeydi. Kasımpaşa maçında hiç fena bir görüntü sergilemedi. Bugün burada ilk 11'de ilk kez Trabzonspor formasıyla onu sahada gördük. Nasıl buldun Mısırlı'nın performansı?
0: Ya şöyle, elbette bir heyecan katıyor. Muhammed Salah bu sonuçta yani. Topu ayağına aldığı zaman ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu da hepimiz görüyoruz. Tartışmaya bile gerek yok. Ama şöyle bir örnek vereyim, katılır mısın bana? Arjantin bütün oyunu Messi üzerinden kurdu. Yani bütün sahadaki diğer kaleci hariçta 9 oyuncu hepsi Messi üzerinden bir oyun kurgusuyla oynadı, değil mi? Ya bütün oyun Messi üzerinden döndü, ama Messi bir de dinlenerek oynadı sürekli. Şimdi Muhammed Salah gibi bir oyuncunuz da varsa oyunu bunun üzerinden şekillendirmeniz lazım. Yani ona nasıl yardımcı olabilirsin, ona nasıl topu taşıyabilirsin, onun işte senin sana araya bırakacağı toplarda nasıl bir reaksiyon gösterebilirsin gibi bir sürü bunun şeyleri var, maddeleri var. Bence biraz buraya Trabzonspor'un çalışması lazım. Kadronuzda Muhammed Salah varsa Muhammed Salah'a göre oynamak zorundasınız büyük ölçüde. Bilmiyorum, katılır mısın?
1: Katılırım. Yani netice itibariyle çok ekstra bir oyuncu, ama onun da en verimli performansları böyle bir 4-3-3 oynayan takımda sahada oynadığı zaman, böyle merkezden içeri devrilmesi.
0: İşte o 4-3-3'e Trabzonspor'un orta sahası sence hazır mı?
1: Şu an değil. Yani, mevcut görüntü
0: onu maalesef vermiyor.
1: Fatih Hoca bizi bekliyor Yunus Emre Sel'in yanında. Fatih Tekke'yi dinleyelim.
2: Evet, Trabzonspor Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile beraberiz. Hocam, tabii ki kazanmak amacıyla çıkılan bir maç, ama 90 dakika sonunda deplasman öncesi alınan bir mağlubiyet var. Neler söylemek istersiniz? Sizce neler doğru, neler yanlış yapıldı maçta?
3: Ya bu gecenin iki tane kaybı var. Bir tabii 1-0 mağlup olmak, bir tanesi Çipi'nin kırmızı kart görmesi son saniyede. Onun haricinde oyunun ilk yarısında bir 5-6 dakika belki rakibimizin baskılarımızı kırdığı anlar var. Yapılan bir iki hata ve çok pozisyon var. Ama bugün olmadı ama oyun olarak oyuncularımın isteği, arzusu herkese, belki bütün herkes futbol severlere bu turu geçebileceğimiz hissiyerdi ama tabii kolay olmuyor. Avantajsız kurulmamız lazımdı. İşimiz biraz daha zorlaştı ama

0: imkansız değil. Yani oyun olarak baktığınızda belki maçın skoru bambaşka olması lazımdı. Bence yüksek tempoda oynadık. Yani ikinci yarı kalemize bir defa geldiler belki denilebilir. Ki böyle oluyor maçlar. İşte bu arada girdiğiniz pozisyonları atmanız lazım. Bugün nasip olmadı ama her hafta iyi olma bence bu kadar kısa sürede takımın bence gayet enerji gösterdi. Gayet iyi performans gösterdi. Tabii bu maçları oynarken işte duyguyu, işte hata yapma bazen bu olmuyor ama ben ikinci maç için ümidimi asla ve asla ne olursa olsun, hele bugünkü oyuncuların isteğini gördükten sonra daha iyi olacağımızı bildiğimi de söylersem Muçi'nin girip antrenman yapmadan bu halde oluşu bir hafta sonra çok daha iyi halde olacağı kesin. Dolayısıyla iki kaybımız var diyelim. Bir avantajlı skor alamadık açıkçası. Şu an rakip daha avantajlı. Ve çipin olmayışı.
1: Hocam orta saha direnci konusunda sıkıntı yaşadığınızı düşünüyor musunuz? Bir de rakibin 22 faulü var. Trabzonspor sadece 3 faul yapmış. Sizce bu kötü bir istatistik mi?
0: Oyunun tamamında topa sahip olursan rakip tabii faul yapacak. Ben mi yapacağım faul? Ha, topun rakip toki olduğu hallerde topu kazanacak oyuncu modellerimiz zaten belli. Dolayısıyla gayet normal. Bütün istatistiklere, oyunun geneline baktığınızda hakemin de inanılmaz kötü yönettiği bir maç söylenebilir. Rakibin bu kadar faul yapması gayet doğal.
1: Hocam, son olarak şunu soracağım. Maçtan önce bir takviye daha yapacağız demiştiniz. Mevki olarak belirlediniz mi? Başka bir mevki, sürpriz bir takviye olabilir mi acaba?
0: O tabii istediklerimiz olmuyor. Bu konuda da biraz tabii isteğimiz çok fazla. İlgilendiğimiz oyuncu sayısı var ama bunlar öyle her istediğin zaman olmuyor maalesef. Bölge olarak bunu daha önce de söyledik, işte santrafor beklentimiz olduğunu söyledik. Olmazsa 6 numara gibi iki tane mevkide. Bakalım. Ben yani öyle bugün taraftarımıza bence iyi his bıraktık. Futbol severleri de iyi bir his bıraktı. Bana oyuncularım iyi his bıraktı. Yani ben onların ayaklarına sağlık, emeklerine sağlık. Daha iyi olacağız. Daha iyi olacağız ama bugün sonuç olarak üzücü oldu.
1: Hocam çok teşekkürler. Başarılar
0: dilerim. Teşekkür ederim.
1: Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin görüşleri bu şekildeydi. Sözü yeniden Kerem'e bırakalım.
2: Fatih Tekke az sonra basın toplantı odasında olacak. O dakika itibariyle kameraları oraya çevireceğiz. Ardından İstanbul Stüdyosu yayınımıza devam edecek ama Fatih Hoca toplantıya gidene kadar şunu sormam lazım. Önümüzde bir rövanş mücadelesi var. Melih'i dinledik az önce Yunus Emre'nin yanına geldiğinde. Çok kararlı bir şekilde inanıyoruz turu geçeceğimize dedi. Ne dersin? Hoca da imkansız olmadığını söylüyor.
3: Tabii ki imkansız diyeceğim. Yani sonuçta bu çift ayakta bir maç. Burada 1-0 mağlup olabilir. Orada gidip gol yemeden 2-0'la turu getirebilirsin ya da işte 1-0 90 dakikayı tamamlayıp uzatmalarda belki galip gelebilirsin ya da penaltılarla turu geçe Avrupa şampiyonasına kalabilirsin. Ya ben Fatih Hoca'nın söylediği şeyde şunu da biraz irdelemek lazım. Yani tamam, evet, ilk yarıda oyunun geneli değil mi, özellikle ilk yarıda 12 faul French Farage yapmış, bir faul Trabzonspor yapmış. Ya bu biraz da rakibi nerede karşıladığınızı ya da geçişleri nerede karşıladığıyla alakalı Trabzonspor'un aslında. Yani Trabzonspor'un orta sahasının ben çok sert olmadığını düşünüyorum. Yani sertlikte French Farage, evet, Trabzonspor'a göre daha üstündü ama şimdi dikkat edersen hakem birçok o sertliğe de müsaade ederek oynattı. Ya bu biraz da Dünya Kupası'ndan sonra işte oradaki hakem performanslarının aslında her yere yansıması. Yani oyun bundan sonra çok fazla durdurulmadan, değil mi? Yani oyunun akışını kesmeden devam edecek. Bu tip çok sert, işte böyle ne bileyim sakatlayıcı fauller olmadığı sürece oyunu devam ettireceksinize iş evrildi artık. Dolayısıyla hakem yani Vivu'ya atması, ama onun öncesinde bence Vivu'ya yapılan pozisyon, katılır mısın bilmiyorum, bir penaltı var orada. Bunu da söylemek lazım. Bana göre penaltıydı o pozisyon.
2: İlk yarıdaki pozisyon.
3: Evet, bana göre penaltıydı. Ama hakem de var da bu pozisyonu penaltı olarak değerlendirilmedi. Olabilir, Trabzonspor varsa her zaman umut vardır. Bu biraz popülist bir söylem olabilir ama nihayetinde Trabzonspor formasını giyip oraya çıkacak bütün oyuncular.
2: Doğru.
3: Farklı bir motivasyon, farklı bir heyecan. İşte turu alabilmek için yapılacak olan.

0: bir karşılaşma. Bence Trabzonspor'un da orada yani hiç şansı yok demek futbolun ruhuna ihanet olur diye düşünüyorum ve orada da iki ya da farklı bir galibiyet de elde edebilir belki, ama dediğim gibi çok zor bir rakip hakikaten. Yani hem sertlik olarak hem savunma olarak her şey, bence bu maç birkaç pozisyon dışında tam anlamıyla doğruyu yaptılar. Kaldı ki hocası da zaten hani geçen yıl biliyorsun Macaristan şampiyonunun hocası değil mi? Aynı zamanda French Varaş'ın da altyapılarında belli bir dönem görev yapmış teknik adam. O, yani o ligi de bu oyuncuların da birçoğunu bilen bir isim. Bu da şunu gösteriyor. Yani oyuncuyu da bilmek, oyuncuyu da tanımak, onların alışkanlıklarını da bilmek. Buraya gelene kadar da 10 gol attılar. 4 gol yediler. Bu da doğru. Hücum olarak ne kadar etkili olduğunu da gösteriyor aslında takımın. Önde de hızlı ve atletik işte Yusuf gibi, Jozel gibi çok önemli oyuncuları var. Merkez orta sahası da bu anlamda hiç arasındaki bağlantıyı çok fazla koparmadan oynayan bir ekip.
1: Gayet organize bir takım.
0: Kesinlikle. Bir de alışkanlığı olan, birbiriyle oynama alışkanlığı da olan oyuncular. Trabzonspor da bunu oynayarak üzerinden atacak, ama bu maçları Trabzonspor'un kazasız geçmesi lazım. Yani Avrupa'ya kalması için önemli. Hadi konferansa gidecek belki, ama nihayetinde Avrupa'da oynamak, yani
1: Avrupa Ligi'nde olmak.
0: Avrupa Ligi'nde olmak Trabzonspor için daha önemli. Bir de bu ligin de bir bug'ı var, ama Avrupa'nın denklemi başka. İşte merkez orta sahan çok iyi olmadığı zaman seni ciddi anlamda ne yapıyorlar? Cezalandırabiliyorlar. İşte Avrupa'da bu yüzden orta saha oyuncularına çok önem veriyordu değil mi? İşte Rodri'ye verilen bonservise bak mesela bugün.
1: Tabii.
0: Ya o yaşta Rodri o bonservisi alarak gitti. Dolayısıyla o profildeki bir oyuncuya ihtiyacı varmış demek ki alıyor. O kadar parayı veriyor.
1: Hoca da bu arada 6 numara aradıklarını söyledi, bir santrforla beraber. 6 numara konusunda katılıyorsun zannediyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum ben.
1: Yani sert, agresif bir 6 numara.
0: Evet.
1: Ama.
0: Yani şöyle, hani yine şöyle yakın tarihten bir örnek vereyim. Yani Siopis'in teknik olanı da. Yani hem kesici olacak bu anlamda, hem de oyunu rahatlıkla kurabilecek bir 6 numara, ama o da yetmiyor bence.
1: İstanbul'a mı gidiyoruz? Evet, İstanbul'a gidiyormuşuz. Teşekkür ediyorum Ulaş Özdemir. Ulaş Özdemir'le beraber mücadeleyi değerlendirdik. Kameralarımızı yeniden İstanbul stüdyosuna çevireceğiz. Söz Ömer Saraç'ta.
2: Kerem Can Bulat, Ulaş Özdemir, ağzınıza sağlık, teşekkürler. Ve bugün tabii ki Trabzon'da görev yapan tüm arkadaşlarımızın ağzına, emeğine sağlık diyelim. Biz buradan devam edeceğiz değerli izleyenler. Trabzonspor Ferencvaros maçını konuşmaya. Abdullah Hocam sizde kalmıştık.
3: Evet.
2: Mağlubiyetin sebeplerini sormuştum size. Şöyle bir ek yapayım hocam. Trabzonspor Kasımpaşa ile oynadı cumartesi günü. Ferencvaros Macar Ligi'nde pazartesi maça çıktı.
3: Evet.
2: Salı günü rejenerasyon antrenmanı yaptı. Çarşamba yola çıktı. Bugün perşembe maç oynadı. Trabzonspor 2,5 gün rakibine göre ekstra dinlenme süresine sahipti. Bunu da ekleyerek hocam sorumu revize etmiş olayım. Mağlubiyetin sebeplerini size bırakayım.
3: Ya tabii şimdi Fatih Hoca da maç önünde ve Kasımpaşa maçı sonrasında şunları dile getirdi. Daha hazır değiliz. Fiziksel anlamda daha zamana ihtiyacımız var. Bazı oyuncularımızın form grafiği daha istenilen seviyede değil dedi. Bugün Fatih Hoca'nın tercihleriyle bir maça başladı. Ne gibi? Hiç beklenmedik bir şekilde Umut Nayır ilk 11'di. Şunu anlayabilirim. Yani Umut Nayır'dan bir Agusta çıkarmaya çalışıyorsa hoca hiç uğraşmasın, çıkmaz.
4: Bravo.
3: Çıkmaz. Sebebi Agusta İmkanı. Daha farklı bir oyuncu.
2: Kesin.
3: Umut Nayır daha statik bir oyuncu. Pivot. İkincisi, şu bir tabir vardır ve çok geçerlidir futbolda. Atanla tutanın iyi olacak, ama senin oyununu götüren orta saha. Değil mi? Orta
2: saha. Köprü lazım çünkü.
3: Değil mi yani? Bir de sen diyorsun ki Ömer, fizik olarak hazır değilim. Zaten Salah çok geri gelmiyor. Saviola geri gelmiyor. Umut geri gelmiyor. Onaçu geri gelmiyor. 4+2 kalıyorsun. Bir de sen bu oyuncuların bir tanesini süre, yani ilk 11 için değil, işimi görsün oyuncusu olarak almışsın. Yani böyle bir oyunda ilk yarıyı, yani tabir yerindeyse demek istemiyorum ama, çöpe atan bir Trabzonspor var. İkinci yarıdaki oyuna, evet, ona da şöyle cevap vereyim. İkinci yarıdaki oyuna evet dememin sebebi Ferenc Varos'un hocasının

0: Neden kaynaklanıyor? Sen low savunma yaparsan, gömülürsen, o zaman Trabzonspor'un istediği oyuna döner iş. Kabral gelir orta yapar, Aral Şimşek yapar. Onu da kabul ediyorum. Ama orada bu ortaları artık atarken de bir isabetli atın ya. Beşiktaş'ı görmüyor musun?
1: Az sonra konuşacağız.
0: Az sonra konuşacağız. Beşiktaş 20 şut atmış, 3 gol. Trabzonspor 24 şut atmış, 0 gol. Yani her kenara gelen orta yapıyor. Her kenara gelen Onaçı'yı arıyor. Ya Onaçı'nın zaten hazır olmadığını Fatih Hoca söyledi ya. Gelinen noktada yanlış anlamasınlar. Ya French Varoş Trabzonspor'u yani Trabzon'da yeniyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani ya senin elinde ya Ömer, Salah'ı 11'de oynat. Tamam, kabul ediyorum. Salah'ın üzerine ligin genelinde bir oyun inşaat. Onu da hepsini kabul ediyorum. Ama senin elinde Aral gibi bir oyuncu var. Bu oyuncu geçen sene 11 Danimarka liginde 11 gol 22 asistle oynamış. Bu adam dar alan becerisi olan adam. Ya oynat. Ya Kasımpaşa maçında 10 numara kötü oynadı diye bugün oynatmıyorsun.
1: Evet.
0: Tercihler. Kaçırılan goller. Gelinen noktada bir takımın değeri 150 milyon euro. Dünyanın en büyük futbolcularından bir tanesini şehre getirmişsin. Avrupa Ligi senin için olmazsa olmaz. 1-0. Ha şöyle bir şey %100 bitti mi? Kesinlikle bitmez.
1: Asla.
0: Ama Trabzonspor takımının iki tane bence orta sahaya ihtiyacı var. Bir tane de değil. Bence iki tane oyuncuya ihtiyacı var. Mutlaka bir tane santrofora ihtiyacı var. %100. İkinci bir şey var. Ya Vivu kardeşim, tamam senin kafan karışık, anlıyoruz. Tamam sana teklifler vardı ama transferin artık olmadı. Ya nedir senin 90+4'te yaptığın hareket? Zaten Trabzonspor'un stoper sıkıntısı var. Bu ne sorumsuzluktur? Ben şöyle söyleyeyim, Vivo olsaydı...
1: Bir de hatırlayalım mı hocam özeti? Özet hazırmış, hemen bir özet hatırlayalım değerli izleyenler, sonrasında devam edeceğiz.
2: Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Payaç mücadeleyi yönetecek. Ve Muhammed Salah, en büyük fanı Isaac Kearney ile bir arada sahada. Sevenler Trabzon'da kavuştu Liverpool'dan Merseyside'den sonra. Trabzonspor Ferencvaros mücadelesi Macar ekibinin vuruşuyla başladı. Müthiş bir ıslık Trabzonspor taraftarından. Bamidele Yusuf. Yusuf topu taşıdı. Hakem oyunu durduruyor. Faul kararı var. Melih Kabasakal'ın yerde kaldığı an görüntüde pas savunma arkasına. Salah ceza alanında. Muhammed Salah vurdu. Top dışarıda. Muhammed Salah karşı karşıya vuruşunu yaptı. Kaleci Dibuş'tan seken top Salah'tan dışarı çıktı. Uzun pas Vibu'dan Salah'a doğru. Muhammed Salah kontrolü güzel. Salah yerde kaldı. Faul bekliyor Trabzonspor. Oyun devam ediyor. İki oyuncuyla karşıladık Yusuf'u. Orta geldi. Ferencvaros öne geçiyor Trabzon'da. Ferencvaros'un golü yeniden ekranda. Faul bekledi Trabzonspor. Sonrasında oyun devam etti. Nagy'nin ortasında kafayı vuran Zekeriyasen Ferencvaros'u üstüne taşıdı. Bouchari Salah çizgide ısrarla istedi topu, yaptı ortasını. Penaltı beklentimiz var. Oyun devam ediyor. Müthiş bir ıslık Trabzon'da. Kadu ile mücadele halindeydi Chibuke Vibu. Taç atışıyla oyun sürecek. Bamidele Yusuf. Yusuf girdi ceza alanımıza. Yusuf çekti soluna. Yusuf'un vuruşunda Onana. Yakın direğe. Kalecileri zorlayabilecek tipte bir vuruş. Ancak Andre Onana dikkatli. İşte pozisyon. İkinci yarıya Trabzonspor başladı. Kabral. Malinowski yerden oynadı. Salah şut pozisyonu. Salah top dışarıda. Güzel fırsat. Muhammed Salah çerçeve.

0: bulamadı. Malinowski'nin çok iyi pası. Salah çok soğukkanlı. Topu aldı önüne. Sonrasında vuruşunda top dışarıda. Bibu iki oyuncu arasında pasını vermeyi başardı. Noah Sabiolo gitmek istiyor. Sabiolo, Salah merkezde. Sabiolo, oldu acı. Top direkten döndü. Salah vurdu kafayı, savunma orada. İnanılmaz bir pozisyon. Çok güzel pozisyon. Onuaçu'nun kafa vuruşu. Direğe döndü top. Dibuş'tan sekti. Böyle vurdu kafayı Nijeryalı. Pozisyon tekrar tekrar görüntüde. Çok iyi fırsattı. Sonrasında Salah kafayı vurdu. Rijmaekers araya girdi. Ferencvaros'ta. Bamidele Yusuf'la çıkıyor Ferencvaros. Yusuf süratli taşıdı topu ceza alanımıza. Yusuf çevirdi içeri, çok kritik müdahale savunmadan. Bu bölümde top bir o kalede, bir bu kalede. Çibuke Vibu yine kritik anda savunmamıza nefes aldırıyor. Pina. Onuaçu. Pina. Salah bıraktı. Pina. Pina. Kaleci Dibuş. Çok güzel fırsat. Yine olmadı. Bir kırmızı kart. Ferencvaros kulübesine. Uzatma bölümünü de istediğimiz seviyede verimlilikle geçiremedik. Bir gerginlik. Vivu yerde. Hakemin elinde kırmızı kartı var. Kırmızı kart. İlk maçı kaybetmek üzereyiz ve rövanşta da ne yazık ki Vivu'dan yararlanamayacağız. Son düdük geliyor. Trabzonspor Ferencvaros'a 1-0 mağlup oluyor.
1: Maçı hatırladık. Fatih Tekke'nin basın toplantısı devam ediyor değerli izleyenler, izleyelim.
2: Ama Avrupa maçlarında yapılan bir hata, iki hata, böyle basit hatalar yaptığınızda, geçen hafta maçta da hata yaptık. Oluyor ama futbolda. Ben şuraya bakıyorum. Trabzonspor olarak yeni kurulan, yeni gelen oyuncuların uyumu, oyunu, coşkusu bugün değerlendirmemizde bence çok olumlu gözüküyor. Daha iyi olacağız yani, buna eminim. Ama şu söylemim de var. Yani işte buraları kazanarak geçmemiz lazımdı. İki maçta bence skor olarak beklediğimizin altındayız. Ama oyun olarak bence öndeyiz.
3: Çift forvetle başladınız, sonra taktik ve oyuncu değişikliğine gittiniz. Başlarken planınız neydi, sonrasında ne düşündünüz ki de bugün rakibiniz çok foul yaptı ve Trabzonspor kırdı. 24 foul yaptı Özgürlük. Trabzonspor ise sadece 3. Hazırlık başındaki Gözler başında yine Trabzonspor sertlik konusunda rakibine karşı verdiğinde biraz sorun yaşamıştı. Bunu nasıl yorumlarsınız? Teşekkür ederim.
2: Yayında da soruldu. Yani bu kadar topa, oyunun momentum her şeyle bizde olan bir maçta bizim faul yapmamız tabii ki normal değil tabii yani. Normal bu. Rakibin faul yapması gayet normal. Faul sayımız bizim fazla oluyor olması bizim için iyi bir şey değildi. Fakat şöyle bir şey de var tabii. Genel takımın arka blok haricindeki ön blokta topu kazanacak oyuncu sayımız çok fazla yok. Bu timin olup olmaması. Bugün Melih bu konuda bence çok çok başarılıydı. 38'e yakın, 40'a yakın box'ın içerisine girmişiz. Bu bizim için çok değerli bir şey. Bu girdiğinizde gol atmayınca birçok eleştiri olacak tabii doğal olarak. Çünkü Trabzonspor'un özellikle bu tip maçları Avrupa Ligi'ne kalmasında ekonomik olarak alacağı şeyler, kazanımlar, pazarda Avrupa Ligi'nde genç oyuncularımızın o pazarda, o ligde oynamasını biz de çok arzu ediyoruz. Oyuncu

0: Oyuncularım da bunu bugün gösterdiler açıkçası. Yani bugün oyuncularıma söyleyeceğim inan olumsuz çok fazla bir şey yok. Çok fazla bir şey yok. İlk yarı özellikle rakip de bir iki oyuncu değişti. Aslında beklemediğim bir durumdu. Bir uzun fazlayla oynama isteğim vardı. O yüzden Umut'u tercih ettim. Umut da ona verilen görevi elinden geldiğince yaptı. İkinci yarı ise tabii risk aldık bir nevi, çünkü bir orta saha eksikliği oynamış olduk. Çünkü ilk yarıki baskımızın şekli, ikinci yarıki baskımızın şekli biraz farklılaştı. Mo'yu santrafora biraz serbest oyuncu pozisyonu alıp iki kenarla oynamış olduk. Etkili de oldu. Bu alınan riskler bugün için bana göre olumlu ama başka maçlarda belki olumsuz olabilir. Genel hatlarıyla takımın verdiği reaksiyondan, istekten, arzudan çok memnunum yani. Çok memnunum. Bu kim nasıl bakıyor bilmiyorum. Ama umarım tabii bunun sonucunu almak lazım. Sonucunu almadığınızda ben ne kadar konuşursam konuşayım. Yani. Bu bir şey de ifade etmeye çalışacağım. Zaten iki maç oynadık. Yani takımı kurarken mevkisel olarak baktığımda zaten beklentimiz hangi mevkide belliydi bu. Hatta santrafor 6 numara ikisi arasında bir tercih yapma durumumuz var. Tabii burada hem bu varken hem de koşullar çok önemli. İstediğiniz oyuncuların durumu her zamanki konuştuğumuz konu. Dolayısıyla oradaki beklentimiz devam ediyor. Hepimizin devam ediyor. Yani bunun için de çok ciddi çaba da harcanıyor. Yani bu maçlara hazırlanırken önümüze gelen oyuncular, seçenekler hepsi izleniyor, değerlendiriyor. Bu süreci yaşıyoruz. Aslında transfere erken iyi başladık, hızlı başladık ama doğallığında işte o hep istediğiniz şeyler olmuyor. Orada sıkıntımız var. Yani santrafor 6. Şimdi ikisinden bir tanesini tercih etmek zorundayız. Çünkü sayısal olarak, limit olarak doluyor kontenjan. Ben önce santrafor dedim. Ama olabilirse ki bunu da insanlar tuhaf anlıyorlar. Olabilirse 6'da, yani top rakipteyken iyi bir 6, sert bir 6 isteğimiz, düşüncemiz var. Bu nasıl olur? Bunun da bunu burada açıklamama gerek olmayan detaylarıyla konuşuyoruz açıkçası. Ama genel hatlarıyla bence değerlendirmemiz gereken bugün Cenk gayet iyi performans. Kavral gayet iyi performans. Melih gayet iyi performans. Aral girdi gayet iyi performans. Mo ilk maçı antrenmansız bana göre gayet iyi performans. Dolayısıyla bu 5-6 yeni oyuncunun hem oyun içerisinde oyunun çok az bölümünde dağınıklık oluştu. Onun haricinde bu düzende bir şey konuşamıyorum çünkü mağlup olan takımın tarafındayım. Ama genel hatlarıyla bana takımımın bıraktığı izlenim çok çok olumlu. Ben içeride kendilerini hepsini tebrik ettim. Bazen kazandığımızda tebrik etmiyorum. Ama bu maç bütün her şeyle, duygusuyla bize dersler çıkartacağımız, Avrupa Ligi'nin takımların neyi nasıl istediği, nasıl oynadığı, bizim hatayı en az indirmemiz gerektiğini ve ön blokta da kalitemizi biraz daha inisiyatif alarak göstermemiz gerekti. Bugün aslında yaptık ama olmadı. Yani bugün için bir şey söyleyemiyorum çocuklara. Ama ümidim, yani Kasımpaşa maçından evet iyi gördüm. Bu maç çok daha iyi. Umarım hafta sonu kazanarak, bir kazanma alışkanlığını hemen kazanmamız gerekiyor ki buna çok ihtiyacımız var. Taraftarımıza da teşekkür ederim bu arada, çünkü bugün gerçekten çok güzel bir ambiyans vardı. Çok çok özel bir ambiyanstı. Yani üzücü tarafı, dediğim gibi, iki tane, bir çipinin kırmızı kart kırması, bir de avantajımızı rakibin şu an avantajlı hale geçirmiş olması.
1: Hocam geçmiş olsun. Maçtan önce de konuşmuştuk. Takım böyle

0: 样子，我们那里不用啊，啊，我打工，全部是从交关人，交关去做人，你打工，那地方是啊，就是那个做到都是别墅了，后面在那条出口土墙是有的，土墙是有的，谢谢。
1: Çok güzel bir şey söyledin. Aslında bugünkü amacımız da merkezdeki size'lı iki tane uzun oyuncularını biraz da alanlarından öne doğru itip, ki aslında bunu başardık. Rakibin arkasına, ki bence ilk yarıda çok denedik onu. Birkaç pozisyonda bu sayısı fazla, bunu sonuçlandıramadık. İçeride tabii ki bu takımın içerideki ritmi biraz daha farklı. Taraftarıyla beraber sadece savunacak değil tabii ki. Ama bence oyunumuzun bu hali onlara bir şeyler verdi. Onlar açısından da yani bu kolay bir maç, kolay bir Avrupa Ligi'ne katılma maçı diye asla düşündüklerini zannetmiyorum. Avantajlı skor onlarda. Kesinlikle onlarda şu an. Bu konuda şu an yapacak bir şeyimiz yok ama Trabzonspor olarak Macaristan'a gidip orada Avrupa Ligi'ne katılma şansımız bana göre kesinlikle var. Bu inancımız olmasa bizim burada işimiz yok. Kimle oynarsak oynayalım. Yeter ki bu duyguyu, oyunun biraz daha işte, üçüncü bölgesindeki kalitesi, yapılan hataların düzeltilmesi gibi ufak tefek detaylar. Bana oyun bunu verdi yani, açık söyleyeyim. Ve takımımın daha başlangıcı diyorum bu. Daha iyi olacak dediğim şey, bugün için ben çok olumluyum.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum.
1: Hayırlı akşamlar.
2: Kolay gelsin. Fatih Tekke'nin açıklamalarını dinledik değerli izleyenler. Abdullah Hocam sizle kalmıştık. Şöyle genel bir toparlayalım hocam basın toplantısının ardından.
3: Ya tabii Fatih Hoca umut verici konuştu. Haklı olduğu konular var ama teoride konuştuğu şeylerin pratik olarak sahaya yüzde olarak ne kadar yansıdı? Orada tabii soru işareti. Ama tabii şuna katılıyorum Ömer. Bitmiş bir şey yok. Bunun rövanşı var. Rövanşta daha doğru bir oyunla Trabzonspor bu turu geçebilir mi? Geçebilir tabii. Orası %100. Daha belki bir hafta daha kazanacak Trabzonspor. Ama tabii bugün gönül isterdi ki kaybetmeyelim. Kazanan bir Trabzon Macaristan'a gitsin. Ama öyle olmadı.
2: Ama haftaya ama, belki de farklı olacak.
3: Ama tabii yani Ömer, şimdi tabii Trabzonspor'u çok geniş kapsamlı değerlendirmek lazım. Çünkü çok büyük yatırım var.
2: Tabii.
3: Yani bu açıdan Avrupa Ligi Trabzonspor için olmazsa olmaz. Tamam. Genç oyuncuların piyasası var. Bu kulüp geçen sene dedim, bu transfer döneminde 3 tane oyuncu satıp buralara geldi.
2: Peki, müziğimiz de geldi. Haftaya Trabzonspor'a Macaristan'da başarılar, ki o maçta değerli izleyenler ATV ekranlarında olacak. Bu hatırlatmayı da yapalım.
4: Mükemmel bir atmosferde, çok keyifli bir yaz akşamında Kara Kartal'ın, Beşiktaş'ın Avrupa semalarında uçuşu devam ediyor. Artık playoff turundayız artık. UEFA Avrupa Ligi'ne sadece bir adım mesafedeyiz. Rakip Kaan Jalgiris olacak, az evvel görüntüye geldi. Dusan Vlahovic. Stiller ilk düdüğü çaldı ama öyle bir ult, öyle bir tezahürat hazırlığı var ki o hazırlık bile coşkusuyla herkesi şaşırtmış durumda. İlk düdük geliyor. Yarı sahamıza doğru topu vurdular. Başarılar Beşiktaş. Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte, oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru, oh vurdu, kafayı, gol! Anio orada bekliyordu, Anio. Bugün Vlahovic kulübede dedik ama Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü, oh atıyor golü. Rıdvan Yılmaz yaptı ortayı. Oh, eşeliyordu oraları ve istediğini, aradığını buldu. Erken buluyoruz golü playoff'ta. Müthiş coşkuyu katlayan bir gol bu. Şivet Kavuskas yakın direkte fırsatçılığını konuşturuyor işte. An yok. Oha pas. Yaptı kontrolü Güney Koreli, döndü geriye Rıdvan'a. Orta şansı olacak.

0: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını. Çok iyi nokta. Mourinho! Bekten beke. Mourinho!
1: Yani bek etkinliği bu.
0: 2-0. 2-0. Dolmabahçe'de Beşiktaş rüzgarı değil fırtınası var. Jargiris'e büyük şok var. Bekten beke. Rıdvan kaldırıyor. Mourinho bitiriyor. 2-0.
1: Yani görüyor musun Ali? Yani Beşiktaş'ın tanımlanabilir oyun oynamasının en büyük kanıtı bu. Tanımlanabilir oyun, konuşulan şeyler sahada birkaç dakika içerisinde kendisini bu şekilde gösterebiliyor. Koridorları, iç koridorları kullanan iki bek, orta, koşu ve kale önünde bitiriş.
0: Çerni bu kez pas opsiyon olarak gelmedi. Orkun yaptı ortasını. Çok etkili orta. Oh vurdu. Karambol sürüyor. Kaleci çıkardı sonrasında. Kanik'le uzaklaştırma çabası.
1: Devam.
0: Cano. Cano vuracak. Kayarak müdahale. Kayarak müdahale de Belu. Yine etkili bir korner. Orkun çok güzel kesti. Üçüncü gol gelecekti. O da İtan. O da ikinci yarı öncesinde kramponlarını değiştirdi. İlhan şimdi alır almaz topla buluştu orada. Ceza sahasını İlhan bıraktı. O da İtan kaleci. Şivet Kauskas. İlhan Fakılı girer girmez neden oyunda olduğunu gösteriyor. O da İtan gole çok yaklaşıyor. Bu arada Dusan Vlahovic de ısınmaya kalktı ve Beşiktaş taraftarının biraz alışık olduğu bir tezahürat. Yani 10 dakikadır biraz maçı da aşan bir heyecan var Dolmabahçe'de. Bir Vlahovic heyecanı var. Az sonra oyuna girecek Sırp golcü Beşiktaş'ta. Rıdvan yaptı ortasını çok iyi noktaya. Oh döner mi şimdi? Vuruş açısı aradı. Oh dönme gayretinde. Çevirdi orada. Oh'un mücadelesi. Baktı kaleye. Trossard çekti. Trossard penaltı.
1: Yani 3 60 olmadan 3 bulması Beşiktaş için mükemmel.
0: Kaptan yine penaltı için topun başında. İşte ileriden işaretti. Bekliyoruz artık 3. gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü. 3 oluyor. 3 oluyor Orkun Kökçü. Temiz bir penaltı. Şivet Kauskas köşeyi tahmin etti ama çıkartamıyor topu. Aptal sahne alıyor Beşiktaş 3'ü buluyor bakalım. Vlahovic girecek mi? Hacı Ahmet Obic hazır. Evet geldi Vlahovic. Söz Beşiktaş tribünlerinde Dusan Vlahovic. İstanbul'u Beşiktaş'ı selamlıyor. Oyuna girmeye hazırlanıyor.
1: Vlahovic'in Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçı.
0: Beşiktaş'ın süper yıldızı. Merhaba diyor Dolmabahçe. Leandro Trossard. Vlahovic duvar oldu. Sol tarafa doğru pas Rıdvan'a. Koşu gösterdi ona doğru. Vlahovic vurdu kafayı. Son anda Şivet Kauskas. Verdi. Aldı. Kaleye yokladı Dusan Vlahovic. Şivet Kauskas gole izin vermiyor ama gol geliyorum diyor yine Dolmabahçe'de.
1: Yani Rıdvan'a bağlantı yapar yapmaz koşuyu gösterdi. Rıdvan da gördü zaten ve resmen görerek kesti. Güzel hücumdu.
0: Son saniyeler Kastrati kısa kullandı. Maç bitti. İstanbul'da Beşiktaş turun kapısını aralıyor. Jargiris'i 3-0 mağlup ediyor.

0: Beşiktaş Jalgiris'i 3-0'la geçerken rövanş için Litvanya'ya oldukça rahat gidecek değerli izleyenler. Vincenzo Italiano'yla kazanmaya devam eden bir Beşiktaş. Kazanma alışkanlığı olan bir Beşiktaş. Maç sonunda üçlüyü de yeni transfer Dušan Vlahović çektirdi. Sevgili Okan, Yang Yuo'nun açılış golü hem Beşiktaş adına hem kendisi adına sezonun ilk golü oldu. Murillo, Beşiktaş bekleri yine ceza sahasına girip tehlike yaratmaya devam ediyor. Orkun'un penaltısı, iyi oyun, 3 gol. Dolmabahçe'de bu akşam keyifler yerindeydi.
1: Ne diyeyim biliyor musun? Maşallah diyelim. Hakikaten maşallah diyelim. Niye biliyor musun? Öz

Denen, arzulanan, istenen Beşiktaş geri dönüyor. Şıkır şıkır. Mücadele var. Karakter var. Gol yemeyen Beşiktaş var. Kademeye giren Beşiktaş var. Pozisyon vermeyen Beşiktaş var. Isıran Beşiktaş var. Top bende kalacak diyen Beşiktaş var. Derler ya hep hoca dokunmuş. Dokunmamış, itmiş, itmiş takımı. İtmiş takımı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tüm samimiyetimle söylüyorum. Hoca da biliyor. Yıllardır futbol oynadım. Yıllardır futbol maçı seyrettim. Çok önemli teknik adamlarla çalıştım. Ben böyle bir teknik adam az gördüm. Belki görmemişimdir. Bir oyun içerisinde sadece mücadele olur, baskı olur, karakter olur. Pozisyona girmeye çalışırsın, karamboller, baskıyı kurarsın. Taraftar da isteğiyle sağdan soldan getireceğin ataklarla. Ama burada ne var biliyor musun? Organizasyon var. Üçlüler var, ikililer var, kademeye koşular var, sırta koşular var. Sırta dönük oyuncu oynayan var, set oynayan var. Yok yok. Yani öyle bir formasyon, öyle bir mantalite aşılamış ki oyunculara, güven vermiş ki. İnanılmaz işler yapıyor. Nazar değmesin maşallah diyelim. Bugün Beşiktaş iki tane transfer yaptı. Sol öne, sağ öne. Rıdvan'ı sol öne aldı, Murillo'yu sağ öne aldı. Trossard sol santrafor, Senli sağ santrafor. Ya öyle bir oyun formasyonu var ki, iç koridorlar, half space derler. Böyle iç koridorlar, kanat forvetler, sırtlar yapılan koşular. Yani oyunun içerisinde rakip nereye önlem alacağım tedirginliğiyle, şaşkınlığıyla bugün var ya afalladı. Bir ara baktım abi, rakip takımın Zagres'in oyuncuları yedek kulübesine bakıyordu. Oksijen tüpü isteyeceklerdi. Olsaydı var oksijen tüpüyle belki yenileyebiliriz kendimizi hesabı gibilerinden böyle bir şeye büründüler. Ne biliyor musun bunun en büyük nedeni sebebi işte teknik direktör abi. O futbolculara siz futbolcusunuz kardeşim dedi. Siz büyük Beşiktaş takımının taraftarına yakışacak oyunu oynayabilecek kalitede potansiyelde oyuncusunuz dedi. Belli bir yeteneğin potansiyelin vardır. Onu ortaya çıkartmak çok önemlidir. Oyunu ortaya çıkartmak çok önemlidir. Sen hem o yetenekleri ortaya çıkartıyorsun hem oyunu ortaya çıkartıyorsun. Oyuncuların dikkat edip röportajı hocanın diyor bize olan diyalogları diyor. Hocayla olan ilişkilerimiz diyor. Muhteşem. Seviyorlar birbirlerini. Hocayı seviyorlar. Taraftarı seviyorlar. Sahaya oynamayı aç olan, oynamayı isteyen oyuncu topluluğu var. Oynamayı seven oyuncu topluluğu var. İşte ne oluyor biliyor musun? Futbol izlettiriyorsun. Premier Lig maçı mı izliyoruz? Barcelona'yı mı izliyoruz? İnan yemin ediyorum bir ara var hayretler içerisinde kaldım. O yüzden bu teknik direktörü ayakta alkışlıyorum. Helal olsun diyorum. Bak tüm samimiyetimle helal olsun. Ben çok önemli teknik adamlarla çalıştım. Korkaktı birçoğu. Dengeliydi birçoğu. Birçoğu da cesaretliydi. Ama ben bu kadar yürekli ve birlikte hareket eden bir takım, bir oyun formasyonu, oyun sistemi görmedim. Bugün Trossard'a bakıyorum abi yarıyor oraları. Yarıyor rakibi var ya öyle bir zor durumda bırakıyor ki. Rakip artık bitse de gitsek diyor. Topu alıyor. Aman diyor biz diyor aldığımıza pişman olduk diyor. Beşiktaş öyle bir baskı kuruyor ki alanları adam markacıyı daraltıyor. Diyor al diyor topu sen diyor yine gel kaleme diyor. Hep bitiricilik eksikliği diyorduk ya. Yavaş yavaş bununla gidermeye başladı Beşiktaş. Bak Beşiktaş 6 resmi maçta 9 gol attı, 10 gol attı, bir gol bile yemedi. O 10 golün içerisinde belki 20 gol de atabilirdi. Eksiklikler geldi mi? Yeni transferler de yapıldığı takdirde ben sana söyleyeyim mi? Çok farklı bir Beşiktaş izletecektir. Bir maç olur. İki maç olur. Şans dersin. Üç maç olur. Ya oldu dersin. Dört maç olur. Ya işte oldu gibi dersin. Beş, altı, yedi gidiyor. Gidiyor. Bak ben futbol oynadım ha. Hak samimi söylüyorum oynadım. İyi kötü oynadık arkadaşlar. Yani üst seviyelerde de oynadık. Alt seviyelerde de oynadık. Ama ben şu oynanan oyunun ve şöyle bir takıma karşı oynamayı hiç istemezdim. Hiçbir futbolcu istemez. Şu anda Beşiktaş'ın maçlarını izleyen Türkiye'deki teknik adamlar, futbolcular Beşiktaş'a şu anda rakip olmayı var ya hayal bile etmek istemezler. Hayal bile etmek istemezler. Bak nazar değmesin maşallah diyorum. İstikrar çok önemlidir. Devam edecektir. Etmesi de gerekiyor. Bugün Morillo'ya bakıyorum. Bu bugüne istinaden konuşmuyorum. İlk maçtan bugüne kadar 6 pasın içinde belki var ya sezon başına bu zamana kadar 6 kere 7 kere topla buluştu. Sol kanatta Rıdvan o yayın oralarda 18'in oralarda belki var ya 20 kere orta yaptı. Bak kanat forvetleri o işin içine almıyorum. O girdabın içine sokmuyorum. Normalde oralarda o icraatı yapması gereken onlar. Bir bakıyorsun iç koşuşlar. Kanatlar çizgiye açılıyor. Üçgenler az önce söylediğim gibi. Yani Salih arkada öyle bir pozisyon alıyor ki dönen toplarla oyun sezgisi, oyun bilgisi. Bak bu adam yıllardır oynamıyor. Maç kondisyonu, maç temposu yok. İşte bunun böyle oynamasının en büyük nedeni Vincenzo Italiano. Bak diyor sen busun diyor. Bunu yapabilirsin.
Orkun zaten konuşmaya gerek yok.